0: Projelere katılır. Babası için çalışır ve aynı ekipleri Dahşur'dan Giza'ya getirir. Dolayısıyla Büyük Khufu piramidini anlamak için önce Dahşur'daki Sinefru'yu anlamamız gerekir.
1: Dahşur, Mısırlı mimarların sırlarını anlamak için kilit bir unsur olmaya devam ediyor. Bu konum, Sinefru'nun varisi Khufu'nun bugün hala ayakta duran mükemmel boyutlara sahip bir piramit inşa etmesini sağladı. Kırmızı piramit ve bükük piramit sayesinde Mısır bilimciler piramitlerin evrimini açıklayan kayıp halkayı keşfetti. Teknoloji 2.0 sayesinde de arkeologların hem anıtların şekli hem de mezar odalarının inşasıyla ilgili teorileri genişledi. Yine de bir gizem devam ediyor. Firavun Sinefru nereye gömüldü? Dahşur henüz tüm sırlarını açığa çıkarmadı.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
4: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Chef Duck'la birlikteyim.
11: Programa davet ettim bir kerelik ve sen programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
12: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
13: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
12: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyorum.
11: Kemik iliği yedin mi?
10: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
11: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler: bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
12: Doğru.
11: Senin bununla yaptığınsa...
12: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyi.
10: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
12: Ketçaptan nefret
10: neler
12: ederim.
10: Neler olduğunu gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorum, biliyorsun dostum.
11: Olayım. Ketçap benim olayım. Sonra ketçap yemeğe götürürüm. Tamam.
12: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
11: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
10: Çok güzel.
12: Biraz batır.
11: Lezzetli.
10: Evet, çok iyi.
12: Bizim çeşnimiz bu.
11: Kendime not. Anladım.
12: Evet, ketçap yerine.
11: Biraz sıkıştır. Soğutucuya at. Bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
12: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
11: Seninle bir konuşmalıyız.
10: Şef kavgası.
12: Taze patatesleri kesiyoruz.
11: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
10: Tamam.
11: Panayırlarda çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu görebilirsin değil mi?
10: Evet, bu inanılmaz.
11: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
12: Evet.
11: Otla beslenmiş burger.
12: Göğüs ve kol karışımı.
11: Olağanüstü.
12: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
10: Skopski patates.
12: Evet evet, biraz Skopski ilik.
10: Bu şakacıların oluyor, anlamazsın.
11: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor, inan bana.
12: Yaklaşık 225 gram.
11: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
12: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
11: Bu çok acayip olacak.
12: Evet dostum.
11: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
12: Raclette peyniri.
11: Şuna bakın.
10: Ah dostum.
11: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
10: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
11: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
10: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
11: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
10: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
11: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
10: Alabilir miyim?
11: Evet.
10: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
11: İçindeki etin zenginliği.
10: Aa, evet.
11: Bu arada ekmek de bomba
10: harika
11: gibi.
10: Harika.
12: Glutensiz ekmek.
11: Hayır, değil.
12: Öyle.
11: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
6: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
14: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
6: Çok sulu.
15: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
16: Ekmek harika.
11: Glutensiz.
16: Vay.
11: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
16: Kesinlikle.
14: Yer burası.
11: Yo, harikaydın.
10: Beni ağırladığın için sağ ol.
11: İstersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
12: Teşekkür ederim.
10: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
11: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.

0: programımızın bu bölümünde.
1: Aa, bu harika.
0: Kağıt konservatörü Ashley, antikacı Mary için dünyanın en ünlü gizli ajanını kurtarıyor.
2: Aa, James Bond'un yüzüne bak. Keyfinin yerinde olduğu belli.
1: Keyfi bayağı yerinde, evet.
3: Oley!
0: Metal ustası Ted, ender rastlanan bir eşyayı tamir ediyor.
3: Harika. Güzel bir sıfırdan inşa.
0: Ahşap ustası Alex, çok gezip görmüş bir sandığı tamir etmek için şekillendirip yakmaya kadar her şeyi yapıyor.
4: Bunları doğal bal mumuyla güzelce parlatıyoruz ve sandığı tamamlayan bir parça oluyor.
0: Restorasyon ve onarım bütün başarılı antikacılar için çok önemlidir. Ve bütün antikacıların uzman zanaatkarlar ordusuna ihtiyacı vardır.
3: Sesi makinalı tüfek gibi.
0: Bazılarının ardında 100 yıllık aile deneyimi mevcuttur.
5: Tahta çivi fikri işe yaradı.
3: Ne olduğunu biliyorum. Bunlar çok hoş.
0: Deneyimli antikacıların unutulmuş hurdaları.
6: Bunu çalıştırmak isterim. Yarasa sinyali gibi bir şey oluyor değil mi?
2: Göz alıcı.
0: Mükemmel mücevherlere dönüştürmesine yardımcı olurlar.
3: Şaka mı yapıyorsun? Bu benim avizem olamaz. Çok şaşkınım.
0: Güney Londra'da konservatör Ashley Brown zarar görmüş her türlü kağıt objeyi koruyor ve tamir ediyor. Beklediği antikacının adı Swallow. Mary Swallow ve tamir edilmesini istediği bir şey var.
2: Özellikle bu tip eşyaların büyük bir hayranıyım. Buna kitsch deniyor. Çok hareketli ve göz alıcı. Sadece biraz şefkate ve sevgiye ihtiyacı var.
1: Merhaba, nasılsın? Mary. İyiyim, içeri gel.
2: Ha, tamam.
1: Ne getirdiği hakkında hiçbir fikrim yok. Görmek için heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. Pekala, oradan tutarsan... Mükemmel. Şimdi yavaşça bırakalım.
2: Bırakıyorum.
1: Şöyle. İşte oldu. Bu harikaymış.
2: Güzel değil
1: mükemmel.
2: Mi? Belli ki New York metrosunda asılı bir postermiş. Ama gördüğün gibi biraz hasar görmüş.
1: Pekala.
2: Ama burada komik olan şey... James Bond'un surat ifadesi. Suyun altında neler yaşandığını bilemiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama James Bond'un suratından keyfinin yerinde olduğu
1: evet,
2: belli.
1: Evet, keyfi bayağı yerinde değil mi? Evet.
0: Bu 1967 yapımı poster 5. Bond filmi İnsan İki Kere Yaşar'ın Amerika gösterimi için hazırlanmış. Altın tabancalı adam ve ölümsüz elmaslar da dahil olmak üzere 6 Bond posteri yapmış olan Amerikalı sanatçı Robert McGinnis'in ellerinden çıkmış. Mary'nin posteri ağır bir şekilde lekelenmiş ve hasar görmüş. Bu yüzden Ashley'nin görevi epey zor.
1: Odaklanmam gereken bir numaralı şey elbette kıvrım yerlerinde meydana gelen şu küçük yırtıklar. Buralar ıslanmış gibi. Bu kıvrımları güçlendirmek, yırtıkları tamir etmek ve hasarlı yerleri doldurmak gerek. Sonra elbette bu lekeler geliyor. Bu yıkama süreci gerektirebilecek bir iş olacak.
2: Yıkama sürecinde su mu kullanıyorsunuz?
1: Evet.
2: Öyle mi? Kullanıyorsunuz
1: gerçekten su kullanıyoruz
2: demek.
1: Ama çok küçük miktarlarda.
2: Evet.
1: Üzerindeki mürekkepleri bozmayacak bir işlemle bunu temizlemeye gayret edeceğim. Umarım başarırız.
2: İpek bir gömleği kuru temizleme yapmak gibi.
1: Evet. Köşesinde bant kalıntıları olduğunu görüyorum. Bu genellikle yok edilmesi oldukça zor bir lekedir. Ama yapılabilir. Bunu tamir ederken karşılaşacağımız en büyük risk özellikle kırmızı olan litografik mürekkeplerin suyla birlikte çözülme riskinin olup olmadığını test etmek olacaktır.
2: Tamam, harika. Bütün bu işlemler çok bilimsel değil mi?
1: Öyle.
2: Bunu temizlemek o kadar
1: evet,
2: kolay
1: doğru.
2: Değil.
1: Sormam da sakınca yoksa buna ne kadar ödediniz?
2: 400 sterlin ödedim.
1: Bana göre gayet makul. Daha iyisini de kötüsünü de gördüm ve bence zorlu bir proje olacak. Ama bunun için sabırsızlanıyorum.
2: Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. O zaman birkaç hafta sana
1: evet,
2: bırakıyorum.
1: Evet, tabii iyi olur.
2: Sihrini konuştur. Bol şanslar, teşekkür ederim.
1: Güle güle.
2: Hoşçakal. Bu tamirat çok kötü de gidebilir. Çok hassas bir kağıtla çalışıyor. İşi gerçekten çok zor.
0: Ashley'nin görevi ne olursa olsun adamını korumak. İlk işi kağıdı inceliyor.
1: Işığı doğrulttuğum zaman ışık yayan ya da parlayan bir yer var mı diye bakmak ve kontrol etmek için ultraviyole ışık kullanıyorum. Bu daha uygun. Kağıdın üzerinde yağ ya da vernik gibi başka tip bir leke olmadığını bana gösterecek. Şu an gözüme bir şey çarpmıyor. Sanırım bu kadar yeter.
0: Posteri dikkatli bir şekilde inceledikten sonra Ashley'nin mürekkep renklerinin solup solmadığını kontrol etmesi gerek.
1: İki çözücü karışımım var. Biri izopropanol, biri de etanol. Bunları kullanıyorum çünkü tamir süreci boyunca büyük ihtimalle bu iki kimyasalı kullanacağım. Posterin nispeten daha belirsiz görünen yerlerine çözücü karışımdan birkaç damlayı yavaş bir şekilde sürüyorum. Ve pamuklu çubuk yardımıyla da yavaşça yayıyorum. Bu şekilde renk kalkıyor mu diye bakıyorum. Burada hiç renk kalmamış ki bu harika. Genel olarak çok dayanıklı bir poster olduğunu kanıtlıyor. Tamiratın bir sonraki kısmına geçebilirim.
0: Ama dikkat onun parolası ve ilk iki gün boyunca Ashley'i küçük işlemlere odaklanıyor. Bunlardan biri yapışkan bant kalıntılarını sökmek.
1: Evet, şimdi bunu posterin altına koyacağım. Yapmak istediğim şey bu lekenin altına çözücü sürüp üst taraftan temizleyebilmek. Çözücünün özünü çıkarmak için doğal pamuk parçaları kullanacağım. Ve umarım lekenin bir kısmını çıkaracağım. Pekala, bakalım nasıl olmuş. Pamuğa pek bir şey çıkmamış gibi görünüyor, değil mi? O yüzden sanırım bu noktada bölgeyi asetonla daha çok ıslatmak yerine burada küçük bir mola verip yıkama için hazırlıkları yapmaya başlamalıyım. Çünkü yıkamayla kesinlikle daha çok leke çıkacak.
0: Ancak posterin üzerinde zaten su lekeleri var. Bu yüzden yıkamak çok riskli. Ashley'nin gerektiğinde bu tamiratı durdurmak için gözlerini dört açması gerek. Drew Pritchard, dünyanın dört bir yanından vintage ve antik eşyalar topluyor. Klasik zanaatlara karşı bir tutkusu var. Ancak iyi yapılmış, ender rastlanan parçalara karşı zaafı çok daha büyük. Bugün son bulduğu eşyayı konuşmak için metal ustası Ted Edley ile buluşuyor.
3: Drew'la hep bir tahmin oyunu oynuyor gibiyiz. Getirdiği o eşyalar... Yani bunları nereden buluyor olabilir ki?
6: Merhaba Ted.
3: Merhaba Drew, nasılsın?
6: İyiyim dostum. Bugün senin için...
3: Evet.
6: Farklı bir şeyim var.
3: Şöyle. Bir sürpriz.
6: Bunun gibi bir şeyi daha önce görmemişsindir.
3: Haklıymışsın gerçekten. Daha önce hayatımda böyle bir şey görmedim.
6: Bu göründüğü üzere yıpranmış bir tropikal ahşap yerküre.
3: Hı.
6: İçerisindeki bir çeşit saat mekanizması ve lambasıyla sıfırdan inşa edilmiş. Ön tarafından güzel bir şekilde açılıyor.
3: Peki, tamam.
6: Evet.
3: Tamam, çok göz alıcı.
6: Gerçekten
3: öyle değil mi?
6: Ayrıca yanında çok ilginç bir parçası daha var.
3: Hı. Ah tanrım.
6: Evet, şunlara baksana. Bak, kesinlikle muhteşem.
3: Harika. Muhteşem.
6: Şuna bak.
3: Şuradaki iki küçük pine bakılırsa bunun üzerine yerleştiriliyor.
6: Bu Norveç yapımı dönen bir yerküre saat. Satış açıklamasına bunu yazabiliriz.
0: Bu eşsiz ahşap ve metal yer kürenin tarihi yaklaşık 20. yüzyılın ortalarına uzanıyor. Üzerindeki plakta zorluklarla yıldızlara kadar anlamına gelen Latince Per aspera ad astra mottosu yazılı. Bu dünyanın dört bir yanındaki çoğu okulun ve kurumun mottosu. Viking gemisiyle birlikte kullanılması bir emeklilik hediyesi ya da değer verilen birine bir anı olarak elle yapıldığı izlemini uyandırıyor. Kökeni ne olursa olsun şu andaki zorluk bu eski saati yeniden çalıştırabilmek.
6: Senden isteğim eksik sayıları yapmak.
3: Hı.
6: Viking gemisini yeniden takmak, çalıştırmak ve hafifçe tozunu almak. Temizlenmesini istemiyorum.
3: Peki, tamam. Muhteşem.
6: Gerçekten öyle. Dürüst olayım, bundan para kazanabilir miyim bilmiyorum.
3: Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz değil mi?
6: Tarih için yapıyoruz. Artık senindir.
3: Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Bunu çalıştırmam ve yeni parçalar yapmam gerekiyor. Sıfırdan inşa edilmiş olan özünü korumalıyım. Bunun bütün cazibesi işte burada. Harika bir şey. Çok güzel.
0: Birkaç gün sonra...
3: Hayır, bu değil.
0: Saat Ted'in Dorset'teki atölye tezgahında yerini almış.
3: Pekala, yer küremiz burada. Şimdi Bildiğimiz kadarıyla içerisinde bir saat mekanizması var. Bütün mekanizmayı içinden çıkarmak istiyorum. Böylece üzerlerinde ayrı ayrı çalışabilirim. Bu parçaların birçoğu yerlerine lehimlendiği için burada biraz ısı kullanmam gerek. Bunun yakınında kullanamam. Buna zarar veririm. Bay Pritchard beni en yakın sokak lambasına ısı verir sonra. Bu tip eşyaların şöyle bir özelliği var. Sıfırdan inşa edildikleri için nasıl birleştirildiklerini bilmiyorum. Acaba bu çevirerek çıkar mı? Bakalım çıkarabilecek miyim? Yırtılma. Ah Tanrım. Yaşasın. İşte çıkıyor. Çok ilginç. Eski bir saat parçamız var. Ortasında bir daire var ve mekanizmayı çalıştırması için oraya lehimlenmiş. Robinson tarzı gibi. Bunu çalıştırmak için elimizdeki malzemeleri kullanacağız. Harika. Güzel bir sıfırdan inşa.
0: Yer küreyi parçalara ayırdıktan sonra Ted dış halkadaki sayıların durumunu kontrol etmek istiyor.
3: Üzerinde sayılar olan bir halkamız var. Birkaç sayı da eksik. Bunları yeniden yapmalıyım. Şu anda yapmak istediğim şey hepsine tek tek bakıp hala yerlerinde ve sağlam olduklarına emin olmak. Evet. İşte bir tanesi kırıldı. 7 de gitti. Kopan sayıların durumu iyi. O yüzden onları sadece yerlerine yerleştirmeliyim. Şimdi yeni parçalar yapacağım. Kopanları yerleştireceğim ve evet, sonrasında şekillendirmeye başlayacağım.
0: Ted yenilerini yapmak için bakır levhadan ince şeritler kesiyor.
3: Şimdi birkaç uzun şerit keseceğim. Böylece yeni sayılar yapmak için fazlasıyla yeterli materyalimiz olacak.
0: Sonrasında onları kıvırması.
3: Hadi bakalım seni kerata.
0: Ve yapan sanatçının kullandığı tarzı taklit etmesi gerek.
3: Boyutları doğru şekilde ayarlamak kolay değil. Şunu bir düşünsenize. Birileri bunları yapmış, bir karga burunla hepsini kıvırmış, bunların hepsini kafasından yaratmış. Tarz olarak bunu kopyalamak düşündüğümden çok daha zor. Evet, çok zor.
0: Bu sabır ve yetenek gerektiren çok meşakkatli bir iş. Ted'in bu işte başarılı olması için ikisine de bolca sahip olması gerek. Dorset'te metal demirci ustası Ted, antikacı Drew için bir yer küre saat üzerinde çalışıyor. Kayıp olan bakır sayıları elle yapıp yerleştirdikten sonra...
3: 1, 11... Artık hiçbir sayımız eksik değil.
0: Dikkatini bu nadir saatin tepesinden akıntıya sürüklenmiş olan oymalı Viking gemisine çeviriyor.
3: Peki bu parça nereye gidiyor o zaman? Bu benim her zaman yaptığım bir şey değil. Ben bir metal ustasıyım ama çocukluğumda diğer herkes gibi ben de sal ağacından uçak maketleri ve diğer şeyleri yapardım. O yüzden bu beni gençliğime götürüyor. Bu yeniden 12 yaşına dönmek gibi bir şey. Evet, şimdi birkaç parça yerleştireceğiz. Elimdeki
0: dikkatini bu nadir saatin tepesinden akıntıya sürüklenmiş olan oymalı Viking gemisine çeviriyor.
3: Peki bu parça nereye gidiyor o zaman? Bu benim her zaman yaptığım bir şey değil. Ben bir metal ustasıyım ama çocukluğumda diğer herkes gibi ben de sal ağacından uçak maketleri ve diğer şeyleri yapardım. O yüzden bu

0: İşte oldu. Üç tane eksik var. Neyse ki taslak olarak kullanabileceğim birkaç parça mevcut. Elime biraz ahşap alıp onu yontarak yeni kenarlıklar yapacağım. Evet, bütün sayılar yerli yerinde. Yeniden birleştirilmeye hazır. Ahşap gemi de hazır olmak üzere. Birbirine yapışmaya başladı. Belli başlı parçaları elimizde ama tek önemli parçası eksik. Ve bu da saat mekanizması. Çalışacak mı göreceğiz. Ama ne olacağını sonra göreceğiz.
1: Kağıt konservatörü Ashley, 60'ların sonlarından kalma epey lekeli bir James Bond posterini tamir ediyor. Projenin en riskli kısmına başlamak üzere. Temizlemek için suyla ıslatmak.
2: Bu yapmaktan kaçınabileceğimiz bir şey değil. Çok kirli. Buradaki tezgahımın adı kağıt yıkama tezgahı. Yıkama yapmak için burada üst üste bulunan kuru, yarı kuru ve ıslak kağıtlarım var. Şimdi spreylemeye başlayabiliriz. Bu işlem kılcal aksiyon adında bir teoriye dayanıyor. Bu da bütün bu kağıtların içinde bulunan gerçek selüloz liflerinin ıslandıkları zamanki emiş gücüdür. Böylece lekeleri ve posterin kendi dışında meydana gelen bütün renk bozulmalarını ortaya çıkarır.
1: Ashley yeterince parça testi yapmadıysa lekelerle birlikte mürekkep de çıkar ve poster mahvolur.
2: Şimdiye kadar altında neler olduğunu görmek istiyorum. Evet, çok güzel. Muhteşem bir sonuç. Renk bozulmaları, kiri, eski küfleri, kötü olan her şeyi kağıdın arka tarafına çıkmış. Umarım bu sürecin sonunda kağıt çok daha parlak olur. Tamam, şimdi bir süreliğine durmam gerek. Bir kağıt parçasını yıkamak başka bir şeyi yıkamaya benzemez. Her an tersine dönebilecek şeylerle harekete geçmeye hazırlıklı olmalıyız. Her yer nemlendikten sonra birkaç yerde su biriktiğini söyleyebilirim. Tabii bu noktalar alttaki yıkama kağıtlarıyla doğrudan temas halinde değil. Bu hiç iyi bir şey olmuyor.
1: Yamalı ve eşit olmayan ıslanma lekelerin eşit oranda çıkarılamayacağı anlamına geliyor. Ashley'nin kat etmesi gereken uzun bir yolu var. Dorset'te metal ustası Ted, antikacı Drew için çok ender bulunan bir saat üzerinde çalışıyor. Ancak saatin mekanizması çalışmıyor ve Ted nedenini anlayamıyor.
0: Başlangıçta bunun pille çalıştığını düşündüm çünkü her yerinden kablolar çıkıyordu. Ancak yakından incelediğimde mekanik olduğunu düşünmeye başladım. Şimdi bunu çevirip neler olduğuna bakacağım. İşte başlıyoruz. Çalışıyor. Şuna bak. Evet, hareket edişi beni mutlu ediyor.
1: Ted çalışan mekanizmayı yer kürenin içine yerleştirebilir. Ancak geliştirmenin yollarını arıyor. Bu Ted'in şanındandır.
0: Bu yerinden oynadığı için biraz endişe ediyorum. Bunu yerinde tutması için yukarıya doğru giden ekstra bir materyal kesmek istiyorum.
1: Pirinçten bir şerit kesiyor ve bunu mekanizmanın etrafına yerleştirmek için şekillendiriyor. Şimdi boyut olarak da denemenin zamanı geldi.
0: Pekala, kader anı geldi. Buraya oturması gerek. Şimdi artık asla yerinden çıkmayacağı anlamına geliyor bu. Parçalar bir araya geliyor. Şu anda yapmam gereken tek şey Viking gemisinin parçalarını birleştirmeyi bitirmek. Bir de birkaç elektrik işi kaldı. Saat başı olduğunda şu lamba yanacak.

0: Ted yerküreyi toparlıyor. Şimdi yaptıklarını göstermek için Drew'u aramaya hazır.
1: Ona bir yığın kırık parça teslim ettim. Ama üzerindeki o küçük Viking gemisine gerçekten bayıldım. Ve bunun muhteşem olduğunu düşündüm. Neden olmasın dedim. En azından bir deneyelim ve neler oluyor görelim. Ted.
2: Drew, nasılsın?
1: Çok iyiyim. Bunun altında ne olduğunu biliyorum. Hadi şuna bir bakalım.
2: Bu bir... Yer küre.
1: Bu şeyin çılgınlığına bayıldım. Ellerine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bu tahmin etmenin bir kabus olduğuna eminim.
2: Öyleydi. Kendi mekanizması çok basitti. Sayıları yerlerine yerleştirdim ve yenilerini yaptım. Bütün bağlantı yerlerini sağlamlaştırdım. İşin büyük bir çoğunluğu tepedeki şu küçük arkadaşlara ayrıldı. Yeni kürekçiler, yeni gemi direği, yeni bir yelken.
1: Bunun en güzel yanı tuhaflığı.
2: Evet.
0: Özel ve el yapımı bu saat Ted'e getirildiğinde tam bir enkaz halindeydi. Pirinç sayıların bir kısmı eksikti, Viking gemisi parçalanmıştı, mekanizması çalışmıyordu. Ted yapan sanatçının adımlarını sadık bir şekilde izleyerek yeni bakır sayılar yaptı, elle yontulmuş Viking gemisini onardı, saatin mekanizmasını yeniden çalıştırdı ve artık saat bir işleve sahip durumda.
2: İş değişi şu şekilde. Yerküre döndükçe saat başına geldiği zaman şuradaki küçük lamba yanıyor ve saatin kaç olduğunu görebiliyorsun.
1: Çok işe yarıyor değil mi?
2: Evet.
1: Hiç değilse dükkanın bir köşesinde tuhaf ve sıra dışı görünecektir. Evet. Harika. Çok teşekkür ederim. Ted muhteşem bir iş çıkarmış. Bunu düzgün şekilde fiyatlandırmalıyım. Buna yaklaşık 150 sterlin değer biçiyorum ve değeri de bu kadardır diye düşünüyorum. Her eşyanın bir alıcısı vardır. Elbet bir gün biri gelip bunu alır. Pekala, o zaman ben gidip arabayı getireyim.
2: Harika. Çok ilginç bir şey ve yeniden tek parça. Artık tepesinde bir Viking gemisi olan bir yerküre saati tamir ettim diyebileceğim. Bunu pek fazla insandan duyamazsınız.

0: Colvin Körfezi'nin Gal kıyılarındaki tatil yöresi Viktoryen dönemde inşa edildi ve büyüdü. Abelgel yolu 123 numaradaki dükkan, şimdi tarihi ahşap eşyaların onarımını ve cilasını yapan Alex Webster'ın atölyesi ve satış yeri. Bugün antika satıcısı Saxon Durant, Alex'in yardımına ihtiyacı olan bir eserle onu görmeye gidiyor.
1: Saxon'un bugün gelmesini bekliyorum. Her an kamyonetiyle burada olabilir. İki parça halinde bir şey getiriyormuş. Bu da insanı biraz şaşırtıyor ama Saxon'u tanıdığım için çok özel bir şey olduğuna eminim.
2: Bu bir antikacının kar elde etmek için gözü gibi bakması gereken parçalardan biri. Hadi bunu içeri taşıyalım. Bu eşyayla biraz ileri gitmiş olabilirim çünkü bunun bir kısmı eksik. Bana göre Alex bu işin altından kalkabilir çünkü bu çok özel bir parça. Pekala, bu çok eski dönemlerden bir savaş sandığı. Üstteki parçanın şu parçanın üzerine oturması gerekiyor. Bu alt parçası, ağaç çiviler burada.
1: Evet.
2: Sence şimdi birleşince nasıl durduğuna bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Evet.
1: Tuttun mu?
2: Tamam.
0: Roma zamanlarından beri ordular tarafından kullanılan savaş mobilyaları pratik ve portatif olarak tasarlanırdı. Çoğunlukla da varlıklı İngiliz ordu subayları tarafından kullanılırdı.
1: Ha, tam üzerine oturdu değil mi?
2: Evet, tam oturdu gerçekten.
0: Bu sandığım bir zamanlar çıkıntılı ahşap kulpları varmış. Bu da parçanın Georgian dönemine ait olduğu anlamına gelebilir. Sonraki modellerde kalkmalı pirinç kulplar var.
1: Gördüğüm kadarıyla bir sürü kayıp parçası var ve yama yapılması gereken yerler var değil mi?
2: Evet,
1: hem
2: var.
1: De çok fazla yama yapılması gerek.
2: Bana göre bu tamiri düzgün, çıkıntısız bir şekilde yapman yeterli. Böylece nerede ne yapıldığı görülür.
1: Renklerini benzetmeye çalışmayayım.
2: Renklerini tutturmana gerek yok. Evet. Evet. Peki, bu yeterli olur.
1: Geleneksel mi olsun?
2: Evet. Ayrıca şunlardan da bahsetmeden olmaz.
1: Hadi bakalım. Ah, o nedir?
2: Genel olarak
1: hepsini
2: bu çekmeceler. Bunu daha hafif yapmak için hiçbirine taban yapmadıklarına eminim.
1: Bu savaş sandığıyla ilgili bir şey söylenecekse o da çok fazla savaş gördüğü olabilir. Durumundan belli oluyor. Çekmece tabanları eksik. Bütün köşelerde kıymık var. Kıymıklanmışsa eskimiş demektir. Bunun ucuz olduğunu tahmin ediyorum.
2: Açık arttırmada 150 sterline kadar çıktı.
1: Tamam.
2: Yani evet, bunun iyi bir fiyata satılacağına dair güvenim
1: tam. Pekala, o zaman bunu bana bırak. Zırhlarımı kuşanıp bu işin üstesinden geleyim.
2: Savaş şakalarından devam edeceksek ben de taktiksel geri çekilme yapıyorum.
1: Kendi iyiliğin için benden daha çok
2: evet.
1: Hata bulmadan önce.
2: Seninle öteki tarafta görüşürüz.
1: Görmek hoşça güzeldi. Kal. Kendine iyi bak. Bu sandıktaki tamiratın bütün çizgileri tamamıyla kusursuz olmalı. Onun isteği üzerine hem bu kadar hatasız yapıp hem de gerçekçi göstermek için uyumlu olması adına aşımın rengini koyulaştıramam. Tamirat görecek, o yüzden de mükemmel olmalı.
0: Alex planlamasını yapıyor ve çalışmaya koyuluyor.
1: Bu sandık üzerinde en zaman alıcı ve en zorlayıcı işlerden biri yama tamirleri. Bunlara yama yapmak için bu sandıkla aynı dönemden kalma maun ağacı çekmece tabanlarım var. Tamiri yapacağım yeri belirginleştirmek için keski kullanacağım, yama yapacağım, çekmece tabanından parçayı keseceğim ve yerine yerleştireceğim. Kusursuz bir tamir için düzgün ve keskin çizgileriniz olmalı. Hattın ölçüsünü kaçırırsanız ya da kıymıklanırsa onu keskin tutmak için hattınızı genişletmelisiniz. Şurayı kaldırdım. Baktığınız zaman şurada kıymık olduğunu görebilirsiniz. Bu milimetrik bir şey bile olsa kalkan parçayı geçecek şekilde hattı genişletmem ve yeniden başlamam gerektiği anlamına geliyor.
0: Bu en zaman alıcı iş. Eğer acele ederse sandığın kendisinden daha çok yaması olabilir. Ashley, James Bond posterini kurtarmak için hala çabalıyor. Bu sürekli gözlem gerektiren bir operasyon.
3: James Bond posterini kurutma kağıdıyla çok hassas bir şekilde yıkadım. Ve maalesef öncesinde bütün önlemleri almama rağmen kıvrım yerlerinde, kağıt liflerinde çatlaklar fark etmeye başladım. Evet, başlıyoruz.
0: Yırtılmasını engellemek için ince pelür kağıtlı posteri güçlendirmesi gerek.
3: Önce şu kabarcıklardan kurtulalım. Üzerine güzelce oturdu. Tamir süreci için bu gerçekten kaçınılmaz bir durum. Ona 50 yıl daha dayanabilmesi için ihtiyacı olan güç ve mukavemeti sağlayacak.
0: Ashley, Bond'u devam etmesi için güçlendirirken, antikacı Mary Swallow da kendi görevinin peşinde. Posteri, tarihin en ünlü film serilerinden birine ait ve daha çok şey öğrenmeye hevesli.
4: Genellikle film koleksiyonlarına pek ilgim yok. Bu yüzden bilgim de yarım yamalak. Bu posterin bir hikayesi olup olmadığını öğrenmek harika olacak. Film koleksiyonları konusunda uzmanlaşan birkaç gerçek uzman var. Bugün onlardan biriyle buluşacağım. Umarım bilgi edinebilirim. Merhaba Mark.
5: Merhaba Mary. Nasılsın?
4: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
5: Yukarı çıkalım.
4: Olur, hadi çıkalım.
0: Mark Hockman bir film posteri danışmanı ve koleksiyoncusu. Mary ile Doğu Londra'daki nadir bir film koleksiyonuna ev sahipliği yapan bir sinemada buluşmayı kabul etti.
4: Pekala, elimde bir poster var.
5: Bakalım.
4: İlk izlenimler.
5: Bu üç setin bir parçası. Setin içinde iki poster daha var. Still
4: evet.
5: A'da James Bond'u bir smokinle görüyoruz. Kötü adam Blofeld'in mekanında bir kaosun ortasında. Still B'de James Bond'u oynayan aktör Sean Connery'i küçük bir helikopter uçururken görüyoruz. Sonra bu geliyor. Bu da Still C. Diğer iki posterden çok farklı bir şekilde Bond'u bir jacuzzi'de görüyoruz. Bu Bond'un çekici tarafını
4: biraz yaramaz
5: gösteriyor.
4: Değil mi?
5: Çekici. Böylece kadınları kendisine çekiyor. Bu sebeple diğer iki posterden daha az miktarda basılmıştır. Sanatçı Robert McGinnis, Sean Connery'nin suratını mükemmel şekilde yakalamış. Kendisi muhteşem bir sanatçı. Döneminin en iyi poster sanatçılarından biri.
4: Vay canına, o zaman haberler şimdilik güzel.
5: Haberler güzel. Bond posterleri serisi için Frank McCarthy adında başka bir sanatçıyla çalıştı. Frank McCarthy daha çok hareket odaklı. Robert McGinnis ve Frank McCarthy'nin ortak çalışmasına bir örnek gösterebiliriz.
4: Peki.
5: İşte bu poster. Burada gösterilen şey...
4: Vay canına, bu aksiyon dolu değil mi?
5: Bunun içerisinde her şey var. Bu Robert McGinnis'in tipik Bond pozu. Elinde Walter PPK ve uzay başlığı tutuyor. Burası da McCarthy'nin aksiyon dolu çalışması. Senin posterinde yarı çıplak kadınlar ve Bond'un neredeyse üstsüz görünmesinden kaynaklı imaj nedeniyle bazı ülkelerde böyle bir şeye izin verilmiyor. Çıplaklığın sergilenmesinden hoşlanmıyorlar. Bu yüzden kadınların üzeri boyanabilirdi. Biri üzerlerine etek çizebilirdi.
4: Bu çok çılgınca.
5: Üstlerine tişört giydirilir.
4: Vay canına. Yani bazı şeylerin gayet serbest olduğu 60'larda bile bir tür sansür uygulanıyordu.
5: Mary, bu poster her yer için uygun olamazdı. Bu da bu film posterini çok cazip bir hale getiriyor. Çok nadir.
4: Muhteşem. Kişisel olarak Sean Connery benim en sevdiğim Bond. Ama sen bu posterlerle hep uğraştığın için soruyorum. En çok hangisi satıyor?
5: Sean Connery.
4: İşte bu.
5: Tereddütsüz bir şekilde Sean Connery. Böyle muhteşem bir postere değer biçebilmek ve bakabilmek harika bir şey. Gerçekten çok güzel. Teşekkür
4: ederim. Ben teşekkür ederim. Mark'la tanışmak inanılmaz işime yaradı ve çok ilgi çekiciydi. Poster son derece nadirmiş. Gerçekten bulunmuyormuş. Başlangıçta düşündüğümden daha nadir olduğunu öğrenmek harikaydı. Ashley sihrini konuşturduktan sonra bu posterden kâr edebilirim.
0: Ahşap ustası Alex, maun ağacından yapılmış eski ve yıpranmış savaş sandığına ahşap yamalar yapıyor.
1: Yerine çok güzel bir şekilde oturuyor.
0: Alex'in yapması gereken son köşe pek düzgün değil. Ahşap kıymıklı ve yer yer yıpranmış. Bu da kalınlık her yerde farklı demektir.
1: Renk ve damarlar açısından kendisi kadar kusursuz bir yama buldum. Biraz ince kalıyor. Bu yüzden onu kalınlaştırmak ve aynı seviyeye getirmek için altına küçük bir meşe parçası yerleştireceğim. Yapıştırıcının oturmasını bekleyeceğim. Sonra düzleyip zımparalayacağım. Bakalım köşe nasıl görünecek.
0: Her bir yamanın sandıkla aynı seviyede olması gerek. Uyulması gereken kurallar olan meşakkatli bir süreç.
1: Üstteki damarın tersine gittiğinizde damarı yırtmamak ve kenarını koparmamak önemlidir. Önce bir yönden diğerine, sonra dönüp diğer taraftan yaparsın ve ortada buluşursun. Pekala. Yeterince düzlendi. Şimdi iyice zımparalayıp nasıl göründüğüne bakma vakti. Bilindiği üzere düzgün bir tamir zımparalama olmadan bitirilemez. Eski bir mobilyayı zımparalarken dikkatli olmak gerek çünkü tarihini de biraz silmiş oluyorsunuz. Bunu yerine düzgünce nasıl koyacağınızı bilmiyorsanız bir felaketle sonuçlanabilir.
0: Sandık ahşap parçalarla yamalandı, zımparalandı, küflü yüzeyleri temizlendi. Alex her şeyi uyumlu hale getirmek ve eskiliği hissettirmek zorunda.
1: Bu mavi ispirto. Bununla ahşabın yüzeyindeki bütün kiri, bal mumunu ve verniği sökebilirsiniz. Çok ince bir telyün kullanıyorum. Yüzeyi temizlemekte zorlanıyor ama zaten yapmak istediğimiz şey bu değil. Sadece yüzeyinde olan şeyin her yere eşit dağılmasını istiyorum. Mavi ispirto buharlaşırken ben de ovalamaya devam edeceğim. Biraz zaman alacak ama her şeyi eşit şekilde yaydığıma emin olmaya çalışıyorum. Çünkü damarlar bu tip bir karışımla dolduğunda mum cilası sürdüğümüz zaman daha güzel bir bitiş elde ederiz.
0: Renkten memnun olduğunda Alex bir boya fırçasıyla eritilmiş bal mumunu uyguluyor.
1: Bunun gibi bir bal mumu kullanmanın iyi yanı ne kadar çok uygularsanız daha da parlak olması ve eseri daha da güzel göstermesi. Bu işlemi aradığım görüntüyü elde edene kadar muhtemelen 3 ya da 4 kez tekrarlayacağım. Sandığın her yerinin eşit görünmesini sağlıyor.
0: Sandık kururken Alex, sandığın kayıp ayaklarıyla ilgileniyor. Kendi ahşap dükkanından tam da aynı şekilde ve boyutta eski maun bir ayak buldu. Şimdi bunu bir taslak olarak kullanacak ve diğer 3 tanesini çam ağacından kendisi yapacak.
1: Bunu sürekli kontrol etmek çok önemli. Bir kere yanlış giderse bitti demektir. Yeniden takıp devam etmek gibi bir şey söz konusu olmaz. En başından yeni bir blok almam gerekir.
0: Gözle karşılaştırmak yetenek gerektirir. Ayaklar yükseklik açısından milimetrik bir farkla bile birbirine uymazsa o zaman sandık düz durmaz. Alex'in bütün zanaatkarlığını bu savaşta başarılı olmak için kullanması gerek.

0: Colvin Körfezi'nde.
1: Ortalık epey dağıldı.
0: Alex, 19. yüzyıldan kalma bir savaş sandığının onarımını bitirmek üzere. Maun ağacı taslağını kullanarak çam ağacından 3 yeni ayak yaptı.
1: Bunları maun ağacından yapmadım çünkü elimde yeterince yoktu.
0: Şimdi yeni ahşabı eskitmesi gerekiyor. Kalın bir boya katmanıyla uyumlu görünmeye başlıyor ancak bu sadece başlangıç.
1: Boya kuruduğuna göre sıra bal mumunu sürmeye geldi. Sandığın geri kalanına sürdüğüm bal mumuyla aynı. Kalınca bir kat geçiyorum. Şimdiden çok hoş bir renge dönüştü. Böylece eski sandığın orijinal görünümünü koruyacak. Bir sonraki adım bunları pürmüzle yakmak. Üzerlerinden hafif bir ateşle geçtiğimde bal mumunu çözüp eritmiş oluyorum. Böylece damarların içine işliyor. Genel olarak iyi bir bitiş. Şimdiden parladığını görebiliyorum. Bezle iyice üzerinden geçiyoruz. Doğal bal mumuyla güzelce parlatıyoruz ve sandığı tamamlayan bir parça oluyor.
0: Ayakları da yaptığına göre Alex'in sandığı antikacı Saxon'a teslim etmeden önce yapması gereken bir işi daha kalıyor.
1: Saxon'ın sandığı için elimde bazı kulplar bulunuyor ama bunlar yeniden üretim, yani orijinal değil. Savaş sandıkları şifonyere çok benzer ancak farklı şekilde inşa edilmişlerdir. Ve üzerindeki pirinç detaylar görünümü üst seviyeye taşır. Bunu değiştirmiş olmama rağmen savaş sandıklarının ruhuna uygun olarak değiştirdim. Bu eserin hak ettiği ekstra kaliteli dokunuşu katıyor.
0: Ancak bu kakmalı kulplardan olduğu için eski maun ağacını kesmeyi gerektiriyor. Saxon'ın onay vermediği bir uygulama. Projeyi bitiren Alex sonucu görmesi için Saxon'ı yeniden Colvin Körfezi'ne davet ediyor.
2: Merhaba Alex.
1: Saxon.
2: Eskisinden daha uzun duruyor.
1: Ha evet, tek parça halinde. Artık yarım düzine parça
2: aşağıdan
1: değil.
2: Çıkan ayaklar görüyorum.
1: Pekala, bakalım mı?
2: Aman tanrım Alex. İnanamıyorum, inanılmaz. Daha farklı bir renk olmuş değil mi? Daha sıcak.
1: Bu kullanılan ağacın ne kadar kaliteli evet. olduğunu kanıtlıyor. Çünkü üzerinde güzel bir parlaklık elde etmek için çok uğraşmaya
2: evet,
1: gerek kalmadı.
2: Evet.
1: Güzelleştirmek için. Asıl iş bu tamiratlarda
2: evet.
1: aslında.
2: Onları görebiliyorum ki bu istediğim bir şeydi.
1: Evet.
2: Günümüzde insanlar bunu
1: çok
2: istiyor.
1: Çok doğru. Ayrıca çekmecelerin hepsi de çalışıyor ve sağlam.
2: Evet.
1: Çünkü öncesinde biraz...
2: Açarken zorluyordu
1: evet.
2: değil mi? Çok da güzel kokuyor.
1: Senin için bu güzel kulpları yerleştirdim. Bir savaş sandığında olan kakmalı kulplardan.
2: Evet, harika görünüyor.
1: Bu sandık için olmadıklarını biliyorum ama bence Hı-hı. şıklık ve kalite katıyor.
2: Şekilleri çok güzel. Gerçekten kusursuz olmuş.
0: Bu eski savaş sandığı geldiğinde harap vaziyetteydi. Savaş yaraları almıştı, hırpalanmıştı. Kulpları, ayakları, çekmece tabanları eksikti. Alex eserin eskiliğini göz ardı etmeden düzgün bir şekilde yamalarını yaptı, çekmeceleri onardı, ayakları yeniledi, kakmalı kulplar da dahil olmak üzere yeni pirinç detayları ekledi. Derin bir cila antika maun ağacının parlaklığını ortaya çıkardı.
1: Bunun için ne kadar istemeyi düşünüyorsun?
2: Bu sabah buraya geldiğimde 1000 sterlin diye düşünüyordum ama evet. şu anda... 1500-1800 arası bir şey düşünüyorum.
1: Evet.
2: Ayrıca bu ahşap ve pirinç renginin uyumu gerçekten harika.
1: Evet.
2: Bir odaya girdiğinde bakacağın ilk şey bu olur
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, kaliteli duruyor.
2: Evet.
1: Ve tarihini belli ediyor.
2: Evet. Alex'in ortaya çıkardığı iş beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Şapkadan tavşan çıkarmış resmen. Pirinç detaylar bir riskti ama çok iyi üstesinden gelmiş.
1: O zaman sen gidip kamyonete getir.
2: Tamam.
1: Ben de senin için taşıyayım.
2: Tamam. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Saxon. Bu şekilde görünmesi için gerçekten çok çaba harcadım. Dikkat çekmeyen bir sandıkken şu anda çok ilgi çekici bir sandık haline geldiğini söyleyebilirim.
0: Ashley, James Bond posterini kurtarma görevinde sona yaklaşıyor. Şimdi resmin şeklini bozan büyük delikleri kapatması gerekecek. En belirgin olanı kızlardan birinin boynunda. İlk aşama bunları doldurmak. Bir dolgu yaratmak için keskin bir bıçak kullanarak küçük bir pelür kağıdı parçasının etrafına hasarlı alanla aynı şekilde çizikler atıyor.
3: Evet, dolgu maddesinin her yerine çizikler attım. Şimdi bunu nazikçe yırtarak liflerini çıkarmaya çalışacağım. Böylece elimde yapıştırabileceğim bir şey olacak ve poster bu lifli bölgelere sıkıca tutunacak.
0: Yamanın üzerine yapıştırıcı sürüyor.
3: Gayet yeterli görünüyor.
0: Ve yerine yerleştiriyor.
3: Kimi zaman ıslandığında tuhaf şekillerde esneme yapabiliyor. Bu güzel göründü ama. İstediğim şeklin üzerine oturtuyorum. İşte böyle. Kuruması 10-15 dakika sürüyor. Gerçekten güzel oldu.
0: Dolgu malzemesi kurduğunda Ashley orijinal posteri referans alarak akrilik boyalarla bunları uyumlu hale getiriyor.
3: Gerçek posterin tasarımının bu eşsiz sanat eserinin güzelliği öncesinde boyanmış olması. Resimsel anlamda çok kaliteli olduğu için ben de yaptığım dolguda bunu uygulamaya çalışacağım. Doğal göründüğünden emin olmak için çabalayacağım. Her zaman daha açık renklerden başlamak iyidir. Aşamalı şekilde koyulaştırabilirsiniz. Çünkü rengi açmaya çalışmak çok daha zor. Bu yüzden açıktan başlayıp koyuya gitmek iç boyama yaparken önemli bir detaydır. Şimdi de saç kısmına geçiyorum. Ayrıca ışık geldiğini bildiğim yerlere çok fazla uygulamadığıma emin olmak zorundayım. O yüzden bu konuda dikkatli olmalıyım. İşte bu şekilde çok güzel göründü.
0: Son dokunuşlarımı yaptıktan sonra görevin tamamlandığını ve James'in alınmak için hazır olduğunu bildirmek üzere antikacı Mary'i arıyor.
4: Bir eseri restore etmek ve fazla yenileyerek mahvetmek arasında çok ince bir çizgi vardır. Bu yüzden ne yaptığını görmek için biraz gerginim. Merhaba Ashley.
3: Merhaba Mary. Son teslim her zaman çok gergin bir durum olmuştur. Umarım sonucu
4: hadi
3: beğenirsin.
4: Hadi bir bakalım.
3: Pekala. Sonucu beğendiğinden emin olmak için gerçekten can atıyorum. İşte burada.
4: Vay!
3: Tada!
4: Tanrım!

0: Oo.
1: Evet.
2: Bu muhteşem.
1: Beğenmene gerçekten çok sevindim. Şu anki görünümü beni memnun etti. Artık çok ama çok canlı duruyor.
2: Hala bir metro havası da veriyor.
1: Evet.
2: Çok beğendim.
1: Çok fazla test yaptım ve sonrasında yıkama ve doldurulmaya hazır hale geldi.
2: Ve bu kızın...
1: Evet.
2: Kafası yoktu.
1: Kafası yoktu, doğru.
2: Yani kafasız boynu değildi yoktu. De boyunsuzdu.
1: Evet.
2: Boynu yoktu.
1: Kesinlikle. Burada üzerinde delik olan astar kağıdına doğrudan boyama yapmadım.
2: Ben de bunu merak ediyordum. Yani
1: evet,
2: arasına bir
1: kesinlikle
2: şey koydun. Evet, güzel.
1: Bunu akrilik boyayla iç boyamayla düzenledim.
2: Hiç belli olmuyor. Bakınca gerçekten anlaşılmıyor.
1: Ah, güzel.
2: Bu kadar
1: çok
2: ince işçilik istememiştim Ashley. Bunu söylemeden
1: teşekkür
2: olmaz.
1: Teşekkür ederim.
3: Bond ve arkadaşları buraya geldiğinde yılların ilgisizliği nedeniyle acı çekiyorlardı. Poster çürümüştü, kağıt lekeliydi ve kırışıktı. Renkler sönüktü, ortasında eksik parçalar vardı. Ashley lekeleri temizledi, renkleri canlandırdı. Posteri sağlam pelür kağıdıyla güçlendirdi. Ayrıca yama ve boya kombinasyonuyla delikleri görünmez hale getirdi.
2: Sana biraz araştırma yaptığımı söylemeyi unuttum. Çok heyecanlı.
1: Aa.
2: 2014'te film koleksiyonları satışında büyük bir açık arttırmada bunlardan biri 7000 sterline satılmış.
1: Oo, vay canına.
2: Nasıl ama?
1: Gerçekten.
2: O ilk günkü değilmiş ama bu öyle değil.
1: Evet, evet doğru.
2: Ama yine de bundan güzel bir kar elde edebilirim. Özellikle senin sihirli çalışmandan sonra. Çok teşekkür ederim.
1: Benden yaptığın bütün işlerin detaylarına dair bir rapor alacak. İçinde dokümanlar ve resimler de olacak. Umarım sattığı zaman değerini arttırmaya yardım eder. Ben şimdi
2: evet,
1: dikkatlice rulo yapayım ve sana yollayayım. Sonuçtan beni de haberdar edersen sevinirim.
2: Daha güzel bir iş çıkaramazdı. Mutluluktan havalara uçuyorum. Evet. İşte böyle. Sean Connery ikinci kez yaşıyor.
1: Evet.
2: Teşekkürler. Seninle daha heyecanlı projelerde yeniden iletişime
1: geçeceğim.
2: Sabırsızlanıyorum. Pekala, görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Eşli. Hoşça
1: güle
2: kal.
1: Güle.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Fansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma, Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar, baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
9: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
10: Buradaki yemek inanılmaz.
11: İkinci masaya Giro Pizza.
12: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
11: Köfte kebap.
9: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
10: Evet.
9: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalınlığın yardımıyla o İtal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
13: Doğru. Suyu koy.
9: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
13: Çok amaçlı un.
9: Tamam.
13: Şeker, tuz ve yağ.
9: Ve biraz su.
13: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz, porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
9: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
11: Yaklaşık 1000.
9: Kaç dedin?
11: 1000 kişi.
14: Yunan feta pizzanız.
15: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
13: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
14: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.

0: Hurda avcıları.
1: Aman tanrım.
0: Döşemeci Rey geleneğin ruhuna uygun olarak antika bir saç tarağıyla savaşıyor.
1: Toz.
0: Yüzyıl ortasından kalma işine dalan Fransız cilacı Alex'in vakti dolmak üzere.
1: Hayır. Ayarlanmış bile.
0: Otomatik uzmanları Michael ve Maria mekanik bir maymunu kahvaltısıyla buluşturuyor.
2: Lapamı getirin bana.
3: Evet.
0: Antikacılıkta başarının anahtarı restorasyondur. Yani her satıcı uzman bir restoratör ordusuna ihtiyaç duyar.
2: Makineli tüfek gibi.
0: Bazı restoratörlerin ardında 100 yıllık deneyim geleneği vardır.
4: Kivi fikri gerçekten işe yaradı.
2: Ne olduğunu biliyorum.
5: Yaşasın.
2: Bunlar çok hoş.
0: Usta antika satıcılarına yardım ederek...
6: Ateşlemeyi çok isterim. Batman'e işaret gönderir gibi olurdu.
3: Büyüleyici.
0: Unutulmuş hurdaları rağbet gören mücevherlere dönüştürüyorlar. Hayır.
2: İnanamıyorum. Bu benim avizem değil. Şaşkına döndüm.
0: İskoçya'nın doğu kıyısındaki Forest kasabasından Michael ve Maria Start, antika mekanik hareketli figürleri restore eden House of Automata'nın işletmecileri. Çift, Drew Pritchard'ın da ihtiyaç duyduğunda başvurdu ekiplerden biri haline geldi. Bugün de yardımlarına ihtiyaç duyduğu bir parça göstermek için onları gallere davet etti.
7: Drew bizi aradı. Onarabileceğimiz başka bir şey daha varmış. Ne olduğundan emin değiliz. Umarım bir otomat ya da ventrilok figürü falandır. Aramızda kalsın ama bence her şeyi yapabiliriz.
6: Merhaba arkadaşlar.
7: Merhaba Drew.
6: Merhaba Drew.
7: İyidir, teşekkür ederiz.
6: Merhaba, sizin için bir şeyim var. Daha önce hiç görmemiştim ve olduğu gibi satabilirim. Ama bence onların el atması fayda sağlayacaktır.
2: Evet.
6: Tek bildiğim İskoçya'dan alındığı. Öyle görünüyor. Şimdi sıra sizde. Hakkında her şeyi bildiğinizi varsayıyorum.
2: Elinde bir Peter Pan reklam maymunu var.
6: Evet.
2: Ve bildiğimiz kadarıyla İskoçya'nın tek otomatı.
6: Ne işe yarıyor peki?
7: Kahvaltı yapması gerekiyor. Buradaki masa örtüsünü, kulaf kasesini, kaşığı ve fincanı kaçırıyorsun.
2: Ve bir bayrak.
7: Ve bir de bayrağı var.
2: Üzerinde Peter Pan reklam maymunu yazıyor.
0: Oyun yazarı Jim Barry'nin doğum yeri olan Kirinmuir'deki Angus Milling Company 1930'da Peter Pan yulafları üretmeye başladı. Ürün adını Barry'nin ünlü oyunu Peter Pan'den alıyor. Şirket ürünlerinin reklamının yapılması için 1947'de 50 maymun otomatı sipariş etti. Ama bu parça yıllar içinde pek çok talihsizlik yaşamış. Yulaf lapası aksesuarlarıyla giysilerini kaybetmiş.
7: Pijama ile birlikte güzel bir sabahlıkta giymeli.
2: Ayrıca kırmızı bir İskoç beresi takmalı.
6: Elbette takmalı. Neden takmasın?
2: Peki Drew.
6: Çok mantıklı.
2: Tamam Drew. Buna ne kadar ödedin?
6: 225 sterlin ödedim. İşimiz bitince ne kadar eder?
2: Çok iyi bir fiyatı almışsın. Çünkü işimiz bitince fiyatı 1500'e çıkabilir.
6: Kesinlikle harika. Bayıldım. Kolları sıvayın lütfen.
7: Evet,
2: kesinlikle.
7: Tamam.
6: Evet, çok işiniz var.
2: Tamam.
6: Harika, çok teşekkür ederim.
7: Görüşürüz.
6: Bu işin çok farklı zorlukları var. Mekaniği, elektriği, ayarlamamız gereken kıyafetleri var. Ve bir de masaüstü yapmamız gerekiyor. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Bakalım ne kadar güzel yapacaklar.
0: Evlerine dönen Michael ve Maria önlerindeki görevin boyutunu değerlendirirler.
2: Eksik kısımları değil mi?
7: Çok fazla eksik parçası var.
0: Michael'ın yapması gereken ilk iş Five Engineering Company'nin Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra satışa çıkardığı hurda metalleri kullanarak yaptığı maymunu mekanizmasından ayırmak olacak.
2: Şu anda kollarının arasında ve kafasının içinde bulunan kablo bağlantılarını kesiyorum. Göz kırpma hareketini sağlayan kabloyu keserek maymunu serbest bırakıyorum. Maria, maymunu tutmama yardım etmen gerekiyor. Onu tutabilir misin?
7: Hı hı.
2: Dışarı çıkmaya başladığında yavaşça maymunu yakalamanı
7: maymunu
2: istiyorum.
7: Maymunu yakala.
2: Tamam, onu yerine koyalım.
7: Burada sadece bir vida mı var?
2: İşte çıktı.
0: Maymunu standından çıkaran Maria artık kafasına odaklanabilir. 70 yıllık bu maymunun yüzünün düzeltilmesi gerekiyor.
7: Kafasını çıkardım. Şimdi de ağzında bulunan deriyi çıkarmam gerekiyor. Üst dudağını görebiliyorsunuz. Oradaki derinin pirinç dudağı yapıştırılması gerekiyor. Buradaki çizgiye kadar yapıştırılmış ama yaşlandıkça küçülmüş. Evet, bakalım bu çıkmak istiyor mu? Yapıştırıcı tamamen gitmiş. Bunu yeni deri parçasının kalıbını almak için kullanacağım.
2: Ve artık özgürüz. Bu gerçek bir parça ve çok güzel bir şanzıman. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ordunun elden çıkardığı bir motor kullanılarak yapılmış. Bahse girerim, yulaf lapası yiyen bir maymunu çalıştıracağı akıllarına gelmemiştir.
0: Maymun ve mekaniği emin ellerde ama bu karmaşık restorasyon henüz yeni başlıyor. Doğu Londra'dan döşemeci Ray Clark, bir dizi müşterisi için renkli ve ısmarlama koltuklar yaratırken aldığı moda eğitiminden faydalanıyor. Bugün bir projeyi görüşmek üzere Ray'i showroom'una davet eden satıcı Saxon Duran'la tanışmak için Essex'e geliyor.
3: Ray Clark'ın gelmesini bekliyorum. Bazı çalışmalarını gördüm ve gerçekten çok iyiydiler. Onun için bir şeyim var, bir krevi parçası. Ama çok iyi durumda değil.
5: Yeni bir müşteriyle çalışmak, onun zevkinin ve tarzının nasıl olduğunu anlamak çok güzel bir şey. Gerçekten çok heyecanlıyım. Merhaba dostum.
3: Merhaba Ray.
5: Nihayet tanıştığımıza sevindim.
3: Evet, seni görmek güzel. Senin için bir projem var.
5: Aha.
3: Bundan sonra çığlık atarak kaçabilirsin.
5: Olabilir.
3: Bir göz atalım.
5: Aman tanrım,
3: evet.
5: Şuna bakın.
3: Bu tek kişilik kolsuz
5: Edward
3: koltuk. Dönem. Evet. Tam üstüne bastın. Büyük bir evden geldi. Nasıldır bilirsin. Tam anlamıyla parçalara ayrılana kadar
5: evet.
3: Her şeyi saklarlar.
5: Evet.
0: Tek kişilik kolçaksız koltuklar Victoria döneminde popüler oldu. Aşırı dar veya aşırı hacimli giysiler giyen kişiler kol dayama yerleri olmayan bu koltuklara oturup terliklerine ya da ayakkabılarına kolayca uzanabiliyorlardı. Deri kaplama olan bu koltuk Wiltshire'deki bir kır evinden geldi. Büyük hasar görmüş, uzun süre kullanılmamış.
3: Banyoda duruyormuş, inanabiliyor musun?
5: Öyle mi? Vay canına.
3: Banyodaki ortam kim bilir neler yapmıştır. Örneğin çerçeve biraz şişmiştir.
5: Gerisine iyi gelmediği ortada. Görüyorsunuz
3: zaten. Hayır, kesinlikle
5: zaten.
3: İyi gelmemiş. Hayır.
5: Ama burada...
3: Hayır, hayır.
5: Orijinal rengi görünüyor. Şuna bak.
3: Aa, bu rengi yakalamak mümkün mü? Güzel olurdu.
5: Evet, imkansız değil.
3: Geleneksel döşemelik kumaş hiç dokunulmamış.
5: Evet.
3: Tekerlekler
5: biraz
3: hariç.
5: Kokuyor.
3: Evet, biraz şey kokuyor.
5: Atkılı. Bu eğlenceli olacak. Çünkü orijinal kılı korumak gerçekten güzel bir şey.
3: Ama asıl sevdiğim yer burası.
5: Oh,
3: evet.
5: Bu nedir?
3: Pirinç borular, deri kaplı ve
5: pirinç.
3: Gerçekten tüm bu pirinçleri ortaya çıkarmak istiyorum. Arkada çerçeve olarak devam ediyor ve yere kadar
5: evet,
3: iniyor.
5: Aynı zamanda alttan da geçiyor.
3: Niyetim onu ufak bir değişiklikle görünür hale getirmek.
5: Evet, bunu sevdim. Bu fikri çok sevdim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bu harika. Bundan kaçmıyorum. Ona doğru koşuyorum. Muhteşem.
3: Koltuğa bayıldı ve bu da beni çok şaşırttı. Çünkü yapılacak çok iş var. İster inan ister inanma ama buna 195 ödedim.
5: Söylemek gerekirse, açıkçası... 195 haneli bir fiyat düşünebilirsin.
3: Ray'in coşkusu sandalyeye karşı çok daha olumlu şeyler hissetmemi sağlıyor.
0: Ray atölyesinde işe koyuluyor. Dekonstrüksiyon çok dikkat isteyen bir süreç. İşlerin ne kadar kötü olabileceğini henüz bilmiyor.
5: Oh.
0: Bakalım koltuğu kurtarabilecek mi?
5: Böyle bir parçanın içine girmeye çalışmak, arkeolojik kazı yapmak gibi. Ve aynı zamanda koltuğu tanımaya da başlıyorum. Ayrıca koltuğa ne kadar kuvvet uygulayabileceğimi anlamaya çalışıyorum. Şu ana kadar çerçevenin rahat gittiğini söyleyebilirim.
8: Ah.
5: Bu kadar. Sırada bu yayları çıkarmak var. Bir, iki, üç. Hala kullanılıp kullanılamayacağını test etmek için bildiğim küçük bir numara var. Çekersin, sonra bırakırsın. Eğer eski haline dönerse o zaman içinde hala biraz hayat vardır. Bu iyi görünüyor. Şimdi de diğerlerini test etmeliyiz.
0: Tüm yaylar söküldükten sonra tekerlekleri de çıkartacak.
5: Canımı sıkıyorlardı.
0: Koltuğun özgün olmayan tek parçası bu tekerlekler olmalı. Sıra çerçeve boyunca devam eden kenar süsüyle uğraşmaya geldi.
5: Bunu tek parça halinde ve sağlam olarak çıkarmak epey zor bir iş olacak.
0: Saxon bu pirinç kaplamanın özel bir parça olarak kalmasını istiyor.
5: Lütfen kopma, lütfen kopma.
0: Koltuk nemli bir ortamda yıllarca çürümeye bırakılmış.
5: Oldu. Tamam, nasıl oksitlendiğini görebilirsiniz. Sanırım şeridi tamamen değiştirmem gerekecek. Bu parçayı kurtarabileceğimi sanmıyorum. Ve Saxon bu konuda biraz hayal kırıklığına uğrayacak.
0: Söküm bittiğinde Ray'i bu yıpranmış koltuğu kurtarmak için çok daha büyük bir iş bekliyor.

0: Muhteşemici Ray Clark ağır hasar görmüş kolçaksız koltuğu restore etmek için çalışıyor. Ray, koruyucu maske takmasına neden olacak kadar tozlu olan bu parçadan ak kılı da dahil olmak üzere elinden geldiğince çok orijinal malzeme kurtarmaya çalışıyor.
1: Bu kılların bir kısmını kurtarabilirim ama hepsini kurtaramayacağım. Ama yıkanıp ayıklanması gerekecek ve sonra tekrar koltuğun içine yerleştirilecek.
0: Tozlu at kılı döşeme toplandıktan sonra geriye yalnızca çıplak ahşap çerçeve kalıyor. Ray şimdi orijinaline sıkı sıkıya bağlı kalarak 100 yıllık koltuğu yeniden yapmaya başlıyor.
1: Son derece sağlam olduğu için İngiliz jütü ve siyah beyaz balık sırtı şeritler kullanıyorum. Bu şerit gergisini çerçevenin altına sıkıştırıp aşağı çekiyorum. Bunlar tıpkı bir davul gibi gergin olmak zorunda. Bahse girerim, bu çerçeve yıllardır bu kadar gergin olmamıştı. Evet. Son çivi. İşte oldu. Şimdi büyük sınav. Eğer çekiç zıplarsa gergin olduğunu anlarım. Güzel.
0: Şeritler, Ray'in yeniden kullanacağı orijinal yaylar için güçlü bir dayanak oluşturuyor. Her bir yay keten sicimle dikiliyor.
1: Ve diğer tarafta sicimi birinci noktanın arkasından ve ikinci noktanın da önünden geçiriyorum.
0: Dört bağlantı noktasıyla sabitleniyor.
1: Yayı bükebilmediğim ve tabanda hareket etmemesi gerek.
0: Yaylar dikilip birbirine bağlandıktan sonra at kılı dolgusunu yeniden kullanmanın zamanı geliyor. 100 yıldan sonra basık birbirine dolanmış ve çok tozlu. Ama Ray bu iş için gerekli olan alete sahip.
1: Şu anda tam önümde duran şey bir tarak makinesi. Bu Fransız versiyonu. Çok çok eski. Koleksiyoncuların ürünü. Çok nadir rastlanır. Oğlak derisi eldiven takarak tamir etmem gerekiyor. Çünkü ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız bunu kullanmak çok tehlikeli olabilir. İçinde çok keskin sivri uçlar var ve şu anda yapacağım şey kılları bu makinenin altına sokmak olacak. Dişler bu kıllara tutunur. Ve temelde onları birbirinden ayırır. Toz. Bu gerçekten zor bir iş.
0: Taraklama kelimesi Latince'de deve dikeni ve çoban tarağı anlamına gelen cardus kelimesinden gelir. Dikenli kuru çoban tarağı başları orta çağdan beri yün taramak için kullanılmış.
1: Eğer tekrar taraklama yaparsam tozun çoğunu temizleyeceğim ve elimdeki koltuğa yeniden yerleştirebileceğim. Bir torba dolusu temiz kıl olacak.
0: Epey yorucu bir iş. Ray'in at kılı döşemeyi yeniden kullanıma uygun hale getirmesi için çok çalışması gerekiyor. Michael ve Maria, 1940'larda mağaza vitrinleri için üretilen ve Drew'un getirdiği Lapayan otomat maymunu üzerinde sıkı şekilde çalışıyorlar. Orijinal deri ağız tekrar kullanılamayacak kadar kurumuş. Bu yüzden Maria yeni bir ağız yapıyor.
2: Deri otomatlarda göz kapağı ve ağız için her zaman kullanılan bir malzemedir. Bu iş için en iyi malzeme budur. Cildi güzelce hareket ettirecek ve yeniden yapılmasını sağlayacak birkaç malzemeden biridir. Gerçekten yumuşak bir deriymiş. O yüzden rahat şekilleniyor. Burası gerçekten önemli. Çünkü hareket eden bir kısım. Sadece ağzının kolayca açılıp kapanmasını sağlasam yeterli olur. Evet, şimdi epey konuşkan görünüyor. Kendisi hakkında anlatacağı çok şey vardır.
0: Maymunun yulaf yediği masa kullanılamaz durumda. O yüzden Michael Torna'da yeni bir masa üretiyor.
3: Evet. İşte oluyor. Bir adet yuvarlak masaüstü. Evet. Çok güzel bir kahvaltı masası oldu. Ve buna tam uyacak. Eşleşmesi için boyanacak ve yakında maymunumuzun hizmetine sunulacak.
0: Maria, masaya koymak üzere teneke ve plastikten mamul bir çay seti tedarik etti.
2: Yulaf için mükemmel bir tabak. Orijinali gibi görünmesi için bunu tamamen maviye boyayacağım. Sonra da nasıl görüneceğine bir bakacağım.
0: Otomatta o kadar çok eksik var ki, Michael ve Maria zamanında ve bütçelerine uygun şekilde bitirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Döşemeci Ray, kolçaksız koltuğun içine at kılı döşeme yerleştirmeye çalışıyor.
1: Afro tarak. Geleneksel bir döşemeci aleti değil ama kılla uğraşırken gerçekten işe yarıyor.
0: Gereken derinliği ve dolgunluğu elde edebilmek için orijinal at kılı döşemeye inek kuyruğu takviyesi yapıyor.
1: Her zaman kafamda son halinin nasıl olması gerektiğine dair bir imge var. Buradaki dolgu iplerinin altına elimi sokabilmek bana yol gösterici olacaktır.
0: Koltuk düğmeli olacak ve Ray düğmelerin yerlerini tam olarak belirlemek için şiş kullanacak. Doldurmada gerekli alan için de küçük bir numaraya başvuracak.
1: Mantarlar için iyi bir kullanım alanı buldum. Şişleri çıkardıktan sonra oraya biraz mantar koydum ve etrafını doldurdum.
0: Ray orijinaline yakın kalite ve renkte bordo renkli bir deri tedarik etmeyi başardı. Düğmelerin yerleri işaretlendi, şimdi her şey hazır. İş makasa kaldı.
1: Deri kesmek beni her zaman biraz gerer. Ama bir şekilde koltuğa oturması gerekiyor.
0: Ray, deriyi parçaladıktan sonra geleneksel derin düğmeleme yöntemini kullanarak koltuğu kaplıyor.
1: Bu pilelere biraz sevgi, dikkat ve özen gösterdiğinizde derinin kesinlikle muhteşem görüneceğini bilirsiniz.
0: Karmaşık ve zahmetli bir süreç ama koltuğun ihtiyaç duyduğu kır evi görünümü için çok önemli.
1: İşin bittiğinde Saxon bu koltuktan çok memnun kalacak.
0: Döşeme tamamlandı. Ray onu alıp Saxon'ın gergin bir şekilde beklediği Essex'e götürüyor.
3: Satıcı olduğumuz için daima bardağın dolu tarafını görüyoruz. Kafamızda bir şeyler kurgularız. İlk günkü gibi görünse harika olmaz mı diye düşünürüz. Ray gerçekten iyi iş çıkartıyor ama restorasyon konusunda aynı fikirde olmalıyız.
1: Oh, çok ağırsın.
3: Merhaba Ray.
1: Pekala Saxon, nasıl gidiyor?
3: İşte burada.
1: Evet burada. Ah, hayır hayır.
3: Hadi bir göz atalım.
1: Da, da, da, da.
3: Ah şuna bak. Muhteşem.
1: Üzerinde çok çalışmam gerekti.
3: Evet,
1: çerçevenin
3: kesinlikle.
1: Arkasına kadar soyulmuştu. Şeritler, yaylar. Tüm orijinal yayları koydum.
3: Tebrikler.
1: Ve ayrıca umarım bir 100 yıl daha dayanır.
3: Deri çok güzel. Çok iyi kaplanmış değil mi?
1: Teşekkür ederim. Bu çok güzel. Bordo rengi çok güzel. Olabildiğince orijinal renge ve patinaya sadık kalmaya çalıştım. Pirinç şerit yapmak gerçekten çok zor bir işti.
3: Gördüğüm en iyi tek kişilik kolsuz koltuk. Harika bir çalışma.
0: Çoğu insan Ray'in onardığı bu koltuğu çöpe atabilirdi. Deri kurtarılamayacak kadar çürümüştü. Gevşek yaylardan tozlu at kılı topakları dökülüyordu. Geleneğe sadık kalan Ray, orijinal at kılı dolgusunu ve yayları kurtardı. Koltuğu güzel deri düğmeli bir bordo renkli deriyle kapladı, pirinç süslemeleri yeniledi.
3: Bence gerçekten ticari bir koltuk. Deri ve tabii ki pirinç kaplamasıyla çok erkeksi bir görünüme sahip.
1: Bence de.
3: Kesinlikle çok iyi bir piyasası var.
1: Kimse istemezse ben alırım.
3: Demek istediğim, değer açısından her şeyden önce orijinalinin bir kıymeti var. Sonra senin üzerinde harcadığın emek var. Sanırım şu anda bu koltuğun değeri 1200 sterline çıkmış.
1: O kadar yapar.
3: Gerçekten çok iyi görünüyor.
1: Dürüst olmak gerekirse çok gergindim. Gerçekten ama gerçekten Saxon'u etkilemeyi çok istedim.
3: Teşekkür ederim Ray. Muhteşem bir iş çıkardın. Ve böyle bir şeyle bir daha karşılaşırsam haberleşiriz. Umarım o bununla aynı durumda olmaz.
1: Umarım.
3: Bir dahaki sefere evet, daha nazik olurum.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Tamam,
1: kendine
3: görüşürüz.
1: Beğenmiş olması beni gerçekten mutlu etti. Demek ki işimi iyi yaptım. Hoşuna gittiği için gerçekten çok mutluyum.

0: Kuzey Galler'deki sahil kasabası Colvin Bay'den Fransız cilacı Alex Webster, düzenli müşterilerinden Tony Gearing'in ziyarete gelmesini bekliyor. Tony'nin güzel sanatlara ve el sanatlarına merakı var. Ancak potansiyeli olan tüm klasikleşmiş parçaları kaçırmamaya çalışır.
1: Elimde çok işlevsel ve basit bir şey var. Bence bugün Alex bunu görünce biraz şaşıracak.
2: Tony.
1: Alex, nasılsın dostum?
2: İyi, seni görmek
1: de
2: güzel.
1: Seni de öyle.
2: Minibüsün arkasında ne olduğunu anlamaya çalışmak hep ilgimi çekmiştir. Bu sefer bizim için neyin var?
1: Küçük ve pembe
2: bir şey. Tam da leylak gibi diyecektim. Tahmin etmesi imkansız bir adam. O yüzden ilginç olacak.
1: Anladığın üzere bu bir mutfak ünitesi. İçeri alalım mı? Hey.
2: Çok pembe. Bu sefer seni etkileyen ne oldu?
1: Fonksiyonel, faydalı ve çok kullanışlı.
2: Evet.
1: Önünde çok kullanışlı bir sürgülü
2: çok
1: rafı da var.
2: Çok işlevsel. Vay canına, evet.
1: Evet, Doğu Avrupa mobilyalarında çokça gördüğüm bir tür Alman Doğu Avrupa detayı. Ama çizgilerinin sadeliğine bayıldım.
2: Evet.
0: Bu dolaptaki gösterişsiz dekor işlevsel bir geçmişe işaret ediyor. Doğu Avrupa'dan gelen eski mobilyalar genellikle devlete ait eski hastanelerden ve fabrikalardan tedarik edilir. Pratik olabilir ama kalın ve geleneksel boyası olan bu yorgun yaşlı askere güzel bir makyaj iyi gelecek.
2: Bu çok kötü değil mi?
1: Rengi için bir şey
2: diyemiyorum. Değişmesi gerekiyor. Sonra belki mat cila yapılabilir. Şu ahşap dokuyu değiştirip akça ağaç ya da ceviz görüntüsü verebiliriz.
1: Peki bunun için ne düşünüyorsun? Bunu ne yapabiliriz? Böyle boş kalmasa.
2: Aklıma hemen reçine geliyor. İçine dökebileceğimiz ve bu boşluğu tamamen dolduracak.
1: Yüzleştirir.
2: Şey. Evet. Peki buna ne kadar ödedin?
1: 500 ödedim.
2: Tamam. Bunun için biraz canlandırmak gerekiyor değil mi?
1: Evet. Biraz canlandırılması gerekiyor.
2: İçini bakır rengine ya da onun gibi bir şeye boyayabiliriz.
1: Dostum bunu sana bırakıyorum.
2: Tamam.
1: Bu parça o denli süslemeden yoksun ki dikkatinizi çekecek hiçbir özelliği yok. Cilalanıp göz alıcı bir parçaya dönüştürülmezse yaralı bir parmak gibi canını acıtmaya devam edecek. Sana
2: seni
1: bırakıyorum.
2: Görmek güzeldi Tony. Kendine
1: pekala,
2: iyi bak.
1: Pekala, teşekkürler.
0: Tony gidince Alex vakit kaybetmeden büyük fikirlerini uygulamaya koyuluyor.
2: Bu şeyi hayata döndürmenin ilk aşaması içini zımparalamak. Hatta zımparadan önce içindeki tozu kiri temizlemek. Bunları yapayım ki hem boya hem de cila yüzeye iyice yapışsın sonra dökülmesin.
0: Hafif bir zımparalama ve silme işleminden sonra iç kısımlar bir kat metalik bakır boya için hazır duruma geliyor.
2: Güzel bir renk ve parlaklık sağlıyor. Bunu bitirdiğimde birbirlerini tamamlamaları için dış kısmı hangi boyanın gerekli olduğuna dair çok daha iyi bir fikir edineceğimi umuyorum doğrusu.
0: İçerinin boyaması uzun sürmüyor. Şimdi sıra dış cephedeki ahşabı onarmakta.
2: Şimdi yapacağım şey bu korkunç pembe boyanın üzerine bir boya çıkarıcı sürmek. Sihrini göstermesi için birkaç dakika beklemek ve sonra da o boyayı sıyırıp altında ne olduğunu görmek. Denemeden bilemeyiz. Pekala. Altında biraz kereste görmeyi umuyordum ama elimde sadece beyaz bir boya var.
0: Bu ekstra boya katmanı Alex için çok daha fazla iş anlamına geliyor ve Tony'nin iyi bir kar elde etmesi için elini çabuk tutması gerekiyor. İskoçya'da House of Automata'daki yulaf lapası yiyen maymun eksik gardırobunu yavaş yavaş tamamlıyor. Maria ona küçük bir İskoç beresi yapıyor.
3: Evimden getirdiğim çok güzel bir Royal Stewart tartanını kullanacağım. Umarım Drew peçete setimi bozmamı takdir edecektir.
0: Bu İskoç maymunu yüzyıllar öncesine dayanan uzun bir otomat geleneğinin parçası. Uzun süredir Michael ve Maria'yı büyüleyen ve onları koleksiyonu yapmaya yönlendiren bir gelenek. Her biri hem karmaşık hem de basit mekanikler aracılığıyla hareket yaratma sanatının bir ürünü.
4: El gücü hareket gücümüzün ilkidir ve otomatlar içinde en basit olanıdır. Bu hanımefendi Hempel adlı bir adamın eseri. 1830'lardan kalma.
0: Bir otomat geleneğinin parçası. Uzun süredir Michael ve Maria'yı büyüleyen ve onları koleksiyonu yapmaya yönlendiren bir gelenek. Her biri hem karmaşık hem de basit mekanikler aracılığıyla hareket yaratma sanatının bir ürünü.
4: El gücü hareket gücümüzün ilkidir

0: sade bir yaratığımız var. Bu bir leopar ya da kedi. Burada bir kedinin hareketlerini görüyoruz. Saat işleyişinde güzel bir şekilde tasvir edilmiş. Dört patinin de ne kadar başarılı bir şekilde hareket ettiğine bakın. Bir transmisyon zinciri ve gergiyle mükemmel koordinasyon içinde. Asla senkronizasyondan çıkmıyorlar. Ön patilere kurşun ağırlıkları eklenmiş. Bir kedinin yürüyüşünü mükemmel bir şekilde yansıtıyor. 19. yüzyıldan kalma bir otomat maymunumuz var. Buradaki maymun bir arp çalıyor ve bunun mekanizması tam olarak bizim yulaf lapası yiyen maymunumuzun mekanizmasıyla aynı. Maymunun kollarını, kafasını ve ağzını hareket ettirmek için saat mekanizmasından, kollardan yapılmış bir tahrik motoru var.
1: Bu otomatın yapımcısı Paris'te Jean-Marie Falibois. Müzisyen maymunları hem eğlence hem de ayrıntılı vitrin teşhiri için yarattı. Ve bu akım 20. yüzyıl boyunca devam etti. İskoçya'daki Lapayya maymuna da ilham verdi.
0: Hareket etmeden duran bir dizi nesnenin arasında hareket eden herhangi bir şey büyük bir dikkat ve ilgi odağı olur. Yani hareket eden her şey her zaman kazanır.
1: Maria maymunun İskoç beresini bitirdi. Pijamalara geçti bile.
2: Pijama yapmak için çok uygun olan bu güzel erkek gömleğini buldum. Şeritler tam doğru boyutlarda. Otomatlarda çok büyük bir kalıp kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Ve bu da az önce yaptığım yaka. Şimdi bunu güzelce bir ütülemem gerekiyor. Ufak giysiler yaparken dikişlerin olabildiğince canlı ve keskin olması çok önemlidir. Özensiz bir dikişiniz varsa çok uzaktan bile belli olur. Ölçü için bunları deneyeceğim. Bakalım bizim maymuna uyacaklar mı? Böyle hareketli objeleri giydirmek biraz riskli bir iştir. Eksiksiz bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sadece gördüğünüz kadarını yapın.
1: Yapılması gereken parçalar yavaş yavaş bitiyor. Maria ve Michael yaptıklarının Durov'u memnun edeceğini umuyorlar. Fransız cilacı Alex'in boya sıyırma işlemi Doğu Avrupa dolabının çok sade bir çam odunundan yapıldığını ortaya çıkardı. Şimdi daha etkileyici bir görünüm yaratmak için onu donuklaştırmalı.
3: Donuklaştırma temel olarak kerestenin üzerine çizgiler eklemektir. Mobilyanın yapıldığı keresteden daha ilginç bir şey. Buna Fransız cilası uygulamaya çalışacağım. Böylece şu an elimizde olandan biraz daha ilginç ve güzel bir şey ortaya çıkacak.
1: Fransız cilası, alkolle seyreltilmiş gomalak reçinesi için kullanılan terimdir. Gomalağın sorunsuz uygulanmasını sağlayan bir karışım elde edilir.
3: Fransız cilası, yapılan işlemin gayet güzel bir şekilde sabitlenmesini ve pürüzsüz bir sonuç almasını sağlar. Aynı zamanda hoş bir altın rengi de verir. Ardından kahverengiye devam edeceğim. Böylece bir kontrast oluşturacak ve birbirini tamamlayacaklar.
1: Gomalak kuruduktan ve cila teliyle zımparalandıktan sonra Alex boyaya başlayabilir.
3: Elimde bir adet çıralı çam var. Şimdi yapacağımız şey çizgilerini yeniden yaratmaya çalışmak. Ama rengi zaten elde ettim. İhtiyacım olan şey üstteki kahverengi, yani daha koyu çizgiler. Şimdi onun için ahşap boyası kullanacağım ve çizgilerin şeklini alması için taraklara ihtiyacım olacak.
1: Donuklaştırma, 19. yüzyılda popülerleşen dekoratif bir teknik. Geleneksel olarak doğal ahşap damar çizgilerini elde etmek için ucu kesilmiş ağaçtan taraklarla yapılır.
3: Sanırım bu parçanın kalınlığı ve derinliği oluşturmak istediğim çizgiler için uygun. Biraz boya süreceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Buradaki küçük tenceremde çok yoğun, koyu, konsantre, yağ bazlı ahşap boyası var. Umarım bunu sürdüğümde tarağım da üstüne düşeni yapmış olacak. Yapmaya çalıştığım şey ahşap dokuyu yeniden yaratmak.

0: En önemlisi boyanın üstünde çalıştığım ahşabın içinde gömülmemesi ve en üste kalması. Bir süre bunu sürüp deneyeceğim. Daha iyi bir sonuç almam gerekirse başka taraklarla da deneyeceğim. Önemli olan istediğim etkiyi yaratmak.
1: Alex yaratıcılığını gösteriyor. Tony'nin de aynı vizyona sahip olmasını umuyor. Fransız cila ustası Alex, Tony için Doğu Avrupa büfesini yeniliyor. Büfenin özelliklerinden biri sürgülü rafı. Alex, rafın çukur kısmını reçineyle dolduruyor. Rafın arkası boş, bu yüzden yeni bir tane yapılması gerek.
0: Aslında içine sıvı döküyorum. Reçine sıvı halde olacak. Ama tam olarak kapatamazsam tüm boşluklardan sızar. Bir uçtan öbürüne iyice yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum. Hiçbir boşluk kalmamalı.
1: Arka bariyer yerine yapıştırıldı. Alex, reçineyi sertleştirme maddesiyle karıştırmadan önce büfenin iyice oturmasını sağlıyor. Sertleştirici, reçine üzerinde etkisini hemen gösteriyor. Alex'in pigmenti hızlı bir şekilde karıştırması gerek.
0: Şu anda elimde pirinç tozu var. Bu gerçek metal tozu. Yani gerçekten güzel bir cila elde edebileceğiz. Şimdi fark ettim. Benimkilerde değil ama orijinal ek yerlerinin bazılarında aralıklar var. Şimdi sızıntı olacak mı diye bakmak için oraya biraz dökeceğim.
1: Ahşap mobilyalar zamanla kurur ve küçülür. Bu çan büfede yaklaşık 50 yaşında.
0: Şu yöne doğru ilerliyor.
1: Herhangi bir aralık varsa...
0: Hayır.
1: Reçine hemen bulacaktır.
0: Yere damlıyor. Ne yapacağız? Ne kadar zamanım var bilmiyorum. Biraz bal mumu eriteceğim. Mühürlemek için kenardan çepeçevre dolaştıracağım. Ve üzerine döküp en iyisini umacağım.
1: Bal mumu ek yerlerindeki boşlukları kapatacak.
0: Pekala, hemen halletmeliyim çünkü kuruyor.
1: Alex bu sorunu çözse de...
0: Hayır.
1: Başka bir sorun çıkıyor.
0: Kurudu. Sertleşti bile. İnanılmaz.
1: İş tamamlandı. Tony Gehring Corvin Bay'e doğru yola çıktı. Alex'e ciddi bir ilgiye ihtiyacı olan yorgun bir Doğu Avrupa büfesi bırakmıştı. Şimdi onu almaya geliyor.
2: Satın almak çok kolay oldu ama biliyorsunuz pembeye boyanmıştı. Sanki kuaför salonundan ya da onun gibi bir yerden yeni çıkmış gibiydi. Alex'in bu sefer ne yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Tony,
2: Alex, nasılsın?
0: Seni görmek güzel.
2: Seni de, zor muydu?
0: Biraz zorlayıcı oldu. Küçük bir sabır testiydi.
2: Çok gerginim.
0: Bakmak ister
2: misin? Bilmiyorum. Bakayım mı?
0: Sana göstereceğim.
2: Hadi. Vay canına. Alex, bu resmen bir mucize. Dostum,
0: evet.
2: Bu gerçekten harika. Gerçekten tam bir çıralı çama benziyor.
0: Başka bir dokunuş, diğeri.
2: Devam et. Bakalım neler olacak. Göster. Vay
0: burada
2: canına.
0: Senin için ışıklar var.
2: Vay.
0: Ve senin için reçineden çalışma yüzeyi yaptım.
2: Aman tanrım.
0: Çok sağlam oldu. Sonsuza dek dayanır.
2: Bayıldım. Kesinlikle
0: evet.
2: Bayıldım.
1: Alex, Tony'nin bıraktığı bu eski ve pembeye boyanmış çıralı çamdan yapılma büfeyi neredeyse tanınmayacak hale getirdi. Donuklaştırma dış yüzeyi canlandırırken bakır boyada iç kısma canlılık kattı. Yeni reçine çalışma yüzeyi sürgülü rafı kullanışlı hale getirirken... Aydınlanmanın eklenmesiyle büfe modern evler için de uygun hale geldi.
2: Dostum, kesinlikle aklımı başımdan aldın. Açıkçası değeri hayal ettiğimin iki katına çıktı. İşini bitirdiğinde 1000'e satarım diyordum ama şimdi 2000, belki 2500 eder.
0: 2500 mü?
2: Kesinlikle.
0: Aferin sana. Tony büfeyi çok beğendi ve ben de rahat bir nefes aldım. Ne tepki göstereceğimi bilemiyordum. Kesinlikle dikkat çekiyor.
1: Forest İskoçya.
3: Kocaman açınız efendim.
1: Maria yulaf yiyen İskoç maymununun en hareketli parçası olan yüzüğüyle uğraşıyor. Son rötuşlar.
3: Bu beyaz çizgiden kurtulmam ve onu çok iyi yedirmem gerekiyor. Orijinal boyanın üzerinden geçmek istemiyorum. Dikişleri gerçekten iyi gibi. Herhangi bir müdahaleye ihtiyaçları yok. O yüzden dişlerini boyamamaya dikkat ediyorum.
1: Michael, maymunun hareketlerini yönlendiren motoru test ediyor.
4: Fişe takıyoruz. Tamam, hadi bakalım. Vay canına.
1: Bu otomatları yapan firma Amerikan ordusundan satın aldığı savaş artı dinamoları kullanmış.
4: Muhteşem.
1: Uçaklarda jeneratör olarak da kullanılmışlar.
4: Bu bir Five Engineering maymununun sesi. Ve de büyük bir bombardıman uçağının.
1: Motoru hızlı bir şekilde test eden Michael onu yeniden otomat mekaniğine bağlıyor.
4: Güç buradaki bağlantı parçasından geliyor. Sonra iki cıvatayı sıkarsınız ve bu onları mükemmel bir şekilde birleştirir. Yani motor döndüğünde kam yığını da döner. Manivelalar küçük danslarını yapar ve maymunumuz canlanır.
3: Göz kapaklarını boyamam gerekiyor. Tamam. Gelip onları iki elinle tutabilir misin?
4: Tamam. Gözlerini kapasın mı kırpsın?
3: Kırpsın lütfen. Ya, biraz
4: göz kırpın madam. Peki.
3: İşte bu, böyle kal. Gözünü dört açman çok iyi olur. Teşekkür ederim.
4: Rica ederim.
1: Şu andan itibaren maymunu teçhizatıyla yeniden birleştirmek için dört el gerekiyor.
4: Ve aşağı. Bu nasıl? Tamam. Hangi numara olduğunu test edelim. İşte oldu. Yulaf lafımı getirin. Çok tatmin edici.
3: Gerçekten
4: i̇şte bu.
3: Çok iyi.
4: İşte
3: evet.
4: Bu yüzden yapmışlar.
3: Dikkat çekmek için harika.
1: Maymunu restore eden Michael ve Maria duruma teslim etmek için gallere geri dönüyorlar.
5: Geriye pek bir şey kalmamıştı. Epey kötü bir durumdaydı. Ama bu insanlar her zaman harika bir iş çıkarıyor. Ben de ne yaptıklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Merhaba.
3: True.
5: Nasıl gidiyor?
4: Merhaba Drew.
3: İyiyiz, teşekkür ederim.
4: Umarım buna bayılırsın.
5: Yaygaracı maymun bu mu?
3: Evet.
4: İşte geliyor.
5: Güzel.
4: İşte burada.
5: Bu aynı maymun mu?
3: Evet.
5: Tamamen farklı görünüyor. Bütün bu parçaları nereden buldunuz?
4: Çoğunlukla sıfırdan yapıldı.
5: Giysilerine çok bayıldım. Nereden geldi bunlar?
3: Ben yaptım.
5: Sen mi?
3: Evet öyle.
5: Orijinal parçalar sandım.
3: Hayır, hayır. Bu güzel ve kolay olurdu ama hayır. Bu eski bir kumaş. Elilerden kalma. Pijama üstü içinde yerel yardım dükkanlarını taradım. Çok
4: bu
3: işe yaradı.
4: Bu bir gömlek değil mi?
3: Bir erkek gömleği, evet. Ama doğru orantılarda olduğundan emin olmak
4: bayıldım.
3: Zorundaydım. Çok
4: bir
3: kalın bir şerit değildi.
4: Bir masa peçetesini kaybettik.
3: Evet, yaptık. Bu peçetelerimizden
5: yani hiç
3: biri.
5: Yani yeni malzeme kullanmadınız.
3: Evet.
5: Taşıyam. Yani bir şey denemeden bilemezsin.
3: Evet,
5: nasıl çalıştığını
3: öyle.
5: Görebilir miyiz?
4: Umarım evet. Çalışır.
5: Aman tanrım. Şunun dudaklarına bakın.
3: Evet.
5: Patlayacak gibi görünüyor.
4: Evet, evet.
5: Şuna bak.
4: Göz kırpmalarına dikkat et. Yulaflarının ne kadar güzel olduğunu söylemek için sana göz kırpıyor.
5: Bu muhteşem. Gerçekten çok iyi.
1: Duru bu maymun otomatını son gördüğünde kıyafetleri, bayrağı ve kahvaltı eşyaları kayıptı. Deri dudaklar kurumuş ve büzülmüştü. 1940'ların ağır araba aküsüyle çalışan dinamo motorunun bakıma ihtiyacı vardı.
6: Ready for landing.
4: İnişe hazır.
1: Maria ona klasik giysiler hazırladı, kahvaltı takımını değiştirdi, deri dudaklarını yeniden şekillendirdi. Michael masa üstünü değiştirdi, elektriği ana şebekeye aktardı. Böylece bu maymun bir 70 yıl daha Peter Pan yulaf bayrağını sallayabilir.
5: Harika görünüyor, gerçekten de harika. Muhteşem bir şey. Bence artık rahatça satılabilir. Fiyat açısından darmadağın haldeki bu maymuna 225 ödemiştim. Ona bakıyorum da sanırım bunu web sitesinde 2000 ya da 2400'e satarım. Deneyeceğim. Yani bunun için 2000'e yaklaşmak istersiniz.
4: Evet.
3: Bence...
5: Çünkü iyi bir tane daha bulabilirim. Bu denli ayrıntılı yapmaları beni büyüledi. Ve bu insanların bunu yapabilmesine bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Muhteşem.
3: Biz teşekkür ederiz.
4: Tamam. Tamam. Teşekkürler Duru.
3: Evet olur. Hoşça kal.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Hoşça kal.
4: Duru açısından sorun çıkmayacağını biliyordum. Eğer beğenmeseydi bir şeyleri yanlış yapmışız demekti. Evet.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Ha, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
5: Sonra mantar.
4: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
5: Yaklaşık 10 dakika.
4: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
5: Teşekkür ederim.
6: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
7: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
8: Hamuru biraz pide gibi. Biraz da sarımsak sosu alırsan.
7: Rakipsiz.
4: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
8: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
4: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
8: Bütçeye de uygun.
4: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
8: Evet. 3 numara tri-tip sandviç.
7: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
5: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar. Yedi baharat.
4: Yedi baharat. Toz biber.
5: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
4: O karıştırma ustası.
5: Bana yardım edebilirsin. Beyya.
4: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
5: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
4: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, caciki. Tamam, sırada ne var?
5: Tahin sosu.
4: Tamam.
5: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, sitrik asit.
4: Harika.
5: Sonra da biraz su ekle.
4: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
5: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
4: Aa, kalıp gibi bir şey mi?
5: Doğru.
4: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
5: Yaklaşık yarım saat.
4: Sonra açmaya hazır mı?
5: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
4: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
5: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
4: Salatalık ve marul salatası.
5: Sonra tri-tip.
4: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyorsun?
5: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
4: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.
9: Programımızda birazdan. Dünyanın en büyük gemileri için yepyeni bir liman nasıl yapılıyor? Her gün 5 milyon plastik poşeti dönüştürmek için son teknoloji nasıl kullanılıyor? Ve saf camı parlak Noel süslemelerine nasıl dönüştürüyorlar? Sizi dünya çapında bir tura çıkarıyoruz.

0: En son kargo gemileri neredeyse yarım kilometre uzunluğundalar ve 18 bin konteyner taşıyabiliyorlar. O kadar büyükler ki pek çok liman onlarla başa çıkamıyor. Bu yeni nesil mega gemiler için yeni bir mega liman inşa etmek, geniş gemi yollarını, dünyanın en büyük bazı rıhtım vinçlerini ve milyarlarca doları gerektiriyor. O halde bunu nasıl yapıyorlar? Londra. Bir zamanlar dünyanın en büyük ve en yoğun limanıydı. Son 40 yıl boyunca Londra Limanı uluslararası rakipleri tarafından yenilmiş durumda. Fakat son dönemde Londra'yı tekrar kargo gemiciliğinin dünya merkezi haline getirmek için bir plan yürütülmekte. Yatırımcılar Londra geçidini inşa etmek için 2,5 milyar dolar harcıyor. Burası Thames Halicı üzerinde yer alan bir 21. yüzyıl mega limanı. İnşaatı 10 yılda bitirmeyi planlıyorlar. Fakat ilk hedefleri 3 yıl içinde rıhtımlardan birini işler hale getirmek. Karşılarına çıkan ilk sorun, mevcut gemi kanalının günümüz kargo gemilerine hizmet verecek derinlikte olmaması. Bunun çözümü bu 20 bin tonluk tarama aletini kullanarak kanalı genişletmek. Hasman Bert Herring bu işin kapsamı konusunda hayaller kurmuyor.
1: Buraya geleli daha şimdiden bir yıl oldu. Bu gerçekten büyük bir iş.
0: 100 kilometre uzunluğunda 300 metre genişliğindeki kanalı 3 metre daha genişletmeleri gerekiyor. Plana sadık kalmak için her gün ortalama 60 bin ton kum ve çakılı taşımak zorundalar. Mihil Snowert, kum ve çakılları çıkaran emme pompasını kullanıyor.
2: Devasa bir elektrikli süpürge gibi denizin dibini süpürüyor.
0: Metre metre deniz yatağını tarakla temizleyip bunları buradaki dev konteynerlara taşıyorlar. Büyük oranda kum ve çakıl olmasına rağmen bu deniz yatağında çok sayıda gemi enkazı da var. Bu yüzden bazen yükleri tehlikeli olabiliyor.
2: Boruda bir tıkanma var mı diye sürekli kontrol etmek gerekiyor. Demir çubuklar, kablolar, taşlar, hatta bazen bomba bile çıkması mümkün olabilir.
0: Neyse ki bu seferki tıkanıklık hiçbir şeyi havaya uçurmayacak. Fakat sadece geçen yıl 222 parça malzeme çıkmış. Bunlar Elizabeth dönemi güllelerinden 2. Dünya Savaşı mühimmatına kadar değişiklik arz ediyor.
2: Şakası yok. Böyle bir durumda yerimizi bomba uzmanlarına bırakmamız gerekiyor.
0: Tarayıcı Thames Nehri boyunca görevini sürdürürken inşaat personeli de ilk rıhtımı bitirmek için zamana karşı yarışıyor. 2 yılın ardından neredeyse bitmek üzere. Tek sorun şu, rıhtımda şu an hiç vinç yok. Yani kargoyu boşaltmak mümkün değil. Fakat bu durum çok yakında değişecek. 25 kilometre ötede 2 aylık deniz yolculuğunun ardından ilk vinçler yeni limana hızla yaklaşmakta. Bunları 9000 kilometre ötede Çin'de yaptılar. Her biri 2000 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğinde, 164 metre genişliğinde. Kaptan Zhu Zhangping bize anlatıyor.
1: Vinç ağır ama asıl sorun boyunda. En tehlikeli durumda kötü hava.
0: Bu mega vinçleri 3 okyanus ve 10 denizden geçirmek başlı başına büyük bir başarı. Fakat kaptanın görevi henüz bitmiş değil. Yeni görevi bu metal canavarları gemiden indirmek. Fakat bir sorun var. Dünyanın bu en büyük rıhtım vinçlerini kaldırarak rıhtıma indirecek büyüklükte bir araç mevcut değil. Tek çare tekerlekler üzerinde indirmek. Şafak'la birlikte bir işçiler grubu gemiyle rıhtım arasına 4 geçici çelik köprü kuruyor. Bunların her biri 800 tonluk yük kaldırma kapasitesine sahip. Buradaki büyük tehlike karaya çıkarırken vincin devrilmesi. Bu yüzden oynamamaları için köprülerin iki yanına güvenlik takozları lehimliyorlar. Vinç artık indirilmeye hazır. Fakat kendi başına harekete geçmeyecek. Bu yüzden onu 28 milimetrelik çok dayanıklı çelik kablolar kullanarak 16 tonluk vinçlerden oluşan bir sete bağlıyorlar. Motor çalışmaya başladığında 2000 tonluk winç harekete geçiyor. Andrew Bowen için bunlar gergin dakikalar.
2: Şu anda winç kırılabilir. Ayrıca kablolar da kopabilir. Bunlar İngiltere'ye gelen dünyanın en büyük ve en geniş vinçlerinden bazıları.
0: Geminin doğru yükseklikte ve denge halinde kalması son derece önemli. Buradaki tehlike tıpkı içine atladığınızda havaya doğru kalkan bir sandal gibi, bu vincin de kalkarak rıhtımın üstüne çıkması ve böylece gemiyi diğer yöne doğru yatırması. Kaptan Zhu Jiangping'in yıllara dayanan tecrübesi burada devreye giriyor. Geminin seviyesini bu eğim ölçerlerle takip ediyor. Bu cihazlar ona geminin ne kadar eğildiğini gösteriyor. Eğer denge bozulursa hemen suyu geminin gövdesi boyunca yer alan bir dizi tanka eşit biçimde dağıtmakla sorumlu olan 4. mühendise telsizle haber veriyor. Bu işlem dengeyi tekrar sağlıyor. Geminin omurgasının düz kalmasını ve vincin rıhtıma güvenle indirilmesini temin ediyor. Tam 8 ay sonra Londra geçidinin birinci rıhtımı artık gerçek bir teste hazır. Mega vinçlerden iki tanesi daha yüklendi ve 28 kargo gemisinden oluşan bir filo, konteynerları rıhtımdan alarak dağıtım bölgesine götürmek üzere pozisyon aldı. Limana varacak olan ilk gemilerden biri Maersk Gateshead. Operasyon müdürü Tim Polhead, rıhtıma yanaşma işlemini bizzat takip ediyor.
3: Evet, uzun süredir beklediğimiz an bu. Gemi geldi. Birazdan başlayacağız. Herkese çok fazla iş düşüyor.
0: 500 konteyneri almak için sadece birkaç saatleri var. Winch operatörü James Rogers başlamak için sabırsızlanıyor.
1: Burada olmak çok güzel. Farklı bir duygu. Heyecanlı. 9 ay süren zorlu bir eğitimin ardından artık emeğimizin meyvesini almaya başlıyoruz.
0: James ihraç edilecek olan konteynerları gemiye yerleştirmeye başlıyor. Çok yakında burada iki yönlü bir trafik başlamış olacak. Dünya çapında deniz ticareti 9 milyar ton. Önümüzdeki 6 yılda hedef her yıl 3,5 milyon konteyner yükleme kapasitesine sahip, 24 adet mega vinçle donatılmış 6 rıhtım yapmak. Bu hedefe ulaşıldığında Londra bir kez daha dünyanın en büyük kargo filoları için ilk liman haline gelecek. Birazdan. Milyonlarca plastik poşeti nasıl dönüştürüyorlar? Ve Noel ağaçlarına o güzel parıltıyı sağlayan süsleri nasıl imal ediyorlar? Hepsi aradan sonra bu programda. Dünyada her yıl 0,5 trilyondan fazla plastik poşet tüketiliyor. Bunların milyarlarcası çöpe gidiyor. Veya en azından eskiden öyleydi. Günümüzde kullanılmış plastik poşetleri yeni poşetler haline getirmenin bir yolu bulundu. Nasıl yapıyorlar dersiniz? Kuzey Vernon, Indiana. Küçük Orta Batı kasabası, Amerika'nın en büyük plastik poşet üreticisi olan Hilex Poly şirketine ev sahipliği yapıyor. Her gün 25 milyondan fazla üretiyorlar. Bunlar eskiden doğal gazdan elde edilen polietilenden imal ediliyordu. Fakat artık giderek çoğalan bir oranda eski poşetlerden üretilmekteler. Bize tesis müdürü Doc Johnson açıklayacak.
3: Burada yaptığımız şey müşteriden poşetleri geri almak. Aldığımız bütün poşetleri burada işlemden geçirebiliyoruz. Kariyerim sırasında böyle bir şeyi görebileceğimi sanmıyordum ama gerçekleşti.
0: Ama önce poşetleri toplamaları gerekiyor. Bunun için Birleşik Devletler'in her yanından 30 binden fazla geri dönüşüm noktasından oluşan bir ağ kurulmuş. Toplandıktan sonra kamyonlarla fabrikaya ulaştırılıyor. Sıradaki zorlu işlem bu dev balyaları makinenin işleyebileceği külçeler haline getirmek. İşlem bu dev giyotinle başlıyor. Santimetre kareye 158 kilogram basınç uygulayan bu alet, balyaları açarak içindekileri bantlı konveyörün üzerine atıyor. Tek sorun, marketlerin bazen bu poşetleri atmadan önce kontrol etmemeleri. İşte Vav da tam burada devreye giriyor.
3: Bunu her gün yaptığım halde karşıma ne çıkacağını bilemiyorum. Bazen açtığında içinden 20 dolar çıktığı da olabiliyor. Hatta bir keresinde bir tabanca çıkmıştı gerçekten.
0: Bob poşetleri silahsızlandırdıktan ve ayıkladıktan sonra bunlar küçük parçalara bölünüyor ve bu dev yıkayıcıya gönderiliyor. Bob'un gözünden kaçan diğer şeyler de burada dibe çöküyor. Böylece dönüştürülebilir plastikler buradaki kısımda yüzeye çıkıyor. Buradaki tek sorun ıslak plastiğin dönüştürülememesi. Bu yüzden parçalanmış poşetleri buradaki dev döner merdaneye gönderiyorlar. Müdür Chris Dixon açıklıyor.
1: Buradaki vidalı prese atıyoruz. Plastikler burada sıkışıyor. Bütün suyunu atıyor ve sonuçta kuru plastik elde ediyoruz.
0: Tamamen kurumuyor tabii. Bu yüzden plastik çıktığında daha da küçük parçalara bölünüyor ve sonra da bu havalı kurutucuya atılıyor. Bu 17 bin litrelik ambarlara ulaşana kadar kullanılmış plastik poşetler çok renkli tabakalar haline gelmiş oluyor. Fakat yeni plastik poşetler haline getirilmeden önce eritilmeliler. Bu yüzden bu tabakaları alıp bu biçimlendiriciye koyuyor ve 232 dereceye kadar ısıtıyorlar.
1: Plastik bu aletin içine girince üzerinde çok minik delikler olan bir presin içinden geçiyor ve spagetti gibi bir şekil alıyor. Spagetti durumuna girdikten sonra bir bıçak yardımıyla çok küçük parçalara ayrılıyor.
0: Dönüştürülen malzemeden sadece yeni poşetler yapmıyorlar. Spagetti biçimli parçalar bu yeni plastikle birleştirilip bu küçük toplar haline getiriliyor. Ardından boruyla fabrikanın diğer bir kısmına bu tuhaf görünüşlü makinelere naklediliyorlar. Bunlara baloncuk makinesi deniyor. Willy Wonka'nın çikolata fabrikasından çıkma şeylere benzeseler de bunlar poşet üretiminde önemli bir role sahip. Baloncukları bir besleme hunisinden akıtıyor ve sonra da eritilecekleri bir odacığa alıyorlar. Bir soğuk hava akımı sıvı plastiği çelik bir tüpe ve koniye doğru itiyor. Böylece uzun sosis benzeri bir tüp oluşuyor. Bir üstteki katta tüp düzleştiriliyor ve sonra büyük makaralar üstünde sarılıyor. Fakat plastik birikirken bir yandan diğer yana doğru hareket etme eğilimi sergiliyor. Ve bu da orantısız bir yuvarlanmaya neden oluyor. Buna getirilen zekice çözüm ise sarma makinelerini sürekli döndürmek.
3: Malzeme yukarıya doğru gelirken bir döndürme sürecinden geçiyor. Bu da filmin düzleşmesini temin ediyor. Eğer bunu yapmazsak bir tarafa doğru yuvarlaklaşacaktır.
0: Geriye tek bir sorun kalıyor. Plastiğin yüzeyi baskı yapmak için fazla yağlı. Bunun çaresi de hale uygulaması adı verilen bir yöntem. Makara üzerine sarılmadan hemen önce plastik borulamaya yüksek voltajlı kıvılcımlar saçılıyor. Bu da yüzeyi minik çizgiler halinde dağlayarak daha yapışkan hale getiriyor. Bütün bir yığını bu gövdelerden biri üstünde sarmak 5 saat alabiliyor. Tamamlandığı zaman 612 kilogramlık dev makaralar baskı yüzeyine sarılıyor ve bu büyük preslerden biri üzerinde işleniyor. Fabrika pek çok farklı müşterisi için saat başı 1 milyondan fazla poşet üretirken baskıcılar da kesim işine geçiyorlar. Bu işlemin püf noktası çizimi su bazlı mürekkeple basan bu silindirler. Silindirlerin en yüksek hızla dönebilmelerini sağlamak için minimum basınç uygulanıyor. Şirket logosu titizlikle belirlenmiş aralıklarla defalarca basılıyor. Böylece birbirinin aynı binlerce çizim ortaya çıkıyor. Poşetler artık hazır sayılır. Fakat hala aşılması gereken büyük bir sorun daha var. Plastik bir poşet kendi ağırlığının 2000 katını taşıyabilir. Bu poşetler 53 kilometre uzunluğunda. Bu da geniş bir ailenin bile haftalık alışverişi için biraz fazla sayılır. Neyse ki çözüm çok uzakta değil. Bu poşet makinesi sayesinde poşetlerin alt ve üst kısmı 225 derecelik bir elektrikli ocakta sıkıştırılıyor ve böylece istenen uzunlukta kesiliyor. Nihayet tutacak kısımları kesiliyor ve artıklar tekrar geri dönüşüme gönderiliyor. Hazırlanan poşetler üretim hattından geçerek bir konveyör vasıtasıyla kutulara yerleştiriliyor. Ardından bir kamyon filosuna yükleniyor ve Amerika'nın her yanındaki mağazalara sevk ediliyor. Mütevazı bir poşet. Çöpe en çok atılan bu malzeme şimdi yeniden doğdu. Güzel bir ağaç olmadan Noel'in tadı çıkmaz. ve hiçbir ağaç parlak topları olmadan tamamlanmış sayılmaz. Fakat camı hafif ve ince süslemeler haline dönüştürmek ve bundan milyonlarca imal etmek Noel Baba'yı bile zorlayacak bir iş. Peki nasıl yapıyorlar dersiniz? Bir zamanlar altın madenleriyle tanınan eski bir kasaba olan Zlotoria artık başka bir sebeple parıldıyor. Dünyanın en güzel Noel süslemelerinin bir kısmını Polonya yapıyor. El yapımı cam süslemelerin en büyük imalatçısı ise buradaki Witbis fabrikası. Yarım yüzyıldır bunları geleneksel tarzda imal etmeye devam ediyorlar. Bu sihir burada. Fabrikanın derinliklerinde başlıyor. Burada her hafta 150 santimetre uzunluğundaki bu cam tüplerden tam 24 bin adet üretiliyor. Sadece yeni malzeme kullanmaları çok önemli. Zira 6 aydan sonra bu cam oksitlenecek ve puslanacaktır. İlk aşama bu silindirik tüpleri cam toplar haline dönüştürmek. Önce ateş üzerinde ısıtıyorlar. Camın eşit bir şekilde yumuşamasını temin etmek için tüpleri döndürüyorlar. Yeterince ısındığında camı karamel gibi parçalıyor ve her biri tüpü daha küçük parçalar haline getiriyorlar. Dokunulamayacak kadar sıcak olduğunu düşünebilirsiniz fakat cam o kadar kötü bir iletkendir ki erimiş kısmı 700 derecenin üstünde olmasına rağmen tüpün geri kalan bölümüne rahatça dokunulabiliyor. Ardından cam üfleyiciler devreye giriyor. Onların görevi camı bir top haline getirmek için en uygun anı saptamak. İşte tecrübe burada kendini gösteriyor. Tecrübeli eller bu zanaatta o kadar yetenekli ki sadece bakarak anlayabiliyorlar. Camın kalınlığı başlangıçta yarım milimetreden biraz daha fazla olabilir. Böylece üflendiği zaman bir yumurta kabuğu kadar nazik oluyor. En yetenekli sanatkarlar 20 santim çapında küreler meydana getirebiliyor. Dünyanın en büyük Noel topu 4.2 metreydi. Zbigniew Loret tam 28 yıldır bu işi yapıyor.
3: Cam üflemeyi öğrenmek yaklaşık 6 ay alır. Güçlü ciğerleriniz olması gerekmiyor. Sadece yetenekli elleriniz olmalı çünkü işi yapan ellerdir.
0: Müşteriler basit yuvarlak toplar dışında şeyler de istiyor. Bazıları daha detaylı şekiller istiyor. Neyse ki geleneksel teknikler cam üfleyicilere camı istediği gibi şişirip bükme olanağı sağlıyor. Fenerlere gözyaşı damlaları ya da metal bir ocak demirinin yardımıyla girintiler eklenebiliyor. Cam soğuduktan sonra sıradaki iş bu toplara biraz Noel parıltısı eklemek. Mükemmel, çiziksiz bir ayna üretmek için topu iç kısmından sırlamak gerekiyor. Fakat bu kolay bir iş değil. İşin püf noktası camın boynundan aşağı gümüş nitrat ve kimyasal bir ayraç dökmek. Sonra topu 45 dereceye kadar ısıtılmış olan suya daldırıyorlar. Bu işlem kimyasal reaksiyonu hızlandırıyor. Böylece sırrın eşit yayılmasını sağlayan hafif bir sallayıştan sonra işte bu kadar. Sırlanmış camın iç kısmını çeviriyorlar ve toplar artık bir aynalar festivaline dönüşmüş oluyor. Büyük topları suya elle daldırıyorlar çünkü bunlar çok kırılgan. Fakat her bir süslemeyi böyle hazırlamak çok zaman alır. Bunun çaresi de buradaki sırlama makinesi. Küçük toplar konveyörden geçerken sarsılıp titriyor. Ardından diğer uçtan Rudolf'un burnundan daha parlak bir halde çıkıyorlar. Sorun şu ki herkes sade sırlı toplardan istemiyor. Bu yüzden 90 farklı renk seçeneği var. Ayrıca talebe göre her türlü gölgelendirme yapılabiliyor. Vernikleme sürecini müdür Milita Boriçka denetliyor.
4: En çok talep edilen renkler beyaz, kırmızı ve altın sarısı. Bu yıl en çok tutulansa beyaz oldu.
0: Bu topların üzerindeki parlaklığın zamanla solması riski de düşünülmüş. Artık topların parlaklıklarını kaybetmemesi için yarı şeffaf lake kullanıyorlar. Lakenin uygulanmasının ardından kurutma aşaması geliyor. Bu çok önemli bir aşama. Eğer nem fazla olursa lake donuklaşır. Ve burada Polonya'da ortalama nem kışın %68 ile yazın %86'nın üzerinde seyrediyor. Bu yüzden nemi düşük tutmak için topları ısı lambalarının altında tutuyorlar. Süslemeler artık parlak ve renkli. Fakat konu Noel süsleri olduğunda fazla süslü diye bir kavram yoktur. Bu yüzden Noel Baba'nın küçük yardımcıları gibi Whitley'li bir grup zanaatkar da bütün yıl boyunca çok özel süslemeler üzerinde çalışıyor. Bu süslü tasarımları boyamayı öğrenmek yıllar sürüyor. Beata Skripczyk bu konuda en deneyimli olanlardan.
4: İnsanların bu süslemeleri görüp beğenmeleri insana güzel bir duygu veriyor. Bizim süslemelerimizi aldıklarında bir daha vazgeçemiyorlar.
0: Yetenekli zanaatkarlar bu parlak toplar üstünde eksiksiz kar manzaraları resmedebiliyor. Fakat bu el becerisi ucuza mal olmuyor. En ayrıntılı süslemeler tanesi $90'dan alıcı buluyor. En pahalısı $136,000'dı. Her şey tamamlandıktan sonra topları metal bir tele geçirip ince bir kancaya takıyorlar. Ardından bütün mallar Noel kargaşasında ezilmeye karşı dayanacak kadar sağlam kutulara yerleştiriliyor. Son olarak dünyanın her yanında ağaçların üzerindeki yerlerini gururla almak üzere yola çıkıyorlar.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
1: Kale Bistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
0: Deniz tarağı hazır.
2: Taze ve yerel kaynaklı.
3: Gluten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
4: Chef Doug Steele'i eşi Liam'le bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
0: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
3: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
0: Ahtapota 30 saniyem var.
2: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
1: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
4: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
0: Başını çıkarıyorum.
4: Tamam.
0: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
5: Ahtapotların evet. Gagası mı var?
4: Evet, tabii.
5: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
4: Hiç ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
0: Açıyote ezmesiyle başlayacağım.
5: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
4: Ne? Deniz ürünü sevmem.
5: Deniz ürününe bayılırım.
4: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
0: Evet.
4: Bundan iyisi
0: buraya
4: olmaz.
0: Biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı. Yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
4: Neden tohum yağı yok?
0: Vücut için iltihap attırıcı.
4: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
0: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
4: Neyle servis ediliyor mu?
0: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
4: Tatları ile.
0: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
4: Yumuşat.
5: Ha, püf noktası.
0: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
4: hazır
0: kadar.
4: Hazır mı?
0: Evet.
4: Harika. Tamam. Sırada ne var?
0: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
4: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
0: %95'i. Mayonezine kadar.
4: Hava atma.
0: Yağlar yüzünden. Ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
4: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse. Kaynama noktasına giriyor. Soslar da içinde 2F var.
0: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
4: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
0: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
4: Ahtapot istiyorum.
0: Dökme demir tavada. Biraz sadeleştirin. Ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
4: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
0: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal
4: şapka
0: edebiliyorum.
4: Gibi. Ya da onun gibi bir şey.
0: Şimdi
4: gagası onu ısırır.
0: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
4: Muhteşem.
5: Üzerinde vantuzlar var.
4: Tamamını. Harika.
5: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
0: Onu da yiyorsun.
4: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
5: Oh, bu ne böyle vay canına. Oh. Şaka olmayacak kadar iyi.
4: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
5: Oh, evet.
4: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
5: Teşekkürler dostum.
0: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
6: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
2: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
7: Ve havuçlarla soğanları seviyorum. Böyle
4: bir ferahlık veriyor
2: evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
4: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.
8: Programımızda birazdan. Dünyanın en pahalı sirkesi nasıl üretiliyor? Dalgıçları okyanusun dondurucu derinliklerinde nasıl sıcak ve kuru tutuyorlar? Ve pek çok hava aracını parçalara ayıracak manevralara dayanıklı uçakları nasıl imal ediyorlar? Nasıl olduklarını göstermek için sizi bir dünya turuna çıkaracağız.

0: sirke en yaygın kullanılan soslardan biridir. San Francisco'daki salatalardan chips stall'daki cipslere kadar her şeyin üstüne dökülür. Fakat dünyanın en pahalı sirkesinin litresi binlerce dolara mal oluyor. Ve üretimi de en az 12 yıl sürüyor. Peki nasıl yapıyorlar dersiniz? Modena, İtalya. Avrupa yasalarının geleneksel balzamik sirke yapma izni verdiği iki yerden biri. Balzamik sirkenin fiyatı litresi 4000 dolara kadar çıkıyor. Burada San Donino konağında bu kara altını 200 yıldan beri mayalıyorlar. Bileşeni ise sadece tek bir şey. Üzüm suyu. Tatlı, şurupvari tadını iki şeyden alıyor. Bu Trebbiano cinsi çok yüksek şeker bileşeni içeren üzümler ve mükemmel zamanlama. İşin püf noktası, üzümleri şeker bileşeni en yüksek seviyesinde olduğu sezon sonlarında toplamak. Olgun üzümleri toplama işinde makinelere güvenilemez. Diğer taraftan Romano Speciali'nin gözleri en tatlı olanlarını seçecek keskinlikte.
1: 60 yıldır üzüm toplama işi yapıyorum.
0: Kendisi iyi şarap konusunda da bir uzman.
1: Bu üzümler için iyi bir sene.
0: Romano ve arkadaşı Giulio'nun 300 kilogram üzümü ayıklamaları bir günlerini alıyor. Kalitesini korumak için İtalyan üzüm üreticileri geleneksel balzamik sirkeden her yıl 10 bin litreden az üretiyorlar. Ve sadece en olgun, en iyi kalite üzümleri elde etmek için üretim sürecinin büyük kısmı elle gerçekleştiriliyor. Fakat üzümleri saplarından elle ayıklamak çok uzun sürerdi. Buna bulunan çözümse 100. yılını doldurmak üzere. Burada gördüğünüz bir sap koparma makinesi. Delikli bir zemin üzerinde dönen spiral bıçaklar, üzüm suyunu deliklerden atarken, saplarda koparak altta kalıyor. Buradaki tek sorun, suyun üzüm ve üzüm tohumlarıyla karışmış bir halde çıkması. Çok eskiden üzümler çocukların ayakları altında ezilirdi. Fakat zıplayan çocukların yerini artık bu mekanik pres aldı.
1: Bu üzümün suyu çok değerli. Tek damlasını ziyan edemeyiz.
0: Bir saatten az zamanda Giulio 100 kilogram üzümü 70 litrelik öz haline getiriyor. İşin zor kısmı burada başlıyor. Bu özü çıkarır çıkarmaz açık hava mayası şekeri alkole çevirmeye başlıyor. Davide Lonardi, bu mülkü işleten Lonardilerin 3. neslini oluşturuyor ve elde ettiği üzüm suyunun şaraba dönüşmesini istemiyor. Davide'nin fermantasyon sürecini geciktirmesi gerekiyor. Bunun için mayayı etkisizleştirip şekeri konsantre etmek üzere ocak ızgarasını yakıyor.
2: Özün yaklaşık olarak 24 saat pişmesi gerekiyor. Tabii yavaşça ve kaynamadan.
0: ...24 saat geçtikten sonra sıvının yaklaşık olarak yarısı buharlaşmış oluyor. Ve öz zengin bir karamel rengi kazanıyor. Mükemmel balzamik sirke yapmanın püf noktası şeker bileşenini en uygun seviyede tutmak. Davide bunun için sadece damağına güvenemez. Bu yüzden doğru oranı tutturduğundan emin olmak için öz şeker ölçeri adı verilen bir cihaz kullanıyor. Bu alet sıvının yoğunluğunu ölçüyor. Ne kadar yoğunsa o kadar tatlı olacak.
2: Ah evet, çok güzel.
0: Şeker seviyesi %30'a ulaştığında Davide bir sonraki aşamaya geçiyor. Şu ana kadar bakteriyi öldürmek için çok uğraştı. Ama balzamik sirkeyi bir miktar bakteri olmadan yapamazsınız. Bu yüzden şimdi de pişmiş üzüm suyunu buradaki ana varilin içine döküyor. Bu varilde geçen yılın mahsulünden elde edilen özel bir asetik asit bakterisi var. Bakteriler derhal çalışmaya başlıyor. Bütün sirke üreticilerini en çok zorlayan şey sirkeye ekşi tatlı karışımı bir lezzet kazandırmaktır. Bunu başarmanın tek yolu da üzüm özünü en az 12 yıl boyunca olgunlaştırmak. Şarap, sirkeye dönüşmesini önlemek için ısı değişimlerinden korunması amacıyla yer altındaki şarap mahzenlerinde olgunlaştırılır. Sirke, mayhoş şarap anlamına gelir. Oysa Davide'nin asıl istediği de bu. Bu yüzden o üzüm suyunu tavan arasında olgunlaştırıyor. Burada mevsim değişimleri ısıyı da değiştiriyor ve sirkenin oluşumuna yardım ediyor.
2: İşimin çoğunu burada yapıyorum. Zamanımın büyük kısmı burada geçiyor.
0: Davide'nin işinin zor kısmı bu tadı konsantre etmek ve yoğunluğunu arttırmak. Bunu da özü farklı türde ahşaplardan yapılmış bir dizi daha küçük ve daha küçük varillere naklederek yapıyor. Her ahşap sirkeye farklı bir tat katarken, açıklıklar da şekeri sirkeye dönüştürürken oksijenin bakteriyi desteklemesini sağlıyor. Her yıl sıvının %10'undan fazlası buharlaşıyor. Geriye kalan kısım da sonunda katılaşıyor. Bu yüzden Davide her bir varili sıradaki varilden aldığı sıvıyla tekrar dolduruyor. Sonra her kış bir kez olmak üzere en küçük, en olgun ve şişelenmeye hazır olan varillerden birer litreyi boşaltıyor. Fakat dünyanın en kaliteli şarküterilerine gönderilmeden önce bu sirkenin onayı Modena'nın sirke konsorsiyumu tarafından yapılmak zorunda. Tat uzmanları sirkenin lezzetini ve aromasını kontrol ediyor. Sirkeyi bir mum ışığına tutarak rengine ve akışkanlığına da bakıyorlar. Eğer testi geçerse özel olarak tasarlanmış 100 mililitrelik şişelere dolduruluyor. Yaşına ve menşeine bağlı olarak balzamik sirkenin fiyatı litresi 4000 dolara kadar çıkabiliyor. Bu iki kasa bağ bozumu şampanyayla birkaç çuval cevizin fiyatına eşit. Birazdan sizi dondurucu denizlerde sıcak tutan dalgıç giysileri nasıl üretiliyor? Pek çok hava aracını parçalara ayıracak olan manevraları yapan uçaklar nasıl imal ediliyor? Bütün bunlar ve fazlasını birazdan burada bulacaksınız. Eğer Kuzey Denizi'nde 40 metre derinlikteyseniz veya buzdaki bir deliğe dalmak üzereyseniz suyu dışarıda, ısıyı içeride tutmalısınız. %100 güvenilir dalgıç giysileri üretmek hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir teknik beceri gerektiriyor. Nasıl yapıyorlar dersiniz? Leicester, İngiltere. Dalgıç Simon Harris birazdan suya dalacak. Soğuk su, vücudu soğuk havadan 25 kat daha hızlı soğutur. 10 derece üzerindeki suda yalıtkan olarak sıkıştırılmış bir su tabakası kullanan ucuz bir dalış giysisiyle idare edebilirdi. Fakat dondurucu bir ortamda böyle bir giysi hipotermiye giden kestirme yol olabilir. Burada sıcak kalmanın tek yolu kuru kalmak. Ve bu da su geçirmeyen bir kıyafet gerektiriyor. Simon'ın dalgıç kıyafeti Manchester yakınlarındaki Penice'da bulunan dayanıklı kaplama kumaşlar fabrikasında üretildi. Dalgıç kıyafetinin malzemesi naylon ve polyesterden yapıldı. Bunlar sağlamdır fakat su geçirmez değildir. Çözüm bu kara ve yapışkan malzemede. Bu hemen her şeye karşı yalıtım kabiliyeti olan butil kauçuğu. David Stott bu kara şeyle 40 yıldan fazla süredir çalışıyor.
1: Şimdi bunu malzemenin üstüne dökeceğiz.
0: Bu kumaş germe donanımında 80 gramlık kaplama kauçuğunu uygulayan büyük bir bıçak mevcut. Sıradaki iş kauçukla kaplanan naylonu kauçukla kaplanan polyestere yapıştırmak. David Butterworth ve meslektaşı Mike Partington tabakaları ezmek için bunları dev bir mekanize pres makinesine atıyorlar.
2: İki tabakayı birleştiriyoruz. Polyesterle naylon bir araya gelerek ince bir katman oluşturacak. Ölüm ayırana kadar onları evlendirdiğimizi de söyleyebiliriz.
0: Buradaki mesele ham kauçuğun soğuğu hiç sevmemesi. Isı donma seviyesinin altına düştüğünde kauçuk katılaşmaya başlıyor. Bunun çözümü tabakaları bir otoklavda pişirmek. Bu alet dev bir basınçlı fırın gibi çalışıyor. İçeride yüksek basınç ve sıcaklık kauçuğun kimyasal kompozisyonunu değiştiriyor ve sülfürle sertleştirme adı verilen bir yöntemle moleküller arasında güçlü çapraz bağlantılar oluşturuluyor. Bu da malzemeyi ısıya karşı daha dirençli ve esnek hale getiriyor. 135 derecede 4 saat pişirildikten sonra Mike ve David kumaşı çıkarıyor. Kauçuk tabakadan su geçirmez kıyafete dönüşüm, dünyanın en büyük dalgıç giysisi imalatçısı olan Redcar'daki Typhoon International'da gerçekleştiriliyor. Sarah Holiday'in görevi bu kumaşı dalgıç kıyafetine dönüştürülmek üzere 20 parçaya bölmek. Bu aşamada hiçbir hata yapılmamalı. Bu kumaşın metrekaresi 40 sterlinden geliyor. Neyse ki Mamanet her an yardıma hazır. En etkili kesim kalıbını oluşturmak için bir bilgisayarlı dizayn sistemi kullanıyor.
3: Makineli oyma işlemini eskiden kendim yapardım ama artık bilgisayar yapıyor.
0: Anet deseni basıyor. Sera da bunu kumaşın üzerine ütülüyor.
4: Ütü sevdiğim ev işlerinden biri değildir. Zaten evde hiç yapmam. Ütüyü hep burada yapıyorum.
0: Zırhlı eldivenler parçaları desene göre keserken onu koruyor. Her seferinde 20 tabaka kesiyor.

0: Bütün parçalar hazır olduktan sonra Mel Jones kıyafeti dikiyor. Bir dalgıç Kuzey Denizi'nin 40 metre dibindeyken bu dikişlere güvenmek zorunda olduğu için görevini büyük bir ciddiyetle yerine getiriyor.
1: Tek bir dikiş bile atarsa su kıyafetin içine girer. İnsanlar derin dalışta böyle bir durumda ölebilirler.
0: Buradaki tek sorun Mel'in dikiş makinesinin kauçuğu delerek sızıntı noktaları oluşturması. Calvin Manders işte bu noktada devreye giriyor. Her dikiş hattına bir kauçuk bant yapıştırmak için poliklorofin zamp kullanırken bu dikişlere güvenmek zorunda olduğu için görevini büyük bir ciddiyetle yerine getiriyor.
1: Tek bir dikiş bile atarsa su kıyafetin içine girer. İnsanlar derin dalışta böyle bir durumda ölebilirler.
0: Buradaki tek sorun Mel'in dikiş makinesinin kauçuğu delerek sızıntı noktaları oluşturması.

0: yapıştırmak.
1: İşimizi doğru yapmak isteriz. Böylece müşteri su altındayken kıyafeti asla su almaz.
2: Teşekkür ederim.
0: Son olarak da Kristen Garland iki hava valfini düzenliyor. Biri dalgıç dibe doğru inerken kıyafeti yavaşça şişirmek için. Böylece dalgıç kıyafet sıkışması adı verilen ağrı verici durumla karşılaşmıyor. Diğeri havanın çıkışı için dalgıç yüzeye dönerken batmama özelliğini kontrol edebiliyor.
2: Bunu yapmadan önce son zamanlarda beni en çok sinirlendiren birini düşünüyorum. Müdürümü ya da eşimi.
0: Kıyafet artık hazır. Fakat hayati önemi olduğu için mükemmel hale gelmeden fabrikadan çıkamayacak. Bütün giysileri bu tankta test ediyorlar. Craig Lewis kıyafeti suya daldırıyor, ardından 60 PSI'ye kadar şişiriyor.
3: Eğer bir sızıntı varsa mutlaka tespit ediyoruz.
0: Hava kabarcığının görülmemesi bu testten geçtiğini gösteriyor.
3: Kuzey Denizi'nin 40 metre dibinde bir dalgıcın fark etmesindense bunu burada fark etmek çok daha iyi.
0: Craig'in testinden geçen kıyafetler size altınıza ne giyerseniz giyin onları kuru tutmak konusunda garanti veriyor. Bir hava akrobasisi uçağı baş aşağı uçabilmelidir. Normal yer çekiminin 10 katına dayanabilmeli ve saniyede 400 derece dönebilmelidir. Bu yüzden konu normal bir uçağı parçalara ayıracak, manevralara dayanabilecek uçaklar imal etmek olduğunda bunu nasıl yapıyorlar dersiniz? Seville Havaalanı, Northampton. Blades akrobasi ekibi bu ekstra 300 Helix akrobasi uçaklarıyla son numaralarını çalışıyorlar. Ekip milyonlarca dolarlık jetleri kullanmış olan eski hava kuvvetleri pilotlarından oluşuyor, fakat Blade için pilotu Ian Smith gibi hepsi de bunların çok özel uçaklar olduğu konusunda hemfikir.
3: Bu uçak kesinlikle parçalanamaz. Gerçekten çok iyi bir uçak. Her türlü darbeye karşı dayanıklı.
0: Bu uçaklar Almanya Hünxe'deki bu ekstra fabrikasında üretiliyor. Üretim müdürü Günter Erkin 25 yıldan fazla süredir bu görevde.
4: Bu araçların uçuşlarını izlemek her zaman çok büyük bir zevk. Pilotlar onlarla gerçekten inanılmaz şeyler yapıyorlar.
0: İlk iş uçağın iskeletinin, yani uçak gövdesinin imalatı. Hem uçağı yavaşlatmayacak kadar hafif hem de aşırı basınca dayanacak kadar dayanıklı bir gövde yapmak zorundalar. Bunun çözümü düşük karbonlu çelikten imal edilen güçlü bir iç iskelet etrafında bir dizayn oluşturmak. Bu o kadar güçlü ki boru sisteminin sadece 1 milimetre kalınlıkta olması yetiyor. Fakat sadece güç yeterli değil. Gövde, uçak çok sert dönüşler yaparken ortaya çıkan muazzam makaslama gücüyle başa çıkabilmek için esnek olmak zorunda. Maksimum esneklik için iskeleti düzinelerce küçük parçayı kullanarak inşa ediyorlar. Tamamlanmış olan iskelet ortalama bir pilottan daha hafif. Bu ultra hafif iskelet sadece 60 kilogram geliyor. Fakat en zorlu manevralara dayanabilecek kuvvette. Sıradaki iş karoseri eklemek. Bu çok güçlü, düşük ağırlıklı bir karbon fiber bileşiği. Yumuşak, dövülebilir tabakalar halinde gelen bu malzeme ultra güçlü paneller haline getirilebiliyor. Paneller gövdeye yerleştirildikten ve boyandıktan sonra ekip arkadan başlayarak son toplama aşamasına geçiyor. Burada ekstrayı bekleyen zorluk, pek çok uçak için imkansız olan manevraları yapabilmek. Parende olarak bilinen numarada, uçak kontrol dışı bir takla atar gibi görünüyor. Normal bir uçak bu manevraya dayanamaz.

0: Ekstra bunu devasa dümeni sayesinde başarıyor. Standart bir dümenin yaklaşık 2 katı olan bu dümenin daha büyük olan yüzey alanı pilota daha geniş bir kontrol sağlıyor. Uçak teknisyeni Benedict Tickert bunun servo direksiyon gibi olduğunu söylüyor.
1: Hava akımı dümenin üstüne çarptığında pilot onu hareket ettirmek için daha az güce ihtiyaç duyuyor.
0: Takılacak bir sonraki büyük parça motor. Tasarımcılar için en büyük zorluk akrobasi pilotlarının uçaklarını baş aşağı uçurmak gibi rahatsız edici bir alışkanlıklarının olması. Yer çekimi yakıt akışını kestiği ve yağın boşalmasına neden olduğu zaman normal bir motor durur. Ekstra'nın buna cevabı ise bu 6 silindirli Lycoming motoru. İki pompa yakıt akışını devam ettiriyor ve özel valvler yağın boşalmamasını temin ediyor. Böylece stop etmeden 4 dakika boyunca baş aşağı uçabiliyor. Fakat baş aşağı uçmak için modifiye bir motordan fazlasına ihtiyacınız var. Özel kanatlarınız olmalı. Standart kanatlar üst kısımlarında eğimli, alt kısımlarında ise düzdür. Bu da bir basınç farklılığı yaratır ve daha yavaş bir seyirde kanadın altında oluşan daha yoğun hava bir miktar kaldırma etkisi oluşturur. Burada amaç uçağın baş aşağı giderken de normal gittiği zamanki gibi davranmasını sağlamak. Ekstra buna radikal bir çözüm bulmuş. Kanatlar tamamen simetrik. Böylece uçak ister düz, ister baş aşağı olsun, ortada fazladan bir kaldırma olmuyor. Kanatlar tamam. Şimdi sıra kokpitte. Ağırlığı düşük tutmak için cihazlar da minimum düzeyde tutuluyor. Buradaki zorluk yerleştirdikleri göstergeleri mümkün olduğu kadar karanlık tutmak. Böylece kompleks manevralar sırasında göz alıcı parlamaları en aza indiriyorlar. Bunun çözümü de bu düşük parlaklıklı kadranlar. Pek çok diğer uçağın aksine bir akrobasi uçağı bütün manevralarını önceden belirlemiştir. Bu yüzden pilotun etrafını sürekli açıkça görebilmesi gerekir. Ekstra bunu sağlamak için pilota 360 derecelik görüş açısı kazandıran özel tasarım bir gölgelik kullanıyor. Tamamlanan uçağın ağırlığı sadece 670 kilogram. Smart marka bir arabadan daha. Saniyede 400 derecelik dönüş yapabiliyor. Ve dakikada 975 metrelik bir tırmanış gerçekleştirebiliyor. İnsanları etkilemek üzere yapılan bir uçak için etkileyici rakamlar.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Chef Duck'la birlikteyim.
7: Programa davet ettim. Bir kerelik ve sen evet. Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
8: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
9: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
8: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
7: Kemik iliği yedin mi?
6: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
7: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme ekmeğe tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler, bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir, değil mi?
8: Doğru.
7: Senin bununla yaptığınsa...
8: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçapa kesinlikle karşı bir işletmeyim.
6: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
8: Ketçaptan nefret
6: neler
8: ederim.
6: Neler olduğunu gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi
7: biliyorum,
6: biliyorsun dostum.
7: Olayım. Ketçap benim olayım. Sonra ketçap yemeğe götüreceğim. Tamam.
8: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
7: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
6: Çok güzel.
8: Biraz batır.
7: Lezzetli.
6: Evet, çok iyi.
8: Bizim çeşnimiz bu.
7: Kendime not. Anladım.
8: Evet, ketçap yerine.
7: Biraz sıkıştır. Soğutucuya at. Bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
8: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
7: Seninle bir konuşmalıyız.
6: Şef kavgası.
8: Taze patatesleri kesiyoruz.
7: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
6: Tamam.
7: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl
6: evet,
7: olduğunu görebilirsin değil mi?
6: Evet, bu inanılmaz.
7: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
8: Evet.
7: Otla beslenmiş burger.
8: Göğüs ve kol karışımı.
7: Olağanüstü.
8: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
6: Skopski patatesler.
8: Evet, biraz Skopski ilik.
6: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
7: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
8: Yaklaşık 225 gram.
7: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
8: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
7: Bu çok acayip olacak.
8: Evet dostum.
7: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
8: Raklet peyniri.
7: Şuna bakın.
6: Ah dostum.
7: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
6: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
7: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
6: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
7: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
6: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
7: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
6: Alabilir miyim?
7: Evet.
6: Dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
7: İçindeki etin zenginliği.
6: Aa, evet.
7: Bu arada ekmek de bomba
6: harika
7: gibi.
6: Harika.
8: Glutensiz ekmek.
7: Hayır, değil.
8: Öyle.
7: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
10: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
11: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
10: Çok sulu.
12: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
13: Ekmek harika.
7: Glutensiz.
13: Vay.
7: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
13: Kesinlikle.
11: Yer burası.
7: Yo, harikaydın.
6: Beni ağırladığın için sağ ol.
7: İstersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
8: Teşekkür ederim.
6: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
7: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.

Programımızda birazdan. Son teknoloji ürünü süper çelikli, yüksek performanslı arabaları nasıl yapıyorlar? Koyunlara kusursuz tıraşı nasıl yapıyorlar? Gökyüzüne ulaşan kiteboardları nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıldıklarını göstermek için sizi bir dünya turuna çıkarıyoruz.

0: Dünya genelindeki yollarda 1 milyarı aşkın araç bulunmakta. Günde yaklaşık 85 milyon varil petrol tüketiyoruz. Amaç daha az kirliliğe yol açan, daha etkili araçlar üretmek. Bunu başarabilmek amacıyla bir şirket daha hafif, daha güçlü ve daha çok kilometre kat eden süper çelikten arabalar üretiyor. Nasıl yapıyorlar dersiniz? Gent, Belçika'da bulunan ArcelorMittal çelik fabrikası yılda 5 milyon ton çelik üretiyor. Buna en son üretilen dünyanın en çok satılan arabalarından birinin ağırlığını 100 kilogram daha indirmek amacıyla kullanılan gelişmiş yüksek dayanıklılıkta çelik de dahildir. Atalarının yaydığı karbondioksit miktarını %23 oranında azaltan en ekonomik modele ulaşmak için. Her şey maden eritme ocağında yetenekli Peter van den Bosch'la başlıyor.
1: Günde 12 bin ton sıcak metal üretiyoruz.
0: Çelik üretimi için demir cevherine, kok kömürüne ve kireç taşına ihtiyaç duyuluyor. Bu malzemeler ocağın zirvesine kadar uzun bir yol kat ediyor. Orada kendilerini kötü bir karşılama bekliyor. Ocak, kok kömürünü demir cevherine eriten sıcak gaza çeviriyor.
1: Basınçlı sıcak havayı 1200 santigrat derecelik ocağa enjekte ediyoruz. Kömürü ekliyor, yakıyor ve içerisinde sıvı sıcak metal elde ediyoruz.
0: Sıcak metal ocağın temelinde akarken, ateşe dayanıklı ekip yerdeki kanallara yönlendiriyor. Şu ana dek sıradan bir çelik yapımını izledik. Bir sonraki sorun bütün çelik işlerinin genel sorunu. Erimiş metaldeki kirlilikler. Çözüm çoktan karışımda yer alan kireç taşında yatıyor. Isıtıldığı zaman kireç taşı, mucur olarak bilinen bir katman oluşturmak için kirlilikle birleşen kalsiyum oksite dönüşür. Katman demirden daha hafif olduğundan karışımdan ayrışacağı yüzeye ulaşır. Böylelikle temiz erimiş metal aşağıda kalır. Bir sonraki sorunsa katmandan yoksun karışımdaki karbon oranının yüksek olmasıdır. Yani çelik çok kırılgan olacak. Bu çelikten üretilmiş bir araba kendi ağırlığı altında kırılabilir. Çözüm karbon oranını azaltmaktan geçer. Erimiş çeliği pota ocağında mühürlerler. Sonra içine saf oksijen üfler, 1650 dereceye kadar ısıtırlar. Bu işlem karbonun çoğunu yakar ve yüzeyde taze bir katman oluşturur. Maden eritme kabı sallanıp eğildikçe hafif katman içeride kalırken daha ağır olan sıvı dışarıya taşar. Saf sıvı çelik. Ama özel bir tarafı yok. Ekstra güçlü süper çeliğe dönüşmesi Gert Berbeck'in gözetimi altında gerçekleşir.
2: İşte bütün sihir burada gerçekleşiyor.
0: Gert'in sihri en modern kimyayı ve tamamen simyayı içine alıyor. Öncelikle karışıma az miktarda bor ve manganez ekliyorlar. Sonra devasa bir aletle karıştırıyorlar. Bu işlem argon gazını sıcak çeliğe üflüyor. Malzemeleri karıştırıyor ve basınç direncini iki katına çıkarıyor. Kızgın mızraklarını Gert'in fokurduyan karışımından ayrıştırdıklarında nihayet süper çeliği elde etmiş oluyorlar. Büyük bir ışın yayan levha. Güçlü kesiciler 11 metrelik parçalara ayırıyor.
2: Her gün iki dökümcüden gelen 50 derece sıcaklığında levhaları gördüğüm zaman dünyada bir çelik fabrikasının sahibi olduğu için en çok gurur duyan benimdir diyorum.
0: Ama kendisiyle en çok gurur duyan çelik fabrikası sahibinin bir sorunu var. Kalın levhalar. 22 santimetrelik derinlikleriyle araç parçaları için çok kalınlar. İnceltilmeleri gerekiyor. Öncelikle devasa fırınlar levhaları yeniden şekil verilebilecek kıvama gelene kadar yeniden ısıtıyor. Fırınları parlak bir turuncuya dönüştürüyor. Bilim kurgu filmlerindeki raylarda yol alan neon trenler gibi fabrika boyunca süzülüyorlar. Yarım kilometreyi aşkın bir yoldan sonra inceltilmeye hazırlar. Güçlü silindirler, çelik bir yoldan diğerine geçerken basınç uyguluyor. Her geçişte levhalar gittikçe inceliyor. Çeliğin üzerinden tamamen geçildikten sonra 3 milimetreden daha ince ve aşırı sıcak oluyorlar. Soğutmak ciddi bir çaba gerektiriyor. Eğer sıcaklık çok yavaş düşerse çelik dayanıklılığının çoğunu kaybeder. Bu yüzden kendi Bellagio şelalelerini devreye sokuyorlar. Bu şelale yaklaşık 100 metre uzunluğunda. Ve Hans Wurstegen'in açıklayacağı üzere kırmızı sıcak bir şeritle inceltilme işleminden geçmiş çeliğin eşleşmesinden daha fazlası mevcut.
3: Şelale yüksek dayanıklılığa sahip çeliği 900 dereceden 100 dereceye, sadece 90 metre içinde soğutuyor.
0: Çelik silindir adı verilen ısmarlama şekillerde kesilip Wolfsburg Almanya'ya gemiyle gönderilmeden önce alüminyum silisyum alaşımına batırılarak paslanmaz bir kaplamaya kavuşuyor. Bu devasa araba tesisi 6 kilometre kareye aşkın bir alana sahip ve 20 bine aşkın üretim elemanına iş veriyor. Kendilerine ait elektrik santralleri bile var. Her seferinde binlerce ton çelik trenle ulaştırılıyor. 4 devasa vinç, 20 tonluk standart çeliği ve ayrıca gelişmiş yüksek dayanıklılığa sahip çelik silindirleri boşaltıyor. Bütün ısıtma ve işlemlerden sonra bile levhalar bir araba için yeterince güçlü değil. Çözüm, sıcak presleme adı verilen bir işlemden geçer. Levhalar 25 metre uzunluğundaki fırınlarda Hauck Frederick Hartmann'ın gözetimi altında son kez ısıtılır.
1: Eğer çeliği 950 santigrat derecenin üzerinde ısıtırsanız maddenin içindeki yapı ve kristallerin sıralaması değişir. Artık çelik önceki halinden 3 kat daha güçlüdür.
0: Sıcak silindirlere aynı alet tarafından hem şekil veriliyor hem de suyla soğutuluyor. Ekstra güçlü araba parçaları elle montaj hattına yükleniyor. Buradan robotlara kadar. İmalat sürecinin her aşaması yakıt etkinliğini maksimum dereceye çıkaracak ağırlığı azaltma işlemine dayanmakta. Süper çelik kesimi aracın ağırlığını %20 azaltır. Vidalar ve perçinler bile ağırlığı azaltma amacıyla yerini yapıştırıcıya bırakıyor. Yapıştırıcı aynı zamanda dışarıdan gelen sese ve neme karşı daha etkili bir yalıtım sağlıyor. Her şeyin güvenli bir şekilde bir arada olduğundan emin olmak için her araba başına 100 metreyi aşkın yapıştırıcı kullanılıyor. Kaynağa ekle yapılan eklemler hantaldır ve robotlar hepsini kaynakla birleştirmek için lazeri kullanabilsinler diye arabanın ağırlığını yukarı çeker. Bu lazer ordusu bir günde alışılagelmiş kaynak işleminden daha güçlü ve hafif binlerce kusursuz kaynağa imzasını atabiliyor. Robotik kaynaklama işlemi biter bitmez dış kaplamalar boyanıp mükemmel bir imalathane ray sistemiyle montaj hattına taşınıyor. Motorlar alt kattan geliyor ve yerlerine yerleştiriliyorlar. Devasa robotik bir kol direksiyon ve lastikleri yerleştiriyor. Ve arabalar tamamen bitmiş bir halde çıkışa yöneliyor. İleri teknoloji tünelinde kapsamlı bir incelemenin ardından yola çıkmaya hazır hale geliyorlar. Hava kirliliği devriminde yeni bir itici güç karşınızda. Birazdan 78 milyon Avustralya koyununun yıllık tıraşları nasıl yapılıyor? Sörfçüleri uçuran sörf tahtalarını nasıl yapıyorlar? Aradan sonra öğrenmek için dizi izlemeye devam edin.

0: 19. yüzyılın başlarından itibaren Avustralya'da koyunları kırpma işlemi gerçekleşir. O zamanlar tamamen el makasları ve Avustralyalıların alın terine dayanıyordu. Bugün ulusal şebekeden biraz yardım alıyorlar. Avustralya'da 78 milyonu aşkın koyun olduğunu düşünürsek ihtiyaçları da var. 350 milyon kilo koyun yünü her yıl dükkanlarda yerini alıyor. Peki nasıl yapıyorlar dersiniz? Victoria, Avustralya'daki Pompapil koyun çiftliğinde bir bahar sabahı. Bu Pepin Merinos koyunları son 12 aydır kırpılmayı bekliyor. Artık yıllık tıraşlarının zamanı geldi. Bir yıla aşkın süredir uzayan yün miktarı koyunları aşırı strese ve hastalığa yatkın hale getirir. Bu yüzden her yıl kırpılmaları hayati bir önem taşır. Çiftçi Dave Callan'ın 2000 koyundan oluşan sürüsünü kırpmak için 2 haftası var.
1: 4 kırpıcımız var. Her kırpıcı kırptığı her koyundan ücret alır. Bu yüzden ne kadar çok kırparsa o kadar para kazanır diyebiliriz.
0: Kırpma işlemi koyunu strese sokabilir, bu yüzden ekip sıkı bir talimat izler. Koyunu yünlerinden değil de ayaklarından kaldırmak ve mümkün olan en kısa süre içinde onlara su ve yem vermek gibi. İş el çabukluğuna gelince en meşhur kırpıcı Roger Mifsud ve ekibi uyuşuk hareket etmez.
2: Bugün güzel bir gün. Ortalama bir kırpıcı 140 ila 160 koyunu kırparken ortalamanın üstünde bir kırpıcı yaklaşık 160-200 koyunu kırpabilir.
0: Sırt ağrılarına yol açan bir iş gibi. Bu dahiyane çözümden önce öyleydi. Her adam çatının tavanına bağlı rahat bir iple desteklenir. 2 saatlik vardiyalarının çoğunu abanmadan geçirmelerine olanak sağlar. Öncelikle bel bölgesindeki yün tabakasını tıraş ederler. Sonra geriye kalan kısmı geniş bir parça halinde kırpmayı amaçlarlar. Bir koyunun en hızlı kırpılma süresi 39.3 saniye. Silah kırpıcıları olarak bilinen sadece bir çift elektrikli makasla kuşanmış en iyi profesyoneller her bir hayvanda 2 dakikadan daha az bir süre harcar. Başlangıç aşaması 96 mm genişliğinde. Keskin, hareketli kesiciyle kaplı bir tarakla başlar. Kuaförden çıkma bir alete benzer ama önemli bir fark vardır. Berberlerin makaslarında gömülü küçük motorlar bulunur. Ama koyun kırpma aletleri bir tüp aracılığıyla el aletine bağlanan güçlü elektrikli motorlarla çalışır. Bu sistem el aletini hafif tutar ve aşırı ısınmasını önler. Ama saatte 18 koyun kırpan bıçaklar çabuk körelir. Bunun çözümü taşınabilir bıçak bileyici bulundurmak ve düzenli bir şekilde bilemektir.
2: İyi bir kırpıcı her zaman ekipmanı ile ilgilenir ve el aletlerinin bakımını yapar. Tarağını ve bıçaklarını keskin tutar. Her türlü bakım düzenli bir şekilde yapılır.
0: Kırpıcılar bir koyunu kırptıktan sonra yün işleyicileri devreye girer. İşleri kırpılmış yünü toplamak ve gönderim için hazırlamaktır. Yine de doğrudan gönderim yapamazlar. Sorun yeni tıraş edilmiş yünün istenmeyen ölü deriyi ve lüle adı verilen kısa yünleri içermesidir. Çözüm 4 cm genişliğinde çıtalarla özel olarak tasarlanmış bir masada baştan aşağı kesimden geçirmektir. Çıtalar arasındaki boşluklar istenmeyen maddelerin çoğunun düşmesini sağlar. Ama yünün uç kısımları hala leke olarak bilinen kir ve ter içermektedir. Bu yüzden yünler masadan alınmadan önce işleyiciler etek adını verdikleri bir işlemle yünün uçlarını keserler. İşleyicilerin işi bittikten sonra Bob Gibson devreye girer. Onun işi yünün kalitesine ve astar adı verilen yığının içindeki yünlere değer biçmektir.
1: Bob, yün sınıflandırıcısı dediğimiz kişidir. Yani koyun kırpıldıktan, kırpma alanından çıktıktan sonra kesilen yünden o sorumludur. İşi bütün yünleri çeşitlerine göre uygun kategorilere yerleştirmektir.
0: Bob sınıflandırma işlemini bitirdikten sonra esnek yünleri onları 200 kiloluk balyalar halinde presleyen bu büyük pres makinesine alır. Avustralya dünyadaki koyun yününün %25'ini temin eder. Daha sonra balyalar zımbalanır ve çiftliğin logosu basılır. Dev koyun sürüsünü yerlerine geri götürürken her biri 6 kilo daha hafif ve bir 12 ayda tıraşlı kalacaklardır. Karşınızda kitesurfer. Dalgaların ve rüzgarın birlikteliğinden oluşan adrenaline dayalı bir spor. Sörfçüler saatte 90 kilometre hıza ulaşıp gökyüzünde yüzlerce metreye uçarken tahtaların hafif, esnek ve güçlü olması gerekmekte. Peki nasıl yapıyorlar dersiniz? Bielsko Biala, Güney Polonya'da saat sabah 8. Nobel Kalkboard Fabrikası tam kapasiteyle çalışıyor. 130 çalışanı yılda 10 bin tahta imal ediyor. Ve her birinin temelinde bir parça odun gizli. Bu fabrikanın sahibi Darius Rozyak, keresteleri konusunda oldukça seçici.
3: Keresteler Afrika'dan, Endonezya'dan geliyor. Ayrıca Polonya'dan gelen, kavak olarak bilinen özel seçim keresteleri de kullanıyoruz.
0: Ama bu kalas dikdörtgen. Bir sörf tahtası da değil. Bilgisayar donanımlı bir kesici bu sorunu çözmekle görevlendiriliyor. Bu mükemmel mekanik marangoz bir sörf tahtasının taslağını kısa sürede çıkarıyor. Bir sonraki sorun kiteboardçuların yüzlerce metre yüksekliğe çıkıp tekrar dalgalarla çarpışabilmesinde yatıyor. Kitesurf rekoru saatte 105 kilometredir. Tahtanın bütün gücü sörfçünün bacaklarına ve ayaklarına aktarılıyor. Bu yüzden sert bir fiberglassla önemli yerleri sağlamlaştırıyorlar. Sonra sörfçünün topuklarının gireceği son teknoloji bir alaşım üretiliyor. Yönlendirilmesine ve çarpma kuvvetinin emilmesine yardımcı olması için tahtanın kenarları esnekken orta kısmı oldukça güçlü. Tahtayı korumak için varak olarak bilinen sağlam plastik bir zırhla kaplıyorlar. Ama sağlamlık her şey demek değil. Kiteboardlar güzel de görünmeli. Çözümü büyük bir ofis malzemesi gibi durabilir. Ama bu ham kauçuk basım makinesi polimer içeren su bazlı eşsiz bir mürekkebe sahip. Baskı sırasında mürekkep buharlaştırıcısı polimeri değil de suyu buharlaştırıyor. Bu da varağa yapışıyor ve işini tamamlıyor. Kaplama işi bittiğine göre artık kiteboard sandviçi yapmanın zamanı geldi. İlk olarak bir fiberglass katmanı reçine ile kaplanır. Sonra ilk varağın doldurulması. Bir başka fiberglass katmanı ve sörfçünün ayakta duracağı alanı belirlemek ve ekstra dayanıklılık ve sertlik kazandırmak için karbon levha dokusuyla kaplanması. Bu devasa yardımcının önemli noktası bir katman fiberglassla kaplanıp ikinci bir varakla süslenen tahtanın özünde yatar. Ama bu sandviç üzerinde sörf yapabildiğiniz gibi bir domatesli pastırmalı sandviçle de yapabilirsiniz. Esnek, zayıf ve aşırı yassı halde. Tahtayı şekillendirmek ve güçlendirmek için Piotr Sala 75 dereceye kadar ısıtan ve son şeklini veren pres makinesine götürüyor.
2: Pres makinesinde tahtalar 15 dakika ısıtılıyor, sonrasında 75 atmosfer basınç altında 5 dakika soğumaya bırakılıyor.
0: Çıkartıldığı zaman tahta sert, bir parça iç bükey ve görsellik ihtiyacı içinde. Kesme makinesinde kesilip, taşlama çarkında düzeltildikten ve sonrasında zımparalamanın ardından Pasifik üzerinde uçan bir şeye benzemeye başlıyor. Ancak henüz hazır değil. Güneş, deniz ve akrobatik hareketler yüzeyi aşındırıyor. Bu yüzden tahta parlak ve güneş ışınlarına dayanıklı olması için koruyucu bir vernik tabakasıyla kaplanıyor. ...60 derecelik bir odada 24 saat kurumaya bırakıldıktan sonra... ...vernik makinesini devreye sokarak cila tamamlanıyor. İçlerinden biri basınç uygulandığında olması gerektiği gibi... ...bükülüp bükülmediğinden emin olmak için esneklik testi makinesinde denemeye tabi tutuluyor. Bir dalganın üzerinde vızıldayan bir tahta gibi bu tahta da denemeden başarıyla geçiyor.
4: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Petank topları. Üretim süreci topların yuvarlanmasıyla başlıyor. Biyolojik ilaçlar. Bu süreç tamamlandığında her şey daha güzel olacak. Asfalt kaplama araçları. Endişelenmeyin, çok kalın bir uygulama yapmayacağız. Ve bask espradilleri. Bu ayakkabıların kumaştan üretilmesi önemsiz olduklarını göstermiyor. Ama önce nasıl yapılmış? Bir Fransız oyunu olan petank, bir İtalyan oyunu olan boçeye ve bir İngiliz oyunu olan çim topuna benzer. Buz denilen içi boş bir çelik topla toprak ya da çakıl bir zeminde oynanır. Oyunun amacı küçük bir ahşap topa mümkün olan en yakın mesafeye top fırlatmaktır. İlk petank oyuncuları toplarını ahşaptan oyuyordu. 1890 sonlarında oyuncular toplarına çiviler çakarak ağırlaşmalarını ve diğer toplara çarptıklarında kırılmamalarını sağlamaya başladı. Sonra pirinç toplar ve bugün kullanılan içi boş çelik toplar ortaya çıktı. Üretim süreci yaklaşık 40 milimetre çapındaki uzun, karbon ya da paslanmaz çelik parçaların işleme alınmasıyla başlar. Bu paslanmaz çelik 45 milimetre uzunluğundaki parçalara ayrılır. Daha sonra parçalar bir banda yüklenir ve indüksiyon fırınına girerler. Burada 900 ila 1200 dereceye kadar ısıtılırlar. Böylece çelik yumuşar. Parçalar fırından çıkar çıkmaz bir baskı makinesi 3 kez vurur. İlk olarak bir disk biçimini alırlar. Sonra disk inceltilir. Sonra disk bir kalıba basılarak yarım küre biçimini alır. Sonra baskı makinesine giren yarım küre bir tornada çekilir. Burada biçimi sağlamlaştırılır ve bir koza biçimini alır. Bu koza daha sonra başka bir yarım küreyle birleşerek bir top biçimini meydana getirecek. İki yarım küre otomatik bir kaynak makinesine atılarak birleştirilir. Makine iki yarım küreyi birleştirir ve sonra da birbirine kaynaklar. Bir robot topları kaynak makinesinden alır ve onları bilgisayar destekli bir freze makinesine taşır. Makinenin tornası topu döndürürken bir keski ucuda çelik katmanlarını soyar. Böylece top pürüzsüzleşir ve kaynak kısmı görünmez olur. Burada top, uluslararası spor kurallarına göre belli bir çapa ve ağırlığa da kavuşturulur. Makine topa bir doku da kazandırarak topun sahibinin onu tanımasını kolaylaştırır. Uluslararası petank kurallarına göre top yüzeyinde 4 ayrıntının bulunması gerekir. Marka adı, model adı, topun ağırlığı ve hangi sete ait olduğunu gösteren bir seri numarası. Topun markası, modeli ve ağırlığı işlendikten sonra toplar bir taşıma bandıyla ısıtma istasyonuna taşınır. Burada çelik kesilir, ısıtılır, taşınır ve makineden çıkan top kolayca hasar görebilir haldedir. Isıtma süreci topun gücünü geri kazanması için gereklidir. Topun 800 ila 1000 derece arasında ısıtılmasından sonra suyla hemen 400 dereceye kadar soğutulması gerekir. Bu işleme de su verme denir. Çelik ısıtıldıktan sonra otomatik bir zımpara makinesinde parlatılır. Tamamlanan topların ağırlıkları farklıdır. Bu yüzden bu otomatik ölçüm makinesi tüm topları tartar, onları ağırlıklarına göre ayırır. Eşit ağırlıktaki toplar üçerli setlere ayrılır. Sonra üzerlerine aynı seri numaraları basılır. Bu petank topları karbon çeliğinden imal edildi. Oksitlenmeye, bozulmaya uğramamaları için fabrika karbon çeliğinden yapılan topları koruyucu bir krom tabakasıyla kaplıyor. Bu işlem için topların bir seri kimyasal banyoya ve suyla yıkanmaya tabi tutulması gerekir. Bunlardan sonra toplar elektro kaplama tankına son bir kez daldırılmaya hazır olur. Bu son tankta elektrik akımı krom partikülleri suyla iletir ve topların yüzeyine yapışmalarını sağlar. Kromlama işlemi beyaz bir tabaka oluşturur. Bu da parlak bir yüzey oluşturulması için zımparayla atılır. Uluslararası kurallar topların 70.5 ila 80 mm çapa sahip olmasını gerektiriyor. Ağırlıkları da 6500 ile 800 gram arasında olmalı. Peki oyun nasıl oynanıyor? Oyunun amacı topunuzu hedef topa mümkün olduğunca yakın bir yere fırlatmanız. Bu sırada da rakibinizin topunu uzaklaştırmalısınız. Ve fırlatmanız sırasında ayaklarınız yere çizilen küçük bir dairenin içinde olmalı. Petanka iç mekanda, Bloodroom ya da Bulbar denilen yerlerde oynanabilir. Ya da isterseniz açık havada düz bir zemin bulabildiğiniz herhangi bir yerde oynayabilirsiniz. Evet, oyun başlasın. Eminim artık sizin de bir topunuz vardır. Nasıl yapılmış? Biyolojik ilaçlar canlı hücrelerin içinde üretilen proteinlerdir. Hücrelerse genetik olarak programlandıkları şeyleri üreten küçük fabrikalardır. Kimyasal sentezle üretilen geleneksel ilaçlardan farklı bir yaklaşım biçimini içerirler. Biyoloji farklı tedavi yöntemlerinin işe yaramadığı noktada ümit verebilir. Bu biyolojik ilaçların toplu üretiminin yapılması için canlı hücrelerin içine yerleşen moleküler makineler kullanılmalı. Üretim süreci genetik malzemenin Çin deney farelerinin yumurtalık hücrelerine aktarılmasıyla başlar. Bunlar CHO hücreleri olarak da bilinirler. İşlemin bir sonraki aşamasına dek sıvı nitrojen için donmuş halde tutulurlar. Tohumlama laboratuvarında hücreler ılık suya tabi tutulur. Sonra da cam bir deney tüpüne aktarılıyorlar. Burada büyüme malzemeleri bulunur. Büyüme malzemeleri arasında vitaminleri ve mineralleri de içeren yüzlerce besin ögesi bulunur. Bu karışım hücrelerin çoğalmasına yardımcı olur. Daha sonra bu deney tüpü tesis içindeki üretim alanına taşınır. Bu karışım daha sonra 20 litre kapasiteli bir biyoreaktöre aktarılır. Buranın içinde bir bıçak karışımı dalgalandırılır ve büyümeyi teşvik eder. 3 haftadan uzun süre sonunda hücrelerin sayısı müthiş düzeyde artar. Her yeni hücre, hedeflenen biyolojik proteini üretmek üzere yeniden programlanmıştır. Daha sonra 80 litre kapasiteli biyoreaktör, hücre karışımının aktarılması için sterilize edilir. Biyoreaktörün dikkatli biçimde kontrol altında tutulan koşulları içinde hücreler sürekli olarak artar. Birkaç hafta içinde hücreler giderek daha büyük biyoreaktörlere aktarılır. Hücreler trilyonlara ulaşana dek çoğalır. Her biri hedeflenen proteini üretmeye devam eder. Sonra hücrelerden ayrıldıktan sonra protein sıvısını sterilize etmek için gereken karışım hazırlanır. Bu karışımın içindeki kurum malzemeler arasında tuz da bulunur. Torbanın üzerine etiket yapıştırılır ve hükümetin uyguladığı kurallar çerçevesinde her bir bilgi ayrı ayrı kayda alınır. Karışım daha sonra bir karıştırma tankının içine boşaltılır. Otomatik bir sistem saflaştırma solüsyonunun durumunu korur. Hücresel malzemelerin protein karışımından ayrıştırılmasından sonra kalan malzeme çelik ve camdan yapılma borulardan geçer. Burada saflaştırma solüsyonu reçine taneleriyle karşılaşır. Bunlar proteinleri fazlalıklardan ayırır. Saflaştırılan proteinler en az 20 derecede tutulan çelik tanklara alınır. Bu da biyolojik ilacı stabil durumda tutar. Bu sırada kalite kontrol laboratuvarında numune bir cam kapsüle püskürtülür. Kapsüller daha sonra otomatik bir analiz makinesine aktarılır. Bu karmaşık ekipman, biyolojik ilacın gücünü ve saflığını test eder. Biyolojik ilaç testi geçtiğinde, ilacın aktarılması için cam şişeler hazırlanır. Bunun için de iyi bir temizlik gerekir. Otomatik sistem cam şişelerin her birini deliklere yerleştirir ve püskürtücüler onları temizler. Daha sonra sistem şişeleri bir ısıtma tüneline aktarır. Burada sterilize ederek zararlı olabilecek toksinlerden arınmaları sağlanır. Şişeler izole edilmiş bir steril bölgede dolum istasyonuna aktarılır. Püskürtücüler şişelerin içine belli miktarda biyolojik ilaç boşaltır. Daha sonra pistonlar şişelere birer kapak takar. Bir kamera fotoğraf çeker ve bilgisayar durmaksızın bu görüntülerin analizini yapar. Böylece kapakların düzgün biçimde takılması sağlanır. Daha sonra sistem kapakların üzerine kaplayarak kirlenmelerini olanaksız kılar. Bu makine dakikada 100 adet şişeyi hijyenik biçimde doldurup kapatabilir. Daha sonra her bir şişe görsel olarak kontrol edilir. Şişelerin içeriği dikkatle incelenerek saf olduğundan emin olunur. Aksi durumda şişe ya da ilaç reddedilecektir. Son olarak örnekler ilacın saf olduğuna emin olması için teste tabi tutulur. Canlı hücrelerin içinde büyüyen bu biyolojik ilaçlar insanların yaşamında fark yaratmak için yola çıktılar bile. Az sonra inşaatın zorlu yollarından geçerek yolumuzu açacağız. Daha sonra da üretim sürecinde yaptığımız incelemede ilerleme kaydedeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Tekrar hoş geldiniz. 20. yüzyılın başlarında asfalt kaplama araçlarının gelişmesi yolların inşa edilme biçimini değiştirdi. Kaplama makinesi kürek kullanarak yüzeyleri kol gücüyle kaplayan işçi gruplarından devraldı. Bu buluş yol döşemeyi çok daha kolay hale getirdi. Şimdi göz atalım. Asfalt kaplamalar zorlu yolları pürüzsüz hale getirir. Bu kaplama makinesi asfaltı dağıtır, kademelendirir ve gerekli sıkıştırma işlemini de uygular. İşlem bilgisayar destekli bir plazma kesiciyle başlar. Makine ağır çelik saclardan kaplama yapısının tüm parçalarını kesecek şekilde programlanmıştır. Ayrıca fazlalıkları en aza indirgemek için kesimi yapılandırır. Plazma kesici aynı zamanda parçaları birleştirmeye yarayacak olan delikleri açar ve vidaları keser. Parçalar kesildiğinde bir vinç onları kaynak için taşır. Burada bir alet kaplama makinesinin parçalarını bir arada tutar. Böylece kaynakla birleştirilebilir. Bu noktada motor boşluğu gibi küçük parçalar gövdeye kaynaklanır. Kaynakla belli noktalardan tutturma işleminden sonra tam kaynaklama yapılmaya başlanır. Ve burada çelikten kaplama makinesinin haznesi imal edilir. Çelik, bilgisayar destekli bir baskı makinesine yerleştirilir. Burada çelik plakalar birbiriyle eşleşen kısımlardan delinir. Sonra hidrolik güç kullanılarak çelik istenilen biçimde bükülür. İlk bükme işlemi tamamlanınca dijital bir aletle açı ölçülür. Açının tam olarak istenilen düzeyde olması sağlanır. Çelik plaka daha sonra bir sonraki bükme işlemi için yerini alır. Bu hazne bölümü için 3 bükme işlemi uygulanmalıdır. Bükülen bölümler, haznenin geri kalanına oturtulabilmeleri için mükemmel biçimde ayarlanmaları ve açılandırılmaları gerekir. Bir şablon kullanılarak bitirilen 3 parçanın birbiriyle uyumlu olup olmadığı denetlenir. Sonra bir arka panel kaynaklanır. Bu iki parça haznenin sağ kısmını oluşturacak. Bir asit banyosunun ardından çeliğin epoksi astarla ve toz boyayla kaplanması için bir boya kabinine girmesi gerekir. Bu parçalar daha sonra boyanın kuruması için bir fırına gönderilir. Daha sonra kaplayıcının yapımının çoktan başlatılmış olduğu montaj bandına aktarılırlar. Burada vites sistemi iki yana vidalanır. Bu vitesler kaplayıcının tekerleklerini çevirecek. Daha sonra motor yerine yerleştirilir. Motorun montaj yapısı 4 noktadan birleşme sağlar. Daha önce imalatını gördüğümüz haznenin bir yanı kaldırılarak yerine takılır ve makineye sabitlenir. Hazne üzerindeki menteşe boruları taşıyıcının çerçevesindeki borularla hizalanır. Bunların montajını tamamlamak için bir menteşe pimi takılır. Bilgisayar destekli bir sistem tekerleklerin ve pistin hizalanmasını kontrol eder ve motorun performansını değerlendirir. Ayrıca asfaltın taşıyıcıya akışını yönetmek için yukarı ve aşağı yatıran apron kısmının işlemini denetler. Bu taşıyıcılar asfaltı kaplayıcının arka tarafına taşır. Burada burgular asfaltı yola doğru iter. Her şey kontrol edildikten sonra döküm mastarının yapımına sıra gelir. Bu işlemde taban plakasıyla başlar. Döküm mastarı titreşimli uzatma sisteminin asfaltın yola bırakıldıktan sonra seviyelendirilmesini ve sıkıştırılmasını sağlar. Asfaltın işlenebilir olmasını sağlamak için ayrıca ısıtıcı elemanlarla donatılmıştır. Daha sonra döküm mastarının tamamen değiştiğini onaylamak için bu bileşenler üzerinde bir dizi test gerçekleştirilir. Artık kaplama aracının çekicisine yerleştirilmeye hazır. Çekici döküm maslarını iki uç birleşene dek kaldırır. Parçalar vidalandığında asfalt kaplama makinesi çalışmaya hazır hale gelmiştir. Yollarda karşınıza ne çıkarsa çıksın, bu makinenin pürüzsüz asfalt yolları sizin için hazırlayacağına emin olabilirsiniz. Nasıl yapılmış? Espradiller onlarca yıldır günlük olarak kullanılan ayakkabılardır. Ancak pek çok insan bu kumaş ayakkabıların kökenini bilmez. Avrupalılar espradil ayakkabıları 1300'lerden beri giyiyor. Bask bölgesi hala bu ayakkabılarla ünlü. Espradiller zamanda yolculuğun anahtarıdır. Bask bölgesinin insanları bu kumaştan imal edilen ayakkabıları yüzyıllardır üretiyor. Ancak tabanlarının kauçukla desteklenmesi için 19. yüzyılın gelmesini beklemek gerekiyordu. Cüt, kaba cisim haline getirilmiş güçlü bir bitki lifidir. Geleneksel bask espradilleri için kullanılan sicim yaklaşık 3 mm kalınlığındadır. İşlem otomatik bir örgü makinesini besleyen cüt makaralarla başlar. 5 bobin 18 mm genişliğinde 6 mm kalınlığında düzgün bir örgü üretmek için dairesel bir biçimde hareket eder. Örgü hemen boyutların eş hale getirilmesi için gerginlik sağlayan bir kalibrasyon makinesine girer. Her espradilin tabanı el yapımıdır. İlk olarak örgü yüzyıldan daha uzun süredir kullanılan bir form üzerine sarılır. Metal deliklere sargı yerleştirilmesi, yapılan ayakkabının ebadına tekabül eder. Mandallar birbirine ne kadar yakın olursa, ayakkabı boyutu o kadar küçük olur. Bu ayakkabı boyu için 9 dönüşten sonra örgü kesilir, daha sonra büyük bir iğne kullanılarak ucu kesilir. Örgü daha sonra bir baskı makinesine yerleştirilir. Burada ağır çekimde görülebileceği gibi bir kalıba oturtulur. Gerçekte bu aşama sadece birkaç saniye alır. Sonra tabla bir tarakla alınır ve otomatik bir dikiş makinesine gönderilir. Biri yukarıda, biri aşağıda olmak üzere iki büyük iğne kalın jüt ipliğiyle iki yandan jüt örgüyü birbirine bağlar. Makine saatte 100'den fazla ayakkabı tabanı dikiyor. Bu makineler gerçekten de bir inanılmazı başarıyor. Espradillerin jüt tabanı oluşturulup dikilir. Fakat henüz tamamlanmamıştır. Yıpranmasını önlemek için koruyucu bir kauçuk tabaka gerekir. İlk olarak kalıplara karşılık gelen ayakkabı boyu için açılır ve renksiz kauçuk granüllerle doldurulur. Daha sonra jüt tabanlar üste yerleştirilir. Kalıp kapatılır ve 6 dakika boyunca bir baskı makinesine yerleştirilir. Baskı kauçuk granülleri eriterek kalıbı 150 santigrat dereceye ısıtıyor. Sıvı kauçuk boşluklara yayılır, jüt dokusuna nüfuz eder ve vulkanize olur. Yani sertleşir ve iyileşir. Bu, jüt iç tabanı korumak için. Daha sonra jütler üste yerleştir. Kalıp atılır ve dakika boyunca makinesine yerleştir. Kauçuk granülleri eriterek 150 dereceye ısıtır. Sıvı boşluklara yayılır. Jüt dokusuna vulkanize olur. Sertleşir, iyileşir. Bu jüt içindir. 2 metre kalınlığında

Geleneksel olarak insanlar sert siyah veya lacivert espadrilleri giymiştir. Ve beyazlar da pazar günü giyilmiştir. Bugün bu ayakkabılar parlak renklerde de üretiliyor. Her üst kısım bir ön parça ve bir arka parça içerir. Üst parça tamamen elle dikilir. Avuç içi içine bakır kap takılı olan bir eldiven, büyük iğnenin zorlu jüt üzerinden itilmesine yardımcı olmak için giyilir. Ön ve arka parçaları tabana dikildikten sonra kenarlar boyunca birleştirilir. Sonunda ayak parmağı kapanır ve 3 sıra dikişle takviye edilir. Bütün bunlar güçlü, örgülü pamuktan yapılmıştır. Bu Bask espradilleri üreticisi yalnızca kağıt ambalajında bile doğal malzemeleri kullanıyor. Tabanlar için kullanılan kauçuk renklendirici içermez. İçerdiği bitki stronella isimli bitki yağının sivrisinekleri uzaklaştırmaya yardımcı olduğu düşünülüyordu. Ancak bazı ayaklar bunu kendi başlarına da yapabilirler.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: ...yeniden hayata dönmeyi
2: evet,
0: hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Deri basketbol topları. Size bu eşyayı getirmek için çemberler üzerinden atlamak zorundaydık ama korkmayın, smaç yok. Taşkın kapakları. Gerçeklerin akışında hiçbir taşkınlığa gerek yoktur. Ahşap panel tuvalleri. Bir şey yaratmak için bir şeyler yaratmak. Ve ayakkabı bağcıkları. Bunların aksine umarım süreç boyunca size yardımcı olurken düğümlerle bağlanmasınız. Ama önce nasıl yapılmış? Basketbolun ilk günlerinde oyuncular futbol topuyla oynuyorlardı. Sonra 1894 yılında özel bir basketbol topu geliştirildi. Bağcıklıydı ve futbol topundan yaklaşık 10 santimetre daha büyüktü. Oyuncular için yeni top bir oyunda büyük değişiklikler meydana getiriyordu. Yıllar geçtikçe basketbol topları değişti. Ancak bir üretici hala eski moda toplar yapıyor. Bu bağcıklı kahverengi deri toplar oyunun başlangıcını onurlandırıyor. Bu geleneksel basketbol toplarını yapmak için ilk olarak Amerikan sığır derisinden 8 parça kesiliyor. Bunlar kaba kesimlerdir. Çünkü şekilleri daha sonra daha net biçimde tanımlanacaktır. Keskin çelik bir kalıp deri parçalardan birine yerleştiriliyor. Sonra bir baskı makinesi kullanarak deri parçasını kesmek için kalıba basınç uygulanıyor. Daha sonra naylon parçaları ayrı ayrı işlenebilir bir uzunluğa ulaşana kadar kesiliyor. Ve bir düzinesi birlikte istifleniyor. Bundan sonra istif aynı kalıp kullanılarak şekillendirilmek üzere kesiliyor. Naylon deriden daha yumuşak olduğu için bir seferde daha fazla parça kesilebiliyor. Sonra naylon parçalardan biri deri parçanın altına dikiliyor. Bu iş için iğneyi destekleyen ağır bir silindir koluna sahip özel bir dikiş makinesi kullanılıyor. Naylon destek gerilmeyi önleyerek deri dengeleniyor. Farklı bir kalıp kullanılarak bağcık delikleri ve çentikler naylon destekli deri parçasına deliniyor. Ardından şablon kullanılarak hava valfinin bulunduğu nokta işaretleniyor. Valfe gereken deliği açmak için bir zımba kullanılıyor. Daha sonra şirketin logosunun bulunduğu bir damga ısıtılmış baskı makinesine yerleştiriliyor. Damga ısıtılırken yerine oturtuluyor ve ardından bir deri parçası altına yerleştiriliyor. Sıcak damga indirildi ve şirketin logosunu deriye işlediler. Artık basketbol topu parçalarını birbirine dikmek için zaman geldi. Naylon aralıkların dikildiği parçalar bunlar. Böylece topun dikimi bittikten sonra ters çevrilecek. Dikim, polyester iplik kullanılarak elle yapılır. Yetenek gerektiren bir iştir. Yanlış yerdeki bir dikiş deri parçanın mahvolacağı anlamına gelir. Birleştiğinde iplik kesilir ve kalın dikiş düzgün hale gelir. Bağlanacak iki parça üzerine uygulanan vinil takviyelerle topun bu bölgelerinin daha güçlü olması sağlanır. Bu dikiş topun bağcık deliklerinin çerçeveleyeceği, bağlamayı tamamlayıp vurgulayacağı için aynı zamanda bir tasarım unsurudur. Bu panellerden birine vinilden ikinci bir şerit eklenerek topun içindeki şişirme bölümün korunması sağlanacak. Basketbol topunun her yarısı bir defada toplanır. Bağcık deliğinin etrafındaki bölüm şişirilebilir parçanın yerleştirilmesi için giriş noktasını sağlamak üzere açık kalır. Daha sonra iki yarım bir araya getirilerek dikilir. Bunun için yine topun içi dışına çıkmış olarak çalışılır. Böylece topun dış kısmı tamamlanmış olur. Basketbol topunun dış kılıfı çelik bir çubuğa yerleştirilir. Bunun yardımıyla top ters döndürülür. Artık sentetik kauçuk keseyi basketbol topu kılıfına yerleştirme zamanı geldi. Bu kesenin hava valfinin deri üzerindeki delikle aynı hizada olacağı şekilde yerleştirilmiştir. İğne burunlu pense kullanılarak hava valfi delikten çekilir. Daha sonra iç kapak keseyi bağcıklardan koruyacak şekilde yerleştirilir. Kese sonraki aşamaya yardımcı olmak için kısmen şişirilir. Kalın bir pirinç iğne kullanılarak deliklerin içinden bağcıklar geçirilir ve böylece delik düzgün bir şekilde bağcıkla birleştirilir. Basket topu daha sonra tamamen şişirilir. Keseye uygulanan baskı bağcıkları yerinde tutar. Bağcığın sonu sadece kırpılır ve topun içine sıkışır. Orijinalin bir kopyası olan bu deri basketbol topu sıçramaya hazır halde. Nasıl yapılmış? Sel kapakları, sel sularına karşı direnmek üzere tasarlanmış süngülü kapılardır. Atık su veya su arıtma tesislerine monte edildiğinde operasyonları daha verimli hale getirmek için dışarı akışı ve girişi kontrol etmek için kullanılabilirler. Bu nedenle sel kapakları sadece acil durumlar için değildir. Su akışını azaltmak ya da tamamen durdurmak için sel kapakları kapılar arasında değişen derecelerde kapanır. Bu sürgülü kapıların hazırlanması paslanmaz çelik bir plakayla başlar. Bunlar plakayı bir lazer kesici barındıran bir odaya götürecek bir taşıma bandına aktarır. Vinç emme kavramasını serbest bırakır ve taşıma bandı çelik plakayı odaya alır. Bir sonraki aşamada tamamen otomatik bir işlem olduğu için aydınlatma gerekli değildir. Burada bilgisayar yazılımı, lazeri, montaj delikleri de dahil olmak üzere sel kapağının çerçevesini kesmesi için yönlendiriyor. Lazerle kesilen parçalar daha sonra istiflenir ve bir sonraki operasyon için kategorize edilecek şekilde numaralandırılır. Sırada şekillendirme var. Bir kısmı baskı makinesine yerleştirilir ve bu da sel kapağının alt çerçevesi olan bu parça için gerekli sayıda kıvrımı yapar. Yan çerçeveleri aynı şekilde oluşturduktan sonra destekler tüm uzunluk boyunca eşit şekilde yerleştirilir. Bunlar daha sonra kaynakla birleştirilir. Ardından desteklerin yerlerine düzgün biçimde oturup oturmadığı kontrol edilir. Bu işlemden sonra da son kaynak işlemi yapılır. Daha sonra iki yan çerçeve alt çerçeveye birleştirilir ve kaynaklanır. Yapının orta noktasında paslanmaz çelik bir sızdırmazlık çerçevesi konumlandırılmıştır ve kaynaklanır. Sıradaki çerçevenin içine bir conta işlevi gören bir polietilen şerit yerleştirilmiştir. Sürgülü kapıyı bulunduracak bir bölümü de bulunur. Bu çerçeve üzerine kenetlenir ve çekiçle yerine oturtulur. Çerçevenin yanındaki delikleri kılavuz olarak kullanarak polietilen şeritte delikler açılır ve sonra cıvatalar takılır. Sonra bunlar cıvatalarla yerlerine yerleştirilir. Başka bir polietilen parçası yatay sızdırmazlık çerçevesine yerleştirilir ve vida deliklerinin yeri işaretlenir. Şerit çıkarılır ve bu defa gömme vidalar için konik delikler açılır. Her şey yerine vidalanmadan önce contadaki bir girintiye bir silikon şerit yerleştirilir. Çerçeve tamamlandıktan sonra sel kapağının süngü kapısı takılır. Bu kapak krankla idare edilen dişliler kullanılarak kaldırılacak ve indirilecektir. Önce silikon yapıştırıcı ve bir plastik tapa kullanarak tahrik dişlisinin açıklığı kapatılır. Ardından bir yıkayıcı ve rulman orta mil açıklığı üzerine yerleştirilir. Daha sonra dişli bölümünün tamamlanması için kapak takılır. Dişli muhafazasının tamamen kapatılması için uzun vidalar kullanılır. Sonra paslanmaz çelik çubuklara güçlü silindirlerle bastırılır. Bu çubuk, sel kapağı deposunun çalışma kolu olarak hizmet edecektir. Montaja hazır olduğunda, çalışma kolunun bir ucu sürgülü kapıya vidalanır ve dişli kutusu öteki uca takılır. Krank henüz kurulmadığından, dişlileri döndürmek ve kayan sel kapağının çalışmasını test etmek için bir matkap kullanılır. Daha sonra sel kapağı, tasarım özelliklerine uygunluğundan emin olmak için kontrol edilir. Nihayet sel kapağının altındaki yüzey hiçbir şeyin sızmadığını teyit etmek için suyla test edilir. Eğer sızıntı yoksa suya dayanıklı olduğu ve acil bir durumda el altında tutulmaya hazır olduğu kanıtlanmış olur. Az sonra... Boş bir tuval olmasına rağmen madde dolu bir şey var. Son ürünlerimize gevşek uçları kapatıyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

Tekrar hoş geldiniz. Sanatçılar fırçalarını boş tuvallerine koymadan önce hangi tuval türünden birini kullanacaklarını seçmek zorunda kalırlar. Ekonomik pamuklu veya daha ince, daha pahalı keten mi, tuvalde gerilmiş mi yoksa önceden gerilmiş mi? Ahşap bir çerçeveye sabitlenmiş mi, ahşap bir panele yapıştırılmış mı? Kararlar, bir sanatçının hayatı asla kolay değildir. Bu türden bir tuval ince örgülü ketenden yapılmıştır. Gerilerek ahşap bir panele sabitlenir. Sert destek keten bezinin fırça darbeleri altında buruşmasını önler. Panelin yüzü 6 mm kalınlığında baltık huş ağacından yapılmıştır. Bitmiş tuvalin boyutlarıyla eşleşen bir parçayı kestikten sonra beşik için daha sağlam ıhlamur ağacı parçaları kesilir. Bir uzun şeridi gereken genişlikte kestikten sonra parçanın uzunlukları 5 parçaya ayrılır. 4 çevre parçası ve çapraz bir destek. Bu parçalar kesilir. Daha sonra çevre parçalarının kenarları beşik oluşturmak için bir araya getirilir. Parçaların eşleşmesi için 45 derecelik bir açıyla kenarlar kesilir. Beşiği birleştirmek için daha sonra bir dikdörtgen oluşturmak üzere birleştirilen küçük parçalara ağaç tutkalı yayılır. Köşelerden ikisi açıların düzgün olmasını sağlamak için 90 derecelik bir blokla sıkıştırılmıştır. Köşe bağlantıları ayrıca V şekilli zımbayla güçlendirilir. Kelepçeler ve destekler çıkarıldıktan sonra çapraz destek ortaya yapıştırılır. Kontrol edilir ve sonra çapraz ayraç kare yerleştirilir, çerçeveye çivilenir. Daha sonra ahşap tutkal beşik çerçeve üstüne uygulanır ve ahşap panel daha sonra yerine yerleştirilir. Kelepçeler daha sonra çevreye göre ayarlanır ve tutkalın kurumasına izin vermek için beşik gece boyunca bekletilir. Ertesi gün herhangi bir pano çıkıntısının kalmaması için çerçeve zımparalanır. Böylece panelin kenarı beşiğe uygun hale gelir. Üretim bilgileri daha sonra bitmiş panelin arka tarafına işlenir. Sonra bu tuval için kullanılan keten portre derecelidir. En ince ve yumuşak dokumadır. Yağlı boyanın yapışacak kadar nüfuz etmesine izin vermek için keten tohumu yağıyla astarlanmıştır. Ancak kumaş boyayı emmez. Ahşap panel boyutları ölçülür ve işaretlenir. Ekstra çarşafların beşiğin çevresine sarılabilmesi için her birine 10 cm eklenir. İşaretlendikten sonra parçalar kesilir. Bu üretici ahşap tuvallerini beyaz kurşunla ve akrilik gessoyla astarlanmış keten bezlerle üretir. Bu kurudukça sert bir kaplamaya dönüşen beyaz akrilik bir sıvıdır. Beşik panel keten üzerine ortalanır ve sonra çevresi sarılır. Panel daha sonra sağ taraf yukarıya çevrilir ve yüzeyi özel, asitlik derecesi nötr düzeydeki bir tutkalla kaplanır. Bu sıradan yapıştırıcıların ketenleri zamanla bozan asitleri içerdikleri için kullanılır. Panel tekrar çevrilir. Daha önce çizilmiş olan çizgilerin içine yerleştirilir ve keten üzerine sıkıca bastırılır. Montaj daha sonra gerdirme makinesine monte edilir. Nem değişimlerinden dolayı daralma ve genişlemeyi önlemek için tuvaller her zaman gerilmelidir. Önce en uzun taraflarla başlayarak makine keteni gergin tutar ve beşiğin kenarında katlar. Zımba gerilmiş ketenlerin ahşaba sabitlenmesi için kullanılır. İki tarafı gerildikten ve zımparalandıktan sonra köşeler katlanır ve zımbalanır. Kısa kenarın gerdirmesi için tuval döndürülür. Bunlar gerildiğinde ve zımbalandığında ahşap panel tuval bitmiş olur.
sanatsal ilhamın alıcısı olmaya hazırdır. Mona Lisa'nın da böyle yapıldığını söyleyebiliriz. Nasıl yapılmış? Arkeologların bulduğu en eski ayakkabı 5500 yıllık bir deri mokosendi. Üstelik deri bağcıkları da üzerindeydi. Bugün ayakkabılarımız istediğimiz malzemelerden, istediğimiz renklerde ve tarzlarda hazır olarak yapıldığı için avcılık yapmak zorunda değiliz. Burada polyester ayakkabıları üretiliyor. İlk olarak ince polyester ipliğinin konileri bobin sarım makinelerini besleyecek askı üzerine monte ediliyor. 8 koniden gelen teller gruplandırılmıştır ve makinenin bir tarafında bulunan bobinler sarımı besler. Sonra farklı 8 koniden gelen teller gruplandırılır ve makinenin diğer tarafı boyunca ve ikinci bir bobin üzerine sarılır. Her 8 tel grubundan bir tane kalın polyester iplik üretilecek ve makine belirli uzunluğu meydana getirmek üzere programlanmıştır. Her koni 115 kilometrelik uzunluğunda bir ipliği sarmak için yeterince ince ipliğe sahiptir. Bu özel ayakkabı bağı için makine, bobin başına 2500 metre ipliği saran bir programa alındı. Daha sonra bu bobinlerin 20 tanesi bir örgü makinesine yerleştirilir. Her bir bobinden gelen iplik, iğne gerginliğini düzenlerken ikincisi 3 delikten geçirilir. İplerin yarısı toplanır ve düğümlenir. Böylece makineye beslendiğinde yakalanırlar. Örme makinesi çalıştırılıyor. Bağlanmamış olanları çeken düğümlü ipler çekilir. Makine daha sonra yuvarlak formlu bir ayakkabı bağcığı meydana getirir. Tamamlanan bağcık 1,5 metreden daha uzundur ve bir fıçıda saklanır. Bazı ayakkabı bağcıkları örme değil, dokuma kordondan üretilir. Bu sefer iplik konileri doğrudan örgü makinesini besler. Makinenin 4 mandal iğnesi, yuvarlak bağcığı üretmek için 2 tür dokuma gerçekleştirebilir. Dokuma veya örgülü bağcıklar hazır olduğunda, bir sargı cihazının 4 metal mandalı yapılan ayakkabı boyu uzunluğuna ayarlanır. Daha sonra kordon çapına bağlı olarak kenedin etrafına 10.000 kat kordon sarılır. Kordonun ucu kesilir. Daha sonra kordonlar birbirlerine bağlanır. Böylece bunlar bir boşaltma makinesine kolayca aktarılabilir.

Her bir kordonun merkezi asetonla doymuş keçe yatak üzerine geçirilir. Daha sonra makinenin kalıbına yerleştirilir. Kalıp bir parça asetat filmi kordonun etrafına sıkıca sarar ve ardından ortadan keser. Her iki ucunda da sert bir malzeme olan bağcık ucuyla kapatılır. Bu baskı makinesi çanta ipliklerinde kullanılan bir tipte nikel kaplı bir çelik ucu takar. Bu uç kordonun arasına hafif bir boşluk bırakarak doğrudan yerleştirilir. Baskı makinesi etkinleştirilir. Çelik uca basılır ve kordon kesilir. Bu fabrikada aynı zamanda giysiler üzerine dikilen zikzaklı bir süsleme de üretiliyor. Bu örgü makineleri 120 yaşında. Her biri 3 ila 73 bobin arasında ipliğini tutar. Kullanılan bobinler ne kadar çok olursa zikzak da o kadar geniş olur. Çok renkli zikzak veya örgülü ayakkabı bağcığı yapmak için 2 yol vardır. Düz renk bobinlerin farklı renk tonları örgü makinesine takılmalıdır veya her bobin üzerinde çok renkli iplik sarılmalıdır. Çok renkli örme ayakkabı bağcığı için her konuya farklı tonlarda düz renk iplik konilerini veya çok renkli ipliği takılır. Farklı şekil ve boyutlarda üretim yapmak için bobin veya koni sayısının 8'den 73'e kadar değiştiği farklı örgü türleri ve örgü makineleri kullanılır. Çift sayılar, yuvarlak ayakkabı bağcıkları, tek sayılarsa düz bir ayakkabı bağcıklar üretir. Pek çok olanak vardır. Ayakkabı bağcıkları modaya uygun olurken aynı zamanda işlevsel de olabilir. Şansını bir çift seçerek düğümlerle bağlayabilirsiniz.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Morlock Motors Westerwald. Avrupa'nın en büyük Amerikan arabaları ticareti yapan yeri. Ekip yeni stok bulmak için neredeyse her şeyi göze alıyor.
1: Arkada çıngıraklı yılan var. Orada durmayın, kaçın.
0: Özellikle büyük makineler sevgiyle işlenmiş detaylarıyla rağbet görüyor.
2: Burada çarkı çevirebilirsin. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor.
0: İyi ticaret için gereken her şey. Bilgi ve detaylara keskin bir bakış.
1: Adam ne yaptığını çok iyi biliyor. En azından dişlerini fırçalamış. Nasıl göründüğünün bir önemi yok.

0: Steel Buddies iş gezisinde. 4 okul servisi ve tarihi bir Spartan karavanı Texas'ın Galveston kentine ulaşmalı ve buradan Almanya'ya gidecek gemiye yüklenmeli. Ekibin limana varması için 3 günü var.
1: Önümüzde hala 1800 kilometre var. Gemi bizi beklemeyecek. Bu bayağı zorlu bir yolculuk olacak gibi görünüyor.
0: Günün ilk etabı otel otoparkında, sabah 7'de ve genel olarak iyi bir atmosferde başlıyor.
1: Tamam, artık yeterince güldük. Hadi yüklenelim ve terleyelim ha.
0: Erkekler okul servislerini kullanmalı. Julie ise karavan ekibini yönetecek. Her şey hazır. Aslında.
2: Ne? Ne yaptınız? 5 saniyeliğine gittim. 5 saniye.
1: Olaf, elinde ikinci bir anahtar yok değil mi? Kapıyı kim kilitledi?
2: Ben değildim.
1: Evet, çok basit. Aracı çalıştırıyorsun, kapıyı açıyorsun, düğmeye basıyorsun, kapıyı kapatıyorsun ve araç kilitleniyor.
0: Hemen yola koyulmak yerine...
1: Aa dostum.
0: Ekibin önce kendi aracına erişim sağlaması gerekiyor.
3: Ya bana sinirlenme ihtimalim var ama...
1: Ne yapıyoruz şu an? Arabayı açmaya çalışıyoruz. Gabor, ne yapıyoruz biliyor musun? Nasıl? Evet, nasıl? Uygun bir şekilde.
3: Hala kaldıraç yapabilirim.
1: Buradan geçmeliyiz, tam buradan.
3: Evet, buradan devam edeceğim ama ya cam patlarsa? İyi.
0: Anlaşılan o ki Mihail bu konuda deneyimli ve tecrübeli.
1: Bu ilk kez başıma gelmiyor, son da olmayacak. Avantajı şu. Alışıyorsun. 5 dakikada açarsın aracı.
0: Tam 5 dakikada nokta atışı.
3: Ah, sonunda.
2: Hallettim.
1: Güzel.
0: Sonunda asıl önemli işlere vakit geldi.
1: Julie önden gidiyor. Ben arkadan geliyorum. Olaf en arkada olacak. Siz ikiniz arada kalıyorsunuz. Tamam mı?
4: Ben durunca sen de dur. Ben sürekli dikiz aynasından bakacağım. Seni görürüm.
5: Kırmızı ışıklara dikkat edelim. Birbirimizi kaybetmeyelim, tamam mı?
0: Yarım saatlik gecikmeyle Morlocklar yola koyuluyor. Şehirden çıkıp otoyola doğru ilerliyorlar. Konuşulduğu gibi sıkı bir şekilde birlikte kalmak ve önündekini gözden kaçırmamak çok önemli.
1: Tanrım, bu çok kötü. Bir yıl boyunca böyle bir karavan arıyorsun. Sonra bütün Amerika'yı dolaştırıyorsun ve sonunda kırmızı ışıkta kendi kendine çarpıyorsun. Nasıl olur da insan kendi arabasıyla kendi aracına çarpar? İnanılmaz. Acemilik.
0: Oysa yolculuk henüz tam anlamıyla başlamamıştı bile.
2: Ne? Az önce karavana mı çarptı o?
1: Evet, işte tam bir başarı.
2: Az önce karavanın arkasına girdi.
1: Bu gerçek olamaz.
0: Yaklaşık 70 yaşında olan hassas Spartan, Mihail'in sert yaklaşımının ardından gözle görülür şekilde hasar aldı.
1: Lanet olsun. Bu kesinlikle günlerce sürecek, iş çıkaracak. Bir alüminyum karavanı düzeltmek zahmetli ve en önemlisi de tamamen gereksiz bir iştir.
2: Olamaz. Bu çok kötü.
0: Bu durumda suçlunun kim olduğu hemen belli oluyor. Yine de olayın üzerinden geçmek gerekiyor.
1: Evet.
2: Frenin var mı yok mu?
1: Frenim var.
2: Bir dahaki sefere kullanmaya çalış o halde.
1: Tamam, denerim. Bu kadar aptal olmak gerekiyor mu? Bu çok kötü. İnsan nasıl bu kadar aptal olabilir? Hem de alüminyum bir karavana. Aman tanrım.
0: Neyse ki durup sigorta numaralarını vermeye gerek yok.
2: Nerede duracağız? Bu şehirde dev bir karavan ve 5 otobüsün yanaşabileceği bir yer yok. Ne yapacağız biz? Durup bakacak mıyız? Hayır, sadece bakıp sonra benzin alacağız. Ama durum kötü olacak. Bu karavan alüminyum. Teneke kutuya çekiçle vurmuş gibi mahvoldu. Kesinlikle.
1: Evet, o 5 saniye gözümü başka yere çevirdim ve frenden ayağımı kaldırdım. Şimdi tamir işi o kadar uzun sürecek ki sonunda anlaşmadan geriye hiçbir şey kalmayacak.
6: Küçük bir dikkatsizlik. Ama bedeli büyük.
1: Evet.
2: Ne oldu?
1: Bilmiyorum. Bir anda oldu.
2: Telefonda konuşuyordun.
1: Hayır. Belki burnumu karıştırıyordum. Her neyse, bilmiyorum.
2: Sen telefondaydın. Bunu zaten biliyorum.
6: Araç içi kamera gösteriyor ki Julie'nin tahmini mantıklı olsa da doğru değil. Mihail'in bu büyük hatasına küçük bir yudum su sebep olmuş.
1: Sadece bir lamba dışarı sarkıyor. Ve sadece bir göçük var. Büyük bir göçük ama.
2: İyi tarafından bak. Önümüzdeki 32 saat 45 dakika boyunca kendi yaptığın hasara bakmak zorunda kalacaksın.
6: Mihail'in açık yarasına biraz daha tuz serpiliyor.
2: Bu çok komik. Telefonu yüzüme kapattı.
1: Evet, kaybı gören alaydan kaçamaz.
6: Gerçek empati Morlock'ta hiçbir zaman iş tanımının parçası olmadı.
2: Karavan 1950'lerden kalma. Üzerinde tek bir ezik bile yoktu. Michael'la geçen 48 saatin ardından şimdi arkası paramparça.
6: Buna rağmen patron çarpışmayı karavandan çok daha iyi atlattı. En azından bu iyi bir şey. Petersloh'ta her zevke, şekle ve renge uygun araçlar bulunabilir. Ama bunun gibisinden bir tane var.
7: Bu güzel bir araba değil mi?
6: Oshkosh Navy TA-3000. 6 yıldan fazla süredir burada duruyordu. Bugünse park yerini boşaltması gerekiyor.
8: Bugünkü planımız bu harika sarı Oshkosh itfaiye aracını dış depoya götürmek. Yine zorlu ve uzun bir yolculuk olacak. Bakalım sorunsuz varabilecek miyiz?
6: Taşınma nedeni 19 yıl geçmesine rağmen bu araçla ilgilenen bir alıcı bulunamaması.
1: Amerikan ordusundan gelen tüm malzemeleri satmak zor. Biz Almanya'dayız. Almanya'da kim 20 ton ağırlığında 3 akslı, 3 metre genişliğinde bir havaalanı itfaiye aracına ihtiyaç duyar? Hiç kimse. Gerçekten hiç kimse. Ancak belki de birinin küçük bir özel havaalanı vardır ve bir noktada küçük lüks bir araç yerine aynı paraya içinde 15 ton su bulunan böyle bir havaalanı itfaiye aracı almayı tercih edebilir. Kim bilir?
6: 11 metre uzunluğundaki dev araç tam donanımlı ve donanımı hem oldukça kapsamlı hem de net bir düzende.
8: Burada hız göstergesi, devir saati ve önemli birkaç gösterge var. Yağ basıncı, yakıt, hava basıncı, şanzıman yağı sıcaklığı gibi. Bunları böyle bir yolculukta sürekli göz önünde bulundurmalısınız. Sonra burada çeşitli aydınlatmaları açıp kapatmak için düğmeler var. Burada suyu serbest bırakma mekanizması, burada su toplama için kumanda kolları var. Yukarıda harika bir kol var. Bununla bir başka su topunu kontrol edebilirsiniz. Burada manuel bir kontrol bulunuyor. Eğer elektronik sistem arıza yaparsa söndürmeye devam etmek için.
1: Bu özel şanzıman sayesinde neredeyse 500 beygir gücündeki motor bir yönlendirme mekanizmasıyla doğrudan su pompasına bağlı. Böylece araç içindeki 12 ton suyu ve 3 ton köpüğü 2 dakika içinde yaklaşık 120 metre ileri püskürtebiliyor.
6: Hurda avcıları ekibi 1985 model bu eski aracı nakliyeye hazırlamak için 2 gün çalıştı. Yeni lastikler, değiştirilmiş sıvılar ve taze filtrelerle donattılar.
8: Evet, içeride Detroit dizel var. V8 2 zamanlı dizel motor. 540 beygir gücünde ve turbo beslemeli. Yani bayağı iyi gidiyor. Harika bir ses çıkarıyor. Güzel siyah bir duman veriyor ve ciddi bir itiş gücüne sahip.
6: Yola çıkma vakti. Stefan Hessen'daki Neustadt'a 170 kilometrelik yolculuk için yaklaşık 3 saatlik bir süre öngörüyor.
1: Bir itfaiye aracının duman çıkarıp çıkarmaması hiçbir şekilde önemli değil. Çünkü bu araç harekete geçtiği zaman zaten bir yerde duman yükseliyor. Ama öyle Euro 4 çevreci yakıtlı falan değil. Muhtemelen yanmış lastikler, yanmış kablolar, yanmış koltuklar ve yanmış insanlar oluyor. Açıkçası bu uçak yangın söndürme aracının herhangi bir Euro standardına uyup uymadığı umurumda bile değil. Önemli olan tek şey her zaman çalışır durumda olması ve hızla bir yere ulaşabilmesi. Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya da AdBlue hiç fark etmez.
6: Oşkoş zaten kendini fazlasıyla belli eden bir iz bırakıyor.
8: Bu araç her gün sürülen bir şey değil. Özellikle de bu araç aslında havaalanında kullanılmak üzere tasarlanmış. Burada 150 kilometrelik kara yolculuğu yapmak için değil. Ama şansımızı deneyeceğiz.
6: İyi gidecek. Derin bir nefes al ve devam et.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo Jet Gel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Gel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Gel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Gel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
16: Ama sahipleri onları çok seviyor.
18: İlk arabamdı.
17: Tansiden vazgeçemem.
16: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
16: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
17: Başıma ne gelecek acaba?
18: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Ta-ta.
16: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Mihail'in arkadan çarpma kazası ve kısa bir tamir molasının ardından ekip yeniden yollara düştü. Ve günün ilk hedefine yöneldi. Planlanan rotanın dışında kalan bir hurda sahasına doğru ilerliyorlar.
1: Tamam, işte buradan başlıyoruz değil mi?
0: Mihail bu yeri önceki seyahatlerinden birinde keşfetmiş. Issız bir bölgede. Sayısız ABD askeri üslerinden birinin yakınında.
1: Evet, burada biri var. Sadece askeri araç yedek parçalarıyla ilgileniyor. Şanslıysam burada uygun fiyatlı bir şey bulabilirim belki. Amerikan askeri üslerinin çevresinde her zaman bir hurda tüccarı bulunur. Bunları bulmanın tek yoluysa havadan gözlem yapmak. Çünkü genellikle o kadar eski işletmelerdir ki internet sitesi, e-posta gibi şeylerle hiç ilgileri yoktur. O yüzden gerçekten çaba harcaman gerekir ve bir şekilde iletişim kurman gerekir. E-posta atmaya çalışsan da yanıt alamazsın. Tek bir seçenek var. Gidip doğrudan konuşmaya başlamak. Hepsi bu. Her şey yüz yüze.
2: Sen Jack misin?
3: Evet, benim.
2: Seni görmek güzel. Nasılsın?
3: Gayet iyiyim, teşekkürler.
2: Bu Michael.
3: Michael, evet, merhaba.
2: Bu Jack. Ve bunlar da kamera ekibinden Gabor'la Patrick. Evet, burayı şimdiden sevdik.
3: Öyle mi?
2: Evet, şimdiden.
3: Kesinlikle farklı. Evet, kesin.
0: Jack 73 yaşında ve 1977'den beri bu işi yapıyor. Ara sıra bir arkadaşı ona tamir işlerinde yardım ediyor. Onun dışında hurdalık tamamen tek kişilik bir işletme.
3: Bu tarafa gelirseniz göstereyim. Blazerların hepsi burada, bakmak isterseniz.
2: Evet. Evet, kesinlikle. Belki başka şeyler de ilgimizi çeker.
0: Her tarafta gözün alabildiğine eski metaller var. Jack'in 37.500 metrekarelik hurdalığında ABD ordusunun son birkaç 10 yılda elden çıkardığı her şey var. Ve burada Petersloh'ta bile bulunmayacak şeyler mevcut.
1: Burada yılan var mı? Hiç yılan var mı?
3: Evet, biraz var ama çok kötü değiller. Önce ses çıkarıyorlar.
1: Önce ses çıkarıyorlar. Şunu unutmamak lazım. Uzaklara seyahat ettiğinde farklı bir bölgede olursun. Ve burası bir çöl. Burada temas ettiğinde pek sağlıklı olmayacak bazı hayvanlar var. İdeal olan onlarla hiç karşılaşmamak. Burada yaşayan insanlar belki bunları daha iyi hissedebiliyor ama burada dikkatli olmalıyız. Şimdi burada ne bulacağız bakalım. Petersloh'da işe yarayabilecek bir şey var mı? Para kazanmamıza yardımcı olacak bir şey çıkacak mı? Tamam.
4: Sen önden git.
0: Bunca geniş ürün yelpazesinin yanı sıra bölgenin yerel yaban hayatına da dikkat etmek gerekiyor. Bu devasa alanı en iyi şekilde tarayabilmek için Morlock ekibi bölünüyor.
4: Bu bir Chevy ambulansı. İlk bakışta berbat ve eksik görünüyor ama dikkatli bakarsan çamurluk eşiği burada. Normalde elini sokabilirsin ama bu aracın karoseri sağlam görünüyor. Ya da şu an için iyi durumda diyebiliriz.
5: Eski bir Chevrolet. Bunlardan bazıları İsviçre'de üretilmiş. Banner'la Chevrolet işbirliği yapmış ve İsviçre'den bazen Banner tipi araçlar, bazen Chevy kasaları monte edilmiş. Tam bir karışım. Yani güzel bir araba.
4: Bu da Dodge M37. Savaş sonrası döneme ait. Koleksiyoncular bu tip araçlara bayılıyor.
6: Eğer Almanya'da böyle araçlar olsaydı eski araç koleksiyoncuları için bir cennet olurdu. M43, M37, M35 gibi modeller. Almanya'da bu parçalar gerçekten nadir ama burada her şeyin devasa bir yığını var.
5: Çok güzel. Önden motorlu. Harika görünüyor.
1: Bu seferki avantajım şu. Ekibin yarısını yanıma aldım. Onlar tam olarak neyin önemli olduğunu iyi biliyor. Sonuçta arabaları monte edenler onlar. Bu yüzden şimdi burada dolaşıp köşelerde neler var, değeri bilinmeyen parçalar bulabilir miyiz diye rahatlıkla bakacaklar.
0: Diğer Morlocklar hurdalığın her köşesini keşfederken Miha ve Jack bir süre yalnız kalıyor. Patronlar arasında güzel bir deneyim paylaşımı fırsatı.
1: Biliyor musun, alanın çok büyük. Burada korozyon sorunu yok ve alan problemin de yok. Çünkü bizim hep alan sorunumuz oluyor.
3: Evet, burada yaklaşık 7,5 dönüm, aşağıda diğer Blazer'ların olduğu yerde 3 dönüm daha var. Peki senin kaç dönümün var?
1: Bak, Amerika ile Almanya'yı kıyaslayamazsın.
3: Evet.
1: Tamam mı? Benim tek bir alanımda 22 bin metrekare var.
3: Oh, vay canına.
1: Evet.
3: O kadar mı?
1: Ama tamamen dolu. Ve sana şunu söyleyeyim, bazen bir pompa lazım oluyor. Tamam mı? Ve şunu biliyorum. Elinde 30 tane var.
3: Evet.
1: Tamam mı? Ama 2 saat aradıktan sonra arabaya biniyorum. Gidip bir tane satın alıyorum.
3: Evet.
0: Evden 8 bin kilometre uzaktalar. Ama yine de her şey bir şekilde tanıdık geliyor.
1: Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi?
3: Evet, yüksek basınçlı hava kompresörü.
1: Ne zamandır burada duruyor?
3: Ah, uzun zamandır.
1: Bende evet, de aynı zamandır. Uzun zamandır duruyor.
2: Michael memleket hasreti çekiyor. Sanırım ben ait olduğum yerdeyim. Bir sürü askeri hurdanın ortasında, 1000 derecelik sıcağın içindeyim. Buraya ait olduğum kesin çünkü her seferinde kendimi burada buluyorum. Evet.
0: 2 saatlik keşif, genel bir fikir edinmek ve somut bir noktaya ulaşmak için yeterli olmalı. Ama Mihail dikkate değer derecede sessiz kalıyor. Bu bir tesadüf mü?
1: Eğer bir yere gidip anında sırıtırsan ve bulduklarına sevinirsen, bunu tüccar saniyesinde fark eder ve fiyatı o kadar yükseltir ki yüzündeki gülümseme aniden kaybolur. İşte o zaman imza atmaya neredeyse hazır olduğunu anlayıverir. Yani ticaret ince bir sanattır dostum.
0: Nakliye Hessen'deki dış depoya gidiyor. Stefan eski hava kuvvetleri itfaiye aracıyla 120 kilometrelik yol kat etti. Üstelik hiç arıza vermeden.
7: Bu makinenin genişliği 2,85 metre. 12 metre uzunluğunda. Orta direksiyonlu bir araç. Bu biraz alışılmadık. Genellikle kamyonlarda tam ortada oturmazsınız.
0: Kendine has özellikleri olan bir dev.
1: Bu aracın direksiyonu ortada çünkü hava alanında çalışıyor. Eğer bir yangın çıkarsa tam merkeze yönelerek ilerliyor. İçeride yüksek basınçlı havayla desteklenen kabinde oturan insanlar tahliye edilmesi gerektiğinde sağdan ve soldan sürücünün yanından geçerek müdahale edebilir ve söndürme çalışmalarına o şekilde katılabilir.
0: 6 yıl boyunca Petersloh'ta alanda duran uçak yangın söndürme aracı artık Neustadt'a park ediyor.
7: Pekala, sonunda vardık. 3 saatlik yolculuk, sürekli sarsılarak, ter içinde kaldık ama sonunda geldik.
1: Sınçlı havayla desen kabinde oturan tahliye edilmek gerektiğinde ve soldan sürün yanından geçerek müdahale edebilir ve söndürme çalışmalarına o şekilde atılabilir.
0: 6 yıl boyunca silahta alandan uçak yangınma aracı Art Neustadt'a park ediyor.
7: Pekala, sonunda vardık. 3 saat.

0: Merhaba Ingo.
1: Stefan.
0: Pekala. Yine karmaşanın içine geldik. Tam bir ürün yelpazesi. Ingo burayı bizim için yönetiyor. Burayı organize ediyor.
2: Ingo sadece düzenli biri değil. Aynı zamanda Mihail'in AM General Trucks ve diğer ağır vasıtalar için en iyi satıcılarından birisi.
1: Evet, satış işlemleri Mikhail'in ofisinden yürütülüyor. Ben burada sadece süreçleri hallediyorum. Müşterileri karşılıyorum, araçları teslim ediyorum. İşim bitiyor.
3: Evet, aslında Ingo Strömer'i uzun zamandır tanıyorum. O da bizim gibi bu araçlara ve renklere tutkuyla bağlı biri. Şimdi kendisi Neustadt'ta. Buradan oldukça uzak bir yerde yaşıyor. Büyük bir meydanın yanında. Orayı kiraladık. Araçlar orada duruyor ve o da onları kolayca oradan
1: burası
3: satıyor.
1: Burası oldukça merkezi bir yer. Baviera'dan veya başka uzak yerlerden gelen insanlar için buraya ulaşmak daha evet. kolay oluyor. Çünkü aşağıya kadar inmek
0: aynen
1: için
0: öyle,
1: 160 ortadasın. Kilometre daha yol kat etmek gerekiyor. Evet.
2: Stefan bugün geri dönecek. Bir itfaiye aracını teslim etti. Yerine başka bir tanesini alıp Petersloh'a götürecek. Patronun istediği şekilde.
0: İşte bu güzel parça burada. Dostum bu tam bir canavar. Aha.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: KMP 24. İtfaiye tarihinin bir parçası ve sadece Stefan'a değil muhtemelen birçok kişiye tanıdık geliyor.
4: KME itfaiye aracını durumu çok iyi olduğu için açık artırmaya koyduk. Umudumuz gerçekten ilgilenen birinin yüksek bir fiyat ödemesiydi. Ne yazık ki sadece 8.000 euroya gitti. İyi tarafı şu, aracı satın alan tüccarın sonradan bir otomatik şanzımana ihtiyacı oldu. Böylece onu 8.000 euroya üzerine bir otomatik şanzıman ekleyerek geri alabildim. Bence iyi bir alışverişti.
3: Önce açık artırmayla satıldı, fakat sonra ayrılık acısı bastırdı. Görünüşe göre Mihail bu kamyonu gerçekten seven tek kişi değil.
5: İçinde resmen bir eşek arısı yuvası var.
3: KME aslında zengin donanım özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda yolcular için de alan sunuyor.
5: Bu harika. Şimdi burada tüm bu kollar var, değil mi? Direksiyonu böyle çevirebiliyorsun. Bakın, küçük kol yukarı, küçük kol aşağı. Küçük kol sola, küçük kol sağa. Buradaki koltuklar da güzel değil mi? Bu itfaiye aracındaki kayınvalide koltuğu gibi. Aslında çıkarılabiliyor. Arkaya koyabiliyorsunuz. İskadar şikayet eder, konuşur ama önden duyulmaz. Evet, bu bölümde oksijen tüpleri bulunuyor. Bece takıp hemen dışarı atlayabiliyorsunuz. Yakıtı ve yağı kontrol edelim. Sonra da aküler ne durumda ona bakalım. Gerekirse yenilerini takarız. Sonra da çalıştırmayı deneriz.
3: Yani yapılan yatırım ve harcamalar olumlu bir sonuç doğurur. Ve umarız araç bir sonraki satışta gerçekten iyi bir fiyat getirir.
4: Tamam, bu işte zarar ettim, evet. Aracı taşıdık, tekrar geri aldık ve üzerine 2000 euro değerinde bir otomatik şanzıman eklemek zorunda kaldık. Sonuç olarak yaklaşık 4000 euro kadar eksideyiz şu anda.
5: Soğutma suyunun nerede olduğunu görmek istiyorum. Çünkü onu da kontrol etmem gerekiyor. Radyatör ön tarafta bir yerde olmalı.
3: Bir itfaiye kamyonunu suyla beslemenin birçok yolu var. Hepsi kolay ulaşılabilir, hepsi hızlı bulunabilir. Ancak soğutma suyu girişi şaşırtıcı derecede iyi gizlenmiş.
4: Evet, bazen insan tamamen aptalca davranabiliyor.
5: Evet. Her seferinde farklı bir araç oluyor, değil mi? Ve baştan aramaya başlıyor.
3: Ön yolcu koltuğunun altında mı? Tamamen yanlış yerde.
5: Bu lanet soğutma suyu nerede?
3: Çözüm kamyonun üzerinde değil, içinde gizlenmiş olabilir. Ama önce Stefan'ın ortalığı toparlaması gerekiyor.
5: Pekala, uzun zamandır burada duruyor. Çalıştığında nasıl çalıştığını ya da çalışıp çalışmadığını görmeliyiz. Şimdi bir deneme yapalım bakalım. Bu makine ne diyor? Güzel, pencereler açılıyor. Kol taşı biliyorum ama küler ölmüş. Pekala, çıkartıyorum.
3: Bir askeri üssün yakınındaki devasa bir hurdalıkta keşif yapıyor. Tam anlamıyla ilginç parçalarla dolu bir alan.
4: Harika değil mi? Dostum, gün boyu arkada helikopter gürültüsü var. Şükürler olsun. Muhteşem.
3: Saha sayısız eski askeri araçla dolu. Bu H-34 helikopterleri bir zamanlar denizaltı avcısı ve nakliye helikopterleri olarak kullanılıyordu. Ta ki hizmet dışı bırakılana kadar.
4: Yani kesin bir şey söylemek mümkün değil. Rotor başlığının bazı parçaları yeni modellere uyabilir. Eğer öyleyse büyük bir değeri var. Böyle bir

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Bir parça modern bir helikoptere uyarsa fiyatı kolayca 100 bin euroyu bulabilir. Yani burada olup olmadığını bilmiyorum.
1: Alışılmadık bir düzende sıralanmış bu koleksiyon 5 futbol sahası büyüklüğündeki bir alana yayılıyor. Ve görünen o ki sadece Almanya'dan gelen ziyaretçileri değil, başka ülkelerden gelenleri de kendine çekiyor.
2: Hey millet!
3: Evet!
2: Sesi duyuyor musunuz?
3: Ne?
0: Bu da neydi?
3: Ne oluyor Jüli? Evet, burada olabilir.
0: Burada bir yerde çıngıraklı yılan var.
3: Bu çok olası.
0: Oradan uzak durun. Orada durmayın.
4: Mihail, ne duyuyorsun?
0: Sessizlik. O sesi duydun mu?
3: Evet, bir keresinde buradaydı.
0: Ve bu çıngıraklı yılan olabilir mi?
3: Büyük ihtimalle, evet. Ama bazıları ses bile çıkarmaz.
1: Görünmez bir düşman bir yerlerde dolaşıyor.
4: Şimdi buradan geçebilir miyiz?
0: Bilmiyorum.
3: Çok hızlı sürünüyorlar. İnanılmaz bir hızla hareket edebiliyorlar. Evet.
2: Çok yakında olmalı.
4: Yılan sesi duyuyorum.
2: Oraya aceleyle gitmeyin. Görmüyorsun.
0: Nerede?
2: Onu göremiyorsan en tehlikelisi odur. Göremiyorsan saldıracaktır. İçeri yürümeye başlamadan önce nerede olduğunu bildiğinden
4: tamam,
2: emin Gabor, olmalısın.
5: Ses oradan geliyor.
2: Hepsine söyle, tamam mı?
4: Baskı yapmayı bırak.
2: Hayır, gerçekten.
5: Olaf, söylediklerini anladın mı?
2: Ciddi olmalısınız.
4: Ne yapıyor ki? Arı sokması gibi mi?
0: Hayır. Elin öyle şişer ki kaslar deriyi yırtıp dışarı çıkacak gibi olur.
4: Evet, bunu istemem. Yoksa şimdi aşağı inmiştim.
5: Oraya gireceğim.
0: Ne?
4: Olaf onu ızgarada pişirmek istiyor. Ağzım sulandı.
0: Olaf, dikkat et. Şimdi beni iyi dinle. Bunu yapmaya devam etmeden önce buradan hemen çıkıyorsun. Tamam mı? Bir çıngıraklı yılanın sırrının neye benzediğine gidip daha sonra bakarsın. Tamam mı? Sakin ol ve beni dinle.
5: Ben daha sözümden önce çıkma. Gördüm.
0: Hayır, görmedin. Görseydin böyle saçma bir şey söylemezdin.
5: Ama bir tane görmek istiyorum.
0: Evet, ben de görmek isterim ama kesinlikle beni ısırmak üzere olan birini görmek istemem doğrusu.
5: O zaman aşağı inmiyorum.
2: Bulamadınız mı? Ah, bu çok tehlikeli.
5: Mihail, dikkatli olmalıyız.
0: Ha?
5: Ingo bir yılan derisi buldu. Dikkatli olmalıyız.
0: Ingo, deri mi buldun?
4: Evet, işte burada.
1: Yaklaşan tehlike Ingo'nun algısını biraz yanıltmış olabilir.
0: Ne?
5: Bu yılan derisi değil, sadece gördüm. Bir parça kumaş.
1: Ve bu kesinlikle daha az tehlikeli.
0: Bak, senin için bir şeyler ayarlayabiliriz. Söyle. Sonra küçük bir çıngıraktan seni oradan ısırsın. 3 ay boyunca nasıl şiştiğini izleriz. Sonra ikinci nasıl küçüldüğünü görürüz. Ondan sonra bu kadar dikkatli olmak gereksiz miymiş? Bana söylersin.
1: Çölün kavurucu sıcağı sürünen çıngıraklı yılanlardan bile daha can yakıcı. 5 saat boyunca güneşin altında kalmak sonunda etkisini göstermeye başlıyor.
2: Tek gölge alan burası. Karıncaların bile şemsiyesi var. O kadar sıcak ki bu sıcakta su içerek bile yeterince nemli kalamazsın.
1: Gölgede 40 derece. Ve bu sadece Julie değil, herkesi zorluyor.
2: Aa, lanet olsun. Ateş karıncaları neden hep beni ısırıyor? Hay. Ah. Ateş karıncaları beni ne zaman ısırıyor biliyor musun? Tek zaman, Michael'la takıldığım zaman. Ve siz de neden sürekli kask taktığımı merak ediyorsunuz. Aslında tam korumalı vücut zırhı giymeliyim.
0: Bu ateş karıncaları minicik görünüyor. Herkes bunun zararı olmaz diyor. Ama bu yaratıklar son derece saldırgan ve inanılmaz derecede acı verici hayvanlar. Normalde bunu her erkek çocuk bilir. Bir çubukla bir karınca yuvasını eşelersen hiçbir şey olmaz. Ama bunu ateş karıncalarıyla yaparsan hepsi çubuğa saldırır ve yukarı tırmanmaya çalışır. Alarmı neyin çaldığını görmek için. Bu çok kötü olabilir. Kimse bunu yaşamak istemez.
4: Sanırım beni ısırıyorlar.
1: Saldırgan karıncalar, kavurucu sıcak, çıngıraklı yılanlar. Neredeyse eksiksiz bir çöl deneyimi.
0: Dikkat et, hiçbir şey yapma, şapkanda arı var.
1: Hoş karşılanmayan bir ziyaretçi.
0: Gerçekliyorum.
4: Bir tane daha.
0: Ingo'nun arı sokmasına karşı alerjisi var. Bu çok kötü olurdu. Ve sonra bir baktım ki yüzünde bir arı uçuyordu.

0: Hayır,
1: kulağıma
0: işte
1: mı
0: bu
1: girmek istiyor?
0: Korkunç. Hayır, istemiyor, gitti. Gitti.
2: Böcek kendi isteğiyle uzaklaştı. Şanslıyız.
3: Bunu söylemeyi unuttum ama Arizona'daki arılar Afrika kökenli. Bunlar katil arılar.
4: Boyutuyla mı ilgili?
3: Arılar gibi değiller. Hey, eğer Ingo şöyle bir hamle yapsaydı yakalanırdı. Onu öldürürlerdi. Gerçekten şaka yapmıyorum. Hey Jay.
5: Evet.
3: Ingo'nun yüzüne bir arı kondu. Eğer onu öldürseydi ne olurdu?
5: Hepsi peşine düşerdi çünkü özel bir koku salgılıyorlar.
3: Evet, feromon salgılıyorlar.
5: Bir koku evet çok hızlı yayılıyor, sonra hepsi saldırıyor.
3: Ha. Ve saldırmayı bırakmıyorlar. Çok çılgınca. Google'da ara gör.
2: Kesin olan bir şey var. Bu hurdalık birçok sürpriz barındırıyor. Ve bazıları kesinlikle ancak deneyimli olanlar içindir.
0: Kimse burada bu lanet lastik deposunda katil arıların yuva yapacağını tahmin edemezdi. Ve eğer birini ezersen anında tüm sürü ya da tüm koloni uçarak sana saldırıyormuş. Bunun için bence mutlaka bir uyarı tabelaları olmalı. Aksi takdirde ortam çok güvensiz bir hale geliyor.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: sigortam Net. Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Oral-B diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
19: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
9: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Morlo'nun dış deposu Hessen-Neustadt'ta. Stefan eski bir dostu almak için burada. Mihail önce itfaiye aracını açık arttırmada sattı, sonra geri satın aldı. Şimdi Peter Slah'a geri dönmesi gerekiyor.
1: Tabii çalışıyorsa.
5: Hadi bakalım bir şeyler dönüyor mu ya da hareket ediyor mu görelim.
0: Aslında bu harika bir araç. Muhteşem, muhteşem bir oyuncak. Eğer küçük bir havaalanın varsa işte tam da ihtiyacın olan şey. Elektronik yok, içine oturuyorsun, çalıştırıyorsun, bu kadar.
1: Belki de değil.
5: Çalışıyor gibi ama aslında hiç çalışmıyor.
0: Sonraki soru, neden araçlarım hiç çalışmak istemiyor? Hepsi çalışmak istiyor. Tamam, sıradaki soru gerçekten.
1: KM aylardır çalışmadan bekliyordu. Ama yeni aküler ve biraz sabırla...
5: Çalışıyor.
1: Açık arttırmada olması gerekenden çok daha ucuza satıldı. Şimdi geri alındığına göre yeniden bir alıcı arayışına giriliyor.
0: Bu araç 8000 euroya bırakılmayacak kadar iyi. İçinde 360 beygir gücünde 6 silindirli bir Detroit motor var. Allison otomatik şanzıman takılı. 14 inçlik lastiklerle donatılmış. Ön tarafında hidrolik destekli 10 tonluk bir vinç var. Muhteşem bir şey.
5: Tamam, çalışıyor. Direksiyonu rezalet ses çıkarıyor ama sürülebiliyor.
1: Ve Petersloh'ta da böyle kalmasını sağlamak için Stefan işi garantiye alıyor.
5: Tamam, kabini yatırdık. Şimdi soğutma suyuna bakalım.
1: Sonunda bulundu.
5: Olamaz, hiç su yok. Hayır hayır, hiç su yok. Hiçbir şey yok.
20: Su var mı diye baktım.
5: Bekle bekle, bu kes mümkün mü?
20: İyi, şimdi taşıyor.
5: Hayır, boş. Parmağını içine sokarsan görürsün, köpükle dolu.
1: Tartışmaya gerek yok. Ama yaklaşık 20 litre sonra...
5: Pekala. Yağımız var. Soğutma suyumuz var. Artık burada hiçbir şey kötüye gidemez.
1: Petersloh'a 170 kilometre geri dönüş. Umarız bu itfaiye aracı orta varlıklı bir alıcı bulur.
0: Tabii ki gerçekten geri satın almaya değip değmediğini ancak bir sonraki müşteri ödeme yaptığı zaman ve mutlu bir şekilde oradan ayrıldığında anlayacaksın.
1: Ekip çöl hurdalığında birkaç kilometre yol kat etti. Şimdi işe koyulup hurdalık sahibi Jack'le ticaret yapma zamanı.
0: Eğer bunu 20 yıldan fazla süredir yapıyorsan doğal olarak bir bakış açın oluşuyor. Oraya bakmana bile gerek yok. Yanında geçerken iyi mi, para kazandırır mı, hala revize edilebilir mi, tamir edilebilir mi hemen anlarsın. Şöyle ki yol üzerinde gerçekten bir şeyler yapabileceğin birçok şey var.
20: Bak ne yazıyor. Ha?
0: Susmak güzel.
20: Fiyatı mı?
0: Hangisi?
1: Gerçek bir unik parça ve görünüşe göre talep gören bir şey.
20: Bu bir M274 platform aracı. Yani Amerika Birleşik Devletleri ordusunun mekanik katırı. Vietnam'da hafif yük taşımacılığı için kullanılıyordu. Ormandan ve çalılıklardan geçerken iş görüyordu. Motor dönüyor gibi. Şu klak sesi ateşleme zamanlaması. Bu sesi dinleyerek ateşlemeyi ayarlıyorsun. Ateşleme açısı 18 ile 28 derece arasında olmalı. Tekerlek üzerinde bir işaret var ve bu klak sesi sayesinde ayarın doğru olup olmadığını anlayabiliyorsun. Bu araçlardan sadece 7000 tane üretildi ve büyük ihtimalle yarısı Vietnam'da bırakıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Birleşik Devletler'de bile çok fazla bulunmuyor. Son yıllarda fiyatı sürekli artıyor. Nereye kadar gideceği belli değil. Aslında sadece tekerlekler üzerinde bir yük platformu ama oldukça nadir. Küçük olmasına rağmen 500 kilo taşıyabiliyor.
0: Bunun fiyatı ne kadar peki?
5: Bu mu? Pek fazla bilmiyorum çünkü ben satın almadım. Bu zamanında özel bir satıcıdan alınmış. Eğer yükleyip götüreceksem 3500 civarında. Ne kadar dedin?
0: 3,5. Yani 3500. Kesinlikle kar edilebilecek bir fiyat.
1: Ancak aşırı belli edilen ilgi kar marjını düşürebilir. Aynı şekilde ek hizmetler üzerine yapılan gereksiz tartışmalarda.
20: Bu tam olarak hazır hale getirecek mi?
0: Hiçbir şey hazır hale getiremez.

0: olduğu gibi almak zorundayız. Jack yıllar içinde benim işime yarayabilecek epeyce şey toplamış. Bir sürü Chevy pickup ve Blazer var. Nadir parçalara sahip. Hatta bir katır modeli bile var. Ayrıca burada köşelerde kendi parçalarımı tamamlamak için kullanabileceğim şeyler de yatıyor.
1: Bunların hepsi Jeep. Burada sıralı duruyorlar.
0: Eksiksiz bir Jeep ne kadara satılıyor?
1: 15 bin dolar. Çalışıyor, sürülebiliyor, durabiliyor. Restore edilmemiş, anlıyor musun? Çalışıyor, duruyor. Elimdeki en iyi lastiklerle geliyor.
0: Peki şu anki halleriyle?
1: Olduğu gibi mi? Dur bir hesaplayayım.
2: Bunlar iyi şeyler ve adam kesinlikle elindekinin değerini biliyor. Onu dolandırmaya çalışmayacak ama bence iyi bir anlaşma yapacak.
3: Pazarlık süreci artık sona ermiş gibi görünüyor.
0: Ne yazık ki Jack elindekinin değerini tam olarak biliyor. Ve biz Almanya'dan geliyoruz. Çok zengin bir ülkeden. Bu yüzden Morlock Motors'a özel bir indirim yok. Bunun yerine daha pahalı olan doğrudan özel müşteri tarifesi uyguluyor bize. Biz de çekiyoruz bunu.
3: Bu durumda tek çare tüm kartları masaya koymak. Ayrıca ne istediğini açıkça söylemek ve listeye alınan her kalemi tek tek değerlendirmek.
0: Jack, söyle bana. Geri kalan için.
1: Geri kalan için ne istiyorum, evet. Öyle mi? Bilmiyorum. Önce gidip nelerin kaldığını görmem gerekiyor. Şu parçanın hala motoru var. Bakmam lazım çünkü biz bunları yeniden inşa ediyoruz.
0: Biz bunları satıyoruz.
1: Evet, bizim de parçalara ihtiyacımız var. Ama satıyorum tabii. Mesela şu kaput gerçekten güzel, biliyor musun? O kaputu kullanacağız. Onu satmayacağım. Sonra bir de bu var, bak.
0: Yani o kaputu satmayacak mısın?
1: Hayır, ona burada ihtiyacımız var. Biz ayda 2-3 Blazer satıyoruz.
3: Anlaşılan o ki Jack onlarca yıl süren iş hayatından sonra her şeyi tamamen satmayı planlamıyor.
0: Adam tam olarak ne hakkında konuştuğunu biliyor. Görünüşü nasıl olursa olsun kesinlikle işin uzmanı. Başta her şey çok iyi tabii. Buradan geçiyorsun, arabaları görüyorsun ve tamam belki iyi bir anlaşma yapabilirim diyorsun. Ama sonra Jack'i görüyorsun, gözlerinin içine bakıyorsun ve anlıyorsun ki o da tam olarak ne konuştuğunu biliyor. Ve senin de bunun farkında olduğunu görüyor. İşte o zaman burada hiçbir şeyi ucuza alamayacağını anlıyorsun.
3: Ama bu yüzden pes edip hemen çekip gitmek mi? Bu hoş bir seçenek gibi görünmüyor.
2: Burası Michael'ın sevdiği şeylerle dolu. Ama şimdi fiyat için mücadele etmek zorunda. Bu sefer gerçekten zorlu bir mücadele olacak.
3: Ekip en azından bir konteyner dolusu yedek parça ile Almanya'ya dönebilmek istiyor. Pazarlıklar 30 dakika sürüyor ve sonuç fazlasıyla net.
0: Hayır, bunu yapamam. Jack'in tüm hayatı burası. Bunu bırakmamalı. Biri yarın gelip bu alanı tamamen satın alsa, 2 hafta içinde öleceğini çok iyi biliyor. Jack 50 yıldır burada yaşıyor. Burası onun her şeyi. Etrafta hiç dolaşmaz. Tam burada kalır. Bunu bırakmak istemiyor. Onun tek istediği karnını doyuracak ve bir altılı paket alacak kadar para kazanmak. Bu ona yeter.
3: Koleksiyoncuların kıymetli parçalarından ayrılmak istememesi. En azından Mihail bunu anlayabiliyor. Günün etkileyici derecede kötü bilançosuna rağmen.
0: Evet, gün önceki günler gibi geçti değil mi? Kısa, pahalı ve sıcak. Tamam. Teşekkür ederim.
1: Tamam, sorun değil.
0: Seninle tanışmak gerçekten harikaydı. Evet. Julie, biliyor musun Jack 73 yaşında ve eminim ki ben 73 yaşıma geldiğimde onun kadar iyi durumda olmayacağım.
2: Şu an benden bile daha
0: yok
2: iyi
0: artık,
2: durumda.
0: Yok artık, öyle de düşünmüyorum.
2: Ben burada çakılların üzerinde sürükleniyordum. Jack ise hadi gel diyordu. Hadi.
3: Hurda avcılarının turu devam ediyor. Ve bugün iş anlaşması yapılamamış olsa da Jack'le tekrar görüşülecek. Kesinlikle.
4: Tanrı'ya şükür ki bu bizim başımıza gelmedi. Patronun başına geldi.
0: Hadi oradan be. Bu konuda konuşamazsın. Özellikle seninle bu işe yaramaz konuda... her neyse. İnmek ister misin? Hayır. Ben olsam dururdum doğrusu.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: HandiKredi budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi kriz.
6: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Volkano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
21: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: Her klasik araç...
25: Tamam bak, çalışıyor mu?
24: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
25: Evet.
24: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klaus Bormann bunu tekrar yapmak istiyor. Amerika'da geçen 10 yılın ardından Hamburg'a geri döndü. Tutkusu büyük Amerikan arabaları. Yeni bir ekiple eski memleketinde yeniden başlamaya cesaret ediyor. Sorunuysa Klaus'un her zamankinden daha fazla şeye ihtiyacı olması. Nakit karşılığı krom. Eski aşk asla pas tutmaz. Klaus Bormann Los Angeles'ta geçirdiği 10 yılın ardından eski memleketine geri döndü. Yeni bir dükkan ve en sevdiği şehir olan Hamburg'da yeni bir hayat.
1: 10 yıl boyunca Los Angeles'ta yaşadım. Harika zaman geçirdim. Çok eğlenceliydi. Ama bir noktadan sonra orası benim için bitti. Artık yağmur altında eve doğru yürümek bana iyi hissettiriyor. Bunun dışında en sevdiğim şehir olan Hamburg'da kendimi çok iyi hissediyorum.
0: Baş tamirci Mirko ile birlikte Klaus yeni dükkanını tekrar hızlandırmak istiyor. Bunu başarmak için işine büyük yatırımlar yaptı.
1: Tabii ki şu anda kasada pek param yok ve para kazanmam gerekiyor. Artık asfalta iyice kök salıp bolca araba satmamız lazım.
2: Para kazanmak kesinlikle şart. Klaus daha yeni Amerika'dan döndü ve buraya çok yatırım yaptı. Daha da fazla para yatırması gerekiyor. Artık kasaya para girmeli.
0: Geçmişe bir göz atalım. Klaus Bormann'ın son 10 yılını Los Angeles'ta geçirdi ve iyi işleyen bir araba galerisi kurdu. Bir hayalini gerçekleştirdi. Ama Amerika uzun vadede ona göre değildi. Birkaç ay önce Hamburg'un kült oto galerisi Route 66'yı devraldı. Klaus tüm birikimini yatırdı ve yeni bir başlangıç yapmaya cesaret etti. Şimdi eski ama aynı zamanda yeni olan işi Almanya'ya geri dönüş yolculuğunun gerçekten buna değip değmediğini kanıtlamak zorunda. Sonuçta Klaus'un geçim kaynağı söz konusu.
2: Alo, bir saniye. Klaus, Willy uğramak istiyor. Senin için uygun mu?
1: Willy Foyer mi yoksa? Willy çok eski bir dost. Sanırım birbirimizi 30 yıldır tanıyoruz.
2: Evet, olur. Şimdi gelir.
1: Çağır gelsin.
2: Tamam. Şu anda müsait. Yola çıkabilirsin. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal.
1: Willy benim Almanya'ya geri dönmeme gerçekten sevinmişti. Çünkü ben oradayken sürekli iletişim halindeydik.
3: Seni görmek çok güzel.
1: Sağ ol dostum. Seni keyifsiz gördüm. Sen
3: evet,
1: iyi misin?
3: Evet ama işler yolunda gitmiyor pek.
1: Öyle mi?
3: Sana bir şey soracaktım. Bana biraz yardım edebilir misin? Arabam için bir fikrin var mı acaba? Onu elden çıkarmamız
1: gerekiyor.
3: O araba
1: hala sende mi? İnanmıyorum. Evet. Cidden mi?
3: Evet, 4 yıldır kontağını bile çevirmedim.
1: 4 yıldır mı?
3: O kadar
1: mı?
3: Çok
1: neden
3: stres
1: ki?
3: Yaşadım ki.
1: Ne oldu?
3: Geçen yıl annemi kaybettim. Sonra köpeğimi uyutmak zorunda kaldım.
1: Ah. Başın sağ olsun.
3: Her şey gerçekten de üst üste çok geldi. Üzüldüm. Ama şu peki. An iyiyim. Çok iyiyim. Evet, iyiyim.
1: O zaman çocuklara bir haber vereyim. Şu canavara bir bakalım.
3: Tamam, olur.
1: Gidip
3: olur.
1: Bakalım. Ne durumda görelim. Önce ufak bir kır gezintisi yapalım.
4: Hadi kırsala.
1: Willy arabasına çok bağlı. Gerçekten satmak istemiyor ama artık satmak zorunda. Güzel bir arabaya her zaman bakabilirsiniz. Umarım olur.
4: Hangi yıl üretilmiş?
1: 1989. Çocuğa bir şekilde yardım edip edemeyeceğimize bakalım. Çünkü cebindeki para gerçekten az sanırım. Karısıyla da biraz sorun yaşıyor. Ellerinde sadece bu araba var. Bir de işe gitmek için 3 saat önceden çıkmak zorunda kalıyor. Hem de sokaklarda kimseler yokken.
2: Klaus'un arkadaşları için çok şey yaptığını ve birçok şeyi de mümkün kıldığını düşünüyorum. Ona her zaman güvenebilirsiniz.
4: Araba iyi durumda mı?
1: Evet, 4 senedir otoparkta duruyormuş. Hmm. Arka tamponun çürüdüğünü söylüyor. Ben de diyorum ki geri kalanı hala orada mı? Evet, bir şeyler kaldı diyor. Bir bakayım ama vites kutusu da garip durumdaymış. Başka bir tane takmışlar.
4: Yine de korkutucu şeyler duyuyoruz. 89 model. Çürük tampon. Peki sen delirdin mi acaba?
1: Bazen delirmek gerekir, öyle değil mi? Hep normal olmaz.
4: Ah, kesin yine başımıza iş alıyoruz. Peki bütçemiz ne?
1: Ne bütçesi?
4: Ne harcayabiliriz?
1: Şu an 0.
4: Nasıl 0?
1: Önce görmemiz lazım.
0: Billy ve Caprice. 20 yıl birlikte ve 240 bin kilometreden fazla yol yapmış. Araba ve sahibi birbirine iyice bağlanmış. Araba yılların etkisini gösterse de Billy hala ona gönülden bağlı.
3: Hoş geldiniz. Kirlenmeyin diye.
1: Kirlenmeyelim diye mi? İsveçli ihtiyar seni. Çok düşüncelisin. Aa, şuna bak.
3: Eskiden arkadaşlarla yaklaşık 8 kişi burada olurduk. Hatta buradan İsveç'e kadar gittik. Stuttgart'taki bir motosiklet grubu toplantısında yeni insanlarla tanıştım. Harika bir zamandı. Araba 3 kişinin rahatça uyuyabileceği kadar büyüktü. Biz de içinde uyurduk. Hayat böyledir. Zamanla başka günler de gelecek.
1: Pekala, altına bir bakalım.
4: Aşağıdaki sefaleti görmek istemiyorum. Onu neden oraya koymuyorsun?
1: Burası o kadar da berbat görünmüyor. En azından her yerinde paslanma yok. İyi bir izlenim veriyor.
4: Kaputa da bakalım.
1: Buraya sürekli yakıt doluyor demiştin, öyle değil mi?
3: Evet.
1: Sonra çalışmaz hale gelmiş.
3: Evet.
1: Pekala dostum, sana sormak istiyorum. Ne kadar istiyorsun?
3: 1,5 yıl önce biri bana 2500 teklif etti. Ama reddettim. Evet. Çünkü arabayı elimde tutmak istiyordum. Çok seviyordum onu.
1: Öyle mi?
3: Sonrasında bazıları sana 200 veririm dedi. 200 onları yakarım daha iyi. Bu konuda çok ciddiyim. Asla o fiyata vermezdim. Ama şimdi yağmur ve kar yağışı derken işler zorlaştı. Halbuki arabayı satıp geri için yeni bir araba almam gerekti. Yani bunu satmam şart.
1: Demek geri için yeni bir araba alacaksın. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Ya eski kışlık arabamla takas yapsak? Eski bir A3'üm var. Hala muayenesi mevcut ve çalışıyor. Ben sana A3'ü vereyim. Senin de binebileceğin bir araban olur. Ne dersin?
3: Daha da önemlisi, eşimle kavga etmeyi keseriz.
1: Huzur paradan daha değerlidir dostum.
3: Kesinlikle. O zaman gidip geri arayayım. Sana hemen haber veririm.
1: Eşinle bir konuş bakalım.
3: Konuşmadan olmaz tabii.
1: Ona haber vermeden işi yapma.
3: Birazdan dönerim.
4: Tamam. Willy ihtiyacını aldı. Ben de bir yığın iş aldım. Şu paslara bakınca aman tanrım.
1: Ama ben sana söylemiştim. Altı tamamen pas içindeydi.
4: Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Büyük ihtimalle tüm depo çürümüş, borular gitmiş, her şey berbat halde. Bu araba yine saatlerimi alacak. Ama bir tahminim var, onu kontrol edeceğim.
1: Billy, eşin ne diyor?
3: Satışa onay verdi.
1: Demek kırmızı, evet. A3'e onay verdi. O zaman hazırlayalım.
3: Güzel araba.
1: Eminim ki Billy şu an evde üzgün bir şekilde oturup arabasının arkasından ağlıyordur.
3: Artık eşimin tekrar bir arabası var. Ben huzurluyum, o huzurlu. Her şey yolunda.
0: Hiçbir normal insan böyle 30 yıllık bir pas yığınına el sürmezdi. Neyse ki Klaus normal biri değil. Tek soru bu harap olmuş kromu nasıl paraya çevireceği.
1: Gerçekten V8 alacak kadar parası olmayan ama 8 arkadaşıyla mahallede turlamak isteyen bir genç görüyorum. Biri sürer, geri kalanı da bir şeyler içer. Biz de geçmişte böyleydik. Birlikte çok zamanımız geçti.
4: İş yükü çok, kesinlikle. Her köşeye bakmamız gerekecek ve her yerde bir şeyler bulacağız.
1: Git bakalım, git, git, git, git, git, git.
4: Manuel vites ya, ama vites otomatik. Harika, tam bir uzman işi.
0: Ama bu arabanın motoru sağlamdır. 5.7 litrelik motoru neredeyse yok edilemez durumda.
4: Harika.
0: Ama şu an çalışmıyor.
1: Benzinimiz mi yok? Biraz daha koy. Sekizi birden çalışıyor.
4: Evet. Bunlar her zaman çalışır. Bir çekiç ve penseyle her zaman yeniden çalıştırabilirsin. İşte bu kadar basit.
0: Yalnızca bozuk olma ihtimali olan teknolojisi ve perişan dış görünüm yapılacaklar listesinde kalıyor.
1: Şunu güzelce yıkayalım. Baksana çıkıyor. Bir saate yeni gibi görünecek dostum. Kendi eksenin etrafında dön ve tekrar bak. Söyledim sana. Baksana. Şuraya bak. Buraya gel. Gördün mü? Ah dostum. Buradan arkayı bile göremiyordum. Artık kromu görebiliyorum. Üzerinde birkaç leke var ama farka bak. Çok iyi oldu.
4: Güzel.
1: Evet.
4: Bence de güzel.
1: İyice bak. Yakında bunu satarız.
0: Ve ilk müşteri çoktan hazır.
3: Eğer mümkün olursa onu geri almak isterim. Ya da A3'ümü geri veririm. Onlar da arabamı bana verirler. Harika bir anlaşma olur.
4: Tampon hala kötü durumda.
1: Evet, vidalayabileceğimiz yeni bir tane buluruz. Bu haliyle işimize yaramaz.
4: Willi'de bir tane vardı, öyle mi?
1: Evet. Teslimat kapsamına dahil. Benim fikrim arabayı kusursuz hale getirmek değil. Muayenesini yapıp yolda düzgünce gidecek hale getirmek yeterli. Açıkçası bundan daha fazlasını hedeflemiyorum.
4: Arabanın üstüne bakınca sınırda diyebilirim. Genellikle bazı köşelerde gerçekten kötü çürümeler olur ve hemen göremezsiniz, ancak sahnede belli olur. Hafta sonunu nasıl geçireceğim? Bütün hafta sonu uyuyamam, kabuslar görürüm.
1: Benim iyi bir doktorum var, sana uyku hapı yazar.
4: Harika olur.
1: O halde anlaştık.
4: Evetim. Bunu yapmak istemezsin.
1: Ama yaptım bile.
4: Geri kalanını kastettim ben.
1: Tamam, öyle olsun.
4: Hadi, iş bitti.
1: Memnun muyuz?
4: Evet, memnunuz. Peki,
1: bence hazır sayılır.
4: Tamam.
1: İkimiz de çok memnunuz.
4: Evet, memnunuz.
1: İkimiz de mutluyuz, öyle değil mi?
4: Evet,
1: bak, sonradan fikrini mutluyuz. Değiştirmek
4: merak
1: yok.
4: Merak etme.
1: İkimiz de arabadan gerçekten memnunuz.
4: Evet, öyle.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
6: Net. Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
11: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
20: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
3: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
3: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ertesi sabah yeni bir sorun. Bu 1956 model Bel Air bir türlü çalışmıyor. Sahibi Mike Klaus ve ekibinden yardım istedi.
1: Söylesene, sen bunu Bremerhaven'da mı aldın? Parayla mı aldın peki?
2: Parayla aldım.
1: Yani kendin ithal etmedin mi? Başkası ithal edip doğrudan Bremerhaven'da mı sana sattı?
2: Evet, ben de bunu fırsat olarak gördüm. Ama fırsatlar göreceli.
1: Evet.
2: Kişiden
1: kişiye değişir. Topun altındaki önemlidir.
2: Evet. Bu da bana ders oldu.
1: Araba çalışmazsa çok kötü olur. Bunu aklından çıkarma.
2: 2 yıl oldu. Gerçekten çok yorucu.
1: Evet.
0: Mike Bel Air model araba için 2 yıl önce yaklaşık 5000 euro ödedi ve bu sözde fırsatın bir para tuzağı olduğunu sonradan fark etti.
2: Planlar farklıydı. 6 ay içinde hazır olacaktı ama neredeyse 2 yıl sürdü. Aklımdan her şeyi satıp sıfır bir araba almak geçti.
0: Sonuç olarak eski Amerikan arabası artık hem içi hem de dışıyla göze çarpıyor.
1: Aa, bu da ne? Mike.
2: Ne oldu?
1: Bu ne böyle? Krom cennetine düşmüşüz.
2: Çok fazla yok.
1: Dostum, bu şeyler genelde sadece yeni alındığında güzel görünür ve çoğu zaman işe yaramaz.
2: Evet.
3: Krom seni eve götürmez.
1: Ya, krom seni eve götürmez.
2: Arabayı bir yere çektik, kaputu açtık. Her şey parlıyordu. Tamamen göze hitap eden bir şeydi.
3: Motor kaputunu açıp şöyle dememizi bekledi. Her yer krom, her şey harika görünüyor. Kesin çok para harcanmıştır. Ama sonuçta hepsi berbat.
1: Hepsi Çin malı ve ucuza krom kaplanmış. Genellikle 1 yıl içinde berbat görünecekler.
3: Hemen paslanıyor, yani hiçbir işe yaramaz.
1: Hepsi...
0: Ama arabayı çalıştırmayan şey krom değil. Mirko sorunun ateşleme distribütöründe olduğunu düşünüyor.
3: O zaman bence tekrar çalıştıralım.
2: Evet.
3: Bakalım distribütör dönüyor mu? Çalıştır. Dönüyor, dönüyor. Güzel. Evet. Büyük ki şu geyişi yine işe el atmak zorunda. Evet, o zaman hemen bir bakayım. Elimizde bir ateşleme modülü varsa belki sorun ondadır. Bu gece yarısına kadar aklımdan çıkmayacak. Eğer bir şeye kafayı taktıysan onu eve de götürürsün. Ve mantıklı olan budur.
0: Sonraki gün.
1: Günaydın.
4: Günaydın.
1: Ne istiyorsun? Gerçi katı zaten söyledim. Evet.
4: Plymouth Roadrunner ya da GTX.
0: Plymouth Roadrunner tam bir muscle car ikonudur. Aynı markalarda da olduğu gibi diğer markalara kıyasla daha pahalıdır.
1: Sen de iyi biliyorsun. Bunlar epey nadir bulunan araçlar.
4: İşte bu yüzden buradayım. Uzmandan destek almak için.
1: Kolay sevmem diyorsun ha?
4: Evet, tam olarak öyle. Uzun zamandır arıyorum. Rengi çok önemli değil. Durumu önemli. Hobi olarak arabalarla çok uğraşıyorum. Teknik olarak benim için büyük bir sorun değil ama karoser ve boya düzgün olmalı. Burada onun Amerika'daki bağlantıları sayesinde bana uygun bir şey bulup sonra buraya getirmesi mümkündür diye düşünüyorum.
1: Aslında Mopar markasının açılımı Chrysler Motor Parts'tan oluşuyor. Motor ve parçalar kelimelerinden bu ismi oluşturmuşlar. Mopar farklı bir takım markaları bünyesinde barındırır. Hepsi bu markanın altında bulunur. Mopar alışverişi diğer markaların alışverişi gibi değildir. Aklınıza gelen o diğer markalar çok daha az sayıda üretilmişlerdir. GTX o zamanlar zaten üst segment bir modeldi. Lüks ve performansın birleşimiydi. İşte GTX buydu. Roadrunner'a kıyasla daha lüks donanımlara sahipti.
0: Neyse ki Klaus zaten Amerika'ya gitmek zorunda. Onu orada bekleyen birkaç araba ve bir yığın evrak işi var. Bu Björn için bir araç bakmak ve yerel atölyedeki sorunlardan kısa süreliğine kaçmak için iyi bir fırsat.
3: Evet, evet.
1: Evet dostum, ne diyorsun? Çekip çıkaralım mı şu kuşu?
3: Evet, evet. Ben sadece ateşleme modülünü çıkarıp bir denemek evet. isterim. Her şeyi sökmeden önce çalışıp Anlıyorum. Çalışmadığını bir görelim derim.
0: Ateşleme modülleri aşırı ısınabilir. Çoğu zaman yetersiz soğutma nedeniyle aşırı ısınıp yanarlar. Küçük bir parça ama büyük etki.
3: Bunu buradaki yedek parça satıcısından satın aldık. Fakat bu parçalar Amerika'dan ithal edilmek zorunda. Evet. Aslında Çin malı olduğu için önce oradan Amerika'ya, sonra buraya gönderiliyor. Aslına bakarsanız üretim maliyeti belki 10 sent bile değildir. Kesinlikle değildir.
1: Geri kalan masraf taşımacılığa gidiyor.
3: Evet. 100 tane gelse 50'si bozuk çıkabilir. Kimsenin umrunda bile değil. Ve hiç kimse ilgilenmiyor bile.
1: Umarız iyi bir tane gelmiştir.
3: Evet.
1: Dua edelim de geçmiş olsun.
0: Eski ateşleme modülü çıkıyor, yeni modül takılıyor. Ekibimiz de dua ediyor.
3: Çalıştır hadi.
1: Tamam. Bakalım hayata dönecek mi? Olmadı. Tekrar deneyeyim. Hala ateşleme yok. Sanırım bu iş burada bitmedi. Maalesef hemen havaalanına gitmem
3: evet.
1: lazım. Tamam dostum, gidiyorum. Yoksa yetişemem. Kendine dikkat et.
3: Tamam.
1: Hoşça kal.
3: Görüşürüz.
1: Görüşürüz çocuklar.
3: Her şey berbat.
0: Yaklaşık 14 saat sonrası. Los Angeles. Klaus, Kaliforniya'nın bu büyük şehrinde 10 yıl boyunca çalıştı ve yaşadı.
1: Burada hala taşıması gereken, satışa sunduğum birçok özel aracım var. Ayrıca her şey konteynere konulacak, motorlarım da dahil. Burayı tamamen boşaltıp Los Angeles defterini kapatınca işte o zaman rahat bir nefes alacağım.
0: Buna iş yerinin uzun yıllardır yanında çalışan Mirko'ya devri de dahil.
1: Merhaba dostum.
5: Nihayet geldin.
1: Aa, ne kadar da yorucu ve uzun bir uçuştu.
5: Seni görmek güzel dostum.
1: Seni de. Nasılsın dostum?
5: Evet. Çok güzel zamanlar geçirdik. Tam 10 yıl birlikte çalıştık. Birlikte çok zaman harcadık. Hem işte hem de boş vakitlerde. Onu özleyeceğim.
1: Ama burada hala bir sürü eşya var dostum.
0: Bunlardan biri de 77 model Corvette. Klaus'la birlikte Almanya'ya taşınacak. Ayrıca 57 model bir pick-up kamyonet. Klaus'un kişisel galaksisi ve ünlü bir önceki sahibe ait bir minibüs de var.
1: Bunu yaklaşık 2 yıl önce Will Ferrell'ın babasından aldım. Amerikalı oyuncu ve komedyen. Araç Roy Lee Ferrell'den aldığım zamanki haliyle duruyor. O da aslında ünlü bir adam. Kendisi Righteous Brothers grubunun bateristiydi. Belki ismi hemen...
0: Klaus'un kişisel galaksisi ve ünlü bir önceki sahibe ait bir minibüs de var.
1: Bunu yaklaşık 2 yıl önce Will Ferrell'ın babası...

0: Muhtemelen Will'in bezini bile burada değiştirmişlerdir. Araba alırken tarihi, kimin sahip olduğu ve bindiği çok önemlidir. Örneğin Steve McQueen'in kullandığı bir motosikletin fiyatı 1000 değil, 30 bin dolar eder. İşin doğası bu.
1: Los Angeles'ta bir işi daha var. Bjorn için bir Plymouth Roadrunner bulması gerekiyor. Şimdiye kadar iki tane buldu bile.
2: Bu güzel görünüyor.
0: Çok da uzak değil. Güzel bir araba. Gerçekten harika. Çok beğendim. Ama sorun şu ki bütçeyi biraz aşıyor. Bjorn 40 bin euro vermek istiyordu. Ama belki pazarlıkla biraz aşağı çekebilirim. Çünkü bu araç gerçekten hoşuma gitti. Eminim pazarlık payı vardır.
2: Belki fiyatı biraz düşürürler, kim bilir. Evet.
1: Fakat ilanın içinde bir telefon numarası yok. Yani e-posta atıp beklemeleri gerek. İkinci aday da şık görünüyor. Ama bir aldatmaca olabilir. Fiyatı yaklaşık 36 bin dolar ve bu şüphe edilecek derecede ucuz.
0: Evet, o da muhtemelen yeni boyanmıştır.
2: Tamam.
0: Pasla ilgili durum nasıl? Zeminde ya da başka bir yerde delik var mı? Yok mu? Kulağa fena gelmiyor. Tamam, teşekkürler. Hoşça kal. Evet, gidip bakabiliriz.
1: Hadi, Orange County'ye gidelim. Los Angeles'ın kaotik trafiğini baştan sona geçmemiz gerek.
0: Önümüzde yine biri var. Sinyal. Şerit değiştirmeye bile zorlanıyor. Tam bir soytarı. Ben buradaki sürüş saçmalığını hiç anlamıyorum. Her gün burada ne yaptığını bilmeyen sürücülerle boğuşuyoruz. Bu her gün böyle. Bazılarına araba kullanmanın acı verdiğini bile görebiliyorsun. Hiç ama hiç özlemeyeceğim bir şey.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
5: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Ama ne otel.
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
17: favori sitendekini bile.
16: Aynen.

0: Otel.
1: Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Sana yakışanı tak.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Merhaba.
7: Merhaba.
9: Sen tam bir araba tutkunu gibi
7: oldum.
9: Görünüyorsun.
7: Nasılsınız?
9: Neredeyim ben peki?
7: Evet. Burada her türlü araba bulunur.
9: Tam bir İstediğin klasik her marka araba cenneti ha.
10: Richard bir koleksiyoncu ve garajı şık krom kaplı arabalarla dolu.
9: Bu iyi görünüyor. Gerçekten iyi.
7: Her türlü arabayı bulabilirsin. Evet.
9: İnanılmaz. Burada ne cevherler varmış. Gerçekten inanılmaz.
7: Bu muhtemelen 500 beygir gücünün üzerinde.
9: Şu an gerçekten nutkum tutuldu. 2019 model bir aracın motor ve şanzıman ünitesini içine sıkıştırmışlar. 550 beygir gücüne sahip bir motorun bu eski kasayı nasıl ileriye fırlatacağını hayal edebiliyor musun? Vahşet, harika bir şey. Bu kadar rüya yeter. İşe gitmem
7: İşe
9: lazım.
7: İşe mi gitmen gerekiyor?
9: Evet. Şuna aşık olmadan önce Roadrunner'ı görmem lazım.
7: Şimdi 70'lerin dünyasına yani muscle car dönemine dalıyorsun.
10: Roadrunner 50 yıllık olmasına rağmen oldukça iyi durumda görünüyor. Ama Amerikalılar pas ve diğer kusurlar konusunda yaratıcı yaklaşımlarıyla bilinir.
9: Burası gerçekten harika. Orijinal parçalar görmek güzel. Gerçekten de orijinal parça olduğu belli. Çin malı bir ürün değil. Zaten böyle şeyler nadir bulunuyor. Böylesini her zaman görmek mümkün değil. Tamam Richard, hadi bir test sürüşüne çıkalım.
7: Tamam.
9: Bu motora bakarsak standart diyebilirim. Başlangıçta 335 beygirdi. Şimdi belki 325 kalmıştır. Ama hala güçlü gidiyor. Bu arabanın durumu hiç fena değil. Oturduğunuz yerde bile pek çok şeyi hissediyorsunuz. Süspansiyonla beraber gelen o hissiyat da gayet yerinde. Direksiyona şöyle bir dokunabilir miyim? Sadece dokunmak istiyorum. Başka bir şey yapmayacağım. Sen sürmeye devam et. Direksiyon epey dengeli hissettiriyor. Şanzımandan hafif bir uğultu geliyor ama bu manuel vitesli bir araba için gayet normal. Şimdi biraz zorlayalım. Evet, ikinci viteste lastikler ciyakladı. Evet, işte tam da bunu seviyoruz, öyle değil mi?
10: Klaus arabaya hayran kaldı. Ama şimdi gövdeyi bir mıknatısla daha yakından incelemek istiyor.
9: Ah, hadi bakalım. Burada neler varmış bir görelim. Her şey güzel görünüyor. Şikayet edecek bir şey yok. Ama şu ara plakalar biraz sıkıntılı. Evet, burada açık bir yer var. Neyse ki zemin sağlam duruyor. Ama kapı eşikleri pek içime sinmedi. Buraya biraz işlem yapmak gerekebilir.
7: Eğer aşağıda para bulursan bana ait.
9: Burada biri uyduruk bir iş yapmış. Bir saç parçasını alıp dikkatsizce yerleştirmiş. Bu da arabanın kusursuz olmasını engelliyor. İlk bakışta mükemmel görünüyordu ama maalesef yine bir hayal kırıklığı oldu. Evet, şuraya yeniden dolgu yapılmış. Arabada çok fazla dolgu var. Ayrıca çok fazla kötü kaynak işçiliği de var. Maalesef ilk bakışta göründüğü kadar güzel değil. Bu çok üzücü. Müşterim çok titiz. Üzerinde bazı küçük kaynak izleri var.
7: Tamam.
9: Sanırım bunları sevmeyecek.
7: Tamam.
9: Çok memnun oldum.
7: Ben de memnun oldum.
9: Teşekkürler.
7: Tamam.
9: Umarım tekrar buluşuruz.
7: Tamam,
9: hoşça kal.
7: Teşekkür ederim.
10: Bu da olmadı. Klaus'un işi zor. Diğer Roadrunner'ın sahibi hala ona geri dönüş yapmadı. Neyse ki eski evini toparlamak için vakti var. Burası da yeni sahibine geçecek.
9: Haydi bakalım. Burası benim evimdi. Ve son 2 yıldır burada yaşadım. Zaten genellikle dışarıda vakit geçiriyordum. Buraya sadece uyumak için giriyordum. Kahvemi mikrodalgada ısıtıyor ve buzdolabından sütümü alıyordum. Los Angeles sayfasını kapattığımda üzerimden büyük bir yük kalkmış olacak. Ve o zaman kafamda tek bir şey olacak.
0: Bence onun için işin içinde biraz da memleket özlemi var. Burada kendini Almanya'daki gibi ifade edemiyor. Kendi tarzını tam olarak yansıtamıyor. Çünkü her şeyi kendi diline çevirmek mümkün değil. Burada kendisi gibi hissetmiyor. Hatta hava durumu bile farklı. Hep yaz olmasından bıktığını söylüyor.

0: Na, Klaus. Alo? Bel Air'de bir ilerleme var mı?
1: Hayır, sorunu hala bulamadım. Ama bir tahminim var, onu kontrol edeceğim.
2: Aktarma organları mı?
1: Ha, olabilir. Şimdi bakacağım. Klaus bizim burada yaptığımız işi göremiyor tabii. Çünkü orada güneşin tadını çıkarıyor. Biz burada ter döküyoruz. Ama yine de ona yaranamıyoruz. Üstüne üstlük hiç yapmak istemediğimiz garip arabaları da tamir etmek zorundayız.
0: İnanamıyorum. Hala bitirememişler.
3: Mirko halleder. Ben de zaman zaman motivasyon koçu olarak devreye giriyorum. Erkekleri bilirsiniz, ceza yöntemiyle hareket ettirmek gerekiyor.
4: Mirko 3 gündür Bel Air'ın sorununu çözmeye çalışıyor. Neyse ki hatanın kaynağına ulaştı.
1: Tamam. İşte problem bu. Sorun tespit edildi. Tehlike ortadan kalktı. İşte suçluyu bulduk. Bu parça kopmuş. Burada mili dişliye bağlayan delikten geçiyor. Şimdi yerine yepyeni bir parça takacağız ve her şey yoluna girecek. Bu iyi, bu kötü. Bu kadar. Herkes dağılabilir. Herkes.
4: Küçücük bir pim Bel Air'ı çalışmaz hale getirmiş.
1: Bekle. Bir daha bakalım. Heh. Söylemiştim. Kimse beni dinlemiyor. Bilgi güçtür ama ben hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden sorun yok, evet. Kusta Geşugeyşi yine işi çözdü. Gayet basitti. Muhtemelen malzeme hatasıydı. Sürekli bir şeyler bozuluyor. Artık hiçbir şey sağlam yapmıyorlar. Çalışıyor.
5: Sorun neymiş?
1: Pompa dişlisi kopmuş. Distribütör dişlisi ve pim de gitmişti.
5: Öyle mi?
1: Yeniledik ve sorun çözüldü.
5: Her şey çözüldü.
1: Evet.
5: Güzel.
1: Artık geceleri rahat uyuyabilirim.
5: Ben de uyuyabilirim.
1: Dikkatli sür.
5: Çok teşekkür
1: Rica
5: ederim.
1: Rica ederim. Hadi bakalım.
5: Görüşürüz.
1: Dikkatli sür. 55 ile git. Başına hiçbir şey gelmez.
5: Tamam, görüşürüz.
1: Görüşürüz.
5: Hoşça kal. Otobüs bekleyip binmemek gibi bir şey. Araban orada duruyor ama süremiyorsun. Ve bu çok sinir bozucu oluyor. Sorunun çözülmesine sevindim. Artık sürebileceğim. Mutluyum.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
13: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
13: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
13: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Ertesi sabah Los Angeles'ta. Klaus hala aradığı uygun roadrunner'ı bulamamış. Bu yüzden Mirko ile birlikte ünlü Pomona pazarına gitmeye karar veriyor.
15: Pomona en büyük klasik otomobil pazarıdır. Bireysel satıcılar ve bayiler buraya Amerika'nın her yerinden gelip araçlarını satmaya çalışır. Hatta dünyanın dört bir yanından insanlar buraya araba almak için gelir. Buraya Avustralya'dan ve Avrupa'dan gelen insanlar dolaşıp klasik araba ararlar.
16: Pomona'ya gitmek bizim için biraz çaresizlik hamlesi. Çünkü ne yazık ki Björn'e uygun bir araba hala bulamadık. Ama diğer yandan da buraya gelme tutkumuz yüksekti. Eğer bir araba tutkunuysan, daha önce sadece kartlarda veya dergilerde gördüğün arabaları burada gerçekte görmek çok heyecan verir. Mesela burada bir Amerikan markası var. Ne ben ne de Mirko daha önce sokakta böyle bir model gördük. Fiyatı tahminimce 100-120 bin dolar civarında.
14: Bolca muscle car var ama hiçbiri aradıkları model değil.
15: Çok güzel restore edilmiş. Neredeyse yeni gibi görünüyor. Harika bir arka çubuk. Güzel dengelemişler. Çok şık bir araba.
16: En azından içinde güzel bir 340'lık motor var. Fena görünmüyor ama maalesef biz bu markadan aramıyoruz. Bak, şurada bir şey daha var. Gel. Hadi gel. Gel. Beni takip et.
14: Bu burun şekli Mopar ailesine ait gibi görünüyor. Yoksa sonunda buldular mı?
16: Evet, Mopar ailesinden bir model bulduk ama yanlış model. Bunun modeli Coronet ama bizim aradığımız bu değil. Biz bir Roadrunner ya da GTX bulmalıyız. Yani bizim için arayış devam ediyor.
14: Amerika'daki en büyük klasik otomobil pazarında bile Roadrunner bulmaya çalışmak, krom yığını içinde iğne aramak gibi.
16: Mopar bölümünü henüz görmedim.
15: Belki bence ileridedir.
16: Biraz
15: orada
16: farklı
15: olabilir.
16: Bir şey yapalım. Biraz böyle gizlice dolaşalım. Arkadan gidip tüm sıralara bir bir göz atalım. Çünkü artık sabrım tükeniyor. Başka türlü aradığımızı bulamayacağız. İçime yavaştan umutsuzluk çöküyor.
14: Tam umudunu kaybetmişken iyi haber geliyor. Klaus iki gündür beklediği telefon çağrısını sonunda alıyor. Yeşil Roadrunner GTX'in sahibinden.
16: Ah! Evet!
15: Güzel!
16: Gelmek ister misin?
15: Olur. Tabii gelirim.
16: O zaman artık tamam. Hazırlanalım.
15: Hadi
16: buradan
15: bakalım.
16: Gitme vakti geldi.
14: Pomona'dan Los Angeles'ın diğer ucuna, güzel Long Beach'e gidiyoruz.
16: İyi bir izlenim bırakıyor değil
15: İlk
16: mi?
15: İlk izlenim güzel, evet.
17: Merhaba, nasılsınız?
16: İyi, sen nasılsın?
17: İyiyim. Bu araba bana ait.
1: Baktığını gördüm.
16: Telefonda Joy diye biriyle konuşmuştum.
1: Doğru. Joy her şeyle ilgileniyor ama araba benim. Ben satıyorum.
16: Aa, tamam.
1: Evet.
16: Böylesine hoş biriyle karşılaşmak ve bu kadar güzel bir araba satın alma şansı yakalamak benim için 10 yılda bir yaşanacak bir şans oldu.
1: Bu araba benim için çok şey ifade ediyor. Küçükken babamın ona sürekli bakım yaptığını görürdüm. Orijinal haliyle bile çok özeldi. Hafta sonları dondurma almaya giderdik. Benim için çok duygusal bir anlamı var. Keşke satmasaydık.
14: Vefat eden sahibi yaptığı restorasyonları bir fotoğraf albümünde belgelemiş. Bu da potansiyel alıcı için güven verici.
2: Arabanın geçmişi hakkında biraz fikir sahibi olmak, nerede bulunduğunu, önceki sahiplerini bilmek, bunlar çok güzel. Belki birçok insan için bu önemli değil ama benim için önemli.
16: Küçük mıknatısımı kullanarak macunlanmış bir bölge olup olmadığına bakmam sorun olur mu sizce?
1: Tabii, hiç sorun yok.
16: Tamam. Şuraya bir bakalım. Evet. Tamam. Bugün özellikle yumuşak bir mıknatıs aldım. Tutarsa her şey sağlam demektir.
14: Mıknatıs testi yapıldı ve macun izine rastlanmadı.
16: Burası gerçekten harika görünüyor. Burada yemek bile yiyebilirsin. Bagaj kapağı tam oturmamış gibi.
15: Zaten yeniyken de kusursuz değildi. Şuradaki klipslere evet. Baksana.
16: Buna ayar çekilebilir mi? Ne dersin? Pek fazla boşluk yok. Ama zaten 1968'de de her şey öyle mükemmel oturmuyordu. Bu kadarı normal.
14: Araç neredeyse kusursuz. Bu durum fiyatına da yansıyor. Bu mücevherin fiyatı 65 bin dolar. Björn'ün başta ayırdığı bütçeden 20 bin dolar fazla. Ama
2: bütçeyle ilgili biraz daha esneklik sağlayabilirim. Teklifimi biraz daha artırmaya değer diye düşünüyorum. Yani biraz daha yüksek söyleyeceğim.
14: Klaus artık tamamen özgür ve dizleri titriyor.
16: Vay be dostum. Nasıl pazarlık yapacağım?
15: Seni hemen avcunun içine aldı.
16: Baksana ne kadar güzel. Bence hiç iyi bir başlangıç değil. Crystal bir tur atalım mı? Haydi atla.
15: Arabayı yorma.
16: Arabanın sesi iyi.
1: Evet. Bu arabayla sürüş yapmak her zaman çok eğlenceliydi. Kokuyu da seviyorum.
16: Evet, eski arabalar yeni modellere göre farklı kokar, öyle değil mi?
1: Evet.
16: Küçük bir hızlama testi yapabilir miyim? Sorun
1: tabii.
16: Olur mu? Araba iyi çalışıyor. Vites geçişleri güzel. Çekişi iyi.
1: Her zaman çok iyi çalıştı.
16: Pekala. Fiyat konusuna gelirsek. 65.500 yazıyor. Ne kadar inebilirsin?
1: 65.000'den biraz aşağı inebilirim. Ama 60.000 olmaz.
16: Evet.
1: Hayır.
16: O zaman bir park edelim ve kalan detayları konuşalım.
1: Babamın bu araba için istediği parayı almak istiyorum.
16: Ne yazık ki Crystal artık değerinin ne kadar olduğunu biliyordu ve onu 65.500'den vazgeçirmek epey zordu.
1: Düşünebilirim ama benim için çok duygusal bir değeri var. Onu gerçekten takdir edecek birine gitmesini istiyorum. 62.000 dolara satmak bana fazla zor gelir.
16: Anladım.
1: Biraz daha fazlasını almam gerekiyor.
16: Pekala, bu araba küçük bir kızı olan bir babaya gidecek. Belki bu senin için bir anlam ifade eder. Björn'ün küçük bir kızı olduğunu söyleyince Crystal'da bir şeyler uyandı diye düşünüyorum. Bu onu biraz yumuşattı. Sanırım daha iyi bir fiyat alabilirim. Belki bu senin için bir anlam ifade eder.
1: Arabanın güzel anılar yaratacağı birine gitmesini istiyorum. 62.500'e ne dersin?
16: Tamam. Güzel teklif.
1: Olur
16: tamam.
1: Mu?
16: Anlaştık.
1: Küçük bir kıza gideceğini bilmek içimi rahatlatıyor.
16: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Ne demek?
14: Anlaşma sağlandı.
1: Evet, güzel harika. Bir alışverişti. Çok
16: tamam,
1: teşekkür ederim.
16: Tamam, ben de teşekkür ederim. O zaman hemen evrak işlerini halledelim. Burada işimiz bitmiş olur.
1: Tamam.
16: Sonra da gidip bir şeyler
1: tamam,
16: içeriz.
1: Tamam, bana gel. Uyar.
14: Ertesi sabah. Bugün Klaus'un arabaları ve motosikletleri konteynerlerle yolculuğa çıkıyor. Plymouth GTX'de Hamburg'a doğru yola koyuluyor. Birkaç hafta içinde Klaus bu yeni eski malları galerisinde sergileyecek. Klaus'un kendi ise bu akşam uçağa binecek. Bundan sonra ise işleri burada varisi devralacak.
15: Ah dostum, zaman ne çabuk geçti.
16: Buradan ayrılacağım için mutluyum ama bence sen de yakında peşimden gelirsin.
15: Olabilir, neden olmasın?
16: Evet, sanırım öyle olacak. Görüşürüz kardeşim.

0: Hamburg'a dönüyor. Yıpranmış kapris, yıkanmış olsa da satılabilir hale gelmesine daha çok var.
1: Yedek lastiğin izi hala duruyor. Tam donanımlı. Çok heyecanlıyım.
2: Ben geldim dostum. Nasılsın?
1: Seni görmek güzel.
2: Ah, bitik durumdayım. Tut beni. Beni bırakma. Gerçekten tükenmiş durumdayım. Daha bitiremedin mi?
1: İşim çoktu. Buraya vakit ayıramadım. Evet.
2: Açıkçası ben biraz farklı hayal etmiştim.
1: Ama bence rengi bir daha konuşmalıyız. Ne dersin?
2: Rengi güzel.
1: Bence kötü.
2: Bakacağız. Gel hadi. Aslında genel olarak arabada işler fena değil ama en büyük darbeyi tampon yemiş. Yedek lastik yuvası da bayağı hırpalanmış ama bu zaten normal. Çünkü o bölgeye hep su dolar. Lastik contalar tam oturmuyorsa su en düşük noktaya akar ve orada birikir. Zamanla da oraya koca bir delik açar. Ama birkaç kesik atıp çürüğü temizleyip yeni bir saç koyarsınız ve güzel bir delik açarsınız ki su tekrar akıp gitsin. Sonra iş tamamdır.
0: Bu yüzden Klaus sadece en gerekli işleri yapıp arabayı hemen satmak istiyor.
2: Fotoğrafları yüklediğimde iş bitmiş olacak. Kati, bütün verileri ve fotoğrafları bilgisayara aktardım. Ben kaçıyorum.
3: Tamam.
2: İşte Amerika işi nihayet bitti. Her şey tamam. Tekrar buradayım ve harika hissediyorum. Ama cenneti bırakıp koca bir iş yükünün içine atladığım da kesin.
0: O para kazanılacak. Hamburg'a hazırız.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Fancy'den vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
15: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
10: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bir aracı görünce karavan olduğunu anlar mısınız? Tekrar düşünün. Çünkü ufkunuzu olasılıklar dünyasına açmak üzereyiz.
1: Aklıma gelen ilk şey lüks ve pahalı olması.
2: Neymar karavanlara sürgülü kapı koyan ilk firmaydı.
0: Karavan parkını unutun. Yeni karavanlar seyahat eden 5 yıldızlı birer otel.
3: Avantajı gerçek yaşam alanı sunması.
0: Titizlikle tasarlanıp inşa edilen bu yürüyen saraylarda en son teknoloji kullanılıyor.
4: Güneş enerjisi denklemin en kritik parçası.
0: Hazır olun. 3 benzersiz karavan, tasarımdan imalata kadar sıra dışı karavanlar da sizinle olacak. Eski karavanlar tam olarak böyleydi. Gündelik tatiller için kullanılırlardı. Sahipleri evden uzaktayken onlara orta derecede konfor sağlamak için temel ihtiyaçlarla donatılıyorlardı. Ancak bu durum değişiyor. Sıra dışı karavanlara merhaba deyin. Birinci sınıf mobil saraylar sürekli gelişen lüks araç dünyasının zirvesinde yer alıyor. Newmar 40 yıldan uzun süredir benzersiz karavanları yaratma misyonunu üstlenmiş durumda.
5: Her karavanı elle inşa etmemiz ve bunu müşterinin isteklerine göre yapmamız bizi rekabette öne geçiriyor.
2: Neymar'daki en sıra dışı şeylerden biri üretim sürecimiz. Her aracı tek bir üretim bandında üretiyoruz.
0: Neymar, her araç için önemli ölçüde malzeme kullandığını söylüyor. Malzemeleri toptan değil, her sipariş için özel olarak alıyorlar.
5: Neymar 1968 yılında burada, Indiana Napani'de iki adam tarafından kuruldu. Önce seyahat römorkları, sonra beş tekerliler, ardından da motorlu evler yapmaya başladılar. 1984'te Mahlon Miller şirketi satın aldı ve şirketi hala ailesiyle birlikte yönetiyor.
0: Newmar'ın son mücevheri 2014 King Air. Turnuvayı farklı şekilde takip etmeyi planlayan bir NASCAR hayranı için aracı özelleştiriyorlar.
2: Son teknoloji cihazların hepsi içinde. Milyon dolarlık bir evin iç ve dış donanımına, ayrıca tasarımına sahip.
5: King Air almak için servet gerekiyor.
0: Şirketin şimdiye kadar tasarladığı en lüks model olan King Air, maksimum tasarım esnekliği de sunuyor. Müşterileri ev düzeyinde imkanlar ve kabin boyunca geniş cam yüzey istiyor. Newmar'ın planı hazır.
6: Bugüne kadar yaptığımız zeminlerin hepsinden farklı olacak. Yarım santim kalınlığında ve geri dönüştürülmüş camdan yapılacak.
2: Bu döşemeyi yerleştirmek için yeni bir yol bulmamız gerekecek. Şu anda sahip olduğumuz esneklik işe yaramaz.
6: Tezgah arkaları çok parlak olacak. Hatta neredeyse insanın ruh halini aydınlatan bir tezgah arkası olacak. Bunu kullanıp yol boyunca ses çıkartmayacağından emin olmamız gerekiyor.
0: Müşteri çift kişilik büyük boy yatağın sığacağı bir ebeveyn odası, çift lavabolu ebeveyn banyosu, konuklar için de büyük boy bir duş ve tuvalet bulunan bir plan seçmiş. Yani özel yapım olacak. Tesisat ebeveyn banyosuna uymak zorunda.
6: Her iki duvarın da bir duş duvarı olmasını istiyorum. Yaptığımız her şeyden çok farklı olacak. Duş bu camdan çıkarılacak ve buraya da gemi lavaboları koyacağız. Mutfak lavabosu metalik cam olacak ve etrafına ışıklar yerleştireceğiz. Yani mühendislikle el becerisi arasında bir şey olacak. Evet, iyi görüneceğini düşünüyorum. Hepimizin bir planı varmış gibi görünüyor ve ne yapmamız gerektiğini bence biliyoruz.
0: Bu sıra dışı karavan, sektördeki en güçlü ve en dayanıklı şasi olarak bilinen Spartan şasisinin üstüne binecek. Brüt 24 ton ağırlığıyla tamamen yüklü bir karavan için verilen iznin tam sınırında.
2: Kaldıraç ve jeneratörleri bu bölümde. Kaynak işine burada başlıyoruz. Altyapıyı burada hazırlıyoruz. Motor kafeslerimiz, ön paneller ve bölmeler burada üretiliyor. İşe yapılarımızın tabanını, zeminini ve ana desteğini hazırlayarak başlıyoruz. Burada hepsi kaynaklanıyor. Birleştirme parçalarını da burada üretiyoruz. Son aşamada tesviye edip kaynaklıyoruz.
0: Kaynak işi tamamlanıp titizlikle yapılan kalite kontrolünün ardından bu bebek şasi boyama kabinine girmeye hazır. Şasinin üstüne atılan siyah boya, doğa koşullarının pas ve korozyon oluşturması riskini azaltıyor.
2: Şasi siyaha boyandıktan sonra burada yaklaşık yarım saat kalıyor. İçeride dolaşan hava boyanın oturmasını sağlıyor. Bu basit bir fırınlama işi değil. Her parça bu standa girip boyanıyor, dışarıda kuruyor ve şasi hazırlık hattımıza geçiyor.
0: Bu King Air uzun mesafeler için inşa ediliyor ve sahibi NASCAR turnuvaları boyunca ülkeyi onunla arşınlamayı planlıyor. O yüzden dayanıklı, güvenilir ve son derece rahat olmalı.
2: Prensibimiz her seferinde bir araç inşa etmek. İnşa ettiğimiz her karavanı müşterinin hayalindeki özel yapım evi olarak görüyoruz.
0: Newmar'ın Napanee'deki tesislerinin 50 kilometre doğusunda yer alan Forks, 5 tekerlekli karavanlar üretiyor. Forks, 1991 yılında Howard Statsman tarafından bir avuç işçiyle kurulmuş. 2007 yılında müşterileri için sadece özel üretim, 5 tekerlekli karavan yapmaya başladıklarında işleri tam anlamıyla şaha kalkmış. 5 teker bir romork ya da çekiciyi bağlamaya yarayan aksama verilen addır. Büyük araçların geniş çapta manevra yapmalarına ve dönmelerine olanak sağlar. 5 teker karavanların şasileri yere daha yakın olacak şekilde tasarlanır. Daha yüksek tavanlı geniş iç mekanlar ve geniş depolama alanları oluşturulur.
3: Karavanı tatil köyü tipi yaşam tarzı için ayarlamanıza ve motorunuzla şanzımanınızı zorlamadan eşyanızı uzun süre depolamanıza olanak sağlar. Çekici olarak kullanacağınız herhangi bir aracı monte edebilirsiniz.
7: Her iki tarzda rahat yolculuk etmek için tasarlandı. Ancak bu model içinde uzun süre yaşamak isteyenlere daha uygun. Uzun süreli yaşamlar için normal karavanın ötesine geçebilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Missouri'li bir çift 13 metre uzunluğunda yatak odasında çift cumba bulunan İki oturma alanına sahip özel yapım Continental'i sipariş ettiklerinde istedikleri şey tam olarak buydu. 40 metrekare kullanım alanına sahip olan bu karavan, New York'taki küçük bir evde aynı boyutta. Ancak Florida Key West'in kumlu kıyılarında kalıcı olarak yaşamak için üretilmiş. Newmar'ın King Air'ı gibi Continental'in şasisi de çok sağlam.
8: Şasiyi görünce bunun nasıl sıra dışı bir karavan olduğunu anlıyorsunuz. Şasiye bir şey olursa her şey gider ve şasiden taviz veremeyiz.
0: Ustalardan oluşan ekip, 3 ton ağırlığındaki 17 metrelik çelik şasiyi eski tarz yöntemlerle tamamen elle inşa ediyor. Continental Coach, firmanın en lüks 5 teker modeli.
9: Yapısal inşa sürecindeyiz. Burada şasi hazırlanıyor. Akslar, frenler, seviyeleme sistemi, şasiden geçmesi gereken tüm mekanikler ve kablolama işlemleri tamamlanıyor. Benzin ve bekletme depoları yerleştirildi. Sonra zemin hazırlanıyor ve duvarlar örülüyor.
0: Ardından ilk mekanik aşamaya geçiliyor.
9: Yapısal inşa sürecinden sonra ön mekanik aşamaya geçiyoruz. Kaba kablolama tamamlanıp ısıtma, soğutma sistemleri ve su tesisatı kuruluyor. Bunların bir kısmı burada, bir kısmı da sonraki istasyonda yapılıyor.
0: Ağır ve kaba işler tamamlanırken artık Continental'ın dış cephesi üstünde çalışabilirler.
9: Mekanik yapının kabası tamamlandı ve dış cepheye başlıyoruz şimdi. Sürgülü cumbalar yerleştirilirken ekip çalışmasının güzel bir örneğini burada görmek mümkün. Bu aşamada karavanın dışı toparlanıyor ve sıhhi tesisatla elektrik sisteminin kabası monte ediliyor.
0: Hızlıca inşa ediliyor gibi görünse de özel yapım Continental'ın tamamlanmasına 3 ay var.
9: Onun sıra dışı kalan şeyi el yapımı olması.

0: stays, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank
6: kartıma din. Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı?
13: Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
8: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Amerikalılar uzun yolculukları sever. Ve pek çok Amerikalı için bu tutkuyu yansıtan en güzel şey karavan yaşamıdır. Newmar motorlu karavan filosuyla bu insanlara 40 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Şirketin son tasarımı olan Kingale, şirketin Amish ve Mennonite mirasını en güncel teknolojiyle birleştiriyor.
1: Newmar ve karavan sektörü otomotiv endüstrisi kadar robot odaklı olmasa da bizi daha verimli kılan, sonuca en kaliteli şekilde ulaşıp harika ürünler yaratmamızı sağlayan ekipmana ve uzmanlığa sahibiz.
2: Her karavan eşsizdir. Yaklaşık 80 farklı kat planımız ve 9 modelimiz var. Hepsi teker teker montaj hattından geçiyor. Sektörde bunu yapan başka kimse yok. Üretim sürecimizin tamamını beklenmedik anlarda gelecek değişikliklere uyum sağlayacak şekilde düzenledik.
1: Kelimenin tam anlamıyla teker teker yapıyoruz. Arazi inşaatçısı değil, özel ev üreticileriyiz. Ne kadar özel olursa olsun, karavanlarımız için belli standartlarımız var.
0: Tüm özel yapım imalatçılarında olduğu gibi, ayrıntılara gösterilen özen her yerde göze çarpıyor. Harika döşenmiş bar ve güzelce gizlenmiş 46 inçlik LED televizyon bunlardan bazıları. Mountain Air modelindeki ürünün kalitesi ve detaylara gösterilen özeni kolayca görmek mümkün. Ancak Newmar'ın en lüks karavanı olan King Air'ın içini görene kadar bekleyin. Karavan şirketin sunacaklarının en iyisini isteyen müşteri için hala yapım aşamasında. İskelet yerleştirilip boyandıktan sonra ekip King Air'ın karmaşık elektrik sistemine odaklanıyor.
2: Boya kabininden çıkan şasi elektrik departmanımızın bulunduğu istasyona gelir. Burada karavanın altında kalacak her şeyle ilgileniyoruz. İnvertörler, aküler, anahtarlar, solenoidler, depolama tesisleri, depolama tankları, kısaca zeminin altında kalacak her şeyle uğraşıyoruz. Ayrıca ön panele girecek kablolar da burada hazırlanıyor. Bu istasyonda karavanın zemininden yukarıya doğru çıkacak kablolar da monte ediliyor. Ayrıca zeminden yükselecek tesisat da burada kuruluyor. Dolapların, duşun ve tuvalet tesisatının yerleşeceği bölümlerin hazırlıkları tamamlanıyor.
0: Bir NASCAR hayranı için hazırlanan bu King Air'de patentli sürgü sistemi kullanılacak.
2: Newmar 1991'de karavanlara sürgülü jumba ekleyip öncülük eden ilk şirketti.
0: Marlon Miller, sektöre getirdiği eşsiz yenilikler sayesinde 98'de Karavancılar Onur listesine alındı.
2: Karavanlardaki sürgülü jumba sektörde büyük fark yarattı. Daha önce böyle bir şey yapılmamıştı. Artık her karavanda 2, 3 hatta 4 tane var.
0: Bu sıra dışı karavandaki sürgülü jumba 9 metre boyunda.
2: Alüminyum çıkıntılar kesildikten sonra mühendislik devreye giriyor. Bu tamamı birbirine kaynaklanmış farklı çıkıntılarla uzunlamasına kesilmiş tam sürgülü bir yan duvar. Burada ana yan duvarlar için bazı parçaları kaynaklamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz bu kısım kayar duvarlardan birinin ön ucu. Buraya konulacak ve ana iskelete kaynak yapılacak. Bu duvar kaynaklandıktan sonra ana montaj hattına taşınacak. Dışarıya kayan bir kutuya yerleştirilecek ve bu kutu 3 gün içinde yerine monte edilecek.
0: Newmar her yıl en az 6 ton alüminyum ve 2500 ton çelik satın alıyor.
2: Bu King Air'imizin sürgülü mutfağı. Bu sürgülü kapı, sürgülü kutularımızla birlikte montaj fabrikamızda inşa edildi. Ancak bu karavanda mutfak dolabının farklı konfigürasyonu sebebiyle sürgülü kapı duvarlarımızdan önce inşa edilmesi gerekti. Yan duvarlar yerleştirilmeden ana kata monte edilecek. Bu mutfak sürgüsünü kurduğumuzda tesisat ve elektrik hatları, 110 volt ve alçak gerilim hatları ana arabaya bağlanmaya hazır bir şekilde kaydırağa yerleştirilecek. Bu lavaboların içlerinde ve etrafında lambalar var. Montaj hattımızın diğer tarafına yerleştirildiğinde bağlanacaklar ve tesisat tamamlanacak.
0: Newmar gibi Forbes RV de Amish mirasına derinden kök salmış durumda. 5 tekerli lüks karavanlarda uzmanlaşan firmanın en yeni aracı Continental Coach.
3: Bu mutfaktaki sürgülü kapı. İnce işler için altyapıyı monte ediyorlar ve dolapları yerleştirmeye hazırlıyorlar. Dolaplarda evlerde bulunan birinci sınıf akçaağaç ve ceviz kaplamalar kullanılıyor. Her ürün kalite kontrolünden geçiyor. Çıtamız çok yüksek anlayacağınız.
0: Dolaplar yerleştikten sonra Eric'in kardeşi Aaron özel çekmeceleri hazırlamaya başlıyor. Ardından inşaat tamamlanacak ve sıra montajla son detaylara gelecek. Çatı kirişleri evlerde olduğu gibi 40'ar santim arayla yerleştirilecek.
4: Tasarım ince bir iş. Sıra dışı olması için sürgünün ilk bakışta fark edilmemesi gerekiyor ve bunun için uğraşıyoruz.
0: Newmar kaliteli işçiliği ve yenilikçi yönüyle tanınıyor. Ancak sektörün zirvesinde olmalarına rağmen ahşap işçiliğinde asırlık emiş geleneğini sürdürüyorlar.
1: Newmar'da birkaç farklı ahşap kaplama yapıyoruz. Bu karamel akçaağaç kaplama bir dolap ve tamamen burada imal edildi. Tüm dolaplar burada yapılıyor. Elle zımparalanıp cilalanıyorlar.
2: Burası ahşap departmanımız. Bu da bilgisayarlı optimize testlerimiz. Bu testleri işimizi çok kolaylaştırıyor. Kabinin yüzeyinde kullanılacak malzemeyi kesip en iyi şartlarda kullanmamızı sağlıyor. Kabinin iskeleti için geleneksel bir doğrama testeresinden çok daha kaliteli ve tutarlı bir şekilde kesiyor. Vinil kaplama malzemeler kullanıyoruz. Bununla birlikte kullandığımız ahşapların çoğu akça ağaç ve kiraz.
0: NASCAR hayranı için özel olarak üretilen bu King Air'de zencefil kaplama ve kiraz ağacı kullanılmış.
2: King Air siparişi aldığımızda siparişe göre kiraz mı yoksa akça ağaç mı kullanacağımıza karar veririz. Her kat planı için ayrı bir programımız var. Bilgisayara yüklüyoruz ve kabin iskeletin genişliğine bağlı olarak ham boyutlar ortaya çıkıyor. Ardından optimize edici testereden geçiyorlar. Daha sonra onları buradan alıp panel yapıyoruz. Bu paneller zımparalanıp dolap kapağı haline geldikten sonra son detay bölümümüze geçiyorlar.
0: Adından da anlaşılacağı gibi bu karavan sıra dışı bir banyoyla donatılmış. Tam anlamıyla krallara layık. Bir sonraki adımda yan duvarlar montajlanacak. Ama bu işin çatı panelleri yerleşmeden bitirilmesi gerekiyor.
2: Duvarlar vinçlere takılıyor. Ana katın üstünden geçip uygun oldukları yere indirilecekler ve zemine vidalanacaklar. Daha sonra çatıyı monte etmek için karavanı çıkartacağız.
0: Müşteri Newmar'ın önerisiyle 7000 dolarlık güneş enerjisi paketi almaya karar verdi. King Air'in çatısı 6 adet 95 wattlık esnek SunForce güneş paneliyle donatılacak. Böylece karavan güç bağlantıları ya da harici bir jeneratör olmadan daha uzun süre çalışacak ve cep telefonundan buzdolabına kadar her şey için yeterli güç bulunacak. Ülkenin dört bir yanındaki NASCAR yarışlarını takip ederken bu çok işe yarayacak.
5: Boyları 50 santim ile 2,5 metre arasında değişen 6 farklı güneş paneli var. Çatının tamamı güneş panelleriyle kaplanacak. Aküler ve invertörler uzun süre güç sağlayacak.
0: Güneş panellerinin ne kadar güç üreteceği ve King Air sistemlerinin bu güçle ne kadar süre çalışacağı bir dizi etkene bağlı. Ama emin olun uzun süre dayanacak. Bu sistemleri birbirine bağlamak için çok sayıda kablo gerekiyor.
5: Böyle bir King Air'in donatılması için yaklaşık 10 kilometre kablo harcanıyor. İlk bölümde cihazlar için 110 voltluk kabloları çekiyoruz. Bu kablolar fırın, buzdolabı, hatta sürgülü cumba gibi cihazların çalışmasını sağlıyor. İkinci bölümde 12 voltluk kablolar çekiliyor. Tüm kablolar zeminden geçiyor. Böylesi çok daha verimli. 12 voltluk kablolar döşendikten sonra lambalar ve düşmeler takılmaya başlıyor. Bu aşamada karavandaki tüm cihazlar tesisata bağlanıp test ediliyor. Son olarak da hat kesicilerin sıfırlamayı doğru yaptıklarından emin olunuyor.
0: Son teknolojiyi takip eden Newmar, King Air'da çevre dostu LED aydınlatma kullanıyor. Bu lambalar işlerine ve çevreye zarar vermiyor.
5: Gördüğünüz gibi her şey çalışıyor. Lambaları takıyoruz ve onlara güç vereceğiz. Karavanın tamamında LED lamba kullanıyoruz. Uydu anteni, DVD, Blu-ray oynatıcıları ve stereo ses sistemi var. Anahtarları bağladık ve her şey çalıştı. Son olarak çift panele ihtiyaç duyan her şeyi bir araya getireceğiz ve anahtarların çalıştığından emin olacağız. Üniteyi temizleyip bir sonraki gruba göndereceğiz. Bunları bir daha gördüğünüzde karavana yerleşmiş olacak.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
18: Budur.
19: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
18: Budur.
19: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
18: Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Hansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Tatile çıkarken her şeyden uzaklaşmak istiyorsanız Earth Roamer'da tam size göre bir şey var. Açıkçası bu sıradan bir karavan değil. Colorado merkezli şirket ona XVLT ya da gelişmiş lüks arazi aracı diyor. Bu araç şirketin kurucusu Bill Swales'ın son harika çocuğu.
11: 9'dan 5'e kadar sürecek bir ofis işi istemedim. Her hafta sonunu Colorado'daki zirveleri gezerek, dağlarda vahşi yaşam ve manzara fotoğrafları çekerek geçiriyordum. Hafta içinde de hafta sonlarını planlayarak geçiriyordum. Bu sayede birkaç off-road ve kamyon dergisiyle bazı gazetelere yazmaya başladım. Sonra kendime bir Dodge Ram kamyonet aldım ve açılır bir karavan bağladım. Ardından onu tamir etmeye başladım. Büyük lastikler, vinçler, ışıklar ve daha fazla arazi ekipmanı koydum ve aklımdakileri uygulamaya başladım. Mükemmel aracı tasarlıyordum. Bir web sitesi kurdum ve bu her yere gidebilen 4x4 araçlar konusunda benimle aynı görüşe sahip insanlarla fikir alışverişinde bulundum. İlk iki müşterim yazdığım dergilerden birine abone olan, görüşlerimi bu sayede öğrenip çizimlerime ve fikirlerime para yatıran insanlardı.
10: Yüksek mühendis olan Bill, işi bırakıp tüm zamanını iki tutkusuna adamaya karar vermiş. Yani arabalara ve açık havaya. Birkaç ölümcül deneme yanılma sürecinden sonra 2002 yılında iki çalışanıyla şirketini kurmuş.
11: Earth Roamer'ı sıra dışı bir karavan yapan şey, ki ona eğlence aracı yerine keşif aracı demeyi seviyoruz, onun her yol yüzeyinde, karda, çamurda, yağmurda, yani her hava koşulunda seyahat etmesi için özel olarak tasarlanmış olması. Onu zirveye taşıyan şey ise gideceğiniz yere vardığınızda tamamen bağımsız olması ve hiçbir kaynağa ihtiyaç duymaması. İhtiyacınız olan su ve her tür yakıt yanınızdadır. Sadece LED lamba kullanıyoruz. Bu lambalar popüler olmadan önce de aydınlatma için onları kullanıyorduk ve yüksek çıkışlı güneş panelleri bize her konuda maksimum verimlilik sağlıyor.
12: Tüm araçlarda güneş enerjisi var. Güneş enerjisi teknolojisindeki gelişmelerle birlikte aldığınız enerji 1.3 kW'ın üstüne çıkmaya başladı. Bizim için inanılmaz bir güç kaynağı. Yolda hatta güneş battığında bile çalışıyor.
11: Güneş enerjisi olayın en kritik parçası. Güneşi öncelikli enerji kaynağı olarak kullanabileceğimizi erken fark ettim. Bizi sınırlayan tek şey çatının boyutu.
10: Bill, mühendislik geçmişi ve sahadaki tecrübesiyle hayalinde yarattığı kendine yeten karavan projesinin tasarımını bilgisayarda yapmış. Kendine yetebilen Earth Roamer harika iş
12: başladı. Bizim için inanılmaz bir güç kaynağı. Yolda hatta güneş battığında bile çalışıyor.
11: Güneş enerjisi olayın en kritik parçası. Güneşi öncelikli enerji kaynağı olarak kullanabileceğimizi erken fark ettim. Bizi sınırlayan tek şey çatının boyutu.
10: Bill, mühendislik geçmişi ve sahadaki tecrübesiyle

0: oluyor. Böylece her bileşenin nasıl olacağını, boyutunu ve şeklini önceden biliyoruz. Yani ne inşa edeceğimizi biliyoruz.
1: Earthroamer'ın Colorado'daki tesisinde XVLT keşif aracı için çalışmalar devam ederken, Forks RV'de son model 5 teker modelinde ilerleme kaydediyor. Newmar'ın 2014 King Air lüks karavanı ise Elkhart County'de boyaya hazırlanıyor. Şirketin kendi ürünü olan muhteşem boya kaplaması için araç başına 16 galon malzeme harcanıyor. Newmar'ın boyahanesinde bugüne kadar özenle korunan bir sır vardı. Karşınızda ayaklar.
2: Bu iş en iyi ayaklar üzerinde yapılıyor. Bu ayaklıklarla üstünde çalıştığımız pek çok malzeme var. Bu da ayaklığı çok yönlü kılıyor. Hepsini ön tarafta gördüğünüz gibi bir iskele üzerinde ya da bir merdivenle yapabilirsiniz. Ama o kadar verimli olmuyor. Yukarıda hareket edebileceğim pek çok alan var.
3: Hepimiz daha önce merdivenlere çıktık. Bazen olman gereken yerin ötesine geçersin ve tehlikeli durumlar doğabilir. Ama ayakları kullanıp sadece bir adım atarak bir yerden diğerine geçebilirsiniz. Böyle çalışmak daha verimli.
1: Boyama işi çeşitli hastalar kullanarak başlıyor. Ardından temel kaplama geliyor ve grafikler için renklendirmeye geçiliyor. Son adım saydam kaplama.
3: İçeride 4 kişiyiz. Renk harmanları ve soldurmalar burada yapılıyor. Boyama bitince saydam kaplama için bazı özel ayarlamalar yapıyoruz ve aracı vernik kabinine alıyoruz.
1: Parçalar boyama fırınına kalıyor ve burada yarım saat ila 45 dakika boyunca 140 derecede fırınlanıyor.
3: Fırınlamanın ardından detay alanına gelirler ve sürgü contalarıyla çatı kaplaması tamamlanır. Bu sırada silikonlama ve tente montajı yaparız.
1: Newmar'ın ressamları başyapıtlarının ismine uygun olması için yoğun çaba sarf ediyor. Newmar'ın ressamları ayaklıklar üstünde denge kurmakla meşgulken, Forks RV'deki ekip lüks 5 teker Continental Coach'u bir araya getirmek için çaba sarf ediyor.
0: Bugün çatı yapılıyor. Kirişler evlerde olduğu gibi 40 santimlik merkeze kurulacak. Bugün oturma alanlarından ve yatak odalarından birinin sürgülü cumbası kurulacak. Kablolama, sıhhi tesisat ve dolaplar ayarlanıp pürüzlü alanlar temizlenecek.
1: Bu iş tamamlandıktan sonra son rotuşlara geçiliyor. Bu arada Earthroamer'daki yenilikçi ekip XVLT için benzersiz yeni özellikler sunuyor. Her Earthroamer'da iş sıradan bir pick-up gibi görünen Ford F-550 şasisiyle başlıyor.
4: Karavan için yaptıklarımızın aracın özelliklerine uygun olduğunu, akslardan frenlere, tahrik milinden tasarım kriterlerine kadar her şeyin gereksinimler dahilinde olacağından emin olmamızı sağlayan bir grup mühendisle çalışıyoruz. Kısaca, orijinal markanın güvenilirliğini koruyoruz. Herhangi bir firmanın servisine götürüp kolayca bakımını yaptırabilirsiniz. Yapacağımız ilk şey iç kısmı çıkarmak. Daha sonra arka camı kaldıracağız. Ve kabinden karavana tam erişim sağlayacak geçişi oluşturacağız. Ardından süspansiyonu kaldırmaya başlayacağız. Arkadaki çift lastik süper tek lastiğe dönüştürülecek. 50 galonluk yedek benzin deposu da ekleyeceklerimiz arasında. Böylece benzin kapasitemiz 90 galon olacak.
1: Peki 90 galon yollarda tam olarak ne anlama geliyor?
5: Otobanda her 16 kilometrede 1 galon harcanır. Yani 90 galonla yaklaşık 1500 kilometre.
1: XVLT'nin karavan gövdesi yalnızca Earthroamer için üretilir ve inşası 6 ila 8 hafta sürer.
5: Üretilmesi zor ve oldukça masraflı. Yapımı yüksek kaliteli tekne gövdeleriyle aynı. Bir tür sandviç yapıya sahip. Gövdenin hem içinde hem de dışında, arasında balza tohumları bulunan fiberglass var. İyi bir yalıtım sağlamasının dışında gövdeye muazzam bir güç veren ve onu hafif tutan bu yapı.
1: Uzun vakit alan gövde yapımının ilk aşamasında kabini kamyona bağlayan geçişle birlikte bir zemin oluşturuluyor. İzolasyon, duvar kaplamaları, elektrik panelleri ve tesisat sırayla tamamlanıyor.
5: Taşınacak su miktarı da önemlidir. Yakıtla birlikte yeterli miktarda sahip olmanızı gerektiren ikinci kritik malzeme su ve onun da deposu 90 galon.
1: İkinci aşamada kabin kuruluyor ve karavanın gövdesi şasiyle birleşiyor.
0: Karavanı şasiye monte etmek için 3 noktalı bir montaj sistemimiz var. Burada ve karşı tarafta birer dayanağımız olacak. Buna kaba montaj diyebiliriz. Sırtın ortasından bir eksen dayanağı olacak. Böylece iskelet rahatça esneyebilecek.
5: Sıradan karavanlar aracın iskeletine doğrudan vidalanır.

0: Engebeli araziye çıktığınızda aracın iskeleti mükemmel bir şekilde esnemelidir. Ama karavanın gövdesini doğrudan iskeleye bağlarsanız engebeli araziye çıkınca onu eğecektir.
1: Üçüncü ve son aşamada tüm sistemler birbirine bağlanıyor.
2: Arkadaki her şey, ayrıca karavanda ve şaside kablolama için kullandığımız her malzeme deniz seviyesi hesaplanarak hazırlandı. Malzemelerin hepsi aşırı sıcağa, aşırı soğuğa ve ıslanmaya karşı dayanıklı olacak.
1: Olağanüstü durumlarda sorun yaşamanız halinde Earthroamer'larda Ford'un fabrika garantisi kesintisiz devam ediyor. Aracınızı herhangi bir Ford servisine götürebiliyorsunuz. Ama ıssızlığın ortasındaysanız, ki büyük ihtimalle öyle olacaksınız, Earthroamer'ın kullanıcı dostu olduğunu göreceksiniz.
0: Baha yarışçılarının kullandığı off-road şoklar ve ağır yük tipi salınım önleyici çubuklar kullandık. Aracın fabrika çıkışı lastiklerini boncuk kilitli 104 santimetrelik askeri lastikle değiştirdik. Yani lastik kolay kolay patlamaz.
1: XVLT müşteriye teslim edilmeden önce zor bir testten ve kalite kontrolünden geçiyor.
0: Teçhizatın tamamı yerleşti. Son olarak hiçbir şeyin sızmayacağından emin olmak için aracı çıkartıp sarsıntılı bir gezi yapacağız. Bu aşamada bir gıcırtı ya da bir ses olup olmadığını kontrol edeceğiz.
2: Colorado, Ar-Ge çalışmaları ve araç testi için harika bir yer. Dağlara 15 dakika mesafede. Zirveye çıkıp aracı müşteriye vermeden önce test eder, kaliteyle ilgili beklentilerin karşılandığından emin olursunuz.
0: Yapısının karmaşıklığına rağmen güvenli bir şekilde tasarlandı. Üstünde bir şeyleri değiştirmenize gerek yok. Sadece yola çıkıp kullanırsınız. Kamp kurmak için yapmanız gereken tek şey kontağı kapatmak. Aracın arkasına geçer, lambanızı yakar ve keyfinize bakarsınız.
1: Ford Continental Coach tüm ihtişamıyla ortaya çıkıyor.
3: Nasıl inşa edildiği ve ne kadar süreceği sıradan bir karavandan çok farklı. Ayrıca bu iskelet hazır bir kurabiye kalıbı değil, baştan sona özel olarak imal edildi.
1: XVLT, Earthroamer'ı bir üst seviyeye çıkartıyor.
2: Her şey karavanın içinde. Patikalarda ve herkesten uzaktayken kendinize yetiyorsunuz.
1: Newmar'ın özel ürettiği kral da artık yola çıkıyor.
4: Diğer karavanlara hiç benzemiyor.
1: Hepsi birazdan sıra dışı karavanlarda.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
6: değerinde Trink sat. Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
11: Sarı kola!
12: Fanta sarı kola canım o.
10: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim ya.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
18: Budur.

0: Stil.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Fox RV yakında Florida Keys'e götürülecek. Yani tatil evinin çalışmalarını tamamladı. Peki bu Continental Coach'u sıra dışı yapan ne? Yeni açanlar için söyleyelim, bu karavanın bodrumu var.
8: Maxi depolama seçeneği eşyanız için size fazladan 60 santim yüksekliğinde bir alan sunuyor. Gördüğünüz gibi sahip olduğunuz depolama alanını maksimum seviyeye çıkarıyor. Ve geçiş bölümü bu modelde gerçekten çok büyük. Geçişli bodrum ve depo o kadar büyük ki müşterilerimize buranın uyku alanı olmadığı konusunda ikaz etmek için kapılara uyarı levhası koymamız gerekiyor.
7: Müşteri sportif dış cephe boyası seçmiş.
8: Bu karavan ıslak kum ve cila ile çift kat şeffaflığa sahip oldu. Bu sayede son derece dayanıklı bir yüzeyin yanı sıra olağanüstü bir parlaklık elde ettik. Bu özel karavan 4 renk ve tam entegre sürgülü cumbalarda şeritler var.
7: Bu seçenek müşterinin sahil planlarının vazgeçilmezi.
8: Kumlardan arınıp temizlenmek için burada bir duş var. Sahilde geçirdiğiniz günlerden sonra bazı şeyleri durulamanız gerektiğinde buradaki ünite size bu imkanı sunuyor.
7: Bu çok güzel. Çünkü zarif bir şekilde döşenmiş Continental'ın döşemesine kum bulaştırmak hoş olmazdı.
8: Fark ettiğiniz gibi karavana pek benzemiyor. Büyük pencereleri ve yüksek tavanıyla daha çok lüks bir ev gibi. Yüksek tavanlar 5. teker yapısı sayesinde elde edildi. Buradaki tavan yüksekliği 2,5 metreden daha fazla.
7: 3 metreye yaklaşan tavan yüksekliği, 4 sürgülü cumbası ve 40 metrekarelik yaşam alanıyla sıra dışı bir karavan. Özel ahşap işçiliğinden bahsetmiş miydik?
8: Bu kahverengi ağaç paketimiz. Burada gördüğünüz her şey gerçek ahşap. Özel el oyması apliklerimiz var. Ve ahşap işçiliğinin kalitesi kapıdan girer girmez göze çarpıyor. İçerideki uyum ve detaylar kusursuz. Bizi gerçekten bir üst seviyeye taşıyan detaylardan bazıları, birinci sınıf kaplamaya sahip kırlangıç kuyruğu çekmeceli kutular. Bunların hepsi kendi kendine kapanıyor. Buradaki çekmecelerin içinde ayrıca gümüş kutular var. Yani her şey lüks bir mutfak için hazırlanmış durumda.
7: Burada karavanlarda pek rastlanmayan ada mutfak bile var.
8: Muhtemelen hiçbir A sınıfı karavanda ev tarzı sabit bir ada mutfak göremezsiniz. Çünkü yolda giderken rahat kullanılamaz. Ancak burada endişelenmemize gerek yok. Çünkü tüm birimler ancak kullanılacağı zaman açılmak için yapıldı.
7: Florida Keys'teki fırtınalı gecelerde arkadaşlık edecek özel şömineyle son teknoloji eğlence merkezi de oldukça etkileyici.
8: Burada 46 inç televizyonun da bulunduğu bir eğlence merkezimiz var. Televizyon granit kaplama özel gömme şöminenin arkasından çıkıyor.
7: Continental'ın pek çok lüks özelliği 5 teker yapısı sayesinde hayata geçiyor. Lüks yaşam alanı, panoramik pencereler, yüksek tavanlar ve ada mutfak gibi özellikler Key West sahiline gidecek müşterinin keyfini artırmayı garanti ediyor. Tabii tüm sıra dışı karavanlar aynı değil. Continental size hitap etmiyorsa belki de ihtiyacınız olan bir Earth Roamer'dır.
9: Karavanın dışındaki kamyonda özel yapım çamurluklarımız var. 1 metre yarı çapındaki askeri lastiğimizi yerleştirmek için çamurluğu açtık. Daha fazla çekişe ihtiyaç duyduğumuz yumuşak kumda, karda ve her türlü arazi koşulunda çekişi arttırmak için bu lastikler dahili kilide sahip 2 parça alüminyum janta takıldı. Yeterli çekişe ulaşacağımızı düşünüyorum.
7: Kamyonun dışında bir Linex gövde koruma paketi, katlanabilir bir basamak sistemi ve çatıda 1.3 kW güç sağlayan 6 güneş paneli var. Televizyon antenleri dışında çatıdaki her şey sahibinin çatıda zarar görmeden dolaşmasını sağlayacak bir jelle kaplanmış durumda.
9: Sürücü bölümünün arka tarafında tuvalet giderini boşaltmak için bir sistem var. Son derece temiz ve basit bir sistem. Sadece bir elinizle çıkartıp boşaltır ve kamyona geri takıp yolunuza devam edersiniz. Yolcu bölümünde de karavanın giriş kapısı var.
0: Giriş kapısının yanda olmasının özel bir nedeni var. Açılır karavanımla Alaska'dayken arka kapı çamurla kaplanıyordu ve girmek için çamurda sürünüyorduk. Yan taraf temiz kalıyordu.
7: Bu XVLT'nin içine çamur bulaştırmak istemezsiniz. Ford F-550 Lariat ve deri koltuklar sizi ancak dışarıdan gelecek kumdan ve tozdan korur.
0: Aracın iç tasarımı bizi pek çok macera aracından farklı kılıyor. Uzun yolculuklarda öğrendiğim şey buranın evin olduğu, her gece yattığın, yemek yediğin, duşunu aldığın yer olduğu. Peki neden evin gibi olmasın? Yaşamak için rahat bir yer olabilir. İç mekanda kullandığımız her şey buna göre tasarlandı. O yüzden küçük bir mikrodalga fırına ve hiç kullanamayacağınız küçük bir lavaboya sahip olmak yerine tam boyutlu aletler kullanıyoruz. Yemek pişirip kaynatabilen konveksiyon mikrodalga fırın, büyük ve paslanmaz lavabo, iki gözlü ocak ve büyük bir buzdolabı var. İç mekanlarda granit tezgahlar ve ahşap kullanıyoruz. Dolaplar kaplama değil, akça ağaçtan yapılıyor.
7: Araca eklenecek diğer özellikler arasında 32 inç LCD televizyon, yatağın altına konacak merdiven depolama, yüz yüze yemek için döner masalı bir yemek odası, mutfak ve tezgah genişletmek için kullanılacak gizli raf var. Bu canavarı standartların dışına çıkarmanın 400 bin dolara mal olacağını da söylememiz lazım.
0: Başta Amerika olmak üzere İzlanda ve Avustralya'da dahil dünyanın her yerinde Earth Roamer'larımız var. Avustralyalı çift Earth Roamer'larıyla dünyanın her yerini geziyor. Sizi gitmek istediğiniz yerlere ulaştıracak ve hava şartları ne olursa olsun gittiğiniz yerde sizi rahat ettirecek bir araç. Earth Roamer sahiplerinin neredeyse tamamı farklı yaş gruplarında. Earth Roamer'ları hem erkekler hem de kadınlar satın alıyor. Onları tetikleyen şey ise macera tutkusu.
7: Newmar NASCAR hayranı müşterisi için King Air'ın son rötuşlarını tamamladı.
10: Yolda gelirken gölgesi bile neyin geldiğini belli ediyor. Müşterilerimizin istediği de bu. Görülmek istiyorlar. İnsanların ona bakmasını istiyorlar.
7: Süper güçlü Spartan K3 şasisi, 600 beygir gücündeki Cummins turbo dizel motoru, sessiz Cummins onun dizel jeneratörü, 10 tonluk ön aksları ve özel lastiği ile Newmar filosundaki en büyük araç. Aynı zamanda en pahalısı. Şaşıracak bir şey yok.
10: Bu özelliklerin bedeli 902 bin dolar. Bu şasiyle muazzam bir sürüş elde edersiniz. Ancak 140 galonluk su deposuyla 200 galonluk yakıt deposu da beraberinde gelir. Bir sürü su depolama tankı var. Yaptığımız yeniliklerden biri de grafiklerin pencerelerden devam ediyor olması. Bu sayede gerçek yüksek çizgi görünümünü elde ettik. Buradan bakınca üstünden geçtiğini de görebilirsiniz. Bu arabanın ön tarafında renkler iyice koyulaşıyor. 3 kattan fazla saydam kaplama var. Islak zımparalandı ve parlatıldı.
7: Yeni sahibi oyuncağını NASCAR turu boyunca her durakta her yönüyle, özellikle de ünitenin hava pistonlu düğmesiyle kolayca erişilen olağanüstü motoruyla göstermek istiyor. King Air'ın en göze çarpan özelliklerinden biri kendine özgü jumba tasarımı. Bu model çıtayı en üst seviyeye çıkarmış durumda.
10: Jumba artık her firmada var ama onu ilk bulan biziz. Hala sadece bizim doğru şekilde yaptığımızı düşünüyorum. 9 metrelik jumbanın nasıl çalıştığına bakın.
7: Newmar'ın yenilikçi jumba sistemi yarışı televizyondan izlerken arkadaşlarınızı etkilemek için fazlasıyla yer açıyor.
10: Bu ilk yeniliğimiz, aracın içindeki her şeyi tabletinizle çalıştırabileceğiniz özel sistemimiz. Bu aşamadan sonra sahip olduklarınızı arkadaşlarınıza göstermek istiyorsunuz. Tek tuşla 46 inçlik televizyonu açıyorsunuz. Her yerde surround ses sistemi var. Hoparlörler karavanın her yerine gizlenmiş durumda.
7: Yakından bakınca bunun gibi olanaklar yepyeni bir anlam kazanıyor. Piknik masasını ve katlanır sandalyeleri unutun. Konuklar şık bir masada yemek yiyecek.
10: Mutfağa girdiğinizde çağdaş musluklar göreceksiniz. Bu yıl yaptığımız yeniliklerden bir diğeri de cam lavabolar ve tezgah arkasını aydınlatan LED lambalar oldu. Kesinlikle çok güzel ve lüks görünüyor.
7: Bu üst düzey vizyon en iyi ağaçlardan yapılan dolaplarda da var.
10: Burada 27 metreden fazla el yapımı dolap var. Çok güzeller ve çağdaş görünüyorlar.
7: Kişiye özel ebeveyn banyosu kaliteli zaman geçirtmek için tasarlanmış.
10: Arkadaki banyo alanına girdiğimizde hala vay canına demediyseniz bunu görene kadar bekleyin. Lüks bir ev havası veriyor. Katlanabilir tik koltuklu, 1,5 metrekarelik duşa sahip. Cam lavabolar ve duvara monte edilmiş musluklar var. Yola çıkmış müşteri için gerçek bir vaha.
7: Yeni sahibi Booking Air'la yarışları izlerken sahanın kralı olarak tacını takacak. Yarışların final gecesini bir düşünün.
10: Onu yolda sürmek, ses sistemi, ısıtmalı zeminleri ve diğer özellikleri insana vay canına dedirtiyor. Tüm zarafetiyle o artık lüks bir ev.
7: Üç farklı imalatçı, üç farklı sıra dışı karavan. Yollarda görüşürüz.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Benim bankam İş Bankası.
15: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
16: Ben mi?
15: Evet.
16: Ne sunacaktım?
15: Sence?
16: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
15: Ve?
16: Ben isterim, iş cebim yapar.
15: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
14: Bankam İş Bankası.
17: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Hoş geldin.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
9: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı?
9: Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
7: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Yüzme havuzları artık yetişkinlere de hitap ediyor.
1: Kaydıraktan kayabilir miyim?
0: Günümüzde dilediğiniz biçim ve yüksek teknolojiye sahip tatil köyünde rastlanır bir havuzu evinizin arka bahçesine yaptırabilirsiniz.
2: Aa, şuna bak.
3: Şuna bak.
0: İşte bunlar da o havuzları yapanlar. Onlar havuz kralları.
1: Gel bakalım aslanım.
4: Hadi bakalım. Bir, iki, takla.
3: Ben Heather.
5: Ben Kaylee.
1: Ben Ernie.
6: Ben Tanner.
5: Biz Layton ailesiyiz.
3: Houston, Texas'ta yaşıyoruz.
4: Golf oynuyorum.
1: Amma da ilerlettin.
3: Ailece dışarıda vakit geçirmeyi seviyoruz.
1: Arka bahçemiz pek de kullanışlı sayılmaz. Bir havuzumuz olsa bence bahçede ailecek daha fazla zaman geçirebilirdik. Babaya bir yüz bakayım. Baba sana ne diyor?
4: Başını eğiyor.
3: Aferin sana Tanner. Sonunda bir havuz yaptırabileceğiz çünkü bu ufaklık yüzmeyi öğrenmiş bulunuyor.
1: 4 yıldır yüzme dersi alıyor. Bu da çocukların tadını çıkaracağı bir havuz yaptırmamıza vesile oldu.
3: Aferin sana Kay.
4: Baba ben cüp diye havuza atlayacağım.
1: Aslansın sen.
3: Arka bahçemizde havuz başında eğlenmeyi iple çekiyoruz.
7: Justin'le Nashville'den yola çıktık. Ta buralara Houston'a geldik. Layton ailesiyle görüşeceğiz. Havuza başlamadan önce son bir konuşacağız. İşte geldik Justin. Houston'dayız. Hoş bir baba oğul seyahati ettik. Şimdi de geldik iş yapacağız. Sabırsızlanıyorum.
8: Ben de öyle.
7: Ernie ile Heather'a projenin son halini göstereceğiz ve bence onlar için yaptığımız tasarıma bayılacaklar. Pekala, projeyi görmeye hazır mıyız?
1: Hazırız.
7: Şu anda Lighton'ların arka bahçesinde pek bir numara yok ama birkaç hafta içerisinde bu durum tamamen değişecek. Arka bahçeniz işte böyle görünecek.
1: Muazzam olmuş.
3: Gerçekten harika. Bu kadarını beklemiyorum.
1: İstediğimiz her şey var. Fazlası da var. Yani bence bu bir sanat eseri.
7: Sevindim. Şimdi şuraya bir jacuzzi koyacağız.
1: İnanılmaz.
9: 8 kişi rahatlıkla sığar.
3: Vay.
7: 2 yanına bahçe şöminesi koyacağız.
3: Çok güzelmiş.
1: Akşamları orada oturup keyif çatmak harika olacak. Muhteşem bir şey.
7: Bu havuzda bir sürü özellik olacak. İskelelerden tutun, taşlardan dökülen süs şelalesine, kabarcık ünitelerine kadar.
1: Gerçekten güzel olacak.
7: Her yerde su olacak.
1: Ben öyle sıradan bir havuz değil de görenin vay ne muhteşem bir fikir diyeceği bir şey istiyorum. Yani tam da istediğim gibi olmuş.
7: Yağdırma özelliği şuradan başlayacak. Yerin altından geçip sonra da havuza bağlanacak.
1: Duvar da çok iyi olmuş. Komşuların gözünden uzakta olacağız. Öyle.
3: Harika olacak.
7: Şimdi şuraya dönersek. Şuradan dış mekan etkinlik alanına girmiş oluyoruz.
1: Sürekli orada takılırım artık.
8: Burada büyük bir mangal ünitesi. Onun yanı sıra bir buzdolabı ve içecek soğutucu olacak.
1: Şampiyon mangalcıyım. Mangalda rakip tanımam.
8: Çok şanslısın zira bu görüp görebileceğin en iyi açık hava mutfağı
1: muazzam
8: olacak.
1: Muazzam bir şey olacak.
7: Yarın sabah kazmaya başlasam.
1: Suyu gerçekten çok özledim.
3: Emin misin hayatım?
1: Hem de nasıl. Hadi bakalım.
7: O zaman kazalım gitsin. Layton'ların arka bahçesine ilk kazmayı bugün vuruyoruz. Havuzun konumunu belirledik. Kazıkları çaktık. Şimdi kazıya girişme vakti. Hadi makineye getirin de kazı başlasın. Eve en uzak noktadan başlayın. Houston'da havuz alanı ekskavatör yerine sadece kepçeyle kazılabiliyor. Kırmak, çıkarmak, molozla uğraşmak yok. Kazdığımız gibi damperli kamyona döküyoruz ve gönderiyoruz. Buranın Nashville'le hiç alakası yok. Yani çoğu zaman yere bir kazık bile çakamıyoruz.
10: Tabii,
7: sert
10: evet.
7: Kayaya denk geliyoruz.
10: Burada kaya maya yok.
7: Gerçekten mi? Lazımsa ben vereyim. Bende her çeşidinden var.
10: İnanırım.
7: Houston'ın toprağı çok güzel. Çok yumuşak.

0: Buraya bir çakıl attık mı tamamız.
1: Aynen.
0: Sıradaki aşamada çelik hasır döşenip tesviyesi yapılacak ve püskürtme betona hazır hale gelecek. Püskürtme beton atım günü havuz yapımının en gürültülü ve en darma duman günüdür. Bu havuz öyle geniş ki püskürtme atımı için buraya iki ayrı ekip sokmak durumunda kaldım. Şu karışıma bak. Görünüşe göre çimento karışımı ideal olmuş. Bu havuzda kuru ve yaş püskürtme karışımını bir arada kullanıyoruz. Harcımız ince ve çamursu olmamalı. Her şey kamyonda karışıyor, hazneye akıyor ve püskürtme ucundan kuru halde havuza atılıyor. Hiç su ilave edilmiyor. Suyu harç hortumla püskürtülürken verilir. Nemliliği oradan kontrol edilir. Yani aslında harç havadayken karışır ve çok yoğun basınçta basılır. Gayet iyi görünüyor. Püskürtme başarılı. İşte basıyor. Çok iyi gidiyor. Kuru betonun en iyi tarafı şekil vermenin, işlemenin kolay oluşudur. Bayağı beton aldı ya. Pekala şimdi 45 dakika falan kurur. Neye benzeyecek bir görürüz ha.
1: Hı hı.
0: Püskürtme beton karılıp duvarlara basıldıktan sonra ekibin gerik kanını girip biçimlendiriyor ve düzlüyor. İstediğimiz şekle büründürüyor. Öyle mükemmel bir hale getiriyor ki seramik üstüne kolayca döşenebiliyor. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Tam zamanında.
1: Hoş geldiniz.
0: Nasıl olmuş?
2: Beğendim. Hadi şu tarafa geçelim.
0: Bir havuzun yapım aşamalarını çocukların gelip izlemesi çok hoşuma gidiyor. Yüzlerindeki o heyecanlı ifadeye paha biçilemez.
2: İstediğin kadar büyük olmuş mu?
3: Evet.
0: Şuradaki basamakları görüyor musun? Orada oynayabileceksin. Şuradan jacuzziden aşağı su akacak.
3: Ben oradaki şelaleden atlarım.
2: Heyecanlı mısın?
0: Heyecanlıyım.
3: Ben de öyle.
0: Suyunu doldurup seni içine atalım mı?
2: Evet.
0: Bence
2: hadi.
0: Bu havuzun keyfini en iyi Kaylee ve Tanner çıkaracak.
2: Hadi Tanner atla.
3: Hayır.
0: Püskürtme beton atıldıktan sonra yaklaşık 2 saate kurur. Justin'la birlikte Hedra seramik numuneleri getirdik. Zevklerine uyacağını düşündüğüm 3 modeli kendi ellerimle seçtim. Şimdi bir bu var, bir şu var, bir de bundan getirdim. Her biri farklı özellikte, her biri suyu ayrı bir şekilde gösterecektir. Ama sonuçta karar senin.
2: Evet, keşke Ernie de burada olsaydı ama çalışıyor.
0: Şimdi havuzun içine koyu renkli çakıl dokulu sıva kullandığımızdan evet. Bence mozaik ne kadar koyu renk olursa o kadar iyi. Bu yüzden de açık renklilerden ve beyazlardan kaçınmanız daha uygun olur. Seramik seçimi çok önemlidir. Çünkü bir çerçeve gibi her şeyi o bütünler. Havuzun tüm ahengini belirleyen etmendir. İlk göze çarpan unsurlardan biridir.
2: Ben bunu beğendim. Şöyle oynatınca en çok ışıldayan bu. Ama yeterince parlak görünür mü bilmem. Bunu da beğendim. Bu da güzelmiş. Ama bunda öbüründeki ışıltı yok gibi.
0: Yok.
2: Bence Ernie bunu seçerdi. Çok hoş bir seramik. Özgün görünüyor.
0: Bu seramiği ilk kez bir havuzda kullanacağız.
4: Bundan hiçbir havuzda daha önce
0: Ernie
4: görmedim.
0: Ernie beğenir bence. Bu
2: evet.
0: Seramikten kimse
2: alıyor. Oldu. O zaman bunu
0: tamam,
2: kullanalım.
0: Tamam, onu düşeyelim.
2: Tamam, harika.

0: Havuz işine ilk başladığımda, ki bu uzun yıllar önceydi, bana verilen ilk görev seramik döşemekti. Aman hata yapmayalım. Duvarda da aynen böyle muntazam durmalı. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir milimlik eğrilik istemiyorum. Tamamen nizamlı olmalı. Bugün duvar şelalesinin arkasına gelen harika mozaik göbeği düşüyoruz. Havuza mozaik döşemeyi, işin bir ucundan tutmayı, sürecin bir parçası olmayı seviyorum. Bir projenin hayata geçirilmesi beni heyecanlandırıyor. Hadi biraz sıva vur da işe koyulalım. Mozaiği duvarda tutmaya yarayan yapışkan özellikle harca sıva diyoruz. Az yana kaydır. Leytonlar duvar şelalesini ilgi odağı yapacak muhteşem bir mozaik seçtiler. Pekala, bueno. Oldu mu sence?
1: Tamamdır.
0: Gracias.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika oldu, eline sağlık. Mozaik yapıştığına göre duvarın geri kalanını seçtikleri seramikle kaplayacağız. Bu bembeyaz traverten mozaikle 20 renk barındıran seramikler yan yana gelince muhteşem bir kontrast oluştu. Hop, yavaş yavaş tamam. Yavaş. Şunu bir yakalım bence. Ben geride durayım. Fıskiyelerimiz tamam.
1: Evet.
0: Evet, hizalı olsunlar, düzgün mü diye kontrol et.
1: Şuradaki jacuzzi akıyor.
0: Oldu bence.

0: always, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Bu salı binde Güven Asa Riviera zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı 495 lira.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Bu var ya bu.
17: Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
22: Ucuz, hep ucuz. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
24: Budur.
25: Gelmiş geçmiş en iyi püsküş.
24: Şeftali.
25: Budur.
24: Boş ver sen bu reklamı.
25: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
24: Füsti.
26: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
27: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat... Tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir.

0: Houston Dayız ve Leighton ailesinin havuzunu yapıyoruz. Evin en küçüğü yüzmeyi öğrenince hayallerindeki havuza kavuşmaları için hiçbir engel kalmamıştı. Havuzun %85'ini bitirdik ve arka bahçenin başlangıçtaki haliyle hiçbir alakası kalmadı. Harikasınız çocuklar. Çok iyi. Leighton'lar zeminde Travertin'i tercih etti. Travertin'in en önemli özellikleri kaydırmaması ve yaz boyu serin tutmasıdır. Bir de harika görünüyor. Burası komple mangal ve buzdolabı bölümü olacak. Bir de açık hava lavabosuyla tezgahı da yerleştireceğiz.
1: Doğru. Buraya.
0: Bunlar yüksek standart ölçüden çok daha yüksek görünebilir ama unutma ki bizim çıkma tam şuraya kadar gelecek.
1: Evet, şu yüksek.
0: Mutfak çardağını kurduk ve kocaman bir şey oldu. Standart bir çardak 4'te 5 olur ama bu 7'ye 8,5. Ernie dilediği kadar arkadaşını buraya davet edip rahatça ağırlayabilir. Şuradaki metal parçalar kasırga sabitleyici.
1: Bizim Nashville'de bunlardan yok, orası kesin.
0: Burada yönetmelik şartı. Bundan yoksa ruhsat alamıyoruz.
1: Yok, anlıyorum. Ben de çatımı komşunun bahçesinde toplamak istemem yani.
0: Evet, bu bayağı büyük bir çatı. Sonraki aşamada mutfak gereçlerini yerleştirip bahçe şöminelerini deneyeceğiz. Bu havuz için son düzeye girmiş durumdayız. Bak, bu Ernie için en önemli köşe. O yüzden her şey eksiksiz olmalı. Ucu ucuna sığacak. Deminden beri uğraşıyorum.
1: Evet.
0: Senin
1: i̇şte
0: tarafını
1: tam
0: biraz
1: oturdu.
0: Al. Tamam, biraz daha. Evet.
1: İşte. Tamam oldu. Kemal. Oldu.
0: Evet, şahane. Hadi bakalım doğru aşağıya. Sen gençsin, önce gazı bağlayıver. Sonra da fişini takıver. Hadi bakalım, kendini göster.
1: Olduğu gibi bağladım galiba. Gaz tamam. Çalıştırıp deneyelim mi?
0: Tamam, yakalım bakalım. Çalışıyor mu görelim. Evet.
1: Harika.
0: Aferin evlat, mükemmel oldu. Tam istediğimiz gibi. Ernie buna çok sevinecek. Bu da çalışıyor. Soğutmaya başlamış bile. Buzdolabı tamam. İçecek soğutucu da çalışıyor. Harika. Su akıyor. Burada da tamamız. Hadi Justin, az kaldı. Son bir gayret, bitiriyoruz.
1: Aman dikkat, yere dökülmesin.
0: Bahçe şöminelerinde kullandığımız cam havuzun etrafındaki renk cümbüşüne katkıda bulunacak.
1: İşte oldu.
0: Tamamdır, şunu iyice yayalım. Şunları yakıp deneyelim, her şey yolunda mı bir kontrol edelim. Gaz seviyesini ölçmek hakikaten çok önemli. Bunların gaz ayarı önemli, çalışıyor mu bakmalı. Fazla açık olursa tehlike arz edebilir ve birine zarar verebilirsiniz. Şunu bir yakalım da doğru düzgün yanıyor mu bir görelim.
1: Senin için nelere katlanıyorum Dan.
0: Baksana, yanmış gibi bir halim var.
1: Evet.
0: Gel seni bir serinleteyim,
2: evet.
0: Ha. Güzel, tam ayarında yanıyor. Peki, bu harika, gayet güzel. Söndürebilirsin. Bütün fıskiyeleri şuradan ötesini tak. Ayarını da yapalım. Şuradaki jacuzziye akıyor. Yukarıdan gelsin.
1: Tamamdır.
0: Biraz daha. Kal orada. Ama hizalı olsunlar. Düzgün mü diye kontrol edelim. Biraz daha. Biraz daha, işte oldu. Tamam, tamamdır. Evet, o da tamam. Tamam, güzel, gayet iyi. Açılar orantılı, basıncı da yerinde. Aferin.
1: Tamamdır.
0: Kapakları takıver. Birkaç küçük şey kaldı. Sonra işimiz bitiyor. Bahçe mobilyası önemli. Pasta süslemesi gibi. Her alanı güzelce hazır hale getirmeliyiz ki tüm arka bahçeyi farklı eğlence bölümleriyle istedikleri gibi kullanabilsinler. Bak, ciddiyim. Saçmalıyorsun.
1: Baksana, bana kalsa ben her işi böyle yaparım.
0: Asıl sen bak, bir fikrim var.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Beni o havuza yer atarsa...
0: Değil de,
1: bak lütfen yapma, tamam
0: mı?
1: Yemin ederim havuzu boylarsın. Yapma lütfen.
0: Tabii.
1: Tamam tamam, özür dilerim.
0: Üzüm değdireyim mi?
1: Gelecek sefere yelpaze, evet, isterim.
0: İster misin ha? Bir şezlong da sen koyuver. Şuraya bak ya. Bugün Leighton ailesine hayallerindeki havuzu göstereceğiz. Nasıl bulacaklar çok merak ediyorum. Arka bahçenizi baştan aşağı yeniledik. Yeni havuzunuzu görmeye hazır mısınız?
3: Evet, hadi görelim.
0: İşte karşınızda.
4: Oh, inanılmaz.
3: Ah, inanamıyorum.
5: Bu havuz bir harika.
4: Gerçekten inanılmaz, çok güzel.
3: Çok güzel olmuş.
4: Vay canına.
3: Mükemmel olmuş.
0: Bu arka bahçe neydi, ne oldu, baksanıza bir.
3: Vay canına.
4: İnanılmaz.
0: Peki şuraya geçelim de sizlere şöminelerle fıskiyeleri göstereyim. Siz bunları bir de gece görün. Bunların alevi görenlerin nefesini kesecektir.
4: Gerçekten görülmemiş bir detay düşünmüşsün. Delice bir şey.
2: Kardeşimle bu köpüklerde oynamak istiyorum.
0: Ne yapacaksın? Ona su mu atacaksın?
2: Evet, birini tıkayacağım ki öbürleri daha da yükselsin.
0: Bir de istersen burada da bu muazzam duvar şelalesi var.
3: Burası benim köşem. Burayı ben istedim ve burada bizim kızlarla takılacağız ve rahatlayacağız. Çocukları da görebileceğim. Tam istediğim gibi ve son derece mutlu oldum.
0: Güzel. Burada da jacuzzi var.
4: İnanılmaz olmuş.
3: Ah, bayıldım.
4: Ben her akşam buradayım. İşten eve gelip burada rahatlayacağım.
2: Okuldan gelir gelmez ben gireceğim.
1: O daha yorgun geliyor galiba.
4: Ah, tabii, hem de nasıl.
0: Dördünüz birden rahat rahat sığarsınız. Hatta 8-10 yakın, çok yakın arkadaşımız bile sığar. İşte Ernie, burası da uzun sana ait olan kısmı.
4: Muazzam. Hep açık havada, sonbaharda bile oturup maç izlemek istemişimdir.
1: Burası mevsim kısıtlamasını kaldırıyor.
0: Haklısın her koşulda. Ernie bu bölüme bayılacağından eminim.
4: Bu gerçekten bir harika. Yok artık, şu ızgaranın büyüklüğüne bir baksana.
0: Gayet geniş. İçecek soğutucu, buzdolabı.
4: Bayıldım, bayıldım.
3: Sürekli burada olacağız, orası kesin. Ben de artık içeride fazla yemek yapmam.
0: Size göstermek istediğim son bir şey var. Hazır mısın Tanner? Bas bakalım. İşte oldu. Bak bakalım. Yeah.
4: İnanılmaz. Süper bir şey bu.
3: Muhteşem bir şey. Gerçekten çok
2: şık. Süper bir şey.
3: Aha, pasta süslemesi gibi bir şey.
0: Peki mutlu musunuz?
3: Hem de nasıl.
4: Kesinlikle. Burası bize aile boyu nice mutluluk yaşatacak.
0: Leighton'ların hayallerindeki havuz artık arka bahçelerinde.
4: İstediğin oldu bak. Vay canına.
2: Gülle geliyor.
4: Aferin sana. Tebrikler.
0: Çocuklar artık havuzdan hiç çıkmaz. Ernie ile Heather da misafir ağırlar.
3: Sosisli burger geldi. Hazır mısın?
4: Hazırım.
0: Burayı yıllar boyu keyifle kullanacaklar.
4: Hala inanamıyorum.
3: Ben de öyle. Rüya gibi.
4: Çocuklara baksana, hayatlarını yaşıyorlar.
2: Burası ne kadar güzel.
3: Kızlarla havuz başı keyfi. Afiyet olsun. Arka bahçemize hayran kaldım. Tanner, acıktın mı? Beklentilerimin üstünde.
4: Bundan güzel bir dış mekan olamaz. Burada çocuklarla mutlu anılar biriktirmeyi diliyorum. Daha mutlu olamazdık. Yani burası bir harika.
3: Arka bahçemiz tatil köyü.
2: Eline sağlık baba.
4: Afiyet olsun canım. Hayallerimin arka bahçesindeyim.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
10: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
11: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Yüzme havuzları artık sadece çocukların kullanımı için değil.
18: Kaydıraktan kayabilir miyim?
17: Günümüzde üst düzey, tatil köyü tarzı ve hayal gücünüzün en çılgın örnekleriyle özel olarak tasarlanmış havuzlar arka bahçenizde olabilir.
19: Vay! Şuna bak!
20: Şuna bak!
17: İşte bunlar da bunu gerçekleştiren ekip. Onlar Havuz Kralları.
21: Benim adım Brandon.
22: Ben Lindsay.
23: Ben Taylan.
24: Ben Isabel.
25: Ben Craig ve bu da Bracken. Ve biz Blackmer ailesiyiz. Seni yeneceğim.
22: College Grove, Tennessee'de yaşıyoruz ve buraya 9 ay önce taşındık.
25: Sonunda eve yerleşebildiğimiz için çok mutluyum.
22: Ben de. Havuzda geldiğinde her şey tamamlanmış olacak.
23: Bu ev muhteşem ama havuzumuz eksik.
22: Hadi baba. Gel bakalım. Arka bahçemizde havuz olması ve çocuklarımıza bu yaşlarında öyle bir şey sunabilmek hayallerimizin ötesinde bir şey.
25: Kyle ile birlikte çok iş yaptık. Çünkü biz de peyzaj ve mimari işindeyiz. Kendi projemizde de onlarla çalışmak doğal olarak gelişti.
23: Bunu yaptıkları için ailemi çok seviyorum.
25: Havuz yapıldığında havuz partisi ister misin?
24: Evet.
22: Kim havuz istiyor?
24: Ben.
18: Sana ne diyeceğim? Havaların ısınması için sabırsızlanıyorum. Planın son halini göstermek için Blackmare ailesini görmeye gidiyoruz. Craig'e bu havuz yapacağımız için çok heyecanlıyım. Kendisiyle çok iş yaptık ama onun için havuz yapmak şahane olacak.
26: Çok güzel olacak.
18: İşe başladıktan sonra arka bahçelerini şu an olduğundan çok daha iyi kullanabilecekler. Merhaba dostum, nasılsın?
25: İyi, sen nasılsın?
22: Merhaba.
18: Merhaba, nasılsın?
22: Sizi gördüm.
18: Bütün ailesi için faydalı bir şey olacak. Pekala, arka kapıdan çıktığınızda göreceğiniz ilk şey bu olacak.
25: Vay canına.
22: Çok güzel. Dışarıdaki şeyin buna dönüşeceğine inanamıyorum.
18: Arka tarafa bakarsanız spayı görebilirsiniz. 2,5 metrelik 10 motorlu dairesel spanınız var.
25: İstediğimiz şey tam da buydu.
18: Projede çok güzel bir taş duvarla açık hava şöminesi var. Şömine ve taş duvar tam olarak burada olacak.
22: Şahane.
25: Spadan çıktığımızda hemen şöminenin önüne geçip ısınabileceğiz.
18: Taş duvar ve şöminenin olduğu yerden karşı tarafa kadar şelale olacak. Tam şurada mağara var.
22: Muhteşem görünüyor.
25: Acaba mağarayı biraz kaldırıp buraya havuz barı gibi bir şey yapabilir miyiz? Birkaç havuz taburesi koyup, olmaz mı?
18: Yapabiliriz, hiç sorun değil. Craig de benim gibi. Dışarıda yemek yapmaya, mangal yapmaya, et pişirmeye bayılıyor. Buraya geldiğimizde ise burası mutfağınızın yapılacağı yer.
25: Sence açık hava mutfağına pizza fırını yerleştirme şansımız olur mu?
18: Bence yapabiliriz, evet.
25: Peki, kulağa hoş geliyor.
18: Şuradaki dördünü görüyor musun?
25: Aa, vay canına.
18: Onlar kenar fıskiyesi, çocuklar onlara bayılacaklar.
22: Altından yüzebilir miyiz?
18: Evet, altından
22: çok
18: yüzebilirler.
22: Sevdim.
18: Projedeki diğer şeyler de kabarcık çeşmeleri ve güneşlenme köşesi.
25: Bebeğimiz buna bayılacak.
18: Pekala, ne düşünüyorsunuz?
25: Çok sevdim. Bence aradığımız her şeyi karşılıyor.
18: Eğer izin verirseniz yarın ilk iş başlamak istiyoruz.
25: Dört gözle bekliyoruz.
18: Pekala, gidelim.
25: Pekala, güzel. Teşekkürler Kyle.
18: Black Bear'ların evinde birinci gün. Bugün kazma günü. İşe koyulmak için çok heyecanlıyız. Havuzu yapmak için sabırsızlanıyoruz. Yavrucağı kazmaya başladık. Bakalım ne olacak?
0: Dahil olmamı ister misin? Kazayım mı?
18: Dahil mi olacaksın?
0: Evet.
18: Sana önce nasıl yapıldığını göstereyim de.
0: Öyle mi?
18: Sonra yaparsın.
0: Elbette, tamam.
18: 40 yıldır havuz için kazı yapıyorum. Hiç de bırakmayı düşünmüyorum.

0: Harika görünüyor. Merhaba Kyle.
1: Corey, gel de benim yerime devam et.
2: Tamam.
1: Ne haber dostum?
0: Yükseltide bayağı bir değişim oluyor değil mi?
1: Tahmin ettiğinden daha çok değil mi?
0: Çokmuş.
1: Kazıkların ve modellemenin amacı tam da havuzun olacağı yerde yükseltimizi oluşturabilmektir. Bahçe böyle bile olsa havuz böyle olmak zorunda. Buraya geldiğimizde ise sıpa bu kadar yüksekti. Havuzun arka tarafındaki yükselti zeminden 2 metre yukarıda olacak. Toprağı getirmemiz gerekiyor çünkü burada bayağı yükselti olacak.
0: Tamam. Tamam.
1: Hem çıkardığımız toprağı kullanıyoruz hem de ilave 150-200 tonla bahçeyi düz hale getiriyoruz. Şelale tam olarak şurada bitiyor.
0: Tamam.
1: Bar da buralarda bir yerde olacak. Ne kadar geniş olmasını istiyorsun?
0: Tabure verin mi?
1: 30 santimliklerden kullanırsak en fazla 3 tane sürer.
2: Olur. İyi mi?
1: İyi görünüyor Corey. Havuzun derinliği 2 metrede bitecek. Ondan çok daha derin kazmalıyız ki çakıl için yer olsun. Harç için yer olsun. Bütün hepsini döşediğimizde 2 metre derinlik kalması gerekiyor. Bugün kazma işini bitirdik. Sırada çelik işi, pompa ve denetleme var. Sonra da harcını dökme vakti. En son buraya geldiğimizden beri çelik döşendi. Bağlamayı bitirdik. Elektrik kontrolleri yapıldı ve bugünse harç dökmeye hazırız. Kamyonları alalım da işe koyulalım. Dalga geçiyor olmalısın. Harç işindeki en büyük kabusumuz bu. Justin!
3: Evet!
1: Bak bakalım traktörü alıp kamyonu ittirebiliyor musun?
3: Tamamdır.
1: Herhalde 45 ton vardır. Umarım Justin çıkartabilir. İttirmeye başla.
3: Hadi bakalım.
1: Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi, hadi. Dur, dur, dur, dur. Hey, hey, hey, kayıyoruz. Dönmüyor bile. Bu bir arkadan itişli kamyon. Dört çeker değil. Önden çekişli dört çeker kamyonları getirmeniz lazım. Çünkü zemin fazla ıslak. Mümkün değil. Şu çamur birikintisinin diğer tarafına geçelim. Sonuç olarak başka bir yol buldum. Zemin çok daha kuruydu ve çok daha düzdü. Çimento kamyonunun girmesi için çok daha elverişliydi.
3: Oldu.
1: Hadi hareketlenin biraz. Halledelim şu işi, bitirmemiz lazım. Bir saat kaybettik. Sanırım bar tabureleri fazla yakınlar. İki oğluma da sürekli diyorum ki... Mümkün değil. Şu çamur birikintisinin diğer tarafına geçelim. Sonuç olarak başka bir yol buldum. Zemin çok daha kuruydu ve çok daha düzdü. Çimento kamyonunun girmesi için çok daha elverişliydi.
3: Oldu.
1: Hadi hareketlenin biraz. Halledelim şu işi, bitirmemiz lazım. Bir saat kaybettik.

İşte budur. Bu şeyin içinde epey bir harç olacak. Sırf o köşeye muhtemelen bir kamyon gidecek. Havuza bugün 75 metre kadar çimento sıktık.

0: Justin Bartabrider'in arasını açarak iyi iş çıkardı.
1: İyi görünüyor.
0: Ne düşünüyorsunuz çocuklar? İyi görünüyorlar mı? Az önce malzeme çıkıntısını döktük. Elleriyle iç çıkarmalarını ya da imza atmalarını falan ister misin?
1: Evet, evet.
0: Çocuklar
1: evet.
0: Yapmak ister misiniz?
2: Tabii ki.
0: Çocuklar gelip malzeme çıkıntısına isimlerini yazabildiler. Burası bütün pompaların ve filtrelerin olacağı yer. Ben küçükken çimentoya adımı yazmayı hep çok sevmişimdir. Sonsuza kadar orada kalacak bir şey. Bence çok güzel. Güzel görünüyor çocuklar. Çak bir beşlik. Tebrikler.
3: Justin'le rakamların üzerinden geçiyorduk. Yer altına 1,5 kilometreden fazla boru döşemişiz.
0: Yer altına?
3: Tek bir işte hem de.
0: İyi görünüyor, iyi çıkardınız. Blackmore ailesi arka bahçelerinin doğal görünmesi konusunda ısrarcıydılar. Projenin tamamında işte bu kadar çok taş kullanacağız. 80 ila 100 ton arasında. Doğal Tennessee taşımız var. Hepsi bu bahçe için.
1: Nasıl gidiyor?
0: Merhaba Craig, ne haber dostum? Craig'in havuza eklemek istediği şeylerden biri de bar tabureleriydi. Corey bir saniye buraya gelsene. Harç artık taş gibi olduğuna göre ortaya çıkan sonuçtan tamamen memnun olduğundan emin olmak istedim. Şuraya otur bakalım. Nasıl yüksekliği?
1: Evet.
0: Daha buraya üstünün de geleceğini
1: unutma. Doğru. Bir de tabureler. Evet.
0: Mutfakta kullandığımız taşın aynısını buranın içinin tamamında da kullanacağız ve bunu da taşla kapatacağız.
1: Çok heyecanlandım. Yüzmeye bayılırım.
0: Havuz barının tezgahı olacak, buzdolabı olacak. Buradan çocuklara içecek verilebilecek ve yaptığımız 3 güzel tabureyle havuzda oturabilecekler. Bunu henüz konuşmadık. Ama... Şuraya otursan bana bir şey vermeyecek misin? Havuzuna girmeme izin verecek misin?
1: Hayır.
0: Havuzuna girmeme izin vermeyecek Hayır. misin? Hadi ama dostum.
1: Epey bir malzeme var.
0: Bugün Blackmore havuzunda bir dünya şey yapılıyor. Taş ustaları mangalı yapıyorlar. Epey bir zaman alacak çünkü bütün o taşlar elle kesiliyor. Elle yerleştiriliyor. Mükemmel olması lazım. Harcın gözükmemesi, çimentonun gözükmemesi lazım. Kuru istif dediğimiz şey bu. Bugün burada bir dünya iş yapılıyor. Çok büyük bir mutfak.
3: Kocaman.
0: Vay canına. Devasa bir şey. İçeriye pizza fırını gelecek. İçeri barbekü gelecek.
4: Buradan kaç kişiye servis yapmayı düşünüyorsun? Çünkü burada bayağı restoran bile işletebilirsin.
0: Evet, muhtemelen bu sene yaptıklarımızın en büyüklerinden. Sıradaki aşamadaysa biraz daha dolgu getireceğiz. Böylece burayı düz hale getirip fayanslara başlayıp şelaleyi inşa edebiliriz. Bütün dolgunun amacı bahçe ile yükseltiyi birbirine eşitlemek. Adamım Mike, muhteşem görünüyor. Fayanslar için en iyi adamlarım burada. Bu adamlar piyasadaki herkesten daha iyi fayans döşüyorlar. Şu plastiği çıkarmak gerekecek değil mi?
5: Evet.
0: Çıkarınca çok daha değişik görünüyor. Sadece itirince beklediğimizden emin olmalıyız. Birkaç saat beklemeli. Belki de bir gün.
5: Doğru.
0: Böylece iyice yerine oturur ve plastiği çıkartıp şerbetini dökebiliriz. Kenarlara taş parçaları kesilip yerleştirilecek değil mi?
5: Doğru.
0: Üzerine de köprü geçeceğiz. Böylece su alttan akacak ve yukarıdan görünmeyecek. Bu spada 2 adet alttan suyun akacağı üzeri kapalı su yolu olacak. Çocuklar için de iyi bir oyun yeri olacak. Burası bittiğinde şerbetini döktür, temizlet. Biz de semerini çekelim.
5: Günün sonunda şerbetini dökeceğim.
0: Mükemmel. Harika bir çıkarıyorsunuz. Yağmur çok kötü oldu. Bugünü yedi. Dünü de yemişti. Sanırım yarın da yayacak. Bu işi halletmemiz lazım.
6: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlıyor.

0: herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
11: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
11: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu havuzu Blackmer ailesi için yapıyoruz. Evin sahibi Craig başka projelerimizde peyzaj işi yaparak bizimle çalışıyor. O yüzden o ve ailesi için bu havuzu yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İşin %60'ı bitmiş durumda ve son halini almaya başladı. Şelale çok iyi gidiyor. Hey, güzel görünüyor. Bu oldukça benzersiz bir şelale. Çünkü normaldekilerinden çok daha küçük taşlar kullanıyoruz. Su yolunun çok iyi görüneceğinden emin olmak istiyorum. Küçük taş kullanmanın avantajlarından biri de çok fazla su sesine ve su hareketine imkan tanıması.
1: Bu şeyin dibine kadar mı sıva yapacağız
0: dibine
1: yani?
0: Dibine kadar, evet. Buraya kadar. Havuzun su seviyesi burada olacak. Buradan başlayıp karşıya kadar yapacağız. Güzel görünecek. Evet, harika. Karışım hoşuma gitti. Blackmer'lerin istedikleri şeylerden biri de arka bahçenin doğal bir hissinin olması. Ve şelalenin yapılış şekli sayesinde sanki hep oradaymış gibi görünecek. Burada gördüğünüz şey mermer için şablon. Bütün bu hattın düz olduğundan emin olmak istiyorum. Burası gibi bir açık hava mutfağına mermer sipariş ediyorsanız ölçülerinizi iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü harcamak isteyemeyeceğiniz iki şey var: zaman ve para. Bu levhalar pahalı şeyler. Mermer bir kere kesildi mi iade edemezsin. Bu açık hava mutfağının Craig için mükemmel olmasını istiyorum. Çünkü bunun onu aşırı heyecanlandıran şeylerden biri olduğunu biliyorum.
1: Pekala, burası iyi.
0: Ne çıktı?
1: 4 santimetre.
0: 4 santimetre mükemmel, harika. Çünkü bu tarafın altına aydınlatma geliyor, o tarafın altına aydınlatma geliyor. Hepsi mermerin altında olacak. Çok hoş olacak. Yani çok çok çok hoş olacak. Harika bir toplanma yeri olacak. Günlerdir yağmur yağıyor ve bizi gerçekten de çok geride bıraktı. Ben havuz yaparken doğa ana her zaman işbirliği yapmıyor. Fazla ıslak. Her 3 dakikada bir yağmur yağıyor. Havuzu daha 2 saat önce boşaltmıştık. Bir de şimdi bak. Çocuklar tentenin altında çalışıyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Yağmur çok kötü oldu. Bugünümüzü yedi. Dünü de yemişti. Yarın da yağacak gibi. Bu işi halletmemiz lazım. Açık hava mutfağının mermeri takıldı. Eşyaları da geldi. Bayağı iyi görünüyor. Izgarayı kalıcı olarak taktığımızda hiçbir sorun yaşamamak istiyorum. Yağmur yüzünden çok fazla zaman kaybediyoruz.
1: Doğru.
0: O yüzden bir şey çalışmazsa 10 dakika bile kaybetme lüksümüz yok.
1: Doğru.
0: O yüzden şunu alıp buraya takalım.
1: Evet, sorun değil.
0: Yağmursuz 2 dakikamız var. Yavaş. Mermerin üzerine kaydırmak istemiyorum. Dikkatli ol. İki tarafta da eşit çıkıntı olduğundan emin ol, tamam mı? Tıpkı burası gibi.
1: Evet, çok dar.
0: Yerine oturacak. Paketi açmak istemiyorum.
1: Garaja geri taşıyalım mı ya da geri vermek ister misin bunu?
0: Omzuma yüklemek ister misiniz?
1: En yakında hangi hastane var?
0: Hadi hadi hadi, az laf çok iş, hadi. Hadi hadi.
1: İkisi de lazım olacak.
0: Tamam, hadi bakalım. Havuzu bitirmemize çok az kaldı ve bence Blackmer ailesi onlar için yaptığımız şeye bayılacaklar. Havuzu bitirdik. Peyzajı tamamladık. Bütün bahçe mobilyalarını yerleştirdik. Geriye sadece Blackmer ailesini getirip onlara muhteşem bahçelerini göstermek kaldı. Son birkaç ayın zor geçtiğini ve bu evi alırken aklınızda arka bahçenize havuz yaptırmak olduğunu biliyorum. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Hadi bakalım gidelim.
2: Muhteşem.
3: Şahane. Çok güzel.
4: Çok güzel.
2: Aman tanrım.
5: Muhteşem görünüyor.
3: Evet.
2: Aman tanrım.
0: Aşağı inip bakmak ister misiniz?
3: Evet.
5: Çok isteriz. Çocuklar bakın ne kadar güzel.
0: Burası güneşlenme köşesi.
5: Bayıldım.
0: Yukarıda da kabarcık çeşmeleri var.
5: Bak. Muhteşem görünüyor.
1: Kabarcık çeşmeleri de ayarlanabilir. Daha yüksek de olabilir, alçak da. Hepsi
0: harika.
1: Tek tek ayarlanıyor.
3: Vay canına.
0: Çiçeklikte de kenar fıskiyeleriniz var.
4: Vay canına.
5: Harika, çocuklar altında yüzebilirsiniz.
0: Doğru.
5: Ne kadar güzel değil
0: Çocuklar
5: mi?
0: Buna bayılacaksınız. Gördünüz mü? Bu bir atlama taşı.
5: Bayıldım.
3: Çok iyi.
0: Şelaleye bakar mısınız?
3: Çok
5: evet,
3: güzel.
0: Havalı değil mi?
4: Harika.
5: Geceleri oturup şelaleyi dinleyebiliriz. Çok güzel.
0: Spada 8 motor var.
5: Harika.
1: Hepsi ayarlanabilir. İstediğiniz kadar açıp kısabilirsiniz. İsterseniz sert, yumuşak ya da kapalı olabilir.
3: Çok müthiş bir şey.
4: Şömineye bu kadar yakın olmasını çok sevdim. Kış geldiğinde çok güzel olacak.
0: Gidip bir bakalım.
3: Bu kadar yüksek olması çok hoşuma gitti.
5: Çocuklar, sizce de serin gecelerde burada toplanıp hatta belki ateşte marshmallow çevirmek güzel olmaz mı?
3: Herhalde ben uyuyakalırdım.
0: Şu tarafa doğru gidelim. Orada size göstermek istediğim iki şey var. Havuza bar tabureleri ilave ettik. Barın bu tarafına yassı taşla bir alan yaptık ve diğer tarafta da mermer kullandık.
4: Çok sevdim.
5: Hayatım, sen burada mı takılacaksın? Yüzerek gelip senden içecek mi alacağız?
4: Evet, sanırım öyle.
5: Bunu sevdim.
0: Ne dilediğine dikkat et. Burası muhtemelen yaptığımız en büyük açık hava mutfaklarından biri.
4: Muhteşem.
0: Ocağın boyutuna bakar mısın?
4: Evet.
0: İstersen gerçek bir ocakta koyabilirsin buraya.
4: Harika.
0: En iyi kalite açık hava barbeküsü koyduk.
4: Vay canına.
0: Bu da o istediğin pizza fırını. Bu şey 450 dereceye kadar çıkabiliyor.
4: Vay canına.
0: Burada 100 kişiye yemek çıkarabilecek kadar malzemen var.
4: Elbette, doğum günü kutlarız, bahçe keyfi yaparız. O tarz şeyler için mükemmel olacak.
0: Buranın hayallerindeki ev olduğunu biliyorum. Bir de rüya havuzu istemiştiniz. Umarım yerine getirebilmişiz.
4: İstediğimiz her şeyi yapmışsınız.
5: Tam
4: bayıldık. Teşekkür ederiz.
0: Harikasınız.
5: Çok teşekkürler.
3: Hadi suya atlayalım.
0: Craig ve ailesi için bu havuzu tamamlayabilmek bizim için muhteşem bir tecrübe oldu. Ayrıca yıllar boyunca bizimle yaptığı tüm işler için teşekkür edebilmek gerçekten de bizi çok iyi hissettirdi.
5: Çocukları havuzdan çıkarmak kolay olmayacak.
4: Biliyorum, havuza epey bayıldılar. Çok acayip.
5: Ebeveyn olarak bizim için çok şey ifade ediyor. Çocuklarımız için böyle bir şeyi sunamamıştık. Bunu mümkün kıldılar. Buranın arka bahçemiz olduğuna inanamıyorum. Rüyalarımız gerçek oldu.
4: Muhteşem, bayıldık.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: New Jersey Hoboken'daki Tony Bologna'nın restoranındayım ve 7 ölümcül biber meydan okumasına katılıyorum.
1: Bugün ölebilirsin.
0: Her ısırıkta tadı daha da acılaşan bir pizza düşünün. Oh, kimse bitirememiş.
2: Kimse mi?
0: Acıya dayanabilirsem sonsuz bir şöhret kazanacağım. Restoranın onur köşesine fotoğrafımı asılacağım.
1: Restoranın bütün duvarlarını senin fotoğrafınla kaplayacağım ve ön duvardaki resmi kaldırıp suratını çizdireceğim.
0: Acılı pizza, pizzaların efendisine merhaba de. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Biftiği getirin! Yemekler... Buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. İşte açan yolculuğum beni Hoboken, New Jersey'ye getirdi. Burada ev yapımı peynirin tadına bakacağız. Koskocaman bir simitten bir ısırık alacağız ve yakan bir pizzayı yemeye çalışacağız. Hey Hoboken, bana meydan mı okuyorsun? Hoboken, Manhattan şehir merkezinin tam karşısında bulunan Hudson Nehri'nin kıyısında yer alıyor. Burası Frank Sinatra'nın da memleketi olmasıyla ünlü. Aynı zamanda burası İtalyan, İrlandalı, Yahudi ve Alman sakinlerden ilham alarak gelişmiş zengin mutfağıyla da ünlü. Jersey'de istediğiniz yerde simit yiyebilirsiniz ama Hoboken limanında simitler daha büyük ve lezzetli. O bagel'a merhaba deyin. New Jersey'de her yerde simit yiyebilirsiniz ama o bagel simitle en büyük sandviçi yapan yer. Ne yiyorsunuz bakalım?
4: Bu gringo. İçinde salamura dana eti, üstünde de patates mücveri var.
5: Bu wachang sandviç.
0: Tanrım, çok ilgi çekici duruyor.
5: İçinde salam, İsviçre peyniri ve acı hardal var. Ve aslında menüde yazmasa da içine patates mücveri ekletebiliyorsunuz.
0: O bagel'ın menüdeki gizli tarifleri çok beğeniliyor olsa da özel tarifleri olan bu devasa simidi müşterilerden gizlemeleri pek mümkün değil.
5: Yani çapının ölçüsünü tam olarak bilemiyorum. Belki ufak bir motosiklet tekerleği kadar olabilir.
0: Bu kadar büyük bir simidin malzemelerinin de bol ve çeşitli olmasını bekliyoruz. Öyleyse malzemeleri sayalım. Bu dev simidin arasında kızarmış yumurta, kaşar peyniri, bolca salam, biraz sucuk, acı biber, patates mücveri ve özel bir mayonezli sos bulunuyor. Bu kocaman simidin çapı tam olarak 46 santim uzunluğunda. Menüdeki bu devasa sandviçin tarifini oluşturan çılgın aşçının adı ise Stephen L. Hassan. O bagel babası tarafından 1995 yılında kurulmuş. Steve, bana biraz o bagel'dan bahsetsene.
6: İsmi annemden geliyor.
0: Oh.
6: Eski soyadı o Darty'ydi.
0: Hey, İtalyan.
6: Evet.
0: Şakaydı İrlandalı. Peki bu ufaklığa ne diyorsunuz?
6: Bu dev simit.
0: Aman tanrım, bununla ne yapıyorsunuz?
6: En ünlü simidimiz aslında karışık sandviç simittir. Herkes o bagel'a bunun için gelir.
0: Karışık simit mi? Pekala, hadi birlikte bu tekerlek büyüklüğündeki lezzetli simidi yapalım. İlk olarak hamuru kaynar suya balıklama daldırıyoruz. Sonra da dışını susamla kaplıyoruz. Simidin her iki tarafını da kaplıyor
6: Öyle.
0: Musun? Bunu sevdim Steve. Zemini sedir ağacından yapılma özel hareketli fırında çıktığı 30 dakikalık yolculuk bu canavara kendine özgü bir aroma katıyor. Şuna bakın.
6: İşte.
0: Yok artık dostum. Devasa karışık malzemeli simidimizi hazırlayabiliriz ama 14 kiloluk dev bir simitten sandviç yapmak oldukça yoğun bir iş.
6: Yumurta kırar mısın?
0: Yumurta kırmaya bayılırım.
6: İki düzine kıracağız.
0: Tanrım, o kadar kırmaya bayılmıyorum.
6: Yeteneklisin. İstersen seni işe alabilirim.
0: Olabilir. Bu da ikili. Sandviçin tabanı için iki düzine yumurtayı kırıp çırparak kızartıyoruz. Üstüne New Jersey'ye özgü salamları döşüyoruz. Bunlar baharatlı, tuzlu, tatlı lezzetiyle ilk yapıldığı günden beri yani 150 yılı aşkın bir süredir burada sevilerek tüketiliyor. Bu dana salamların en büyük özelliği salam gibi baharatlı olsa da tadının aslında çok farklı olması. Şimdi sıra bu dev simit halkasını ortadan ikiye bölmeye geldi. Aman tanrım, kılıç ustası gibi. Şimdi ortadan ikiye bölüyor.
5: Kaşar peyniri dilimleri dizildikten sonra üstüne salamları diziyoruz. Bu salamlar hala çok sıcak. Oh! Üstünü de kızarmış sucukla kaplıyoruz. Hey hey, et partimize hoş geldiniz.
6: Anapen yolları koyalım.
5: Bu çılgınlık. Ve o bagel'ın özel lezzeti, patates mücverleri. Bol miktarda acı biberli mayonezli sosu da dökünce dev karışık simit sandviçimizin yapımı tamamlanıyor. Evet dostum. Ve son olarak da simidin üst dilimini kapatıyoruz. Sesi duydunuz mu? Ve dev simidimiz hazır. Bunu yemek için birilerini bulacağız.
6: Afiyet olsun.
5: Oo, simide yer açın. Aa evet. Acı biber tadı geliyor.
4: Beğendim.
5: Simit çıtır çıtır. İçi yumuşak. Simit tam olması gerektiği gibi. Acıyı sever misiniz? Ben çok severim. Hissediliyor değil mi? Evet. Evet biraz, biraz acı değil mi? Bu dev sandviçin bizlere hayatta her şeyin mümkün olabileceği konusunda ilham olmasını diliyorum. Dev simit bizim simidimiz. Tekrar söyleyin.
2: Dev simit bizim simidimiz.
5: İşte böyle. Hoboken, New Jersey'deyim ve sizinle burada cayır cayır yakan yedi biberli bir pizza deneyeceğiz. Acı! Önce başka bir lezzeti tatmak için ünlü bir İtalyan restoranına uğrayacağız. Burası Hoboken şehrinde yer alan ve 100 yılı aşkın süredir New Jersey halkı için taze ev yapımı mozzarella peyniri imal eden ufak bir işletme. Dükkan 1913 yılında ilk açıldığı zamanlarda Fiore burada sadece 3 ürün satıyordu. Süt, ricotta peyniri ve kendi imalatları olan ünlü mozzarella peyniri. Buraya gelmişken ne yemeliyim?
3: Size kesinlikle özel tarifi öneririm.
5: Özel tarif.
3: Ve yanına da mozzarella peynirli salata.
5: Mozzarella peynirli sandviç yerken yanında mozzarella evet. peynirli salata mı sipariş edeyim? Ama Fiore menüsüne artık soğuk sandviçleri ve en sonunda da et suyuyla tatlandırdıkları sıcak etli sandviç çeşitlerini de dahil etti. Müşteriler ekmeklerini kendileri alıyorlar, tezgah getiriyorlar ve kendi mükemmel sandviçlerini seçiyorlar. Ne yiyorsun bakalım?
7: Aa, bu Fiore'nin özel tarifi, acı biberli biftekli.
5: Çok mu seviyorsun?
7: Evet, bunun hayalini kuruyorum.
5: Peki bunu herkese söylüyor musun? Sandviçler çok fazla rağbet görüyor ama yerken yanınızda bol bol peçete olduğundan emin
8: olun. Malzemesinin bol olmasını seviyorum. Şunun doluluğuna baksana.
5: Yarım yiyorsun yani bunu kendin yiyeceksin ve diğer yarısını da işine mi götüreceksin?
8: Olabilir, evet.
5: İnsanlar ya bu sandviçin yarısını sevdikleriyle paylaşıyorlar ya da bu lezzeti tek başlarına bitiriyorlar. Dükkanda sürekli sıra var. Bilin bakalım bugün şefin yardımına kim koşuyor? Pekala, sıradaki iki biftekli ekmeğiniz. Ekmeğinizi getirin. Hadi ama ekmeği nerede? Çok hızlı hızlıyım, evet. Bayağı peçeteye ihtiyacınız olacak. Bence peçeteleri hazırlayın. Pekala, iki tane biftekli sandviç yaptım, geliyor. Her yer et suyu. Hey.
9: İki biftekli.
5: Evet arkadaşlar, 85 dolar.
9: Tamam, teşekkürler.
5: 85 dolar, 20'si cebe iniyor, teşekkür ederim. Birkaç müşteriye siparişlerini hazırladıktan sonra biftekli özel sandviçiniz hazır. 60 yıldır burada çalışan John Amato ile tanışabildim.
10: 1950 yılında burada çalışmaya başladım. Yerleri siliyor ve bulaşıkları yıkıyordum ve 62 sene sonra hala yerleri siliyorum ve bulaşıkları yıkıyorum.
5: John seneler boyunca Fiore'de çalışıp binlerce müşteriye sandviç hazırlarken çok özel bir müşterisi sayesinde unutulmaz bir gün yaşadığını söylüyor.
10: Ünlü müşterilerimizden biri tabii ki de Frank Sinatra ve annesiydi.
5: Kim o?
10: O kim?
5: Mozzarella peynirinin yapımının tüm detaylarını öğrenmek istiyorum ve John da bana kendi yöntemiyle nasıl yapıldığını öğretecek. Taze peyniri rendeye bastırarak başlıyoruz.
10: Peynirin kalanı da tezgahın üstünde.
5: Bu peynir arpa.
10: Evet, çok iyi, çok güzel çalıyorsun.
5: Görüyorsunuz ki benim dikkatim çok çabuk dağılıyor. Sonra üstüne kaynar suyumuzu döküyoruz ve kaynamaya devam ederken karıştırıyoruz.
10: Peynirin kıvamının güzel ve yumuşak olmasını istiyoruz.
5: Benim göbeğim gibi yumuşak. Akışkan bir kıvama gelene kadar peyniri eritiyoruz. Bu hale geldi. Şimdi de John bize ünlü peynir örme tekniğini gösteriyor. Sen kuaförlük mesleğinde de başarılı
10: evet,
5: olabilirsin.
10: Evet, saç örer gibi.
5: Tabii ki peyniri yemek örmekten daha kolay. Üstünden ve altından.
10: Tamam.
5: Bunu satmayacağız, ben alacağım. Sonra da peynirimizi su dolu bir kabın içine daldırıp içinde döndüreceğiz. Tuz banyosu. İçinde ne var?
10: Tuz. Sadece tuz.
5: Ve tam 15 dakika boyunca tuzu emecek. 10, 11, 12. Şimdi yemeğe hazır. Aman tanrım. Tamam, hem yumuşak hem lezzetli.
10: Evet.
5: Tatlı ve tuzlu. Yaptığımız ağız sulandıran mozzarella peynirimizi kullanarak usta Amato'nun oğlu Şef Amato ile birlikte Fiore'nin en ünlü biftekli sandviçini yapmayı öğreneceğim. Tarifimize ilk olarak güzel bir parça biftekli eti baharatlayarak başlıyoruz.
11: Tamam, etin bütün kenarlarına biraz tuz dökeceğiz. Ne kadar çok o kadar iyi.
5: Bence de ne kadar çok o kadar iyi John.
11: Bu doğru, haklısın.
5: Ardından da bol miktarda et suyu döküyoruz. Aa, şuna bakın. Sonra da 2 saat boyunca pişmesi için etimizi yarım asırlık fırının içine koyuyoruz. Güzel görünüyor, baksanıza.
11: Hadi gidip sandviç yapalım.
5: Uzun bir İtalyan ekmeği alıp içine peynirleri dizerek başlıyoruz.
11: Bu tabanı.
5: Şu ekmeğe
11: tabanı
5: bakın.
11: Mozzarella peyniri.
5: Sonra da üstüne bol bol, şuna bakın. Rengine bakın, şaka gibi. Biftek eti.
11: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
5: Ve son olarak da ev yapımı et suyu.
11: Biraz daha. Biraz daha koyman gerekiyor.
5: Peki hala tadına bakabilirim.
11: Bak bakalım, beğenecek misin? Hadi.
5: Aman tanrım. Çok yumuşak, tıpkı söylediğin gibi. Ağzımda eriyor. Çiğnemenize gerek bile yok. Peynir çok kremamsı, ekmeği hepsi bir bütün. Ayrıca et suyu da malzemeleri birbirine bağlıyor. İnsanların neden dışarıda sıra beklediğini şimdi anlıyorum. New Jersey'in ve Tony Bologna'nın restoranındaki dünyanın en acı pizzasına meydan okumak için geldim. Eğer bu pizza dilimindeki 7 acı katmanına dayanabilirsem fotoğrafım restoranın onur köşesine asılacak. Burası Hoboken'da çılgın pizza kombinasyonlarıyla ünlü bir mekan. Mesela yeşillik sosunun üstüne kıyma ve beyaz peynirli gaço, Nashville tavuklu turşulu pizza ve hatta Japon erişteli bile var.
12: O makarnalı yiyor.
5: Nedir bu?
12: Bu soslu yani spagetti pizza.
5: Spagettiden yapılmış ve makarna yer gibi sosa mı batırıyorsun? Harika. Ama ben buraya 7 ölümcül biber meydan okuması için geldim. Bu 7 ayrı katmanı olan dev bir pizza dilimi. Yani gittikçe acılaşan bir tavuklu pizza ve dilimin son katmanındaysa acı ölçeği 1,5 milyon Scoville olan akrep biberi var. Kimse bu pizzayı bitirememiş.
13: Kimse mi?
5: Kimse.
13: Güzel şeyler düşün. Kendini kumsalda güneşlenirken hayal et.
5: Evet, güzel şeyler düşüneyim. Bana bir tavsiyen var mı?
14: Bu sadece bir pizza.
5: Evet, sadece ufak bir pizza. Hiç korkmaya gerek yok. Şimdi de mekanın sahibi Mike'ın yanına gidiyorum.
1: Bugün ölebilirsin.
5: Kahraman olmak için yaşamam gerekiyor, değil mi? Mike bu meydan okuma işini o kadar ciddiye almış ki pizzayı katmanlarına ayırmak için özel bir işkence aleti bile yaptırmış. Nedir bu? Ortaçağ işkencesi mi?
1: Tatlı.
5: Tatlıdan en acıya mı gidiyor?
1: Burası jalapeno, Calabria biberi, kırmızı biber. Çoğu insan bu kısma geldiği zaman kusuyor. Turuncu biber, İskoç biberi, tütsülenmiş hayalet biber ve burası bu akrep biberi.
5: Keşke kalıbı yesem. Zaten biberlerin acı olduğu yetmiyormuş gibi her bir katmanı yedikten sonra acının ağzımı daha iyi yakabilmesi için bir dakika bekleyip devam edebileceğimi görmem gerekiyor.
1: Her katmandan önce bir dakika bekleyeceksin.
5: Yani ilk olarak jalapeno biberi
1: yiyeceğim. Bir dakika bekleyeceksin. İkinci katmanı yiyip
5: tamam.
1: Bir dakika daha bekleyeceksin. Ayrıca pizzanın hamurunda da
5: neden kırmızı?
1: Tamamen hamuru da acı biber yağıyla yoğurduk.
5: Yiyeyim
1: mi? Korkma.
5: Gerçekten mi?
1: Denesene.
5: Neden ağzından çıkardın?
1: Çıkarmadım. Büyük bir ısırık aldım.
5: Öyle mi?
1: Ha, dostum. Evet, evet. İçinde hayalet biberi ve diğer biberlerden var.
5: Yutmak istemiyorum.
1: Yut, yutabilirsin.
5: Bu o kadar imkansız bir meydan okuma ki daha önce tamamlayabilen olmamış. Bir kişi bile bu pizzayı bitirememiş. Sen denedin mi?
1: Bir kere denedim. Bitmesine son iki halka falan kalmıştı ama bunu başaramadım.
5: Peki yersen ve kazanırsan ne olacak?
1: Restoranın bütün duvarlarını senin fotoğrafınla kaplayacağım ve ön duvardaki resmi kaldırıp yerine
5: tamam,
1: suratını çizdireceğim. Evet.
5: Söz veriyor musun?
1: Söz veriyorum.
5: Anlaştık.
1: Söz veriyorum.
5: Aman tanrım, artık
1: veriyorum.
5: Kazanmak zorundayım. Pekala, hadi şu pizzayı yapalım. Mike acı biberli pizza hamurunu hazırlıyor.
1: Ellerim biraz yanmaya başladı.
5: Üstüne mozzarella peynirinin kurutulup saklanmasıyla elde edilen eski kaşar peynirini koyuyor. 20 dakika boyunca fırında pişiriyor. Harika kokuyor.
1: Acılı.
5: Sıra tavukları ufak ufak doğrayıp 7 ölümcül katman için püre haline gelmiş biber sosuyla kaplamaya geldi.
0: Mike ilk olarak jalapeno katmanını koyuyor ve sonra da halk arasında ölüm öpücü olarak da bilinen Calabria biberiyle devam ediyor. Sonra da kırmızı biber ve turuncu biber.
1: Aa, kokusunu alabiliyorum sanki.
0: Evet, bu yüzden geride duruyorum.
1: Aa, evet, kesinlikle.
0: Sırada İskoç biberi var ve hayalet biberi. O kadar acı ki Hindistan'da filleri kovalamak için kullanılıyor.
1: Hayalet biber. İşte şimdi işler kızışıyor.
0: İşler kızışıyor.
1: Evet, bu çok acı.
0: İşler kızışıyor. Ve sonuncu ölümcül biberse akrep biberi.
1: Bu eşsiz bir pizza. Yeni moda.
0: Aa, yeni moda mı bilemiyorum.
1: Moda olabilir.
0: Hoboken'a gelin ve işkence görün.
1: Güzel oldu.
0: İşkence uzmanı gibisin.
1: Bence Martha Stewart görse benimle gurur duyardı.
0: Daha sonra Mike biberlerin mümkün olduğu kadar acı olduğundan emin olmak için pizzayı fırında birkaç dakika daha pişiriyor. Evet, bunu yiyemem. Pizzayı koklayamıyorum bile. Bence soğumasını beklemeliyiz.
1: Hazır
0: mısın? Hayır, hazır hissetmiyorum. Evet! Hey! Bu mücadelede süre kısıtlaması olmayacak. Şu an ölüm çanlarının benim için çaldığını duyabiliyorum.
15: 3, 2, 1, boom! Hadi yapabilirsin.
0: Oh, ilk ısırık. İlk katman sadece bildiğimiz yeşil biberdi. Çok lezzetli bir başlangıç yaptım.
1: Nasıl gidiyor?
0: Çok iyi.
1: Güzel, güzel.
0: Bir dakika bekledikten sonra...
15: 3, 2, 1.
0: Evet. Ölüm öpücü denen Calabria biberini hiç zorlanmadan mideme indirdim. Sonra ekstra acı kırmızı biberli katmanın da gözünün yaşına bakmadan afiyetle yiyip bitirdim.
14: Bence bunu başarabilir ama hala yemesi gereken çok katman var.
0: Turuncu biber de pek fena sayılmazdı.
15: Hadi bunu ye, hadi bunu ye.
0: Ve şimdi sıra İskoç biberini yemeye geldi.
7: Dürüst olmak gerekirse çok iyi gidiyor ama son katmanlar çok ölümcül görünüyor.
0: Altıncı katmana ulaştım.
15: Ben bunu yerim, ben bunu yerim.
0: Hayalet biber. Bu biber o kadar acı ki filler bile yanına yaklaşamıyor.
1: Kimse buraya kadar gelememişti. Bundan sonrasını devam ettiremeyecek.
0: Oh.
13: Hadi Casey, hadi Casey.
0: Tüm vücudumun alev aldığını hissedebiliyorum. Hayalet biber bende halüsinasyona sebep oldu.

0: Oo! Buradaki müşterilerin bana verdiği tavsiyeleri aklıma getirerek dikkatimi dağıtmaya çalışıyorum. Güzel şeyler düşün. Güzel şeyler. Son olarak geriye ben ve akrep biberi kaldı. Bu dünyanın en acısı.
1: Yapabilirsin, yapabilirsin, yapabilirsin, yapabilirsin.
0: Aa dostum.
2: Tanrım, hayal bile edemiyorum. Acı yemekten kafası az sonra alev alıp patlayacak gibi
0: görünüyor. Tam olarak öyle hissediyorum. Bu katmanın acısı benim dayanma gücümü aşıyor. Üzgünüm. Yemeğe karşı meydan okumamda ne yazık ki bu sefer yemek galip geldi.
3: Hiç kimsenin yiyemediği katmana ulaşabilmeyi başardın. Yani sen bu 7 ölümcül biber tişörtüne sahip olmayı hak ediyorsun.
0: Evet. Vay canına.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
15: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
16: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank,
17: kartıma din. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Ha, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
1: Sonra mantar.
0: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
1: Yaklaşık 10 dakika.
0: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
1: Teşekkür ederim.
2: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
3: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
4: Hamuru biraz pide gibi.
5: Biraz da sarımsak sosu alırsan.
3: Rakipsiz.
0: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
6: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
0: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
6: Bütçeye de uygun.
0: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
6: Evet.
7: 3 numara tri-tip sandviç.
3: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
1: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar. Yedi baharat.
0: Yedi baharat. Toz biber.
1: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
0: O karıştırma ustası.
1: Bana yardım edebilirsin. Beyya.
0: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
1: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
0: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, caciki. Tamam, sırada ne var?
1: Tahin sosu.
0: Tamam.
1: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, sitrik asit.
0: Harika.
1: Sonra da biraz su ekle.
0: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
1: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
0: Aa, kalıp gibi bir şey.
1: Doğru.
0: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
1: Yaklaşık yarım saat.
0: Sonra açmaya hazır mı?
1: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
0: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
1: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
0: Salatalık ve marul salatası.
1: Sonra tri-tip.
0: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyorsun?
1: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
0: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.
8: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
9: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
10: Sacramento, Kaliforniya'da Juhachi'deyim. 5 roundluk sushi meydan okumasında mücadele edeceğim.
11: Bu roll'lar kocaman. Sence kaç tane roll tabağı yiyebilirsin?
12: Bir.
11: Bir mi?
12: Hepsi bu.
10: 5 roll tabağını 30 dakikada bitirirsen bir tişört sınırsız övünme hakkı kazanacağım.
11: Kimsenin kazanmasını
13: Hayır,
11: istemiyor musun?
13: Kimseye tişört vermek istemiyorum.
10: Gelsin. Sushi meydan okuması. Hadi başlayalım. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
14: Casey!
10: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin. Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Lezzet yolculuğum beni bir Çin-Amerikan mekanındaki bir waffle ziyafeti ve acımasız bir balık çılgınlığı için Sacramento, Kaliforniya'ya getirdi. Leziz yiyeceklerin başkentindeyiz.
11: 1848'de Sacramento'nun hemen dışında altın bulundu ve hemen ardından Kaliforniya'daki altına hücum başladı. 6 yıl sonra Sacramento, Kaliforniya eyaletinin başkenti oldu. Ama ben altın için burada değilim. Ben bu tepelerdeki kızarmış tavuklar için geldim. Burası ülkede Çinlilerin en yoğun olarak bulunduğu şehirler arasında. Yerel halk bu lezzetlerin tadına varmak isteyince Frank Fats'e geliyor. Bu mekan 75 yılı aşkındır Çin-Amerikan klasik yemekleri çıkarıyor. Buraya ne zamandır geliyorsunuz?
2: Ailem Frank Fett'in arkadaşıydı.
11: Yani çocukluktan beri geliyorsunuz. Evet. Bunları yıllardır yiyorsunuz değil mi?
2: 40 yıldır.
12: Sacramento'daki en iyi Çin yemekleri burada.
11: Frank hükümet binasına yürüme mesafesindeki mekanında müdavimleri için sunduğu yemek çeşitliliğiyle işini büyütmüş.
14: Meclisten buraya öğle ve akşam yemekleri için geliyorlardı. Frank'e Çin yemeği seviyorum ama her gün Çin yemeği yiyemem diyorlardı.
11: Bu durum Frank'in ballı cevizli büyük karidesler gibi iki kültürün iç içe geçtiği eşsiz yemekler ortaya çıkarmasına yol açmış. Yoğun ateşte kızartılmış çıtır ballı cevizli büyük karidesler.
15: İnsan bağımlısı oluyor. Ballısını yiyene kadar karides sevmezdim. Evet.
11: Sizin yemeğiniz ama ben bir tane alacağım. Buna paylaşmak gelir.
15: Paylaşıyoruz.
11: Gelir. Doğru.
15: Aile tarzı.
11: Oh. Oh. Korkmadım. Ama ben buraya Frank Fats'in kızartılmış tavukları için geldim. Kaliforniya'nın kahverengiye dönen altın renkli en nefis tavukları burada. Şu meşhur tavuk mu?
15: Evet. Güzel ve çıtır. İçi ise sulu. Evet.
11: Sağlığınıza. Bunu kıskandım. Bu kadar sohbet yeter. O tavuğa ihtiyacım var. Quentin, nasılsın dostum?
2: Merhaba, memnun oldum.
11: Şimdi tavuk kızartacağız değil mi?
2: Evet.
11: Bu ne zamandır yapılıyor?
2: 1940'lardan
11: yani
2: beri tarif yani.
11: 40'lardan beri aynı tarif değil mi?
2: Evet.
11: İşe beyaz biber tozu, tuz, zencefil, sarımsak, tavuk baharatı ve susam yağı ile başlıyoruz. Ve yemeğe adını veren malzeme geliyor.
2: Burada ne var? İşte sosumuz. Tavuğu ünlü yapan
11: bu
2: şey.
11: Bu fermente edilmiş meyvelerden yapılıyor ve eti yumuşatıyor. Ve ete karamelize bir tat katıyor. Harika.
2: Evet.
11: Biraz ister misin?
2: Evet tabii.
11: Tamam.
2: Burada mısır nişastası var.
11: Mısır nişastası tatların hepsini içeride tutuyor.
2: Dışı çıtır, içi sulu olacak. Bunu 2 saat bekletiyorum. Oh,
11: harika. Bunu kenara koyuyoruz. Bu arada ne yapacağız? Marinasyonu beklerken Quentin bana ocakta iş veriyor. Gerçekten güzel. Evet, tavuğu marine ettik. Şimdi tavukları harca buluyoruz ve fritöze atıyoruz. Biraz daha fazlası gerekiyor dostum.
2: Belki yemekten sonra.
11: Yemekten sonra. Muhtemelen öyle daha iyi olur. Harika bir tavuk kızartması. Hemen yiyecek miyiz?
2: Ha? Oh, çatal istemiyor musun? Büyük.
11: Ben elle yiyeceğim. Evet. Oo, evet şuna baksana.
2: Büyük ve sulu. Suları nasıl akıyor? Ha?
11: Dışı çıtır. Oh, çok güzel Çin baharatlarının tadı geliyor ve gerçekten çok sulu.
2: Evet.
11: Tavuk kızartması daima böyle olmalı. Aman tanrım. Bu tavuk muazzam ama önümde geçmem gereken devasa bir sınav var. 5 roundluk sushi meydan okuması. Balıklarla yüzmek üzeresiniz. Evet. Evet.
2: Evet.
11: Kaliforniya'nın başkentindeyim. Burada bol bol Sacramento suşisi yiyeceğim ama önce sıkıcı kahvaltı yemeklerini destansı abartılı boyutlara çıkaran bir mekana gidiyorum. Sacramento, Kaliforniya'da kahvaltı yiyeceklerini tamamen yeni bir seviyeye çıkaran Waffle Experience'dayım. Menüde gökdelen yüksekliğindeki sandviçlerden şımartıcı tatlılara kadar geniş bir yelpaze var.
16: Daha önce böyle bir şey yediniz mi? Yeni bir tecrübe değil mi?
15: Bambaşka
17: çok
15: bir
17: daha
15: seviye.
17: Gelişmiş.
11: Aynı anda kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Şu çok tatlı duruyor. Çikolata sosu, marshmallow, kakaolu fındık kreması, kabarık, yumuşak, waffle. Burada bir muz partisi var.
18: Evet. Eşime söylemeyin.
11: Tabii ki söylemeyeceğim. Her waffleci tatlıya düşkünlüğünüze hitap edebilir ama... Bu mekanı asıl Farmyard Foghorn ve Praise the Lord gibi iştah açıcı sandviçler gerçek bir tecrübe haline getiriyorlar. Bu tabakta açık bir waffle var gibi duruyor. Burada ise bir sandviç var. Bunun iki elle yendiği söyleniyor. Seni sonsuza dek değiştirdi mi?
12: Sanırım yaklaşık %50 waffle oldum.
11: Ben de %50 waffle olmak istiyorum ve menüdeki en büyük seçeneğe yöneliyorum. Şahane görünüyor.
15: Adı Babe.
11: Aa, demek öyle.
15: İki elle yeniyor. Benim için tutabilirsin. Ellerini yıkadın
11: yıkadım,
15: mı?
11: Yıkadım, temizler.
15: Tamam, güzel. Ben sorayım da.
11: Tanıştığımıza memnun oldum.
15: Evet, büyük ısırdım.
11: Evet, iyi iş çıkardın. Şimdi bununla ne yapacağım? Bunun adı Babe. En yemek seçen insanları bile memnun ediyor. Biraz ister misin? Güzel, çok güzel. Hala yiyor. İşi bitmedi. Benimle paylaşmıyor. Yani gidip kendime bir tane yapmak için waffle makinelerinin uzmanıyla tanışmalıyım. Merhaba Michael, nasılsın?
17: Merhaba dostum.
11: Bana waffle experience'den bahsetsene.
17: Biz hamur bazlı bir waffle yapıyoruz. Liege denen bir şekilde yapıyoruz.
11: Liege ile Amerikan waffle arasındaki fark nedir?
17: Amerikan waffle'ı temelde pankek sulu hamurundan yapılıyor. Sonra waffle makinesine yapışmasını önlemek için eritilmiş tereyağı ekliyoruz. Liege'in esprisi mayalı olması. Ortalığı batıran sulu hamur gibi değil.
11: Waffle ortalığı batırmıyor olabilir ama sandviç tamamen başka bir hikaye. Kendime bir babe yapma zamanım geldi. Yani temel olarak ekmek yapıyoruz. Maya bazlı hamurla daha kalın, daha doyurucu bir ekmek yapmış olacağız. Böylece yapacağımız sandviç...
17: Kurşun geçirmezdir.
11: Hamur mu?
17: Evet.
11: Waffle varsa başka yakındır. Bir şey gerekmez. İşe şekeri, mayayı, yumurtaları ve ılık sütü karıştırarak başlıyoruz.
17: İçine kurutulmuş bitkiler koyuyoruz. Biberiye, kekik ve mercan köşkü.
11: Böylece iştah açıcı oluyor. Ardından içine unumuzu ekliyoruz ve bu şekilde 90 dakika dinleniyor. Sonra daha fazla tat katıyoruz. Bal, tuz, esmer şeker ve biraz tereyağı. Bu miktar 12 waffle için. Katıyorum.
17: Hadi.
11: Şuna bak, mayanın kokusu geliyor. Evet, biz mayacı çocuklarız.
17: Evet.
11: 24 saat sonra waffle makinesi için hazırız ama önce...
17: İçine lardon ekleyeceğiz.
11: Oh, pardon, tamamdır. Lardon küçük parçalar halinde kesilmiş Fransız pastırması demek. Birazcık sana, bana...
17: Birazcık da... Onu da katıyoruz ve pişmesi 3-5 dakika sürüyor.
11: Şuna bak. Çok sıcak. Çıkan dumana baksanıza. Hazır mısınız? Onu nasıl birleştiriyoruz?
17: Kurutulmuş acı biberli sarımsaklı mayonez, taze jalapeno biberi, taze roka köftemiz, Kaliforniya çedarı karnitas koyuyoruz. Sonra da bir yumurta.
11: Gerçekten
17: ve
11: müthiş.
17: Ve soğan halkaları.
11: Hepsi mi?
17: Hepsi.
11: Ve büyük bir
17: yaşasın.
11: Ne? Bu waffle'a diyebileceğim tek şey şu. Bu iş tamam be. Bu iş tamam. Gözlerini kapat. Randevum var. Güzel bir müzik eşliğinde. Aman tanrım. Waffle bu birleşimi iyice canlandırıyor. Her şey ağzınızın içinde eriyor. İçinde yumurta, etler, karnitas, köfte var. Ama tadı hala waffle gibi. Dostum gerçekten çok iyi. Sandviç midemi waffle tarzı doldurdu ama tutmam gereken daha büyük bir balık var. Sushi meydan okuması. Bekle, geliyorum.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Servis geldi. Çanta hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
21: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
22: Atıştırmalık?
21: Yok, ben doymalık takılıyorum.
22: Bir şey diyeyim mi?
23: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
24: Onu
4: mısırı, nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
23: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
24: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
23: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
24: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
25: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
26: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
27: Ama ne otel?
28: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
27: Trivago'ya bakmadın mı?
29: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
28: Gerçekten mi? Kanıtla.
29: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
27: Favori sitendekini bile.
29: Aynı otel. Yarı fiyatına.
27: Trivago'ya bakmamış.
28: Trivago'ya bakmadım.
30: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
31: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
32: Sana yakışanı tak. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
33: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sacramento'dayım. Bugüne dek kimsenin başarılı olamadığı 5 roundluk sushi meydan okuması için Juhachi'ye geldim. Mekanın en korkulan rollarını 30 dakika içinde yiyebilirsem bir tişört ve sonsuz şöhret kazanacağım. Juhachi, Sacramento'da çok rağbet gören bir sushi mekanı. Bunu Şef Taka Watanabe'nin alışılmadık olağanüstü balık yemeklerinden oluşan menüsüyle başarıyor.
1: Eski tarz sushi şefleri giderek azalıyor. Taka, bu kadar büyük bir şehirde sushi şefi titrini hak eden iki kişiden biri.
0: Haklı olabilirsin. Taka, üstün sushi becerilerini ortaya koymak için en harika üretimlerinden bazılarını kullandığı çok roundlu bir sushi düellosu tasarlamış. Cindy Roll.
2: Lezzet dolu.
0: İçinde yengeç var, ton balığı var. Ve Watanabe'nin alışılmadık olağanüstü balık yemeklerinden oluşan menüsüyle başarıyor.
1: Eski tarz sushi şefleri giderek azalıyor. Taka, bu kadar büyük bir şehirde sushi şefi titrini hak eden iki kişiden biri.
0: Haklı olabilirsin. Taka, üstün sushi becerilerini ortaya koymak için en harika üretimlerinden bazılarını kullandığı çok

0: Güzel.
1: Ayrıca spicy tuna roll ve soslu karidesli şeyli roll var. Bu düello büyükten de büyük. Henüz başarılı olan çıkmadı. Sence kaç tane roll tabağı yiyebilirsin?
0: Tartışmasız bir. Hepsi bir bu. Ödül ne?
1: Ha, bir tişört ve sonsuz şan şeref.
0: Bir. Evet. Bir. Bir.
2: Sence yapabilir misin?
1: Öyle sanıyorum. Bilgece sözünüz var mı?
2: Önemli olan yoldur. Gidilecek yer değil. Evet. Sürecin tadını çıkar.
1: Süreç. Doğru.
2: Yediğin şeylerin hakkını vermeyi unutma.
3: Beynini kullanmalı ve bunu başaracağım demelisin. İyi şanslar.
1: Bu düelloya başlamadan önce çılgın sushi bilim insanı Takay'la konuşmalıyım. Nasılsın dostum?
4: İyiyim, sen nasılsın?
1: Çok iyiyim. 30 yılı aşkındır bu oyundasın.
4: Başladığımda sen de olmamıştın.
1: Çok hoş bir iltifat oldu.
4: Evet.
1: 30 yıldır gelen müşterilerin var.
4: Ölmeye başladılar.
1: Juhachi'de bir düello geliştirmişsin. Buraya onun için geldim. Senin üretimin olan 5 çeşit roldan oluşuyor. Küçük roller değiller.
4: Merak etme, sana bir şey olmayacak. Bitirebileceğini düşünmüyorum ama iyi olacaksın.
1: Başarılı olma şansı az.
4: Evet.
1: Kimsenin kazanmasını istemiyor musun?
4: Hayır, kimseye tişört vermek istemiyorum.
1: Önce hangi rolü yapacağız?
4: Cindy Roll.
1: Cindy Roll.
4: Evet.
1: Bu rolün adı ton balıklı, yengeçli, jalapeno biberli bir rol yapılmasını isteyen bir müşteriden geliyor.
4: Bunu o müşterim için tasarladım ve derin yağda kızarttım. Vay canına dedim.
1: Kızgın yağda.
4: Evet.
1: Kaç tane koyuyorsun?
4: Senin çok. İçin mi? Evet, çok.
1: Tamam, teşekkürler Cindy.
4: Soya'dan yapılmış.
1: Soya'dan
4: mı? Evet. Pirinç tanelerini yayıyoruz.
1: Japon sushi pilavını bu kadar iyi yapan şey ne?
4: Karışım kullanıyoruz. İçinde sirke var.
1: Sirke.
4: Şeker ve tuz var.
1: Ne çok pirinç var.
4: Evet, sana daha büyük yapıyorum. Evet.
1: Oh, teşekkür ederim. Ve Taka Cindy'nin iç kısmını ekliyor. Bol bol yengeç. Aç olduğumu fark ettin mi?
4: Aç mısın? Öyle olsan iyi olur. Bu şekilde yuvarlıyorsun.
1: Böyle yuvarlıyoruz. Rolu yuvarlıyorum. Ve fritöze yöneliyorum.
4: Una buluyoruz.
1: Una buluyoruz.
4: Sonra sulu hamura daldırıyoruz. Ve ekmek kırıntılarına buluyoruz.
1: Evet, bir, iki, üç. Şuna bakın, biraz sallıyoruz. Evet, harika. İyice ağırlaştı. Oo, ne kadar kızartıyoruz?
4: 30 saniye.
1: 30 saniye.
4: Konu pişirmeyecek kadar.
1: Dışı çıtır olsun istiyoruz. Pekala Cindy. Göreceksin gününü. Takay'la diğer rolları yapmaya başlıyoruz. Spicy tuna, white, chili ve pink.
4: Alıyor musun?
1: Evet. Çok iyi.
4: Bunu yuvarlayacaksın sanırım.
1: Affedersin,
4: sanırım.
1: Hemen yuvarlıyorum. Ve tamam. Juhachi sushi meydan okumasına başlıyoruz. Değil mi Taka?
4: Evet efendim.
1: Giderek ağırlaşıyor. Hey! Yuhu!
4: Hazır mısın?
1: Hayır.
4: Nasıl hayır?
1: Evet evet, hazırım.
4: Ha, güzel, yemek gelsin.
1: Hey!
4: Hey! 30 dakika. 30 dakika. Birini bitirince sıradakine geçmek zorundasın, tamam mı?
1: Sırayla mı?
4: Ondan bundan karışık yiyemezsin.
1: Hazırım Taka. Hadi başlayalım.
5: Hadi yapalım. 3, 2, 1.
1: Cindy Roll'la hızlı bir giriş yapıyorum. Derin ve kızgın yağda kızartılmış bu yaramazı geçince sakin bir sushi yolculuğu olacak. Bakın millet, dışı çok çıtır. İçi gerçekten tatlı ve krema kıvamında. Bunlardan bir sürü yemem lazım. Tezahürat.
5: Hepsini ye, hepsini ye, hepsini ye, hepsini ye.
2: Birini halletti, geriye 4 tane kaldı. Rolların arasında yola devam ediyor.
5: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
1: Bir tabak rolu mideye indirdim. Sırada spicy tuna var.
6: İyi gidiyor. Ara sıra suyundan küçük yudumlar alıyor. Suyu az içmesi gerekiyor.
0: Götür şu rolleri Casey.
1: Bu baharatlı rol nefis fakat su içtiğim için midemdeki pirinç taneleri şişiyor. Ben bu balıkları bitirebilecek miyim yoksa Taka bir kez daha zafere mi ulaşacak?
5: Evet, yapabilirsin.
1: Cindy ve Spicy Tuna rolları aşıyorum ve...

0: ilkin ilk parçasını elime alıyorum. Bu yumuşak kabuklu yengeç ve yeşil elma bileşimi beni zorluyor. Ama kesinlikle vazgeçmek yok.
1: 10 dakika oldu Casey.
0: Evet. 10 dakika mı?
1: 20 dakikan var.
0: 20 dakikan var.
1: Evet evet.
0: Pink Roll un ufak oldu. Ama suyla şişen pirinç taneleri tuğla gibi karnıma oturdu. Taka beni tuzağa düşürdü.
2: Bunların şakası yok. Çok pirinç var. Casey'yi aklamaya çalışıyorlar. Güçlü kal Casey, yapabilirsin.
0: Pirinç beni harap ediyor. Sushi şokuna gireceğim. Ama ardından rehber edindiğim sözleri hatırlıyorum.
3: Önemli olan yoldur, gidilecek yer değil. Sürecin tadını çıkar.
0: Derin bir nefes alıyorum, damağımı temizliyorum ve Taka'nın seçkin üretimlerine konsantre oluyorum.
4: Sacramento için yap Casey.
0: Sacramento'yu hayal kırıklığına uğratmayacağım. Hoşça kal Şeliroğlu.
5: Devam et, devam et.
2: Neredeyse bitti. Bu işi bitirecek. Bu işi bitirmeli.
5: Casey.
6: Yapabilirsin.
0: Karides ve pilavla kendimden geçiyorum. Geriye bir parça kaldı.
5: Sonuncuyu.
0: İnsanla yemeğin savaşında insan galip geldi. Evet.
1: Sanırım kazandın. İyi iş çıkardın, harika.
0: Teşekkür ederim Taka. Benim için mi?
1: Evet, sanırım.
0: Yaşasın.
5: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu.
0: Seni
5: yerim.
0: Seviyorum Sacramento.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
12: Bir şey diyemiyor.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
16: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: ...250 gram kadar... ...cehennem acısı soslu taco.
20: Aa evet. Yan yan yan.
13: 17 kilo kahvaltı.
21: Harika görünüyor.
13: Buna ölümcül kule diyorlar. İşte geldi hanımlar. Ve çikolata sanatı yapıyoruz. Çikolatadan bir gitarımız var. Ben Tom Fizika. İşte programımız şimdi başlıyor. Chicago, Illinois'daki Rockin' Taco'dayız.
20: İki etli taco, bir numaralı sostan.
13: Rob Wojnowicz sahibi oldu.
20: Cehennemden takolarda.
13: Bir etten elde edilebilecek her şeyi kullanarak inanılmaz dürümler ve takolar yapıyor.
21: Bu gerçekten çok güzel.
13: Ve hepsinin lezzeti muhteşem.
20: İki tofu taco geliyor.
13: Ama ben buraya bunun için geldim. Bu 250 gram geliyor ve 9 farklı baharatla tatlandırıldı. Ve adına da cehennem lokması deniyor.
21: Zor konuşuyorum.
13: Dostum.
20: Nasılsın Tom?
13: İyidir.
20: Nasıl gidiyor dostum?
13: Söylesene bunu niye yapıyorsun?
20: Ben sadece değişik bir şey yapmak istemiştim. Biraz et, biraz baharat.
13: Bu fazla baharat.
20: Çok baharatlı.
13: Yani bu birazcık değil.
20: Oldukça fazla et.
13: Bakayım mı?
20: Başlayalım dostum.
13: Pekala. Şimdi sıra insanı eriten taco sosunu yapmaya geldi.
20: Cehennem acısı sos. Önce hayalet biberi 15 dakika sıcak suda ıslatarak başlayacağız.
13: Nasıl şiştiklerine bak. Sonra ne yapıyoruz?
20: Şimdi onları zeytinyağına koyacağız. Şunları al lütfen.
13: Parmakların hiç yanmıyor mu?
20: Hayır.
13: Peki şimdi ne kadar yağ ekleyeceğiz?
20: 2 bardak sızma zeytinyağı.
13: Şimdi onları yağın içinde marine olsunlar diye bırakıyorsun, öyle mi?
20: Evet, doğru.
13: Ne kadar süre kalması gerekiyor?
20: 5 gün. Elimizde 5 gündür yağda beklemiş olanlar var.
13: 5 gün mü? Çok acı bir yağ olacak bu.
20: İşte oldu.
13: Ne kadar tehlikeli görünüyor bu.
20: İşte acısı buradan geliyor.
13: Vay canına.
20: Lezzeti buradan geliyor. Şimdi acı biberleri çıkartıp parçalayıcıya atacağız. 6 yemek kaşığı acı yağ koyacağız ve biraz Thai biberi, habanero ve serrano biberini pişireceğiz.
13: Ocağa alıyoruz.
20: Hafifçe yumuşayana kadar pişireceğiz.
13: Isındıkça bunların içine hava dolup şişmeye başlıyor. Yağları ve sıcaklığı her yere sıçratacaklar.
20: Büyük bir maşamız var. Böyle yapacağız.
13: İstediğimiz de bu mu?
20: İstediğimiz şey bu. Hepsini karıştıralım. Hayalet bibere biberlerimizi de ekleyelim.
13: Yağı ya neden saklıyoruz?
20: Tavuğun bir kısmını pişirmek ve kalan sosu eklemek için. Sonra buna bir tane anço biberi ve 2 numaralı acı sosumuzu ekleyeceğiz.
13: 2 numaralı sos içinde neler var?
20: 2 numaralı kırmızı sosun içinde domates, jalapeno ve karabiber, ezilmiş sarımsak ve bir sürü acı biber
13: bir
20: daha.
13: Bir sürü acı biber var. Çok içinde acı. Dostum. Gerçekten öyle. Acı aroması patlıyor. Evet. Ne kadar?
20: Kabın 1/4 kadar diyebilirim. Bu kadar. Şimdi kapağını kapatıp karıştıralım. Olabildiğince pürüzsüz ve akışkan olmasını istiyorum. Olmuş
13: oldu
20: gibi
13: mu?
20: Görünüyor.
13: Deneyebilir miyim?
20: Evet tabii.
13: Korkmalı mıyım?
20: Evet.
13: Ama ben idmanlı bir profesyonelim.
20: Pekala hadi başla.
13: İdmanlı profesyonel.
20: Yap şunu.
13: Çok biber aroması var. Ve sonra acısı da yavaş yavaş geliyor. Evet. Bu acı doğrudan dil kökünü etkileyen acılardan ve bu en fenası. Bunlar en çok acıtanlardan. Acımızı aldık. Sırada ne var?
20: Şimdi biraz tavuk pişireceğiz. Tavuklar burada yapılıyor.
13: Aa evet. İstediğimiz o özgün isli lezzeti alabilirsiniz.
20: Evet.
13: Butları kullanman hoşuma gitti.
20: Tavuk butu bunlara en iyi lezzeti veriyor. Marine buna çok yakışır.
13: Ne kadar süre marine ediliyor?
20: Tümetlerimizi 24 saat marine ediyoruz. Sosun içinde acı biber, sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı var.
13: Yani bu senin imza sosun mu oluyor?
20: Ben bunu 15 yaşımdan beri bu şekilde yapıyorum.
13: Aa şu marine sosu yalayan alevlere bak bebeğim. Şimdi bütün bunları burada mı pişireceksin?
20: Hayır. Sadece o isli lezzeti alana kadar burada pişirip sonra ocağa alacağız. Bazıları aktarılacak hale geldi.
13: Ha, aktarıyoruz. Bunlara dikkat et dostum.
20: Fark ettiysen bunlar hala biraz çiğ.
13: Doğru.
20: Burası mükemmel bir nokta.
13: Tavuğu kömürle harmanlayışına bayıldım.
20: Kesinlikle.
13: Nasıl görünüyor?
20: Harika olmuş. Bir sonraki
13: doğrudan
20: adıma geçmeye hazırız. Doğruca tavaya.
13: İçinde hayalet biberli yağ var. Öyle değil
20: evet,
13: mi?
20: Evet işte böyle. Yağ burada canına, biraz pişirelim.
13: İşte böyle.
20: Şu cehennem acısı sosumuzu da ekleyeceğiz.
13: Renge bak dostum.
20: Şimdi biraz kaynamaya bırakacağız ki biraz koyulaşsın.
13: Sanırım biraz gömleğime bulaştıracağım. Sıcaklığa da odaklanmam
20: kesinlikle
13: gerek.
20: Kesinlikle. Şimdi hızlıca lavaşları pişirmemiz
13: lavaşlarını
20: gerek.
13: Lavaşlarını çift mi veriyorsun?
20: Bütün lavaşlarımı çift
13: veriyorum. Onları biraz yumuşatmaya çalışıyorsun
20: çift
13: değil mi?
20: Çift olarak veriyorum çünkü bazen iç malzemesi fazla oluyor. Ve yaymak gerekiyor.
13: Bir sokak lezzeti olması lazım dostum. Yürürken yiyebilmen lazım değil mi? Bundan ne kadar koyuyorum?
20: Koymaya başla. Ben sana duracağın zaman söylerim.
13: Biraz daha fazla.
20: Biraz daha, biraz daha.
13: Daha fazla.
20: 250 gram taco diyorum.
13: Acıyı hissedebiliyorum dostum.
20: Biraz soğan.
13: Birazcık soğan. Ay
20: biraz
13: evet.
20: Maydanoz.
13: Ben biraz fazla maydanoz koyacağım. Çünkü bu benim en sevdiklerimden biri.
20: Bitirelim. Limon sık dostum.
13: Aa, limon dokunuşu olmazsa özgün olmaz. Şimdiye kadar bir sürü acı şey yedim. Korkmalı mıyım?
20: Birazcık. Hadi dene dostum. Nasıl olmuş söyle.
13: Oo evet. İşte acısı geldi.
20: Yam yam yam.
13: Evet, gözlerim sulanıyor. İşte ben böyle anlıyorum. Olay burada başlıyor benim için. Bu marine sos ve kömürden gelen is tadı var ya.
20: Teşekkürler.
13: 9 acı biber sosuyla karıştırılmış. Vay canına. Bunlar çok lezzetli. Ne kadar güzel. Şuna bir bak. Tüm o acı biber çekirdeklerini ve o yoğun sosu görebiliyorsun. Ama görünüşü sizi yanıltmasın. Bu şeyler çok acı. Bu grubu görüyor musunuz? Bunlar şu bebekleri mideye indirmek üzere Rockin' Taco yarışmasına hazırlar. Her birinin kazanmak için 6 takosu ve 30 dakikası var. Bunları birazdan izleyeceğiz ama önce bakalım neler var. Kahvaltı üstüne kahvaltı.
21: Jalapeno peynir sosu.
13: Üstüne kahvaltı.
21: Üstüne et sosu.
13: Hadi ez onu. Ve sonra bunu bir Les Paul gitarı haline getirmemiz gerekiyor.
20: Doğru.
13: Bu aşırı çikolata gerçekten muazzam. Gösteriyi bitiriyorsun. Evet.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
22: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
23: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu var ya bu. Blokdersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Creek Arizona'daki Heart and Soul kafede
12: çılgın kovboy geldi.
13: İnanılmaz.
11: Bunlar koca.
14: Harika görünüyor.
11: Kahvaltıda koca Berta'dan.
15: Bu gerçekten çok lezzetli.
11: Cennet yemeği denilen şeyden.
14: Cennet yemeği hazır.
11: Çılgın kovboya.
12: Çılgın kovboy hazır.
11: Ama gerçekten çok acıklıysanız karşınızda ölümcül kule var. 13 katmandan oluşan kahvaltı harikasının yüksekliği 36 santimetre ve ağırlığı yaklaşık 17 kilo. Ve bunun kaşifi Sheila Bryce.
14: Merhaba Tom.
11: Sheila, nasılsın ve burada ne yaptın sen böyle?
14: Bir sabah gözümde bir şey canlandı. Menümüzde meşhur olan bazı ürünleri alıp bunlardan lezzetli ve pek çok farklı şeyi bir arada tadabileceğiniz bir tabak yapmak istedim. Aklıma bu şekilde geldi.
11: Peki şimdi böyle bir şeyi nasıl yiyebiliriz? Yani mesela bunu nasıl keseceğiz?
14: Tamam, yardımcı olayım. Küçük bir düğün bıçağına ihtiyacım olacak.
11: Yemeği düğün pastası keser gibi keseceksin.
14: Benim düğün pastası anlayışım bu. E işte.
11: Yani bu aslında bir yemeğin diğerinin üstüne dizildiği bir istif değil.
14: Öyle oldu ve bütün bunlar lezzetleri birbirine yakıştı.
11: Bunları bir araya getirmek belirli seviyede bir ustalık gerektirmiyor mu?
14: Ya hayır, senin de yapamayacağın
11: bana
14: bir şey değil.
11: Olur
14: tabii.
11: Hadi başlayalım. Sheila. İlk ve son katman olan ekmekler olmadan ölümcül kule olmaz sanırım, öyle değil mi?
14: İşte un burada. Kabartma tozunu da ekleyelim.
11: Tamam, kabarması için.
14: Evet. Biraz karbonat ve tuz.
11: O kadarcık mı tuz?
14: Bu kadarı yeterli.
11: Pekala.
14: Sonra tereyağı.
11: Biraz ortalığı dağıtalım değil mi?
14: Pekala.
11: İçinde parça halinde tereyağı kalması gerekiyor.
14: İşte buna güzel dokusunu ve tadını veren tereyağı. Şimdi kaymağı da ekleyelim.
11: Dök içine. Eğer elleri sokarsak ortalık çok,
14: evet,
11: dağılacak.
14: Çok dağılacak.
11: Çok kirlenecek. Ve çok yoğurmaman gerekiyor yoksa ekmekler kabarmaz, öyle
14: hafif
11: değil mi?
14: Hafif olması lazım.
11: Çok güzel.
14: Neredeyse istediğimiz gibi biraz daha un, biraz daha parlaklık verelim.
11: Hemen hemen 1,5 kilogram.
14: Evet doğru. Biraz yağ sürelim.
11: Biraz ışıltı.
14: Hadi fırına koyalım.
11: Bunlar fırına gidiyor. 40 dakika pişecek. Hadi şimdi. Şimdi işimize bakalım. Nereden başlıyoruz? Söyle bakalım.
14: Jalapeno dolmalarından başlayalım.
11: İçini neyle dolduracaksın?
14: Krem peynir, sosis, cheddar peyniri. İç harcından koyalım. Biraz baharatlanmış una bandıralım.
11: Şöyle buluyorum. Safını
14: evet.
11: Burada mı tutalım?
14: Sonra da tekrar una bulaş.
11: İşte böyle.
14: Biri
11: hazır.
14: Hazır.
11: Kaç tane daha yapacağız? 4.
14: Evet 4. Çünkü onları üstü için kullanacağız.
11: Tamam. O zaman bunlar fritöz için.
14: Bunlar hazır.
11: Şimdi sıra etlerde. İşte bu kocaman bir parça et.
14: Bu pancetta eti. Filet olayıp dövdüm.
11: Unluyorum. Kaymak, un.
14: Evet.
11: Bu neredeyse Arizona kadar.
14: İşte hazır.
11: Vay canına.
14: Şimdi sıra
11: yaprak,
14: diğerinde.
11: Yaprak yaprak kesilmiş etleri birleştirip biftek haline getiriyoruz, öyle mi?
14: Bunu birkaç nedenden yapıyorum. Kesildiklerinde ince ve yumuşak oluyorlar ve istediğim büyüklüğü elde ediyorum.
11: Aslında bu ebatını belirleyebileceğimiz
14: güzel,
11: bir biftek
14: evet,
11: oluyor.
14: Çok güzel, evet öyle.
11: Tamam, aynı teknik değil mi? Un, kaymak, sonra tekrar un.
14: Güzel, güzel, harika.
11: Peki, şimdi bu...
14: Bu kaymaklı tavuk. Bunlar 24 saattir kaymaklı karışımın içinde marine oluyor.
11: Göğüs etini biraz dövdün.
14: Fileto kestim ve biraz dövdüm.
11: Çünkü
14: evet,
11: bu canavar tavuk göğsü. Pekala.
14: Kızartmak için
11: kızartalım,
14: hazır mıyız?
11: Kızartalım, kızartalım. Tamam. Bunun fritözüne sığacağını
14: evet,
11: sanmıyorum.
14: Evet, sığacak. Bana güven.
11: İşte güzelce sığdı. Tek seferde. Tek istediğimiz bu değil mi?
14: İşte bu.
11: Pekala Şila. Buradaki diğer işlerle ilgilenelim.
14: Biraz yağ koyalım. Önce bunu yapacaksın ve işleri hızlandıracaksın.
11: Bunu omlet yapar gibi mi yapacaksın?
14: Evet. Yuvarlak olması
11: patatesler
14: gerek.
11: Patatesler de burada pişiyor.
14: Çok güzel.
11: Biraz tuz ve biber ve çevirmeye hazırız.
14: Yap bakalım. Hadi bakalım. Şimdi peyniri ekleyip ocağı söndür, sonra tamamsın.
11: Peynir.
14: Harika. Vay canına.
11: Üst üste koyulur değil
14: Hadi ekmekleri çıkaralım.
11: Şimdi biraz soğudu.
14: Evet. Her zaman ufalananlar olur.
11: Onlara da atıştırmalık diyoruz.
14: Tatları çiğ halinden daha iyi. Kaldırıyoruz. İlk katmanımız kızarmış tavuk bifteklerinden
11: Ekmeğin
14: oluşuyor.
11: Ekmeğin içine harika bir şekilde sığıyor.
14: Evet, sığar. Üstüne acı yeşil sos koyacağız. Elini
11: Bu,
14: korkak alıştırma.
11: Muhteşem bir bileşim.
14: Harika.
11: Şimdiden ağırlaşmaya başladı.
14: Daha yeni başlıyoruz. Bir peynirden ve yumurtadan bir katman ekleyeceğiz.
11: Bu muazzam.
14: İşte harika et bifteğimiz, et sosumuz. Ve bezelyelerimiz geliyor.
11: Patates yemeğimiz hepsi büyüyor ve hareketleniyor.
14: Jalapeno peynir sosu hepsini üstüne dökelim. Çok lezzetli.
11: Bundan biraz daha alabilirim.
14: Şimdi
11: Hadi
14: bir katman
11: kaşık daha,
14: daha
11: kaşık
14: peynir
11: daha.
14: Ve yumurta. Kızarmış kaymaklı tavuk ve köy usulü et sosumuz da bunların üstüne.
11: Ez onu.
14: En son katmanda ekmekler ve doldurulmuş jalapenolar olacak.
11: Bir numara, iki, üç, dört numara. Oh vay canına. Bu sadece devasa değil, aynı zamanda muhteşem. Bunu yemeye başlamam lazım.
14: Hadi.
11: Vay canına. Biraz kızarmış tavuk alacağım, biraz da et alıyorum. Sanırım biraz da şuradaki... Ne bu? Barbunya mı? Barbunya'dan alacağım. Biraz da et sosundan. Bakalım bu karışım nasıl olacak? Yani tüm bu lezzetler hepsi birbirine çok yakışmış. Yakışmayacak hiçbir şey yok burada.
14: Doğru.
11: Herhangi biri diğeriyle iyi gider.
14: İnsanlar bunu kendilerini denemek için sipariş ediyorlar. Ben deneme olarak yapmadım. İnsanların seveceği, menüdeki her şeyin tadına bakabilecekleri bir şeydi bu.
11: Bu insanları bir araya getirmek için harika bir yol.
15: Vay canına.
11: Spartalılar gibi. Buyurun hanımlar. Buraya yakın bir ortaokulun...
15: Kafamdan bile büyük.
11: Basketbol takımı. Bu size yeter mi?
15: Ooo.
11: İşte bu. Nasıl olmuş? Ha?
15: Bu harika.
11: En çok hangi kısmını beğendin?
15: En tepedeki ekmekleri.
13: Benim favorim tavuklar.
11: Tavuğu herkes sever değil mi? Oregon Central Point'teki Lily Bell çiftliğinde...
16: Lavantalı deniz tuzu karamelini dene.
11: Onlar çikolataya bayılıyor.
17: Bu gerçekten inanılmaz.
11: Bunu bir sanat eseri gibi düşünüyorlar.
18: Her şey muhteşem.
11: Gerçekten de bu tablo gibi. Tamamen çikolatadan yapılmış. Ve bu kiraz ağacı. O da çikolatadan. Ve bu başyapıt. Bunda da bir sürü çikolata var. Bunun için aynı zamanda bir Beatles şarkısından esinlenilmiş. Bu da şaşırtıcı değil. Çünkü mekanın sahibi Jeff Shepard
16: sıcak.
11: Tam bir rock müzik sevdalısı. Mekanını çok beğendim. Çikolatadan rock, öyle mi?
16: Biz de böyleyiz.
11: Kakao çekirdeklerimiz de
16: bunlar. Bunlar Dominik Cumhuriyeti'nden ham kakao çekirdekleri. Bunlar ormanda falan fermente oluyor. Sonra biz de onları kavuruyoruz.
11: O yüzden bütün kabuklarını çıkarmanız gerek.
16: Burada bir değirmenimiz var. Çekirdekleri kabuklarından ayırıp öğütücüye koyuyoruz. Çünkü kakao çekirdeklerinin %45'i yağdan oluşur. Sıcaklık ve sürtünme bizim de kakao özütü dediğimiz kakao yağını ortaya çıkarır ve sıvılaştırır.
11: Tam bu sırada şekeri ekliyoruz.
16: Tamam, gittikçe pürüzsüzleşene kadar öğütmeye devam edeceğiz. Sonra kalıplara döküp
11: aynı
16: çay bekleyeceğiz.
11: Aynı olduğu gibi. Bunlardan ben de almak istiyorum.
16: Tav edeceğiz, kalıplara döküp çikolata yapacağız.
11: Kalıp yapıyorsunuz.
16: Kesinlikle.
11: Bu muhteşem bir çikolata. Ağzımda eriyor.
16: Teşekkür ederim.
11: Yani tüm bu heykelleri bundan yapıyoruz.
16: Evet. Üstünde çalıştığım şeyi sana göstereceğim.
11: Hadi bakalım. Bugün 13 kilogramlık bir çikolatayı 69 yapımı Les Paul gitarının replikasını yapmak için kullanacağız. Çikolataya dönüştürmek için daha klasik bir gitar olamaz.
16: O yüzden gitarı seçtik. Erişteyi alıp tasarım etrafında sabitliyoruz.
11: Sonra da içini dolduracağız.
16: Evet, doğru. Tavlanmış çikolatamız hazır. Satıyorum, satıyorum, sattım. Mükemmel
11: bir pürüzsüzlük. Gitarın gövdesi çikolatadan.
16: Öyle. Şimdi gitarın boynunu ve mandal başını yapacağız.
11: Pekala Jeff.
16: Buzdolabına girmek için hazırlar. Birkaç saat oldu, artık olmuşlardı.
11: Evet. Kenarlardan biraz çekildiğini görebiliyorum.
16: Evet, doğru. Çikolata sertleştiğinde kendini çeker, biz de hazır olduğunu anlarız. Hadi bakalım.
11: Oh, çok güzel. Şuna bak. Evet.
16: Şimdi hazır. Bir Beatles şarkıyı çalmaya başlayabilirsin.
11: Mükemmel.
16: Hadi gitarı yapalım, hadi.
11: Kalıba dökme kısmının kolay olduğunu düşünmeye başladım.
16: Orası kolaydı.
11: Bunu bir Les Paul gitarı haline getirmemiz
16: haklısın,
11: lazım.
16: Haklısın, bunu oymalıyız. Mandal başıyla başlayalım. Bir şablon hazırladım. Böylece oymaya nereden başlayacağımızı görebiliriz. Fazlalıkları kabaca kesmeye başlayacağım. Burası boyunda birleşecek. O yüzden derin oyacağım.
11: Mükemmel.
16: Gitarın boynunu yuvarlayacağız. Tıraşlayalım bebeğim. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Çikolatadaki birkaç yeri yapıştırıcı için işaretleyelim. Tırtıklı bir yüzey yapalım.
11: Böyle mi?
16: Evet, mükemmel. Birbirine yapıştır. Çikolatalar gitti. Burada bir çatlak var. Onu pürüzsüzleştirelim. Bunun mümkün olduğunca hızlı soğumasını istiyoruz.
11: Vay canına.
16: 5 dakika dinlendirelim. Sonra hepsini gövdeye yapıştıracağız.
11: Hadi bu işi bitirelim. Evet, işte böyle.
16: Biraz kaldır lütfen. Çikolatanın altına geçsin. Fazla çikolatayı temizlemelisin.
11: Çikolatadan bir gitarımız oldu.
16: Kakaoya ve çikolata karışımı elde edeceğiz. Büyük mat bir görünüm elde edene kadar havalı fırçayla uygulama yapmaya devam edeceğiz. Elimizde renklendirilmiş kakao yağları var. İlk rengimiz altın sarısı. Bu yolu çizmek için geliyor. Ortada altın, dışı kırmızı.
11: Evet,
16: sanırım yeterince öyle. Altın rengi kullandık. Kırmızıya geçebiliriz. İşte böyle, harikasın.
13: Şimdi akort mandallarını, perdeleri ve kulpları halletmeliyiz.
16: Beyaz çikolatamız yumuşak olduğundan bitter çikolata gibi perdeleme
11: sadece
16: yapmayacak.
11: Sadece parmaklarını kullanıyorsun değil mi?
16: Pürüzsüzleştir.
11: Peki ya pedallar falan?
16: Onları boyamamız gerek. Sonra gitara takacağız. Bu da akort mandallarını boyayacağımız gümüş rengi.
11: Aha.
16: Bunlara ışıltı tozu deniyor. Pasacılıkta görebileceğin şeyler. Onu akışkan olabilmesi için sıvıyla karıştırdık. Çikolatanın üstüne püskürtüyoruz.
11: Perdeleri de ekleyelim.
16: Evet, bu marzipan, badem ezmesi. Gerçekten esnek ve akışkandır. Bununla her şeyi yapabiliriz. Biraz bu parlak tozlardan alıp, biraz marzipanla yuvarlayıp incelteceğiz. Her yerinin eşit olması gerek. Bunu tam olarak 22 kez yapacağız. Hızlı ve düzgün çalışmamız gereken yere geldik.
11: Bunları da ekleyince gerçekten harika görünüyor. Mandallar.
16: Gümüşle boyadık ve hepsini sıkılaştırdık.
11: Köprü ve tüm kolları. 11'e kadar gidecek
16: misin? Hepsini yapacağım.
11: Ve nihayet ince mi telinden başlıyoruz. 5 tane daha tel takacağız.
16: Bu kadar, bitti.
11: Ve perdenin açılışına hazırız.
16: Bugün bir grup müzik öğrencisini ağırlayacağız. Bence hepsinin ilgisini çekecek.
11: Bunu çok beğenecekler. Görmek istiyor musunuz?
16: Hazır mısınız?
11: Evet. Evet.
16: Tamam.
11: İşte çikolata gitar.
18: Oo, şuna bak.
11: Ne düşünüyorsun dostum?
19: Ya bu inanılmaz, bu ciddi bir
18: bu
19: iş
18: olmuş. Bu kesin bir Les Paul gitarı, bakar bakmaz anlaşılır.
11: Bu kadar çikolata yiyebileceğini düşünüyor musun?
20: Belki yerim.
11: Evet mi? Burada 13 kilogram çikolata var. Bu muhteşem. Gerçek bir rock and roll.
16: Daha değil.
11: Daha değil mi?
16: İşte şimdi rock and roll oldu.
11: Hayır, doğru.
16: Evet.
11: Gösteriyi bitirmen gerekiyor. Evet. İşte şimdi rock and roll oldu. Chicago, Illinois'daki taco yarışmasına geri döndük. Bu 4 yarışmacı cehennemden takolar yarışması için hazırlar. Bu tabaklarda gerçek birer alev var. Seni esas ürküten ne? Acısı mı, porsiyon mu?
19: Hayalet biberler.
11: Dostum, kendini mental olarak hazırlıyor gibisin. Sence porsiyon büyüklüğü nasıl?
19: Bu benim için hiçbir şey.
11: Acı sever misin?
19: Evet.
11: Hiçbir şey seni korkutamaz.
19: Hiçbir
11: yani.
19: Şey beni korkutamaz.
11: Bunların ne kadar acı olduğuyla ilgili fikrin
18: Hayır,
11: var mı?
18: Hayır, yok, daha önce denemedim.
11: Harika. Peki porsiyona ne diyorsun? Seni hiç ürkütmüyor mu?
19: Biraz.
11: Acısı seni korkutuyor mu?
19: Evet, evet. Beni en çok tedirgin eden de acısı.
11: Pekala, hazır mısınız? Hazır mısınız?
21: Evet.
11: Hazır mısınız?
21: Evet.
11: İşte kurallar. 6 tane takoyu bitirebilmek için 30 dakika süreniz var. Normalde bu yarışma için size ekşi krema ve avokado sos verecektik. Ama yarışmayı ben yönettiğimden bunları vermemeye karar verdim. Ve süreniz şimdi başladı.
22: Hadi Chris, hadi.
11: Evet.
22: Chris, hadi.
11: Büyük bir lokma dostum. Acıyla aran nasıl?
19: Fena değil ama gerçekten
11: çoktan
19: acı.
11: Çoktan 2 tanesini yemişsin. İyi hissediyor musun?
19: Hı-hı.
11: Güzel. 4 dakika çoktan geçti ama konumuz bu değil. Gerçekten terlemişsin.
19: Sanırım tüm sinirlerim temizlendi.
11: Sadece 1 dakika sonra takoların acısından gelen zorlanmalar baş göstermeye başladı.
18: Ve bence dar boğaz daha...
11: Ama hiçbir şey bu adamları yavaşlatmıyor. Şu haline bak. Yani sadece 6 dakika geçti ve sen yolu yarıladın bile.
5: Bu iş böyle yapılır.
11: Ama yani bu sadece... Bu sadece... Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.
0: Neredeyse 3 tanesini bitirdim.
11: Ama acı gittikçe kendini göstermeye devam ediyor. Elinden içeceğin düşmüyor. Doymaya başlamadın mı?
19: Daha ne kadar yiyebilirim bilmiyorum.
11: 13 dakika 30 saniyemiz geride kaldı. Ve bu dakikadan sonra yarış artık 2 kişi arasında geçecek. Ne durumdasın?
18: Elimden geleni yapmaya çalışıyorum dostum. Bu adam da dipsiz bir kuyu gibi.
11: Oo. İlk kurşunu attı. İşte böyle bebeğim. İşte böyle. Seni artık hiçbir şey tutamaz. Artık başa baş yarışıyorlar. 14 dakikanın geride kalmasıyla beraber bir tane takon kaldı. Son takosuna başlıyor. Sence başarabilecek mi?
20: Bence en sona doğru kazanabilir. Hadi John yapabilirsin.
11: Ama bak, bu adam çok iyi.
20: Doğru, o da çok yakın.
11: Yarım takosu kaldı bayanlar baylar. Hadi, yarım tako. 2 ısırık ve 10 dakikaları kaldı.
18: Keşke başaracağım diyebilseydim ama.
11: Vazgeçmiyorsun ama değil mi? Sonradan ortaya çıktı ki hiç şansı yok. Sadece bir lokması kaldı. İşte bu kadar. Bitti. Çok güzel. Cehennemden takolar bitti.
5: Yüzümü hissetmiyorum.
11: 4 dakikamız kaldı dostum. Bu yarışı 26 dakikada bitirdin. Sana üstünde cehennemden takolardan sağ çıktım yazan bu tişörtü takdim ediyorum. Yalnızca bir kişi o kadar acıdan ve o kadar fazla etin içinden galip gelebildi. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
7: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
21: Servis geldi. Çanta hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
24: Ama ne otel?
25: Favori sitemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4.200'e buldum.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
24: Trivago'ya bakmamış.
27: Otel mi? Trivago.
28: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
29: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
28: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
30: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
31: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
30: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
32: Bakın,

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ton Bank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank'ı hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank kartıma
5: din. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
7: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir Guinness Dünya Rekoru meydan okuması.
1: Her şey olabilir.
0: 365 metrelik dana etli ve peynirli sandviç yapabilirler mi? Parçalanıyor. Bence biraz daha çalışmamız gerekiyor. Ona acıyı göstereceğiz. Acı bir sosis.
2: Biraz terledim.
0: Neden korkmaya başladım? Hayalet biberleriyle yapılmış.
3: Çok mu ağır geldi?
0: Bu acıyı sevdim. Kim acıktı bakalım? Ve 5 kiloluk bir pizza. Sence peynirin sonu gelecek mi? Bu şey bir harika. Ben Tom Pizika ve programımız şimdi başlıyor. Salem, Oregon'daki Mount Angel Sausage Company'de...
3: Hadi bakalım.
0: İşletme sahibi Jim Hawk sosislere bayılıyor.
3: Soğanlı frikadel.
0: 16 çeşit sosislisi var.
4: Ve bu da özel soslu.
0: Biberli ve peynirli sosisliden acılı chorizo'ya kadar.
5: Çok güzel.
0: Burada olma sebebime kadar. O en acısı. Ona 4. seviye yangın alarmı sosislisi diyorlar.
2: Dilimi hissetmiyorum.
0: Hepsi hayalet biberin eseri. Merhaba Jim.
3: Merhaba
0: nasılsın?
3: Tom, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Memnun oldum.
3: Ben de. Mount Angel'a hoş
0: teşekkür
3: geldin.
0: Teşekkür ederim. Bunu neden yapıyorsun?
3: Her şey acı için dostum. Bunlar itfaiye serimizden ve alarm seviyelerimiz var. 1, 2, 3 ve 4 olarak gidiyor. İtfaiyeciler için 4. seviye en fenasıdır.
0: 4. seviye alarmda kafanız
3: yanıyor. Benimki çoktan yandı. Bazıları seviyor ama beni yaktı ve bence birçok kişiyi yakıyor. İtfaiye serimizin en popüler olanlarından biri.
0: Yapabilir miyiz?
3: Hadi gidip yapalım.
0: Hadi mutfağa gidelim.
3: Evet, hadi yapalım. Her şey burada başlıyor Tom. Baharatları burada katacağız. Kıyafetlerimizi giyelim ki güvenli ve hijyenik olalım.
0: Tamam oldu dostum. İyi görünüyorsun. İyi bir sosisçisin.
3: Sosis temelimizle başlayacağız. Soğan, karabiber, tuz ve biraz galeta unu.
0: Bununla çıtır tavuk yapabilirsin. Bunu sosise mi koyacaksın?
3: Evet ama nasıl olduğunu görene kadar bekle. Biberleri alıp bir arada tutacak. Kırmızı biberle başlıyorum. Bundan birkaç kaşık koyuyoruz.
0: Çok iyi dostum.
3: Bu 1. seviye bir alarmımız. 2. seviye istiyorsan Arnavut biberi eklersin.
0: Hiç de az değil. Yani pekala 3 numaralı alarm nerede?
3: Habanero. 3 numaralı alarm için habanero olmalı.
0: Bunu yaparken geri çekilmeliyim.
3: Şimdi bir şeyler yapmaya başladın.
0: Artık acıdan bahsedebiliriz.
3: Evet.
0: 250 bin Scoville değerinde.
3: Evet, evet.
0: Tamam.
3: Ama bu birazdan yapacaklarımızla
0: pekala
3: kıyaslanamaz.
0: Hedefimiz 4. seviye alarm.
3: Kötü çocuk burada ama buna doğrudan dalmayacağız. Önce gaz maskelerini takalım.
0: Çünkü bu dünyanın en acı biberlerinden biri.
3: Buna kömür madeni günlerinden alışkın olmalısın.
0: Kömür madencisi olduğumu nereden
3: biliyorsun? Evet, çünkü madencinin kızına benziyorsun.
0: Hadi bakalım.
3: Pekala, hazır mısın?
0: Hayalete hazırım bebeğim. Yapmamı ister misin?
3: Tabii ki isterim. Bu senin programın. Kaşığını al. Şimdi elini daldır ve çabuk ol. Al ve burada dök.
0: Evet, işte 4. seviye alarm bebeğim.
3: Evet, kapağını kapattığımıza göre maskeleri çıkarabiliriz.
0: Evet, şimdi kıyma yapacağız.
3: Evet.
0: Sadece buraya döküyoruz herhalde.
3: Evet, dök burada bakalım.
0: Kaç kilo var? 9
3: evet,
0: kilo.
3: Evet ama biraz daha fazla olabilir. Kapağı kapat. Buradaki tuşa basacağım. Çok gürültülü. 9 kilo alacağız. 9 oldu. Evet.
0: Çok büyük bir kıyma makinesi.
3: Evet, daha kalın çekebiliyorsun. Daha lezzetli oluyor. Şimdi yeniden güvenlik önlemi alacağız.
0: Ha, pekala.
3: Eldivenlerimizi ve maskemizi takacağız.
0: Asla bulaşık yıkamıyoruz.
3: Buradan alıp içine serpeceksin. İşte böyle. Aşağıda tut. Etrafa dağılmasın.
0: Tüm bunlar bittiğinde dostun evet. Olmak istiyorum. Hepsi mi?
3: Hepsi.
0: Evet.
3: İşte bu. Şimdi tek yapman gereken yoğurmak. Güzelce karıştırıyoruz çünkü bir kez daha çekeceğiz.
0: Bir daha mı çekeceğiz?
3: Evet, tekrar içine döküyoruz.
0: Tekrar öğütelim. Güzel.
3: Çok güzel ve kırmızı ve her şey güzelce karışmış.
0: Artık çıkarabilir miyiz?
3: Elbette, artık karıştırdık.
0: Hazırlayacak
3: evet,
0: mıyız?
3: Hadi biraz sosis yapalım. Bu sosis doldurma makinesi. İçine dökelim ve başlayalım. Buna boynuz deniyor. Sosis kılıfını alıyorum ve sonra bu boynuzu kılıfla kaplıyorum.
0: Hadi sosis
3: tamam,
0: yapalım.
3: Tamam, yeşil düğmeye bas hadi.
0: Açıyorum. İşte doluyor.
3: Bu uzun bir sosis.
0: Aa, özel olarak
3: görüyor
0: dönüyor.
3: Musun?
0: Gözümün önünde
3: evet.
0: Oluyor.
3: Evet. Denemek ister misin?
0: İyi gidiyorsun bebeğim. Bir bakayım.
3: Güzelce çekebilirsin. İşte böyle bak.
0: Evet.
3: Evet, iyi gidiyorsun.
0: Evet, şimdi anladım bebeğim. Bunlar
3: aynı
0: çok
3: boy.
0: Güzel.
3: Rengi güzel ve kılıfları bitirdin dostum. Çok iyi.
0: Sosisler
3: şimdi
0: bitti.
3: Şimdi uçlarından kes. İtfaiye sosislerimizi yapalım.
0: Hadi bakalım. Ateş çıkaracağız.
3: Güzelce yerleştir. Bitirdikten sonra üstünde sade yağ kullanacağız.
0: Şöyle yarım düzine pişirelim. Ne dersin?
3: Olur. Burada dikkat edilmesi gereken onları patlatmamak.
0: Oo, çevirelim. Evet, nasıl karamelize olduğuna bakın.
3: Kokuyu alıyor musun
0: şuraya
3: dostum?
0: Şuraya bak. Geri çekiliyorum. Almamaya evet. Çalışıyorum. Çok iyi görünüyorlar dostum. En güzelini seçelim. Biraz lahana turşusu koyalım. Biraz soğan. Biraz daha soğan, biraz daha lahana turşusu. Tadı bir harika. Güzel bir acı. Terledim. Ağzım yanıyor ama sosis çok güzel. Yemeden duramıyorsun resmen. Çok lezzetli.
3: Biberleri ona göre sıraladık. Acıyı önce diğer 3 biberden alıyorsun ve ardından hayalet biberi ortaya çıkıyor.
0: Geri dönüyorum dostum.
3: Evet, gidiyorum. Güzel.
0: Bu acıyı sevdim. 5 tane kaldı. Burada 5 itfaiyecimiz var. Hadi gidip karınlarını doyuralım.
3: Hadi bakalım.
0: Evet. Yangın çıkarmak için güzel bir ekip. Nasılsınız bakalım?
1: İyi, sen nasılsın?
0: 4. seviye hala. Size de 4. seviye. Nasıl hissediyorsunuz?
1: Güzel.
4: Ben biraz gerginim. Bunu hiç denemedim.
0: Ha, demek evet, hiç denemedin.
4: Bu ilk olacak ve bilemiyorum. Eve gidip ağlamam gerekebilir tabii.
0: Evet, başlayın bakalım. Bu acıyı nasıl karşılayacaksınız görelim. Güzel bir lokma. Çok sağlam. Nasıl hissediyorsun?
5: Çok acı.
4: Aman Tanrım.
0: Bir lokma daha alacaktı ama bir anda durdu.
1: Bir ısırık daha almak istiyorum ama olmuyor.
0: Nasıl hissediyorsun?
5: Yanıyorum.
0: Aa, evet. İşte sosiste aradığımız renk bu.
1: Ne biraz oldu? Acı.
0: Biraz acı mı geldi?
1: Evet.
0: Kaşlarını yakmış.
1: Olabilir.
4: Ah Tanrım.
1: Yapabilirsin Jess.
0: Nasıl hissediyorsun dostum?
1: Ne desem bilmiyorum. Bu çok acı.
0: Konuşmakta zorlanıyor musun? Hepiniz büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum. Hala devam ediyorsun bak. Gerçek bir itfaiyeci. Geri döndüğümüzde... Bu resmen forman kadar dostum. 5 kiloluk bir pizza. Bu şey bir harika. Ve sonra bu biraz zor olacak. Dev etli sandviç meydan okuması.
6: Devam et bebeğim, devam et.
0: Masanın sonuna kadar gidebilirlerse Guinness dünya rekorunu kıracaklar. Evet, bunu başarabiliriz.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Servis geldi. Çanta hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
21: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
27: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
0: Liddleton, Colorado'daki Virgilios Pizzeria'da...
6: Teşekkürler.
0: Çok büyük bir spesiyalleri var. İtalya'dan çok büyük bir dilim. Dev bir İtalyan pizzasının bir parçası. Ona Fuciglio diyorlar. 60 santim genişliğinde, ve favori malzemelerinizle doldurduğunuzda bu bebeğin ağırlığı 5 kiloyu buluyor.
1: Jambon, peperoni, mantar, siyah zeytin.
0: Ve işletme sahibi Virgilio Urbano tüm bunların arkasındaki isim.
1: Virgilio hazır.
0: Virgilio, ben Tom. Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Bunun arkasındaki hikaye nedir?
1: Bir gün restoran malzemeleri mağazasındaydım ve bu devasa tepsiyi gördüm.
0: Bu şey bir kızak gibi.
1: Ben de ilk gördüğümde aynı şeyi söyledim.
0: Demek Virgilio'yu yaparken bir tepsiden ilham aldım.
1: Kesinlikle.
0: İçinde bir İtalyan yatıyor, öyle değil mi?
1: Evet, Napoli'de doğdum. Buraya 3 yaşındayken geldim. Ailemin her zaman bir bahçesi olmuştur. Sebzelerimiz hep tazeydi. Annem her şeyi taze hazırlardı. Ben de bunu restoranıma taşıdım.
0: Her şey taze midir?
1: Evet. Motto carne calzone.
0: Ev yapımı sostan, ev yapımı sosise. Hatta mozzarella bile her gün taze yapılıyor.
2: Gerçekten harika. Peynirin kalitesini hissediyorsunuz.
0: Burada ne var?
1: Mozzarella peynirimiz var. Bir parça alıyoruz.
0: Ne kadar yumuşak.
1: Ve bu şekilde bastırıyoruz. Böylece küp küp doğranmış oluyor.
0: Ha.
1: Küçük parçalara ayırmak erimesini kolaylaştırıyor.
0: İçinde süzme peynir varmış gibi.
1: Peynirimiz hazır.
0: Sırada ne var?
1: Karıştırma kabımıza sıcak su koyuyoruz.
0: Bu suya elimizi sokacak mıyız?
1: İşte bu. Eldivenleri bu yüzden taktık. Suyu tuzluyoruz. Peynirimizi alıyoruz, karıştırıyoruz ve peynirimizi eritiyoruz. Birleştirip şekillendirmeye başlıyoruz. Biraz sıkmak gerekiyor. Böyle oluyor. Görüyor musun?
0: Şuna bak dostum, bu şey dünyayı ele geçirebilir.
1: Evet evet. Peyniri güzel bir top haline getirdikten sonra buzlu suya atıp şokluyoruz.
0: Haa.
1: Böylece şekli bozulmayacak. Çünkü bozulursa üst üste yığılıp pankek şeklini
0: alırlar. Bu işlemi ne sıklıkla yapıyorsun?
1: Her gün.
0: Her gün mü?
1: Evet her gün.
0: Mozzarella'n gerçekten çok taze.
1: Evet. Güzel mi?
0: Evet. Tuzlu, tel tel ve çok güzel. Hadi pizzayı yapalım.
1: Pekala. Hamuru dün hazırladım. Nasıl mayalandığını görebilirsin. Önce kenardan başlıyoruz. Onu önce parmaklarımızla böyle yuvarlak böyle olmalı. Böyle böyle eziyoruz. Pizza yuvarlak ve büyük olmalı. Havada çevirmek kolay olmuyor. Bu şekilde döndürüyoruz. Fazla abartmıyoruz.
0: 70 santim olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bir elek kullanıyoruz. Fırına vermemizi sağlıyor.
0: Hapisteyim, hapisteyim.
1: Bence büyüklüğü iyi.
0: Pekala. Oldu sayılır değil mi?
1: Evet evet.
0: 70 santim olacak şekilde güzelce yaydık.
1: Pekala artık pizza sosuna
0: tam
1: hazırız.
0: Tam merkezden başlıyorum.
1: Evet tam merkezden. Pizzanın en zayıf noktası ortasıdır. Bu yüzden eşit dağıtmalıyız ve her zaman malzemeler de dahil olmak üzere orta kısmı daha hafif tutmalıyız. Oradan taze sarımsağı al, her yere dağıt.
0: Çok iyi dostum.
1: Şu sarımsağa bak, görüyor musun?
0: Pekala.
1: Biraz kekik, biraz da parmesan. Parmesan olmazsa olmaz. Şimdi sosisleri ekleyeceğiz. Pizzanın
0: bu konuda
1: tamamı
0: arkandayım dostum.
1: Kaplı.
0: Nasıl görünüyor?
1: İyi görünüyor.
0: Aa evet.
1: Taze mozzarella'ya hazırız artık. Bu
0: hayır,
1: senin yaptığın
0: kesin
1: oldu.
0: Sen yaptın.
1: Hayır hayır seninki. Bunu kesin sen
0: beni
1: yaptın.
0: Beni Virgilio yaptı.
1: Bu senin eserin.
0: Öylece diziyoruz değil mi?
1: Dilimlemelisin. İşte böyle. Güzel, mükemmel. Şimdi taze domatese ihtiyacımız var. Mozzarella'ların arasına eşit bir şekilde diziyoruz. Sızma zeytinyağımızı da
0: kenarlara
1: getiriyoruz.
0: Kenarlara da mı?
1: Evet her yerine. Kenarlarına güzel bir lezzet katacaktır.
0: Tamam.
1: Her mozzarella'nın üstüne biraz gezdir. Biraz tuz ve karabiber döküyoruz ve pişirmeye hazır. Fırını 315 dereceye ayarladık.
0: Evet bunu hissedebiliyorum.
1: 10 ila 15 dakika pişecek. Bu sürenin yarısında diğer tarafa çevireceğiz. İşte böyle. Sonrasında da eleğimizi geri alacağız.
0: Pekala. Fırına verdik.
1: Pizza tepsimizi kullanacağız ve hemen altına kaydıracağız. Harika, çok iyi. Çıkar bakalım.
0: Şu koca oğlana bakın.
1: Biraz Romano peyniri serp. Bunu her gün taze taze rendeliyoruz. Kesiyoruz ve taze fesleğen koyuyoruz. İşte artık hazır.
0: Şundan bir dilim alayım. Şu dilimin büyüklüğüne bakın. Kravat gibi. Güzel görünüyor.
1: Çok güzel Tom.
0: Peki tadı
1: afiyet
0: güzel
1: olsun.
0: Mi? Evet efendim. Kenarı çıtır çıtır sosis. İnanılmaz.
1: Hı-hı.
0: Taze mozzarella gibisi yok.
1: Evet.
0: Bu şey bir harika. Buraya koca bir spor takımını getirebilirsin ve muhtemelen bunu bitiremezler. Evet biz de tam bunu denedik.
3: Bizler buz sayılarız ve çok açız.
0: Üçüncü sınıfa giden futbolcuları çağırdık. Kimlerin karnı aç bakalım?
3: Benim!
4: Ben!
0: Oyun kurucu kim?
4: Benim.
0: Oyun kurucu. Koşucuların hepsini bu şekilde dizmeni istiyorum. Koşucuların buraya gelecek. İkisi peperoniye, ikisi peynire gidecek. Bunu yapabilir misin?
4: Evet.
0: Hazır mısınız? 1, 2, 3.
3: Buzayılar!
0: Aa, şuraya bakın.
4: Woo.
0: Şu pizzanın büyüklüğüne bakın. Bu şey senin forman kadar dostum. Resmen forman kadar. Saldırın bakalım.
4: Vay canına.
0: Planı sakın unutmayın. Bu çok büyük bir dilim, bilemiyorum.
5: Benimkine
0: ama
5: bak.
0: Ama sonuçta koşucusun. Sence o peynir bitecek mi? Bence pizza midenin çok üstünde kalmış. Bu da benim hakkım. Kimler pizza seviyor bakalım?
5: Ben!
0: Güzel bir pizza olduğu belli. Sonuçta üçüncü sınıflar beğendi. Gördüğünüz gibi Hujilio'yu alt etmek için koca bir futbol takımı gerekiyor. Pekala, olacakları anlatayım. Şu anda dışarıdayım. Bir restoranda değil. Tucson'daki Arizona Üniversitesi'nde bulunan bir arazideyim. Şunu dinleyin. Birileri burada 304 metrelik bir masa kurarak burayı baştan sona bir etli ve peynirli sandviçle kaplamayı planlıyor. Başarabilirlerse Guinness Dünya Rekorunu kıracaklar. Ve bu planın arkasındaki adamlar Frankie Santos ve Albert Hall.
6: Günaydın Tom.
0: Nasılsın Frankie?
7: Merhaba Tom.
0: Albert.
7: İyiyim.
0: Neden Arizona Üniversitesi'nin kampüsündeyiz?
6: Bunu yapacak kadar büyük olan tek yer burası. Devasa.
0: Peki ne kadar büyük olacak?
6: 365 metre. Guinness Dünya Rekoru 322 metre. Onu bugün kıracağız.
0: Nereye sığdıracaksınız? Ortak olmaya nasıl karar verdiniz?
7: Uzun zamandır arkadaşız. Etli ve peynirli sandviçe bayılırım. Ve ekmek benden sorulur. Onları mayalayıp fırına atacağız.
0: O bir fırıncı ve yerel bir restoran sahibi.
6: Bunu alır mısın?
0: Frankie bir etli ve peynirli sandviç zinciri sahibi.
6: Frankie'nin yeri.
0: Birlikte tarih yazmak istiyorlar. Burada riskler nedir? Ne gibi endişeleriniz var?
7: 365 metrelik uzun bir sandviç olacak. Her şey olabilir.
0: Artık işe koyulmalıyız değil mi?
7: Evet. Izgaranı ateşle Frankie.
6: Anlaşıldı dostum.
7: Gidip ekmek
0: tamam.
7: Yapalım.
0: Demek burası
7: ha? Alanımız burası.
0: Bana tekniğini göster. Yardım için buradayım.
7: 60 santimlik sandviç ekmeklerimizi öncesinde fırınladık. Seninle ekmekleri keseceğiz. Bu uçtan 45 derecelik bir açı olmalı.
0: Böyle mi?
7: Evet.
0: Bunlarla bir sürü kuş beslenir dostum.
7: Evet. Şimdi biraz tutkal lazım. Onları ekşi mayayla bir araya getireceğiz.
0: Yapıştı mı?
7: İşte böyle. Yapıştı.
0: Kesmeye devam edelim mi?
7: Evet, devam et.
0: Kesmeye devam etmeliyiz. Aynı anda tek seferde iki ekmeği yan yana diziyoruz. Plan sonrasında onları bir araya getirmek. Bu iş biraz zor olacak. Çünkü dünya rekoru sayılabilmesi için bir bütün olması gerekiyor.
7: Gidip diğer tarafta ne olduğuna bakmaya ne dersin?
0: Ne durumdayız baylar? Onlar yapışacak mı?
8: Birleştiriyorum.
0: İlk parçalar biraz riskli. Buraya bir şey yapalım mı? Çünkü biraz fazla
7: evet.
0: Ayrılmış. Burası ayrılıyor dostum. Şuna bakın. Yine ayrıldı. Fırını durdurun. Bandı durdurun lütfen. Albert, burada sorunlarımız var. Daha yeni başladık. Buradaki ayrım çok büyük. Burası da çok büyük. Tutkal iyi yapıştırmıyor gibi.
7: Baştan başlamamız gerekecek.
0: Ama bir çözümüm var. Daha kolay kayması için folyo getirdim. Bence bu krizi atlatabiliriz. Bu aşırı sandviçimizin ikinci denemesi. Geliyor hanımlar beyler. Hazır olun.
7: Ne durumdayız Tom?
0: Şu anda iyi gidiyoruz dostum. Bu kez başarabiliriz. Ya da hayır. Parçalandı. Bir sorun olabilir. Çünkü unutmayın. Rekor sayılabilmesi için 365 metre uzunlukta bir bütün ekmek yapmalıyız. Burası parçalandı. Olamaz. Hayır. Ama Albert'ın bir planı var.
7: Ufak ayrılmalardan korkmanızı istemiyorum, tamam mı? Geri döneceğiz ve onları tekrar bir araya getireceğiz.
6: İyi görünüyor dostum, iyi görünüyor.
7: Sadece 4 saat 35 dakikamız var.
0: Çünkü ekibin bir ışık kaynağı yok. Ve güneş battığı anda işimiz bitecek. O yüzden herkes acele ediyor.
2: Tutkal arkanda.
0: O kadar hızlılar ki şimdiden Arizona'nın sıcağında 60 metrelik çift taraflı ekmeği hazırladılar.
7: Şimdi bunların taş gibi olmasını önlemek için folyomuzu alacağız ve onları kaplayacağız. Ve nemi olabildiğince korumasını sağlayacağız. Altına doğru katlayın, bu şekilde.
0: Dünyanın en uzun sosislisi gibi. Fakat güneşle mücadele eden tek şey ekmeğimiz değil. Albert, nasıl gidiyor?
7: Fırınımız birkaç kez kapandı. Güneş kontrol panelini bozuyor. Çok ısınıyor çünkü.
0: Fırını aşırı ısıtıyor. Ama tüm engellere rağmen ekmek ekibi mücadeleyi kazanıyor gibi görünüyor. Bu yüzden yardım için Frankie'ye gidiyorum.
6: Soğanlarla başlayalım. Soğanları ızgaraya alalım.
0: Rüzgar biraz engelliyor.
6: Rüzgar zorluyor ama halledebiliriz.
0: Öyle mi?
6: Isıyı biraz daha artıralım.
0: Fakat artırmamızın bir önemi yok. Rüzgar burada canımıza okuyor dostum. Esiyor. Burada ateşimizi söndürüyor. Bu şey asla ısınmayacak dostum.
6: Evet. Folyo.
0: Hadi folyolayalım. Burada bir rüzgarlığa ihtiyacımız var. Öyle mi?
6: Bence işe yaradı.
0: Ben duymuyorum. Biraz daha folyo alalım ve dua edelim ki işe yarasın.
6: Bugün şartlar biraz zorluyor.
0: 300 metrelik bir sandviç yapıyorsun.
6: Bunlara hazırlıklı olmalıyız.
0: Bunu biraz beklemeye alalım. Ne tür bir et kullanıyorsun?
6: Burada angus eti kullanıyoruz. Her şeyi restoranda kendimiz hazırlıyoruz. Donmuş gıda almıyoruz.
0: Her şeyiniz özel bebeğim.
6: Philadelphia ile boy ölçüşmek için kaliteli olmalıyız.
0: Fakat burada problemimiz kalite değil. Frankie'nin 4 ızgarası daha var. Ne kadar et pişiriyorsunuz?
5: 226 kilo.
0: 226 kilo mu? Burada sadece 4 ızgara var.
8: Küçük gruplar halindeyiz ama başaracağız.
0: Ufak adımlarla gittiğinizi söylemeliyim. Tucson'daki Arizona Üniversitesi'nde yeniden birlikteyiz. Bugünkü görevimiz 365 metrelik bir masayı tamamen doldurabilecek uzunlukta dünyanın en uzun etli ve peynirli sandviçini yapmak. Ve gün boyunca ekmeği bir arada tutmakla uğraştık. Parçalandı. Olamaz. Tüm masayı dağıtabilecek şiddetteki rüzgarla savaştık. Ve ızgaranın ateşini harlamak için mücadele verdik. Bu şey asla ısınmayacak dostum. Fakat bu ekip dünya rekoru için hala savaşıyor.
7: Endişelenmeyin, olabildiğince düz hale getirin.
0: Gün batımına sadece 3 saat kalırken...
9: Herkes burca gelsin lütfen.
0: Büyük hareketi yapma zamanı geldi. Pekala Albert, hazır mısın? Bu ekmekleri masanın diğer tarafındaki ucuyla birleştireceğiz.
6: Bitiş çizgisine geldik.
0: Ve iki ucu ekşi maya ile birleştirecekler. İşte planımız. Sadece ekmeği taşıyın. Hadi.
7: Yavaş olun, sakin.
0: Evet, herkes çok yavaş olmalı.
7: Tanrım, bir sorunumuz var.
6: Pekala.
8: Parçayı al.
6: Kağıdı takip edin. İyi odaklanın.
0: Ekmek gidiyor. Yavaşlayın.
10: Arkadaşlar durun.
8: Neden durduk?
6: Orada sorun nedir?
0: Sizce bu normal?
5: Hiçbir fikrim yok, iyi görünmüyor.
0: Bunu kapatalım.
9: 1, 2, 3 taşıyın.
0: Pekala. Parçalar halinde taşıyoruz.
6: Devam et bebeğim, devam et.
0: Hiçbir şeyi geride bırakmıyorlar. Ya da bırakıyorlar. Ve gün batımına sadece 2 saat kalırken herkes rekoru kıramayacağını anlamaya başladı. Fakat yine de yapabildikleri en uzun sandviçi yapacaklar. Güneş batıyor. Sonunda ekmeği yerleştirmeyi başardık. İçini doldurup ölçüsünü alıp mideye indirmeye ne dersiniz?
6: Harekete hazırız.
0: Hadi bakalım. Bu işin kolay tarafı. Dilimliyoruz.
7: Sadece 182 metre kaldı.
0: Et ve soğanla dolduruyoruz ve üstünü peynirle kaplıyoruz.
1: Çok güzel oluyor.
0: Kimse kaşık getirmemi söylemedi. Fakat bu pratik zekalı herkes reklamayacağını anlamadı. Fakat bu sandviçi yapacaklar. İş batıyor. Ekmeği yerleştirmeyi başardık. İçini doldurup alıp mideye edersiniz.
6: Hareket alırız.
0: Hadi bakalım. Çin kolay tarafı. Dilimliyoruz.
7: Sadece 82 metre.
0: Et ve soğan dolduruyoruz ve kaplıyoruz.
1: Çok güzel oldu.
0: Kimse getirmemi söylemedi. Fakat pratik zeka.

0: 260 metre. Rekoru kıramadık baylar. Ama yine de harika bir sandviç olduğunu söylemeliyim dostum.
1: Her şey için teşekkür
0: harika
1: ederiz.
0: Harika bir gündü. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler Tom.
0: Philadelphia'lı bir adam olarak mükemmel bir gün geçirdim.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Bu salı binde ABC sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Pantene şampuan çeşitleri 179 lira.

0: anda leştik.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: St. Louis Obispo'da üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
1: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
2: Buradaki yemek inanılmaz.
3: İkinci masaya gir o pizza.
4: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
3: Köfte kebap.
0: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
2: Evet.
0: Todd Abrashet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o İtal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
1: Doğru. Suyu koy.
0: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
1: Çok amaçlı un.
0: Tamam.
1: Şeker, tuz ve yağ.
0: Ve biraz su.
1: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.

0: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
1: Yaklaşık 1000.
0: Kaç dedin?
1: 1000 kişi.
2: Yunan feta pizzanız.
3: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
4: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
5: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.

0: Almanya'daki rehinciler her yıl ortalama 630 milyon euro değerinde nakit kredi veriyor. İşte esas sıkıntı da tam olarak burada başlıyor.
1: Etrafta binlerce sahtekar müşteri var.
2: Bazıları resmen dükkan sahibini kandırmaya çalışıyor.
3: Bir şey fazla parlıyorsa orada bir tuhaflık vardır.
4: Alıştığımız bir numara. Halka gerçek ama kolye sahte.
5: Bu ne bir gümüş ne de bir altın. Bildiğimiz çelik. En fazla 1 euro eder.
6: Elinizde tuttuğunuz zaman zaten anlarsınız. Gerçek mi, replika mı?
2: Hepsi tamamen sahte.
4: Dışı hoş, içi boş.
0: Kastruhe'deki rehin dükkanına bazen günde 100'den fazla müşteri geliyor. Gelenlerin çoğu da kendi çapında bir iş yapıyor.
5: Gel buraya.
0: Takı alım satımı gibi.
7: Merhaba.
5: Merhaba.
7: Satış yapacağım.
5: Satış mı?
7: Evet.
5: Hepsini düzenledin mi?
7: Hayır, daha düzenlemedim.
5: Neden düzenlemedin peki, anlamıyorum.
7: Evet, biliyorum, düzenlemem gerekirdi ama siz zaten düzenlesem bile her şeyi döküp öyle bakıyorsunuz.
5: Burada gördüğünüz müşteri neyin altın olduğunu, neyin olmadığını çok iyi biliyor. Ve bu tip insanlar bizi kandırmaya çalışıyor. Bugün pek de bir şey getirmemişsin gibi.
7: Hayır.
1: Peki ya 14 ayar?
5: 14 ayar yok ama şuna bak, bu kesinlikle altın değil.
7: Evet, o değildi zaten.
5: O bunun altın olmadığını zaten biliyor.
0: Güvenmek iyidir ama kontrol daha iyidir.
7: Yine de bir kontrol etseniz.
5: Burada kontrol edilecek
7: evet,
5: bir şey yok.
7: Evet ama belki de...
5: Şuna baksana. Tanrım, maymun dişi gibi parlıyorsa zaten bellidir.
7: Evet ama belki de yanılıyorsunuzdur.
5: Aa, yanılıyormuşum. Sahte mi gerçek mi hemen anlarsınız.
1: Dokununca görünüşünden de anlarsınız zaten.
5: Görmeyen biri bile anlayabilir.
1: Halkalar kaynatılmamış, açık bırakılmış, yapım kalitesi berbat.
5: Hayal kurup bizi kandırabileceğini sanmaya devam edebilir. Tamam, bu kadar palavra yeter. Bunları nereden aldın?
7: Ev eşyaları satılan bir yerden aldım.
5: Sorabilir miyim, ne kadara aldın?
7: Tam 380 euroya.
5: Kaç?
7: 380.
5: Ciddi misin?
7: Evet.
5: Peki neden?
7: Neden olacak?
5: İyi de
7: daha değerli
5: şimdi
7: diye.
5: Zarar edersen ne yapacaksın?
7: Zarar etmem.
0: Bu henüz belli değil. Eski bir banka binasında Daniel Lisser ve Axel Zor kendi rehin dükkanlarını işletiyorlar. Günün ilk müşterisi bir takı getiriyor.
8: Bunu rehin mi bırakmak istiyorsunuz,
9: rehin
8: satmak mı?
9: Rehin bırakmak istiyorum.
8: Peki, tamam. Şunu bir test edelim. Önce kolyeyi bir çıkaralım.
0: Offenburg'da da para el değiştirirken önce kontroller yapılır.
4: Kolyenin halkasında 585 damgası var ama kolyedeki parça muhtemelen boş.
0: Altın takılar damgalıdır. Buna işaret ya da mühür denir. Bu sayılar altının saflığını gösterir. Örneğin 585 damgası, altındaki 1000 parçadan 585'inin saf altın olduğunu belirtir. Sayı ne kadar yüksekse altın oranı o kadar fazladır.
4: Kolye biraz garip duruyor. Kraliyet zinciri gibi yapılmış ama aslında öyle değil. Ucu biraz kafamı karıştırdı. Büyük ihtimalle sadece halkası gerçek. Çünkü ucunda kararma başlamış bile. Zinciri, halkayı ve ucu ayrı ayrı test edelim.
8: Evet, doğrusu bize genelde sahte ya da bozulmuş ürünler getiriliyor.
4: Önce kolye ucuna 4 çizik atacağım ve 4 farklı altın asidiyle test edeceğim. Çünkü 333, 585, 750 testi ve saf altın testi gerekli olacak. İlk olarak 8 ayardan başlıyoruz.
0: Altın oranı karatla da ölçülür. 1 karat 24'te 1 demektir. Yani 8 ayar altın eşittir 24 parçanın 8'i. Yani kabaca 3'te 1'i saf altın demektir.
4: Gördüğünüz gibi 18 ayar asitle hemen tepkimeye giriyor. Çizgi siliniyor. Aslında diğerlerini test etmemize gerek kalmadı ama yine de deneyip asidin hala işe yarayıp yaramadığını görmek istiyorum. Zamanla bozuluyor çünkü oksijenle altın tepkimeye giriyor. Bakın 21.6'da çizgi siliniyor. Saf altında bile sonuç aynı olurdu. Şimdi 14 ayar sürüyorum.
0: Eğer 14 ayar altın için kullanılan test asidinden sonra çizgi silinmezse bu altın 585'lik bir altın demektir. Bu durumda zincirin değeri birkaç yüz euro eder. Genç yönetici Angelina Bode her gün kendisine sunulan sayısız takı parçasını inceliyor. Birazdan da göreceğiniz gibi çoğu sahte.
10: Merhaba.
11: Merhaba.
6: Nasıl yardımcı olabilirim?
9: Bir çanta dolusu takım var.
6: Vay canına, tamam.
9: Durun, biraz zor açılıyor da.
6: Peki.
9: Hepsini satmak istiyorum. Durun, şöyle göstereyim.
6: Buraya
9: koyabilirsiniz. Bakın işte bunlar.
6: Yani şöyle bir bakınca içimden bir ses, bakalım ne kadarı gerçek çıkacak diyor.
0: Angelina birden çok takıyla uğraşacağı için basit ama etkili bir yönteme başvuruyor.
9: Evet, hepsi tamam. Bu.
6: Şimdi bir bakalım. Bu kadar fazla olunca önce üstünden mıknatısla geçmemiz gerekiyor.
9: Tamam.
6: Ufak bir test gibi düşünün. Sahte bir şey var mı? Mesela şu.
0: Altın mıknatısa tepki vermez. O yüzden sadece metal olan parçalar yapışır. Ne kadar metalikse o kadar sert tutar.
6: Açıkçası mıknatısı kullanırken çoğu zaman korkuyorum. Çünkü tamamen metal olan bir şey varsa ve fırlayıp mıknatısa yapışırsa onu tekrar çıkarması çok zor oluyor. Bazıları kolay çıkıyor ama bazıları öyle bir yapışıyor ki kopmuyor. Ya altın kaplama ya da gümüş kaplama. Yani altındaki esas malzeme sahte. Bu sebeple de mıknatıs onu çekiyor.
9: Zaten oldukça küçükmüş.
0: Tek tek hepsini kontrol etmek epey zamanını alıyor. Ama başka şansı yok çünkü hurda bir şeye para ödeyebilir. Karlsruhe'de de takıların kontrolü devam ediyor. Laika ve Benny birçok parçanın gerçek, birçoğunun da sahte olduğunu tespit etti.
5: Sana göre bunlar %100 altındır.
7: Yani içlerinde eminsindir. Tam emin olmadıklarım da vardı.
5: Ben bunu sana geri hediye ediyorum. Şu taşlarını da al. Ne yapacaksan yap artık.
1: İçinde bayağı sahte ürün vardı ama müşteri hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandı. Her zaman oluyor zaten. Hepsini karıştırıyorlar. Hiçbir şeyden haberim yok numarası yapıp bize ayıklatıyorlar.
0: Ama bu sefer umutları boşa çıktı.
1: Şu üçü ve buradaki evet. Tamamen hurda.
5: Evet. Evet, bunları alabilirsin.
0: Getirilen takıların neredeyse yarısı sahte ve direkt çöpe gidecek. Ama en azından hepsi değil. Bu sebeple de müşteri yine de hatırı sayılır bir para alacak.
5: Al bak. 614 euro çıktı.
7: Vay canına, yine de kazanmışım.
5: Güzel değil mi?
7: Evet.
0: Ve bir kez daha şahit oluyoruz ki sağlam bir kontrol gerçekten şart. Zikbuk'ta Angelina'nın mıknatısla çıkarabileceği başka sahte altın kalmadı. Artık çıplak gözle bakma vakti geldi. Hatta belki dört gözle.
6: Hep ortalığı karıştırıyorsun.
2: Ben düzenin ta kendisiyim. Düzen insanıyım ben.
6: Tamam o zaman. Elindeki saatle ilgilen biraz. Boş boş durma.
2: Kadınlar genelde çanta hastası olur. Hani çantalar ve ayakkabılar onların her şeyiymiş gibi. Benimki de saat işte. Erkek aksesuarları, bayılıyorum onlara. Hani derler ya, kadın erkeğin önce ayakkabısına sonra saatine bakar. O yüzden önemsiyorum, evet. Tamam, şuna bir bakayım.
6: Peki, ben de bu arada şu takılara bakayım.
0: Niklas Bodin'in uzmanlık alanı saatler. Bu iş için elinden geleni ardına koymaz.
2: Esasında 3 çeşit saat vardır. Birincisi en ucuz olan, yani kuvars saatlerdir. Bu saatler dışarıda 50-60 euroya satılır. Otomatik mekanizmalı, uygun fiyatlı saatler vardır. Onlarsa 250 ila 500 euro arasında değişir. Ve bir de en pahalı saatler vardır. Fiyatları 100 binden başlar, milyonlara kadar çıkar.
6: Örneğin şu 3 parçada damga yok. Onları birazdan özel olarak incelememiz gerekecek. İncelerken onları karat değerine göre de ayırmak lazım. Çünkü 8 ayar mı, 14 ayar mı hesaplamada ciddi bir fark yaratır. 14 ayar tabii ki, yani daha değerli. Bu yüzden hep küçük küçük gruplara ayırıyorum ki sonrasında hesaplaması daha kolay olsun. Herkesin yöntemi farklı tabii. Diğer çalışanlar daha farklı hesaplıyor. Sonuçta insan zamanla kendi sistemini oturtuyor. Bu önemli.
0: Gerçi Angelina ve babasının sistemleri bile oldukça farklı.
6: Senden yazmanı
2: takılara
6: isteyeceğim.
2: Takılara mı?
6: Evet, ama daha düzgün yaz lütfen.
2: Benim yazım hep düzgündür
6: tabii.
2: Zaten.
6: Tavuğun biri kağıdın üstünde yürümüş gibi yazıyorsun.
2: Sanırım haklısın.
0: Bu arada baba Bode'nin pek de yazacak bir şeyi yok.
2: Bunlar basit saatler ama sonuçta hepsi satılır. Sadece fiyatları önemli. Hepsi gayet iyi durumda. Pilleri de yeni. Güzel fiyatlara gidecekler.
0: Offenburg'daki müşterinin kolyesi, kolye ucunun durumu ve bir ödeme alıp alamayacağı ise hala net değil. Axel hala zincirin hangi parçasında ne kadar oranda altın olduğunu belirleyemedi.
4: Üç şeye bakılmalı. Müşteriye, hikayeye ve eşyaya. Biri bile uyuşmuyorsa elini bile sürme. 585 yazıyor ama aslında 333'lük. Hep aynı numara. Halka gerçek ama kolye sahte.
0: Kolye ucunun altın sürtme testi 585'lik altın için kullanılan test asidine dayanamadı.
4: Her zaman olduğu gibi senden tahmin etmeni istiyorum. 585 damgalı ama aslında neymiş?
8: 333'lük.
4: Muhtemelen sadece altın kaplama. Ben olsam kesinlikle almazdım. Bu altın değil. Düpedüz sahte. Kesinlikle sahte.
8: Bence müşteri de biraz bu numaraya gelmiş. Kandırılmış yani. Gösterişli görüntüye aldanmış.
4: Maalesef hiçbir gerçek değil.
0: Gerçek altınla sahtesi böyle ayırt edilir. Bu sayede de rehinciler zarar etmez.
6: Evet, gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Açıkçası böyle olacağını düşünmemiştim. Altından pek anlamam ama gerçek olmadığını da hiç tahmin etmemiştim. Merhum dedemden kaldığı için değerli sanmıştım. Ama değilmiş.
0: Zikbuk'ta Angelina birazdan gerçeği öğrenmek zorunda. İnceleme sürecinde müşterinin bir arkadaşı da dükkana geliyor.
9: Arkadaşım daha önce size gelmiş.
6: Öyle mi? Dünya ne kadar da küçük. Öneri üzerine mi geldiniz?
9: Evet, önerisi üzerine geldim. Bana her şeyin çok güvenilir olduğundan ve ilgiden bahsetmişti.
0: Bode ailesinde güven en önemli değerdir.
6: Biliyorsunuz etrafta tonlarca üçkağıtçı var. Zaten bunlar hakkında haberler de çıkmıştı. Bence önemli olan müşteriye güven vermek. Yani ben senin için en iyisini yapmak istiyorum mesajını vermek.
0: Ve Angelina bu işte gerçekten usta. Titiz bir incelemeden sonra geriye birçok gerçek takı kalıyor.
6: Peki, hesaplayalım. Hadi bakalım.
0: Kağıt işleri devam ediyor ama patron artık arkadan izlemiyor.
9: Açıkçası takıların ne kadar edeceğini bilmiyorum. Beni şaşırtabilir ya da hayal kırıklığına uğratabilir.
6: Bir fikriniz var mı?
9: Her türlü olduğu gibi kabul edeceğim.
6: Var mı? Bakalım ne kadar edecek. Bu işler günlük kura bağlıdır. Bu sebeple de her zaman günlük fiyat derim. Bugünün fiyatıyla 3672 euro olur. Bunu ben de
9: şaka
6: beklemiyordum.
9: Şaka gibi tanrım. Bu gerçek olamaz. Evet, gerçekten.
6: Bu oldukça iyi bir fiyat. Çok iyi.
9: Evet. Gerçekten çok şaşırdım.
6: Gördüğüm fiyat karşısında ben bile şok oldum diyebilirim. Böyle bir fiyatla karşılaşacağım aklımın ucundan dahi geçmezdi. Böylesini beklemiyordum.
9: Resmen tüylerim diken diken oldu. Açıkçası söylemeliyim. Ben 1000 euro civarı bir fiyat bekliyordum ama 3000 eurodan fazla çıkması beni
6: 4,
9: çok sevindirdi. 4,
6: 6, 50, 70 ve 2 daha.
9: Harika, çok teşekkür ederim.
6: Hoşçakalın.
9: Görüşürüz.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
11: Net. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu var ya bu.
4: Yok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle?
16: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Karlsruhe'deki rehinci dükkanında günlük yüz binlerce euro el değiştiriyor. Patron için her alanda kusursuz kontroller yapmak şart.
1: Biz her alışverişte müşteriye fiş veririz. Her satışta fiş, her rehinde fiş. Günlük binlerce müşteri dükkanımıza geliyor ve kasanın doğru olduğundan emin olmak zorundayız.
0: Ama kasa kontrolünden önce kasaya para girmesi gerekiyor.
2: Merhaba, hemen geliyorum.
3: Sorun yok.
0: Özellikle veznedeki işlerin aceleye gelmemesi lazım. Hele ki altın alışında asla.
3: Buyurun.
2: Satıyor musunuz?
3: Evet, hem de hepsini.
0: Müşteri her biri 100 gramlık 5 adet altın külçe satmak istiyor. Bu altınlar gerçekse yaklaşık 32 bin euro gibi bir fiyatı var.
2: Şimdi altını kontrol edeceğim.
1: Burada ve külçe analiz merkezinde en önemli kural her parçanın tek tek kontrol edilmesidir.
0: Leica rehincilikteki temel kuralları çok iyi biliyor. Özel bir röntgen analiz cihazıyla önce külçelerin saflığını ölçüyor.
2: Hayır. Bu ikisi gerçek, bu üçü ise sahte.
0: En azından analiz cihazına göre durum bu. Çünkü cihaz altının ilk tabakasının altındaki malzemeyi bile çok net tespit edebiliyor.
2: Sahtecilik için o kadar fazla yöntem var ki hangisini söylesem bilemiyorum. Örneğin burada gördüğümüz gibi üst tabakasını altınla kaplıyorlar. Ortasında ve alt tabakasında ise altından eser yok. Neyse ki analiz cihazında bu tarz durumlar hızlı bir şekilde açığa çıkıyor. Buradaki külçeler sahte.
4: Şu üçü mü?
2: Ne?
4: Şunlar mı?
2: Evet.
0: Kesinlik için benzer işlevde başka bir test cihazı daha var. Tam burada altın uzmanı Benny devreye giriyor.
4: Bu incelikte bir altın bu cihazla ölçüm yapmamı engelleyemez. Leica'nın cihazı ise çok daha kalın ve büyük külçeler için uygun çünkü daha kesin sonuçlar verir.
0: İnce külçeler ve madeni paralar ultrason cihazıyla kontrol ediliyor. Kalın külçeler içinse en güvenilir yöntem röntgen cihazıdır.
1: Biz her alışverişte müşteriye fiş veririz. Her satışta fiş, her rehinde fiş.
2: Sonuç?
4: Her şey yolunda.
2: İyi, Tanrı'ya şükür.
0: Bu tarz yüksek meblağlarda yanlış kontroller rehinciler için pahalıya patlayabilir. Müşteri ise parasını çoktan harcamış durumda olur.
3: Birkaç ay içinde Kıbrıs'a taşınmak istiyorum. Kendime güzel bir yer aldım, harika olacak.
0: Çok para eşittir çok mutluluk demek.
2: Bir müşteri seyahate çıkacağını ya da tatile gideceğini söylediğinde seviniyorum. Bu beni mutlu ediyor çünkü doğru bir şey yaptığını gösteriyor. Tabii kafe ya da oyun salonu açmak isteyenler de oluyor. O zaman hayır, asla olmaz diyorum. Yapma diyorum. 4700 euro ayarlar mısın lütfen? 10 adet. Bu 10 adet, bu da 10 adet. Bana güveniyor musun?
5: Evet.
2: Tamam.
5: Evet.
2: Umarım.
0: Alımdan sonra sıra satışa geçiyor. Altın hızlı bir şekilde piyasadaki yerini almalı. Çünkü fiyatlar her an düşebilir.
2: Merhaba, burası külçe ayırma tesisi. Ben Leica Marinova. 500 gramlık altın almak istiyorum. Cuma günü saat 4'e kadar altın satmamız lazım. Çünkü cumartesi günü borsa kapalı. Pazarda iş yok. Pazartesi sabahsa altın fiyatı düşmüş olur. O zaman da zarar ederiz. Ve biz böyle bir şeyin olmasına asla izin veremeyiz.
0: Ruhr bölgesinin kalbinde Daniela Löschner 2016'dan bu yana Bochum şehir merkezindeki rehin dükkanını işletiyor.
6: Biz bütün rehinleri kabul ediyoruz.
0: Bu pek çok şeyi kapsıyor.
6: Oyun konsolları, atariler, takılar.
0: Ve çok sayıda cep telefonu.
6: Yani müşteri ne getirirse getirsin ben mutlaka bir çözüm bulmaya çalışırım.
0: Bu bazen üst düzey bir yaratıcılık gerektiriyor.
5: İyi günler. Rehin bırakmaya geldim.
6: Elimizde ne var?
5: Mikserim. Bunu sana bırakmam lazım. Nasıl?
6: Daha önce baktılar mı?
5: Her zamanki gibi ilk size geldim.
0: Daniela sadece takı ve değerli metallerde uzman değil, teknik bilgi gerektiren konularda da işinin ehli.
6: Neydi bu? Mikser miydi? Mikser değil mi?
5: Gösterebilir miyim?
6: Tabii ki. Gayet iyi görünüyor. Müşteri bize bir mikser getirmişti. Basit ama durumu çok iyi bir cihazdı. Bu yüzden de müşteriyi parasız göndermek istemedik. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz.
5: Evet, mükemmel bir cihazdır. Tam rehinlik yani. Güzel cihaz.
6: Modelin güncel piyasasını kontrol ederiz. Sonra sana bir teklif yaparız. Lütfen kablosunu bağlar mısın? Çalıştığını görmeliyim.
5: Tamam.
6: Oradaki prize tak lütfen.
5: Tabii.
0: Cihaz çalışır durumdaysa değerini biçme vakti gelmiştir. Cihaz bilgilerine internetten ulaşılıyor.
6: İnternet üzerindeki bütün satış sitelerine bakıyoruz. İlk olarak ürünü bulmaya çalışıyoruz. Sonra yeni ve kullanılmış fiyatlarını inceliyoruz. Bu sayede rehin fiyatını hesaplıyoruz. Bu cihaz nasıl kullanılıyor?
5: Bunun için laptop ya da müzik çalan bir cihaz,
6: tabii,
5: bir de mikser masası gerekiyor.
6: Tamamdır.
5: Çünkü o cihaz ses seviyelerini, peki, ayarlamak için kullanılıyor.
6: En kritik durumda bu cihazı 100 euroya buldum.
5: Tamam.
6: Ama sen olduğun için 40-45 arası, hatta 50 euro yaparım.
5: Harikasın. Teşekkür,
6: tamam,
5: ederim. Yine cuma gününe kadar, peki, geçerli değil mi? Laptopumu alırım o zaman.
6: Ama neredeyse bitmek üzere değil mi? Mayıs kritik,
5: evet,
6: bir ay.
5: Evet, kritik. Bu ay çok şey oldu. Kardeşim ölü bulundu.
6: Öyle mi?
5: Evet.
6: Aman tanrım.
5: Evet, küçük kardeşimi tanırsın. O da genelde buraya uğrardı.
6: Neredeyse ağlamak üzereyim. Sizce de korkunç bir durum değil mi? Ama daha çok gençti.
5: 32 yaşındaydı. Bu yıl 33 olacaktı. Ayın başında onu ziyaret ettim. Durumu kötüydü. Böbreği iflas etmişti. Kron hastalığı vardı. Eşimle hadi kardeşime ziyarete gidelim dedik. Eşim bir şeylerden şüpheleniyordu. Evine vardığımdaysa onu yerde yatarken buldum.
6: Sanırım benim gibi kardeşlerinizle çok iyi bir ilişkiniz varsa bunun ne kadar zor olduğunu anlayabilirsiniz.
0: Müşterilerinin hayatı Daniel'i de oldukça etkiliyor.
5: Cenaze ve her şey çok pahalıya mal oluyor. Önce ne kadar tutacağını hesapladım. Yaklaşık 8-9 bin euro civarı. Şunu da söylemeyelim ki bu en ucuz seçenek.
6: Bu kesinlikle zaman alacak. Gerçekten çok üzgünüm, biliyorum. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
5: Evet.
6: Tanrım,
5: evet,
6: çok kötü bir durum. Bunu sana söylememe gerek yok. Benim bu konudaki düşüncelerimi,
5: haklısın,
6: biliyorsun. Kabus gibi.
5: Evet. Derler ya, zaman tüm yaraları iyileştirir diye. Ne zaman iyileştirebilir ki?
6: Belki yıllar iyileştirebilir.
5: Evet, umarım öyle olur. Teşekkür ederim.
6: Güçlü ol. Kendine,
5: tamam,
6: iyi bak.
5: Cuma günü laptopum için geleceğim.
6: Burada olacağım.
5: Tamam, görüşürüz.
6: Kendine iyi bak. Hoşça kal.
0: 50 euro ile biraz da olsa müşteriye yardımda bulunmuş oluyor.
5: Bu parayı doğrudan aileme göndereceğim. Bir haç siparişimiz vardı, onu hallettik. Dimdik ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bunu kardeşim için yapmam lazım. Onun için.
6: Aman Tanrım.
0: Bütün o empatiye rağmen Daniela nerede sınır çizeceğini de iyi biliyor.
6: Herhangi biri de buna benzer bir sorun yaşayabilir. Kendine şunu söylemelisin. Tamam, buraya kadar beni etkilemesine izin veriyorum. Ama bunun ötesine geçemez. Aksi takdirde bir noktadan sonra rahat bir uyku uyuyamazsınız.

0: servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
11: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Ren Nehri'nin yukarısında yaklaşık 100 kilometre ötede Rehinci Niklas Bode'nin büyük planları var. Rehin kamyonu fikri nihayet gerçeğe dönüşmek üzere. En azından bu konuyla alakalı çok net bir planı var.
1: Kapıyı aç, levhayı tak, bir delik aç, pencereyi koy, çekmeceyi ekle.
2: Çoktan halletmişsin gibi davranmayı kes artık.
1: Sadece fikrimi söylüyorum, yapacağımı söylemedim.
0: Aile bugünler için vardır. Niklas'ın kayınbiraderi Fabian işe gitmek üzere yola koyuluyor.
1: Biz aile işletmesiyiz. Herkes görevini yapmalı. Zamanı olan varsa gelir yardım eder.
0: Hele ki kayınbirader uzman bir kaporta ustasıysa ne kadar da pratik.
1: Merhaba, işte o.
3: Bu çok havalı.
1: Motoru nasıl çalışıyor zaten? Vitesler de harika. Geri kalan kısmını sana bırakıyorum.
2: Azımsanacak bir kısım değil. Evet, Fabian araba işlerinde oldukça yeteneklidir. Her zaman araba dergileri okur ve sürekli arabaları izler. Dışarıda, her yerde.
0: Ama Niklas'ın da hayal ettiği gibi her şeyi yapıp yapamayacağı bir soru işareti. O yüzden dikkat etmeli ve not almalı.
1: Bunları değiştirmemiz lazım. Kapıları kaldırmak istiyorum. Buraya da bir levha gelecek. Buraya balistik cam ve çekmece gelecek ve... Evet. Rafı da sökmeliyiz.
3: Rafı sökmek kolay.
1: Hepsi perçinlenmiş. Tüm perçinleri sökmen lazım.
3: Sorun değil.
2: Babam olaylara her zaman iyimser yaklaşır. Fabian ise gerçekçidir. Fabian yapabiliriz dediyse büyük ihtimalle yaparız. Başarırız. Ben buna inanıyorum.
1: Taşıyıcıları olduğu gibi bırakabiliriz. Böylece üst taraftan direkt olarak buraya bağlayabiliriz.
3: Aynen, onları da kullanabiliriz. Kesinlikle.
1: Evet, bağlamak için.
3: Evet, evet.
1: Bir fikrim olduğu için çok mutluyum. Gerçeğe dönüşebilir gibi görünüyor. Ama hala yolun başındayız. Teknik engellerimiz var. Öncelikle onları çözmemiz lazım.
0: Planlama aşamasındayken engeller pek de umurunda değil gibi. Bay Bode'nin fikirleri henüz tükenmiş değil.
1: Buraya bir şartel koymak istiyorum. Burayı kapatacağız ki içeriden erişilmesin. Sadece dışarıdan ulaşılabilsin.
0: Böyle bir aracı güvenlik aracı haline getirmek çocuk oyuncağı değil. Fabian için bile değil. O da biraz şüphelenmeye başladı gibi.
3: Tam olarak ne yapmaya çalışıyoruz bilmiyorum. Biraz şaşırdım doğrusu.
1: Tuvaletin burada olmasını istiyorum. Burası da kasanın olduğu yer. Buradan itibaren de burası ofis alanı olacak.
3: Ofis alanı.
1: Ofis alanı, aynen.
0: Niklas, Fabian'ın şüphelerini fark etmiyor bile.
1: Fabian işinin ehli, bunu biliyorum. Olaylara gerçekçi bakıyor. Benim fikirlerimi paylaşıyor. O iyi ki var. Bu bir aile şirketi olduğu için hem daha ucuza hem de daha hızlıca halledebiliriz. 30 gün içinde bitirmemiz lazım. Sonra da aracın kaplamalarıyla ilgilenmemiz gerekecek.
3: Bu zor olacak.
1: Öyle mi düşünüyorsun?
3: Biraz daha sabretmen gerekecek. Tek diyebileceğim
1: evet,
3: bu.
1: Evet ama cumartesi pazarda çalışıyorsun değil mi? Sabretmek de ne demek? Ben zaten sabırlıyım. Yeter ki hızlı olsun. Ben bunu iş olarak görmüyorum. Burayı yaratıcılığını
3: ama...
1: geliştirebileceğim bir alan gibi düşün.
3: Aile her zaman birinci sıradadır. Bu yüzden bu işi severek yapacağım.
1: Atölyelerden randevu almaya kalksam emekli olduğumda bile bu araba yapılmış olamaz.
0: Çünkü zaman rehin sektöründe para demektir. Fabian'ın hızla işe koyulması gerekiyor.
1: Bugün kaçta bitiriyorsun?
3: 5'te.
1: Harika, sana taşlama ve matkabı bırakıyorum saat 5'e kadar.
3: Tamam, başlayalım.
1: Evet, başlayalım.
3: Başlıyoruz o zaman. Görüşürüz.
2: Görüşürüz. Hoşça kal.
1: Evet, güzel.
2: Evet, zorlayıcı olacak.
1: Evet.
0: Offenburg'daki rehin evinde Daniel bir sonraki müşterisini karşılıyor. Teklif edilen eşya tam da onun işi çünkü Daniel bir saat uzmanı.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Sanırım daha önce telefonda konuşmuştuk.
5: Evet.
4: Peki, konuğun saatti.
5: Evet.
4: Hı-hı, meraklanmaya başladım. Parmaklarına dikkat et, tamam mı?
5: Tamam.
4: Bir daha söylüyorum, parmaklara dikkat. Güzel, tamam, peki. Bu neymiş bakalım? Şık bir kutu, İsveç yapımı, taç, pırlanta. Vay, güzel görünüyor.
6: Gökyüzündeki pırlantalar gibi.
4: Şimdi iyice meraklandım. Yanında bir kağıt da var.
6: Aha.
4: Peki.
6: Altın, bu gerçek altın mı?
5: Babamın saati bu.
6: Aa, tamam.
0: Bu bir altın gibi görünüyor. Kaliteli ve resmen bir maymunun dişi gibi parlıyor. En azından kat ruh eden bir arkadaşımız böyle derdi.
4: İçinde gerçek altın gördüğünü söylüyor. Ben de başta şaka mı yapıyor yoksa... ciddi mi diye düşündüm.
6: Tabii ki altın saat olunca aklıma ilk dolar işaretleri geldi. Binlerce euro falan. Marka ve mekanizma önemli değil. Ben şimdiden heyecanlandım bile. Bunu açıkça ifade etmeliyim.
4: Benim gözümde titanyum oksit gibiydi. Altınla ilgisi yoktu. Bu durumda değeri de pek bir şey etmez diye düşündüm.
0: Bu işin uzmanları için bu tip bir parlaklık başta şüphe uyandırıyor. Ama belki de başka sebeplerle ikna olurlar, kim bilir.
5: Üzerinde fiyat etiketi de var.
4: Tamam peki.
5: Sadece söylüyorum.
4: Bak bu fiyat bize pek gerçekçi görünmedi. Yani gözlerine bakıyorum da oradan da yansıyor biraz. Yani
6: bu konuda daha iyisin.
4: Evet evet.
6: Bir gülü bir basamak sağa kaydırırdım ben.
4: Aa, yok ya, o kadar da değil.
0: Ama evet, aslında ikisi de biraz şüpheleniyor.
4: Nestorius ne altını ki?
6: Muhtemelen o saat değil bu, değil mi?
4: Nestorius altını. Üzerinde de gümüş yazıyor.
6: Hem Nestorius altını hem de gümüş ha?
4: Evet. Artık çalışmıyor mu?
5: Hayır. Uzun zamandır böyle.
6: İçini açmamız lazım. Pili akmış mı diye bir bakalım.
0: Zigburg'daki rencide de bütün oklar saatlere dönüyor. Baba Niklas Bode ise kızı Angelina Bode'ye bilgilerini aktarmak istiyor.
1: Angelina.
2: Evet.
1: Sana bir sorum var.
2: Eğer böyle bir şeyle geliyorsan...
1: Arada bir test yapmak gerekiyor. Ne kadar biliyor, ne kadar bilmiyor, hatırlıyor mu diye. O yüzden bugün bir test yapmaya karar verdim. Elimde iki adet pahalı saat var. Dün akşam rehine aldım. Şimdi senden öğrenmek istiyorum. Hangisi gerçek, hangisi sahte?
2: Bu hileli bir soru ama. Arada bir, birden çıka gelir ve der ki seni test etmek istiyorum. Ki bu testleri asla yanlış da bulmuyorum. Bunlar tabii ki ufak ama bir o kadar da önemli testler. Umuyorum sahteyi seçmem. Çünkü son zamanlarda piyasadaki sahte saatler epey arttı.
1: Şimdi elimde aynı saatten iki adet var. Dediğim gibi evrakları da var. Bak burada kartları, her şeyi gördüğün gibi. Biri sahte, biri gerçek. Hangisi neden sahte, hangisi neden gerçek? Yoksa şansın %50 olurdu.
2: Her zaman bir açıklama bekliyorsun.
1: Evet, nedenini öğrenmek istiyorum. Hadi söyle bakalım. Hadi
2: evet.
1: Söyle.
2: Tamam, tabii ki insanın içine bir hırs geliyor. Dediğim gibi. Ben babam kadar saatlerle haşır neşir değilim ama yine de doğru olanı bulmak istiyorum.
1: Tabii ki
2: önce
1: de.
2: Bir bakmam
1: buna
2: lazım.
1: Mecbursun. Karşılaştırman evet. Lazım.
2: Ama ikisi de aynı saat değil mi?
1: Aynı model.
2: Aynı model.
1: Aynı bilek kısmındaki halka sayısı bile aynı. Her şey aynı ama biri gerçek, biri sahte.
0: Hayatta kalması için gerçekle sahteyi ayırt etmesi çok önemli. Çünkü ufak bir hata bile pahalıya patlayabilir. Offenburg'da da durum böyle. Range Daniel ve Axel altın olduğu söylenen bir saatle uğraşıyorlar. En azından müşteri öyle düşünüyor.
4: Çalışmayan saat işi her zaman zordur. Peki söyler misiniz rehin almak için ne düşünüyordunuz?
5: Alım amaçlı, çünkü bu saat benim merhum babama ait.
4: Tamam, acaba bir fiyat beklentiniz var mı?
5: Bir beklentim yok.
4: Peki, o halde açalım mı?
6: Evet, açmamız gerekiyor.
4: Önce bir pil bulalım.
0: Daniel'e kalırsa böyle bir teste gerek bile yok. Ama bu testte de öğrenilecek birçok şey var, en azından birileri için.
4: Zaten saatin ne olduğunu az çok biliyorum. Bu beni Axel'a içindekinin ne olduğunu göstermek için daha çok motive ediyor.
0: Önce bu saat ikili tarafından açılmalı.
4: İlk olarak tokmakla deneyelim. En garanti yol bu.
6: O zaman sen yap. Bu konuda evet, daha iyisin.
4: De. Peki sen dene bakalım.
6: Bilemiyorum yani.
4: Deniyor musun?
0: Normalde Axel Daniel'e yeteneklerini gösterme fırsatını geri tepmez. Hele şu durumda asla. Çünkü saat uzmanı olan Daniel. Ama Alex de hünerlerini sergilemek zorunda.
6: Daniel bu işte benim kadar iyi değil. Bu durum beni biraz kızdırıyor. İçime pek sindiremiyorum. Bendeki profesyonellik onda yok sanki. Tabii ki sadece şaka yapıyorum.
0: Müşteriden de izin alındığına göre saati açmak için daha farklı aletler kullanılmaya başlanacak.
6: Kaynakçı geçmişimden faydalanıyorum burada. Bu iş puding yapmaya benzemez. Ona göre. Şimdi de gerçek bir oduncu gibiyiz. Bir daha dene istersen. Aa, işte evet. Şimdi oldu. Şimdi biraz daha bastır. Belki su girmiştir. O yüzden paslanmıştır. Evet, artık dönüyor dostum. Evet, sanmıyorum.
4: Güzel,
6: hayır,
4: dönüyor
6: sanmıyorum.
4: Yani.
6: İçinde hala pas ya da kir var. Oluyor mu? Evet. Evet. Evet, böyle.
4: Bu hoşuma gitti.
6: Ya. Evet, saati açmak marifet gerektiriyor. Böyle pahalı, özel tasarım saatlere fazla dokunmamanız gerekir. Değerini kaybedebilirsiniz. Bu önemli.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Arabanı arabamla Takoma. Değerinde trinksak.
10: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
17: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
19: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
20: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
21: Ben Chris.
22: Ben Max.
21: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
21: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
21: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Angelina'nın tüm dikkati hala iki özel tasarım pahalı saatin üzerinde.
2: Yani aslında bir fikrim
1: fikir
2: var gibi.
1: Fikir istemiyorum. Bilmek istiyorum. Hangisi gerçek? Hangisi sahte?
2: Ve.
1: Evet.
23: Sahte
1: saatlerin sıkıntısı şu. Sahteciler artık hızlı öğreniyorlar. Aptal değiller. Gerçek saatleri alıp birebir kopyasını yapıyorlar. İlk bakışta iki saatte tıpatıp aynı görünüyor.
0: Ama gerçek ve sahteyi ayıran net özellikler var. Ağırlık, hissiyat, kusursuz bir kadran, baskı hatası olmaması, çizilmeyen safir cam gibi.
2: Standartı
1: hangi saat
2: epey
1: gerçek,
2: yükseltmeye başladım.
1: Hangi saat sahte? Bana bunun cevabını ver.
2: Bunu gerçekten öğrenmek istiyorsun öyle mi? Bu normalde
1: evet,
2: senin
1: doğru
2: için,
1: ama bunu
2: için
1: öğrenmen
2: değil.
1: Gerek. Ola ki yarın felç geçirdim. O zaman ben buralarda olmayacağım ve senin devam etmen gerekiyor.
2: Ama sen bayağı kötü bir durumu varsayıyorsun. Sorun
1: peki
2: yok.
1: Hangisi
2: sana ben
1: gerçek?
2: Bakarım.
1: Şundan bahsetmem gerekecek. Rehinci rehine karşılığında belirli bir meblağ verir ve güvencemiz o rehinedir. Kişisel kredi notu önemli değildir ve bunun için herhangi bir sorgu yapılmaz. Eşya depozito olarak bırakılır ve sorumluluk da o depozito kadardır. Kişisel eşya dışında herhangi bir şeyden sorumlu değiliz. Sadece eşya. Bu yüzden değerli eşyanın gerçekten güvenilir olması lazım.
2: Bence buradaki gerçek olan.
1: Hangisiymiş o?
2: Elimde tuttuğum özel tasarım pahalı saat, diğeri ise sahte. Neden mi? Çünkü elimdeki saatin kenarındaki yeşil renk daha doygun ve kadranı da daha parlak. Buradakinde ise biraz mat bir renk var. Bu iki sebepten ötürü de gerçek olanın elimdeki olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda kararlıyım, evet. Gerçek olan bu saat.
1: Hangi kutu sahte? Pahalı saati getiren biri genelde kutusunu da getirir. Ortada bir kutu yoksa bu şüphelenmem için yeterlidir.
2: Böylesine bir kutu, boyutuna da bakacak olursak tahminimce 200-250 euro civarı tutar. Bence bu kutu gerçek. Çünkü yeşilini karşılaştırınca Rolex'in yeşili koyu ve buradaki biraz daha açık mat bir ton. Tutturulamamış gibi görünüyor.
0: Mantıklı olduğunu söylemek gerek. Doğru mu? Birazdan göreceğiz. Offenburg'da Daniel, meslektaşı Axel'e müşterinin saatinin gerçekten ne kadar değerli olduğunu göstermek istiyor. Bunun için saatin içini görmek şart.
4: Peki, baksana. Şöyle bir bakar mısın? Mekanizmayı tutan halkaya bak. Tamamen plastik. Gördün mü? Metalden yapsan 50 sent falan tutar. Ama bu metal bile değil. Sadece plastik. 50 sentlik bir metal bile bu saatte daha iyi dururdu. Yani şunun kalitesine baksana. Evet, yani fena değil. Ama buradaki fiyatla ilgisi bile yok. Bu tarz saatler aslında sahte sayılmaz. Ama gereğinden pahalı ve kaliteli saatleri taklit ediyorlar. Belirli bir kalite standardı var. Yani işçiliği ucuz değil, evet, ama kalite olarak oldukça ucuz.
0: Saatin gerçek değerini belirlemek şart. Ama kesin olan bir durum var. Etiket fiyatının çok altında olacak. Müşterinin ne kadar meblağ alacağı ise belli değil. Özellikle tamiri ve bakımı yapıldıktan sonra daha da belirsiz.
6: Tamam, fonksiyonel olarak çalışıyor.
4: Elimizde kırık bir saat vardı, şimdi ise yepyeni bir saatimiz oldu. Evet,
6: kendimize sıktık.
4: Yaptık. Peki, tamam. Şaka yapıyoruz ama peki bir tahminin var mı?
3: 500 euro.
4: 500 mü? Aman tanrım, ellerim yandı. Dürüst olayım, bu saat 50 eurodan fazla etmez. Üstelik almak zorunda da değiliz. Gerçekten.
3: Pekala, sorun yok.
4: Bu marka bir saat değil, yani biri kendine birkaç saat yaptırmış, üzerine de hayali bir isim mi, Krono Elmas falan yazdırmış. Bana internetten alınmış bir ürün gibi geldi. Aslında internet alışverişi demekte haksız sayılmam. Çünkü Krono yazmışlar, Krom değil ve elmas demişler ama üzerinde elmas falan yoktu. Yani bu bir sahtekarlık ya da tüketiciye karşı yapılan haksızlık diyebilirim.
0: Daniel bu sahteciliği yutmadı ve partnerine de saatin iç yapısı konusunda bir ders vermiş oldu. Axel'in kafasındaysa hala birçok soru işareti var.
6: Bana tuhaf gelen şey şu. Saat dışarıdan harika görünüyor. Peki neden hiç takılmamış?
4: Bu iş hep aynı mantıkla devam eder. Belki de adam kötü düşündü, bilmiyorum. Yani üzerinde 1790 euro yazıyor. Belki biri çıkar ve bana 500 euro verir diye düşündü. Ama bu durumda biz ona 50 euro verebiliriz. Ve belki o bunu kabul eder ve sevinir.
6: Dikkatli olmak lazım.
4: Hem de her zaman dostum.
0: Rhein-Sieg bölgesinde ise babayla kızı arasındaki hararetli tartışma sürüyor. Hangi pahalı saat gerçek, hangisi sahte?
1: Also. Sonuca bakalım mı?
2: Evet, meraktan ölüyorum.
1: Saat konusunda haklısın. Gerçek olan oydu ama kutular, evet, konusunda yanılıyorsun. Gerçek kutu buradaki.
2: Ne?
1: İşte.
2: İnanılmaz.
1: Evet, öyle.
2: Bence doğrusunu seçtin.
1: Yanılmıyorsun. İşin sırrı kutuda gizli. Bak, buradaki markanın işaretiyle bunu karşılaştır. Burası bayağı, evet, amatörce yapılmış. Buradakine göre kötü bir işçilik var.
2: Evet, bu daha kaliteli. Evet, doğru.
1: Bunlar yüzey dokuları. Saatin kutusunda daha çok bej tonları var.
2: Buradaysa beyaz,
1: evet,
2: bir renk var.
1: Evet, kutularda yanıldın ama saat konusunda haklıydın ve gerçekten de çok iyiydi. Şimdi büyüteçle bakarsan kadrana da dikkat etmen lazım. Buradakinde üstte marka yazısı, marka logosu ve saatin dokusu var.
0: Üretici saati taklitten korumak için seri numarası, hologramlı marka tacı ya da kadran üzerindeki gravür gibi işaretler kullanıyor. Ama yine de bir soru açıkta kalıyor.
2: Bir şey sormam lazım. Gerçek saati rehine veriyoruz ya da alıyoruz. Tamam, peki ya sahte olanı nereden buldun?
1: Sahte saatin nasıl açıldığını görmek, farkları anlamak için böyle bir tanesinin bulunması gerekiyordu. Ayrıca bunu Çin'den kolayca sipariş edebiliyorsun. Bu saatleri kolayca alabilirsin. İnternette sahte pahalı saat yazarsın, karşına çeşitli siteler çıkar ve sipariş verirsin. Sahte kartıyla, sahte faturasıyla. Her şeyiyle sahte geliyor ama içinde sahte olduğuna dair hiçbir işaret yok. Kılıfı, kutusu, kartı, her şeyi var. Tamamıyla gerçekmiş gibi yapıyorlar. Ve komik olansa maliyeti sadece 300 euro.
0: İşte bu yüzden de sahtecilerin bir adım önünde olmak çok önemli. Çünkü yanlış bir karar gerçek saatin 18 bin euroluk değerinde bir zarar anlamına gelebilir.
1: Evet, her şeyi gördün mü? Şimdi evet. Doğru şekilde ayırmam lazım bunu.
2: Evet, evet.
1: Yanlış saati doğru kutuya koyup sonra müşteriye verirsek büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya
2: öyle
1: kalabiliriz.
2: Öyle bir şey olur mu? Tamam.
1: Oluyor, benim yaşımdaysan karıştırman tamam, gayet normal.
2: Tamam, pekala. Düzgünce paketleyelim
1: evet,
2: öyleyse.
1: Evet, neyse ki gerçek olanı biliyorum. Yani herhalde öyledir.
0: Bu test Angelina'nın da gelecekte zor durumlarda doğruyu bulmasına yardım edecek. Bochum'daki Daniela Löschner'in rehin dükkanında bambaşka bir sorun yakında gündemde olacak.
3: Maalesef Marion yakında emekli olmayı planlıyor.
5: Tabii ki onu çok özleyeceğim. Kuşkusuz komutanımı özleyeceğim. Bu kesin.
3: Ne yazık ki yeni birini arıyoruz ve yeni birini bulmak oldukça zor.
5: Biri gider, biri gelir.
3: Eğer rehine evinde çalışmak isteyen ya da burayı deneyimlemek isteyen biri varsa lütfen başvursun.
0: Ama henüz zamanı değil. Marion tezgahın arkasında çalışmaya devam ediyor.
5: Günaydın.
7: Günaydın. Akıllı saatimi rehin bırakmak istiyordum. Mümkün mü acaba?
3: Marion akıllı saatlere bayılır.
5: Akıllı saatler hakkında pek bilgim yok. Aslında hiç ilgimi çekmiyorlar. Akıllı saat geldiğinde genelde ne yapmam gerektiğini az çok biliyorum. Ama ara sıra yardım da istiyorum. Ne kadar istiyorsunuz?
7: 200 euro.
5: Bu hangi model bir akıllı saat?
7: 9. seri.
5: 45 milimetre mi?
7: Evet.
5: Sana da göstereyim mi? Bekle biraz.
0: Marion çizik veya çatlak gibi üst üste binen hasarları kontrol ediyor. Bu modelin sıfırı yaklaşık 600 euro.
5: Şu an piyasada en yenisi bu. Bu modelden sonra sadece bir tane var sanırım. Tabii kişisel verilerin kapalı olup olmadığını, şifrenin varlığına da bakmak gerekiyor. Daha önce buraya
7: evet,
5: geldin
7: geldim.
5: Mi? Öyle mi? Doğum tarihini söyler
7: 8.
5: misin?
7: 8. ayın 5'i.
0: Marion bu sayede müşteriyi sistemde hızlıca bulabiliyor ya da belki de...
5: 8. ayın 5'i mi?
7: Evet.
0: Daniela arama yaparken Marion akıllı saatin işlevselliğini kontrol ediyor.
5: Seni bulamadım.
3: Soyadını söyle.
7: Soyadım Schmidt.
3: Burada 1. ayın 5'i yazıyor, o yüzden bulamıyorsun.
5: O zaman seni de bulamam, kusura bakma.
3: Hatalar insana mahsustur. Biz de yapıyoruz, yazım hataları olabiliyor. Ama hayat devam ediyor. Kişisel veriler hala
7: evet,
3: önemli.
7: Evet, gerçekten öyle.
3: Ama bunu kaldırman gerekiyor.
7: Hemen halledeyim.
3: Sıfırlama yapmana gerek yok. Sadece verileri
7: tamam.
3: Kaldır. Burada yapma hadi şansın bakalım. Var mı bilmiyorum.
7: Dışarıda mı yapayım? Sanırım burada internet çekmiyor.
3: Evet, dışarıda hallet. Bu tarz ürünlerde hırsızlığa karşı bir hesap bağlanmışsa kişisel verilerin ve hesapların kaldırılması gerekir. Aksi takdirde cihaz fabrika ayarlarına döndürülemez. Verilerle satış yapmak istemiyoruz çünkü veri güvenliği bizim için oldukça önemli. Buna dikkat etmeliyiz.
0: Bu sırada Daniela uygun bir rehin fiyatı belirlemeye çalışıyor.
3: 200 euro sorun değil çünkü saat şu anda 400-600 euro civarında alıcı buluyor.
0: Saat genel müdür tarafından kontrol edildi, ödemeyi ise patron yapacak.
5: 50, 100, 150, 170, 190, 200 pekala
7: mükemmel,
5: tamam mı?
7: Mükemmel, teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
7: O halde görüşürüz.
5: Hoşça kal.
0: Rehinciler müşteriye sunulan eşyaların kontrol edildiğini ve adil şekilde değerlendirildiğini garanti ediyor. Sırada Daniela uygun bir rehin fiyatı belirlemeye çalışıyor.
3: 200 euro sorun değil çünkü saat şu anda 400-600 euro civarında alıcı buluyor.
0: Saat genel müdür tarafından kontrol edildi, ödemeyi ise patron yapacak.
5: 50, 100, 150, 170, 190, 200 pekala
7: mükemmel,
5: tamam mı?
7: Teşekkür
5: rica
7: ederim.
5: Ederim.

0: Kartlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
5: hesap basit. Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Sevdiğini biliyorum ama frenleri söktüreceğim. Yapacak başka işlerimiz var.
1: Tamam, olur. Uygun bir kaldırıcının üstünde olunca daha kolay olur. Evet,
0: aynen öyle dostum.
2: Bu da çift devreli bir sistem,
1: evet,
2: değil mi?
1: Doğru. Henry, alet çantanı ortada bırakmışsın. Şunu alır mısın?
0: Ha, bu benim mi? Bildiğin gibi benim alet çantam iki şeyden ibaret. Bir kredi kartı, evet, bir de cep telefonu. Geri döndük. Bu harika. İngiltere'nin garajlarında klasik arabalar arıyoruz.
1: Muhteşem bir şey.
0: Gerçekten özel. Özgün İngiliz modeli.

0: Güzelmiş. Bir Lea Francis. Amerikan ikonları.
1: Önündeki kromlara bakar mısın lütfen?
0: Ve eski dönem araçlar.
1: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları satın alacağız.
1: Muhteşem teşekkürler.
0: Teşekkürler.
1: Evet.
0: Düzelteceğiz. Sunroof bu. Lütfen şimdi çıkıyorum. Süreceğiz ve güzel bir karla da satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Rugby'ye doğru yol alıyoruz ve Faz homurdanıyor.
1: Beni sabah sabah buraya getirdin, sonra da nereye gittiğimizi söyledin. Rugby'nin hemen dışına Mark'ı görmeye gidiyoruz. Evimden 10 dakika
0: evet.
1: Uzakta oturan biri. Şu an uyuyor da olabilirdin.
0: Evet, gerçekten çok üzgünüm.
1: Sürmek istemiyordun,
0: hayır,
1: öyle değil mi?
0: Hayır, teşekkürler. Senin yakınında oturuyor.
1: Evet.
0: Onu tanımadığını biliyorum ama...
1: Hayır, ben...
0: Elinde
1: onu tanımıyorum
0: ne var?
1: Henry, ama iyi bir mühendismiş diye duydum.
0: Öyle mi?
1: Evet, sanırım elle yapılmış yarış arabaları falan üretiyor.
0: Tamam.
1: Bu tür şeyler. Yani biraz...
0: Yarış arabaları
1: biraz
0: mı?
1: Mühendislik işte.
0: Pahalı şeyler bunlar.
1: Evet.
0: Umarım başka şeyleri de vardır.
1: Yarış arabası alacağını sanmıyorum.
0: Finansal olarak yapamayız herhalde, değil mi?
1: Hayır.
0: Bir süredir yeterince
1: hayır.
0: Para kazanamadık.
1: Neyse. Rugby'nin hemen dışında benim için yeterli. Belki dönüşte de beni evime bırakabilirsin. Ne dersin? Aa, bir dakika.
0: Hayır.
1: Arabam sende.
0: Ne yazık, değil mi? Beni eve bırakman gerekecek. Fazı neşelendirmek için yanımızda bir yarış arabası ve boş bir cüzdanla mı döneceğiz? Kim bilir? Ama rugby, işte geliyoruz. Mark.
2: Evet?
0: Gri bir traktör görüyorum. Eski bir kamyon da görüyorum. Ama bir yandan da spor arabalar falan görüyorum. Söyle bakalım.
1: Ve motosikletler.
0: Ve motosikletler. Evet, devam et bakalım.
3: Bağımlılık yapıyor.
0: Aa, biliyorum.
3: Bir kere başladın mı duramıyorsun.
0: Gerçekten mi?
3: Evet, bir şeye yer açmak için işe koyuluyorsun. Birkaçını satıyorsun ama genelde satmıyorsun. Toplamaya devam
0: evet,
3: ediyorsun.
0: Sadece daha büyük,
3: evet, daha büyük ambarlı bir yer satın almak zorunda kalıyorsun.
1: Peki satılık olan ne? Geri kalan her şey mi
3: şey,
1: yoksa?
3: Bir iki tane satılık
0: tamam,
3: var.
0: Tamam, bak ne diyeceğim. Biraz karıştıracağız. Belki seni içeri
3: peki
0: çağırıp bazı şeyler hakkında soru sorarım.
3: Evet.
0: Evet, emin olmadığımız şeyler
1: evet
0: hakkında. Sonunda da umarım biraz pazarlık
1: tabii
0: yaparız.
1: Harika.
3: Evet, tamam,
0: harika
3: o kısmı dört
0: evet,
3: gözle.
1: Harika dostum, tamam.
0: Tamam,
1: mükemmel.
0: Zaten başlayacağız.
3: Tamam, anlaştık.
0: Şuradan başlamak istiyorum.
1: Tamam.
0: Evet, aşağı doğru gitmek her zaman daha iyidir gibi geliyor.
3: Evet.
0: Tıpkı kariyerim gibi. Evet,
1: kesinlikle
0: hadi bakalım.
1: O yöne gidiyorsun.
0: Evet, dikkatli
3: hadi
0: ol.
3: Bakalım.
0: Birazdan
3: evet
0: görüşürüz Mark.
1: Şuna bak, şuna bak.
0: Neye bakayım?
1: Bak, bu eski bir spor araba.
0: Aa, onları sevmiyorum.
1: Şuna bak.
0: Hayatımda gördüğüm en çirkin spor araba
1: ne
0: bu.
1: Sen aklını mı kaçırdın Henry?
0: Bu modelleri sevmiyorum. Bu spor araba klasik dört koltuklu bir versiyondu. Selefinden daha hızlı değildi ve genelde göz ardı edildi. Bugün bu modeller 200 binin üzerinde satılıyor. Neden birden bu kadar pahalanmışlar?
1: Geç açan bir çiçek gibi. Herkes daha sonraki modellere bakıyor.
0: Yani çirkin ördek yavrusunun güzel bir kuğuya dönüşmesinden mi bahsediyor?
1: Evet, ve birden herkes kuğuya dönüştüğünü fark ediyor.
0: Benim dışımda.
1: Dürüst olmak gerekirse gerçekten güzeller ama tabii ki bütçemizin çok
0: tamam
1: üstünde.
0: Tamam dostum. Daha uygun fiyatlı bir şey için birkaç traktör ve çeşitli yarış motosikletleri var.
1: Genel olarak sanırım motor sporlarına meraklı.
0: Evet,
1: eski
0: traktörler de.
1: Motor sporlarıyla ilgileniyorsan ara sıra bir şeyi çalılıktan
0: evet
1: çekip çıkarman gerekebilir.
0: Özellikle ben sürüyorsam.
1: Evet.
0: Tamam bak, şu eski Alman motosikleti
1: evet
0: güzelmiş ama tabii ki buraya araba için geldik. Dışarıda birkaç traktör ve klasik kamyon var. Bir de eski model bir kamyon var. Şu lastik tıpkı akciğerlerime
1: evet
0: benziyor.
1: Evet şey ama en azından şişirilebilir.
0: Pompalanacak demek. 1975 model direksiyonu solda olan bir kamyon.
1: Bu kamyon 1960'ların başında dünyayı
0: evet
1: fetheden tasarımlardan biriydi.
0: Evet.
1: Ve sanırım dünyanın belli uzak köşelerinde hala evet çok saygı görüyor Henry.
0: Ve bir konteynerin içinde saklanmış.
1: Aa, şuna bak.
0: Evet.
1: Şuna bak.
0: Bu ilk nesil modellerden biri değil mi?
1: Öyle. 1967 veya 68.
0: Bunları oldukça seviyorum. Emniyet güçleri tarafından İngiltere'nin en aranan minibüsü diye lakap takılan bu model, hem esnaf hem de banka soyguncuları arasında büyük ilgi görmüştü. Farklı motor ve kasa seçenekleriyle önemli miktarda yük taşıyabiliyordu. Baksana, arkasında bir kamyonet kasası var.
1: Var gerçekten. Bu aslında çok güzel bir şey.
0: Direksiyonu solda olan bir tane daha.
1: Öyle evet, ama sorun değil. İdare edersin, öyle değil mi?
0: Mark nerede? Mark? Neredesin?
1: Bu nereden geldi?
3: Bir arkadaşım Almanya'daki bir kereste deposunda bulmuş. Daldığında arkası patladı.
0: Vay canına.
3: Buraya getirdi, biz satın aldık.
0: İlginç. Yani çalışır hale getirdin.
3: Evet, çalışıyor.
1: Yani satılık mı?
3: Evet, satılık olabilir.
1: Tamam, ve daha önce bir sürü tahta taşımış. Yani birkaç tane daha taşıyabilir.
0: Evet, ben de bir tahtayım zaten. Sanırım harika olabilir dostum.
1: Kendimi kastetmiştim.
0: Ben daha çok kutulu mobilya gibiyim şu şişkinlik dışında.
3: İngiltere'de tescilli, gitmeye
0: tamam,
3: hazır.
0: Tamam, bak. Bakılacak evet, bir kulübe daha var. Hadi gel. Mark'ın ana kulübesi tam bir araba cenneti. Eski spor arabalar ve benim favorim lüks bir otomobil.
1: Bu gerçekten güzel bir renk kombinasyonu, öyle değil mi Henry?
0: Sana güven olmaz. Önünde lüks bir otomobil dururken renk kombinasyonuna bakıyorsun. Bu el yapımı üretilen son lüks otomobillerden biriydi. Güçlü bir V8 motoru ve lüks iç döşemesiyle geliyordu. Yaşlandıkça,
1: evet,
0: böyle bir arabaya sahip olma fikrini gittikçe daha çok seviyorum. Başarılı bir banka soyguncusuna yakışır bir araba gibi hissettiriyor.
1: Sanırım öyle, ama bununla gerçekten banka soyamazsın.
0: Hayır, hayır, hayır. O iş için minibüsü kullanırsın.
1: Evet, doğru.
0: Onu kullanırsın.
1: Bir şeyleri taşıyabilmen gerekir. Bu ise ganimeti
0: evet,
1: akladıktan sonra satın aldığın araba olur. Öyle değil mi?
0: Bu mirası temsil ediyor, değil mi?
1: Evet.
0: İşleri iyi götürmenin mirası. Hala yarış arabalarından bir iz yok, ama son kulübeye giderken bir şey fark ediyoruz.
1: Hey, şuna bak. Bu da ne?
0: Plakayı gördün mü?
1: Gördüm, evet. Evet, belli bir şehirden verilmiş ve bir plaka numarası ve... Sanırım...
0: Öyle mi? Wolf Wolf, evet. O anlama mı geliyor? Tamam, bak, özür dilerim. Arabalara bakmalıyız ama sadece bir duralım. Bu bir motosiklet. Belki bir panter falandır.
1: 50'lerin sonu 60'ların başına ait bir
0: evet,
1: güzel motosiklet
0: evet,
1: gibi görünüyor. Bunu sevdim.
0: Hadi o zaman şuraya gidelim. Evet,
1: hadi,
0: harika.
1: Vay canına, burada gerçekten
0: canına,
1: özel arabalar var.
0: Mark'ın son kulübesi, iki yarış arabası ve şu muhteşem spor araba dahil klasik koleksiyonuyla söylentileri fazlasıyla doğruluyor. Mark, buyur gel içeri. Anlat bana bunu, bu harika bir şey.
3: Evet, 1934 model, 8 taneden biri, ilk üretilen. Aslında başlangıçta 2 kişilikmiş. Hep öyleydi. 1934-35 kışında belli bir pistin dış turlarında yarışabilmek için tek kişilik hale getirilmiş.
1: Peki o dönemde ne kadar hıza ulaşabiliyordu?
3: Şuradaki devir göstergesine bak. O pistte yarışırken kullandığı orijinal gösterge.
0: Evet.
3: 1000 devirde 24,75 mil hız için ayarlanmış.
0: Yani?
3: Yaklaşık 6500 devirde saatte 140
0: yani
3: mil yapıyor.
0: Yani o şeyle saatte 225 kilometre.
3: Evet, ona en yakın
1: o
3: şeydi.
1: Gerçekten korkunç
3: evet,
1: bir
3: haklısın,
1: şey.
3: Evet, haklısın. Yani.
0: Yarış arabalarının ya da yandaki birkaç düğün görmüş gibi görünen 4 kişilik güzel küçük spor arabanın fiyatını sormaya çekiniyorum. Ama bir şey almamız gerekiyor.
1: Açıkçası burada bizim bütçemizin çok üstünde bir sürü şey
0: evet,
1: var.
0: Evet, sorup öğrenebiliriz.
1: Evet, şu minibüs vardı mesela.
0: Evet, evet. Onun ne kadar ettiğine bakalım. Ya da
1: evet,
0: şu kamyonu deneyebiliriz.
1: Gayet iyi görünüyor. O güzel. Yani sormaktan zarar gelmez.
0: Gidip Mark'ı görelim mi?
1: Evet.
0: Evet. Nereden başlayalım?
1: Birkaç kamyon var. Mavi olanın hangi model olduğunu biliyorum.
3: Evet, o benim kamyonum. Oldukça sık kullanırım. Damperli olduğu için çok işe yarıyor. Satılabilir ama biraz fazladan ücret gerekebilir.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Fazladan
3: evet,
0: ücretleri
1: hayır,
0: sevmem.
1: Hayır.
3: Öyle mi?
0: O spor arabayı sormayacağım.
1: Öyle mi?
0: Sen sor.
1: Şey, gerçekten sevdim ama sanırım satılık değil ve zaten bütçemizin üstünde bir araç.
3: Yani babam onu 40 küsur yıl önce almıştı ve biz de tekrar elden
0: tam geçiyor, zamanında.
3: 39 yıldır yola çıkmadı.
1: Öyle mi?
3: Yollara geri döndüğü ilk yıl bu. Evet, yani o satılık
0: değil. Şurada bir motosiklet var. Panter mi o? Ne kadar?
3: Yaklaşık 2000 civarında olabilir.
0: Tamam, pekala.
3: Belki biraz
0: tamam,
3: pazarlık.
0: Tamam dostum, peki tamam. Evet.
1: Bir konteyner açtık ve içinde küçük bir açık kasa minibüs vardı.
3: Evet.
1: Yani o satılık mı?
3: Evet, sanırım onun için 6000 civarında bir rakam gerek.
1: Tamam.
0: Ne demiştin?
3: Evet, 6.
0: 5 mi?
3: 6000, evet, ama biraz pazarlık olabilir.
0: Tamam.
3: Bir de motosikletle anlaşırsak onu da arkaya koyabiliriz.
0: 5000.
3: Yok, biraz daha fazla olması gerekir.
1: 5200 nasıl peki?
3: 5700 nasıl?
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: sigortam Net. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Rugby'de markla ilginç yarış arabası ve kamyon koleksiyonundayız. Bir minibüs için 5500 teklif verdik ama kabul edecek mi bakalım?
1: Her biriniz 50'şer sterlin daha ekleseniz olur mu?
0: 5600. Bilmiyorum dostum, biraz zor görünüyor.
2: Biliyor musun, ona yakın zamanda epey harcama yaptırdım ve şu an bana bakıyor. Bak ne diyeceğim sana, 100 vereyim mi dostum?
0: Tamam.
2: Evet.
1: 5600'le anlaştık.
2: Tamam işte oldu.
1: Evet.
0: Değişti Mark.
1: Tamam. Şu motosikletten bahsedelim.
0: Yok. Şöyle bir şey var. O motosikletin değerinin 1200'e yakın olduğunu düşünüyorum. Anlıyor musun?
1: Evet. Sanırım 1200'e arkaya bağlayabiliriz.
0: Ruhsatı var mı?
1: Evet var. Evet. Orijinal ruhsat belgesi
0: i̇şte,
1: var.
0: İşte böyle.
2: Tamam. Pekala.
0: Tamam, harika. Pekala.
1: Kazançlı bir alışveriş
0: bir
1: oldu.
0: Bir taşla iki
1: bunu
0: kuş.
1: Beklemiyordum.
0: Bunu hiç ama hiç beklemiyordum. Mark, teşekkür ederiz. Çok güzel bir gündü. Ertesi gün öğleden sonra her şeyi çıkarıyoruz. Minibüsü gördün mü?
3: İlk model mi, ikinci model?
2: İlk model. 1967 ya da 68.
3: Gerçekten güzel. Rengi de güzel.
2: Evet.
3: Lastikler de iyi. Çalışıyor mu?
0: Öyle
3: her şey iyi mi?
0: Olması gerekiyor.
3: Arkasını çok sevdim. Arkası harika.
0: Kesinlikle. Evet, üstünde. İşte bunun için. Şu arkadaki demir kısım dayamak
3: merdiven
0: için.
3: Merdiven için.
0: Bir şeyler dayamak
2: için. Merdiven,
0: iskele
2: bunlar. Evet.
0: Merdiven. Öyle mi yani?
2: Evet.
0: Bu tür kamyonet kasalarında kasa aslında minibüsün kendisinden daha değerli oluyor. Öyle değil mi?
2: Bence her halükarda erken model bir minibüs zaten değerli bir parça. Bunun da üstünde çok iyi durumda orijinal bir kasa olduğu için bence dikkate
3: öyle,
2: değer bir parça.
3: Harika durumda.
2: Ve bunu satabiliriz diye düşünüyorum.
0: Ne düşünüyorum biliyor musun?
3: Neymiş?
2: Ne?
0: Bence bir hurdacının aracına benziyor.
3: Gerçekten de öyle değil mi?
2: Kesinlikle.
3: Kol ve oğulları.
2: Yani bir tür eski demir deneyebilir misin?
0: Eski demir var mı?
3: İşte bu.
0: Demir, eski demir var mı?
2: Bir de şöyle söylemen gerekiyor. Demir.
0: Tamam. Demir.
2: İşte bu aynen böyle.
0: Demir.
2: Mükemmel, mükemmel. Islık çalabilir misin?
0: İşte yapacağımız şey bu. Gidip demir toplayacağız. Hurda toplayacağız. Tamam, bence yapmamız gereken şey önce çalışır hale getirip temizlemek. Ama bir de üstüne çıkartma yapmalıyız bence. Ressamı çağıralım. Kol ve oğulları hurdacılık yazalım. Motosiklete gelince bir süredir çalıştırılmamış gibi görünüyor ama motor fısıldayıcımıza zorluk çıkarmayacağına eminim. Geç oldu. Yarın sen onun üzerinde çalış.
2: Evet.
0: Değil mi? Ben de fazla minibüse bakarız,
2: evet.
0: Tamam mı? Ertesi gün erkenden kalkıyoruz. Hey!
2: Kafamı çarptım senin yüzünden.
0: Üzgünüm,
2: Henry.
0: Çarptın mı?
2: Evet.
0: İyi ki bir yastık var orada. Alan içeride uğraşırken. Evet.
2: Evet.
0: Motosiklete bakıyordum da test sürüşüne çıkaralım mı?
2: Tam da onu düşünüyordum. Çünkü sıvıları kontrol edemiyorum
0: hadi
2: şu an.
0: Hadi o zaman. Hazır mı?
2: Evet tabii.
0: Hadi o zaman.
2: Tamam, hadi o zaman.
0: İşte minibüsümüz yeniden yollarda. Ne oldu? Küçüldün mü sen?
2: Hayır.
0: Neden bu kadar alçaksın?
2: Bak, koltuğum çöktü.
0: Ne?
2: Koltuğum öyle evet. Mi? Dolgusunu kaybetmiş. Aslında bir tarafı öyle. Bu tarafta biraz daha dolgu var. Biraz
0: evet.
2: Daha destek var ama bu tarafta sanırım önceki kullanıcısı
0: yok.
2: Sürekli girip çıkmış. Koltuğu bu yüzden kırmış gibi.
0: Evet.
2: Bence
0: sürekli.
2: Bunu halledebiliriz Henry. Evet, kesinlikle yapabiliriz.
0: Konteynerde hapis kaldıktan sonra iyi haber şu. Minibüs çalışıyor ama kusursuz değil. Sorunlar ne? Koltuk bir sorun.
2: Evet, koltukta var.
0: Rölanti biraz yüksek.
2: Ve biraz da direksiyon oynaklığı var.
0: Var mı?
2: Evet, biraz.
0: Ha,
2: belki
0: bu iyi
2: ona
0: değil.
2: Bakabiliriz belki ama bir de lastiklerin biraz çatlamış olduğunu fark ettim. Direksiyonun ağırlığı da biraz ondan kaynaklanıyor.
0: Kaputu da düzeltelim.
2: Evet.
0: İşte minibüs için alışveriş listemiz. Peki Alan'ın motosikletle ne kadar işi var?
3: Bir sorunumuz var. Kickstart yayı kırılmış. Henry ile Faz motosikletin anahtarını almamışlar. Anahtar olmadan kontağın çalışıp çalışmadığını göremeyiz. Yani bu kapağı çıkarıp kontak anahtarını atlatabilir miyim diye bakacağım. Üstünde akü de yok gibi. Bu gerçekten garip. Yani doğrudan aydınlatma ve doğrudan kontak sistemi olmalı. Kapağı çıkarıp ne görebileceğimize bakalım.
0: Marka göre bu motosiklet en son 1982'de çalıştırılmış. Ama görünüşe göre biri onunla uğraşmış.
3: İlk yapmak istediğim kontak noktalarını göstermek için şu küçük kapağı çıkarmak. Sadece bir vidası olduğunu fark ettim ve o vidada gevşek. Yani birinin yakın zamanda uğraştığı belli. Vites kolu da gevşek, o da çıkıyor. Kickstart aslında cıvatalı ama somunları gevşek. Sanırım biri bunu çalıştırmaya çalışmış ve vazgeçmiş. Bu minibüsün sesi beni bırakıp motosikletle sürüşe mi çıktılar yani?
0: Aslında az önce eve döndük ve Faz minibüse başlıyor.
2: Bu minibüste birkaç küçük sorunumuz var. Bir kere tam şurada bir göçük var. Onu düzeltmek güzel olurdu ama sorun şu ki altında çift kat saç var. Ön arkaya savrulmasını engelleyen bir takviye parçası var. Bu da çıkarmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden birkaç delik açıp özel çubuklarla göçüğü dışarı vurmaya çalışacağım ki düzelebilsin. İşte tam buradan. İşte bununla ittirdiğimde burası düzelmiş olacak.
0: Az önce birkaç delik açıyor, sonra iç kaplamayı delmek için daha büyük bir matkap ucu kullanıyor. İçeri girdikten sonra göçüğü içeriden dikkatlice dövmek için bir çubuğun ters ucunu doğaçlama kullanıyor. Bir delik daha ve epey vurma işi daha geliyor.
2: Aslında çok sert vurmuyorum. Sadece dışarı doğru sıkıştırmaya çalışıyorum.
0: Yarım saat sonra Faz memnun.
2: Fazla zorlamayacağım. Göçüğü biraz çıkardık. Artık bir çizik gibi görünüyor. Bu biraz daha iyi oldu sanki, öyle değil mi? Belki biraz zımparalarım. Gerisini bir sonraki sahibine bırakırım. Bakacağız. Belki dolgu yapmaya vaktimiz olur ama olmasa da bence iyi görünüyor. Şimdi kontrol etmem gereken bir şey var. Biraz daha az çukurlaştırdığımıza göre kaput hala kapanıyor mu bakmam gerekiyor. Evet. Pekala, şimdi onu deneyeceğim. Evet, kapanıyor. Hatta biraz daha iyi kapanıyor. Daha iyi görünüyor.
0: Alan motosikletin motor kapağını çıkardı. Kabloları kısa devre yaptırmak üzereyken biraz şanslı çıktı.
3: Kabloları kesmek üzereydim. Atölyede etrafa bakınırken bazı anahtarlar buldum ve acaba uyar mı diye düşündüm. Kilide taktım, tam oturmadı. Girdi ama tam dönmedi.
0: Alan kilit gövdesini torna tezgahına götürüp mükemmel uyacak şekilde inceltiyor, sonra motora yeniden takıyor.
3: Bu anahtarı bulmak ne büyük şans. Şimdi tam anlamıyla mükemmel oturuyor ve kilit harika çalışıyor. Kontak kapalı, kontak açık ve çalışıyor. Harika değil mi?
0: Yani kontak sorunu çözüldü ama çalışacak mı? Alan motor kapağını yeniden takıyor ve kickstart'taki yay bağlantısını tamir ediyor.
3: Ve kickstart geri geldi. Ne kadar havalı değil mi?
0: Ama açınca şansı tükeniyor.
3: Hiç kıvılcım yok. Tamamen ölü.
0: Bu sırada dışarıda...
2: Hazır mısın?
0: Minibüsün motoru tam istediğimiz gibi çalışmıyor. Rölanti de düzgün durmuyor.
2: Şu an sadece biraz soğuk. Ama jikle kapandığında vidayı ayarlarsam eğer o da sadece gaz kelebeğini etkiliyor. Yani sorun yok.
0: Bu motor minibüsten spor modellere, hatta bazı erken model lüks sedanlara kadar birçok araçta kullanıldı. Faz rölanti vidasını ve karışım vidasını ayarlıyor. Sesi çok daha güzelleşiyor.
2: Şimdi gayet hoş oldu. Tamam. Bu kadarıyla yetinelim. Çünkü hava filtresini geri taktığımızda karışımı biraz zenginleştirecek ve sanırım tam kıvamında olacak. Buna eminim.
0: Tam kıvamında demişken, Alan artık kontak noktalarını temizledi ve bujileri değiştirdi. Kısa bir yakıt takviyesinden sonra çalıştırmaya hazır.
3: Tamam, jikle açık. Deneyip ne olacağına bakalım. Heyecan verici. Ya çalışacak ya çalışmayacak ama umarım çalışır. Bir bakalım. Kesinlikle ateşledi. Çalışıyor. Mükemmel çalışıyor. Ve kontak anahtarı da işe yarıyor. Bu ne kadar harika, değil mi? İkinci kere deneyelim.

0: İki silindir de çalışıyor, kusursuz. Çok mutluyum. Epey iş çıktı ama sonunda buna değdi.
1: Yani motosiklet neredeyse yollara çıkmaya hazır ama minibüste hala yapılacak iş var. Amacımız bu hafta sonu onunla hurda toplamaya çıkmak. Ama zamanında hazırlayabilecek miyiz?
2: Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Kolay bir iş ama buna uygun bir rot başı bulabilecek miyiz bilmiyorum.

0: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
14: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
14: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
16: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
16: Evet.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Dün minibüs ve motosikletimizle uğraşarak güzel bir gün geçirdik.
18: Hey, çalışıyor. Mükemmel çalışıyor.
17: Minibüste hala çözülmesi gereken birkaç küçük sorun var. Arızalı bir kapı koluyla başlayarak.
19: Bir de buraya bakalım. Çünkü elimizde çalışmayan bir sürü kapı düğmesi var. Sanırım düğmenin iç parçaları üzerinde çalıştığı küçük kolun ötesine geçmişler ve o yüzden açılmıyor. Ama halledilmeyecek bir şey değil. O yüzden kapı kolunu çıkartıp bakacağım ya da Belki oraya bir tornavida sokup geri fırlatmayı deneyebilirim. Belki sadece buna ihtiyacı vardır. Ve ne yapabileceğimize bakalım.
17: Gerçek olamayacak kadar güzel geliyor ama bir tornavida ile kısa bir oyundan sonra...
19: Dur, şurayı geri çekersem, ah işte oldu, şimdi girdi. Şimdi orada tutalım bakalım, evet. Yani evet. Harika görünüyor. Evet. Şimdi yapmam gereken kapıyı kapatıp dışarıdan girebilecek miyim diye bakmak olacak.
17: Kanıt zamanı.
19: Tamam, açılıyor mu diye bakalım. Ha, evet, işte oldu. Çıkıyor musun dostum?
17: Faz'ın kısa test sürüşünde fark ettiği diğer sorunsa direksiyondu.
19: Sürerken direksiyonun biraz belirsiz olduğu hissine kapıldım. Bu yüzden direksiyonu birinden sallamasını isteyeceğim. Altına baktım ve tamamen kullanılmaz halde bir rot başı buldum. Bunu değiştirmem gerekiyor. Ve şimdi bunu değiştireceğim. Kolay bir iş. Ama buna uygun bir parça bulup bulamayacağımı bilmiyorum.
17: Yedek parçayı ararken yapacağımız bir şey daha var. Biraz sanat işi. O yüzden yazı ustasını çağırdık. Ve yağmur yağıp keyfini kaçırmasın diye minibüsü hangara koyduk.
15: 1968 model güzel bir kamyon. Sanırım sadece pastanın üstüne biraz süsleme koymamız gerekiyor.
17: Hadi bakalım kızlar. Pete, minibüse baktın mı?
15: Evet.
17: Bak, bir fikrim var. Çünkü hurda metal toplamaya gideceğiz. Tamam. Ve üzerinde hurda metal yazmasını istemiyorum. Cole ve oğulları yazmasını,
15: evet,
17: istiyorum.
15: Tamam.
17: Normal şekilde. Tamam mı?
15: Tamam.
17: Cole ve oğulları. Sonra da hurda toplama gibi bir şey düşünüyorum.
15: Çünkü yukarı uzanan bir S harfi, aşağı uzanan bir G harfi var.
17: Yazı ustaları buna öyle mi diyor?
15: Evet.
17: Yukarı ve aşağı uzantılar.
15: Diyorum. Nereden öğrendim bilmiyorum.
17: Evet, ama artık
15: aslında
17: böyle diyen tek kişisin galiba. Hit tasarımını kağıt üzerinde çizerek başlıyor.
15: İşte böyle güzel olacak. Ve hurda toplama işte.
17: Dostum oldu. Harika görünüyor. Ben köpeğimi gezmeye götürürken Pete işe koyuluyor. Önce tasarımın arkasını kömürle karalıyor. Sonra kapıyı aktarmak için üzerinden yeniden kalın bir kalemle geçiyor.
15: Sanırım artık boyamaya hazırız.
17: Sonra kılavuz olarak birkaç parça bant yapıştırıp işe koyuluyor.
15: Güzel eski bir parça. Yaşına göre inanılmaz iyi durumda ama sanırım yazıyı kamyona uyacak şekilde biraz eskitilmiş yapacağız.
17: Pete yazı için lacivert rengi seçti ama eski görünüm için çok kalın uygulamıyor.
15: Şimdilik böyle bırakacağız. Belki Henry biraz zımpara filan alır. Hafifçe üzerinden geçirir. Biraz daha eskimiş gibi bir görünüm olması için.
17: Ressamımız yazıya devam ederken atölyede motosiklet çocuklarına bir sürprizim var. Şu muhteşem küçük rozetlere bakar mısınız?
20: Tamam.
17: Evet.
20: Tamam, bahse gidelim, ucuza almışsındır.
17: Aslında yaklaşık 80 sterline.
15: 80 sterline.
17: Neden bu kadar pahalı bilmiyorum.
15: Döküm alüminyumdan yapılmışlar. Çok güzeller.
17: Gerçekten çok güzeller. Üzerinde dökümhane adı yazıyor. Neyse, eğer birkaç vida bulup takarsak, bir de temizlersek ve her şeyi de yerli yerine koyarsak yola çıkmaya hazır mı?
15: Hazır. Vitesler de, debriyaj da çalışıyor.
17: Sabırsızlanıyorum dostum. Dinle. Bitince gerçekten güzel olacak. Alan ve Guy bunlarla uğraşırken ben de yönetici rolünü üstleniyorum.
20: Tamam, önce ben boya işini
17: yapayım. Hayır.
20: Lütfen sadece 30 saniyeliğine sakin ol dostum.
17: Alan, sakin kalmanın sırrı ne? Çünkü üçümüz arasında en sakin olan sensin.
15: Sadece nefes al. Her şeyi kafana takma. Seni yıldırmalarına izin verme.
20: Ve bana yaklaşma.
17: Yeniden üretilen rozetler umduğum kadar güzel çıktı. Bu motosiklet markası 1967'de üretimi durdurdu ama hala epey yedek parça mevcut. Dostum, çok pahalı olmalarına rağmen buna kesinlikle değdi. Çok güzel. Hangardaysa Pete temel tasarımı bitirdi. Şimdi 70'ler havasını pekiştirmek için gölge efekti ekliyor. Yazıya daha 3 boyutlu bir his katmak için alttaki gölgeyi daha kömürümsü bir gri ile koyulaştırıyor.
15: Görüyor musun? İki gri arasındaki farkı görebiliyor musun? Dışarıya çıktığında göreceksin. Eskiden kamyonlarda filan yapılırdı bu. Ufak bir süsleme. Bunu seviyorum. Bu havayı gerçekten seviyorum.
17: Son bir dokunuş olarak eski usul bir telefon çizip birkaç telefon numarası ekliyor. Sadece birkaç saat sürüyor ama tasarımı minibüsü resmen bambaşka bir seviyeye taşıdı. Tam aradığımız şey bu dostum. Şu gölgelendirmeye, şu eskitmeye bak, harika. Telefona bayıldım dostum, çok güzel.
15: O günlerin telefonu galiba, 1968 filan.
17: Aa evet, evet, evet dostum, bu gerçekten muhteşem.
15: Bu daha sonraki modern telefondan önceki dönem.
17: Pete, bu gerçekten
15: evet,
17: çok iyi.
15: Evet, evet.
17: Pete, bu harika, gerçekten değer kattı. Çocuklara göstermek için sabırsızlanıyorum. Faz buna bayılacak. Pete'den ilham alıp motosiklette de işi bir üst seviyeye taşıdık. Görünen her yüzeyi temizleyip parlattık. Hatta ön çatallara hızlıca bir kat sprey boya bile çektik. Şimdi nihayet yol testine hazırız. Yıllarca sevgisiz köşede unutulmuş bir motosiklet için bu gerçek bir diriliş. Ah dostum, bu kaliteli bir motosiklet.
18: Az iş için epey büyük dönüşüm değil mi?
17: Öyle değil mi? Gerçekten çok güzel.
20: Onu çok sevdim. Biraz da farklı bir şey aslında.
17: Bu marka motosikletlerden hiç görmemiştim. Gidip gelebiliyor mu? Bir bakalım mı?
18: Hadi bakalım.
17: Hadi o zaman bakalım.
20: Evet.
17: Ve yola çıkıyoruz. Bu motosiklet minibüsten yaklaşık 10 yıl önceye ait ve motoru minibüsün motoruna göre biraz daha kaba. Ama kim şikayet ediyor ki? Tekrar yollarda olması harika bir şey. Gerçekten güzel gidiyor. Ama biraz gürültülü. Çok güzel. $1,200'e resmen kelepir. Dostum, gerçekten çok güzel gidiyor.
18: Canlı kalkış yaptı.
17: Evet.
20: Evet, sesi de çok güçlü.
17: Vitesler harika ama her seferinde tam oturmuyor. Biraz zorlamak gerekiyor.
18: Debriyaj muhtemelen sürtüyor.
17: Evet, biraz öyle. Dostum harika. Satışa hazır.
18: Çalışır durumda ve sürülebilir.
20: Evet. Evet,
17: ihtiyacımız olan tek şey bu.
20: Sesi de tam yerinde.
17: Evet.
20: Oldukça kolay
17: evet.
20: Çalışıyor. Başka ne
17: tek
20: isteyebiliriz
17: şey
20: ki?
17: Sadece biraz para.
20: Evet.
17: Motosiklet iyi görünüyor. Minibüs de harika görünüyor. Yarın Faz son birkaç ufak tefek şey hallettikten sonra da hazır olacak. Ama Kol ve oğulları kâr edecek mi yoksa hurda yığınında mı kalacak? Eski demir var mı?
15: Hey!
17: Eski demir var mı?
0: Otomobil piyasası durgun.
21: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
22: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Bu salı binde Güven Asa Riviera zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı 495 lira.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
9: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
12: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
9: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Oo, şuna bak. Ne diyorsun?
17: İki hafta önce Mark'ın koleksiyonunda bir minibüs için 5500 teklif verdi.
16: 5600. Evet.
17: Onu test ettik. Ne oldu? Küçüldün mü sen?
16: Koltuğum çök.
17: Ne?
16: Sadece o kadar.
17: Üstünde çalıştık. Ve süsledik.
18: Bu hurda.
17: Şimdi faz sabahı yeni bir hava filtresi takıp sonunda gelen rot başını değiştirmekle geçirdikten sonra...
16: İleri geri. Güzel, bu çok daha iyi oldu.
17: Minibüsümüzü en iyi yaptığı işe koşma zamanı.
16: Şimdi hurda toplamaya gidebiliriz.
17: Yan tarafı indiriyoruz.
16: Tamam.
17: Her şey çalışıyor. Şuna bak.
16: Ben içeri giriyorum.
17: Minibüsümüz hurdacılık için mükemmel bir araç. Kendi ıvır zıvırımızla başlıyoruz. Dostum, bunlardan kurtulmak
18: bu
17: için sabırsızlanıyorum.
18: Bu seninle aynı durumda bak. Bayağı paslı.
17: En azından hırıltılı değil.
16: Hadi biraz daha az konuş.
17: Kasa 10 metrekare ve 2 ton taşıma kapasitesi var. Tamam, depoya doğru gidiyoruz. Ve yola çıkıyoruz. Görevimiz minibüsü elden çıkarmadan önce ondan biraz para kazanmak. Eski demir var mı?
16: Mükemmel.
18: Benimle daha çok ölülerinizi çıkarın gibi bir şey oluyor bence.
16: Aa, işte başlıyoruz.
17: Evet öyle. Yeşil ve mavi çöp kutularından çok önce eski hurdacılar ve seyyar hurda tüccarları ilk geri dönüştürücülerdi.
16: Gazete satarken yaptığın şeye benziyor.
17: Ha tamam.
16: Şöyle yaparsın. Demir dolu.
17: Tamam.
16: Demir dolu.
17: Demir dolu.
16: Evet,
17: demir
16: işte dolu. Bu.
18: Bir şey söyleyebilir
17: ne?
18: Miyim?
17: Ne diyorsun?
18: Dişlerini kancayla çıkaracaksın diye çok endişeliyim.
17: Sana ne diyeceğim bak. Aslında takmak dişle boru çalmak hiç iyi bir şey değil. Demir. İyi haber şu ki fazın yaptığı çalışma meyvesini verdi.
16: Direksiyon daha iyi oldu, daha sağlam. Evet, kesinlikle.
18: Öyle
16: iyi.
18: Mi?
17: Öyle mi?
16: Daha az kayıyor.
17: Bu tekerleğin her an düşeceği anlamına mı geliyor?
16: Yolcuların aksine onlar çok başıboş. Tabii sürücü de ama direksiyon sağlam.
18: Hız göstergesinin çalışmasına şaşırdım.
17: Yo, her şey çalışıyor. Gerçekten çok güzel gidiyor. Bayıldım. Tek bildiğim bizi Swindon'a götürecek.
16: Yaşasın.
17: Bir hurdacıya doğru. Evet. Dur, köye giriyoruz şimdi.
18: İşte başlıyoruz.
16: Hadi daha sert üflemen gerekiyor. İşte oldu.
17: Eski demir var mı?
16: Evet.
17: Eski demir var mı? Demirlerinizi alalım. Eski demir. Demir. Spor kıyafetli orta yaşlı adamlar. Onları şaşırtmak her zaman iyidir.
18: Evet, evet.
17: Ama doğru. Eskiden hurdadan gerçekten iyi para kazanılabilirmiş sanırım. Hala kazanılabilir mi dersiniz?
16: Şey, sanırım
17: bunu gerçekten bilmiyorum. Öğrenmek isterim.
18: Evet, evet. Sanırım evet. Öyle.
17: Köyde bir şey bulamazsak doğruca benim garaja gideceğiz. Çocuklar gerçekten tamam. Burada bir şeyler var. Tamamen unuttuğum şeyler. Bakın. Bir trombon var.
16: Evet.
17: Bak, harika.
16: O gidebilir.
17: Bir yaprak yay. Her metal türünün farklı bir değeri var. En yükseği kurşun ve bakır. İkinci sırada pirinç var. Bunlar ne işe yarayabilir? Bunu sevdim. Ah, pirinç. Güzel.
16: Artık hızlı sallanmıyor değil mi?
17: Hayır, hep böyle oluyor. Ve çelik değerinin sadece onda biri kadar. Epey bir yığın toplamışız gibi. Ne dersin?
18: Doğru, evet.
16: Neden bunun karşılığında ne kadar kazandığımıza bir bakmıyoruz?
17: Tamam.
16: Sonra da gelecekte tam olarak ne kadar çalışmamız gerektiğini öğreniriz.
17: Sıradan iş atları, açık kasalı minibüsler, öne fırlayan burunları yüzünden küçük domuzcuklar diye anılırdı. Peki bizim küçük domuzcuğumuz onu pazara götürdüğümüzde bize ne kadar kazandıracak? Bahse girerim, toplamda yaklaşık 20 sterlin kadar kazanacağız. Evet.
16: Öyle mi dersin?
17: Sen ne dersin?
18: Ben biraz cesur bir tahminde bulunacağım. Evet. Aküler ve kurşun yüzünden.
17: Evet.
18: 45 diyeceğim.
17: Tamam.
16: Evet.
18: Sen ne düşünüyorsun Fas?
16: Ben ortadan gideceğim. 30 diyeceğim.
17: Tamam.
18: Tamam.
16: Aslında yaptığımız şey Henry'nin ıvır zıvırlarını temizlemek.
18: Evet, sadece kulübesini boşalt.
16: Doğru.
17: O kadar çıkarcı mıyım? Belki. Ama bu yükün ne kadar ettiğini öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
16: İşte geldik.
17: Nerede?
18: Ne kadar sessiz olduğumu fark ettin mi?
17: Yo, neden bu kadar sessizsin?
18: Sadece her şeyi içime sindiriyorum.
17: Ne?
18: Böyle bir hurdalığa hiç gelmemiştim.
17: Hurdacılık noktasına hoş geldiniz. Şimdi Nick, şu aküleri de buraya koymamız lazım mı?
13: Evet, önce onları teraziye koyalım, ağırlıklarını
17: alalım.
13: Aa,
17: tamam, demek
13: da
17: tartıyoruz.
13: Evet, tartacağız ve buna göre
17: mi
13: yapılacak? Evet.
17: Aa, ne heyecan verici. Bu bizim ilk ödememiz olabilir. Bir araba aküsünün ağırlığının %60'ı kurşun. Her birinde yaklaşık 7 kilo kurşun var. Bunun gerçekten teraziyi hareket ettireceğinden emin misin?
13: Yani bilemiyorum. Birazdan öğreneceğiz değil mi?
17: Sanırım gezegeni akü kurtarıyoruz. Öyle değil mi Guy?
18: Evet, ama bunları kulübeden çıkarmak için ne kadar zamandır bekliyordum?
17: Uzun zamandır. Bu kadar mı? Hadi bakalım ne kadar olduğunu söyle. Kaç kilo geldi Tom? İşte başlıyoruz.
13: 211 kilo.
17: Bu gerçekten heyecan verici. Ne kadar?
13: 211 kilo.
16: Vay canına, bu senin ağırlığına yakın bir
17: ne?
16: Şey öyle değil mi? Evet öyle.
13: Bu ne cüret böyle?
17: Katlanmak zorunda olduğum şeylere inanamazsın. 211 kilo peki ne kadar ediyor?
13: Tamam, bunun karşılığı ne kadar mı? 73 sterlin.
16: 73 sterlin.
13: Aynen öyle.
16: Bu iyi bir
17: bu
16: sonuç.
17: Iyi, bu iyi
16: sonuç.
17: Evet.
13: Çok daha iyi.
17: Gerçekten bir şeyler kazanabiliyorsun.
13: Bir dilim jambon alacak
17: evet,
13: kadar yani.
17: Düşündüm ki vay canına, buna değer değil mi?
16: Bence değer.
18: Biraz önce
16: evet.
18: Minibüste ne demiştin?
17: Bugün toplamda 20 sterlin
18: evet,
17: kazanacağız
18: de
17: demiştim.
13: Her türlü kârdasınız.
18: Evet evet,
17: evet,
18: bundan
17: ve
18: memnunuz.
13: Daha para var.
17: Evet, harika.
13: Tabii ki hurdanız hala tartılacak.
17: Evet, ondan fazla bir şey çıkmaz herhalde.
13: Ne çıkacağını bilmiyorum, onu da
17: tamam
13: öğreneceğim.
17: Hadi bakalım. Minibüsü de çevirelim
13: evet,
17: mi?
13: Yanları geri kaldırırsan büyük köprüye koyalım. Böylece hem kamyonun hem de hurdanın
17: tamam
13: ağırlığını alırız
17: tamam
13: değil mi?
17: Tamam peki.
13: Yana
17: i̇şte
13: götürüp
17: bu
13: orada boşaltacağız, daha çok yer
17: tamam
13: var.
17: Tamam, yanları kaldıralım. 73 sterlin aldık. Nick, bu
13: şimdi
17: gerçekten
13: mi
17: harika. Faz minibüsle işi hallediyor. İşte bu Faz. Devam et oğlum. Devam. Sol taraf aşağı. İşte oldu. Evet bu.
18: Biraz daha devam et.
17: Tam üstünde. Tam yüklü halde 1660 kilo. Bu kamyonu sevdin mi peki Nick?
13: Evet, bayıldım.
17: Senin olabilir dostum.
13: Ne kadar? Her şeyin bir fiyatı var.
17: 7000.
13: Güzelmiş.
17: Bence ilk model için gayet iyi.
13: V4 motoru mu?
17: Evet. Bir de boru geliyor. Hurda için insanları çekmeye çalışıyorum. Hurdacı olarak.
13: Evet, hurdacı.
17: Bilirsin ya.
13: Hı-hı.
17: Sonra çelik ve demir yığınına gidip yükümüzü boşaltıyoruz. Burada dursun mu?
13: Evet, olur. Orada çok yer var.
16: Tamam.
13: Güzel.
17: İşte bu iyi bir yığın olacak. Güzel.
13: Mükemmel.
17: Biz geleceğiz. Geri dönüştürücüleriz, değil mi? Öyle değil mi?
16: Bence güzeldi, evet. Ve bir sürü yer açtı. Evet. Ve iyi hissettirdi, tamam. Kesinlikle. Bir de
17: evet,
16: üstüne
17: bak,
16: biraz
17: daha
16: kazandı.
17: Var. Gidip düzgünce tartalım mı? Bunu şişenin üzerine geri koymamız lazım.
16: Tamam.
17: İçinde senle birlikte. Önceden 1660'sa şimdi kaç oldu? Ve daha önemlisi değeri ne? İşte büyük an. Tamam Nick, şu anda akülerle birlikte 73
13: evet.
17: sterlin aldık. Şimdi elimizde ne var?
13: Onunla birlikte 180 kilo geldi. Bu da hurdadan 18 sterlin demek.
17: Hurdadan 18 sterlin. Yani tamam, asıl önemli olan
13: öyle,
17: aküler.
13: Evet, tabii,
17: tamam
13: evet.
17: Bekle.
18: 91 sterlin.
16: Evet.
18: 91 sterlin.
17: Fena değil.
16: Yok, cuma öğleden sonrası
17: Nick,
16: için gayet.
17: Çok teşekkür ediyorum.
13: Yakıt parasını çıkarır değil mi?
17: Evet.
13: Teşekkür
17: evet.
13: ederim.
17: Gerçekten 91 sterlin.
18: Evet, gerçekten.
17: Harika
13: çok
17: değil mi?
13: Teşekkürler.
17: Herkes bizi seviyor. Gezegen bizi çok seviyor. Nick de bizi seviyor.
18: Evet.
17: Bekle, bekle bak.
18: De biz seni severiz.
17: Tamam, peki. Bir anlaşma yapalım mı?
16: Tamam.
17: Üçe bölmeyi düşünebilirim. Evet. Sadece o değer biçici arkadaş minibüse doğru bir fiyat biçersin.
18: Tamam.
17: Tamam, peki. Hadi bakalım. Bak ne diyeceğim. Eğer para kazandığımızı söylerse hepimize cappuccino ısmarlarım. Ne dersiniz?
16: Ben kahve sevmiyorum.
18: Evet, her zamanki gibi.
16: Evet.
17: Ertesi gün tekrar kulübedeyiz. Değer biçici uğradığında herkese kahve ısmarlanacak mı öğreneceğiz. Satılık olmayan şeyi gördün mü?
18: Evet, onu bana asla satmazsın,
17: hayır,
18: değil mi?
17: Hayır, ya da onları.
18: Hayır.
17: Bak.
18: Boru satılık değil diye konuşuyorsun sanıyorum.
17: Hayır, boru tamamen müsait. Evet, sadece köpekler orayı çok seviyor.
18: Aferin.
17: Şimdi iş konuşalım.
18: Evet.
17: Ne diyorsun?
18: Evet, gerçekten çok sağlam. Tek gereken sağdan direksiyonlu bir gösterge paneli. Onları dönüştürmek
17: evet,
18: zorundayım.
17: Evet ama Roy, kimseyi tam olarak sollayamazsın değil mi? Yani. Öyle değil mi?
18: Net. Doğru. Geri vitesi düşünüyordum.
16: Ve hayır, diğer şey de tabii...
17: Sağ omuzunun üstüne bak.
16: Eğer yol kenarında geri dönüşüm falan gibi şeyler topluyorsan
17: evet.
16: ideal aslında.
17: Doğru.
16: Trafiğe çıkman gerekmiyor.
18: Evet, hızlı değil çıkış, mi? Kap ve git.
17: Evet, kesinlikle dostum. Motosiklet hakkında ne düşünüyorsun?
18: Bu güzel, bunu gerçekten sevdim.
16: Evet.
17: Yani ikisini de sevdiğini varsayarsak.
18: Evet, bunu söylememeliydim.
17: Sence ikisi birlikte ne kadar eder?
18: İkisi birlikte mi? 6 diyecektim ama... Açıkçası biraz daha fazlasını alabilirsin.
17: Umarım öyledir.
18: İkisi birlikte 7,5 etmesi lazım kesinlikle.
17: Tamam, öyle bırakalım mı, olur mu?
16: Evet.
17: Eğer 7,5 diyorsa...
16: Evet.
17: Biz de...
18: Yazı işini de hesaba katmak
17: evet, tamam,
18: gerekiyor.
17: Evet, tamam. 6800.
18: Rozetler
17: 6900.
18: Aşağı yukarı bu kadar değil
16: evet.
18: mi?
16: Evet.
17: Yazı ustası
16: evet.
17: birkaç yüz.
16: Evet, yani 7100.
17: Tamam, 400 sterlin kar.
16: Bu iyi, öyle değil mi?
17: Evet. Ayrıca 91 sterlin de kazandık. Hatırlasanıza.
18: Evet,
16: çok
18: yaptı. Evet, kartıdan. Kartıdan,
16: evet.
18: Doğru.
17: Yani yuvarlarsak yaklaşık 500
16: evet.
17: civar olur değil mi? Sadece hurda toplamaya
16: doğru.
17: giderek 500
16: evet,
17: sterlin
16: evet.
17: kar.
16: Aha, harika.
18: Hmm. Ne keyifli bir öğleden sonraydı.
17: Gerçekten keyifli bir öğleden sonraydı. Şunu söyleyeyim dostum. Hurdalıkları ve oradaki insanları çok seviyorum.
18: Ne aldığını biliyorsun
17: biliyorum.
18: Değil mi?
16: Evet.
17: Sevdiğim şey de
18: hiç
17: bu.
18: Hiç yapmacıklık yok.

0: Mı? Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
11: Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın. Kalsın mı?
15: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
15: Ta-ta.
9: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Ha, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
1: Sonra mantar.
0: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
1: Yaklaşık 10 dakika.
0: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
1: Teşekkür ederim.
2: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
3: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
4: Hamuru biraz pide gibi.
5: Biraz da sarımsak sosu alırsan.
3: Rakipsiz.
0: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
6: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
0: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
6: Bütçeye de uygun.
0: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
6: Evet.
7: 3 numara tri-tip sandviç.
3: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
1: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yenibahar, yedi bahar.
0: Yedi bahar enter. Toz biber.
1: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
0: O karıştırma ustası.
1: Bana yardım edebilirsin bey ya.
0: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
1: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
0: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, cacık iyi. Tamam, sırada ne var?
1: Tahin sosu.
0: Tamam.
1: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, stric acid.
0: Harika.
1: Sonra da biraz su ekle.
0: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
1: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
0: Aa, kalıp gibi bir şey.
1: Doğru.
0: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
1: Yaklaşık yarım saat.
0: Sonra açmaya hazır mı?
1: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
0: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
1: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
0: Salatalık ve marul salatası.
1: Sonra tri-tip.
0: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyoruz?
1: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
0: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.

0: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde bip bip bip. Kanada'nın klasik lezzetleri. Bu başka bir seviye. Hawaii esintileri.
1: Gittiğimiz her yere aloha ruhunu taşıyoruz.
0: Ve güney mutfağı. O kadar uzun yedim ki nefes alamıyorum. Nashville'de barbekü ile ada mutfağı buluşuyor. Bu arada mutfağımızın coğrafi sınırı yok. Calgary'de anne tariflerinden ilhamlar. Bunda sevmediğim tek bir şey bile yok. Ve Reno'da Apa'nın ev usulü yemekleri. Arkasından egzersiz yapılmalı. Hem tuzlu hem tatlı. Bana 2 yılda yiyebileceğimden daha fazla tatlı servis ettin şu anda söyleyeyim. Nefis. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Şu an Nevada Reno'dayım. Karşıda Truckee Gün Nehri'nin öbür yakasında harika restoranlarla dolu mekanlar var ama oraya gitmiyorum. Bir postanedeyim. Evet, lezzet kasabasına paket göndereceğim. Aslında göndermeyeceğim. Postane kapalı. Artık postane bile değil. İçinde birçok işletme var. Bodrum katında tıklım tıklım dolan bir restoran var. O kadar müşteri var ki alan lazım. İşte. Papa, what you cooking?
2: 2 numaralı masa, 2 karidesli grits.
3: Burası çok farklı.
4: Sevgiyle hazırlanan güney usulü soul food yemekleri yapıyorlar.
3: Kızarmış tavuk ve peynirli makarna.
5: Klasik yemeklere kendi dokunuşunu katıyor.
0: Şef ve işletme sahibi William için asıl büyük değişimse polislik kariyerini bırakıp eşi Kay ile birlikte tatlılar ve güney mutfağına dalmış olmaları.
2: Bu işe sadece bir pastane olarak başladı.
0: Sert mizaçlı bir polisin pembe önlükle çalıştığını gözümde canlandırmama izin ver. Çok güzel oluyor. Peki niye isminiz Papa What You Cooking?
3: Torunlarımız sürekli dede bugün ne pişiriyorsun diye sorardı.
2: Kırmızı fasulye ve pilav hazır.
3: Favorim kırmızı fasulye ile pilav.
6: Yanında karalahana geliyor. Tütsülenmiş hindi kullanıyorlar.
3: Mısır ekmeği de inanılmaz. İnsanı çocukluğuna götürüyor.
0: Tamam, karalahana, hadi bakalım.
2: Saplarını kimse sevmez. Ne? Ya sen? Ben sevmem. Annemle babam hep böyle yapardı. Yaprakları rulo yapıp doğruyoruz. Sonra yıkıyoruz. Ardından tütsülenmiş hindi, su, karalahana, soğan, tuz ve karabiber ekliyoruz.
0: Biraz pul biber ne kadar pişiyor mu?
2: Yumuşayana kadar.
0: Sonra hindi budunu dilikleyip içine koyacağız.
2: Evet, şekeri ve sirkeyi ekledikten sonra servise hazır.
0: Sırada ne var mı?
2: Kırmızı fasulye ve pilav yapıyoruz. İçine kuzu inciği, su, kırmızı fasulye, soğan, taze sarımsak, biraz tuz ve acı kırmızı biber koyuyoruz. Sonra sosisleri ekliyoruz ve ardından da rox ilave ediyoruz.
0: Pilavla mı servis ediliyor peki?
2: Uzun taneli ön haşlanmış pirinç.
0: Pilava çeşni katıyor musun?
2: Hayır.
0: Bırakalım lezzeti fasulye versin.
2: Tüm lezzet onda.
0: İşin sırrı bu. Güneyde cambalaya yapmayı öğrendiğimde devasa bir cambalaya tencerem vardı. Dökme demir bir tencere almıştım. Bu kadar.
2: Kürekle mi karıştırıyorsun?
0: Evet, kocaman metal kürek.
2: Öyle mi?
0: Kocaman bir sehpanın üstünde. Ama ilk yaptığımda şeflik tasladım. Jasmine kullanayım, basmati kullanayım falan dedim.
2: Hayır olmaz.
0: Lapa gibi oldu.
2: Hayır.
0: Berbat.
2: Doğru.
0: Bu yüzden ön haşlanmış pirinç bu iş için çok önemli. Önden haşlandığı için tanesini koruyor. Tam pişmediği için de pişerken bütün lezzeti içine çekebiliyor.
2: Fasulyede bolca çeşni var.
0: Sırada ne var mı?
2: Bu annemin mısır ekmeği değil.
0: Bir ara işin içine fırıncılığı katacağını biliyordum zaten.
2: Annemin yaptığı mısır ekmeği tatlı değildi. Ben tam bir tatlı düşkünüm. Aa. Yemekten önce tatlı yerim.
0: Hadi görelim.
2: Yumurta, yayık ayran ve sıvı yağ.
0: Yere ötülmüş mısır unu güzel. Güzel bir doku katar.
2: Un, şeker ve kabartma tozu.
0: Karıştırıp küçük dökümü tavalara paylaştırılıyor.
2: 165 derece 20 dakika.
0: Annen de iyi yemek yapardı.
2: Annem de babam da mükemmel aşçıydı. Babamın uzmanlığı kabuk. Kaburgaydı. Harika yapardı. Bazen...
0: Menüde kaburga var mı peki?
2: Bazen spesiyel olarak yapıyorum.
0: Eski polis arkadaşların gelip seni görünce ne diyor? Yani şapkanla, şeyle, pembe önlüğüne falan ne diyorlar? Tamam, anladım, anladım. Pembe önlük yok, biliyorum.
2: Ben pembe önlük giymem.
0: Pembe önlük giymez.
2: Pembe önlüğüm bile yok.
0: Adam sert.
2: Öyle pembe kesinlikle giymez.
0: Ama eşin öyle demiyor, söyleyeyim.
2: Hayır.
0: Hepsi bir araya geliyor. Kırmızı fasulye, pilav, lahana ve mısır ekmeği.
2: Aynen öyle.
0: Bu normal porsiyon mu?
2: Biz porsiyondan kısmayız.
0: O kadar hızlı yiyorum ki nefes alamıyorum. Karalahana tam kıvamında. Şu su var ya, o tek başına içilir. O kadar fasulye 2 tane, kuzu inciği koyunca inanılmaz zengin bir lezzet oluyor. Mısır ekmeği de fazla tatlı değil. Oranı iyi. Üstü çıtır, altı çıtır, içi yumuşacık, nemli. Yani muhteşem.
2: Kara lahana ve mısır ekmeği hazır.
7: Kırmızı fasulye ve pilav.
8: Fasulye ve baharatlar pilavla mükemmel uyum sağlıyor.
9: Mısır ekmeği çok lezzetli, pasta gibi. Kara lahanayı ilk tattığımda kendimi büyükannemin mutfağında hissettim.
10: Bir de üstüne bu nefis tatlılar geliyor. Zaten tatlı yemeden böyle olunmuyor.
2: Büyükanne Gracie'nin limonlu turtası.
0: Bir şeyi çok merak ettim. İhtiyacınız olan 400 ton şekeri getiren kamyon nereye yanaşıyor?
2: Yükleme kapısına.
0: Eskiden postaların geldiği yere herhalde. Bip, bip, bip.
7: Çikolatalı Alman pastası.
8: Favorim çikolatalı Alman pasta. İçindeki pekan ve Hindistan cevizi harika.
6: Krem şantinin üzerinde yenilebilir altın varak var. Paylaşmalık bir tatlı ama ben paylaşmayı düşünmüyorum.
0: Annemin en sevdiği pasta.
2: Şeker, tereyağı, yumurta ve vanilya ile başlıyoruz. Un,
0: kuru
2: tuz ve karbonat. Kuru ve sıvı malzemeleri sırayla ekleyerek karıştırıyoruz. Biraz yayık ayranı, biraz unlu karışım.
0: Bu yüzden pasta yapmıyorum. Ben olsam hepsini en başta aynı kaba doldurur geçerdim.
2: Bu iş aceleye gelmez.
0: Tabii canım, ben de hiç aceleci değilimdir.
2: Çırpıyoruz. Sonra nazikçe karışıma yediriyoruz ve çikolatayı ekliyoruz.
0: Tamam. Karışımı kalıplara paylaştırıp 20 dakika pişiriyoruz ve kremasını hazırlayacağız. Öyle değil mi?
2: Şeker, yumurta sarısı, suyu azaltılmış süt ve tereyağı.
0: Bunu yedikten sonra iyi bir egzersiz yapmalı.
2: Vanilya, koyulaşana kadar pişiriyoruz. Sonra Hindistan şekerli cevizini ekliyoruz. Şekerli. Tamam. Sonra cevizi ekleyip 10 dakika daha pişiriyoruz.
0: Şimdi katlar oluşturuluyor.
2: Evet.
0: Aman tanrım, bundan kaç dilim çıkıyor?
2: Ben sadece 8 dilim çıkarıyorum.
0: Yani bir kişi tek başına bunun 8'de birini mi yiyor diyorsun?
2: Ha evet.
0: Pasta kesicin yok mu senin?
2: Yok, işin güzelliği yok bu. Ben kesiyorum. Şanslıysan en büyük dilim sana denk gelir.
0: Koca dilim, anladım.
2: Tabağa biraz çikolata sosu, biraz krem şanti, sonra da altınla süslüyorum.
0: Bana 2 yılda yiyebileceğimden daha fazla pasta servis ettin söyleyeyim. Dokular arasındaki kontrast harika. En sevdiğim kısmı Hindistan cevizi. Dışı çok ağırmış gibi görünüyor ama aslında oldukça hafif. Yumurta akını nazikçe yedirdiğin için ne aşırı tatlı ne de boğucu derecede çikolatalı olmuş. Bir lokmadan sonra böyle yeter dedirten bir tatlı değil. Dengesi mükemmel. Porsiyonlar çılgın.
2: Çikolatalı Alman pastası. 4 numaralı masa.
3: İnsanın ayaklarını yerden kesiyor.
5: Çok güzel.
3: Yarısını yerim. Sonra gene sakın benim dilimime dokunma derim.
2: Masa ikiye rostolu po'boy.
8: Sevgiyle pişiriyoruz diyorlar ve hissediyorsunuz.
0: Sen tam bir halk adamısın. Eski postanenin bodrum katına saklanmış olman belki de iyi. Yoksa trafik kilitlenirdi. Ki eski bir emniyet mensubu olarak trafik olaylarını anlarsın.
2: Evet efendim.
0: Muhteşem. Kanada'da Calgary şehir merkezindeyim. 2019'dan beri görmediğim bir şefle bir araya geleceğim. Kendisi yarışmama katılmıştı. Birinci oldu ve 16 bin dolar aldı. Sonra da kendi restoranını açacağını duydum. En yakın arkadaşıyla birlikte bunu yapmış. Üstelik ikisi de restoranların annelerinin adını vermiş. İşte Petembedi.
5: Bir rigatoni hazır.
11: Petembedi'ye gelmek için bahane aramamıza gerek yok.
10: Bir limonlu pavlova.
12: Ortam çok samimi. Kahkahalar, kadeh sesleri ama yemekler üst düzey.
0: Bu sıcak atmosferde etkileyici mutfağın arkasında Mike ve James var. Restoran annelerinin adlarını vermişler bu arada. Neden annelerinizin adı?
10: Annem yemek yapmayı çok severdi.
13: Annem market sektöründe çalıştı, eve hep farklı malzemeler getirirdi.
0: Burayı nasıl tanımlıyorsunuz?
13: Avrupa esintili, Fransız İtalyan mutfağından ilham alan bir mahalle lokantası.
0: Canınız ne isterse onu yapıyorsunuz.
13: Evet.
0: Bugün ne hazırlıyoruz?
13: Alberta tavuğu, altına çırpılmış feta ve mascarpone koyuyoruz. Üzerine de biraz acılı vinaigre.
0: İki peynir bir arada. Evet. Bu adamı tutabilene aşk olsun.
11: Alberta tavuğunuz hazır. Son bir öğün hakkım olsa bunu seçerdim.
14: Tek kelimeyle kusursuz.
0: Evet, şu tavuktan bahsedelim. Hadi
13: kemiksiz bakalım. Tavuk kullanıyoruz. Esmer şeker.
0: Tuz, defne yaprağı, karabiber.
13: Kaynama noktasına getiriyoruz.
0: 20 dakika buz banyosu, 24 saat sonra hazır halde.
13: Kesinlikle.
0: Sırada ne var mı?
13: Çırpılmış feta, Alberta üretimi keçi sütü fetası.
0: Böyle verimli tarım bölgelerine yakın olmak büyük avantaj. Değil mi?
13: Gerçekten öyle. Biraz tuz, biraz limon
0: suyu.
13: Krema, hızlıca çırpıyoruz. Pürüzsüz hale geliyor. Biraz mascarpone ekliyoruz.
0: Hepsi bu mu?
13: Evet.
0: Sırada ne var mı?
13: Acılı harisalı vinaigret.
0: Peyniri ve susam kaplı tavuk için yani, öyle mi? Hiçbiri bana bu bölgeyi çağrıştırmıyor.
13: Doğru. Önce acılı İtalyan biber turşusu, taze sarımsak, harissa tozu, tuz ve limon suyu.
0: Asitlik sağlayan malzemeler.
13: Evet. Biraz agave şurubu, biraz da elma sirkesi.
0: Tamam.
13: Ardından tahin ve sızma zeytinyağı.
0: Görünüşü bir ada sosuna benziyor ama uzaktan yakından ilgisi yok. Başka ne var?
13: Tavuğun kaplaması.
0: Tamam.
13: Mısır nişastası, patates nişastası, koşer tuzu, sarımsak tozu, soğan tozu, beyaz susam.
0: Bir tutamcık.
13: Kavrulmuş rezene ve öğütülmüş kişniş. Tavuğu iyice bu karışıma buluyoruz. Sonra biraz tereyağı ve yağ karışımı.
0: Izgarada mühürleniyor. Evet. Sonra kabakla birlikte fırında.
13: Evet. 10 dakika. Sonra tabağa önce çırpılmış fetayı sürüyoruz. Kenarına harissalı vinaigret gezdiriyoruz. Yarı kurutulmuş domatesler, közlenmiş kabaklar. Üzerine tavuğu yerleştiriyoruz. Ardından ince sarılmış taze kabak ve biraz da konserve limon.
0: Bu tabağın güzelliğini bozacak kişi benmişim gibi hissediyorum.
13: Bolca taze ot ekliyoruz. Nane yaprakları.
0: Nane yaprağı.
13: Biraz İtalyan maydanozu.
0: Tam bir şampiyonlar turnuvası.
13: Ve dereotu.
0: İşte olay bu.
13: Alberta tavuğumuz hazır.
0: Muhteşem. İşte yeni favorim. Peynirler muhteşem. Neyi batırsan gider. Vay canına. Şef, yemekte sevmediğim bir şey var. O da hiçbir şey. Harissalı vinaigret müthiş olmuş. O İtalyan biber turşuları devreye giriyor. Beklediğim kadar bir zıtlık yaratmıyor. Tam tersine her şey müthiş uyum içinde. Tavuk kusursuz pişmiş. Hafif susam kaplamasına bayıldım. Kişniş bütün lezzetleri birbirine bağlayan ortak nota olmuş. O tatlı közlenmiş domates tabağı tamamlıyor. Çok basit malzemeler ama büyük bir ustalıkla işlenmiş. Sıradan bir tavuk yemeği değil. Bu kesinlikle bir ustalık işi.
13: Alberta tavuğu çıktı.
14: Acı biberin hafif yakıcılığıyla peynirin kremamsılığı mükemmel dengelenmiş.
0: Şef Mike'la tanıştınız mı?
9: Evet, harika biri. Menüden ne sipariş etseniz vay canına diyorsunuz.
15: Mike farklı malzemeleri bir araya getirme konusunda muhteşem. Normalde kendi yemeklerinize koymadığınız şeyler kullanıyor.
12: Çoğu zaman sahiden mi diyorsunuz ama her zaman şahane oluyor.
4: Bir sürü malzeme var. Mike'ı bu yüzden seviyoruz çünkü gerçekten muhteşem şeyler çıkarıyor.
11: Ve hep çok samimi.
16: Çalışanlarıyla sürekli ilgileniyor.
4: Çalışanlar yemekler konusunda bilgili. Diğer yerlerde bulamayacağınız şeyleri yiyorsunuz. Burası menüde ne alırsanız alın daha fazlası için geleceğiniz yerlerden biri.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Net! Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
22: Bu var ya,
23: blok dersten çıkıyor.
22: Atıştırmalık?
23: Yok, ben doymalık takılıyorum.
22: Bir şey diyeyim mi?
24: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
25: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
26: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
27: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
28: Otel harika.
29: Evet ve geceliği sadece 13.500.
30: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
31: Trivago'ya bakmalısın.
32: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
33: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
34: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
6: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Kanada'nın Calgary kentindeyiz ve bir şampiyonla, Şef Mike'la birlikteyiz. O ve arkadaşı annelerinin adlarını verdikleri Pat and Betty'yi açmış. Fransız, İtalyan, Avrupa mutfağından ilham alıyorlar. Ama canımız ne isterse onu yapıyoruz diyorlar.
13: Tartar 1,5 dakikaya hazır.
14: Burada menü her zaman harika. Tavuktan pastaya kadar her şey mükemmel.
15: Bir Pat and Betty havuçlu pastası.
31: Buraya gelince havuçlu pasta yememek olmaz.
35: Ev yapımı bir tarif. Aslında James'in annesine ait.
36: Bu tarifi alıp kendi dokunuşlarını eklemişler. Sonuç inanılmaz.
12: Programda tatlıya pek yer vermiyoruz biliyorum. Hadi havuçlu pastaya.
15: Tamam, yumurtalar ekleyelim. Rendelenmiş havuç, elma püresi, vanilya ezmesi en iyisinden. Sonra bal kabağı baharatı, karbonat ve kabartma tozu karışımı, esmer şeker. Karıştırırken azar azar yağ ilave edeceğiz. Bu çalışırken unu eğiliyoruz. Ekmek unu ve çok amaçlı un.
12: Sonra kek kalıbına.
15: Evet.
12: Ne kadar pişiyor?
15: 60 dakika.
12: Kaç derecede?
15: 165 derece.
12: Klasik krema mı yapacağız?
15: Klasik sayılmaz.
12: Yaptığım hiçbir şey klasik değil gerçi.
15: Oda sıcaklığındaki tereyağı, krem peynir, pudra şekeri ve mısır nişastası karışımı.
12: Şimdilik iyi gidiyor.
15: Biraz tuz.
12: Vanilya koyduk.
15: Ve portakal kabuğu rendesi.
12: Aa, bak bu farklı. Kekin tamamını bununla mı kaplayacağız?
15: Önce arasını dolduruyoruz, sonra da üstüne ince ve pürüzsüz bir kat sürüyoruz.
12: Pastacı mı işletiyorsunuz burada? Sırada ne var?
15: Havuç karameli.
12: İşte bu başka bir seviye.
15: Haşlanmış havuç, kalvados.
12: Fransızlar devreye girdi.
15: Esmer şeker ve krema. Hepsini kaynatıyoruz.
12: Hiç havuç karameli yememiştim.
15: Tereyağını ekleyip koyu bir kıvam almasını sağlıyoruz.
12: Burada şimdi tamam, ne kaldı?
15: Pekan cevizi.
12: Pekan mı, pekan mı?
15: Pekan.
12: Sınırın öte tarafında değil sorunlarımız var malum.
15: Esmer şeker, akçaa çorbası ve portakal kabuğu rendesi. Fırında kavurup doğruyoruz.
12: Pastanın üstü için.
15: Evet.
12: Şuna bakın, devasa oldu.
15: Büyük bir pasta.
12: Hiçbir şeyin beni şaşırtmıyor şefim.
15: Üzerine şekerlenmiş pekanları koyuyoruz. Sonra da bademli havuç sosu.
12: Tam mükemmeliyetçi.
15: Havuç karamelini yayıyoruz.
12: Evde tek başına da kim bakar, Kalkin gibi hissediyorum. Vay be. Böyle güzel bir pastayı kesmeye kıyamam ama yapacağım. Çocukken havuçlu pastayı sevmemin nedenlerinden biri sanırım krem peynirli kremasıydı. Hafif mayhoşlu hoşuma giderdi. Havucu da zaten severdim. Kullandığın baharatlar tam benim damak tadıma göre doğrusu. Bu pastada keşfedilecek çok ince ayrıntılar var. Her şeyden önce dokusu inanılmaz. Nemli, yumuşak. Bir yandan da böyle kekle muffin arasında özel bir kıvamı var. Hiç sevmedim. Şekerlenmiş cevizler muhteşem. Havuç karameli ise ipek gibi. Tam kararında bir tatlılık katıyor. Harika olmuş dostum. Tatlıyla arası olmayanlar bile bunu mutlaka denemeli.
15: Pat and Betty havuçlu pasta hazır.
14: Çok kabarık. Alttaki havuç karameliyle krem peynir gerçekten çok uyumlu.
35: Şef Pijo bildiğimiz ev yemeklerini alıp bambaşka bir seviyeye taşıyor. Her şeyiyle kusursuz. Gelmek için mükemmel bir yer.
15: Deniz tarakları 2 dakikaya hazır.
12: Korkutucu derecede iyisin. Tam şeflerin şefisin. Gerçekten gönül vermişsin. Yaptığın işi seviyorsun. Küçük bir restoran ama lezzeti kocaman. Kazanan bu. Asheville Kuzey Carolina'dayım. Daha önce gelmek istedim ama o korkunç sel felaketi falan yaşandı. Harika bir barbekü arıyordum. Bana barbekü her yerde bulursun. Hawaii mutfağı yapan şu mekana git dediler. Uçakla Hawaii 10 saat mesafedeyiz, emin misiniz dedim. Israrla tavsiye ettiler ve geldim. İşte göreceğiz. Holy Seuss.
4: Bir poke nacho bir numaraya.
36: Alışılmışın dışında bir şey yemek istiyorsanız Holy Seuss'u tavsiye ederim. 10 üzerinden 10.
10: Karidesli kaseniz geldi.
11: Buraya birbirinden güzel tropik lezzetler taşımışlar.
10: Dana etli French dip sandviç.
16: Hawaii mutfağını barbeküyle birleştirmişler.
17: Farklı ama çok yakışıyor.
12: Tıpkı Ben ve Liza gibi. 20 yılı aşkın süredir işlettikleri restoranlarını Hawaii'nin büyük adasına taşıdıktan sonra et ve deniz ürünlerini bir araya getiren bu konseptle Asheville'e uyum sağlamışlar. Oradaki restorana çıkma hala.
10: Evet, hala devam ediyor. Sürekli gidip
12: geliyoruz. Mutfağınızın coğrafi sınırı yok galiba, değil mi?
10: Gittiğimiz her yere aloha ruhunu taşıyoruz. Menüde bir Hawaii bölümümüz var. Benim Hawaii'ye yazdığı bir aşk mektubu.
4: Huli tavuğu çıktı.
10: Menüdeki en iyi yemek sus huli tavuğu. Izgarada pişiyor ve üzerinde tatlı ekşi nefis bir sos var.
4: Muhteşem.
12: Ne yapıyoruz şimdi?
4: Huli sosumuzu hazırlıyoruz. Esmer şeker, bal, ketçap, susam yağı, vişne sirkesi, elma sirkesi, limon suyu, Worcestershire sosu, zencefil suyu, koçuçenk ezmesi, ince kıyılmış sarımsak.
12: Birazcık sarımsak.
4: Koşar tuzu, beyaz şeker ve biraz su. Sonra blenderla karıştırıyoruz.
12: Kemiksiz, derisiz tavuk budunun üzerine sürülecek herhalde.
4: Evet.
12: Izgaraya gitmeden ne kadar marine oluyor?
4: Bir gece. Bu da Hawaii usulü makarna salatasının sosu.
12: Ne kadar mayonez?
4: Hepsini kullanmıyoruz.
12: Oh.
4: Esmer şeker, tam yağlı süt, krema, koşar tuzu, soğan tozu ve karabiber.
12: Karıştırılıyor.
4: Dirsek makarna kullanıyoruz. Tamam. Sıcakken karıştırıyoruz.
12: Her şeyi içine mi çekiyor?
4: Evet.
12: Anladım.
4: Önce elma sirkesini çekiyor. Sonra hazırladığımız makarna salatası sosunu ekliyoruz. Havuç, yeşil soğan ve kuru soğan da geliyor. Sonra bir gece dinleniyor. Lahana turşusu da yapacağız.
12: Lahana turşusundan bahset bana.
4: Klasik bir salamura. Tuz ve şekeri sıcak suda eritiyoruz. Elma sirkesini ekleyip lahananın üzerine döküyoruz. O da bir gece bekliyor. Tavuk butlarını huli sosuyla birlikte ızgarada pişiriyoruz. Sonra dilimliyorum. Tabağa pilav ve bir kepçe makarna salatası koyuyoruz.
12: Çok iyi görünüyor.
4: Lahana turşusu, biraz da wonton cipsi ekliyoruz. Tavuğu üzerine yerleştiriyoruz. Biraz daha huli sosu, üzerine susam ve yeşil soğan. İşte Swiss huli tavuğu.
12: Adı usulü makarna salatası. Başka bir kategori. İnanılmaz, krema gibi kıvamında bir makarna. Biraz da lezzetli ama tabağın yıldızı huli tavuğu ve huli sosu söyleyeyim. Ne soya sosu baskın ne de fazla tatlı, dengesi harika. Muhteşem.
10: Siparişiniz geldi.
16: Hawaii restoranlarını birbirinden ayıran şey makarna salatasıdır.
12: Kesinlikle.
16: Benimkini tadınca tamam dedim.
18: Huli tavuğu doğrudan ızgaradan geliyor. O ızgara aromasını alıyorsunuz.
19: Üzerindeki sos da inanılmaz.
12: Guy Fieri Vakfı'nın sloganı bize hizmet edenlere hizmet etmektir. Aramızda ülkesine hizmet eden ilk müdahale görevlisi bir dostumuz var. İnsanlara sahip çıktınız. Teşekkür ederiz. Sel felaketinde büyük emek verdiniz. Her şey için sağ olun.
10: Nasıl gidiyor?
4: Nasılsınız? Her şey yolunda mı?
14: Ben ve Lisa buraya taşındığından beri topluma büyük katkıları oldu. Helena kasırgasından sonra ilk müdahale ekiplerine yemek dağıttılar. Bağış yaptılar. Sürekli paket yemek hazırladılar.
16: Yemekleri de inanılmaz.
4: Baharatlı jambon A2.
16: Bugün ilk kez baharatlı jambonlarını yedim ve çok etkilendim.
14: Hawaii'ye hiç gitmedim ama orada böyle yemekler yapıyorlarsa hemen gitmem gerekiyor.
12: Konserve jambon Hawaii'de yaygın ama sen buna kendi yorumunu katıyorsun.
4: Kase şeklinde tamam. Servis ediyoruz. Önce bütün baharatları karıştırdığımız bulamacı hazırlıyoruz. Sarımsak tozu, beyaz şeker, koşar tozu, soğan tozu, karabiber, kürleme tozu, MSG ve biraz da patates nişastası.
12: Biraz bağlayacak.
4: Su ekliyoruz. Dana kıyma ile yağlı kuzu kıymasını birleştiriyoruz.
12: Kalıbın içini yağlayayım mı?
4: Olur.
12: Uzun zamandır bunu yapmamıştık. Islak karışım ete ekleniyor.
4: Bastırarak baton kek kalıbına yayıyoruz.
12: Streç film, alüminyum folyo.
4: Önce streç, sonra folyo.
12: Limi içinde kalsın. Ağırlık koyuyoruz.
4: Bir gece bekliyor. Ertesi gün 110 derecelik fırında Benmari usulü yaklaşık 2,5 saat pişiriyoruz. Sonra yine bir gece soğutuyoruz.
12: Sıra tatlı soya sosunda.
4: Esmer şeker, tamari,
12: soya sosu,
4: pekmez,
12: zencefil suyu,
4: ince kıyılmış sarımsak ve anason tohumu.
12: Anason mu?
4: Evet.
12: Başka bir şey değil yani.
4: Hayır. Bunu ocakta kaynatacağız. Bu arada kıvam verici karışım hazırlıyoruz. Ananas suyu.
12: Mısır nişastası, sonra bulamaca ekleyip koyulaştırıyoruz. Artık jambon zamanı.
4: Tada!
12: Noel sabahını bekleyen çocuk gibiyim. Resmen Hawaii usulü bir terrine olmuş. Şu doğal jelatine bak, çok güzel. Harika görünüyor.
4: Izgarada iki tarafını da mühürlüyoruz.
12: Neyle servis ediliyor?
4: Pilav, makarna salatası, lahana turşusu ve wonton cipsiyle. Üzerine de tatlı soya sosu ve biraz yeşil soğan.
12: Hiç sevmedim. Bayıldım. Dokusu kıvamında, öğütme oranı mükemmel. Baharatı kararında. Her iki tarafı da güzel karamelize olmuş. Üzerine sürülen o tatlı soya sosu harika. Adı esintili nefis bir jambon bifteği gibi. Her gün yerim bunu. Kaliforniya'ya servisin var mı?
0: Hawaii usulü baharatlı jambonunuz.
18: İçi inanılmaz sulu, dışı ise hala çıtır.
11: Pilav, lahana ve makarna salatası ile birleşince ortaya kusursuz bir lokma çıkıyor.
1: Kaşık kaşık yenir.
12: Harika değil mi?
1: Evet.
12: İtfaiyeydi, nasıl gider?
1: Eminim millet tabağı selip süpürürdü.
4: Lisaya çıtır kaburga.
36: Gerçekten bambaşka bir deneyim.
12: Girer girmez özgün atmosferi hissediyorsun. Lezzetler de öyle. Söyleyeyim, 10 saat uçup Hawaii'ye gitmenize gerek yok. Bayıldım. Ada lezzetleri burada. Eline sağlık. Bir yolculuğun daha sonuna geldik ama merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Gelecek bölümlerde de benimle birlikte olacaksınız. Bunu salatada isterim, sandviçte isterim, didiklenmiş halini isterim, tempura olarak isterim. Aa, neyse, sonra görüşürüz. Ekmeğin arasına koyup yemek isterim, lavaşın arasına koyup yerim.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Ha! Maydanoz.

0: Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartım hadi.
6: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Oh. Ne frenler onları durdurabilir, oh, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde atıştırmalık sepeti. Reset diyarına giden ekspresteyiz. Ön kapı olmazsa arka kapıdan içeri alırız. Reno'da hamura doyuyoruz. Şuna bir bak. Olay budur işte. Calgary'de birinci sınıf bir ramen. Hayatımda yediğim en iyi ramenlerden. Ve Asheville'de et deryası bir mekan. Bayıldım. Ev yapımı sosisler de çıta arıştı. Evet. Ve sürpriz bir sosisi yapıyoruz. İnsan bunu üstüne başına bulaştırmadan ağzına nasıl sokacak merak ediyorum. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için. Kuzey Carolina'daki Black Mountain'dayım. Asheville'a yaklaşık 10-15 dakika mesafede ana cadde üzerindeyim. Size burada neler olup bittiğini nasıl anlatacağım bilmiyorum. Üretici pazarında tanışan bir karı koca işe küçük bir kasap dükkanıyla başlıyor. Yerel çiftçilerden bütün halde hayvan oluyorlar. Hayvanın her yerini değerlendirip birden fazla restoran ve mekan açmanın bir yolunu bulmuşlar. Biz birini ziyaret edeceğiz. Food Hills Grange.
1: Hamburger hazır.
2: Gay'ın böyle bir restorana bayılacağını düşünüyorum. Arkadaşlarınızı getirmek için çok uygun bir yer.
3: Tacos hazır bahçe.
4: Harika bir yer. Hamburger, sosisli, karnınızı açken canınızın çekebileceği her şey var.
5: Tavuk sandviç ve patates kızartması.
0: Olay açık hava konsepti mi yoksa yemeklerin sıra dışı olması mı?
6: Hepsinden biraz var.
5: Çiftlikten sofraya konseptine bayılıyorum.
6: Müthiş bir atmosferi var. Harika bir yer.
0: Bunları hayata geçirenlerse yerel restoran ve kasap dükkanı sahipleri. İşlerini sıfırdan tırnaklarıyla kazıyarak kuran Casey ve Amanda çifti.
1: İşe çiftçilikle başladık.
0: Çiftçilik mi?
1: Evet, kamyonetin arkasında buzluktan ürün satıyorduk. İşler büyüyünce bir kasap dükkanı açtık. Elimizde bolca yağ kalınca biz de smashburger yapmaya başladık.
0: Hayvan bütün halde gelip karkas ancasın.
1: Evet öyle.
0: Bugün ne yapıyoruz?
1: Ev yapımı sosislimizi. Kızarmış patatesle sosis hazır.
7: Sosisliği sığır iç yağında kızartıyorlar.
8: Soslar ve ocağın alıcı malzemeler ekleniyor.
9: Gay buna bayılacak.
0: Bu sosisli mi?
1: Evet evet, birden fazla hayvanın karışımı, %40 yağ, %60 yağsız et.
0: Harika. Peki bu tarifler nereden geliyor?
1: Yıllar boyunca bunların üzerinde çalıştık ve sonunda tarifi kusursuzlaştırdım.
0: Öyle bir Alman kökeni falan söz konusu değil mi?
1: Yok, sadece sosisli yemeği seviyoruz.
0: Sadece
1: evet,
0: ama
1: onları kendime uyarlıyorum.
0: Peki salam da yapılıyor mu?
1: Hiç kuru salam yapmıyoruz, her şey taze olmalı. Çünkü evet, en doğrusu bu. Evet evet, evet o iş evet, seneye kaldı.
0: Sen
1: evet,
0: yok musun? Seneye. Evet. Seneye. Genel paralonuz bu herhalde. Seneye yazan
1: evet,
0: bir tişört alayım
1: giyelim
0: sana. Sırtına da o seneye kalan işlerin listesini basın.
1: Şimdi tamamladıklarımızın üstünü kalemle çizer.
0: Tamam. Kuru baharatlar neler mi?
1: Sarımsak, hardal tozu, yeni bahar, koşer tozu, beyaz biber, soğan tozu ve kırmızı biber.
0: Şeker var ve bütün gece kuru salamura oluyor.
1: Ardından 7 kez çekeceğiz. 2 kez kalın aynadan geçecek.
0: 5 kez de
1: ince aynadan geçecek. Süt tozu, kürleme tozu ve suyla iyice yoğuracağız. Sonra da doldurma makinesine koyacağız.
0: Uzun bağırsakları mı
1: dolduruyor? Tüsüleme boyunda yapıyoruz. Sonra dinlenmeye bırakıyoruz.
0: Peki nerede pişiyor?
1: Büyük tüsüleme fırınında. Mişli odunuyla 70 derecede.
0: Servis için mi, satış için mi?
1: Her ikisi de.
0: Vay be.
1: Porsiyonlara ayırıyoruz.
0: Şöyle bir tane 75'lik alamaz
1: mısın? Tabii, onun için şimdiden özel bir ekmek hazırlıyoruz.
0: Kesin yapıyorsunuz.
1: Uç kısımları keseceğim.
0: Sonra atıştırayım diye.
1: Evet, seninkini sarmal keseceğim. Açısını iyi ayarlayayım. 1/3 derinlikte kesip Donya fritözüne atıyorum.
0: Böyle bir fritözünüz de var.
1: Tabii
0: evet. Çiçek gibi açılacak.
1: Bütün olay yüzey alanında. Hem daha çıtır oluyor hem de daha çok yer kalıyor.
0: Katılıyorum. Turşu sosu yapalım.
1: Doğru. Doğranmış dereotlu turşu, yerel taze hardal ve tuz, biraz elma sirkesi. Bunun yanında da sığır donyağında kızarmış patateslerimiz.
0: Patatesler bomba gibi.
1: Bu patatesli ekmeğimiz. Sosisimizi yerleştiriyoruz. Hardal, ketçap ve ev yapımı turşu sosumuz.
0: Sosisli hakkında ahkam kesecek kadar uzman değilim. Ama bol yağ ile bol etin muhteşem uyumunu anlarım. Et oranı yağa göre biraz daha fazla gibi sanki. Haksız mıyım?
1: Evet.
0: Turşu sosunu kendiniz yapmanız harika. Lezzetler birbirini tamamlıyor. Ekmek de enfes. Ama asıl olay o kızartma olayı. Yani dışı karamelize olmuş ama içi hala yumuşacık.
1: İçi hala sulu.
0: Tek kelimeyle bombam.
1: Fritöze 3 sosis daha.
4: Aşırı çıtır. İç yağında kızaran her şeyin lezzeti 2 katına çıkıyor zaten.
0: 10 numara.
3: Evet, harika.
0: Ayrıca burası ne şirin bir kasabaymış.
5: Burası harikadır.
9: Black Mountain birbirine çok bağlı sıcak bir topluluk.
10: Şu an Grange'deyiz. Food Hills kasabı da tam caddenin karşısında.
4: Kasap dükkanlarında farklı sosis çeşitleri bulunuyor.
2: Gay'ın tavuklu parm sosisine bayılacağına eminim.
1: Tavuklu parm, servise bir el atın.
0: Tavuklu parmesanlı sosis.
1: Başlıyoruz. Derisi üzerinde kemiksiz tavuk butları, koşer tuzu, kuru fesleğen, karabiber ve fosfat. Bu sadece harcın birbirini tutması için. Kekik, pul biber ve dağ kekiği. Bunları taze fesleğenle birlikte tavuk butlarının üzerine ekliyoruz. Biraz domates salçası ve panko.
0: Kızarmış mı fırınlanmış?
1: Evet, kızarmış panko.
0: Tamam, oradan da biraz yağ giriyor harca.
1: Mozzarella ve parmesan.
0: Bunu sosisli kadar çok çekmeyeceğiz herhalde, değil mi?
1: Sadece iki kez çekeceğiz.
0: Peki hangi bağırsak kullanılıyor?
1: Bunları bir hayvanın bağırsağına dolduracağız. Biraz dinlendirdikten sonra yaklaşık 2 saat boyunca 70 derecede tüsleme fırınına vereceğiz.
0: Tamam. Sırada ne var?
1: Kendi usulümüz marinara sosu yapıyoruz.
0: Aa, bana atıştırmalık sepeti.
1: Afiyet olsun.
0: Sosis uçları.
1: Taze domates, zeytinyağı ve koşer tuzuyla başlıyoruz. Bunları yaklaşık 260 derecede fırına verip 7-8 dakika tutuyoruz. Tavaya biraz zeytinyağı alıyoruz. İçine soğan, sarımsak ve karamelize sofrito sosu ekliyoruz.
0: Sosislerin nereye gideceğini çözemedim.
1: Uç kısımları iyice çıtırlaştıracağız.
0: Tamam.
1: Şimdi domatesleri ekliyoruz. Yeterince büyük mü?
0: Bence de yeterli.
1: Taze fesleğen, kekik ve çıtır sosis uçları.
0: Bunu bayat ekmekle bile yerim. Ne kadar kaynatıp çektireceğiz peki?
1: 45 dakikayla 1 saat arası ekmeğimizi kızartıyoruz. Mozzarella'yı da hafifçe eritiyoruz. Üzerine parmesanlı sosisimiz geliyor.
0: Ah, sosisli marinara sosu.
1: Peynir iyice eriyip kızardı. Üzerine frenk soğanı ve yemeğe hazır.
0: Şunu soracağım. İnsan bunu üstüne başına bulaştırmadan nasıl ağzına sokar? Bilemiyorum. Tavuklu parmesan lezzetini alıp resmen bir sosis kabına sığdırmışsın. Galeta ununun tadı giriyor. Kızarmış ekmek dokusu ve lezzetini alabiliyorum. Peynir tam kıvamında, krema gibi. Tavuğun kalitesi kendini belli ediyor. Baharat dengesi yerinde. Bir de üzerine sosisli bolognese mi dersin, marinara mı bilmiyorum ama o lezzeti katlayan bir şey. Tek kelimeyle bomba. Tavuklu parmesanlı sosis. Nefis.
1: Afiyet olsun.
3: 3 tavuklu parm gidiyor.
10: Bu hayatımda yediğim en iyi marinara sosu.
4: Tavuklu sandviçte aradığınız her şey sosisli şeklinde önünüze geliyor.
2: Bu muazzam bir şey. Footies Grange ile ilgili her şey harika.
1: Hadi şu yemekleri çıkartalım.
0: Her şeyin bir kamyonetin arkasında satışla başladığına inanmak güç. Eline sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Şef teşekkür ederim. Harikasın. Bomba gibiydi. Calgary'deyim, şehir merkezinde 5 dakika mesafede. 11 ile 3 arası. Çok dar bir vaktim var. Bir ramenciye bakmaya geldim ama sıradan bir yer değil. Adeta bir barbekücü gibi işletiliyor. Ne hazırladılar? So var. Bittiği an dükkan kapanıyor. Olay bitiyor. Hepsi bu. Ve açım. Umarım ellerinde bir şey vardır. Chicky Mania.
11: 10 numaralı masa, tonkotsu black.
12: Buraya gelince kendinize tam olmanız gereken yerdeymiş gibi hissediyorsunuz.
13: Siparişiniz hazır.
12: Çok canlı ve eğlenceli bir yer.
14: Ramenleri tek kelimeyle kusursuz.
0: Diğer yerlerden ayıran faktör her şeyi tam olarak kendi kafasına göre yapan şef Koki. Sadece 11 ile 3 saatleri arasında açık olduğunuz doğru mu?
11: Doğru, çok satmak yerine kaliteye odaklanıyoruz.
0: Et suyunu hazırlamak gerçekten 20 saat mi sürüyor?
11: Başından sonuna en az 20 saat.
0: Kimden öğrendin bunu?
11: Babam. Fransız mutfağı eğitimi almış bir şefti. Japonya'da da bir restoranı vardı. Burada da Japon restoranları açtı.
0: Ramen delisine ne diyordunuz? Ramen kafamı. Ramen et. Ben öyleyim.
11: Acılı susamlı ramen.
15: Benim favorim acılı susamlı ramen.
9: Eriştelerin hepsi elde yapılıyor. Et suyu da el yapımı. Üzerinde de kıymayla servis ediliyor. Enfes.
0: Tamam şef, başlayalım.
11: Eriştemizi yapmak için burada 4 çeşit unumuz var. Ramen unu, sert un, tam buğday unu ve mısır nişastası. Bunları yaklaşık 10 dakika karıştıracağız. Kullandığımız sıvıysa bikarbonatlı su.
0: Elastik, çiğnenebilir dokuyu veren bu yani, anladım.
11: Kesinlikle. Bu potasyum karbonat ve sodyum karbonat. Burada sıvı yumurtamız var, zeytinyağı ve kombu özü.
0: Yani deniz yosunu.
11: Kombuyu da blenderdan geçiriyoruz. İyice karıştırıp kuru malzemelere ekleyeceğiz. 15 dakika içinde bir hamur elde edeceğiz. Bunu silindirlerden birkaç kez geçirip doğru kalınlığa getireceğiz.
0: Çok havalı. Sonra kat kat üst üste
11: evet,
0: mi konuyor?
11: Evet, kesinlikle.
0: Harika görünüyor. Ne kadar dinlenecek?
11: En az bir gün.
0: Et suyuna mı gidiyoruz?
11: İşin diğer kısmı evet.
0: Tamam.
11: Hayvan kemikleri.
0: Ve su. 20 saatlik serüven böyle mi başlıyor?
11: Doğru.
0: Sonra kemikler çıkarılıyor. Beyaz soğan, lahana ve bolca zencefil.
11: Bolca sarımsak, havuç, kereviz sapı ve kombu yosunu.
0: Bu şekilde bir saat daha kaynayacak.
11: Evet.
0: Dedin, değil mi?
11: Yoğunluğu her zaman burada refraktometre ile ölçmeyi severiz.
0: O da ne?
11: Refraktometre
0: uzak
11: diyoruz.
0: Uzak yolundan mı o?
11: Evet, bununla yoğunluğa bakabiliyoruz. Yoğunluğun 5 civarında kalmasını istiyoruz.
0: Dur bakalım, bunu görmeliyim. 5 seviyesi şu koyu çizgi
11: evet.
0: Mi? Evet. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Tamam, sırada ne var? Acı biber yağı.
11: Evet, kanola ve susam yağını 150 derecede kızdırıyoruz. Tarçın.
0: Yıldız anason.
11: Kurutulmuş acı biber. Yeşil soğan, zencefil ve sarımsak.
0: Tamam.
11: İnce toz biberimiz, biraz pul biberimiz, tuz ve Szechuan biberimiz var.
0: Gözlük temizleme spreyinde ne var peki?
11: Sadece su. Baharatları biraz nemlendiriyoruz ki üzerine sıcak yağ döktüğümüzde yanmasınlar.
0: Ha, bir mutfakta daha önceden hiç görmediğim iki şey birden.
11: Sıcak yağ ekliyoruz. Beklemeye bırakacağız.
0: Tamam, şimdi ne yapıyoruz?
11: Shoyu tare sosumuz. Susam yağı, sarımsak ve zencefil, beyaz soğan, patates ve hafif tat vermesi için elma.
0: Sık sık tercih ettiğim bir üçlüdür.
11: Kombu yosunu, tonkotsu et suyu, sirke, mirin, kombu özü ve bolca tuz ve karabiber. Bunu hafif ateşte bırakacağız.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
11: Blender'dan geçireceğiz. Susam yağı, dana bonfilesi, eti de burada kendimiz çekiyoruz.
0: Zencefil, sarımsak püresi, taze karabiber.
11: Szechuan biberi de var. Kulak mantarı, bambu filizi, Çin usulü turp turşusu, acı biber salçası, kendi yaptığımız acı sos ve koyu soya sosu.
0: Esmer şeker.
11: Toz şeker, istiridye sosu ve fıstık ezmesi.
0: Ve can alıcı nokta.
11: Kendi yapımımız acı biber yağı.
0: En kötü yamak öcünü alırdım. Gizli gizli kaşıklarken kovulurdum mutlaka.
11: Çok acıkmışsın. Hemen yapalım. Erişteleri atıyoruz. Biraz tahin, shoyu tare, sriracha, kombulu mirin, yumurta, iç yağ ve büyük tencereden aldığımız et suyunu ekliyoruz. Az önce haşladığımız erişteleri ilave ediyoruz. Acılı susamlı et, acı biber yağı, susam, yeşil soğan, yer fıstığı ve şerit kurutulmuş biber.
0: Ramen yerken doğru ve yanlış şeyler nedir söyle.
11: Ramen'in en güzel yanı da bu işte. Bence kesin bir doğrusu veya yanlışı yok. Ama insanların dikkat ettiği bazı şeyler var. Mesela önce et suyunun tadına bakarlar.
0: Evet.
11: En önemli kısım orasıdır. Sonra içindeki malzemeleri ve erişteyi yerler. Ama asıl kilit nokta hızlı yemek. Çünkü ramen çok çabuk kıvamını kaybeder. Sıcacıkken, dumanı üzerindeyken yemeniz gerekiyor. Masadan kalktığınızda kaseden hala dumanlar çıkıyor olmalı.
0: 5 dakikada mideyi indirince görgüsüzlük olmuyor yani.
11: Aksine, doğrusu budur zaten.
0: Tanrım, harika görünüyor. Her lokmada farklı bir tat alıyorum. Bazen daha tuzlu, bazen umami tadı, bazen acı kendini gösteriyor. Sonra taze soğanın yoğun aroması geliyor. En sevdiğim kısım galiba... Dükkanın açık saatleri. Bu kadar emek ve zaman harcıyorsan ortaya çıkan bu kadar muhteşem olmalı. Yediğim en iyi. En sağlam ramenlerden biri olduğunu itiraf edeyim.
11: 47 numara acılı susamlı ramen hazır.
13: Lezzeti çok zengin.
14: İpeksi, kremamsı ama o acıyı da hissettiriyor.
0: Ne var be? Şikimenya'dayız. Şef Koki şimdi...
11: Yeni ramen siparişleri geliyor. Hadi bakalım.
0: Buranın farkı nedir?
16: Çok geleneksel. Büyük babasından kalan o eski tarifleri kullanıyorlar ama aynı zamanda son derece modern ve yenilikçi bir yorum katmışlar.
11: 30 numaraya takolar.
15: Takolar onları diğerlerinden ayırıyor. Meksika ve Japon mutfağının harika bir sentezi olmuş.
3: Kesinlikle şehirdeki en iyi 5 takodan biridir.
0: İçinde iki farklı karakter barındırıyorsun. Biri disiplinin tarafın, diğeri de...
11: Çatlak tarafın mı?
0: Ne yapıyoruz?
11: Machachi. Tencereye biraz soya sosu alıyoruz. Bu bizim pişirme sosumuz. Mirin.
0: Sarımsak, zencefil.
11: Şimdi hayvan döşünü mühürleyeceğiz.
0: Pişirme sosunu mı atıyoruz?
11: 2-3 saat ocakta 2-3 pişecek. Ardından çıkarıp soğumaya bırakacağız. Sonra da dilimleyeceğiz.
0: Sonra, bir kez daha mı pişecek?
11: Evet. Soya sosu,
0: esmer şeker,
11: dinlendirilmiş yağ, zencefil, sarımsak, tonkotsu et suyu ve cashew.
0: Sonra ne yapıyoruz?
11: Ananaslı salsa sosu.
0: Usulü geleneksel Japon usulü ananaslı salsa yani.
11: Evet öyle. Ananasın sert orta kısımları. Habanero biberi, sarımsak ve yağ. Bunu blenderdan geçiriyoruz. Ardından kişniş ve soğan ekleyeceğiz. İyice karıştırıyoruz.
0: Tortilla mısır unundan mı?
11: Mini mısır tortillası. Arasında peynirle üst üste çift kat yapıyoruz. Kişnişli mayonez, cashew eti, ananaslı salsa ve kişniş. Üzerine de ramen erişteler geliyor. Afiyet olsun.
0: Pek çok kez hayvan döşlü taco yediğimi söyleyemem. Karşımda bir taco var ama ısırdığımda o muazzam yağlı krema gibi doku damağıma yayılıyor. Yiyebileceğiniz en lezzetli al pastor dönerini yemek gibi bir şey. Ama favorim şu çıtır ramen erişteleri. Enfes.
2: Çıtır çaşu takoları hazır.
15: Et lokum gibi pişmiş.
10: Aynı anda hem tatlı hem de çıtır bir lezzet.
15: Bir ramen dükkanında taco yemek garip gelebilir ama hakkını vermişler. Resmen döktürmüşler.
4: İki ince bir kalın erişteyi haşlamaya gönderiyorum.
17: Koke gibi birinin burada böyle bir işe imza atması gerçekten büyük bir sürpriz.
10: Buraya ne zaman gelsem kapıda hep kuyruk oluyor.
18: İçerisi çok kalabalık olursa her zaman yan tarafa geçebilirsiniz.
11: Yan tarafımızda First Avenue Corner Store var. Japon usulü bir atıştırmalık barı.
0: Ön kapıdan alamazsak arka kapıdan girersiniz.
16: Siparişiniz geldi. Afiyet olsun.
14: Kim ziyaretime gelirse buraya getiriyorum.
0: Buranın hastası çoktur değil mi?
11: Harika bir kitlemiz var. Bizi destekliyorlar. O yüzden onlara gerçekten minnettarız.
0: Ramen'in kitabını yazmış dahi bir şef olmanın alakası yok tabii ki canım. Eline sağlık.
13: Otomobil piyasası durgun.
19: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
20: Takoma. Değerinde trim sat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
21: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
22: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
23: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
24: Bu var ya bu.
25: Blok dersten çıkıyor.
24: Atıştırmalık?
25: Yok, ben doymalık takılıyorum.
24: Bir şey diyeyim mi?
26: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
24: Abi bu adam ne yiyor ya?
27: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
28: Servis geldi. Çantam hazır mı?
29: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
30: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
31: Ama ne otel?
32: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
31: Trivago'ya bakmadın mı?
33: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
32: Gerçekten mi? Kanıtla.
33: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
31: Favori sitendekini bile.
33: Aynı otel. Yarı fiyatına.
31: Trivago'ya bakmamış.
32: Trivago'ya bakmadım.
34: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
35: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
36: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
37: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
38: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
39: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
38: Ne de motorun durması onları yıldırır.
39: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
38: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
39: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
38: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Çalışmaktan onur duyduğum organizasyonlardan, zihinsel engelli yetişkinlerle ilgilenen Best Buddies. Reno, Nevada'da zihinsel engelli çocuklarla ve yetişkinlerle birlikte çalışan bir restoran varmış. Sahibinin bir gazi, anne babasının da hemşire olduğunu öğrenince etkilendim. Buradaki insanlar resmen topluluklarına kol kanat geriyor. Aslen Buffalo kökenliler ama burada New York usulü pizza yapıyorlar. Tam bana göre bir pizzacı. İşte Smiling with Hope.
1: New York pizzası hazır.
2: Smiling with Hope topluluğumuza sadece enfes pizzalar sunmakla kalmıyor.
3: Sizin için her zaman yerimiz var.
2: Aynı zamanda yürüttükleri misyonla kalbinizi sevgiyle dolduruyorlar.
4: Yemekleri harika.
1: İki kanoli hazırlıyorum.
0: Tüm bunları ulusal muhafız Andrew ve emekli bir gazi hemşire olan annesi Robin hayata geçirmiş. Pizza dünyasındaki bu yeni görevlerinde güçlerini birleştirmişler.
1: Bu maceraya beraber atıldık.
0: Ortak olarak.
3: Birbirimize evet,
0: ortak
3: yatırım olarak yapıyoruz.
0: Bundan önce restoran sektöründe çalıştınız mı?
1: İlk deneyimimiz.
0: Menüde neler var?
1: Pepperonili pizza, acılı tamam, sarımsaklı düğüm ekmeği.
5: Acılı düğüm ekmekleriniz hazır, afiyet olsun.
6: Düğüm ekmekleri bufalo kanatlarının hamurlu bir yorumu gibi.
5: Pepperonili Sicilya pizzanız.
7: Pizzası harika. Burada yaptığı her şeye asıl farkı katan şey hamuru.
0: Neden Sicilya usulü?
1: Pizza dünyasının gizli kahramanıdır da ondan.
0: Şu hamurun sırrını anlat.
1: Burada her şey için aynı hamuru kullanıyoruz. Önce suyumuzu doğrudan şuraya alıyoruz. Ardından un.
0: Yüksek gluten.
1: Evet. Tuz ve maya. 5 dakika karıştırıyoruz. Sonra zeytinyağı ekleyip biraz daha karıştırıyoruz. Porsiyonlara ayırıp hamur yuvarlama makinesine veriyoruz.
0: Pürüzsüz ve gergin olsun diye.
1: Sonra üzerlerini güzelce yağlayıp 3 gün buzdolabında dinlendiriyoruz.
0: Kaç farklı pizza var? Pepperonili var, peynirli var, karışık var. Peki size özel kaç çeşit pizza var?
1: Burada her şeyi müşteri kendi isteğine göre oluşturuyor. Bazen öyle ilginç kombinasyonlar görüyoruz ki şaşırırsınız.
0: Aa, sabit size özel bir çeşit
1: yok. Aslında yaklaşık bir yıldır yaptığım ve insanların bayıldığı bir çeşit var. New York usulü pizza yapıyorum. Ricotta peyniri, domates ve sosis koyuyoruz. Fırından çıktıktan sonra da üzerine balzamik sirke ve taze fesleğen gezdiriyoruz. Menüde yazmayan gizli bir lezzetimiz diyebiliriz.
0: Merak etme, aramızda kalacak.
1: Evet, sırrımız. Mayalanmış hamurumuz hazır. Şimdi bir ön pişirme yapacağız. Zeytinyağını doğrudan tepsiye döküyoruz. Hava kabarcıklarını biraz söndürelim. Ters çevirip tepsiye yayıyoruz. Bir Sicilya pizzası gibi görünsün.
0: Sicilya'dasının şekli pek böyle değil ama seni temin ederim. Fırında ön pişirme yapıyoruz.
1: Evet, sadece şeklini alsın ve malzemeleri taşımaya hazır olsun diye. Şimdi dükkanın özel pizza sosunu hazırlıyoruz.
0: İşte buna bayılırım.
1: Konserve ezilmiş domates, biraz kekik, azıcık sarımsak, fesleğen, ançüves.
0: Bir umami bombası.
1: İyice pürüzsüzleşene kadar çekiyoruz. Kalan sosu da ekleyip tekrar karıştırıyoruz.
0: Sosu pişirmiyoruz yani.
1: Üzerinde pişiyor zaten.
0: Sosu da bol keseden koyuyormuş.
1: Parmesan ve pecorino peynirleri. Sarımsak yağı, biraz kekik. Fırına ilk verdiğimizde üzerine pepperoni koymuyoruz. Yoksa kuruyup yanarlar. Şu kürdan tepsiyi fırından çıkarıp pepperonileri ne zaman ekleyeceğimizi gösterecek. Kürdanın ucu hafif kararınca zamanı gelmiştir.
0: Bu taktiğe diyecek bir şey bulamam.
1: Ve mozzarella.
0: Fırına verip yarı yolda çıkaracak mıyız?
1: Pepperonileri dizip tekrar fırına vereceğiz. Sırada sarımsaklı düğüm ekmeklerimiz var. Yapışmasın diye biraz pirinç unu serpip hamuru açıyoruz. Şöyle kara şeklinde düzeltip şeritler halinde kesiyoruz.
0: Sonra düğüm mü yapıyoruz?
1: Evet, düğüm yapıyoruz. Doğrudan bu tepside fırınlıyoruz.
0: Fırından çıktı. Harika görünüyor.
1: Şöyle porsiyonlayalım. Üzerine de taze fesleğen serpiyoruz.
0: Sırada ne var?
1: Acılı düğümler. Önce biraz sarımsak yağı gezdiriyoruz. Sonra acılı kanat sosu, parmesan ve pecorino peynirleri, kekik. Şimdi hepsini güzelce harmanlıyoruz.
0: Resmen vejetaryen kanat oldu bunlar.
1: Biraz daha kekik, son bir kez peynir karışımımızdan serpiyoruz. Ev yapımı ranch sos ve son olarak roquefort sosu.
0: Hamurun kıvamı, kanatlar adın, o çıtırlığı ve çiğnemeyi fazlasıyla veriyor doğrusu. Hamurun kendi lezzeti apayrı boyutta. Sadece pizza değil, bu da söylenmeli. Şuna bak, olay işte budur. Pişirilmeden hazırlanan soslara bayılırım. Domatesin tadı alınıyor. Ançöz de müthiş bir umami katmış. Pepperoniler çarak gibi kıvrılmış. Kusursuz, eline sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sicilya pizzası tepside.
0: Şunun bir fotoğrafını çekmek lazım.
6: Peyniri kusursuz.
0: Bu işin ehlisi.
8: Ben Sicilyalıyım ve bu yüzden buraya bayılıyorum.
0: Sicilyalı mısın?
8: Evet.
0: Peki sence hazırladığı hamur nasıl?
8: Tek kelimeyle on numara.
9: Acılı düğüm ekmekleri de harika. Bufalo sosunun tatlı bir acılığı var.
0: Pizza nasılmış kızlar?
6: Muhteşem.
5: Çok iyi.
0: Büyük babaları geri yani babası bana buraya geldiklerinden ve pizzanın kenarının ne kadar nefis olduğundan bahsetti.
6: Hiç ağır değil. Hafif ve puf bir hamuru var.
0: Merhaba büyük baba geri.
3: Eve dönerken el arabası gerekecek sanırım.
10: Burası sıradan bir restorandan çok daha fazlası. Gazilere ve engellilere
4: destek veriyorlar.
1: Transitions Akademi ile ortak çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Lisedeki özel eğitim programlarında okuyan gençleri alıp onları yüksekokul seviyesine hazırlıyor ve harika bir iş deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz.
0: Bugün bizimle olan harika ekip arkadaşınız kim?
1: Adı Hayden. Girdiği her yere neşe saçar.
10: Çevremizde görmek isteyeceğimiz öncü insanlara mükemmel birer örnekler.
1: 6 numaralı masaya 3 porsiyon kanoli, teşekkürler.
0: Tatlıyamadan seni bir yere göndermem demiştim.
1: Bunu annem buldu. Kanoli lezzetiyle çikolata parçacıklı kurabiyeyi bir araya getirmek istedik. Hamurunu hazırlıyoruz. Beyaz şeker, esmer şeker ve oda sıcaklığında tereyağı şöyle bir karıştırıyoruz.
0: Şeker ve yağ kaynaşsın.
1: Yumurtaları ekliyoruz, bir de vanilya. Malzemeler iyice karışacak. Un, karbonat, tuz. Önce yavaş ayarda başlıyoruz.
0: Yoksa her yer un olur. Çikolata parçacıkları...
1: Porsiyonlara ayırıyoruz. Üzerini kapatıp biraz buzdolabında dinlenmeye bırakacağız.
0: İşlemesi kolay olur.
10: Onlara mükemmel birer örnekler.
1: 6 numaralı masaya 3 porsiyon kanoli, teşekkürler.
0: Tatlayamadan seni bir yere göndermem demiştim.
1: Bunu annem buldu. Kanoli lezzetiyle çikolata parçacıklı kurabiyeyi bir araya getirmek istedik. Hamurunu hazırlıyoruz. Beyaz şeker, esmer şeker ve oda sıcaklığında tereyağı şöyle bir karıştırıyoruz.
0: Şeker ve yağ kaynaşsın.
1: Yumurtaları ekliyoruz, bir de vanilya. Malzemeler iyice karışacak. Un, karbonat, tuz. Önce yavaş.

0: Tepsi başına 12'şer tane koyuyoruz.
1: Birbirine yapışmasın.
0: Yayılıp birleşmesinler diye fırına veriyoruz. Fırından çıktıklarında kurabiyeler sıcakken hafifçe bastırıp bir çukur açıyoruz.
1: Başka kurabiyeler de yapıyorsunuz.
0: Evet, evet yapıyoruz.
1: O iş Robin'de mi peki?
0: Aslında herkesin elinden geliyor ama en çok onun işi diyebiliriz.
1: Haftada bunlardan ne kadar tüketiliyor?
0: Çok fazla. Sayısını unuttum artık. Sanırım 3-4 tepsi gidiyordur.
1: Günde?
0: Günde, evet.
1: Peki insanlar tek tek mi alıyor, çifter çifter mi, düzine düzine?
0: Genelde birer ikişer alıp tadına bakmak istiyorlar. Çünkü daha önce böyle bir şey duyan çok az kişi var.
1: Çok normal çünkü en azından
0: evet.
1: Başka bir yerde yoklar
0: evet.
1: Değil mi?
0: Doğru söze ne denir ama şaka bir yana en büyük siparişimiz yaklaşık 40 taneydi. Yani canları kaç tane çekerse o kadar alıyorlar. Şimdi içlerini kanoli kremasıyla dolduruyoruz. Üzerine de pudra şekeri.
1: Yıldız ekip arkadaşımız Hayden'la tanışmak için
0: mekanı
1: bekliyor.
0: Mekanı nasıl yüzü kendisi?
1: Nasılsın şampiyon?
2: İyiyim.
1: Memnun oldum. Bunların tadına baktın mı?
2: Evet yedim.
1: Ben de bir tane yiyeyim.
2: Evet.
1: Hadi yumurum.
0: Sağlığına.
1: Harika. Duşu çutur çutur. Bayıldım. Sence nasıl?
2: Bu çok lezzetli.
1: Dondurmalı sıcak sandviç gibi.
0: Soğuk kremayla tadı başka oluyor. Ağzım doluyken konuşamıyorum. Kusura bakma anne.
1: 33 yaşına gelmişsin be oğlum.
3: Kanoli kurabiye çanaklarınız. Afiyet olsun.
2: Gerçekten hayatımda yediğim en iyi tatlı. Şeker oranı tam kıvamında.
0: New York usulü kırmızı pepperoni'nin sosunu döküyorum.
4: Ben New Yorkluyum. Bundan daha iyisini bulamazsınız.
1: İşinize, çevrenize kattığınız o muazzam sevgiyi insan her lokmada hissediyor. Her şey için teşekkür ederim.
2: Biz yeniden teşekkür ederiz.
1: Şampiyon.
2: Ben de.
1: Mekanın yıldız çalışanı. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik ama merak etmeyin, ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle birlikte olun. Pizzanın en sevdiğin kısmı neresi?
5: Kenarı.
1: Peki ya senin?
5: Ben sosunu seviyorum.
1: Sosu da güzel değil mi sos?
5: Evet. İkisi birlikte olunca böyle
1: oluyor. İnanılır gibi değil.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
14: Bu otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba.

0: Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
0: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde.
1: Kayıp yemekler ve geciken siparişlerle alakalı şikayetler alıyorum.
2: Onların malzemelerini kendi kutusuna dolduruyor. Bu hırsızlıktır. Protokol böyle mi yani?
1: Böyle bir şeye hiçbir koşulda izin veremeyiz.
2: Ben Charles Stice. 20 senedir binlerce restorana sorunlarını çözmelerinde yardımcı oluyorum.
3: Bu pis bir hırsız.
4: İndir onu.
5: Kovuldun.
2: Artık onlar da bilinçlendi.
3: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
2: Biz de artık daha iyi gizleniyoruz.
6: Ve gelin ne damat.
2: Özel dedektiflerle çalışıyoruz.
7: Birkaç fıçıyı işaretledim.
2: Ve yeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u çalıştırın. Restoran sırları ekibini...
6: Evet, sürpriz.
2: Daha önce hiç böyle görmediniz.
8: Ne zamandır benden çalıyorsun?
5: Hapse gitmek ister misin?

0: Charles.
1: Merhaba Charles Stiles, restoran sırlarından.
0: Merhaba.
1: Bu da Patrick, özel dedektifimiz.
0: Merhaba Patrick, ben Dr. Cynthia Clark.
1: Bana biraz işlerinden söz eder misin?
0: Merhaba, ben Dr. Cynthia Lee Clark. Pasadena, Kaliforniya'da yemek dağıtım hizmeti veriyorum. Bir yıl kadar önce annem düştü ve kalçasını kırdı. Ameliyattan sonra da rehabilitasyon görmesi gerekti. Hem iyi kalitede hem de onun özel tıbbi durumuna iyi gelecek yemek hizmeti veren bir yer bulmak gerçekten çok zordu. Bu yüzden ben de Homebound'u kurdum. Homebound, müşterilerinin özel diyet ihtiyaçlarına yönelik yemek hizmeti veren bir şirket. Yalnızca taze, organik ve içinde pestisit olmayan malzemeler kullanıyoruz. Müşteri yelpazemiz çok geniş. Yaşlılar da var, yaraları için tedavi görenler de ve bazen yalnızca diyet yapan insanlar da var. Müşterilerimizin en sevdiği, en çok satan yemeğimiz çayır otuyla beslenmiş Salisbury bifteği. Ayrıca taze mısırlı ve ballı havuçlu enfes kızarmış çipuralar da yapıyoruz. Ve çok lezzetli haşlanmış kemikli kaburga bifteğimiz de var. Bu özel yemeği organik brokoli ve sarımsaklı yasemin pirinç pilavıyla sunuyoruz.
1: Telefonda... Yemek dağıtımı konusunda şikayetler aldığından söz etmiştin. Bunu biraz açabilir misin?
0: Kayıp yemekler ve geciken siparişlerle alakalı şikayetler alıyorum. Bu tip şeyler bana hiç mantıklı
1: değil. Yani bazı müşterilerine yemekler teslim edilmiyor mu?
0: Evet, Mary.
1: Mary'den söz eder misin?
0: Çok tatlı yaşlı bir kadın. Haftada birkaç kez beni arıyor ve yemeğinin ona ulaşmadığını söylüyor. Tekrar hazırlayıp göndermek zorunda kalıyorum. Bir keresinde kendim bile götürmüştüm. Müşterilerim beni arayıp yemek servisiyle alakalı, örneğin yemeğin hiç ulaşmaması ya da geç gitmesi gibi sorunlar hakkında şikayette bulunuyorlar. Bu bana annemin yaşadığı zorlukları hatırlatıyor ve çok üzüyor.
1: Bana teslimat şoförlerini tanıtır mısın?
0: Tamam, bir tanesi Anna. Ve onun hakkında şikayet aldığım tek müşterim size bahsettiğim Mary. Yemeğin ona ulaşmadığını söylüyordu.
1: Demek ki bu noktada bir tutarsızlık var. Ya şoförden kaynaklı ya da müşteriden.
0: Kesinlikle. Diğer şoförüm de Chris. Gecikmeyle alakalı şikayetleri
1: alan... Bir şeylerin açığa kavuşmasının vakti gelmiş diye düşünüyorum. Şimdi sana nasıl yapacağımızı anlatayım. Buraya gizli kamera ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Buranın hiçbir yerine es geçmeyeceğiz. Bu özel iş için en yetenekli restoran sırları çalışanlarımı getireceğim. Bir de evlere servis gibi bir hizmetiniz olduğu için gizli kamera ve mikrofonlar takılmış bir tuzak evi hazırlayacağız.
0: Harika.
1: Bu şekilde yemek dağıtımını bir de müşterilerinin gözünden görebilirsin. Dedektifimiz bize yardımcı olacak.
2: İşe alım öncesi nasıl bir değerlendirme yaptığınızı öğrenebilir miyim?
0: Geniş çapta bir sabıka kaydı sorgulaması yaptım ve bir sorun çıkmadı. Tehlikeli bir durum yoktu.
2: Sizin için de bir sorun olmazsa o sorgulamaları tekrar yapmak istiyorum. Bir yıl içinde bile değişebiliyor.
0: Birkaç müşterimizi hali hazırda kaybettik. Dahasını kaybetmeye gücüm yetmez. Gerçekleri bilmek istiyorum.
1: Bir sorun ya da bilmen gereken tehlikeli bir durum varsa hepsini bulacağız. Evet, kontrol odasına hoş geldin.
0: Vay, çok güzelmiş. Mutfağımı daha önce hiç kameradan görmemiştim.
1: Gördüğün gibi mutfağının her bir bölgesi gizli kamera ve mikrofonlarla donatılmış durumda. Zemin kat, depo alanı. Ayrıca ilk buluştuğumuzda söz ettiğim gibi gizli kamera ve mikrofonlar taktığımız bir tuzak evimiz bile hazır. Restoran sırları ekibinden Hall evin içinde bekliyor. Böylece şoförlerin müşterilere nasıl davrandığını iş üstünde görebiliriz.
0: Muhteşem.
1: Evet, görünüşe göre çalışanların yemekleri hazırlamaya başladı.
3: Evet, patatesler hazır.
1: Şuradaki aşçın John mu?
0: Evet, o. Çok bilgili biridir. Çok da iyi bir insandır.
1: Bana diğer mutfak çalışanlarından söz et.
0: Daha yaşlı olan Maria.
4: Ocakların hepsini kapattım.
0: Genç olansa Joy.
1: Peki yemek pişiren diğer insanlar kim? Hepsi senin için çalışmıyor,
0: hayır,
1: değil mi?
0: Burası ortak mutfak ve ben tıpkı buradaki diğer şefler gibi bir kısmını kiralıyorum. Aralarında pastacılar ve yemek hizmeti verenler de var. Yalnızca mutfağı paylaşıyoruz, o kadar.
1: Patrick'in araştırmaları sonucunda bulduklarını seninle paylaşması çok iyi olacak.
0: Tamam, süper.
2: Konuştuğumuz gibi çalışanlarınızın sabıka kayıtlarına tekrar baktırdım ve çoğunlukla hepsi aynı şekilde çıktı. Bir çalışan hariç ama. Anna alkollü araç kullanırken yakalanmış.
0: Ne?
1: Bunu biliyor muydun?
0: Hayır, bilmiyordum.
1: Bu gerçekten büyük bir değişiklik.
2: Ve devam eden araştırmalarım sırasında görmek isteyeceğinizi düşündüğüm önemli bir videoda yakaladım. Arkadaki ekrana bakabilir misiniz? İşte şuradaki.
1: Yanlışsam düzelt. Bu senin aşçın,
0: evet,
1: değil mi?
2: Taşıdığı şeyi görüyor musunuz? Büyük bir paket pudra şekeri bu.
0: Evet.
2: Peki mutfaktan kendi özel aracına pudra şekeri taşımasının herhangi bir sebebi olabilir mi?
0: Hayır, bir malzeme mutfağa girdi mi bir daha çıkmaz.
1: John'un malzeme çaldığı apaçık belli.
0: Şok geçiriyorum.
1: Evet Patrick, her zamanki gibi iyi iş çıkardın. Buralarda kal.
2: Tabii ki, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bunun için üzgünüm.
0: Evet, ben de öyle.
1: Bunu araştırmayı bırakmayacağız ama şoförlerin işe geldi sanırım. İşte Anna, onu biraz anlatır mısın?
0: Anna şirketi kurduğumdan beri benimle ve şu anda öğrenci. Teslimatlarını ders saatlerine göre ayarlamak için gerçekten çok uğraştım. Çünkü üniversitede okuyor şu an.
1: Alkollü araç kullandığını sana anlatmaması beni biraz endişelendirdi. Senden daha çok şey saklaması mümkün mü acaba?
0: Umarım değildir.
3: Teslimat için hazır mısın?
5: Her zaman.
1: Diğer şoförün Chris de işe geldi.
0: Evet. O çok kibar ve tatlı biridir. Yani iyi bir insan.
3: Çanta başı 5 paket. Çok lezzetli görünüyor.
1: John tüm yemekleri paketleyip servise hazır hale getirdi bile.
3: Hey Chris.
5: Bugün kaç tane götürüyorum?
3: Senin için 3 çantamız var. Al şunu. Şu 3'ünü. Dikkatli ol. Dikkatli sürün.
6: Tamam.
1: Evet, bugün 2 şoförünü de takibe alacağız. Bu şekilde işlerini nasıl yaptıklarını ve teslimatta neler olduğunu ilk elden görebileceğiz. Bakalım neler olacak.
0: Harika.
1: Chris ve Anna'nın gidecekleri yere ulaşmalarını beklerken John'a tekrar bakalım diyorum.
0: Olur.
1: Evet, şu anda John depo alanına doğru gidiyor. Dikkatlice inceleyelim.
0: Şu anda ona gerçekten çok kızgınım.
1: Şu anda senin raflarını geçti ve diğer kiracıların depolarına doğru gidiyor. Onların malzemelerini alıyor. Bu hırsızlık.
0: John beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı.
1: John resmen ortak mutfağa paylaştığınız diğer şeflerin malzemelerini çalıyor.
0: Bu çok saçma.
1: Bunu yakalamış olmamız çok güzel. Ama bizi aramana neden olan soruna geri dönelim mi?
0: Olur peki.
1: Şu anda Chris'in gittiği ev neresi?
0: Burası Mary'nin evi. Bir trafik kazası sonucu yaralandı ve tedavi görüyor. Birkaç aydır bizimle çalışıyor ve yaklaşık son 1 ayı kaldı.
1: Peki teslimat şoförü bir eve ulaştığında yemeği teslim ederken ne yapması gerekiyor?
0: Yemeği eve kadar çıkarır ve kapıyı çalarlar. İdeal olarak müşteri dışarı çıkar ve yemeğini alır. Ama müşterimiz çıkmazsa o zaman çantayı yere bırakırlar. Eski çantayı alıp oradan ayrılırlar.
1: Bir dakika, Chris Marianne'in evine girdi resmen. Protokol böyle mi?
0: Böyle bir şeye hiçbir koşulda izin vermeyiz.
1: Şu anda neler olup bittiğini kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Bob, evin içinde ne olduğunu görmem gerek. Sakın yakalanma.
2: Anlaşıldı.
1: Chris ve Marianne masada yalnızca konuşuyorlar.
0: Böyle bir şey yapmamalı.
1: Geciken siparişler hakkında şikayetler alıyordum. Bence bu kesinlikle o şikayetlerin nedeni.
0: Onun tek işi yemek teslim etmek.
1: Chris'in müşterinin evine girmesi oldukça şüpheli bir durum. Onun dışarı çıkmasını beklerken bir de Anna ne yapıyor ona bakalım. Anna'nın teslimat listesinde kim var?
0: Sanırım Roger olmalı. Evden çalışıyor ve gözleri görmüyor. Ona her gün, her öğlen hem de akşam yemek götürüyoruz.
1: Bakalım o standartlarına uygun teslimat yapıyor mu? Roger kapıyı açtı, yemeği aldı ve boş çantayı da ona verdi. Bana göre teslimat çok sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.
0: Kesinlikle.
2: Charles, Chris evden çıkıyor.
6: Dikkatli ol.
5: Tamam, görüşürüz Mary.
6: Görüşürüz. Görüşürüz.
0: Belki şimdi elindeki diğer yemeklere dağıtır ama tam vaktinde olmayacak. Yemekler de eskisi gibi taze değil.
1: İyi bir haberim var. Chris'in şimdi gideceği ev, restoran sırlarından Hall'ün tuzak evi. Hall yeni müşteri gibi davranacak.
0: Harika.
1: Alttaki şu ekrana bakarsan restoran sırlarından Hall'ü görebilirsin. Hall'ün çok özel bir durumu var. Birkaç yıl önce böyle bir araştırma yürütüyorduk ve Hall orada çalışma saatlerinde içerken ve para çalarken yakalanmıştı. Gördün mü? $20 aldı ve gizlice önlüğünü attı. Paranı böyle yürütüyor işte. Hırsız orada. Bir alkol sorunu olduğunu itiraf etti ve rehabilite oldu. Sonra restoran sırları ekibine katıldı. Hall, elindeki içeceği derhal bırak. Hall bana artık her şey kontrol altında diyor. Ona karşı bir zaafım var. Kendini yeniden kanıtlaması için bu iyi bir fırsat. Evet, işte Chris geliyor. Chris geliyor, şov başlasın. Hall, iyi misin? Hall, Hall, Hall. Hall.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
8: Net, sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava. Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
1: Hall. Hall. Hall. Melissa, hemen Hall'ün yanına gidip bakabilir misin? Neyse ki yapım ekibinden biri evin içindeydi.
21: Hall. Hall.
22: Evet. Evet, evet.
21: Emin misin?
22: Evet.
21: Charles, Hall gayet iyi. Sadece uyuyakalmış. Kulaklığını da çıkarmış. Şunu kulağına tak. Charles'ı duyabiliyor musun?
1: Hall, beni duyuyor musun?
22: Evet, evet.
21: Duyuyor musun? Tamam, evet. Ben gittiğim anda kapıya bakman gerek, evet, anlaşıldı
1: tamam.
21: mı? Tamam o zaman.
1: Tamam, Hall'ü seviyorum ama bu adam beni gerçekten sinir ediyor.
22: Özür dilerim.
5: Merhaba, Hall sen misin?
22: Evet.
5: Merhaba, ben Chris. Homebound'da çalışıyorum, içeri gelebilir
22: miyim? Tabii, tabii, içeri gel.
5: Harika.
22: Gel lütfen.
5: Nasılsın? Ne yapıyorsun?
22: Pek bir şey yok, tamam. Mutfağa geçelim.
5: Senin için 3 farklı yemeğim var. Evet, öğle yemeğin burada. Bu da akşam yemeğin. Hatta sonrası için atıştırmalıkların da var. Tamam mı? Şimdi öğle yemeğini senin için tabağa koymamı ister misin? Ben bu deneyimleri müşterilerimle paylaşmayı çok
22: seviyorum. Çok güzel gerçekten.
5: O... Salata var, peynirli makarna var.
1: Otursana. Biraz... Eve girmesi bile yasakken yemeklerini servis etmek de ne demek?
0: Kesinlikle.
1: Hall, Chris'in bunun için vakti olup olmadığını sor.
22: Bugün yapacağım başka teslimatlar
5: evet,
22: var mı?
5: Evet ama şu anda en önemli kişi sensin Hall.
1: Şu anda onun üzerinde bir deney yapmak istiyorum. Chris'in bir müşterinin evinde ne kadar kalabileceğini görmek istiyorum.
0: Tamam, mantıklı bir soru.
1: Hall, Chris'i bu evde ne kadar tutabileceğini görmek istiyorum.
22: Sana bir şey göstereceğim. Şurada çekmecede iskambil evet. destesi var. O kartları
5: Tabii
22: bir getir
5: ki.
22: Bakalım. Yapacağım başka teslimat var
5: Hayır,
22: mı?
5: Hayır, hiç acelem yok. Şu anda tek önemli şey sensin dostum.
22: Harika o zaman.
1: Benim gördüğümü sen de görüyor musun? İskambil oynuyorlar.
0: Kesinlikle Chris'in yapmaması gereken bir şey.
1: Chris orada epey bir süre daha duracağı benziyor. Şimdi tekrar Ena'ya bakalım. Yemeklerinin teslim edilmemesinden şikayet eden müşterinin Mary'nin evet. evine gidiyor.
0: Evet.
1: Sanırım eve ulaştı.
0: Orası Mary'nin.
1: Bu biraz ilginç olacak.
0: Evet.
1: Bakalım yemekleri gerçekten teslim ediyor mu? Bunu şimdi öğreneceğiz.
0: Çok iyi olur. Çünkü Mary beni bir kere daha ararsa gerçekten çok üzülürüm.
1: Evet, Anna Mary'nin kapısında. Yanında da yemek çantası var. Bakalım neler olacak. Mary kapıyı açmıyor. Acaba evde mi?
0: Bu bana hiç mantıklı gelmiyor şu anda. O istisnasız
1: herhalde. Anna pencereden içeri bakmak için evin etrafında dolaşıyor. Endişelenmiş olmalı.
0: Sanırım Anna konuşmamıza bayağı içerlemiş. Bana Mary'ye yemek götürdüğünü kanıtlamak istiyor gibi görünüyor.
1: Sanırım seninle aynı fikirdeyim. Ön kapıda teslimat yaptığına dair birkaç fotoğraf çektiğini gördüm. Orada olduğunu kanıtlamak için fotoğraf çekerek kendini garantiye alıyor.
0: Bunu görmek güzel.
1: Anna şimdi buradan ayrılıyor ama Mary'nin evini izlemeye devam edelim. Belki yemeğin nereye gittiğini anlayabiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Anna'yı takip etmeyin. Mary'nin kapısındaki yemekten gözünüzü ayırmayın. Belki de mahalledeki biri onun yemeklerini çalıyordu. Belki çocuklar ya da hayvanlar bile olabilir. Kim bilir? Ha, şuraya bak. Mary evdeymiş. Bir şeylerden saklanıyor
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, saklanıyor.
1: Yemekler Mary'ye sağ salim ulaşıyormuş. Ama neden yalan
0: keşke
1: söylüyor
0: bilsen.
1: Ki?
0: Bil bakalım kim?
1: Bakalım sana ne diyecek.
0: Alo Mary.
2: Cynthia, seni aramak hoşuma gitmiyor ama yemeğim gelmedi.
0: Bugünkü yemeğin gelmedi mi?
2: Hayır, bana teslimat yapacağınızı unuttum.
0: Hayır, hayır, seni asla unutmayız Mary.
2: Bu hafta üçüncü oldu, açlıktan ölüyorum burada.
0: Pekala, yemeğini yeniden göndereceğim olur mu?
2: Tamam, teşekkür
0: ederim. Tamam, hoşça kal.
1: Anna sabıka kaydıyla ilgili yalan söyledi ama bu olayda masum.
0: Katılıyorum. Ben bir yolunu bulup Mary ile ilgileneceğim.
1: Tamam, şimdi Hall'un evindeki Chris'e dönelim.
5: Evet, şimdi senden gözlerini kapatmanı istiyorum. Birlikte dünyanın enerjisine, pozitif enerjiye odaklanacağız. Şimdi gözlerimizi kapatalım mı? Dünya enerjisi. Hissediyor musun?
1: Dünya enerjisi mi? Ne anlatıyor bu adam böyle, biliyor musun?
22: Bunu tüm müşterilere yapıyor musun?
5: Aslında evet. Bunu yapmayı çok seviyorum.
0: Onu bu mistik şeyler ilgisini takdir ediyorum ama onun tek işi yemek teslimatı yapmak.
5: Cynthia bizlere, müşterilere yakın davranmamızı istediğini söyledi.
22: Ama biraz ileri gidiyorsun.
1: Bu samimi bir duygu bile olsa kartopu etkisi yaratır ve çok yakında kızgın müşteriler ordusu kapına dayanabilir.
5: Yarın geldiğimde bunu tekrar yapalım.
22: Tamam, tamam.
5: İyi günler.
22: Sana da Chris.
1: Şoförlerin hakkında bilmemiz gereken tüm bilgileri öğrendik ve hatta aşçınla ilgili hiç bilmediğim bir sorun da ortaya çıktı. Şunu gördün mü? Aşçı John geçerken başka bir şefin tepsisinden kurabiye çaldı.
0: Buna bir son vermemiz gerek. Daha fazla izleyemeyeceğim.
1: Şimdi Chris'i ara ve buraya geri dönmesini söyle. Bu şekilde ikisiyle de aynı anda yüzleşebiliriz.
0: Tamam. Merhaba Chris.
3: Merhaba Cynthia. Nasılsın?
0: İyiyim ama hemen mutfağa dönmen gerekiyor.
3: Tamam Cynthia, az sonra oradayım.
1: Tamam, şimdi geri dönüyor. O zaman sen de gidip aşçı John'u buraya getir. Chris de az sonra
0: tamam.
1: Burada olur.
0: Pekala.
1: İkisiyle de aynı anda görüşürüz, yüzleşmiş
0: tamam.
1: Oluruz.
0: Chris ve John'un işlerimi mahvetmesine gerçekten ramak kalmıştı.
4: Cynthia, neler oluyor?
0: John, Chris benimle gelin.
4: Her şey yolunda mı? Cynthia, bir sorun mu var? Çok sinirli gözüküyorsun.
0: İçeri girin.
4: Bu da ne?
5: Başım belada mı acaba?
1: Neler olduğunu size anlatayım. Ben Charles Stiles. Restoran Sırları adında bir şirketim var. Patronunuz şirketimizi aradı ve geciken ya da gelmeyen yemek teslimatlarından şikayetler aldığını söyledi. Ve biz de bununla ilgilendik. Ve bu yaşanan en büyük sorunlardan da değil. Aşçı John, seni başka bir mutfak sahibinin deposundan paket paket şeker çalarken gördük. Hepsini arabanın bagajına koydum.
0: Başka insanlardan bir şey çalamazsın. Hatta ödünç bile alamazsın. Buna göz yumamam.
4: Bir dakika, bak hatamı telafi etmek için bana bir şans daha ver lütfen. Bir daha yapmayacağıma söz
0: biliyorum
4: veriyorum.
0: Biliyorum John ama hırsızlık hırsızlıktır. Seni kovmak zorundayım.
1: Chris, bugün yaptığın teslimatlarda seni izledik. Gününün çoğunu teslimat yapmak yerine müşterilerle sosyalleşerek geçirdim.
5: Mary Ann çok kötü bir kaza geçirdi. Onunla muhabbet etmenin ona iyi geldiğini söylüyor bana.
1: Sorun bunu biraz abartmış olmanda.
5: Bu bir sorun mu?
1: Chris, şuradaki Hall'u tanıyor musun?
5: Tabii ki.
1: Hall gizli bir restoran sırları çalışanı. Senin işin yemeği kapılarına kadar götürmek ve bir sonraki müşteriye gitmek. Senin işin içeri girip müşterilerle iskambil oynamak ya da onlara dünya enerjisi yüklemek değil.
0: Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Ama benim iş etiğimde bunlara yer yok. Benim işim müşterilerimize yemeklerini vaktinde teslim etmek, bu kadar. Tamam, seni kovmayacağım ama bundan sonra kimsenin evine girip sohbet etmeyeceksin ve iskambil oynamayacaksın. Anlaşıldı değil mi?
5: Ufacık bir muhabbet edemez miyim?
0: Azıcık, o kadar. İşin erken biterse geri döneceksin. Artık müşterilerle bu kadar fazla zaman harcamayacağın konusunda anlaştık.
5: Söz veriyorum.
0: Tamam.
5: Sarılabilir miyiz?
0: Evet, seni seviyorum.
5: Sana da sarılabilir miyim Charles?
1: Tabii ki, gel.
5: Teşekkür ederim. Bilirsiniz, herkes dünya enerjisinden anlamaz. Bazen yalnızca teslimat saati önemlidir. Ama sorun değil, anlıyorum.
0: Charles, sana ne kadar teşekkür etsemez. Artık her şeyi
1: ne
0: biliyorum.
1: Ne demek?
0: Tamam, dur gel sana sarılayım.
1: Gel bakalım.
19: John kavulduktan sonra ortak mutfakta depolarında malzeme çaldığı diğer şirketlerden özür diledi. Anna da sabıka kaydındaki suçunu gizlediği için özür diledi ve o zamandan beri hiçbir trafik cezası almadı. Chris, müşteri ziyaretlerini artık yalnızca 5 dakikayla sınırlandırıyor. Cynthia, Mary'nin tüm yemeklerini kendi elleriyle teslim ediyor. Ve artık Homebound'un tüm müşterilerinin yemeklerini zamanında teslim aldığını bildirmekten çok memnun.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
23: Hansi'den vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
24: Kalsın mı? Kalsın mı?
25: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
23: Başıma ne gelecek acaba?
8: Bakmaya cesaret edemiyorum.
25: Ta-ta.
6: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde.
1: Müşteri eşyalarımızın kirli olduğunu söyledi.
2: Böyle aletlerim var. Et kesme makinesi. Her birine 40'ar kağıt verecekti.
3: Tabii.
4: Jamie, şok tabancası var. Durum çok ciddi.
1: Nedir bu?
4: Adım Charles Stiles. 20 yıldan uzun süredir binlerce restoranın sorununu çözdüm.
5: Bu pis bir hırsız.
6: İndir onu.
7: Kovuldun.
4: Ama insanlar uyanık.
1: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
4: Bu yüzden iyice gizleniyoruz.
8: Ve gelin ne damat.
4: Özel dedektiflerle çalışıyoruz.
9: Birkaç fıçıyı işaretledim.
4: Yeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u gönder. Restoran sırlarını...
8: Evet, sürpriz.
4: Daha önce böyle görmediniz.
1: Ne zamandır benden çalıyorsun?
5: Hapse gitmek ister misin?

0: Hey Charles, gelsene.
1: Merhaba, nasılsın? Charles Stiles, restoran sırları. Bu Melissa, özel dedektifimiz. Merhaba.
0: Memnun oldum, Luca Reyma. Reyma Mutfak Aletleri mağazasına hoş geldiniz. Merhaba, adım Luca Reyma. Reyma Mutfak Aletleri'nin sahibiyim. Los Angeles, Kaliforniya'dayız. İtalya'nın Napoli şehrinde doğup büyüdüm. Mutfak eşyası deyince insanların aklına metal şeyler ve makineler geliyor. Bence bunlar güzel kadınlara benzer. Onlara ilgi göstermeli, onları anlamalısınız. Yaptığım işte çok iyiyim çünkü aletlerime tutkuyla bağlıyım. En iyi İtalyan pizzası kesinlikle benim fırınımda yapılır. Lazanyayı en iyi pişiren de kesinlikle benim fırınlarımdan biri. Benim gibi kahvaltınıza düşkünseniz, ocaklarımdan biri o kadar iyi ki en iyi şefler bile buna kusur bulamaz. Michelangelo, fırçası olmadan büyük bir sanatçı olamazdı. Şefler için de böyle. En iyi yemeği pişirmek için en iyi ekipman gereklidir. Onu da ben satarım. Mutfağa dair hayalini kurduğunuz her şey burada var.
1: Mağazan çok etkileyici. Burada birçok kaliteli ticari ürün var. Yani restoranlarda kullanılabilecek kalitede yüz binlerce dolarlık eşya.
0: Aklın durur. Müşterilerim Los Angeles'taki en iyi restoranlar ve şefler.
1: Sattıkların kullanılmış eşyalar mı, yeni eşyalar mı yoksa ikisinden de mi var?
0: Genelde ikinci el.
1: Peki, yani restoranlardan ya da kişilerden toplu alımlar yaptığında oluyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Telefon ettiğinde müşterilerin aletlere dair bazı şikayetleri var demiştin. Bunları açıklar mısın?
0: Bir iki ay önce başladı bu. Müşteriler bizim kirli aletler sattığımızı söylüyor. Diyorlar ki aletlere yağ bulaşmış ya da fıstık ezmesi, yaban mersini, çilek, şeker filan. Bu çok kötü bir şey ve birçok kez oldu.
1: Ama temiz ve mümkün olduğunca iyi durumda olduklarından eminiz.
0: Kesinlikle. Çünkü ürünleri teslimattan önce kendim kontrol ediyorum. Her şey yeni gibi olmalı. Olmazsa yalancı çıkarım. Ne oluyorsa geceleri oluyor. Ve bunun ne olduğunu bilmek istiyorum.
1: Peki aletlerin güvenliği için nasıl önlemler almıştın?
0: Güzel soru. Pitbull gibi bir güvenlik görevlim var. Adı Robert. Artı güvenlik kameram var. Yüz tanıma sistemi yüklü. Her bir çalışanın fotoğrafını çekip sisteme yüklüyorum. Kameranın yanından biri geçer de sistem onun yüzünü tanımazsa eğer, telefonum anında alarm veriyor. Yani haberim oluyor.
1: Vay canına, sıkı önlemler almışsın. Güvenlik görevlisi, yüz tanıma programı, ileri teknoloji yani. Çok iyi.
0: Seni o yüzden aradım. Bu gizemi çözmek istiyorum.
1: Sana süreci anlatayım. Her yere gizli kamera ve mikrofon takacağız. Bütün mağazayı gözetleyeceğiz. Bu eşsiz bir olay olduğu için veri tabanımızdan ekibimizin en iyi üyelerini seçeceğim. Ayrıca özel dedektifimiz Melissa bizim için ön araştırma yapabilir. Bize bilgiler verebilir.
2: İlk işim tüm çalışanların geçmişini araştırmak olacak. Ayrıca geceleri ne olup bittiğini görmek için mesai saatlerinden sonra mağazayı gözetleyeceğim.
0: İtibarım çok zedelendi. Durum böyle giderse işimden bile olabilirim. Yardımınızı istiyorum.
1: Aradığın cevapları bulacağız. Kontrol odana hoş geldin.
0: Vay Charles, inanılmaz. Şuna bak.
1: Geçen gün bütün mağazaya gizli kamera ve mikrofonlar takacağız demiştim. Gördüğün gibi hiçbir yere atlamadık. Evet. Giriş, showroom katı, depo, ofis alanı, güvenlik masası, binanın önü ve arkası. Seni temin ederim, eğer malların başına müşteriye teslim edilmeden önce bir iş geliyorsa göreceğiz. Ve hepsini izleyeceğiz.
0: Bu işe o kadar çok sevgi ve emek verdim ki bebeğim gibi oldu. Umarım hata başkasında değil de bendedir.
1: Bana mağazadaki çalışanlarından söz et. Şuradaki adam mesela.
0: O müdürümüz Michael. Yıllardır benimle çalışıyor.
1: Forklift'i kullanan adamdan söz et.
0: Alfredo, deponun düzeninden sorumlu. Ofiste iki çalışan var. Sarışan olan Alexandra. Kumru olan Samantha. Şuradaki Corey, şuradaki Julian, yanında da Maria. Bu insanlarla çalışmaktan memnunum.
1: Harika. İyi iş çıkarıyorlar gibi.
0: Hiç şikayetim yok.
1: Özel dedektifimiz Melissa biraz araştırma yaptı. Çağıralım da öğrendiklerini anlatsın.
0: Peki.
1: Melissa, kontrol odasına gel. Merhaba.
2: Merhaba Charles. Merhaba Luca. Seni görmek güzel.
1: Luca için bir şeyler araştırdın. Bulduklarını paylaşır mısın?
2: Luca, araştırmamın bir aşaması olarak çalışanlarının geçmişini araştırdım. İyi haber, herkes temiz.
0: Sevindim.
2: Bu vaka için bir de mağazayı gözetlemeye karar vermiştim. Son birkaç günde şüpheli hiçbir şey olmadı. Ama mağazanın çevresini incelerken çöp kutunda bu etiket bandını buldum. Belki bir ipucudur dedim.
1: Tanıdık geldi mi?
0: T Brothers Bakerama mı?
1: Hayır hayır. Three Brothers Bakerama.
2: Three ağaç yani.
1: Tanıyamadın yani.
0: Hayır.
1: Bir yanda senin çöpünden ambalaj malzemesi çıkıyor. Öte yanda müşterilerin sattığın aletlerde yemek artığı olduğundan yakınıyor. Birbiriyle ilgili olabilir bu. Otoparka bakıyorum da güvenlik görevlin şu kamyonetten indi.
0: Evet, adı Robert. Mağazanın gece bekçisi. Çetin Ceviz'dir, ciddi bir insandır. Ona çok güvenirim.
3: Merhaba, ne var ne yok? Merhaba.
0: Yine de onu araştırmalıyım çünkü ne oluyorsa gece oluyor.
1: Kameralara ve yüz tanıma sistemine göre gece buraya giren tek kişi o, öyle değil mi?
0: Öyle.
4: Hadi hep beraber bir şeyler içmeye gidelim, hadi.
3: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: Yarın sabah görüşürüz. Dikkatli kullan.
1: Evet, mesaisi bitenler gitti. Geriye gece bekçisi Robert kaldı. Bakalım ne yapacak? Evet, Robert mağazayı dolanıyor. Geceleri Robert'ın ne yapması gerekiyor?
0: Robert'ın mağazanın içini dışını birkaç kez gezmesi gerekiyor. Bir görevi de kapıyı kapatmak tabii ki. Gece kapıyı kilitliyoruz çünkü.
1: Dediklerinden yola çıkarak bir test yapmak istiyorum. Ekibimizden Jamie birkaç mutfak aletini Robert'a satmaya çalışması için yollayacağım. Eğer Robert işini yapıyorsa hayır diyecektir.
0: Kesinlikle onun tek işi binamın güvenliğini sağlamaktır.
1: Tamam Jamie, sendeyiz. Verdiğim aletleri satmaya tamam. Çalış.
5: Hey, sorry. Affedersin.
3: Kapattık.
5: Bir dakikalık işim var. Bir şey göstermem lazım, olur mu?
3: Tabii. Nedir?
1: Şunu sorayım. Müşteri size bir şey satacağında ne yapıyorsunuz?
0: Müşteri benimle ya da müdürle pazarlık yapıyor. Sonra satış elemanım fatura kesiyor. Aletleri envantere kaydediyoruz.
1: Mesai dışında da teslimat olur mu?
0: Asla olmaz. Sadece 9 ile 5 arası. O kadar.
1: Yani güvenlikçin sen yokken asla teslimat kabul etmez.
0: Hayır, buna izin yok kesinlikle.
1: Müdür Michael'la telefonda görüştüğünü, her alet için 40 dolara anlaştığınızı söyle.
5: Aslında müdürünüz Michael'la görüştüm.
3: Michael, evet,
5: evet
3: ama
5: evet,
3: o
5: yarım
3: çıktı.
5: Saat önce konuştuk. Böyle aletlerim var, kullanmıyorum. Et kesme makinesi, iyi durumdalar. Tanesini 40 dolardan alırım dedi. Uygun mu peki? Yapabilir miyiz?
3: Maalesef mesai saatlerinde tekrar gelmeniz gerekecek.
5: Maalesef yapamam. Saatlerdir yoldayım. Trafikte
3: mesai
5: canım
3: saatlerinde
5: çıktı.
3: Gelmeniz lazım. Üzgünüm. Üzgünüm. Kapalıyız. Tamam.
1: Bedavaya bıraksam olur mu diye sor. Kurtulayım gitsin de.
5: Tamam, şöyle yapalım. Para istemiyorum. Gözümün önünden kalksınlar yeter. Şuraya bir yere bıraksam olur mu? Ne istiyorsan yap.
3: Maalesef benim böyle bir yetkim yok. Üzgünüm. Yapamam.
1: Alması için para teklif et.
5: Son teklif. Bunları alırsan benden sana 20 dolar. Görmek istemiyorum bunları. Tamam mı?
3: Kusura bakmayın. Yarın gelirseniz söz veriyorum. Hem bunlardan kurtulur hem paranızı alırsınız.
5: Pekala.
1: Testimizi geçti.
0: Ben de bunu ummuştum zaten.
5: Son şansın.
3: Gerek yok, sağ olun. İyi akşamlar.
1: Aletleri alıp kendi para kazanabilirdi. Ruhum bile duymazdı. Şimdilik iyi gidiyor.
0: İşi bu sonuçta. Şimdilik her şey harika gidiyor.

0: Robert arabasına gidiyor. Bir şey mi unuttu acaba? Galiba örtünün altında bir şey var.
1: Galiba bu şaka.
0: Örtünün altında insanlar var.
1: Nasıl yani?
0: Robert arabasını turuva atı olarak kullanmış. Kim bunlar?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Oradan bir tür ekipman çıkarıyorlar. Jeneratöre benziyor.
1: Neden ki? Üç görevli var ve üçü de Robert'a benziyor.
0: Üçüzler.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Benim bankam iş bankası.
10: İş bankası Murat'la sunar.
11: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
10: Tamam. Topla bakalım.
11: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
10: Güzel topladın.
11: Yani bir kıvanç değilim ama.
10: Aa, hayır. İyisin.
11: Ben isterim. İş cebim yapar.
9: Benim bankam İş Bankası.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar... Tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
16: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
8: Kim bunlar? 3 görevli var ve 3'ü de Robert'a benziyor.
5: 300'ler. Yüz tanıma sistemi seni bu yüzden uyarmadı. Robert zaten sistemde. Kardeşleri de onun aynısı. Alarmı tetiklemiyorlar.
8: Alarm bu yüzden çalışmıyor yani.
5: Evet, Robert sistemi kandırmış. Üçü tek kişi gibi. Burada bir işler çeviriyorlar ama ne? Bakalım ne olacak, göreceğiz. Hadi bakalım. İzleyelim.
19: Hadi gidip şu kalan malları alalım. Hadi. Chris, şu yumurtaları alsana. Dikkat et, düşürme.
5: Getirdikleri malzemelere bak. Yumurta, şeker, süt getirmişler. Bir sürü malzeme var. Bence yemek yapacaklar. Hem de senin aletlerini kullanarak. Evet, çok ilginç. Görüyorsun değil mi?
20: Bu kabus gibi.
19: Evet, başlıyoruz.
5: İşe bak sen. Bu adamların jeneratör kullanarak elektrik faturasına hiçbir şey yansıtmamaları ilginç. Öte yandan şunu görmezden geliyorlar. Dumanlar onlara zarar verebilir ya da yangın alarmını çalıştırıp depodaki tüm ürünlere zarar verebilir. Bunu görmüyorlar bile. Bu çok kötü bir şey.
20: Orada yüz binlerce dolarlık ürün var. Baksana şuna. O mikser 2 gün önce geldi ve hiç kullanılmamıştı.
5: Ha, bu gece kullanılıyor.
19: Yerime dönmem lazım. Siz halledersiniz.
21: Tamamdır.
19: Batırmayın, tamam mı?
21: Peki.
5: Yani kardeşleri işi hallederken Robert güya mağazayı mı koruyacak?
21: 10 düzine muffin lazım.
5: Tamam. Ne kadar çok iş yapıyorlar. İzlerini saklayamamalarına şaşırmadım. Bu kadar şey pişirip temizlik de yapsalar öteki çalışanlar gelmeden buradan çıkamazlar. Müşterilerinden şikayet gelme sebebi işte bence bu.
20: Tadına bir bak.
21: Çok güzel.
20: Peki neden evlerinde yapmıyorlar ki?
5: Bilmiyorum ama öğreniriz.
20: Nefis.
5: Bir saniye. Şu ekrana bak. Etiketlere bak. Melissa'nın gösterdiklerini hatırladın mı? Three Brothers Bakorama.
20: Evet.
5: Yanlış basılmıştı. Bir harf eksikti. Bu yüzden atmışlar. Evet, şimdi anladık.
20: Doğru.
19: Durum nasıl?
20: İyi, güzel. Yardım etsene Robert.
19: Buranın güvenliğinden emin olmalıyım.
5: Muffinler ona hem işini hem de seni tehlikeye attırdığına göre müthiş olmalı. Pişirme operasyonuyla o kadar meşgul ki binayla ilgilenmiyor bile.
20: Hiç sanmıyorum.
5: Jamie, sana yine işim düştü. Kimse anlamadan depoya girmeyi dene.
22: Geliyorum.

0: Aa işte 100 tanıma çalışıyor. İçeride biri var diyor bana.
1: Ama Robert bunu bilmiyor çünkü işini düzgün yapmıyor.
2: Hey, muffinler hazır.
3: Müthiş. Sıcak oldu.
0: Charles ben...
3: Hey, sesi duydunuz mu?
1: Jamie çöp kutusuna çarptı. Sesi duyan Robert depoda biri olduğunu anladı. Jamie, bu iş ciddi. Şok tabancası var. Senin peşinde. Oradan çık. Hemen. Jamie'ye bir şey olabilir. Gereken kanıtları buldum. Olan biteni biliyorsun.
0: Tamam, tamam. Bu iş bitsin artık.
1: Gidip basalım. Duruma el koyuyoruz.
0: Hey!
3: Hey, Luca, hey! Sen burada...
0: Kes sesini! Kes sesini! Kes sesini!
3: Hey, ne oluyor?
0: Nedir bu?
3: Hey, onları elleme, hey!
0: Nedir bu? Nedir bu?
3: Yapma!
0: Söyleyin.
1: Size durumu açıklayayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketindenim. Patronun Luca bizi aradı çünkü müşteriler satın aldıkları aletlerde yemek kalıntıları bulduğundan şikayet etmiş. Ve biz artık bunun sebebini biliyoruz. Çünkü burada pastane kurmuşsunuz. Hepsini gördük.
3: Kimse kullanmıyordu. Neden olmasın?
0: Sus! Adamın lafını kesme. Sus!
1: Mesai saatlerinden sonra içeri giriyorsunuz. Kameralarda yüz tanıma sistemi var. Luca içeri kim girebilir ki diyor. Meğer Robert'tan 3 tane varmış.
3: Bak Luca, bir kerelik yaptın.
1: Hayır, bu ilk sefer değil. Özel bir dedektif buraları inceledi. Çöpte Three Brothers yazan etiketler buldu. Siz atmıştınız çünkü üstünde yazım yanlışı vardı. Bu insan size bu binayı kendi işini emanet ediyor. Bunu nasıl yaparsınız? Onun mallarını kullanıyorsunuz.
3: Korudum. Burayı
1: hayır,
3: iki sene korudum.
1: Bak. Böyle mi korudun? Malzeme getirip Luca'nın fırınlarında bunları pişiriyorsun. Kendinizi nasıl savunacaksınız söyler misiniz? Evet, dinliyorum sizi. Bunu nasıl
3: evinizde
1: yaptınız?
3: Evimizde pişiriyorduk. Sipariş almaya başladık. İşler çok büyüdü, yetişemedik. Yer yetmedi.
0: Peki bana sorsaydınız ya, Luca bize bir güzellik yap diyemediniz mi bana?
3: Hey Luca, bak çok haklısın.
0: Bir zahmet,
3: tamam.
0: Özür dile benden.
3: Özür dilerim. Özür dilerim. Böyle olsun istememiştim. Burada bir fırsat var. Lütfen yanlış anlama.
0: Kimi için?
3: Düşündük, taşındık. Three Brothers Beykoroma'ya ortak olmanı istiyoruz.
0: Bana iş mi teklif ediyorsun?
3: Hayır. Ortaklık.
0: Çık git buradan, kovuldun. Hemen git buradan, defol.
2: Mafinlerimi döktü.
0: Çık buradan, çıkın hadi.
2: Mahvettin
0: çıkın buradan. Defol. Charles, öncelikle tepkim için senden çok özür dilerim.
1: Burası senin evin, senin işin, senin hayatın. Böyle bir şey yapmayı kendileri seçti.
0: Her şey için çok teşekkür ederim. Yaptığın şey için çok sağ ol.
1: Ah, ne demek.
0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
4: Robert kovulduğundan beri tüm vaktini ve enerjisini pastacılığa veriyor. Ne var ki üçüzler Three Brothers Beykoroma için yeni bir yer bulamadı. Riemann mutfak aletlerinde satılan eşyalarsa artık kirli değil. Luca şikayet gelmediği için halinden oldukça memnun.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
13: Tip, tip, tip, tip.
10: sana alkış yok, önce finger snap.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bu salı binde Torku kakaolu fındık kreması 255 lira. Tadelle çikolatalı gofret 9 lira 75 kuruş.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
7: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
8: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu arabalar güvenli, güvenilir, tek düzey,
1: sıkıcı, sıkıcı, sıkıcı.
0: Veya model yılı 1965 olan bu araç gibi...
2: Tanrım, bu nasıl bir süspansiyon böyle?
0: Yok edilemez. Bu arabada tek bir pas lekesi bile olmaması beni şüpheye düşürüyor. Güçlü ve efsanevi bir motor bu.
2: Duyamıyorum.
0: Öyle görünüyor.
2: Peki sürüşü nasıl?
0: Çalışıyor ama henüz kullanmadım.
2: Daha önce hiç sürmedin mi?
0: Hayır, ben daha ama iyi görünüyorum. O saati ters çevirebilirsek İsveçlilerden daha iyi bir saat yaptığımızı söyleyebilirim.
2: İsviçreliler
0: olacaktı. ...1964. Ne harika bir yıl. Ben doğdum. Beatles dünya listelerinde bir numaraya yerleşti. Ve dünyanın en iyilerinden olan bu araba üretildi. Bu arabanın farklı modelleri var. İki kapılı, dört kapılı, station ve de 1.6 ve 1.8 olmak üzere iki farklı motor hacmi ile piyasaya sürüldü. B18 olarak geçen 1.8 motor hacmine sahip 4 vitesli olanlardan birini buldum. Daha çok tercih edilen iki kapılılardan biri olmasa da $4000'lık fiyatıyla klasik otomobil dünyasına adım atmak için kaçırılmayacak güzellikte bir fırsat oldu benim için. Tabii bu fırsatı değerlendirmeye çalışacağım. Washington'da yaşayan satıcı Brian araba konusunda bana karşı gerçekten dürüsttü. Debriyajının çalışmadığını ve frenlerin çok eski ve kaba olmasından dolayı arabayı kullanamayacağımı açıkça belirtti. Ancak araba çalışır durumda olduğu için gidip onu bir test sürüşüne çıkartabileceğimi de söyledi. Bunu hiç beklemiyordum. Ben sadece güzel ve sağlam olduğundan ve iç aksamında bir yerde delik olmadığından emin olmak istiyordum. Merhaba. Nasılsın? Brian sen misin?
3: Evet. Mike.
0: Nasılsın Brian? Tanıştığımıza
3: İyiyim,
0: memnun oldum.
3: İyiyim, gelmeni çok sevindim.
0: Memnuniyetle. Harika çalışır
3: evet,
0: mısın?
3: Evet, geldiğinde çalışır olmasını istedim.
0: Güzel. Aha, çalışıyor. Evet, güzel.
3: Evet.
0: Şey, motoru kapatabilir misin? Böylece daha rahat konuşabiliriz.
3: Tamam.
0: Herhangi bir hasar izi yok. Her şey orijinal görünüyor. Bazen bu parçaların altına hayvanlar girebiliyor.
3: Evet, ahırlarda olabilir.
0: Evet, eminim öyledir. Pekala. Arabadan bahsedebilir misin?
3: Elbette. Eşimin 16. doğum günü hediyesiydi.
0: Yok artık, bunca yıldır hep... Aha, çalışıyor. Evet, güzel.
3: Evet.
0: Şey, motoru kapatabilir misin? Böylece daha rahat konuşabiliriz.
3: Tamam.
0: Herhangi bir hasar izi yok. Her şey orijinal görünüyor. Bazen bu parçaların altına hayvanlar girebiliyor.
3: Evet, ahırlarda olabilir.
0: Evet, eminim öyledir.

0: yan kapılardaki ve yan camlardaki çıtalar, farlardaki çerçeveler ve ön ve arka tamponlardaki ızgaralar. Bunların hepsi gayet iyi durumda. Ayrıca dört kapılı olması da bir aile arabası olduğunu gösteriyor. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle doğru.
0: Tam bir aile arabası. Bana öyle geliyor ki biraz buharlı temizlikle iyi bir sonuç alabilirim. Tek bir pas lekesi yok. Ufak bir göçük dışında arka tampon iyi durumda. Bagaja da bakalım.
1: Galiba bu parça orijinal.
0: Orijinal yedek parçası ve Poyra kapakları var.
1: Evet.
0: Orijinal kullanım kılavuzu ve küçük bir amblem var. Amblem bir tür kulübe ait galiba. Öyle görünüyor ki arabanın mekanik aksamı bir tavuk ya da keçi karşılığında tamir ettirilmiş.
1: Şey olabilir.
0: Evet, 5 dakika yalnız kalsam sorun olur mu senin için?
1: Nasıl istersen.
0: Durumu tatmak, bir karara varmak için.
1: Tamam.
0: Sonra seninle konuşuruz.
1: Tamam.
0: Teşekkürler Brian.
1: Sağ ol.
0: Tamam pekala. Ne araba ama. Düzeltilmesi gereken bazı şeyler var. Süspansiyon gibi. Şuna bakın. Bir itişte defalarca aşağı yukarı hareket ediyor. Brian bu araba için 4000 dolar yani yaklaşık 3000 pound istiyor. Pekala Brian.
1: Nasıl buldun?
0: Bunun için 4000 dolar istiyorsun değil mi? 3500'e bırakır mısın?
1: Hemen nakit vereceksen
0: işte
1: olabilir.
0: Bu. Harikasın.
1: Evet.
0: Mükemmel. Az önce kendime bir araba aldım.
1: Tamam.
0: Çok memnunum.

0: Affedersin.
1: Hayır.
0: Sana bir hediyem var.
1: Şu arabaya bak. Buraya böyle bir araba getireceğini bilseydim, kırmızı halı serer, havai fişek patlatır, ucunda bayrak olan, trompetler çalan bir bando ekibi çağırırdım. Tanrım şuna bak.
0: Ya bu inanılmaz bir şey. Bu araba artık bizim. Gel ve bana sarıl.
1: Oo, elbette.
0: Bu harika bir şey ve artık bizim arabamız, bizim.
1: Peki sürüşü nasıl?
0: Sürüşü bir harika. Üstelik de eskiye dayanan bir rally geçmişi var. Harika bir motoru var ve de bu eğlenceli bir araba.
1: Onu anladım, evet. Arabanın sürüşü nasıl?
0: Bilmiyorum. Debriyajı çalışmıyor ve frenlerde de sorun var. Çalışır durumda ama henüz sürmedim.
1: Yani bu arabayı sürmedin ha?
0: Motor iyi görünüyor diyorum. Şuna bir bakayım ben. Güçlü ve efsanevi bir motor bu dostum.
1: Duyamıyorum.
0: Şuna baksana, harika. Evet, bak bak bak. Evet, biraz üstünde çalışmamız gerekiyor ama görüyorsun evet. Ki motor çok güçlü ve çalışır durumda. Bildiğim kadarıyla bu çalıştırması kolay bir motor. Karbüratör güzel, sağlam ama elden geçmesi gerekiyor. Gidip pasmas kapı lastiği ve debriyaj getireyim ben en iyisi. İşe yarar şeyler getireyim.
1: Hayır hayır, dur biraz. Hepsini unut. İhtiyacın olan şeylerin bir listesini yapacağım. Böylece motoru, vitesi, frenleri, direksiyonu ve aracın içine elden geçirip onaracağım. Neden hala buradasın?
0: Gidip malzeme mi alayım?
1: Hadi atölyemden çık ve malzemeleri
0: tamam, al. Debriyajla başlayayım. Önce onu alayım. Oh. Hemen döneceğim.
1: Aferin Mike. İşte araba buna denir. Güvenli ve güvenilir sürüşün özü. İnanamayacaksınız ama bir zamanlar bu arabanın reklam sloganları nefret ediyormuş gibi sür ve psikiyatristen daha ucuzdu. Biliyorum günümüz reklam anlayışına göre bu pek de hoş bir slogan değil ama 1960'larda durum gerçekten farklıydı. Güvenlik konusundaki itibarı henüz oturmamıştı. Evet, güvenilir bir araba olarak görülüyordu ama çevre dostu oluşu daha ön plandaydı. Bu araba gücü ve hızı temsil ediyordu. Mike Falk hakkında olmadan en sevdiğim arabalardan birini almış. Bu gerçekten harika bir şey. Sorun şu ki motor çalışıyor ama araba sürüşe uygun değil. Mike debriyajla ilgili bir sorun olduğunu söyledi. Burada bir avuç bileşen var ve ne yazık ki bunlardan biri kupkuru haldeki bu debriyaj silindiri. Bu halde çalışması mümkün değil. Ana silindirin içinde bir piston bulunur ve pedala bastığınızda piston hareket eder. Sıvıyı bu borudan aşağı iter. Bu boruda gördüğüm kadarıyla arızalı. Bir yeri kırılmış. Her neyse, sıvı borudan geçerek debriyaj yardımcı silindirine gelir. Bunun içinde debriyajı çalıştıran bir piston vardır. Bu temelde hidroliktir. Şimdi dişimi sıkıp bu üç parçayı değiştireceğim. Şimdi bunu hızlıca yapmak zorundayım. Bunlar aslında zaman zaman değiştirilmesi

Fiyatları da yaklaşık 100 dolar gibi cüzi tutarlardadır. Bu da yaklaşık 75 sterlin eder. Üstelik kendiniz de kolayca bunu değiştirebilirsiniz. Yardımcı silindir iki civatayla şanzımana basitçe tutturulmuştur. Bu arabanın altında rahatça çalışılabiliyor. Sadece dikkatlice alttan tutmak gerekiyor. Bu iki silindiri değiştirdiğimizde Mike'ın bahsettiği debriyaj sorunu çözülmüş olacak. Biri burada bir delik açmış ama içimden bir ses bunu kendi ustalığımla düzeltebileceğimi söylüyor. Bu ana silindir içinde çok basit bir piston var. Bu uç debriyaj pedalına bağlıdır ve pedala bastığınızda pistonu hareket ettirerek fren hidroliğini dışarı iter. Hidrolik sıvısı henüz sökmediğim ve yardımcı silindire bağlı olan borulardan aşağı iner. Çalışma şekli ana silindirle aynıdır ama pedalla değil sıvıyla çalışır. Pistonu buraya iter ve bu çubuk hareket eder. Bu parça gerçekten kötü durumda görünüyor ve tamamen tıkanmış durumda. Bu parçayı değiştirmek çok kolay. Sadece iki civata

0: Yeni parçalar artık satılmıyor ama kullanılmış yedek parça pazarında epeyce parça bulunabiliyor.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

Mike yeni bir hidrolik borusu bulamamış ama önemli değil çünkü bunu yapmak düşündüğünüzden kolaydır. Sadece birkaç basit alete ihtiyacınız var. Bir boru kesici, şekil vermek için bir bükücü ve bir havşa açma aleti yeterlidir. Arabadan çıkan eski boru da elimde olduğuna göre yenisini yapmak için bunu şablon olarak kullanabilirim. Ben 13 milimlik çinko kaplı yumuşak çelik kullanıyorum. Öncelikle bir ucunu içeri doğru kıvırıyorum. Diğer ucu bükmeden önce havşa aletine uyacak şekilde sadece kısaltıyorum. Boyunu ayarladığıma göre şimdi havşa açma aletini kullanabilirim. Borunun kalınlığına uygun ayara getirip üzerini kapatıyorum. Burada yapmam gereken iki işlem var. İlk olarak aleti borunun çapına göre ayarladıktan sonra içeri itip boru ağzını açıyorum. Sonra da bu parçayla tekrar ittirip orada bir cep oluşturuyorum. Ve sıktığım zaman kilitlenmesini sağlıyorum. Aslında bu kadar basit bir şey. Evet, işte böyle. Mükemmel. Artık bu ucu da şablona göre kıvırabilirim. İşte bu kadar. Hidrolik bağlantılarda genellikle conta bulunmaz. Sadece metal parçalardan oluşurlar ve bu sayede flanş basıncına dayanıklılık sağlanır. Önce borunun yardımcı silindire denk gelen ucunu takıyorum.

0: Ana silindiri bölmeyi sabitlemeden önce hidrolik borusunu sabitliyorum. Artık ana silindiri de yerine takabilirim. Şu ana kadar yaptığım her şey için sadece 3 anahtar ve bir pense kullandım. Şimdi de hidrolik sıvısını döküyorum. Ve boşaltıyorum. Kompresörle çalışan bir hava tahliye aleti kullanmak çalışmayı her zaman kolaylaştırır. Havayı boşaltırken rezervuarı tam dolu tutmalıyım, yoksa sisteme hava kaçar ve her şeye baştan başlamam gerekir. Evet, artık sağlam ve güzel bir debriyajımız var. Debriyaj arızası genellikle hidrolik sıvısı eksikliğinden, borudaki bükülmelerden ve yardımcı silindir arızasından kaynaklanır. Parçaların yenilenmesi artık arabayı sürebileceğiniz anlamına gelir. Yani Mike artık bu arabayla yola çıkabilir. Ya da... frenler berbat. Mike'ın bu arabayı kullanmaması iyi oldu, çünkü tam bir ölüm tuzağı. Vites küçülterek yavaşlamam gerekiyor. eski usul. Tanrım, bu nasıl bir süspansiyon böyle? Bir sorun olduğu çok açık. Buna bakmam gerekiyor. Ayrıca marş motoru 5 veya 6. denemede çalıştı. Belli ki o da sorunlu. Aman Tanrım. Yavaşla.
1: Nerede benim dostum? Daha da önemlisi, arabam nerede? Neredesin?
0: Araba kullanıyorum. Kapatmam gerek.
1: Aa, tamam, kapıyı açayım. Hayda. Evet. Çalışıyor. Çok mutluyum. Bu arabayı çok seviyorum. Ah, yüzüme yayılan şu gülümsemeye bakar mısın? Çalışıyor. Söylesene,
0: evet,
1: nasıl bir his?
0: Çalışıyor, çünkü debriyajı onardım.
1: Muhteşem. Ya vites kutusu?
0: Aslında vites kutusunda sorun görünmüyor.
1: Güzel güzel. Peki gücü nasıl? Güçlü bir araba mı?
0: Büyük bir araba olduğu için biraz hantal, ama evet, güçlü bir araba.
1: Güzel, mükemmel. Peki sorun var mı?
0: Evet, kötü haberlerim de var.
1: Tamam. Kötü haberi söyle.
0: Frenler berbat durumda. Şu anda dur biraz.
1: Frenlerin çalışmadığını zaten biliyorduk. Şuradaki kutuya baksana lütfen. Hadi. Bu araba için ihtiyacın olan her şey o kutunun içinde.
0: Tamam, tüm bunlara ihtiyacım olacak, ama hepsi bu değil.
1: Direksiyon?
0: Direksiyon fena değil, ama daha önemli başka sorunlar var. Görünen o ki süspansiyon arızalı. Ne olduğunu şu anda tam olarak bilmiyorum, ama muhtemelen önemli
1: bir
0: şey.
1: Yorucu bir iş değil mi? Yorucu olacak. Süspansiyon için ne yapabileceğimi söyle de sana yardım edeyim. Hadi söyle, nerede bu aletler? Gidip bakayım ben.
0: Aletlerime dokunma. Bir arabanın direksiyonuna Mike'tan önce oturmak güzeldi. Sadece sürüş esnasında fark edebileceğiniz bazı sorunlar olabiliyor. Ve bunlardan biri frenler ve süspansiyon. İkisi de berbat durumda. Belli ki bu arabanın altında ters giden bir şeyler var. Ama yine de Mike haklı. Çözülebilecek birkaç sorun dışında bu gerçekten sağlam bir araba. Kesinlikle bunu biliyorum. Restorasyon için çok uygun. Bir ahırda öylece çürümesine izin vermek çok yazık olurdu. Ve bu arabayı elimizden geldiğince en iyi hale getireceğiz. Ön tarafa baktığımda lastiklerin bağlantı parçalarının neredeyse tamamen bozulduğunu görüyorum. Tabii arkada da durum aynı. Ayrıca bu iki arka süspansiyon kolu da bükülmüş. İlginç, ama orada çekiç izleri görüyorum. Fren rotuna ulaşmak için fren borusunu kaliperden, kaliper montaj cıvatalarından ve somunlardan ayırmalıyım. Rulmanları çıkarınca rotar da kolayca çıkar. Bu büyük bir araba olduğu için fren mekanizmasının da iyi çalışıyor olması gerekir. Eskiden daha iyi durumdaymış. Bu kaliper sızdırıyor, her şey yapış yapış olmuş. Bunu düzeltmem gerekecek. Ön süspansiyondaki kauçuk parçaları yenilediğim için parçaları sökmek kolay oluyor. Bağlantı çubuğunu milden ayırıyor. Fren disk plakasını ve denge çubuğunu da çıkarıyorum. Kolu çevirdikçe direkli kriko yükseliyor ve yükü üzerine alıyor. Tüm mafsalları değiştireceğim. Çok nazik davranmam gerekiyor. Önce üst bilyalı mafsal. Sonra da kopilyadan başlayarak alt mafsal. Bunun da değişmesi gerekiyor. Ve işte mil ayrılıyor. Üstteki ve alttaki parçayı gevşetince yerinden çıkıyor. Bu arabanın en sevdiğim yanı çift salıncaklı oluşu. Alt ve üst salıncaklar bu Poyra'yı dik pozisyonda tutuyor. Eş zamanlı hareket ettikleri için araba seyir halindeyken yoldaki tümsek ve kasislerde Poyra'yı ve tekerleği dik konumda tutuyor. Bu yol tutuş için en ideal çözümdür. Yaşına göre hiç fena değil. Üst ve alt kontrol kolları artık çıkabilir. Orası sürücü tarafı. Diğer tarafa da bakalım. Bu açık haldeki ön kısım. Neyse ki arka kısım biraz daha basit. Önce tork çubuğu. Sonra Panhard çubuğu ve aks kayışları. Eski bir kam kayışı. Sırada arka aks taşıyıcısı var. Şuna bakın. Nasıl da yamulmuş. Arka süspansiyondaki tüm parçaları çıkardığım için aks artık serbest kaldı ve sadece bu iki kriko tarafından destekleniyor. Krikolar aynı zamanda yayları da sıkıştırıyor. Her birini tek tek yavaşça gevşetip yayın gerilimini azaltırsam rahatça çıkarabilirim. Yavaş, yavaş, yavaş. İşte oldu. Aracın süspansiyonuna ait tüm parçalar şu an bu masanın üstünde. Her şeyi söktüğüme göre Mike'a bir alışveriş listesi hazırlayabilirim. Aracın salıncağıyla aks milini ayrıca kendi yaptığım parçaları da kullanacağım. Amortisörler, yamulmuş taşıyıcılar ve tüm kauçuk parçalarsa çöpe gidiyor. Mike alışveriş listesini tamamlarken benim de bunları toparlamam gerekiyor.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kurduk.
5: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
14: Bellona, Bellona.
15: Oh Milo Puff!

0: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
1: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
3: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Merhaba Ant, nasılsın? Ant? Merhaba. Nasılsın? İyi misin?
6: İnsanlara bu şekilde
5: bak,
6: yaklaşmamalısın.
5: Bak sana bir kutu dolu hediye getirdim. Süspansiyon için gereken her şey burada işte.
6: Poliüretan yerine kauçuk olandan mı aldın?
5: Hayır, orijinal parçayı aldım. Bak markası bile yazıyor. Harika değil mi? Nasıl gidiyor, iyi mi? Her şey yolunda mı? Ha?
6: Evet, arka kısmı temizliyordum.
5: Evet, şuna bak. Gerçekten iyi görünüyor. Şu arabaya baksana. 2500 pound'u aldık. 2500. Omzuma dokun, hadi dokun. Hadi. İşte böyle. 2500 pound. Bunu hak ettim. Hak ettim.
6: Bir arabanın kirli, eski, paslı parçalarını çıkarıp güzelce temizlemek ve boyamak harika sonuç verir. Şunlara bakın, yepyeni ve harika görünüyorlar. Bunlar kururken Mike'ın aldığı kauçuk rakorları burna takacağım. Yerleştirmek çok kolay. Sadece biraz yağ süreceğim. Elimde küçük egzoz tüpü parçası var. Bu el aleti yardımıyla parçayı takoz olarak kullanacağım. Buraya koyup mengenenin basıncıyla sıkıyorum. Mike daha modern bir rakor alabildi ama bu sertleştirilmiş kauçuk arabamıza otantik bir hava katacak. Özellikle de bizimki gibi hayata tutunmuş bir arabada orijinal OEM parça kullanmak gerçekten çok çok iyi bir fikir. Bu arabayla çalışmayı seviyorum. Çünkü dahiyane bir sadeliği var ve fazla alet istemiyor. 60'lı yıllarda bu arabalar kısmen basit, güçlü ve patlamaya dayanıklı olmaları nedeniyle katıldıkları birçok rally yarışını kazandı. Diğer arabalar parçalanırken bunlar yarışı tamamladı. Sağlam ve tank gibi olmalarıyla bilinirler. Bir rally takımının Afrika'da yol kenarında tamir edebileceği basitlikte bir düzeneği vardır. Bu da büyük bir avantaj. Yeni bir alt birliğili mafsalım var. Bir tane de üst var. Yaptığım her müdahalede o kısa test sürüşünde fark ettiğim sorunların birer birer ortadan kalktığını görebiliyorum. Yenilenmiş konfigürasyon ve yeni kauçuk rakorlar daha kontrollü ve güvenli bir sürüş ve frenleme sağlayacak. Şimdi yeni amortisörleri takalım.

Yenilenmiş süspansiyonun son parçası ise denge çubuğu. Ön taraf gerçekten güzel oldu. Artık daha sıkı olduğunu hissedebiliyorum. Arabanın yol tutuşu tamamen değişecek. En azından ön tarafında. Sıra arka tarafa geldi. Bu arka aks taşıyıcılarla çalışırken eskiler aklıma geldi. Şuna bakın, karşılaştırdığım zaman eskisinin özellikle esnetilmiş olduğunu açıkça görebiliyorum. Kam kayışını eski araçlar için üretilmiş olan yenisiyle değiştiriyorum. Ve yeni tork çubuğu. Yenilenip boyanmış yaylar, yeni amortisörler. Ve aks kayışı. Bunlar arka aksın hareketini sınırlar. Pekala, bu kayışlar takılı olduğu sürece aks kendini destekler. Kontrol edelim. Bu arabadaki aks canlı aksı olarak bilinenden. Bir tekerlekten diğerine sabittir ki üretildiği yıllarda bu çok yaygındı. Canlı akslar çekişli sistemle çalışırlar. Bu yüzden de yoldaki tümsek ve çukurları aşmak için esnek ve aynı zamanda da sağlam ve sabit olmaları gerekiyor. Bu sayede tekerlekler gövde içinde kalır. Bu arabadaki canlı aks bunu 5 destekle sağlıyor. Bu üstteki bükülmüş olan bir çift arka aks taşıyıcı ve bu iki alt tork tüpü. Bu dördü aksın ileri geri hareket etmesini, dönmesini engelliyor ama pivota engel olmuyor. Aks hala aşağı yukarı hareket edebiliyor. Soru şu ki bu dört parça sağa sola hareket etmesini önlemiyor. Bu gövdeyi yapan küçük parçanın adı panhard çubuğu. Arka aks taşıyıcıyla aynı işlevi görüyor. Aksın kemerler içinde sabit kalmasını sağlayarak sağlam bir konumda tutar ama yine de pivota izin verir. Aks artık bu 5 parçanın arasında sabit duruyor ama hala aşağı ve yukarı hareket edebiliyor. Bu hareket konforlu bir sürüş için amortisörlerle desteklenir dahice. Bu arabanın süspansiyonu üzerinde çalışmak çok zevkli, çok iyi oldu. Yani tüm parçaları söküp, temizleyip tekrar takmak uğraş gerektiren bir iş olsa da temelde birkaç araçla evde kolayca yapabileceğiniz bir şey. Üstelik çok masraflı da değil. Birkaç kutu, aerosol yani parçalar, yeni bilyeli mafsallar, arka aks taşıyıcılar, amortisörler ve kauçuk rakorlar. Tüm bu parçalar sadece 400 dolar yani 300 sterlin tuttu. Yaptıklarımızı düşününce arabanın değeri çok daha fazla arttı. Şimdi frenlerle çalışacağım ve böylece yeni süspansiyon sistemi bitmiş olacak. Kamalı pimi çekip aks somununu çıkardıktan sonra çekiciyi kampanaya cıvatalıyorum. Ve orta cıvatayı aksa kadar sıkıyorum. Böylece kampana fren tertibatından ayrılmış olacak. Şimdi silindirin içinde çift uçlu bir piston var. Fren pedalına bastığınızda hidrolik sıvı buraya akar. Pistonları dışarı iter ve fren pabuçlarını dönmeye zorlar. Fren pabuçlarının üstünde friksiyon malzemesi vardır. Bunlar kampananın iç kısmına temas eder ve aracı yavaşlatan sürtünmeyi oluşturur. Ayağınızı fren pedalından çektiğinizde buradaki güçlü yay tüm mekanizmayı tersine çevirir. Kurulumu gerçekten çok kolay. Tüm parçaların yenisi elimde olduğu için eskilerin tamamını alıp yerine yenilerini takacağım. Tespit piminin yayını özel bir aletle aşağı bastırıp çevireceğim. Böylece tertibattan ayrılan fren pabucunu çıkartacağım. Artık fren kaliperi destek tertibatını destek plakasından ayırabilirim. Arka tarafı bir tel fırça, biraz yağ çözücüyle temizleyip boyamak büyük fark yaratacak. Bu arabanın ön tekerleklerinde disk fren, arkada ise kampana fren kullanılmış. Kampana frenler kötü bir yöne sahiptir ve bilime biraz ilgi duyuyorsanız bunun nedenini anlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi arabayı hareket ettirmek için enerji gerekir ve bu enerji yakıtla sağlanır. Durdurmak içinse kabaca aynı miktardaki enerjiyi ortadan kaldırmanız gerekir. Frenlerdeki sürtünme ısı yaratır ve arabanın hareket enerjisi çok hızlı bir şekilde ısı enerjisine dönüştürülür. Isı enerjiniz yoksa etkili bir şekilde fren yapamazsınız.
Arka frenler gücün yalnızca %30'unu oluşturduğu ve öndekilerle aynı miktarda ısı üretmedikleri için kampana frenler arkada kullanılır. Kampana frenin patenti 1902'de Louis Renault tarafından alınmıştır. Bu parçayı tamir etmek biraz zahmetli oldu ama aslında epeyce basittir. Kampanayı elden geçirdim ve yeniden kullanıyorum. Burada biraz tasarrufa gittim çünkü her iki taraf için $97 harcamam gerekiyordu ve iyi bir tasarruf yapmış oldum. Bu da 75 sterlin eder. Tabii iki taraf için.

0: En bana fren diskleriyle ya da Amerika'daki deyimiyle fren rotorlarıyla ilgili sorundan bahsetti. Gördüğünüz gibi bunlar epey eski, muhtemelen 1965'ten beri hiç değişmemişler. Paslanmış ve oyulmuş oldukları için iyi bir fren performansı sağlayamayacaklar. Ah işte dostum Bruce.
1: Merhaba, ne haber Bruce? Nasılsın?
0: Fena değil. Bruce yıllardır fren disklerini, rotorları ve dişlileri kesiyor. Kaç yıl oldu Bruce, söyler misin?
1: 42 yıl oldu.
0: İşi bilen biriyle çalışmak istiyorsanız bu kesinlikle Bruce olurdu. Bu bir fren diski ve fren kampanası törpüleme makinesi. Fren disk buraya takılıp sabitlendikten sonra bu küçük bıçaklar hemen diskin üst yüzeyini törpüleyip pürüzsüzleştirmeye başlar. Bize de pürüzsüz ve düzgün yüzeyli bir disk gerekiyor zaten. Yüzey düzgün olduğu zaman yeni balatayla uyumu da mükemmel olacak. Fren pedalına bastığımızda balatanın disk kavrayışı artacak. Frenleme performansı yüzdesi ne olacak?
1: Muhtemelen %20 gibi bir oranla daha kısa mesafede duracaktır.
0: Başlamadan önce disklerin kalınlığını kontrol ederseniz törpüleme için uygunluklarını anlayabilirsiniz. Bu işlem kaç para tutacak Bruce?
1: Senin için tanesi 15 dolar.
0: Tanesi 15 dolardan 30 yapar. Yani 20 pound. Ve elindeki parçalar orijinal parçalar. Bu gayet adil bir hesap.
1: İşte oldu. Biri hazır.
0: Tamam. Az önce nasıl göründüğünü hatırlıyor musunuz? Bir de şimdi bakın. Harika değil mi? Harika. Ha? Kesinlikle muhteşem.
1: Sırada ikincisi var.
0: Orada bir yerde böyle hizmetleri alabileceğimiz senin gibi zanaatkarlar olduğu gerçeği beni rahatlatıyor. Eski parçaları atmak yerine bu şekilde değerlendirme şansımız oluyor doğrusu.
1: Bu da tamam.
0: İşte bu kadar.
1: Mükemmel. Beğendin
0: Harika.
1: Mi?
0: Harika. Çok beğendim.
1: Peki evet. Al bakalım.
0: Takmak için sabırsızlanıyorum.
1: Yepyeni bir rotor.
0: Muhteşem.
1: Beğendin mi? Güzel mi?
0: Şuna bak. Harika Bruce. Buraya miadı dolmuş iki adet ikinci el rotorla geldim ve şimdi üretimden yeni çıkmış gibi görünen iki rotorla
1: Teşekkürler.
0: Gidiyorum.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler Bruce.
1: Kendine iyi bak.
0: Görüşürüz.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu salı binde Torku kakaolu fındık kreması 255 lira. Tadelle çikolatalı gofret 9 lira 75 kuruş.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
15: Sarı kola!
16: Fanta sarı kola canım o.
14: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Milo çek, Milo sil.
19: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Arka kampanalar hazır. Kampanalı frenlerden farklı olarak disk frenler, diskin etrafının açık olması nedeniyle ısı sorunundan daha az etkilenmektedir. Isıyı çok daha iyi dağıtıyor oluşu disk frenleri daha etkili kılar. Üzerinde delikler ya da küçük oyuklar varsa bu etkiyi artırır. Çünkü bu şekilde ısıdan kurtulmak daha kolaydır. Ve Mike $300 yeni bir çift kaliper alabilirdi. Ama tutumlu biri olduğu için bunun yerine bana tanesi $20'dan bir tamir kiti aldı. Tamirata başlamadan önce onarılabilir olduğunu görmek için kaliperi çıkarmam ve... Buradaki parçaya bakmam gerekiyor. Şimdi kaliperi ayırmalıyım. Böylece pistonlar ortaya çıkıyor. Bu contanın yumuşak ve esnek olması ayrıca izolasyonu sağlaması gerekiyor. Ama kurumuş ve çatlamış durumda. Oh. Diğer taraftaki de aynı durumda. Kaliperlerin hala iş görüyor olmasına şaşırdım. Pistonlar fren hidrolik sıvı yardımıyla çalışır. Bu yüzden çıkartabilmek için hava kompresörü kullanacağım. Bu noktaya nazikçe basınçlı hava uyguluyorum. İşte böyle, evet. Bu basınç hidrolik sıvısının işini yapmasına yetecek kadar olmalı. İşte işe yaradı. Buradaki yüzey önemli, o yüzden bunu temizliyorum. Bence epeyce şanslıyım çünkü gerçekten iyi durumda görünüyor. Bu parça tamam.

İkinci de tamam. Tahmin ettiğim gibi bu parçaların her ikisi de eşit derecede yıpranmış durumda. Pekala, bunu hallettik. Güzel haber, bunların ikisi de kurtarılabilir durumda. Şimdi onları temizleyip tekrar birleştireceğim. Artık iyi durumdalar. Neredeyse yeni gibi oldular. Şimdi bu contayı çıkaracağım ama bunu yaparken çok dikkatli olmalıyım çünkü iç yüzeyin çizilmemesi gerekiyor. Ufak tefek kalıntıları nazikçe ve dikkatlice temizliyorum. Silindirin yüzeyine temas etmemeliyim. En kötü kısmını hallettik. Şimdi sırada bir zımpara var. Biraz yağ. Tamam, işte oldu. Diğer yarısına da aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi bu parçaları temizleyip yağdan arındırmalıyım. Sonra da boyayacağım. Kaliper çok ısınan bir parça olduğu için kullanacağınız boya çok önemlidir. Yüksek sıcaklıklara dayanabilen bir boya olması gerekiyor. Bu aşamada Mike'ın aldığı setle contaları yerine yerleştireceğim. Eski pistonun ne halde olduğuna bakın. Üstünde paslı bir halka oluşmuş. Onun yerine bu yeni parlak pistonu kullanıyorum. Biraz yağlayarak kolayca yerine yerleştirebilirim. Sonra da bu yeni ve esnek contayı takacağım. Conta izolasyonu sağlayacak.

0: Şimdi iki parçayı tekrar birleştiriyorum. Yeni fren balatalarını takayım. Kaliperi sabitlemek için tutma klipsini takıp yağlanmış kılavuz pimleri yerleştiriyorum. Kampanalardan çok daha kolay. Son olarak da bu boruyu sabitliyorum. Artık kaliperlerin ikisi de hazır. Mike yeterince kalın olduğu için zımparalamaya uygun olan bu diskleri yeniletmeyi başardı. İyi haber. Üreticilerin günümüzde hala fren sisteminde bu düzeni uygulamalarının birkaç nedeni var. Bunlardan biri frenlemenin çoğunun yaklaşık %70 gibi bir oranla ön aksla yapılmasıdır. Arka aks frenlerinin performansı daha düşüktür. Modern bir araç kullanıyorsanız ve frenlerin tamamı disk frense ya arkadakiler daha küçüktür ya da kaliper öne göre daha düşük performanslıdır. Böyle bir Poira somunu için genel kural onu sıkmak ve geri çekmektir. Bunu yaparken hızlı olmalıyım çünkü rulmana oturması ama civataya baskı yapmaması lazım. Kopilyanın deliğini hazırlıyorum. Araba fren yaptığında ağırlık öne doğru kayar. Yük bindikçe ön taraf aşağıya, arka tarafsa yukarıya doğru kalkar ve hafifler. Böylece yoldan uzaklaşır. Arka fren çok güçlü olursa arabanın hafiflemiş olan arka lastikleri kilitlenir ve çekişi kaybeder. Böyle bir durumda düz yolda değilseniz muhtemelen arabayı döndürürsünüz. Bir de hesapçılar var. Kampana freninin üretim maliyeti kaliper ve disklerden ucuzdur diyen. Eminim siz de şöyle birini mutlaka tanıyorsunuzdur. Gri takım elbise giyen, partilerde uzak durmaya çalıştığınız kişiler.
1: Yol tutuş ve gücün mükemmel birleşimi. Bu İsveçliyi özel kılıyor. Ancak ne yazık ki bizimkinde sorunlar vardı. Ama Ant onu...
0: Yavaşla.
1: Tekrar yola çıkmaya hazır hale getirdi. Artık kimse bizi durduramaz. Bu araba işinin erbabı. Kötü bir şakaydı. Tamamen doğaldı ama. Omzuma dokun, hadi dokun. Dokunsana, hadi dokun. Hadi. İşte böyle. Bu arabayı sadece 3500 dolara aldım. Devriye silindirleri ve hidrolik sıvısı için 136, ön ve arka süspansiyonlar için 400, yeni marş motoru için 80, ön ve arka frenler için 165 dolarlık bir masrafla bize 4281 dolara yani 3200 pound'a mal oldu. Hepsi için sadece 28 saatlik çalışma yetti. İşte bu kadar.
0: Tanrım, 54 yaşındaki biri için fena değil.
1: Tatlısın dostum. Biliyorum bu yaşta böyle olmak.
0: Sen değil araba.
1: Arabadan bahsediyorsun. Tamam, bu araba 11 yıl boyunca yollardaydı ve 54 yıl sonra işte burada. Galeriden yeni çıkmış gibi. İnanılmaz bir şey bu.
0: İçine baksana. Bu da aceleye gelen işlerden biri. Saat geç olmuştu. Atölyeye dönüp paspas almak için içine çeki düzen vermek zorunda kaldım.
1: Bu arabanın sürücü koltuğuna oturana kadar kendinizi üniversitede ders veren bir profesör gibi hissedebilirsiniz.
0: Bu bence biraz kabaydı.
1: Ama biliyorum ki bu araba yol tutuşu ve güçlü motoruyla bundan çok daha fazlasını veriyor bana kalırsa.
0: Hala sürmedin değil mi?
1: Heyecanla bekliyorum ama.
0: Pekala, binelim o zaman.

0: İlk defa bu arabanın sürücü koltuğundayım. Muhteşem bir duygu.
1: Kullanmadım bir arabayı tamir etmem için bana getirmiş olmana inanamıyorum.
0: Bu tamirat tadilat için kullanmadan aldığım ilk araba.
1: İlk bakışta ortalama bir araba gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Çocuklarını alıp alışverişe çıkabileceğin aile arabası gibi ama aslında uluslararası bir ralli arabası bu.
0: Üreticisinin kupa vitrinine bakarsanız ralliden kazandığı ve pek çok futbol takımını utandıracak sayıda galibiyet kupası olduğunu görürsünüz. Sadece burada oturmakla bile onunla bir bağ kurdum. Eski olduğunu biliyorum ama resmen yeniden doğmuş gibi. Tarif edemiyorum yani. Aa,
1: ben sürdüğümde böyle hissetmemiştim. Daha çok tekne sürmek gibiydi. Sürekli sallandı ve hareket etti. Çünkü arka süspansiyonun her iki aks taşıyıcısı da eğilmişti ve kauçuk rakorlar işe yaramaz hale gelmişti.
0: Her şeyi değiştirmen gerekti.
1: Kesinlikle süspansiyon baştan aşağı yenilendi.
0: Artık motoru hissedebiliyorum. Direksiyon rahat dönüyor. Ve frenler. Pedala hafifçe dokundum. Kesinlikle çalışıyor gibi görünüyor. Şuna baksana. Hiç de fena değil.
1: Büyüklüğünü de göz önünde bulundurursan.
0: Evet. Bu araba resmen beni sür diyor.
1: İşte bu. Beni sür.
0: Kesinlikle. Bu arabayı çok seviyorum.
1: 3 noktalı emniyet kemerinin tüm dünyadaki kullanımı sayesinde
0: evet.
1: Sence kaç hayat kurtulmuştur?
0: Bu 1965 model bir araba. Yani o zamandan bu zamana 2 nesil geçti. Düşünsene muhtemelen milyonlarca hayat kurtuldu. Çünkü üreticileri herkes faydalanabilsin diye 3 noktalı emniyet kemerinin patentini almadılar. Arabamız nihayet hazır ve kesinlikle harika görünüyor. Carolina ve kız kardeşi Natalie onu görmek için geldiler. Aslında onlarda da bir tane var ama bütün kadınlar gibi her şeyi çift olarak almayı seviyorlar. Biraz önce Natalie bizim arabamızda test sürüşüne çıktı. Bakalım neler diyecek. Güzel. Nasıl buldun?
2: Beğendim.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Evet, sürüş harika. Neden ikinciyi alıyorsunuz?
2: Çünkü bu en sevdiğim arabam. Siyah var. Bir tane de kırmızı olmalı.
0: Ciddi misin? İnternette $7,000 satışa çıkardım. İlgi göreceğini düşündüm. Çünkü bu gerçekten güzel bir araba. Ve satabileceğimi düşünüyorum. Sen ne dersin?
2: 6,000'e ne dersin?
0: 6,000'e veremem. Ama bence 6,500'de anlaşabiliriz. Ne dersin?
2: Tamam.
0: Hadi ya, sıçalım. Yani çok iyi bir araba aldınız. Gerçekten
2: evet,
0: kutlarım.
2: Harika,
0: muhteşem.
2: Harika.
0: Artık ikinizin de var.
2: Evet.
0: Tamam, başardık arabayı $6,500 yani yaklaşık £5,000'a sattık. Bu bizim için harika çünkü kar elde ettik. Ama asıl önemli olan bu arabanın 54 yıllık serüveni. Mutluyuz çünkü belki de önümüzdeki 54 yıl boyunca bu keyfi yaşayacak iki genç tarafından satın alındı. İkonik arabaları nasıl hayata döndürdüğümüzü görmek istiyorsanız tamirat tadilatı kaçırmayın. Hep birlikte eğlenelim. Hoşça kalın.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi kız
6: şeftali.
7: Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
6: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada...
1: Eksik olma.
0: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Bazı arabaların tanıtılmaya ihtiyacı yok. İşte gördüğünüz ikonik FJ60. Peki bu 60 ne demek? Ulaşabildiği en yüksek hız saatte 60 mil.
1: Ne sorunu var söyler misin?
0: Çok yavaş ve çok sarsılıyor. Uzun yıllar kullanılmak için üretildiler. Rotilleri yenilemeliyiz.
1: Her yerde yağ var.
0: 4 vitesli bir araba. Buraya 5 vitesli temiz bir şanzıman koymalıyız.
1: Ortalık biraz pislenebilir. Kabus gibiydi.
2: Tekerlek aksını bu tarafa doğru döndürmeye çalışırsan titremeye neden olur.
0: Ama bütün bu sorunlar çözüldüğünde bütün yollarda gidebilecek bir aracımız olacak. Arazi yollarının ustası. Herkes peşinden koşacak. Şunlara bakar mısın lütfen? Bak şunlara. Saplanmışlar. ...80'li yıllarda ünlü bir araba markası piyasaya FJ60 adını verdikleri bir araç çıkardı. İşte şimdi bu aracı görmek için yollardayım. 1985 model FJ60 uzun dingil mesafeli. Uzun yıllar boyunca bu modelin peşinden koştum. Fiyatları da iyice uçtu gitti ama sonunda düzgün bir araba bulabildim. Sahibi Jerry onu 13 bin dolara satıyor. Bu yaklaşık 10 bin sterlin ediyor. Ama ikinci el piyasasında özellikle de 1985 modelleri çok revaçta. Yalnızca bu arabanın alt kısmından hiçbir şekilde zarar görmediğine emin olmam gerekiyor. Umarım Ant ve benim için karlı bir alışveriş olur. Ama bunların hiçbirini arabayı görmeden bilemem doğrusu. Bakacağız, göreceğiz. Ah, şuna bakın. Sesi gayet iyi geliyor değil mi? Çok güzel. Tanıştığıma memnun oldum. Aracı buraya kadar getirdiğin için teşekkür ederim. Çok iyi oldu.
3: Benim için bir zevk. Ne demek?
0: Demek aracımız bu.
3: Evet. İşte 1985 model FJ60.
0: Dikkatimi çeken ilk şey iç dizaynı. Vay canına, şuna bakın. Bu
3: çok temiz.
0: Gerçekten çok temiz.
3: Şoför koltuğu yıpranmamış. Halıları yeni. Ön panel gayet iyi durumda.
0: El freni biraz eski gibi ama onun dışında her şey güzel görünüyor değil mi?
3: Evet.
0: Gizli bir hazine gibi. Harika. Bununla off-road yaptın mı?
3: Yapmadım.
0: Yapmadın mı?
3: Hayır.
0: Yani birlikte bir maceraya çıkmadınız.
3: Hayır, henüz değil.
0: Bu Patagonya dağlarının zirvesine çıkabilecek bir araç değil mi? İşte burada orijinal motor. Çok iyi. İç kısımlarda ve ön bölme sacındaki orijinal boya işini görebiliyorsun değil mi? Temiz ve çalışan bir
3: gayet
0: motor.
3: Gayet iyi gidiyor.
0: Performansı
3: evet.
0: Nasıl?
3: Her seferinde çalışıyor.
0: Harika. Genelde de böyleler. Bu markanın araçları güvenli.
3: Çok dayanıklılar.
0: Olur. Kesinlikle öyle. Hadi şimdi bir de altına bakalım. Transfer kutusundan yağ sızıntısı var. Her yere dağılmış. Bu halledilmeli. Peki, tamam. Aşağıda her şey tıkırında, çok güzel. Ayrıca bagaj kapağının bu şekilde ikili açılması da her zaman daha güzeldir. Kapı amortisörleri çalışıyor,
3: evet.
0: İyi. Bagaj kapağını böyle düşürebilmeyi çok seviyorum. Özellikle de avlanmaya gidiyorsan çok iyi oluyor. Ne kadar güzel,
3: evet,
0: değil
3: öyle
0: mi? Evet, güzel. Burada geniş bir alan var. Gerçekten güzel bir arabaya benziyor. Her şey yerli yerinde gibi. Bütün çerçeveleri sağlam. Tabii küçük bir test sürüşü yapmadan aracı isteyip istemediğimi bilemem. Müsaade var mı?
3: Elbette.
0: Bu 1985 model FJ60'ı ilk kez çok ama çok uzun yıllar önce sürmüştüm. Senelerdir bu araca binmemiştim ve şimdi bana çok tanıdık hissettiriyor kendini. Ancak öncelikle bu eski arabayla ilgili beni hayal kırıklığına uğratan bir şeyden bahsedeceğim. İlk olarak boyası. Tahmin edilebileceği gibi insanlar bu araçlarla off-road yollarına girdiklerinde bir sürü çalıya, ağaca ve dallara sürtünüyorlar. Bu yüzden de aracın iki yanı da hasar görüyor. Galiba bu aracın başına da böyle bir olay gelmiş çünkü biri boyamayı denemiş. Ancak boyadıkları zaman yaş zımparalama yapmamışlar. Boyadıkları aracı ham bir şekilde bırakmışlar ve bu yüzden de sonuç berbat görünüyor. Evet, bu bence ilk sorun. İkinci sorunsa bu aracın çok da hızlı olmaması. Bu kadar işte. Son hızı bu. 4. viteste. Şu an son hızdayım. 60 mil, yani 96 kilometre hızla gidiyorum. Bu da 4 vitesli bir şanzıman için doğal. Benim için üzücü. 1985'te gerçekten böyle miydi acaba? İnsanlar araçlarını bu hızla sürerken mutlu mu oluyorlardı? Kafayı mı yemişlerdi? Gerçekten bilmiyorum. Ciddi bir şekilde çok yavaş ve çok sarsılıyor. Aracın kendisi sürüş ve yol tutuşu açısından güzel. Direksiyonu iyi. Şu an son hızdayım. 60 mil yani 96 kilometre hızla gidiyorum. Bu da 4 vitesli bir şanzıman için doğal. Benim için üzücü. 1985'te gerçekten böyle miydi acaba? İnsanlar araçlarını bu hızla sürerken mutlu mu oluyorlardı? Kafayı mı yemişlerdi? Gerçekten bilmiyorum. Ciddi bir şekilde çok

0: şekilde yolda giderken size güven verirdi. Sizi trafikteki diğer araçlardan üstün hissettirirdi. İçinizde önünüze çıkabilecek bütün yolları sorunsuz geçebilmenin özgüveni olurdu. Şu andaysa fazlasıyla pahalı. Jerry de biraz şansını denemeye çalışıyor gibi düşünüyorum. Bunu 12 bin dolara alabilirsem daha mutlu olacağım. 12 bin dolar ya da daha az. Bence bu aracın ederi bu kadar.
1: Sürüş nasıldı?
0: Çok güzeldi. Motor gayet iyi ve güçlüydü. Yol tutuşu güzel. Eminim 1985'te insanlar 4. viteste 100 belki 110 kilometre hızla gitmeye alışkındılar. Ve o zamanlar yeterli geliyordu. Ama bu 4 vitesli şanzıman yeterli değil. O yüzden onunla ilgili bazı fikirlerim var. Başka şeyler de var tabii. İç kısmı iyi durumda. Fena değil. Haklısın. Hı-hı. Ama termometresi çalışmıyor. Altta transfer kutusunda yağ sızıntısı var. Rotillerin yenilenmesi gerekiyor. Boyanın düzeltilmesi gerekiyor. Aracı beğendim. Güzel ama üzerinde biraz daha uğraşılması gerekiyor
1: tabii
0: sanki.
1: Ki.
0: Ve fiyatına gelirsek ne kadar diyordun?
1: 13.250 dolar istiyorum.
0: 13.250 dolar. 12.000 dolara ne dersin?
1: O kadar inemem.
0: En fazla kaça inersin?
1: 12.500 yapabilirim.
0: 12.500. Getir elini. Anlaştık. Harika. Kendime bir FC60 satın aldım. Güzel pazarlıktı doğrusu. Harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Günaydın.
2: Günaydın. Bir arazi aracı, uzun dengeli mesafeli FC60.
0: Evet, güzel. Harika değil mi? Aracı ta Missouri'den buraya getirdi ve işte burada. Pekala, hiç endişe etmene gerek yok. Onu ben de görebiliyorum. Ben de aynı şeyi yapmıştım. Bir kum fırtınası esnasında boyanmış herhalde. Öyle düşünüyorum. Hem de sulama cihazının altında. Ama merak etme, harika bir boya ustamız var. Bu araca yaş sımparalama yaptığımızda hallederiz, merak etme. Bu bir çöl gemisi.
2: Bunu deve ederler.
0: Deve de güzel bir çöl gemisi olabilir tabii, ama bir deven yoksa en güzel şey bir arazi aracıdır. Özellikle FC60, çünkü bir sürü eşya taşıyabilirsin. Tıpkı deve gibi.
2: Tamam, onu unut. Şimdi ne sorunu var söyle.
0: Bence ne sorunu olduğunu konuşmadan önce iyi yönlerinden bahsedelim. Çünkü bu 4.2 litre 6 silindirli motor tam bir kurşun geçirmez. Harika, harika bir araba.
2: Evet, ta ki bozulana kadar, çünkü her şey elbet bir gün bozulur.
0: Çok haklısın, her şey bir gün elbet bozulur ama bu bozuk değil. Hatta gayet iyi, sürüşü güzel. Biraz yavaş sarsılıyor ve alt kısmında biraz tamirata ihtiyaç var ama genel olarak hiç fena değil doğrusu.
2: Yani benim yapacak bir şeyim yok
0: evet,
2: mu?
0: Evet, yapılacak işler burada değil, daha çok aşağıda. Pekala, yapmamız gereken ilk işlerden biri bu rotilleri yenilemek, çünkü patlamış gibiler ve yağla kaplanmışlar, yani tamir edilmeli. Ama esasen aşağı baktığında ne yapılması gerektiğini İyi görürsün. Bir bak istersen.
2: Mike, her yerde yağ var. Çay süzgeci gibi sızıntı yapıyor.
0: Çok üzgünüm. Evet. Alt kısmında birkaç sızıntı var ve tamir edilmesi gerek, ama sen bu işlerde çok iyi olduğun için sorun yok. Ama bu yağ sızıntıları hallolurken bir de benim için şanzımanı çıkartırsın. Çünkü bu sadece 4 vitesli. Bu hiç iyi değil. Çünkü 96 kilometre hız günümüzde yeterli değil. Bizim 5 vitesli bir şanzımana ihtiyacımız var. Ayrıca bu şekilde aracın değerini de artırırız. İnan bana, bunu yapmamız şart. Sen benim için şanzımanı çıkart, gerisini hallederim ben.
2: Ama iş yükümüzü artırır. Çünkü zaten yağ sızıntısı var. Nereden kaynaklandığını bile bilmiyoruz. Bakma fırsatım olmadı. Önce rotiller, şimdi
0: evet,
2: de şanzıman.
0: Evet, ne kadar güzel değil mi? Ama içini görene kadar bekle, muhteşem. Şu iç dizayna bakar mısın? Şu ön panelin kalitesine bakar mısın? Muhteşem. Tam bir Japon kalitesi.
2: Bunların hepsi çalışıyor değil mi?
0: Evet, hepsi çalışıyor. Sadece fren ışığı sürekli yanıyor ve el freninin yenilenmesi gerekiyor. Radyonun da düğmesi yok ama onun dışında her şey iyi çalışıyor yani.
2: Tamam, el freni.
0: Neyse, tamam. Yana kayda sana radyo. Bu FC'nin hikayesini anlatayım. Bu çok ilginç. Nereden geldiklerini biliyor musun?
2: Hayır.
0: İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar geride bırakılmış bir Amerikan cipi bulmuşlar. Aracı Japonya'ya gönderip bunu kopyalayın demişler. Sonra kopyalanmış FJ serisi ortaya çıkmış. FJ'deki C harfi de cip anlamında.
2: Vay canına, bu resmen hırsızlık.
0: Biraz öyle ama bütün üreticiler birbirinden kopyalamıyor mu zaten? İşler böyle yürümüyor mu? Ama yakaladıkları başarıyı görüyor musun sen? Bu aracı dünyanın her yerine sattılar ve ilgi çekmeyi başardılar. İnsanlar hala bunun için deli oluyor değil mi?
2: Evet, herkes bu ciplerin peşinde. Herkes tutkuyla bu araçların peşinde. Bu da beni endişelendiriyor. Çünkü tutku demek pahalı demek.
0: Doğru, çok pahalılar. kadar.
2: Evet, peki ne kadar?
0: 12.500 dolar. Ya, dur hemen panik yapma. Dur canım, bizim işimiz bu aracın değerini biraz daha artırmak. Boyayı düzeltir, 5 vitesli şanzıman koyar, rotillerini yeniler, motor bölmesini düzeltirsek başarabiliriz. Bu aracı cazip bir hale getirir, müşteri buluruz.
2: Umarım torpidoda 5.000 dolar falan buluruz.
0: Emin ol, bulamazsın. Aracın her bir

0: Santimine baktım, didik didik ettim ama tek kuruş bile yoktu. Oh Mike.
1: Meşhur kelimesinin sözlük anlamına baktığınız zaman tanınmış, saygın ve geçmiş başarılarından dolayı hayranlık duyulan olarak tanımlandığını görürsünüz. FC model araçları da meşhur kelimesinin karşılığı olarak düşünebilirsiniz. Mike buna çöl gemisi diyor. Ve bu konuda kesinlikle haklı. Çünkü en sıcak ve nemli iklimlerde bile sürekli olarak ileri gitmek için tasarlanmış bir araç. Ancak benim için bundan daha fazlası. Bu bütün mevsimlerin aracı çünkü bir sürü eşya ve insan taşımak için tasarlanmanın dışında bir SUV'den bekleyeceğiniz bütün modern detayları da bulunduruyor. Bir arazi aracını yalnızca pas öldürür derler. Mike bana bu arabaya yeni bir şanzıman sığdırma görevi verdi ve her zamanki son sözünü söyledi. Sadece basit bir değişiklik.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Tatlı yiyelim.
9: Tatlı konuşalım.
8: Nesildi festi?
10: Enfesti. Sana çekersin videonu şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
11: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
16: Orijinal Çamlıca gazoz.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
21: Hesap basit, hesap basit.
3: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İşte bu aracın orijinal şanzımanı. Bunu transfer kutusuyla birlikte büyük bir parça halinde çıkardım ve işte bu orijinal kutu. Şu küçük parçalar ayrıldı. Bu kadar parçalarına ayırma nedenim parçalı transfer kutusu olduğundan şanzımandan ayırmak için parçalamak zorunda olmak. İşte bu da değiştireceğimiz yeni şanzıman. Arazi aracındaki şanzıman çok önemlidir. Kurşun geçirmez paketin bir parçasıdır. Sorun bizimkinin ortalamanın en üst sınırında olması. Mike 96 kilometre hız yaptığını söylüyor ama o zamanları düşündüğünüzde Amerika'da hız sınırı 88 kilometreydi. Arazi aracının mantalitesi daha hızlı gitmek değil, daha ileriye gitmekti. Ancak tabii ki günümüzde istekler değişti. Artık insanlar her ikisini de istiyor. Marka da bunun farkına vardı ve yıllar geçtikçe şanzıman üretmeye başladılar. Şimdi biz FJ62'den çıkan bir üst model şanzımanı kullanacağız. İlk bakışta bunun 5 vitesli bir şanzıman olduğunu görebilirsiniz. Öncekine baktığınızda kasaları çok benzer olmasına rağmen 5. vites kısmında boşluk var. Bu yeni şanzıman otobanda yeterli hızlara ulaşmasına izin verecek. FJ62 şanzımanı Amerika'da olmadığı için Mike bunu başka bir yerden getirdi ve bunu çok popüler bir üst model olduğu için seçti. Tezgahımdaki her şeyi güzelce temizledim ve düzenledim. Artık işin en civcivli kısmına geldik. Şimdi hepsini yeniden bir araya getirmem gerekiyor. Bu da transfer kutusunu şanzımana monte edip hepsini büyük bir parça halinde araca sığdırmak demek oluyor. İlk olarak bu iç hazne kapağı şanzımanın arkasına monte ediliyor. Bunu size eski şanzımanda göstermemin nedeni bunun için 8 civata gerekmesi. Ama bu ortadakini kullanmayacağız çünkü artık 5. vitesimiz var. Bunu yeniden kullanabilmek için o boşluğu kapatmam gerekiyor. Şimdi bunun için basit bir işlem yapacağım. Alüminyum yuvada yiv oluşturmak için 1,5 santimlik dişli çubuk kullanıyorum. Bununla eşleşecek dişli bir tapaya bütün deliği kapatması için hafifçe sıvı teflon sürüyorum. Şimdi son değişiklik ise işte bu küçük plastik nipet. Bu şekilde 5. vitese yağ gönderiyorum. Şimdi bunu döndürüp yeni bir lastik şerit alalım. Bu... Evet, şimdi bu civatalara biraz macun sürüyorum ve sonra tork anahtarını kullanarak onları sıkıştırıyorum. 63 Newton metre. Şimdi iç kısımlara geçebilirim. Vites koluyla başlıyorum. İşte buraya giriyor. Sonra ise avara milini yerleştireceğim. İşte oldu. Evet, çok güzel. Harika. Şimdi avara dişlisinin kendisine geldik. Şu küçük pulla başlıyoruz. Avara dişlisine çok dikkat etmeniz gerekir. İç kısmında düşmeye meyilli olan iki set iğne yataklı rulman bulunur. Harika. İşte bu büyük parçada geri vites. Bu delikten hizalıyoruz ve bütün viteslerin çark dişlerinin teker teker birbirine geçtiğine emin olmamız gerekiyor. Harika. Güzelce bir çevirelim. Evet, sıradaysa ana çıkış dişlisi var. Buraya yerleştiriyoruz, bu manşonu takıyoruz ve sonra bu rulman buraya giriyor ama biraz itilmesi gerek. Şimdi bunu kapatacağım. Öncelikle yeni bir lastik şeritle başlıyorum. Sonra hepsini bununla korumuş olacağım. Evet. Bu parçalı bir transfer kutusu olarak biliniyor çünkü bunu çıkarmak için parçalamanız gerekiyor. Bazı modellerde tek parça şeklinde geliyor ancak parçalı olanlar daha dayanıklı oluyor. Daha fazla uğraştırıyor olabilir ama dayanıklılık her zaman daha önemlidir. Bu arabanın özelliklerinden biri iki çekerli bir araba olması. Yalnızca arka pervane şaftını ateşliyor ve arka tekerleri hareket ettiriyor. İkinci vites kolunu kullandığınızda ön pervane şaftını ateşliyor ve araba dört çekerli bir hale geliyor. Onun dışında ön kilitlenebilir poryaları kilitlemek için aracın dışına çıkmanız gerekiyor. Bunun sonrasında dört çekişli bir araç ve bütün yollarda gidebilir. Şimdi bu tork anahtarıyla bunları iyice sıkıştıracağım. Şimdi bu kapak plakası transfer kutusunun arkasındaki kontrol deliğine giriyor ve bunu tutuyor. Böylece enerji çekiş ünitesini yerleştirebiliyorsunuz. Bunun anlamı ise araç sahibi şanzımana bağlayabileceği bir sürü alet kullanabilir ve elektriği buradan alabilir. Matkap, su pompası ya da testere gibi dairesel hareket gerektiren bir şey yaparken bunu arabaya bağlayabilir ve motordan elektrik alabilirsiniz. Bunu yapmak için şanzımanı çalıştırırsınız. Transfer kutusunu nötre getirirsiniz ve böylece motoru kullandığınız alete bağlamış olursunuz. Her yere gidebilen aracınızla su pompalamanıza, delik açmanıza, bir şey vinçle kaldırmanıza, bir çit inşa etmenize yardımcı olan bir araç olabilir. Şimdi sırada tekerlek aksıl flanşı var. Onu da buradaki şaft dişine yerleştiriyoruz. Bunu bir pul ve büyük bir somunla tutturuyoruz. Böylece yerine oturmuş oluyor. Evet, yaptığımız iki delikli basit bir çubuğu ve büyük tork anahtarını kullanıyorum. Harika. Sırada bu pul ve bir büyük somun daha var. Yine de kullanışlı aletimi kullanacağım. Ve sonra biraz daha macun ve son kapak. Pekala, sıradaysa bu çok akıllı içi boş civata var. İçinin boş olma nedeni bu minicik yayı içine alıyor olması. Ucunda bir lili rulman var. İşte bu paneli ve arka selektör şaftına biraz baskı uyguluyor. Yan tarafa yerleştiriyorum. İyice sıkıştırıyorum. Sırada araca dört çekerli sürüşte olduğunu söyleyen bu küçük sensör var. Evet, transfer kutusunun işi bitti. Şimdi vites bağlantısını bir araya getirmem gerekiyor. Bu toz lastiği ile başlıyorum. Sonra bu civata pivot mili olarak çalışıyor. Şanzıman yuvasının yan tarafına yerleştiriyorum. Şimdi bağlantı kolu pivot mili civatasına bağlanıyor. Sırada vites kolu var. Bu uca da çatal pin vidası takıyorum. İşte tam olarak böyle olmalı. Çok güzel gidiyoruz. Pekala, transfer kutusunun iki çekerli yüksek oranı var. Bu şanzımanı döndürüp motorun çalışmasını simüle edersem, yalnızca arka tekerleklere güç vermiş olurum. Ancak bunu dört çekerli hale getirirsem, hala yüksek orandayken şanzımanı döndürdüğümde, yalnızca arka tekerlere değil, ön tekerlere de güç vermiş olurum. Nötr hale getirip motoru döndürürsem, şanzımana güç verir ancak şaftlar hareket etmez. Araba sabit durur ancak enerji çekiş ünitesini bağlayarak başka bir aleti çalıştırabilirsiniz. Düşük orana indirdiğinizde hala dört çekerlekli olarak döndürürsünüz ancak değeri çok daha azdır. Çamurlu yollar için harika. Bu şey gerçekten çok ağır ve çok büyük. O yüzden her seferinde azar azar kaldırmanız gerekir. Dikey krikoyu kullanarak baskıyı ve ağırlığı azaltıp bu büyük ve hantal taşıma krikosunu kaldırabilirim. Taşıma krikosu aradan çıktığına göre şanzıman çevresini yerleştirebilirim. Şimdi traversi takabilirim. Böylece şanzıman halloldu. Bu yeni 5 vitesli şanzımanın en iyi özelliği eski 4 vitesli şanzımanla aynı boyutlarda olması. Böylece orijinal pervane şaftları tam yerine oturacak. Ancak onları çıkardığımızda biraz oynama yaptığını fark ettim. Bu yüzden hiç riske atmayacağım. Bunu onları tamir etmek için bir fırsata dönüştüreceğim. Tekil konuşsam da aslında kastettiğim ihtiyar adama yapılacak bazı işler vereceğim.
1: araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
2: sigortam Net. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Bu aracın öyle bir problemi var ki genellikle göz ardı ediliyor çünkü kabus gibi bir iş. Araç sahipleri genellikle üzerini yağ ve makine yağıyla kaplıyor. Böylece sonunda üzerini örtmüş oluyorlar. Aracınızda böyle yağ sızdıran bir rotil direksiyon mafsalı varsa muhtemelen kronik bir sorun olduğu için yapıyordur. Bu aks kovanları boş olduğundan şuradaki küçük kapandan gelen yağ ile doluyor. Bu yağ diferansiyeli ve iki çeker şaftına yağlama yapıyor. İç kısmında yaklaşık olarak şuralarda bir yerde bir yağ contası bulunuyor. Bu conta yağın aks kovanından bu mafsala kaçmasını engelliyor çünkü mafsallar makine yağıyla yağlanıyor. Sorun şu, bu conta kırılırsa o zaman maalesef yağ aks kovanından kaçar ve makine yağını kirletir. Buralarda bir yerde makine yağının ağır kalın kıvamına karşı koyabilmesi için tasarlanmış bir lastik şerit bulunuyor. Tabii ki bu yağ ile karıştığı zaman inceliyor ve sızıntı yapıyor. Rotili çıkarmak için öncelikle fren kablosunu ve fren kaliperini sökmem gerek. Buradaki mafsala kapalı mafsal bağlantısı deniyor. Bilyeli mafsal gibi, kalça eklemi gibi hareket etmeye izin veriyor. Ama ben mafsalı bilyeli mafsaldan ayırıyorum. Bu mafsal tasarımı sabit hareket dingilini tamamlıyor. Araba hareket ederken yerinden oynamış oluyor. Bu contanın hiçbir işe yaramadığını ne kadar ıslak olduğuna bakarak anlayabilirsiniz. İşte bu tip şeylerle ilgilenmediğiniz zaman aksdaki yağ bitirir ve sonuçları felaket olur. Ortalık biraz pislenebilir. Evet, bu makine yağı olmalı. Çok sıvı, hatta daha çok yağ gibi. Tamamen paslanmış bir conta. Bu tip bir direksiyon mafsalı 60'lardaki ve 70'lerdeki çoğu 4x4'te bulunuyordu. Pek çok markanın Jeep modelleri daha gözde oluyor ve düşündüğünüzde nedeni de zaten çok belli. Bu kapalı contalara bakım yaptığınız zaman daha iyi korunuyorlar. Ayrıca bu tasarımın dönüş yaparken daha iyi güç sağladığı da söyleniyor. Sanırım tercih hakkı sunsalardı, daha çok uğraştırmasına rağmen bu tasarımı seçerdim. Evet, ağırlığından bile belli. Bu conta bir amaç için üretilmiş. Bunun zorlu yollardan, taşlı tepelerden falan geçebilmesi gerekiyor. Şuradaki bilyeli mafsalın kendisi de çok büyük. Bu bir fil mafsalı olarak bilinir. İçinde sabit hızlı aks bağlantısı var. Bunların hepsi çok güçlüyken maalesef bu lastik şerit doğası gereği daha yumuşak bir malzemeden yapılmak zorunda. Sorun da burada. Lastik şerit ve içerideki yağ contası işte bu mafsalın zayıf noktası. Bunları geri toplamaya başlamadan önce hepsini güzelce temizlemem gerek.
16: Ben
2: Doğum günün kutlu olsun tatlı çocuk.
15: Merhaba. Bugün benim doğum günüm falan değil ama yine de sağ ol.
2: Teknik olarak öyle. Sana bütün doğum günü hediyelerini tek seferde almış gibi hissediyorum kendimi. Bu kutunun içinde.
15: Evet, bu kutunun içinde ya pasta var ya da conta.
2: Yani maalesef kutunun içinde direksiyon masalı tamir kiti var.
15: Oley.
2: Evet anlıyorum. Şanzıman nasıl oldu? Her şey halloldu mu?
15: Kabus gibiydi. Parçalı transfer kutusuymuş. O yüzden aşırı iş yükü bindi.
2: Üzgünüm ama bu işte kolay olmayacak tabii. Dinle beni. Kırık bir çaydanlık gibi görünüyor bu değil mi? Ama bir sürü parçası var. Çok zor
15: evet,
2: bir iş
15: ama
2: olacak.
15: Ama diğeriyle kıyaslarsak kolay olacak.
2: Gerçekten mi?
15: Evet.
2: Peki bunu yapman ve el frenini tamir etmen gerekiyor. Daha başka bir sürü şey var. Ben tekrar uğrayıp sana yardımcı olacağım. Söz veriyorum tamam mı?
15: Evet çok iyi olur. Tekerlek aksları.
2: Tekerlek aksları mı? Bunların hiçbir sorunu yok ki. Bu civatalar direkt
15: hayır,
2: olarak...
15: Hayır, boyut ve hacim olarak hiçbir sorun yok. Eline al bir bak. Bu kilitlenmiş ve yekpare duruyor ama bu biraz oynama yapıyor. Yani bunları alıp bağlantılarını tamir etmeni, temizlemeni, yepyeni bir şekilde getirmeni
2: istiyorum.
15: Aslında
2: bunları benim için hemen temizleyecek birilerini tanıyorum. Evet, hiç sorun değil. Bunları bana bırak sen. Doğum günü hediyenin tadını çıkaracağım.
15: Pasta olsaydı daha iyiydi.
2: Araca bir üst modelin 5 vitesli şanzımanını taktığımız için tekerlek akslarını değiştirmemize gerek yok. Aynı uzunlukta ve aynı hacimdeler ancak Ant bana özellikle bunların çok yıprandığını söyledi. U bağlantısı kilitli ve pis. Biraz temizlik fena olmaz. İşte bu yüzden de ben de arkadaşım Brian'ın yanına geldim. Burası onun şirketi. Etrafınıza baktığınızda her yerde tekerlek aksı olduğunu görürsünüz. İşte sana bahsettiğim tekerlek aksları. Bunları 85 model tamam. FJ60'dan çıkardım. Evet. Şanzımanın FJ62'ninki ile değişti.
3: Tamam.
2: Tekerlek aksları doğru uzunlukta. Yalnızca ustamız Ant bunları biraz tamire ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Sen ne dersin?
3: Evet. Evet haklısınız bu doğru. Bunun hareket etmesi gerekiyor. Şuradaki iki kapak tutukluk yapıyor. Bunu ayırıp içinde ne olduğuna
2: tamam.
3: bakacağız. İlk aşama olarak bunu yıkama makinesine atacağız. İçinde basınçlı musluklar bulunuyor. Büyük bir araba yıkama makinesi gibi. Şimdi bunu sökeceğiz. Bu kapakla, bu kapağın tamamen paralel ve tek bir hizada olmasını istiyoruz. Bu şekilde.
2: Evet, şu anda çok şey duruyor.
3: Faz
2: değil
3: dışı.
2: Mi?
3: Biz buna bu, faz yani... dışı diyoruz. Tekerlek aksını bu tarafa doğru döndürmeye çalışırsan titremeye neden olur.
2: Şimdi baskı makinesi denen bir alet kullanıyor. U bağlantısı kapaklarını çıkarıyor. Bu da parçalara ayrılabilmesini sağlıyor. Parçalara ayrıldığında hepsi tekrar yıkama makinesine girip yeniden temizlenecek. Hepsini birbirine monte etmeden ve yerine yerleştirmeden önce içindeki bütün pislikten arınmasını sağlayacağız. Böylece temiz ve serbest bir hareket sağlayabilir. Evet, şimdi hepsi temizlendi ve yeniden monte etmek için hazır.
3: Evet.
2: Bunlar yeni U bağlantılarımız
3: evet,
2: değil mi?
3: Evet, ön ve arka aksa yerleştireceğimiz ve dengeleyici dişlisine bağlayacağımız 4 yeni U bağlantımız
2: Harika.
3: Var.
2: Aksı tamamen dümdüz yapmak amacıyla bazı kısımlar genleşmesi için ısıtılıyor ve sonra diğer kısımların büzüşmesi için suyla soğutuluyor. Şimdi Mickey aksı arabanın içindeki hareketi simüle etmek için dakikada 2600 devirle döndürecek. Döndürdüğü zaman da önündeki bilgisayarda nerede dengesizlik olduğunu görecek. Mickey tamamen dengede olması için aksa küçük ağırlıklar yapıştırıyor. Yeterli olduğunu düşündüğünde ve bilgisayardan geçer not aldığında işte bunu aşağı indirecek. Bu bir punto kaynak makinesi. Bu ağırlıkları aksa kaynatacak. Böylece gelecekte bir daha dengesi şaşmayacak. Tekerlek aksları boyandı. Dengesi sağlandı. Peki Brian, dişlerin, okların ve her iki uçtaki manşonların aynı hizada olduğunu görüyorum.
3: Evet, kesinlikle. Kaynağı etkilemeyip yönünü değiştirmezsek, U bağlantılarını hizalamak ve bunu kolayca takmak mümkün olabilir.
2: Şuna bakın. Bu aracın tekerlek akslarını değiştirmek $500 fazla tutardı. Ama bunları tamir etmek yaklaşık $200 tuttu.
3: Evet, $200
2: daha az. Yani büyük bir tasarruf benim için.
16: Ah,
15: Bütün parçaları güzelce temizledim ve Mike'ın bana verdiği tamir kitini tezgahıma dizdim. Çok fazla parça varmış gibi görünebilir ama aslında çok basit bir mantığı var. Bu aks'tan çıkardığım eski yağ contası. Bu conta yağ diferansiyel ve tekerlek akslarını yağlayan aks kovanı da tutmayı ve makine yağının olduğu bölüme karışmamasını sağlıyor. Bunu yepyeni bir contayla değiştireceğim. Buysa rotilin arka kısmına yerleştirilen lastik conta. Bu da bütün makine yağını içeride tutmaktan sorumlu. Bunun sorunu kusursuz olmaması. Makine yağı bir şekilde dışarı çıkmanın yolunu buluyor. Bu yüzden her 16 bin kilometrede hatta her 8 bin kilometrede kapağın her yeri şu küçük nipel yüzünden makine yağıyla kaplanıyor. Düşündüğünüzde makine yağı burayı geçebiliyorsa o zaman yağ kesinlikle geçer. Rotili yepyeni bir conta ve lastik şerit kullanarak yerleştiriyorum. Böylece hem makine yağının ait olduğu yer olan rotilde kalmasını hem de dişli yağının aks contasının arkasında kalmasını sağlıyorum. Evet, şimdi daha iyi oldu. Her şey yolunda. Direksiyon mafsalının arkasında dört bileşen var. Birincisi metal segmen buraya yerleştiriliyor. Bu kazıcı olarak işlev görüyor. Yüzeyin iç kısmının temiz olmasını ve makine yağının içeride kalmasını sağlıyor. Sonrasında lastik conta geliyor. Bu da makine yağının içeride kalmasını sağlıyor. Bir de kumaş gibi olan bu parça var. Bu da dış yüzeyin temiz kalmasını sağlıyor. Tüm bunlar tespit segmanı sayesinde yerlerinde duruyor. İşte makine yağının olması gereken kıvam budur. Önceden burada olan o sıvı yağ karışımlı madde gibi değil. Mike'ın lastik contalarından birini alıyoruz. Parçalar temiz olunca ve yeni lastik contalar kullanınca montaj çok hızlı ve kolay oluyor. İç contanın sızdırmasını önlemek pek de mümkün değil. Bu kilometreyle alakalı bir şey. Ancak mafsalın makine yağına dikkat ederseniz ve diferansiyel yağını iyi durumda korursanız ömrü uzatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yalnızca yavaş ve emin adımlarla başlayabilirsiniz. Sonra fark edersiniz ki yolun yarısındasınız.

0: stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Wow, baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
21: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
8: bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Mike Elfrey'nin ve aynı zamanda ön paneldeki fren uyarı lambasının çalışmadığı konusunda beni uyardığı için en başta bu ikisinin bağlantılı olduğunu düşünmüştüm. Ancak kaputu açıp alt kısmına baktığımda kablo tesisatına bile bağlanmamış yeni bir hazne ve kapağı olan yeni bir merkez silindiri konduğunu fark ettim. Bu çok daha iyi oldu çünkü motorun etrafına bakıyorum ve orijinal merkez silindirinin orijinal kapağı kablo tesisatına bağlı. Bu basit bir şamandıra mekanizmasıyla çalışır. Haznenin içine oturur. Seviyesi çok yüksek olduğunda ışık yanmaz. Düştüğünde ise bir devre oluşturur. Ön paneldeki lambayı yakarak şoförü uyarır. Ben bunun motorun yanında sarsıldığını ve bu yüzden ışığın yanıp söndüğünü düşünüyorum. Tek yapmam gereken yeni kapağı orijinal kablo tesisatına bağlamak. Bunları potansiyel kablo temasını engellemek için bilerek uzun bırakıyorum. Uçlarını da soyuyorum. Isıyla daralan makaron yerleştiriyorum. Biraz eritken macun ve uçlarını birbirine lehimliyorum. Hepsini ısıyla daralan makaron ve ısı tabancasıyla birleştiriyorum. Pekala, şimdi biraz kontrol edelim. Kapağı kaldıralım. Şamandırayı tutuyorum. Ve konta açıyorum. Muhteşem. Geriye yalnızca el freni kaldı. Amerika'da el frenine emniyet freni deniyor. Otomatik arabalarla dolu bir ülkede çoğu insan bunu kullanmadığı için arabalara pek koymuyorlar. Arabayı durdurmak için otomatik şanzımanın park moduna güveniyorlar. Şu anda çok sert, fazla hareket etmiyor ama el freninin kendisi sağlam hissettiriyor. Bunun olayı bu. Mekanik bir avantaj sağlaması gerekiyor. Yukarıdaki büyük hareket aşağıda küçük ancak çok güçlü bir hareket oluşturur. Evet, alt tarafta neler olduğunu görmem gerekiyor. İşte kaidesi burada. Bu el freni kolunun alt yarısı. Bu arabanın alt kısmından pivot kısmına kadar sabitlenmiş çok büyük merkezi bir kabloya bağlanıyor. İşte bu noktada kolu kaldırıyorsunuz ve yükü eşit bir şekilde dağıtıyor. Böylece arka tekerlerin her birine yarı yarıya dağılmış oluyor. Şimdi bu gövdeyi kaldırdığımda kablonun buradaki kola gittiğini ve bunun arka balataları çalıştırdığını görebilirsiniz. Arkasında disk freni olan bir arabanız varsa balatalar genellikle diskin içine gizlenmiştir ya da ikinci bir özel kaliper bulunur. Bu kol balataları mekanik olarak çalıştıran bu küçük kabloyu hareket ettirir. Bu fren pedalına bastığımız hidrolik sisteminden tamamen farklı bir sistem. Yasalar iki ayrı sistem olmak zorunda olduğunu belirtiyor. Böylece hidrolikler çalışmazsa her zaman el frenini çekebilirsiniz. Araçtaki hidrolik sistemi gayet iyi çalıştığı için benim temennimce sorun işte burada. Bu kabloyu çekerek el freni hareketini simüle ettiğimde çok sert, gördüğünüz gibi elimle hareket ettiremiyorum. El frenindeki sorun üzerine yaptığımız araştırma tek bir parçaya indirgendi. İşte sorun burada. Bu bağlantı parçası şimdi bile görüp hissedebiliyorum. Tamamen kilitlenmiş ve sert. Bunun serbest bir şekilde hareket edebiliyor olması gerek. El freninde yaptığımız hareketin kablonun yapabildiği yere kadar sınırlı olduğunu düşünüyorum. Sonra maalesef hepsi bununla kilitlenmiş. Bunu kurtarabilirim. Çatlak ya da bozuk görünmüyor. Bunu sökersem içinde pimi var. Buraya sabitleyip içine nüfuz edici sıvı dökeceğim. Umarım bu çözülmesini sağlar. Hala sert ama yavaş yavaş açılıyor. Evet, şimdi açıldı. Bu da harika bir haber. Çünkü bu parçayı kurtardım anlamına geliyor. Pekala. Şimdi bu kabloyu çektiğimde, evet şuna bakın artık ne kadar serbest. Hem de el freni kolunun mekanik avantajı olmaksızın. İşte tam böyle olması gerekiyor. Burada çalışırken balataların çok da kötü durumda olmadığını fark ettim ama yine de değiştireceğim. Durum bu tarafta da tam olarak aynı. Mekanizmayı yumuşattım ve sorun çözüldü. El freni tamir edildi ve onun dışında her iki tarafa da yeni fren balataları yerleştirdim. Bu yalnızca $30 tuttu. Bu da 20 sterlinden biraz fazlaydı. Şimdi yalnızca Mike'ı ve tekerlek akslarını bekliyorum.
13: Elimizde çok dayanıklı bir ikon var. Kendisi 1985 model FC60. Dayanıklı, güvenilir ama yavaş. Yani çok hızlı değil. Yani bu araba işte bu kadar. Çok yavaş.
12: Mike.
13: Sorunları da yok değil tabii. Sadece 4 vitesli bir araba. Ama artık yeni 5 vitesli şanzımanı var. Engine sihirli elleri arabanın üzerinde.
12: Evet işte şimdi açıldı.
13: İşte bu önümüzdeki uzun yıllar boyunca arazileri alt üst etmeye devam edecek bir arazi ustası. Neyse şiir gibi konuştum değil mi? Hadi biraz paradan bahsedelim. Arabayı $12,500 aldık. Şanzımanı $2,300. Orijinal şanzımanı ise $600 sattık. Bu yüzden $600 düşüyoruz. Frenler $175. Mafsal tamir kiti $105. Tekerlek aksları $200. Boya ve boya düzeltme ise $600 mal oldu. Bu da toplamda $15,280 ediyor. Yani yaklaşık 12.000 sterlin. Ve de elbette ki 24 saatlik çalışma.

0: Nasıl?
1: Arazi aracımızın 5. viteste artık daha özgürce hareket edebilmesi beni çok mutlu ediyor. İşte onun böyle yerlerde
0: evet,
1: gezinmesi gerek.
0: 4 vitesliyken 100 kilometre hızla buraya gelmek saatlerimizi alırdı. Ama artık 5. vites sayesinde otobanda rahatlıkla süzülebiliyoruz. Daha önce hiç önüne çıkan her yolu rahatlıkla geçebilecek bir araç aklına gelir miydi? Bu güzel FC60'tan başka yani.
1: Bunu atölyeye getirdiğin ilk günü hatırlamaya çalışıyorum da hiç bunun gibi görünmüyordu.
0: Boyası gerçekten berbattı. Mel sayesinde düzeldi. Yaş zımpara yaptı ve muhteşem bir iş çıkardı. Araba artık hazır.
1: Evet, çoktan hazır. Çünkü bu FC60'ın yaptıklarını hatırlasana. Bu sonsuz bir miras bıraktı. Tam da bu topraklarda olması gerekiyor.
0: Orta Doğu'da buna çöl gemisi diyorlar ama bugün galiba biz arazi yollarının ustası demeliyiz.
1: Pekala, şu anda neredeyiz ve ne yapıyoruz?
0: Burası Tehim Çiftliği. Seni varış noktamıza getirdiğimi düşünüyor olabilirsin. Hayır, bu araç pek çok aracın gidemediği yollara gidebilir. Burası bugünkü maceramızın başlangıç noktası. Hadi bakalım, atla da gidelim. Emniyet kemerini bağla, off-road zamanı.
1: Vay canına.
0: Şu anda yola değmiyoruz bile. İstediğimiz tarafa döndürebiliriz ve her yere gidebiliriz. Yemyeşil yollar üzerinde kayıyor resmen.
1: Hantal
0: kesinlikle
1: değil.
0: Kesinlikle. Çok yumuşak. Evet. Evet, işte burası biraz daha zorlu tabii. 45 derece eğimi var. Yokuşlu bir yol. Tırmanıyoruz. Evet. Bak. Yolu resmen ezip geçti. Yedi bitirdi adeta, değil mi ha?
1: Kolay.
0: Evet,
1: kolay.
0: Çok kolay. Kolay. Bence şununla bir yüzleşmeliyiz. 4x4'leri farklı bir marka yaratmış olabilir. Şu an pek çok markada 4x4 araç var. Ancak bunun kadar güvenilir olanı yok. Haklı bir noktaya değindim, değil mi?
1: Yani evet, bu marka bütün off-road araçlara bir miras bıraktı ve sonsuza kadar yaşayacak olmalarının da bir sebebi var.
0: Sürüşü inanılmaz gerçekten. Direksiyon tutuşu harika. Ani manevralar bile yapabilir, değil mi?
1: Evet, bu aracın sürüşü çok keyifli.
2: Mike, bize yardımcı olabilir misin? Bunu söylemeye utanıyorum ama ekip aracımız çamura saplandı. Onu çıkarmak için yardımınız gerekiyor.
0: Yani 34 yaşında bir aracın gelip yeni arabanızı kurtarmasına mı ihtiyacınız var?
2: Hoşuna gidecekse öyle diyelim.
0: Ne kadar utanç verici.
1: Utanım. Pekala baylar, yoldayız. Hop.
0: Evet, biraz niye saplandıkları belli. Biraz daha gel. Gel, devam et. Geri gelmeye devam et. Tamam, devam et. Bak, gördün mü, saplanmışlar işte, dur. Tamirat, tadilat, kurtarma servisi gibi, değil mi? Bizim için bu aracın piyasası çok zorlu. Böyle diyorum çünkü bulunması zor bir araç. Bulması zor olduğu için de satması da kolay olur diye düşünüyorum. Kaç araç bu zirveye çıkabilir ki? Çok fazla değil tabii. Fazla değil, şu kayaların oradan dönsek nasıl olur? Dürüst olayım, o kayalara dayanarak gitsek kendimi çok daha güvende hissederim diyorum. Ah tanrım, göremiyorum bile. Sen ne görüyorsun peki ha?
1: Hadi burada
0: hey,
1: durun.
0: Evet.
1: Evet, haklıymışsın. Buna kesinlikle değer.
0: Biliyor musun, muhtemelen dünya üzerinde sadece birkaç araç bu dağın tepesine kadar çıkabilir. Bu 34 yaşındaki FJ60 bu araziyi ezdi geçti doğrusu.
1: Evet.
0: Ha? FC60 bulunması inanılmaz zor bir araç. Bu da onun kolay satılacağı anlamına gelir. Özellikle de koyduğumuz 5 vitesli şanzımanla. Araç ilanını pazarlıksız 16 bin dolarlık satış fiyatıyla internete koydum. Tamirat tadilat programında bir rekor kırarak sadece 30 dakika sonra genç arkadaşım Brian aradı. Brian'ın bu araca bir takıntısı varmış. Daha önce elinden 20 tane geçmiş. O yüzden neye baktığını çok iyi biliyor. Şimdi günlük kullanmak için istediğini söylüyor. Bakalım bizimkini beğenecek mi? Hoş geldin Brian.
3: Nasılsın?
0: Ne düşünüyorsun?
3: Beğendim, çok beğendim. Sanırım 5 vitesli olması şu anda burada olma sebebim. Daha önce hiç 5 vitesli bir FC 60'ım olmamıştı. Bununla yola çıkmak için sabırsızlanıyorum.
0: Fiyatı 16 bin dolar, ne diyorsun?
3: Tekerlekleri yeni, evet. Değil mi? Frenlerine de
0: hepsi
3: bakıldı.
0: Harika, kusursuz.
3: Evet, o zaman 16 bin
0: muhteşem
3: dolar. Tamam.
0: Kendine harika bir FC 60 satın almış oldun.
3: Evet,
0: hayırlı
3: çok
0: olsun, güle güle kullan. Atölyemizden böyle bir arabanın geçmiş olması bizim için zevk. Aracın orijinalliğini değiştirmeden geleceğini baştan yazmış olduk. Ayrıca aracı ilandaki 16 bin dolarlık satış fiyatından satabildim. Bu da yaklaşık 12 bin sterlin eder. Ant'le bu durumdan çok memnunuz. Bunun gibi başka efsane araçlar görmek istiyorsanız Ant'le bizden ayrılmayın. Tamirat tadilatın bir sonraki bölümünde görüşürüz. Hoşça kalın.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
2: Takoma. Değerinde Trinksak. Bu haberlerle kafamı yor. Bir dakikada teklif al. 90 dakikada değerinde Trinksak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel an.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Aa, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda.
18: Bir Austin Atlantic var. Bu İngiliz bir üreticinin hiç tanımadığı bir pazar için otomobil yapmaya kalkışmasının en güzel örneklerinden biridir Henry.
19: 1949'da piyasaya çıkan Atlantic özellikle Amerikan pazarı hedef

0: Düşünsene, 1950'lerin başındaki o koca sıralı 6 silindirler ve V8'ler varken onların yanında da bu güç bela yürüyen yaşlı tankları. Bir adam gibi. Biraz ağır kalıyor. Giderken tuhaf sesler çıkarıyor. Evet, kesinlikle.
1: Ha, bayıldım buna, şuna bak. Ortasında tek gözlü bir far var. Bu kimin aklına gelmiş acaba?
0: Burnunda çıkan sivilce gibi, öyle değil mi?
1: Öyle, ama itiraf edeyim. Benim çok hoşuma gitti.
0: Evet.
1: Bence çok güzel.
0: Kesinlikle öyle. Üstelik bir daha rastlayamayız muhtemelen. Sence öyle değil mi?
1: Evet. Öyle olur.
0: Evet.
1: Harika, tamam. Bunu aklımızda tutalım. Gel şimdi. Evet. Ön tarafına da bir bakalım. Ne bu? Riley mi?
0: Evet, bu bir evet. Riley RM.
1: Hemen yanındaki Riley de aynı döneme ait. Ama görünüşü çok daha klasik ve doğrudan İngiltere pazarı düşünülerek tasarlanmış. Dostum, şu iç mekana baksana. İşte kalite böyle olur. Eski İngiltere'nin kesinlikle ruhu resmen öyle. Burada. İşte evet, bu yüzden seviyoruz bunları.
0: El işçiliğiyle üretilmiş ve zamanında son derece pahalı bir otomobildi. Restorasyonu da zahmetlidir muhteşem. Ama bu araç restore edilmişe benziyor evet. Zaten. Ama ayrıntılara bakmak isterim.
1: Bayıldım.
0: Şu rüzgarlıkları görüyor musun? Bir de arkadan menteşeli ön kapıları şahane. Var.
1: Dostum, ben burada yaşarım. Dışarı çıkınca bambaşka bir şey buluyoruz. Tam anlamıyla 1970'lerin ruhunu yansıtan bir sedan. Oraya niye gidiyorsun? Ne oldu?
0: Aa, olamaz.
1: Dostum, araba kusursuz.
0: Oo, dış görünüşü öyle ama alt tarafını bilmiyorum. Yazık olmuş. Bu da ne böyle?
1: Dur bir dakika. Hadi söyle bakalım, aklından ne geçiyor?
0: Bu bir marina.
1: 1971'de piyasaya çıkan Morris Marina 80'lere kadar üretimde kaldı. Günümüzde pek sevilmese de döneminde büyük ilgi gördü. Gül pembesinden limon yeşiline kadar uzanan renk seçenekleriyle 1 milyondan fazla üretildi. O dönemin en popüler arabalarından biriydi. Bir zaman kapsülü gibi, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü gördüğüm kadarıyla kaportası ve iç mekanına bak, tertemiz. Bence bu otomobil artık klasik olmayı hak etmiş. Sen neden bunları sevmiyorsun?
0: Çünkü bu aslında sadece farklı bir karosel giydirilmiş evet. Bir Morris Minor. Evet.
1: Ama sence de çok havalı değil mi? 70'leri yeniden yaşayabiliriz dostum.
0: Bunu çok iyi biliyorum. Şuna baksana, bir Rover 60. Çok nadir bir model, öyle değil
1: tamam,
0: mi?
1: Tamam, hadi o zaman.
0: Bir
1: hadi
0: göz
1: bakalım.
0: Atalım mı?
1: Pekala, diğer tarafa geçelim.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Bu P4 Rover'ın 4 silindirli versiyonu. Hızını anladım, bir tamam. Aldığında yağ gibi akar gider. Yol tutuşu
1: tamam,
0: mükemmel.
1: Tamam, eminim öyledir. Sadece kusura bakma ama o marina o kadar berbat, tamam. O kadar çirkin anladım. Ve rengi o kadar iğrenç ki... Resmen bayıldım.
0: Kesinlikle. Seninle bir anlaşma yapalım mı? Eğer sonunda Marina elimizde kalırsa...
1: Marina, evet.
0: Üzerine parlak renkli İspanyol paça bir pantolon olur, giyeceksin.
1: Evet,
0: anlaştık
1: giyerim.
0: Mı?
1: Tamam.
0: Bir de ona uygun bir gömlek.
1: Tamam. Fazın meydan okumasını kabul etmeden önce görecek daha çok şey var. Bir de minyatür karavanı var.
0: Bence savaş sonrasının ilk dönemlerinde. Kesinlikle öyle.
1: Bir Reliant. Şişt şişt şişt. O ne içindi?
0: Simita.
1: Öyle mi? En şaşırtıcı olanı da Rob'un lastik dağının arkasına gizlenmiş. İkinci bir Atlantik.
0: Biraz önce ne dediğimi hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Bir daha rastlayamayız muhtemelen.
1: İnanılır gibi değil. Ama şunu söyleyeyim. Siyahı epey hoşuma gitti.
0: Harika bir şey. Bir insanın neden iki tane Austin Atlantik'i olur ki? Gerçekten merak ediyorum.
1: İyi ne? Düşündün. Şimdi tamam. Öğreneceğiz. Rob, gel evet. Bakalım.
2: Tabii.
1: Bak şimdi. Ben hayatımda bu arabayı görmemiştim. Sende iki tane var.
2: İki tane.
1: Faz nedenini merak ediyor.
2: Aslında önceden birkaç tane daha vardı.
1: Öyle mi?
2: Evet,
0: gerçekten
2: bu araç yeni olduğu zamanlarda Güney Afrika'ya gitmiş.
1: Anladım.
0: Ha evet.
2: İşte bu yüzden paslanmaya karşı dirençli ve orijinal kalabilmiş. İster inan ister inanma bu araç çok iyi hale gelir çünkü boyası gayet iyi durumda.
0: Çalışıyor mu?
2: Yeni bir yakıt pompası lazım.
0: Tamam, tamam.
2: Ama evet, motoru gayet iyi. Bazı kaynaklara göre dünyada bunlardan sadece 65 tane kalmış. Sanırım 10 yıl kadar önce Devon'da bir satış olmuştu. O adamda 6 tane vardı.
1: 6 tane?
2: Evet, toplam sayı.

0: tabii canım.
1: Güzel, evet. Onuna sahip.
0: Gerçekten mi?
1: Bende de iki
0: tane. Ne kadar harika değil mi? İnanılmaz.
2: Bunlar harika araçlar. Bayıldım.
0: Dostum teşekkürler. Bak gayet iyi. Şu minibüse hızlıca bir göz atalım. Tabii, sonra gelip pazarlığımızı tamam yaparız. Tamam. Birazdan görüşürüz. Robinson İngiliz arabası ise bu küçük mini motorlu minibüs.
2: Bu insanların Birleşik Krallık genelindeki kasaba ve şehirlerde, evet, yerel teslimatlar için uzun yıllar boyunca kullandığı, tabii, bir minibüs. Ne kadar güzel bir şey, görüyor musun?
0: Evet, bayıldım, harika. Peki seçeneklerimiz ne şimdi?
2: Bence o siyah Atlantik biraz daha bakımsız görünüyor. Birkaç eksiği var, elden geçmesi gerekiyor. Rover 60, yani Rover P4'ü seviyorum, benim favorilerimden.
0: Ya Marina?
2: Bir de Marina, evet.
0: Bence o güzel bir kar getirebilir.
2: Gayet mümkün.
0: Doğru fiyat çünkü, olduğu sürece.
2: Evet, işin püf noktası da zaten bu, öyle değil mi? Sefil geçen gençliğini yeniden yaşamak isteyen birini bulman gerekecek.
0: Tam adamını tanıyorum.
2: Öyle mi?
0: Guy. Rob'un yanına gidelim mi?
2: Eskiden hadi seninle takılıyordu,
0: evet, aynen
2: öyle,
0: öyle
2: değil mi?
0: Şimdi biz önce keşif turumuzu yaptık. Şu kırmızı Atlantik, söyle bakalım fiyatı ne?
1: Birkaç ay önce bir müsaidede bir tane görmüştüm.
0: Evet.
1: Sanırım 12 bin civarına gitti. Ama benim fiyatım 9 bin civarı olur.
0: Tamam, anladım.
2: Tamam.
0: Tamam. Ama konuyu değiştirecek olursak, arkanda bence en güzel Marina duruyor.
1: Orijinal limon çiçeği rengi.
2: Evet.
1: Döşemesi de aynı renk.
0: Peki onun fiyatı ne olur?
1: 6 bin.
0: 6 bin mi?
1: Evet. Evet.
0: Anladım.
1: Üstelik bir eşini daha
0: var. Hayır hayır. Ha, umarım bulamayız. Şimdi bak, diğerinden bahsetmişken şu içerideki siyah Atlantik'ten, evet, konuşalım. Onun fiyatı ne olur?
1: 8 bin. Bu model için kelepir fiyat.
0: Tamam.
2: Evet.
1: Motoru şöyle ki, debriyajı falan gayet düzgün. Sadece yakıt sisteminin elden geçmesi gerekiyor.
0: 7 bin, evet, yapalım mı?
1: 7,5.
2: Dikkatli ol Henry.

0: servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bristol'dayız. Rob ve onun harika İngiliz otomobil koleksiyonu ile birlikteyiz. Nadir bulunan bir Austin Atlantic için 7000 teklif ettik ama o 7,5 istiyor.
1: Ortada buluşup 7250 yapsak olur mu?
2: Tamam, öyle olsun. Soyuldum resmen.
0: Tamamdır Rob.
2: Çalıntı listesi
0: evet, öyle oldu. Öyle.
1: Tamam, harika.
0: Evet, haklısın. Ertesi gün atölyeye döndüğümüzde Alan ve Skid'e ganimetlerimizi gösteriyoruz. Ne düşünüyorsunuz?
1: Sanırım ilgilerini çekti.
3: Kesinlikle.
1: O zaman harika. Beğendin demek oluyor.
3: Harika.
1: İşte bu. Harika.
0: Hayır, olsaydı bunu söylemezlerdi değil mi?
1: Hayır, söylemezlerdi.
0: Hayır, haklısın dostum.
3: Üzerinde ne çok krom var.
1: Çok fazla
0: aslında
1: krom.
0: Olabilir, evet.
1: O transatlantik tarzı da var.
4: Öyle.
1: Amerikan tarzına bir İngiliz denemesi evet. Olarak şu şey olmasaydı. Evet.
0: Bence de öyle.
1: Evet.
0: Çift logoya da bayıldım. Evet, evet.
1: Evet, evet.
4: Aynı zamanda iç mekanı da gayet lüks.
1: Kesinlikle.
4: Ön koltukları falan birleşik.
1: Evet.
4: Çok hoş.
0: Bak, burası iyi kısmı. Kötü kısmıysa tamponlar.
1: Evet.
0: Frenler yok.
1: Evet.
0: Çalışmıyor.
1: Öyle.
0: Baştan aşağı bir temizlik istiyor.
1: Ayrıca sileceklerin biraz hatalı olduğunu da söyleyebilirim. Belki biraz döşeme işi ve sprey yapıştırıcı evet. Gerekebilir.
0: Biz bunları yaparken onunla ne yapacağımızı, sonucun ne olacağını düşünebiliriz. Belki bir Amerikan lokantasına gitmeliyiz. Muhtemelen Amerika'yı hiç görmedi, oysa evet. Görmeliydi. Tamam, iyimser olup önce bir çalıştırmayı denesek mi?
1: Evet.
0: İlk adım, kaputu açın.
1: Tamam, açtık.
0: Ve listeye başlayın.
3: İlk fark ettiğim şey buji kablosunun değişmesi gerekti.
1: Tabii ki buraya bir akü lazım. Bir de yakıt beslemesi. Görüyor musun?
0: Alan kablo tesisatı üzerinde çalışıyor.
3: Bu çok önemli bir kablo. Çünkü bobinden distribütöre giden elektrik evet, akımını tabii. Bu besliyor.
1: Buna biraz ısı verelim.
0: Faz karbüratör pistonunu gevşetmek için bir pürmüz kullanıyor.
1: İşte oldu. Şuna bak, sonunda gevşedi.
0: Yeni bir akü ve geçici bir yakıt deposu takılmadan hemen önce. Tam zamanında geri dönüyorum.
1: Peki. Tamamdır, bir hadi deneyin bakalım.
3: Hazır mısın? Evet.
0: Hadi canım. Harika bir haber. Sevinçten göbek atabilirim.
1: Evet.
0: Yola çıkmadan önce radyatöre su eklememiz gerekiyor. Tamamdır, dök bakalım dostum.
4: Tamamdır.
0: Hepsini. Sonra da turlarız. Frenlerimiz olmadığı için tarlalarda dolanmak herhalde en iyisi. Ne
1: evet,
0: dersiniz?
1: Evet. Bence de öyle. Evet,
0: tamam
1: şimdilik
0: dostum.
1: Ama.
0: Gerçekten inanılmaz bir şey oldu. Ta ki bu yaşanana kadar.
4: Ben suyu doldurdukça aynı hızla geri boşalıyor.
0: Ne?
1: Musluğu hissediyorum.
0: Aa, ne oldu?
1: Dur bir dakika. Motor tapası eksik.
3: O iyi olmadı.
4: Motor tapasının
3: işte.
4: Ne olduğunu biliyor
0: senden
4: musun?
0: Senden tek bir kelime daha duymayayım, tamam mı?
1: Ha, bırak da o zaman sana bir.
0: Hayır, biliyorum, açıklayayım. Biliyorum.
1: Şimdi
4: bildiğini
0: motor tapası.
1: Evet.
0: Motor donduğunda fırlayıp çıkar.
1: Doğru. Evet.
0: Değil mi?
1: Doğru söyledin.
3: Evet. Arkadaki
4: seninki
3: ise
4: uçmuş gitmiş işte.
0: Gerekli olan neyse temin edeceğim, tamam mı? Peki bunu ne yapacağız şimdi? Şişede tutalım.
4: Kapa gelene kadar bunu saklayacağım.
1: Evet, gidiyor. Baksana yine çekip gidiyor.
4: Evet, kuyruğunu kıstırıp kaçtı işte.
1: Evet, öyle gitti.
0: Böylece sipariş edilecek birkaç şey daha çıktı ama iki gün sonra postacı geldi ve malzemeler ulaştı.
4: Fazlar.
1: Tüm parçaları aldın mı? Gelmişler mi?
4: Henry'nin masasındaki bütün parçaları evet. Biraz önce kaptım geldim.
0: Vakit kaybetmeden Faz arabayı Kriko'ya alıyor. Guy yeni yakıt pompası için hazırlık yaparken Faz da frenler üzerinde çalışmaya koyuluyor.
1: Şöyle biraz oynatalım işte. Kampanamız çıktı. Bunlar da tekerlek silindirlerimiz. Değişecek parçalar işte bunlar.
0: Fren silindirlerinin fren pabuçlarını içeri dışarı hareket ettirmesi gerekir ama eskiler sıkışıp kalmış.
1: Bunların kurtarılabileceğini hiç sanmıyorum. O yüzden çöpe gidiyorlar.
0: Çökten bahsetmişken Skid yine sakarlığını konuşturuyor.
4: Faz.
1: Efendim?
4: Biraz önce yan aynayı kırdım.
1: Nasıl becerdin?
4: Yakıt pompası yatağına erişmeye çalışırken üzerine eğildim ve ağırlığımı verdim, kırıldı.
1: Hadi ya. Peki hangi kısmı kırılıp koptu?
4: Hafsal kısmı.
1: Aa, anladım.
4: Milini kırmışım.
1: Vay aksi.
4: Seriye sakın söyleme.
0: Böylece listeye bir iş daha eklenmiş oldu. Ancak yeni fren silindirleri tam oturdu. Kampana ve tekerlek de yerine geri takılıyor.
1: Tamamdır. Şu berbat iş bitti. Şimdi sadece frenlerin havasını almak kaldı.
0: Sakarımız fırlayan motor tapalarıyla başa çıkmaya çalışıyor.
4: Buraya çıkabilmek için eteğimi kaldırmam gerek. Burada bir ayna daha var. Onu da kırmak istemiyorum.
1: Evet, sakın onu da patlatma.
0: Radyatöre ulaşabilmek için dinamoyu yerinden oynatması gerekiyor. Bu o kadar büyük bir mücadeleye dönüştü ki Faz'ı yardıma çağırmak zorunda kaldı.
1: İşte oldu, işte böyle.
4: Bu benim iki saatim abi.
1: Evet.
4: Üzerimdeki tulumla elimi içeri sokamadığım için üzerimde sadece bir bluz kaldı.
1: Evet ama ben az önce iki dakikada çıkardım.
4: Evet ama bütün zor işi ben yapmıştım.
0: Eksik motor tapasını değiştirmek o kadar uzun sürmemeli. Skid deliği temizliyor ve ardından Faz'ı çağırıyor.
4: İşte bize verilen motor tapası
1: tamam,
4: bu.
1: Tamam, güzel. Şimdi motor tapasındaki olay onu şuradaki küçük deliğe yerleştirebilmek. Sonra evet, çekişle evet, tam üzerine şu şekilde vurursun.
4: Onu
1: bu da onun dışa doğru genişlemesini büyük sağlar.
4: Değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
4: Orada tutunmasını sağlar. Sızdırmazlık sağlamak
1: evet,
4: için.
1: Evet ama çok fazla
4: biraz
1: değil.
4: Biraz sürüyoruz. Ama yerinden hiç çıkmayacak kadar çok değil.
1: Evet, çünkü soğutma sıvısı donarsa bir yere doğru genişlemesi gerekir.
4: Evet,
1: genişlemesi
4: anlıyorum.
1: Şarttır. İşte bu tapalar da bunun içindi.
4: Evet.
1: Acil bir durumda fırlayıp çıkacak şekilde
4: evet,
1: tasarlanmışlar.
4: Yola düşmüş.
0: Faz yeni motor tapasını yerine oturtmak için bir lokma ucu kullanıyor ve ardından işi tekrar Skid'e devrediyor.
4: Dinamoyu geri takmam gerekiyor.
1: Evet. Şimdi kolay olmalı.
4: Parçaları sökmek kolaydır. Önemli olan geri toplayabilmek.
1: Bol şans dostum.
4: Evet, teşekkür ederim Faz.
0: Öğleden sonra jeli güneş banyosu yaparken Faz fren sistemini elden geçirmeye devam ediyor. Hidrolik frenler 30'lu yıllardan beri hayatımızda. Tek sorun hidrolik sıvısının hava kabarcıklarıyla kolayca kirlenebilmesi ve bunun da frenlerinizin yumuşamasına yol açmasıdır.
1: Peki içeride misin Skid?
4: İçerideyim.
1: Senden şunu istiyorum.
4: Evet.
1: Frene ayağını basıp bırak. Bas ve bırak.
5: Down.
1: Bas.
0: İşin zor kısmı içeriye tekrar hava girmesine izin vermeden eski sıvıyı boşaltmaktır. Faz'ın dahi yani bir çözümü var.
1: Bu hortumun ucuna bir civata vidaladım ve ardından hortuma küçük bir yarık açtım. Hortumu tahliye memesinin üzerine geçirdim. Skid pedala bastığında sıvı bu yarıktan dışarı fışkırıyor. Ancak ayağını pedaldan çektiğinde yarık kapanıyor ve böylece ters yönden içeri hiç hava girmiyor.
4: Hala basıyorum dostum.
0: Kirli bir iş ama sıvının rengi miadını çoktan doldurduğunu gösteriyor. Tabii herkes bunun kıymetini bilmiyor.
4: Bu pompalama hareketi Celebi'ni uyuttu.
1: Bırak.
4: Bıraktım.
1: Bas.
4: Bastım.
0: 20 dakikanın ardından Skid'in bacağı uyuşuyor ama eski sıvının tamamı boşaltılmış oluyor.
1: Ne dersin? Bence bu iş tamam. Araba artık hem gidiyor hem de duruyor.
4: Tamamdır dostum.
0: Mekanik açıdan iyi bir gün geride kaldı. Ama hala yapılacak çok iş var. Gelecek hafta sonu Amerikan lokantasına gitmek istiyoruz ama tamponları halletmek de frenler kadar kolay olacak mı?
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım.
5: Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
7: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
11: Fancy'den vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı? Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Ta-ta.
10: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Alan'la ben burada değildik ama Faz ve Skid Atlantik üzerinde tam gaz çalışmaya devam ettiler.
1: Bırak. Bas.
0: Mekanik olarak neredeyse bitti. Ama kozmetik açıdan hala istenecek çok şey var. Şuraya bir bakar mısınız? Jant kapaklarının ve çamurluk örtülerinin takılması gerekiyor. Tabii bir de tamponlar.
1: Yani... Tel fırça aparatıyla parlatmayı deneyebiliriz. En azından bir şeyler yapmış oluruz. Gevşemiş kromlardaki pasın bir kısmını temizleriz.
4: Yeniden krom kaplatırsanız zarar edersiniz. Çünkü kaplama maliyeti araca o kadar değer katmayacaktır.
0: Evet, tamam. Hatırlarsanız geçenlerde tampon yaptırmıştım ve yaklaşık 1600 sterlin tuttu.
1: Vay be.
0: Bu yüzden karımızı tamamen yok edeceğini düşünüyorum. Yalnız hava yüzünden tamponları bugün yapamayacağız. Bu çok kötü oldu.
1: Bu havada dışarıda biraz çalışmak benim için sorun değil. Evet. Hava biraz kapalı ve yağışlı olabilir.
4: Evet,
1: tabii.
4: O yüzden yağmurlu mu giyeyim?
0: Durun bir dakika. Olamaz. Alo?
1: Yine başladı.
4: Yine kaçtı işte.
1: Görünüşe göre eğlence yine bize kaldı.
4: Evet.
1: Yapmak istediğim bir şey daha var aslında.
4: Neymiş o?
1: Şu silecek işini halletmek.
0: Böylece sileceklerle başlayan ikinci bir yapılacaklar listemiz daha oldu.
1: Silecekler konusunda biraz titizimdir. Bu yaştaki bir arabada bunların dümdüz olması gerekir. Bu yüzden her iki sileceği de sökeceğim ve bu küçük bükülmeleri düzelteceğim. Böylece gerçekten olması gerektiği gibi ok gibi dümdüz bakacaklar. Şimdi onu sökme zamanı. Onu söküyoruz. Sonra da yağmur yağdığı için içeriye kuru bir kulübeye geçip işin kalanını orada halletmeye başlıyoruz. Dur bir dakika. Burada neler oluyor? Bunu daha önce hiç görmemiştim.
0: Sana itiraf etmem gereken bir şey var. Atlantik'le boğuşurken ortalıkta değildim çünkü...
1: Evet. Anladım. Çok iyi.
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: Biri beni aradı ve bunu satın almak için biraz kuzeye gitmek zorunda kaldım. Bu küçük bir Riley moped. Daha önce hiç görmemiştim ve sana söyleyeyim, John Lennon'da bunlardan bir tane
4: gerçekten
0: vardı.
4: Gerçekten.
0: Evet.
4: Bunlar çok nadir bulunuyor. Öyle olmalı çünkü ben de daha önce hiç görmedim.
0: Ben de hiç görmedim. Faz silecekleri tekrar eski şekline sokmak için ısıtırken Skid'le üst düzey bir strateji konuşuyoruz.
4: Ne yapacağız? Klasik kıvılcım testini mi yapacağız yoksa doğrudan marşa mı basacağız? Seni biliyorum, ucuza kaçmak isteyeceksin. Sonra çalışmayacak ve biz de kıvılcım aramaya başlayacağız.
0: Akciğerlerim yüzünden pedalları senin çevirmen gerekecek. Neyse ki sileceklerimiz çelikten ve görünürde hiç plastik yok. Bu yüzden birkaç dakika içinde tüm bükülmeler düzeltiliyor. Affedersiniz. Bitirdin mi? Hadi bakalım.
1: Evet, şuna bak, görüyor musun? Yamuk yumuk değil artık, gayet güzel duruyor.
0: Sağlam olmuş. Ok gibi, dümdüz.
1: Çok daha iyi.
4: Arabanın maksimum hızına muazzam bir
1: etkisi olur. Tamam, işinize bakın, evet.
0: Şunları şuraya koyup bize bir pedal çevirebilir misin? Vakit kaybetmeden fazı da araya katıyoruz. Hadi. Bu hiç iyi gitmedi. John Lennon'un en sevdiği moped olabilir ama burada bize yer yok. Ancak Faz yeni bir yakıt hortumu taktıktan sonra ve Skid kirli bujiyi pürümüzle temizledikten sonra tekrar deniyoruz. Evet.
4: İşte bu be.
0: Evet işte bu.
4: Bütün motor hareket etti. Şuna bak.
0: Gaza bastıkça motor oynuyor. Yayların üzerinde duruyor çünkü. Çok havalıymış.
4: Muhteşem değil mi dostum? Saat gibi çalışıyor.
0: Değil mi? Harika bir şey. Ne muazzam. Ben yine bir çay almaya gideyim. Dışarıdaysa Faz yeni silecek lastiklerini takıyor ve ardından sapasağlam olan silecekleri yerine geri monte ediyor.
1: Ha evet işte böyle. Artık çalışan sileceklerimiz oldu. Harika görünüyorlar.
0: Yapılacaklar listesindeki bir sonraki iş tamponları ileride yapılacak boya işlemini hazırlamak. Onunla ne yapacaksın?
4: Daha hafif benekli olan kısımlarını temizleyeceğim.
0: Ha anladım.
4: Fazla aramızda bir yarış yapıyoruz. O gerçekten kötü olan kısımlara daha agresif müdahale ediyor.
0: Ha şurası işte.
1: Evet ben de şu tarafa biraz bakıp ne var ne yok inceleyeceğim. Tabii önce gevşemiş tüm kromları sökeceğim.
0: Hafifçe yokla.
1: Sonra da biraz parlatacağım.
4: Eğer
1: biraz
4: bununla zorlanırsa diye kenarda bekleyen daha agresif bir diskim var.
0: İşte orada tek söyleyebileceğim yağmur yeniden başlamadan önce eğlence başlasın. Skid işe yumuşak bir parlatma keçesiyle nazikçe başlıyor ama bu pek de bir etki göstermiyor. Hey!
1: Skid! Eğer orayı boyayacaksan pürüzlü bir yüzey elde etmen gerekir öyle değil mi? Yani oranın daha sert bundan daha dişli olması gerekiyor.
0: Hırçın Faz tel fırçayla olaya sert bir giriş yapıyor. Sence bu yaptığın mantıklı mı?
1: Evet. Her halükarda hepsinin kasılması gerekiyor.
0: Evet öyle haklısın. Ardından da matkap ucuna takılan bir polisaj aparatı kullanıyor.
1: Ulaşılması zor yerler için bu çok işe yarıyor.
0: Evet. Daha sonra Skid başlama makinesinin diskini değiştirip olaya daha da sert giriyor. Evet. Güzel görünüyor.
1: İşte burası benim tarafımdı ama o yapıyor.
0: Biliyorum hepsini o yapıyor.
1: Evet.
0: Onu işiyle baş başa mı bıraksak?
1: Evet hadi gidelim o zaman.
4: Nereye gitti bunlar?
0: Hızlıca birer bardak çay içmek için sıvışan Faz geri döndüğünde parlak bir fikirle çıka geliyor.
1: Skid.
4: Evet.
1: Şuranın altına bakıyorum da bence bu tamponu 5 dakikada sökebilirim. Bu uzun vadede işimizi çok kolaylaştırır.
4: Kesinlikle öyle çünkü ben de arabanın kaportasına zarar vermek.
1: Evet aynen öyle.
4: Bir de eğer burayı boyayacaksak arkasına da ulaşmamız
1: gerek. Evet tamam
4: gerek.
1: Hadi bakalım sökelim şunları. Tamam.
0: Tamponu sadece birkaç cıvata tutuyor.
4: İşte bu harika.
1: İşte bu kadar.
0: 5 dakika içinde her şey kolayca taşınabilir parçalar halinde sökülüyor. Şimdi en güzeli bunları kulübeye taşıyabiliriz.
1: Evet.
0: Yağmur kimin umurunda? Rain. Ertesi gün hava hala yağışlı ama iyi haber şu ki Faz arka tamponları da sökmüş ve Alan kısa gezintisinden geri dönmüş durumda.
3: Ben yokken iyi iş çıkardığınızı söylemeyin.
0: Motor tapaları takıldı.
3: Frenler.
0: Evet frenler tamam.
3: Yakıt pompası halledildi.
0: Senin tek yaptığın
3: aynayı kırmak oldu.
0: Bir de üstüne tatile Cornwall'a gittim.
3: Evet çok da güzeldi.
0: Seni aramızda görmek güzel dostum tamam. Yan aynanı al da yola koyulalım hadi. Sen de buraya gel. Tüm ekip bir araya gelince işler iyice hızlanıyor. Skid tamponlardaki pası ve kiri zımparalayıp temizliyor. Fassa yeni yakıt pompasını takıyor.
1: İşte bu kadar. Sapasağlam oturdu. Harika.
0: Alan ise aynayı tamir etmek için işe koyuluyor.
3: Evet, şimdi şöyle yaptım. Arkadaki bu kelepçeyi sökmek için 3 vidayı çıkardım. Böylece içerideki küçük mafsal açığa çıktı. Arabadan kırılıp düşen parçaysa işte bu. Oraya bir delik açıp kılavuz çekebilirim. Ardından vidayı şu şekilde içine vidalarım. Sonra da bunu arabaya takıp iyice sıkarım.
0: Aynanın mafsalı 1940'larda çok popüler bir metal alaşımı olan mazaktan yapılmış. Nadir bir yapısı olduğu için çok dikkatli işlem yapılması gerek.
3: Isıttığınızda su gibi akıcı bir hal alır. Bu yüzden kalıplara dökerek karmaşık şekiller elde edebilirsiniz. Dezavantajlarından biri kırılgan olması. Kolayca çıt diye kırılır.
0: Alan deliği açtıktan sonra yeni bir vida dişi açmak için kılavuz çekme aletini kullanıyor.
3: Şuna bak, mükemmel oldu.
0: Bir sonraki aşama ise arabanın montaj noktasına buna uygun bir delik açıp yine uygun bir vida dişi açmak.
3: Oraya da dişi açtık. Şimdi yerine güzelce vidalanmalı.
0: Alan aynanın camını tekrar takıyor ve böylece tamamen işlevsel, her yöne dönebilen bir aynamız oluyor.
3: İşte bu kadar, kusursuz oldu.
0: Bu sırada Skid ise tamponlar üzerinde harika bir iş çıkarıyor. Şöyle bir bakalım.
4: İşte biri bu. Ortası epey paslıydı bunun. Bak, nikel tabakasına kadar inmişim. Ama bu hali benim bayağı hoşuma
0: dostum,
4: gitti. Şuradaki de
0: bu
4: çok güzel.
0: Resmen evrim geçirmiş.
4: En pas içinde olanı buydu işte.
0: Evet.
4: Berbat durumdaydı.
0: Üzerindeki patinaya bayıldım. Hala yapılacak işler var ama bu ham maddeyle bile harika görünüyorlar. Bunun bir sonraki sahibi belki de komple krom kaplatmak isteyebilir.
4: Evet.
0: Ama o zamana kadar üzerine biraz vernik atıp koruyabiliriz. Bence yaptığın bu zımpara işi harika görünüyor. Tamponları iyi yaptık ama direksiyon sisteminde bir sorun çıktı.
1: Al az önce ön tekerlekleri düzeltmem gerektiğini söyledi. Ben de alt tarafa şöyle bir baktım ve görünüşe göre birileri bu arabayı rot kolundan çekmiş. Bu yüzden resmen muz gibi bükülmüş. Yani onu söküp düzeltmemiz gerekecek. Bunu hemen yapmalıyız.
3: Kaza hasarı gibi durmuyor. Ters yöne doğru.
1: Yok, hayır. Bu araba bir yerden çekilerek çıkartılmış.
0: Yani biz mi büktük?
1: Bir dakika, sanmıyorum. Biz mi? Yani bunu bir yere
0: çekmek için. Benim şuraya acil bir girmem lazım.
1: Aa, işte.
0: Hayır gerçekten bu sefer benden
3: evet.
0: Değildir.
3: Bu her şeyi açıklıyoruz.
1: İtiraf gibi zaten. İtiraf.
0: Şu çekme mevzusunda ağzımı sıkı tutacağım ama en azından rot kolunu sökmek kolay.
1: Evet, frenleri kilitli bir arabayı hareket ettirmek için birileri gerçekten ama gerçekten bayağı bir
3: frenler
1: çaba sarf etmiş dostum.
0: Belki de asıl sakar benim. Ancak pürmüzle ısıtılıp bükülüp ve çekiçle vurularak eski haline getirildikten sonra rot kolu tekrar yepyeni oluyor.
3: Gerçekten güzel oldu.
1: Tamamdır. Şimdi soğuyor. Gidip son bir kez suya daldırıp şoklayayım.
0: Skid'in tamponlara bir kat vernik atıp fazın yeni yakıt pompasının tıkır tıkır çalışıp çalışmadığını kontrol etmesiyle gün sona eriyor.
1: Harika, bence gayet başarılı bir iş çıkardık.
4: Evet kesinlikle.
1: Mükemmel. Evet.
0: Planımız arabamızı Amerikan tarzı bir restorana götürmek. Ancak daha arabayı benim garaj yolumdan bile yukarı çıkarmayı beceremediğimizi düşünürsek, acaba ilk yol testini sağ salim atlatabilecek mi?

0: stays, it stays with me.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartım hadi.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları, bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu Salı Bim'de Torku kakaolu fındık kreması 255 lira. Tadelle çikolatalı gofret 9 lira 75 kuruş.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Dün harika bir gün geçirdik ama arabamızla restorandaki randevumuza çıkmadan önce yapacak daha çok işimiz var.
1: İşte bu kadar, kusursuz oldu.
0: Zımparalanmış ve verniklenmiş tamponlarımızla işe başlıyoruz. Şunları takalım, sonra çamurluk kapaklarını, jant kapaklarını takmamız gerekiyor. Başka ne yapacaktık?
2: Başka kalan tüm ince işleri.
0: Ben ve Alan son dokunuşları yaparken...
1: Kapalı ve kuru alanda kalarak en iyisini seçtik.
0: Bence de öyle, evet. Paz ve Skid tamponları, jant kapaklarını ve son olarak da çamurlu kapaklarını geri takıyor. Günün sonundaysa arabamız yakınlardaki Bampton'da bir gün geçirmeye hazır hale geliyor. Önce gidip güzel bir milkshake içeceğiz, tamam mı? Anlaştık mı? Ondan sonra da gidip son derece Britanyalı ama tam anlamıyla Oxfordshire'a özgü yerel bir eğlenceye, yani Aunt Sally oyununa katılacağız.
2: Ne?
1: O da neyin?
0: Göreceksiniz. Bu yolculukta her iki kültürü de deneyimleyeceğiz, tamam mı?
2: Harika.
0: Bampton'ı yeniden şaha kaldıracağız. Hadi gidelim.
2: Şahane.
0: Kızımız yola koyuluyor. Bampton sadece birkaç kilometre uzakta. Bu yüzden ilk deneme sürüşümüz için biçilmiş kaftan.
2: Bence gayet güzel gidiyor. Sizce nasıl?
0: Bence yağ gibi akıyor dostum. Hatta haberin olsun, göstergelerin çoğu da çalışıyor gibi.
2: Evet, çalışıyor.
0: Değil mi?
2: Evet, bir de burada dünya kadar küllük var. Gerçekten bu kadar mı kullanılıyor?
0: Sorma dostum. Evet.
2: Yani arabaya binen anne baba, büyük anne, büyük baba, çocuklar, herkes küllük mü kullanıyor?
0: Çocuklar tabii.
2: Yani bilemiyorum.
0: Trenler hala alışma aşamasında ve vitesler biraz gıcırdıyor ama 70 yaşındaki bir araba için performansı şaşırtıcı derecede iyi. Hatta buranın yollarından çok daha iyi durumda. Şu vites geçişini hissettin mi?
2: Evet.
0: Çukur! Dur, bekle şimdi. Bir tane daha geliyor. 20 dakika ve 4 çukurun ardından ilk kültürel durağımıza ulaşıyor ve milkshake keyfi yapıyoruz.
2: Ben bir çilekli milkshake alabilir miyim lütfen?
3: Şey, iki çilekli milkshake olsun.
4: Ben de aynından istiyorum Faz.
5: Tamamdır, bir çilekli
3: Affedersin,
5: milkshake.
3: İki tane de çikolatalı bisküvilerden.
0: Evet.
3: Evet, iki tane de çikolatalı.
5: Harika. İkinci pencereden 24 sterlin ödeyebilirsiniz.
0: İkinci pencerede 24 sterlin. Atlantic ilk kez piyasaya çıktığında, yani 1949'da ortalama haftalık maaş sadece 6 sterlin 14 şilindi. İşte gelişme dediğin budur.
5: Altınızda da pek tatlı bir araba var.
2: Teşekkür ederiz. Aslında kendisi satılıktır. Evet öyle. İlgilenir misin acaba?
5: İlgilenirim. Ama bütçemi aşar mı aşmaz mı bilemedim.
2: Yani şaşırtıcı ve bir o kadar da iç rahatlatıcı derecede uygun bir fiyatı var. 9000 sterlin.
5: 9000 mi? Fiyat iyiymiş de ben asıl sigortasından
2: korkuyorum. Ucuzdur. Klasik araç sigortası sonuçta.
5: Evet.
4: Adamı tuzağa düşürüyor.
2: Al bakalım, işte geldi. Üstü kapaklı, çilekli.
5: Al bakalım. İşte geldi.
0: Henüz satışı tam olarak bitirememiş olsak da milkshake keyfi tam da bu arabayla yapılması gereken bir şeydi.
2: Tamam. İşte buyurun. Şahane.
0: Harika oldu.
2: Alın bakalım.
0: Sağ ol dostum.
2: Harika. Tamam, dur bakalım. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kendine iyi bak dostum.
0: Teşekkürler
2: tamam
0: dostum.
2: Mı?
4: Teşekkür ederiz. Şahane.
0: Hey, şuna baksanıza beyler. Orada Oxfordshire'ın göbeğinde Amerikan tarzı bir tabelanın önünde duran bir Austin Atlantic'imiz var. Hiç de fena bir görüntü değil, öyle değil mi? Görüntü harika. Değil
2: Hayır.
0: mi?
2: Bence ortama tam uydu.
4: Kesinlikle.
0: Evet, bence
2: yamuk ışıklar bu arabayla çok güzel bir uyum yakaladı.
4: Her neyse, sağlığınıza.
0: Hadi bakalım, sağlığınıza beyler.
4: Hadi bakalım.
0: Şimdi dinleyin, Amerika'yı deneyimlemiş olduk. Şimdi de Oxfordshire'ın yerel kültürünü deneyimleme zamanı. Güzel. Şapka değiştirip ve vites büyütme vakti. İngiliz İç Savaşı'ndan beri oynanan bir oyuna geçiş yaparak 200 yıl geriye gidiyoruz. Evet, bir kültürden diğerine geçerken şimdiki durağımız Aliskıt'taki The Plug.
5: Evet.
0: Değil mi? Harika. Orada Britanya'yı en saf haliyle deneyimleyeceğiz. Yani gidip Aunt Sally'i oynayacağız. Milkshake'lerden sopalara geçiş yapıyoruz. Sesçimiz Tom bu oyunu oynuyor. Bir takımda yer alıyor. Yani bu işin nasıl yapılacağını biliyorsun.
6: Evet.
0: Hadi göster
6: önce
0: o zaman.
6: Önce siz bir deneyin.
0: Tamam, şuna baksana. Bu ne bu? Ne oluyor?
6: O bir kukla.
2: Aunt Sally bu mu yani? Olay bu mu?
6: Evet.
0: Öyle mi?
6: Evet. Bir nevi Aunt Sally bu oluyor. Aa, ama buna tamam. Kukla
0: demek
6: deniyor.
0: Kukla deniyor.
6: Evet.
0: Tamam. Tamam.
4: O da şu karşıdaki direğin tepesine yerleştiriliyor. Sonra da şunları fırlatıyoruz.
0: Bunlar ne kadar ağırmış.
4: Evet öyle evet.
7: Gerçekten öyle.
6: Evet evet.
4: Atlan fırlatılıyor.
2: Peki kuklayı değil de direği vursak ne olur?
6: Sayılmıyor. Hayır.
0: Oyun başlıyor. Bence ön koltuktakiler arka koltuktakilere karşı oynamalı.
2: Pekala.
6: Tamam.
0: Yani siz ikiniz bir takımsınız, ben ve Faz bir takımız. Her birimiz üçer atış yapacağız.
2: Al bakalım.
0: Anlaştık mı?
2: Üç tane senin Tamamdır.
0: Için. Hadi bakalım arka koltuk tamam. takımı. Hadi dostum.
4: Hadi be.
0: Yapma.
2: Çok uzağa gitti, fazla
0: Yalnız
2: uzağa.
0: Daha fazla devam etmeden önce bir şey soracağım. Eğer çarpıp sekersen ne oluyor?
6: Bence değil. O sayılmaz. Hayır.
0: Tamam, devam et o zaman. İkinciyi fırlat.
2: Oh,
4: harika. İşte bu. Sayıldı mı?
2: Hayır, hayır, hayır, hayır.
4: Bir dakika durun bakalım, bir saniye.
2: Hayır.
0: Bize burada hakemlik taslama. Hakemimiz Tom.
4: Tommy.
2: Demire.
0: Direğe vurdu mu?
6: Demire vurdu.
2: Demire vurdu. Evet.
7: Doğru terimleri kullanalım. Yani.
0: Şu ana kadar 0 puandasın.
4: Gerçekten çok şaşırdım. Bence aynen son derece öyle. İyi bir atıştı.
2: Oo.
0: Gerçekten
7: çok
0: yakındı.
7: Evet, yakındı.
0: Evet.
4: Gerçekten. Günün sonunda 0 çekmiş.
2: Çok evet, yakındı. Hadi bakalım. Evet, evet başlıyoruz.
4: Ha, solakmış.
2: Hadi.
0: Zormuş sanki bu.
4: Yakındı. Payı kaçtı.
7: Çok evet, yakındı.
0: Harika bir teknik olsaydı tamamdı bu iş.
2: Şuna bak. Tam aradan yok, geçti.
4: Hayır. İnsanların tamam, oyuna bekleyin. Neden merak sardığını şimdi anladım.
0: Diğer takım arkadaşlarımıza gelirsek. Önce Alan. Ve sonra Faz. Evet. Evet. Fazır be. Fazır işte vurdu.
4: İlk isabet.
0: Acemi şansı diye buna denir.
4: Hadi şunun yerine geri koyup tekrar dene.
0: Evet.
2: Evet hadi bakalım. Belki
0: bir
2: tamam.
0: kez daha vurabilir.
2: Evet.
0: İkinci denemelerimiz ise tahmin edilebileceği gibi. Tahmin edilemez türden. İşte bu kadar. Bu iyiydi. Güzel.
2: Sanki biraz kavis al.
0: Bravo. Güzel. Sesçimiz Tommy sahneye çıkıyor. Aman tanrım bu inanılmaz.
2: Bu işi biliyor. Evet.
0: Hayatımda gördüğüm en profesyonel atıştı. Bugün büyük bir başarı elde ettik. Hem Amerikan kültürünü deneyimledik evet. değil mi? Hem de şimdi tam bir yerel İngiliz eğlencesi olan Aunt Sally heyecanını yaşadık. Haksız mıyım?
2: Harika bir şey.
4: Gerçekten
2: bunu çok sevdim.
4: Çok eğlendim.
2: Evet.
0: Peki... Araba hoşunuza gitti mi?
7: Evet, Austin tıkır tıkır
4: evet,
7: çalıştı.
4: Araba tek bir sorun bile çıkarmadı. Şahaneydi.
7: Arka
4: evet.
7: tarafı da rahat ve sarsıntısı.
2: Yağ gibi gitti derler.
0: Çok keyifliydi. Evet. Yağ gibi gitti ama acaba Chapur Roy buna ne kadar değer biçecek? Ertesi gün ortama tam uyan transatlantik bir fırtınanın ortasında bunu öğreniyoruz. Bence bunlar epey nadir bulunuyor. Çok.
8: Üstü açılır modellerinden bu sabit tavanlı olanlara kıyasla
0: öyle
8: daha
0: mi?
8: Çok.
0: Öyle mi? Gerçekten.
8: Evet, hem de çok evet. daha fazla.
0: Enteresan. İşte gördün mü bak. Evet, sana nadir olduğunu söylemiştim. Görünüyor. Eksik olma dostum. Ya araba nasıl? Ne diyorsun
8: krom
0: bu işe?
8: Krom parçalardaki ufak tefek şeylere hesaba katarsak şu haliyle 9,5 civarı eder. Krom işlerini de hallederseniz 12-13 bin seviyelerine
0: Peki,
8: çıkar.
0: Peki fren kaliperleri ve o tarz diğer işler için yaklaşık 600-700 sterlin kadar harcadık
4: evet,
0: değil mi?
4: Evet bir de şu var tabii. Servoların hepsi
0: evet, evet, evet.
4: ön taraftaki Harika. Dördü de yapıldı.
8: O zaman doğrudan
0: yapacağız. Evet evet aynen öyle. Zaten bir tur attık
4: Ayrıca
0: bile.
4: Ayrıca değişmesi gereken bakır borular değişti. Yeni merkez silindiri takıldı.
0: Pekala en kötü ihtimalle 9,5 diyelim. Bizim maliyetimiz yaklaşık 8000 oldu. Sanırım 7500
4: evet,
0: civarıydı.
4: Evet ama bana başlangıçta 7250 evet. sterlin oldu.
0: Üzerine bir de 600-700 sterlin kadar harcama yaptık. Düz olur. Hesap 8000 diyelim
8: evet,
0: olur mu?
8: Evet rahatlıkla hem de çok rahat.
0: En kötü ihtimalle evet. temizinden 1500 sterlin kar demek bu. Hiç fena değil.
4: Kesinlikle öyle.
0: Evet güzel ve tatlı bir kazanç.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
5: Ben mi?
4: Evet.
5: Ne sunacaktım?
4: Sence?
5: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
4: Ve?
5: Ben isterim, iş cebim yapar.
4: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
3: Bankam iş, iş bankası.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
14: Bingo jet jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira.
16: Ucuz, hep ucuz. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
17: Bravo!
18: Sana yakışanı tak.
19: Otomobil piyasası durgun.
20: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
21: Arabanı arabamla Takoma, değerinde trimsat.
22: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
23: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
13: İki Bellona, Bellona.
14: Uyandıralım.
15: Çıtır külahta

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
4: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: 25 Kasım 1975 Philadelphia.
1: Sarılmayın, ayrılın, ayrılın, ayrılın. Dövüşün.
2: Kız gibi dövüşüyorsun. Hadi, hadi. Hadi, hadi.
3: Paramı sana yazdım.
2: Paramı sana yazdım. Oğlum ayaklarına dikkat et. Hadi,
3: hadi. Hadi, hadi.
4: Çenesine çalış, devam et.
1: Ayrılın, size ayrılın diyorum. Ayrılın.
5: Hadi, topla kendini biraz. Dans etmeye bırak. Şuna biraz hareket göster. Aptal gibi dövüşüyorsun. Tavsiye ister misin?
6: Süper.
7: Yok. 3 round daha dayanacak gücün var mı? Ha?
6: Evet.
5: Tavsiye ister misin?
6: Ağzını
5: göster onunla gülme.
1: Bir daha yaparsan maçı durdururum ona göre.
7: Kaun yaptı, yenik sayılır.
1: Gongu çal, gongu çal. Ayrılın. Tak. Kazanan.
7: Evet, işte bu kadar.
8: Tamam, pekala. Sırada 6 roundluk hafif siklet dövüşü var. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
9: Tebrikler evlat, çok iyiydin.
6: Hey.
10: Evet, ne istiyorsun?
6: Fazla var mı?
10: Yok ama bunu alabilirsin.
11: Adam gibi dövüşün. Güzel bir maç seyredelim. Hadi. Göster şuna gününü.
8: Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
12: Sana borcum kalmadı.
3: İyi bir ödül hak ettin evladım.
9: Tebrikler evlat, çok iyiydin.
6: Hey.
10: Evet, ne istiyorsun?
6: Fazla var mı?
10: Yok ama bunu alabilirsin.
11: Adam gibi dövüşün.

0: Hey. Bu akşam çok şanslıydın.
1: Örümcek, yenildiğin için 40 dolar alacaksın. 15 dolar dolap, duş, havlular ve köşe adamı için. %7 vergi düşünce 17 dolar kalıyor. Bu gece iyi dövüştün örümcek. Balboa, galip geldiğin için 65 dolar alacaksın. 15 dolar dolap, duş, havlular ve köşe adamı için. %7 vergi düşünce 40 dolar 50 sent kalıyor.
0: Ne zaman dövüşeceğim?
1: 2 hafta sonra olabilir. Beni mutlaka ara. Doktor 20 dakika içinde burada olur.

Hey, babanız bu akşam çok iyiydi. Neden gelmedin ha? Görmeliydin. Aç mısın? Tamam. Al bakalım. Biraz daha al. Dostun Moby Dick'i görmek ister misin? Nasılsın Moby Dick? Beni özledin mi ha? Hı? Ha? Pekala, selamlaşın bakalım. Güzel güzel oynayın işte. Hadi bakalım.

Burada kaplumbağa yemi yazıyor. İçinde sinek olması lazım ama bir sürü güve var. Sinek yerine güve. Neyse, kimin umurunda.

0: Bugün nasılsın? Keyfin yerinde mi?
1: İyiyim.
0: Sen nasılsın ahbap? Kaplumbağa yemleri nasıl?
1: Güzel.
0: Bu konuda kafam karışık.
1: Üzüldüm.
0: Senin suçun değil ama. Anlatmamı ister misin?
1: Ha? Burada kimse dinlemek istemiyor.
0: Merhaba Gloria, nasılsın?
1: İyiyim.
0: Aldığım son yemde sinekten çok güve vardı, biliyor musun? Güveler kaplumbağamın boğazına takıldı. Ve öksürmeye başlayınca kafasına vurdum. Peki ne oldu? Ha? Tahmin et. Hadi. Ters döndü.
1: Ne?
0: Ters dönüverdi. İnanabiliyor
1: kötü
0: musun?
1: Kötü esprileri erken başlamış.
0: Her zaman iyi espri bulamıyorum. Ne yapayım?
1: Bu da zaten neyse, espri değildi.
0: Merhaba Butkus. Nasılsın oğlum bugün?
1: Kontrol
0: merhaba
1: edecek Butkus zamanım olmadı.
0: Oh. Ver bakayım bir öpücük.
1: Adrian aşağı inip kafesleri temizle. Hepsi pislik içinde.

0: Araki, patronun nasıl?
1: İyi.
2: Hala dövüşüyor musun?
1: Ara sıra.
2: Yakında çok para kazanacaksın.
1: Evet, en az 1 milyon. Bekle. Nereye kaçıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye kaçacaksın ha? Gel buraya.
3: İmdat. İmdat.
1: Gel buraya.
3: Dur. Sakın yüzüme
1: kapa
3: vurma.
1: Çeneni. Yüzüm Gazdo, olmaz. Parasını hemen istiyor. Ha?
3: Hiç param yok. Çulsuzum.
1: Gazdo, ya 200 doları al ya da parmağını kır dedi.
3: Lütfen. Ha? Yapma. Parmağımı kırma.
1: Adın neydi senin?
3: Bab.
1: Bab. Dinle Bab. Dinle. Dans edeceksen müziğin parasını ödeyeceksin. Borç alınca da geri vereceksin. Hey, bu işin duyguyla ilgisi yok. Bab. Anladın mı? Şimdi bana parayı ver. Hadi. 130 dolar var.
3: Dedim ya, param yok.
1: Dinle bak, dinle bak. Hala 70 dolar borcun.
3: Parmağımı kırmana gerek yok. Palpama. En az 50-60 dolar eder.
1: Al şu baltayı, bırak şimdi.
3: Aktarık.
1: Baştan plan yapmalıydın, tamam mı?
3: Hayır, hayır.
1: Düşünmeliydin.
3: Dur, bekle. Onu kandıralım, elimi sarar.
1: Baştan düşünecektin.
3: Gazonun bilmesi gerekmez. Farkına bile varmaz. Ona kırdım dersin, lütfen. Ona kırdım de. Lütfen.

0: 130 doları vardı. Gerisini de haftaya öder Bay Gazon.
1: Haklısın Raki, bab borcunu öder. Bugünlük bu kadar. Yarın Del Rio'dan topla. 3 hafta gecikti bu kötü.
0: Yarın 3 hafta Del Rio. Anladım mı? Del Rio nasıl yazılıyor?
1: Dünkü maç nasıldı?
0: Oldukça iyiydi.
2: Raki.
0: Evet.
2: Plakasını aldın mı?
0: Neyin?
2: Yüzünü bu hale getiren kamyonun.
1: Saçmalamayı kes hadi. Şurada dur. Raki ile dışarıda konuşacağım bir şeyler var.

0: Parmağını neden kırmadın söyle.
1: Kırmadığımı nereden biliyorsun?
0: Ne, duymaz mıyım sandın? Bu sabah sana bir iş verdim değil
1: evet,
0: mi? Ha?
1: Evet.
0: Ama söylediğim şeyi yapmadın Rocky. Sen verdiğim işi yapmayınca ben kötü duruma düşüyorum.
1: Bak düşündüm ki parmağını kırsam işsiz kalacaktı ve sana borcunu
0: düşünme
1: ödemek için
0: düşünme işlerini sen bana bırak Rocky, olur mu?
1: Evet.
0: Sadece benim dediğimi yap. Bak bu adamlar bizi hayır cemiyeti sanıp borçlarını ödemiyorlar sonra. Hı-hı. Bundan böyle sadece söylediğim yap, diğer türlü şöhretim yerle bir oluyor, anladın mı? Anladım de.
1: Tamam tamam. Del Rio nasıl yazılıyordu?
0: İmla kılavuzuna bak Rock.
1: Hadi ama. Parmak konusunda aynı hatayı tekrarlamam. Merak etme.
2: Görüşürüz serseri.
1: Senin parmağını kırmalıydım.

0: Hey Rock, dün iyi dövüşmüşsün.
1: Evet, görmeliydin.
0: Dinlenmen gerekmiyor mu yani?
1: Ya, tamam, belim ağrıyor.
0: Belin mi?
1: Söyledim ya. Sağır mısın?
0: Hayır, cüceyim.

0: Söylesene Mike. Ne oldu dolabıma, bu eşyalar kimin?
1: Artık senin dolabın değil. Onlar Dipper'ın.
0: Bana bak, bu dolap 6 yıldır benimdi. Eşyalarım nerede?
1: Mickey torbaya koyup astırdı.
0: Acemilerin yerine mi astın? Eşyalarımı 6 yıllık dolabımdan alıp oraya mı astın?
1: Bak Mickey söyleyince asmak zorunda kaldım dostum.
0: O nerede?
1: Dipper'ı çalıştırıyor.
0: Ha.
1: Keyfi yerinde değil.
0: Benim de öyle.
2: Ellerini kaldır. Evet işte böyle. Dirsekleri yukarıda tut. Tamam.
0: Emin.
3: Kes sesini.
2: Böyle devam et. Karaciğerine çalış.
3: Şüre. Şüre. Ara verin. Ne istiyorsun?
0: Nasılsın bugün?
3: Ne dedin?
0: Nasılsın dedim.
3: Şimdi de doktor mu oldun?
0: Bir derdin mi var?
3: Beni boş ver, senin derdin ne?
0: Bak Michael'la konuştum. Dolabımı niye elimden aldın?
3: Dipper'ın ihtiyacı vardı. Çalışkan ve mücadeleci. Sen nesin biliyor musun?
0: Neyim?
3: Domates.
0: Domates mi?
3: Evet, anla artık. Burası iş yeri, aşevi değil. Dün gece dövüştün mü?
0: Evet.
3: Kazandın mı?
0: Evet, 2. round'tu.
3: Kiminle dövüştün?
0: Örümcek Rico'yla.
3: Serseri tek.
0: Sana göre dövüştüğüm herkes serseri.
3: Değiller mi? Yüreğim var ama aptal bir maymun gibi dövüşüyorsun. Bu işe göre değilsin. Daha burnun bile kırılmadı. Bırak böyle kalsın ve beynin pelteye dönmesin.
0: Şimdi gidip güzel bir duş alacağım Mickey. Hmm. Dün gece harika dövüştüm, görmeliydin.
4: Güle beni gör.
0: Asıl sen beni gör.
3: Evlat. Emekli olmayı düşündün mü?
0: Hayır.
3: Düşünsen iyi olur. Peki başlıyoruz.
4: Hey hey serseri.
0: Ne var?
4: Dolabın çok hoşuma gitti.
3: Dirseklerini yukarıda tut.

0: çok soğuk. Dışarıda zatürre havası var.
1: Hı hı.
0: Kafes için yardım lazım mı? Bu gece Spektrum'da güzel bir maç var. Basket maçına gidelim mi? Merhaba Butkus, nasılsın evlat? Zor bir gündü. Dolabımı aldılar. 6 yıldır benimdi ama umurumda değil. Dolap kötüdür. Hırsızlar kolayca açar. 6 yıl içinde en az 20 dolarımı çalmışlardır. Öyle büyük bir para değil ama benim için önemliydi tabii. Harbi soğuk. Hey kuşlar, bakın kim varmış. Bak ne var. Koca bir solucan. Bu kuşlar sana da şekerleme gibi görünmüyor mu? Uçan şekerler. Benimle eve uçar mısın? Seninle eve yürümemi ister misin? Hı?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Dışarısı acayip soğuk. Yerinde olsam taksi tutardım. Tabii param varsa. Sokaklar serseri kaynıyor. Çok tehlikeliler. Neyse artık ben gideyim. Sonra görüşürüz, tamam mı? Ayağa kalkın kuşlar. Kafeste zor bir gün geçirdiniz. Eve gidip espri hazırlayacağım. Yarın mutlaka anlatırım sana. İyi geceler Adrian.
1: Sana da.

0: Hello.
1: Ben de ona öyle dedim. Tabii anlıyorum. Ama
0: sana bir arkadaş getirdim. Ne? Artık yalnız kalmazsın.
1: Rock.
0: Merhaba, ne haber? Paul, iyi gördün
2: evet,
0: mü?
2: Evet, tuvalete gitti.
0: Harika.
3: Hey Rocky, gözüne ne oldu?
0: Dövüştüm.
3: Umarım kazanmışsın.
0: Görmeliydin, harika dövüştüm.
4: Ağır sıklet şampiyonu boksörün menajeri.
5: Bundan merhaba Rocky, kiminle dövüştün?
0: Örümcek Rico'yla.
5: Ciddi misin? O hala buralarda.
0: Evet, buralarda. Senden daha iyi iş çıkartıyor. Hey Pauly, kapıyı kilitledin mi? Hey Pauly.
6: Aynayı kıran serseriyi bir elime geçirirsem.
0: Bak ne diyeceğim Pauly. Her sabah her akşam kız kardeşinin yanından geçiyorum, bana hiç yüz vermiyor.
6: Unut gitsin.
0: Unutamam.
6: Daha iyisini bulursun.
0: Asla unutamam. Her sabah her akşam espri yapıyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Öylece bana bakıp duruyor işte.
6: Bakıyor mu?
0: Evet, artan yemeğe bakar gibi. Ne? İlgisini çekmek için lüks araba mı lazım yani? Tipimde bir şey mi var benim?
6: O kız normal değil.
0: Hey.
6: Bazen beni de deli ediyor. Kafasını koparabilirim.
0: Olur mu öyle şey? Boş boş konuşma.
6: Şu anda hiç keyfim
0: her
6: yok.
0: Her zaman keyifsizsin.
6: Eldrin normal değil. Tam bir ezik.
0: Hey.
6: Neredeyse 30 yaşına geldi ama dikkatli olmazsa tek başına ölüp gidecek.
0: Ben de 30 yaşındayım.
6: Sen de yalnız öleceksin.
0: Senin de etrafın insan kaynamıyor, farkında
6: aynı
0: mısın?
6: Aynı kıran o serseriyi geberteceğim.
0: Hadi çıkalım şu pis yerden, hadi yürü.
6: Seninle konuşmak istiyorum.
0: Hangi konuda?
6: Hala gazo için mi çalışıyorsun?
0: Evet.
6: Neden benden bahsetmiyorsun?
0: Bugünlerde birini işe alacağını sanmıyorum.
4: Evet, çaktın şampiyonu mı karşılayan Philadelphia'lılar şehirlerine gelen şampiyondan yeni maçlar bekliyor. Biliyorsunuz.
6: Kız kuruyor.
0: Kim?
6: Kız kardeşim, hayatını yaşayamazsa kuruyup gidecek. Yarın Şükran günü. Yarın gelip onunla konuş.
0: Sahi mi? Bir tane daha.
6: Yarın akşam yemeğe gel. Tamam mı?
0: Gelirim. Gelmez olur muyum?
6: Gitmem gerekiyor. Gecikince hastaneyi arıyor.
2: Hesabın
0: tamam, ben öderim. Dinleyelim şunu.
4: Apollo Creed'le görüşüyor. Mikrofonun diğer tarafında Apollo Creed var. Herkes buradaki maçın öneminden bahsediyor.
7: Haklılar, ülke tarihindeki en önemli spor olayı. McLean denen adamı yaramaz bir çocuk gibi döveceğim.
2: Şu adamın haline bakar mısın? Artık gerçek boksör kalmadı. Hepsi havalı şeyler giyip ortalıkta soytarı gibi geziniyorlar.
0: Soytarı mı?
2: Öyle görünüyor.
7: Tarihimizdeki en önemli olaylardan biri olan özgürlük çanının kırılmasını Green'in kafasını kırarak yineleyeceğim.
0: Apollo'ya soytarı mı demiştin sen?
2: Şunun haline baksana.
7: Okuluna devam edip kafanı kullan. Doktor ol, avukat ol, deri bir çanta taşı. Profesyonel sporu unut. Spor insanı ter kokutur. Düşünen biri ol. Kokarca gibi gezme.
4: Teşekkür ederiz şampiyon.
0: Deli misin elimizi sen be? Adam dünya şampiyonu. Şampiyon olup en büyük başarıyı yakaladı. Ha? Sen şimdiye kadar ne başardın?
2: Tamam Rocky. Hayatından memnunsan sorun yok. Benim bir işim var. Ve risk almak zorunda değilim.
4: Bir maç olacak. Bugüne kadar kimse
2: ne oldu?
4: Şampiyonuna 12 rounddan fazla dayanamadı.
0: İşi varmış. Herkes öyleyse işine bak.
2: Bekliyor. Beğenmedin
4: bakalım
2: mi?
4: Bakalım neler olacak.
2: Başarına mı içeyim yani? He?
4: Büyük heyecan için gel.
2: Tamam, hemen içerim.
8: Hey Rocky, bize içecek alsana.
0: Ya, içecek
8: hadi
0: olmaz.
8: Ama cimrilik etme, bir sürü para kazanıyorsun. Sadece bir
3: hiç
8: şişe.
3: Hiçbir şeyden bir şey olmaz.
0: Mary, abin nerede olduğunu biliyor mu?
3: Sana ne sersin, kendi dostum, işine bak.
9: Karışma. Tamam.
0: Böyle konuşmayı
9: bize
0: bundan
9: karışma.
0: Mı öğretti sana?
9: Yürü
3: bana karışamazsın.
9: Hey, böyle hey konuşma. Sen, ne oluyor?
3: Yürü canın abi. Cehenneme serseri.
9: Bana bak.
3: Beni rahat bırak artık. Hey. Buna hakkın yok.
0: Senin yaşındayken sen mahallede böyle konuşan bir kız vardı. Tek bir kız. O kadar, tamam mı?
3: Evet.
0: Ne yapıyorsun? Dişlerin sapsarı olacak.
3: Ben sarı diş severim.
0: Nefesin de çöp gibi kokar.
3: Çöpü de severim.
0: Kimse çöpleri sevmez. Neyse, o kız güzeldi ama erkekler onu hiç ciddiye almadı, anladın mı? Kimse onunla çıkmak istemiyordu.
3: Neden?
0: Küfrettiğinde erkekler güler, şirin olduğunu düşünür ama adın çıkarsa saygı görmezsin, tamam mı? Saygı duymazlar. Arkandan kötü konuşurlar. Sana kötü kadın derler. Sürekli küfredersen adın kötü kadına çıkar. Çaktın mı?
3: Rocky, daha 12 yaşındayım.
0: 12 yaşında olman fark etmez. Kötü biri olmana da gerek yok. Bir an için öyleymiş gibi davransan yeter. Bam! Adın bir anda kötüye çıkar, anladın mı? 20 yıl sonra biri hey Mary'i hatırlıyor musun dediğinde hayır kimdi o diyecekler. Köşede takılan kız vardı ya deyince de aa şimdi hatırladık diyecekler. Yani kim olduğunu değil, sana taktıkları adı hatırlayacaklar. Anladın mı şimdi? Erkek arkadaşın var mı? Hayır, yok öyle biri. Neden biliyor musun? Çünkü tüm vaktini o köşede çakallarla geçiriyorsun. Serserilerle takılırsan yerinde sayarsın. O oğlanların hepsi ahmak. İyi insanlarla takıl, düzgün arkadaşların olsun. Düzgün insanlara takılırsan sen de düzgün olursun. Kötü arkadaşlardan kötülük gelir. Umarım demek istediğimi anlamışsındır.
3: Anladım.
0: Yani ne yapacakmışsın?
3: Kötü kızlar gibi davranmayıp iyi biri olacağım.
0: Evet, onun gibi bir şey.
3: İyi geceler Rock.
0: Sana da Mary. Kendine dikkat et.
3: Hey Rock.
0: Ne?
3: Canın cehenneme serseri.
0: Kısaklı. Sen kim oluyorsun da öğüt veriyorsun? Ne sanıyorsun kendini?

0: Doktorlar raporu doğruladı mı?
1: Kesinlikle. Green'in sol elinin 3. tarak kemiğinde kırık varmış. Tabii bu durumda Green'le yapacağın maçı iptal edebiliriz.
2: Konu sadece Green değil. Apollo bu iş için çok emek harcadı.
1: Bir çözüm bulacağımıza eminim.
0: Çözüm yok. Bana hemen başka bir rakip bulacaksın Charles.
3: Müşterimle oyun oynama. $1 milyon reklam aldı ve kontratı da son derece bağlayıcıdır. Onu utandıramazsın yani.
1: Ernie Roman'ın menajerini aradım. O hafta Fransa'da maçı varmış.
0: Body Show olsun, 5. sırada.
1: 25 kilo aldı ve Kaliforniya'ya gitti. İyi boksörlerin hepsiyle görüştüm. 5 haftalık sürenin forma girmek için yeterli olmayacağını söylüyorlar.
0: Forma ilgisi yok, korkuyorlar. Herkesin seyredeceğini ve beni yenemeyeceklerini biliyorlar. Türlü bahaneler bulup dünyanın gözü önünde dayak yemekten kurtuluyorlar.
1: Ben bu sektördeki en iyi organizatörüm. Dünyanın her yerinde dövüş organize ettim. Bu iş için de deli gibi çalıştım. Başka ne yapılır bilmiyorum.
0: Ben biliyorum. Sıradan bir boksör bulursak maça renk getirir. Burası fırsatlar ülkesi değil mi? Yani Apollo Creed 1 Ocak'ta sıradan yerel bir boksöre şans verecek. Tanınmamış bir boksör, posterde ikimizin de resmi olacak. Neden biliyor musun? Bu ülkedeki pek çok kişi gibi ben de duygusal bir insanım. Herkes buna bayılacak. Apollo Creed ülkenin önemli bir gününde Philadelphia'lı bir boksöre dünya şampiyonu olma şansı veriyor. Böyle olmasını istiyorum. Ve kesinlikle böyle olacak.
1: Apollo, bu hoşuma gitti. Çok Amerikan vari.
0: Hayır Jergens. Sadece akıllıca.

0: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Sevince. Bakın.
11: Tam da leslik. Sevince.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
16: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
17: Mol Ped'den kız sözü.
18: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
19: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
20: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
21: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
22: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
23: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
24: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
23: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
26: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
27: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Siparişiniz ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tatlı yiyelim.
3: Tatlı konuşalım.
4: Ne sildi Füsti?
2: Enfesti. Sana çekersin videonu şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana yakışanı tak.
5: Evet, ne oldu?
6: Sadece bir kontrol edeyim dedim. Snyder'dan 200, Cappoli'den de 1000 dolar.
5: Hayır, Cappoli'den 200 alacaksa Snyder'den 1000 dolar.
6: Şimdi otel anladım. Unutma, tam tamam tersi mı olacak? Tamam, çaktım.
5: Yarın akşam hangi kızla yemektesin?
6: Kimden duydun?
5: Bildiğin gibi benim kulaklarım deliktir. Kuşlar haber verir.
6: Polly'nin kardeşiyle yiyeceğim.
7: Hey serseri.
6: Ne?
7: Kız gerizekalıymış.
6: Hayır, sadece utangaç canım.
7: Bak ne diyeceğim. Onu hayvanat bahçesine götür. Gerizekalılar bayılır.
6: Ne diyor bu aptal? He?
7: Bana
5: tamam,
7: aptal
5: tamam,
7: mı dedin?
6: Evet, sana
5: olur,
6: aptal dedim.
5: Bugünlerde Buddy'nin hiç keyfi yok. Prostatı kötü durumda. Dikkat
6: ne zaman
5: alma.
6: Keyfi oldu ki? Hala sağlıklı olduğun için şükret ve tadını çıkar Buddy.
7: Suratını
6: ben
7: sevmiyorum.
6: Ben de senin alt suratını.
7: Canın cehenneme. Cehenneme
5: tamam,
7: gel de ben sana göstereyim.
5: Sakin olun. Siz ikiniz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Dinle. Buddy senden hoşlanmıyor.
6: Evet.
5: Kimileri sebepsiz yere nefret eder. Kapış.
6: Evet.
5: Al şunu. $50. Adrian'la güzel vakit geçirin. Tamam
6: sağ
5: mı?
6: Ol. Adını nereden biliyorsun?
5: Kulaklarım deliktir demiştim.
6: Doğru.
7: Hey Rock.
6: Ne?
7: Söylediğimi unutma.
6: Ne demiştin?
7: Hayvanat bahçesine götüreceksin.
6: Seni bir yakalarsan...
8: Bir kahve daha alır mısınız?
9: Hayır, sağ ol şöyle. Billy Shaw'a ne diyorsun?
5: Berbat.
9: Peki ha. Koca Chuck Smith?
10: Olur. Hayır, hayır. Yaşlı ve ahmak. Şu Bobby Judge fena sayılmaz.
9: Olmaz. İsmini beğenmedim.
5: Josek iyi bir aday. Tam olarak ne arıyorsun Apollo?
9: İşte aradığım bu. İtalyan aygırı.
5: Rocky Balboa mı? Hiç duymadım.
9: O değil, adı dostum. İtalyan aygırı. Medya buna bayılır. Amerika'yı bir İtalyan keşfetti değil mi? Aynı soydan gelen birinden daha iyi kimse olamaz.
10: Adam solak. Solaklara bulaşmanı istemiyorum. Her şeyleri terstir.
9: Onu boş ver. Üçüncü rauntta deviririm. Apollo Creed İtalyan aygırıyla karşı karşıya. Gerilimli canavar filmi gibi değil mi?
6: Hey, o sopayla ne yapıyorsun?
11: Oyun oynuyorum.
6: O oyunda eskiden iyiydim.
11: Hadi.
6: Kardeşin geleceğini
11: yavaş
6: biliyor
11: at.
6: Mu?
12: Çok heyecanlı. Ellerimin halini gördün.
6: Evet.
12: Buzdolabında et taşımaktan eklemlerim taş gibi oldu.
6: Öyle mi?
12: Bu iş eklem katili.
6: Doktora gitmelisin.
12: Doktor değil, başka iş gerekiyor.
6: Tamam, başka iş. Bu arada hindi büyük mü küçük mü?
12: Gazoya benden bahset. Tamam. İyi adamdır o. Korkusuz biridir de. Benden harika tahsilatçı olur.
6: Evet.
12: Kemik kırmaktan asla
6: neyse,
12: çekinmem.
6: Bak, hindi büyük müydü? Ha? Dinle bak, gazoyu unut. Pis bir iş, sana göre değil. Neyse.
12: Bak, kibritin bir iyilik var yap. Ve benim için onunla konuş.
6: Tamam, olur. Hindiyi en son 3 yıl önce 2 dolarlık özel indirimle marketten almıştım. Tadı büyük annemin ayakkabısı gibiydi. Geleceğimi biliyor değil mi?
12: Evet biliyor.
6: Çok heyecanlanacak. Bu gece çok iyiyim. Şu kazoyu unut artık.
12: Kimseden iki kere istemem.
6: İstemediğine eminim. Biz geliyoruz bebeğim. Hey, kardeşin geleceğimi biliyor değil mi?
12: Evet biliyor ve çok heyecanlı.
6: Sahi mi?
11: Polly, geç kaldın.
12: Hastaneyi aradın mı? Geç kalınca orayı arıyor.
6: Merhaba, nasılsın?
12: Heyecanlandı demiştim.
11: Onu getireceğini neden söylemedin? Hiçbir hazırlığım yok.
12: Hazırlansan ne fark eder? Bir arkadaş seni dışarı çıkarıyor.
11: Bir yere gidemem.
12: Artık o mutfaktan çıkmanı istiyorum.
11: Çıkmayacağım.
12: Hey! Hey! Hey! Sözümü dinle ve hemen dışarı çık. Etrafta böcek gibi dolaşmandan sıkıldım. Dışarı çıkıp eğlen, hayatını yaşa.
11: Bir yere gidemem Polly.
12: Dediğimi yapmaya ne dersin? Ezik davranmandan sıkıldım.
11: Bana öyle deme Polly.
13: Apollo Creed, yıl dönümü dövüşü için...
12: Hadi çık.
13: ...senin yerini alabilecek bir kurban peşinde. Ancak işi kolay görünmüyor. Şampiyona yakın kaynaklar
11: onu
13: yerel bir boksör peşinde olduğunu...
12: Planlamadım, bir anda oldu.
11: Bir yere gitmiyorum, gidemem ve gitmeyeceğim.
12: Neden?
13: Ancak tabii bu bir merhamet...
11: Polly, şükran günü ve fırında hindi var.
13: Önemli olan tek şey... Ringdeki
12: fırında hindi mi var?
13: Manşetler, reytingler ve dolup taşan salon ver. Rakibi kim olursa olsun bu gecenin yıldızı yine kendisi olacak.
11: Ne yapıyorsun?
13: Creed'in planı basit. Avrupa'dan tanıtamış ama aç bir dövüşçü bulmak. Ona hayatının fırsatını sunmak.
12: Hindi mi istiyorsun?
13: Milyonların önünde onu mağdur.
12: Sokağa çıkıp hindini orada ye.
11: Aa Polly.
13: Fakat gözden kaçan bir...
12: Buradan gitmeni istiyorum. Evden hemen dışarı çık. Tamam, odanda istediğini yap.
11: Kaderlerini
13: yeniden yazarlar. Ve bu kez seçilecek kişi sadece bir...
12: Aç mısın Rock?
13: Apollo dişine göre birini bulamasa da bokseverler bu maçı kaçırmayacak gibi görünüyor. Apollo'nun
10: bak Polly, belki de bu işi unutsak iyi olacak.
12: Unutulacak bir şey yok. Hadi bakalım bir Apollo, espri yap.
10: Bak yapacak esprim yok. İkimizin de keyfi yerinde
12: bir
10: değil.
12: Bir sürü komik şey biliyorsun. Kardeşimle çıkmak istiyor musun?
10: Evet.
12: O zaman?
10: Ne diyeceğim ben şimdi?
12: Komik olsun.
10: Merhaba Adrian, benim Rocky. Bildiğin Rocky işte. Bak, daha önce kapı arkasından konuşmadım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İnsan bir kapıya ne diyebilir ki zaten?
12: Hadi hadi devam et. İyi gidiyorsun.
10: İyi gitmiyorum, aptal gibiyim.
12: Komik şeyler söylemeye devam et. Bu işleri bilirim.
10: Bir serseri gibiyim. Hı? Merhaba Adrian, yine benim Rocky. Bak, şu anda pek mutlu olmadığını biliyorum. Bana bir iyilik yapar mısın? Şükran gecemi birlikte geçireceğim kimse kalmadı. Kim bilir, belki dışarı çıkıp birlikte bir şeyler yeriz diyorum. Yani belki biraz güleriz. Acaba benimle... Bilmiyorum, yani benim de bu gece çıkıp bir yerlere bir şeyler... İyi vakit geçireceğiz. Gerçekten iyi vakit geçireceğiz. Hindi için sağ ol.
12: Başım ağrıyor. Televizyonu kapatacağım.
13: Şayet şartlar Apollo'nun istediği gibi gelişirse bu unutulmaz bir maç olacağı benziyor.
10: Kardeşin ne yapmayı sever?
12: Buz pateni. Acele et Adrian, ev soğuyor. Faturaları ben ödüyorum.
10: Artık canım hindi istemiyor.
11: Ama şükran günündeyiz.
10: Ne dedin?
11: Şükran günüydü.
10: Evet, senin için öyle ama benim için perşembe.

0: Biraz sessiz gibi sanki. He?
1: Bence kapalı.
0: Sanmam, bence biraz erken geldik o kadar.
2: Hey!
0: Hey!
2: Kapalıyız.
0: Ne?
2: Kapalıyız dedim.
0: Anladım. Bak, adamı ikna edeceğim. Burada biraz bekle. Hemen döneceğim ben.
1: Başka
0: tamam
1: bir yere gidebiliriz.
0: Merak etme, sorun yok. Söylesene, herkese mi kapalı yoksa özel kişiler girebiliyor mu?
2: Dinle, saat 6'yı geçti ve bugün şükran günü. O yüzden kimse yok. Sizin de burada olmamanız lazım. Bir iyilik yapıp gider misiniz?
0: Sen bana bir iyilik yapsan.
2: Hadi ama, çalışmıyoruz.
0: Bak, kız kendini iyi hissetmiyor. Doktor da egzersiz yap dedi. En iyi yöntem buz pateniymiş, anlıyor musun?
2: Benden ne istiyorsun?
0: Bir iyilik yapacaksın işte. Kız kendini kötü hissediyor. Kaymasına izin verirsen sana borcum olur.
2: 10 dakikası 10 dolar.
0: 10 mu? 8 dolara ne dersin?
2: Yapma, şükran günündeyiz.
0: Peki hala 9 dolara anlaşalım.
2: Pist sizin olacak, 10 dolar.
0: Patenleri getir.
1: Sen kaymıyor musun?
0: Hayır, 15 yaşımdan beri kaymadım. Dövüşmeye de o günlerde başladım. Kaymak bileklerime iyi gelmiyor.
1: Anladım.
0: Ama sen güzel kayıyorsun. Gelirken söylediğim gibi dövüşmek o zaman benim için çok önemliydi ama artık değil. Tek istediğim serseri olmadığımı kanıtlayıp profesyonel olabileceğimi göstermek.
1: Fırsatın olmadı mı?
0: Şikayet etmiyorum, hala dövüşebiliyorum. Bir tür hobi gibi. Tek sorun solak olmam.
1: Nasıl yani?
0: Yani sol yumruğum güçlü ama solaklar zamanlamayı mahveder. Karşındaki beceriksiz gibi görünür ama kimse öyle görünmek istemez. Bize neden güneyli derler biliyor musun?
1: Hayır.
2: 9 dakika.
0: Bak, yüzyıllar önce bir dövüşçü varmış. Galiba Philadelphia'da yaşıyormuş ve solakmış. Gardı New Jersey'ye doğru dönükmüş. New Jersey güneyde olduğu için adama güneyli demeye başlamışlar. Anladın mı? Güneyli. Mesela Güney Jersey'li, Güney Camden'lı, Güneyli boksör. Çaktın mı? Bence güzel bir özellik, ne dersin?
1: Demek solak olduğun için iyi bir fırsat bulamadın.
0: Evet, ha? Aslında gerçek sebep bu. Dikkat et, dikkat et. Galiba parmağım çıktı. Baksana şuna. Hayır, hayır, bekle, bekle, bekle. Senin hatan değildi. Bak, gördün mü eski bir yara? Gördün mü? Bak. Kötü değil, kıvrılıyor. Bak, baştan yapıyorum şimdi, düğmeye bas. Dong, düzeldi. Senin hatan değildi. Dur da göstereyim.
2: 7 dakika.
0: Biliyor musun, dövüşmeye başladığım günden beri maçların fotoğraflarını saklıyorum. Bu Bebek Crenshaw maçında oldu, gördün mü? Dev gibi bir adamdı, iki elimi de kırdı. Maçı kaybettim ama bu iyi bir resim. İyi vakit geçiriyor musun? Neyse. Gördüğün gibi zarif biri değilim, kibarlık edemem ama gerçekten iyi vururum. Çok sert yumruk atarım, solağım ve kimse benimle dövüşmek istemiyor. Dövüşmeye nasıl başladım biliyor musun? Nasıl başladığımı biliyor musun? Ha?
1: Hayır.
0: Çok mu bağırıyorum ben?
2: Hayır.
0: Babam ihtiyar bir adamdı ve pek zeki biri de sayılmazdı. Bana kafam fazla çalışmıyor, o yüzden vücudunu kullanmaya başla dedi. Ben de boksör oldum işte. Ne dediğimi anladın mı? Neden gülüyorsun peki?
1: Annem bana bunun tam tersini söylerdi.
0: Ne derdi? Neyin tersini söylerdi?
1: Vücudun işe yaramaz, kafanı geliştir derdi.
0: Öyle mi derdi?
2: Vaktiniz doldu.
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Sor tabii.
1: Neden dövüşüyorsun?
0: Şarkı söyleyemiyorum. Aman düşme, düşme. Bak şuraya bak, bu konuda çok iyiyim. Kayma tarzımı beğendin mi? Son maçta rakibim Örümcek Rico diye biriydi.
1: Öyle mi?
0: Resmen kafamı kırdı. Şu izi görüyor musun? Ringde işler zordur yani. Biliyor musun, bazı insanlar doğuştan utangaçtır.
1: Galiba öyle.
0: Bence sen de öyle insanlardansın.
1: Evet, sanırım.
3: Merhaba.
0: Merhaba. Kurtul o limandan. Kendine iyi bir iş bul. Bazıları utangaçlığın hastalık olduğunu söylüyor ama bence öyle değil.
1: Benim için de değil.
0: Bu konuyu neden açtım? Çünkü aptalın tekiyim. Bence tuhaf bir çift olduk. Ben aptal, sen de utangaç.
1: Bir insan neden boksör olmak ister anlamıyorum.
0: Sonuçta aptal olman lazım. Boksör olmak istediğine göre aptalın teki olmalısın. Bu yolun sonunda mutlaka serseri olursun.
1: Bence serseri değilsin.
0: Yarı serseriyim denebilir. Bak ne diyeceğim. Dövüşün zararları ertesi sabah çıkar. Ha?
1: Bunu bilmiyordum.
0: Evet,
1: ciddi misin?
0: Evet, ertesi sabah kalktığında koca bir et parçasından farksızsındır. Bazen her yerim acır. Yataktan banyoya gidebilmek için taksi çağırmam gerekir. Saçların, gözlerin, yüzün, her yerin ezilir, acır, ellerin mahvolur. 64 dövüş sonra şu surata baksana, şu burnuna bak, gördün mü? Nasıl görünüyor? 64 dövüştür burnum kırılmadı. Adamlar burnumu ezdi, ısırdı, yumruklar attı. Hiç acımadan defalarca burnumun üstüne vurdular. Ama kırılmadı işte. Onunla gurur duyuyorum.
1: Peki neden yapıyorsun?
0: Sence neden?
1: Dansçı ya da şarkıcı olamıyorsun.
0: Evet, öyle de söylenebilir tabii. İçeri gelmek ister misin?
1: Hayır, ben gideyim.
0: Hadi gel, hadi gel. İçeride hayvanlarım var. Nadir bulunur canlıları. Girip görmen lazım.
1: Hayır,
0: hadi.
1: Gitmem lazım.
0: Benim de gitmem lazım. Çok sıkıştım. Gel.
1: Olmaz, gitmem
0: şu
1: gerekiyor.
0: Surata bakar mısın? Bu güvenebileceğim bir yüz değil mi ha? Haksız mıyım? Pula basılacak bir yüz değil tabii ama. Ne diyorsun? Hadi gel içeri. Hey, gel.

0: Klik. Aç mısın Adrien?
1: Hayır.
0: Şurada bir şeyler olacaktı. Soda ve biraz çörek filan. Birkaç dilim de kek mi? Hayır mı? Biraz da çikolata olacak. Hayır mı? İçerisi çok sıcak tabii. Pekala, müzik dinleyebiliriz. Bak Adrien, bunlar sözünü ettiğim egzotik hayvanlar. Dostlarım Kaf ve Link.
1: Onları ben sattım.
0: Evet, senden aldığımı biliyorum. Evcil hayvan dükkanında çalışıyordun. İşe başladığın ilk günde ve bunları almıştım. Tabii ki hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Bu çanağı ve hayvanları da almıştım. Tabii yemlerini ve altlarındaki dekorları da aldım. Bana sattığın dağı hatırladın mı? Onu çıkartmam gerekti. Üstünden düşüp duruyorlardı çünkü, o yüzden yani. Niye gelip oturmuyorsun burada? Hı? Güzel bir kanepe canım. Orada kocaman böcekler var. Burası daha güvenli. Oturmak istemez misin?
1: Annenle baban mı?
0: Evet evet, onlar.
1: Bu sen misin?
0: Evet, 8 yaşındaki halim. İtalyan aygırının bebeklik hali. Gel şöyle canım, gel rahatına bak.
1: Telefonun var mı?
0: Yok, telefonum yok. Sürekli birileri arıyordu. Söküp attım ben de. Rahatsız edilince biraz sinirleniyorum tabii, doğal olarak. Kimi arayacaksın?
1: Abime yerimi söyleyecektim.
0: Neden?
1: Merak edeceğini düşündüm.
0: Tek sorun buysa ona söylerim ben. Hey Polly, kardeşin yanımda. Seni sonra ararım. Görüşürüz. Burayı beğenmedin değil mi?
1: Güzel bir yer.
0: Geçici bir yer canım.
1: Sorun o da değil.
0: Sorun ne peki? Benden mi hoşlanmadın? Yoksa kaplumbağalarından mı?
1: Buraya ait değilim.
0: Sorun değil.
1: Bana göre değil.
0: Sorun yok. Sonuçta misafirimsin benim.
1: Seni pek tanımıyorum. Ayrıca daha önce hiçbir erkeğin evinde tek başıma kalmadım. Hiç.
0: Ben kaldım. Aslında hepsi aynı.
1: Seni yeterince tanımıyorum. Hiç rahat değilim.
0: Bir sır vereyim mi sana? Ben de rahat değilim.
1: Gitmem lazım.
0: Lütfen gitme. Kal, burada kal. Dur, sakın gitme. Gitme. Bir iyilik yap.
1: Ne?
0: Gözlüğünü çıkart. Gözlerin çok güzel, biliyor muydun? Şimdi bir iyilik daha yap. Şapkanı da çıkar. Güzel olduğunu biliyordum.
1: Benimle alay etme.
0: Etmiyorum. Ama seni öpmek istiyorum. İstemezsen öpmek zorunda değilsin. Ama ben istiyorum.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Ha! Maydut!

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bakın.
6: Tam da leslik.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
8: Sarı kola!
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Festçiler geldi.
11: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
10: Lezzeti de.
11: Ha?
12: Bravo! Bravo!
10: Italiano.
11: Festi.
12: En festi.
13: Opet'te lezzetlerin en festi festi.
14: Ama ne otel.
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
14: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
22: Bu ne böyle?
19: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Hey Worm, yakında dövüşeceğini duydum.
1: Evet, önümüzdeki ay güzel bir maçın var.
2: Bakalım forma girebilecek misin?
0: Salona gel de seni forma sokalım dostum. Şu anda kaç kilosun bakalım?
1: 90 kilo civarı.
0: Selam, nasıl gidiyor dostum?
3: Hepinize merhaba.
0: Mickey her yerde seni arıyordu.
3: Beni mi?
0: Evet.
3: Emin misin?
0: Evet evet, kesinlikle eminim. İçeri girince onu mutlaka gör.
3: İçeride mi?
0: Evet evet, kapı açık değil mi ha?
3: Evet evet.
0: O zaman git de gör onu ha.

0: Benim için bir şey mi var?
1: Evet, Miles Jorgensen adamı seni arıyordu. Creed'i antrenman boksörü.
0: Kabul eder deseydin.
1: Kartor.
0: Ne zaman geldi?
1: 1 saat önce.
0: Creed'e 2 ayaklı kum torbası lazım olmuştur.
1: Sana başka bir işe yaramazsın demiştim.
0: 6 yıldır gelip gidiyorum, sürekli aşağılıyorsun. Sebebini merak ediyorum.
1: Bilmek istemezsin.
0: Hayır, bilmek istiyorum.
1: İstiyor musun?
0: Evet, istiyorum.
1: Tamam, söyleyeceğim. İyi bir boksör olacak yeteneğim var ama... Bunun yerine 2. sınıf ucuz bir tefeci için kemik kırıyorsun.
0: Hayatımı kazanıyorum.
1: Hayatını harcıyorsun.

0: Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Oo, Rocky Balboa olmalısınız. Bay Jorgen sizi bekliyor. Bir dakika. Rocky Balboa sizi görmek istiyor. Tamam. Girebilirsiniz.
1: Ben de kalabilirim.
0: Ah, elbette.
1: Teşekkür ederim.
2: Ha Balboa. Nasılsın? George Jorgens. Otur lütfen.
1: Teşekkür ederim.
2: Bay Balboa.
1: Rocky diyebilirsin.
2: Rocky. Söylesene Rocky, temsilcin ya da menajerin var mı senin?
1: Hayır, kimsem yok.
2: Rocky, sana güzel bir şey teklif etmek istiyorum.
1: Antrenman için mi?
2: Anlamadım.
1: Antrenman için adam aradığınızı biliyorum ve bu işe uygun adamım.
2: Bundan eminim.
1: Kesinlikle. Onur duyarım ve asla numara yapmam.
2: Ne numara?
1: Antrenmanlar için gerçekten harika bir ring partneri olurum.
2: Beni anlamadın Rocky. Benim teklifim şu. Dünya Arsik'te şampiyonluğu için Apollo Creed'le dövüşmek.
1: Bir kimsem yok.
2: Rocky, sana güzel bir şey teklif etmek istiyorum.
1: Antrenman için mi?
2: Anlamadım.
1: Antrenman için adam aradığınızı biliyorum ve bu işe uygun adamım.
2: Bundan eminim.
1: Kesinlikle. Onur duyarım ve asla numara yapmam.
2: Ne numara?
1: Antrenmanlar için gerçekten...

0: Sorun şu ki ben sadece kulüplerde dövüşürüm. Gerçekten vasat bir boksörüm. O adamsa en iyisi. Yine de teklifinize teşekkür ederim.
1: Rocky, Amerika'nın fırsatlar ülkesi olduğuna inanıyor musun?
0: Evet.
1: Apollo Creed de inanıyor. Tanınmamış birine ünvan şansı verip bunu dünyaya kanıtlayacak. Tanınmamış o boksör de sensin. Seni seçti Rocky. Bu hayatının fırsatı Rocky. Böyle bir fırsatı kaçıramazsın. Ne diyorsun?
2: Pekala sevgili izleyiciler, Apollo'ya bir iki soru sormak istiyoruz. Apollo, kardeşlik şehrini nasıl buldun?
3: Evet, Philadelphia'lı olmak vatanseverlik duygularımı kabarttı. Bu şehrin güzel insanları benim için her şeyin en iyisini diliyor. Philadelphia'yı seviyorum. Amerikalı olmaktan gurur
4: Apollo,
3: duyuyorum.
4: Apollo, kazanma şansı olmayan sıradan bir boksörle dövüşmeyi neden kabul ettin?
3: Dinle, tarihin bize gösterdiği bir şey. Amerikan tarihi herkesin kazanma şansı olduğunu dünyaya kanıtlamıştır. Forç Vadisi'ni ya da Bunker Tepesi'ni duymadınız mı hiç?
5: Apollo, Amerikan tarihinin en önemli gününde beyaz bir adama karşı dövüşecek olman tesadüf mü?
3: Bilmem. Onun aynı gün siyah biriyle dövüşecek olması tesadüf mü?
6: Devam et, gerçeği söyle kardeşim.
5: Apollo, rakibin hakkında ne düşünüyorsun?
3: Ne mi düşünüyorum?
5: Evet.
3: Buraya gel Rak. İşte Rak. İtalyan asıllısın değil mi?
7: Evet öyleyim.
6: Peki bunun anlamı ne?
3: Eğer dövüşemiyorsa... İyi yemek pişir.
8: Bana bir iyilik yap ve onun ciğerini sök.
0: Boş ver.
9: Hadi. Bir soru daha.
4: Rocky, Apollo Creed'le dövüşmeye nasıl cesaret ettin?
7: Creed en iyisi. Ben de elimden geleni yapacağım tabii.
6: Söylesene Rocky, aramızda kalacak. İtalyan aygırı adını nasıl aldın?
7: 8 yıl önce yemek yerken uydurmuştum bunu.
4: Rocky, bu işten 150 bin dolar alacaksın. Buna ne diyorsun?
6: Sanırız yorum yapmayacaksın evet. Rocky. Pekala.
4: Pekala.
6: Anladığım kadarıyla Rocky, yorum yapmıyor.
7: Arkadaşıma selam göndermek istiyorum.
4: Aa, tabii elbette.
7: Hey Adrian, benim Rocky. Şuna bak. Bunlara inanabiliyor musun? Önümde mikrofonlar
10: çok
7: var.
10: Çok yakışıklısın.
4: Pekala Rocky, bize
7: sözümü
4: o kadar
7: kesmesene.
4: Yeter.
7: Hala konuşuyordum.
6: Teşekkür ederiz Rocky.
8: Seni aptal gibi göstermesine kızmadın mı? Maç kafasını kırardın. Bunlar ucuz numaralı.
0: Beni ilgilendirmiyor.
8: Dinle Rak. Sanırım sana yardım etmesi için birine ihtiyacın olacak.
0: Ne yardımı?
8: Temiz bir hayat sürmen için.
0: Sorun yok, böyle iyiyim.
8: Seni çalıştıracak biri gerekiyor. Havlu tutacak, ayak işlerini yapacak. Adamlara ihtiyacın olacak.
0: Dün beni hiç kimse önemsemiyordu. Sanırım şimdi de tek başıma çalışacağım.
8: Etrafında yardım edecek iyi adamlar yoksa fazla şansın olmaz.
10: Einstein sınıfta kalmış iki kez.
8: Ciddi misin?
10: Evet. Beethoven sağırmış. Helen Keller körmüş. Bence Rocky'nin şansı var. Sana içecek getireyim mi?
8: Pekala. Bir anlaşma yapalım mı? Hayatımdan uzak dur.
10: Ne yaptım ki?
0: Hiçbir şey.
10: Ben bir şey mi söyledim?
0: Hayır, bir şey söylemedin.
8: Evet, hiçbir şey söylemedim. Hem de hiç.
0: Ben gideyim.
10: Aa, tamam.
8: Kahrolası yemek nerede? Baş ver yemeği. Evde içecek hiçbir şey kalmamış. Çıkmışken içecek bir şeyler al, tamam mı?
0: Adını televizyonda duymak hoşuna gitti mi?
10: Çok şaşırdım. Bunu neden yaptın?
0: Dalga geçiyorsun değil mi?
10: Kesinlikle. Ne zaman geleceksin?
0: Saat 7 gibi. Hey,

0: için onlardan para aldın mı?
1: Birkaç dolar biriktirmiştim.
0: Birkaç dolar mı? Eldiveninin içine koy.
1: Bu da ne?
0: 500 dolar, parayı düşünme sen. Bugüne kadar şanssızdın Rak. Ama şans meleği artık köşende olabilir. Ne dersin?
1: Kim bilir? Belki. Para için teşekkürler Tanrı.
0: Sorun değil, kafanı takma. Görüşürüz. Dur bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Artık eğitimdesin ha? Hadi.
1: Tamam. Hey Tony.
0: Evet.
1: Maça gelecek misin?
0: Ring kenarındayım.
1: Görüşürüz.

0: Hey! Televizyonda söylenenler umurumda değil demiştim ya.
1: Evet.
0: Umurumda.
2: Dinle, seni buraya getirmemin nedeni belli. Sen masrafları

0: Evet.
1: Ne haber evlat? Işığını gördüm, gelebilir miyim?
2: Tabii elbet.
1: Güzel. Hey, evin fena değilmiş. Her neyse, sana bir şey söylemeye geldim. Başına gelen şey gerçekten büyük bir şans.
2: Gerçekten öyle, haklısın.
1: Bence de diğer boksörlere bak. İyi dövüşçüler, renkliler, kariyerleri çok iyi. Bu yolda canlarını dişlerine takıyorlar ama sen ünvan fırsatı yakaladın.
2: Kesinlikle büyük şans.
1: Evet, bence de. Oturabilir miyim? Evet. Bunlar da ne böyle?
2: Evcil kaplumbağalar. Üsttekinin adı Kaf, diğeri de Link. Mermerde dinlenirler.
1: Öyle mi? Güzel çorbası olur. Her neyse. Bak, seni uyarmaya geldim. Ünvan için yakaladığın bu fırsat konusunda dikkatli olmalısın. Çünkü İncil'de yazdığı gibi ikinci bir şansın olmayacak.
2: Evet, haklısın.
1: Demek bunu düşündün. İhtiyacın olan şey iyi bir menajer. Bir menajer, dinle beni. Biliyorum, çünkü 50 yıldır bu işlerin içindeyim. 50 yıl, tanrım, kimler, neler gördüm, neler yaptım biliyor musun?
2: Ne?
1: Başımdan her şey geçti. Sen beni Gene Russell'ı ringin dışına fırlattığım zaman görmeliydin. Tek yumrukla uçuverdi. 14 Eylül 1923. O gece Firpo'da Dempsey ringin dışına attı. Aynı gece oldu ama herkes kimi tanıdı?
2: Dempsey.
1: Peki neden sence?
2: Çünkü o şampiyondu.
1: Hayır. Çünkü bir menajeri vardı. Benimse hiçbir şeyim yoktu. Sana bir şey göstereceğim. Yüzüme bak. Sol göz kapağımın üstünde 21 dikiş var. 34 tane de sağ tarafta. Ayrıca burnum maçlarda 17 kez kırıldı. Son maçta denizci Mike'la dövüşüyordum. Şurada maçla ilgili bir haber olacaktı. Güzel maçtı. Okusana. Neyse, önemli değil. Kulağımdaki sağlık da o maçtan kaldı zaten. Ah, Rocky Marciano. Biliyor musun? Bana biraz onu hatırlatıyorsun.
2: Böyle mi düşünüyorsun?
1: Kesinlikle. Onun gibi hareket ediyorsun ve onun gibi yüreklisin.
2: Öyleyim ama hala dolabım yok, değil mi Mick?
1: Ah, her neyse. Bu işe başladığımda evlat, bekle biraz. Dövüşten önce şu zıkkımı içmemen gerekiyor. Senin için hiç iyi değil. Tabii bu benim fikrim. Neyse, bu işlere başladığımda bizim gibileri köpekler gibi eğitirlerdi. 10 dolar için birinin boğazını parçalardın. Ama hiç menajerim olmadı. Bir seferinde dövüştüğüm senseni tam buraya çivi sapladı.
2: Elinde miymiş?
1: Eldivenin içindeymiş. Yumruklarıyla yüzümde bir sürü delik açtı. Tükürüğüm yanaklarından sıçrıyordu. Düşünebiliyor musun? Gençken neye benzediğimi anlatırken bir şeye bakmanı istiyorum. Şuna bir göz at. O adamlar beni dövmeden önce böyle biriydim.
2: Yakışıklıymışsın.
1: Evet.
2: Ama iyi poz verememişsin.
1: Dövüştüğüm günlerde, o günlerde hiç menajerim olmadı. Benim sorunum buydu işte. Her şeyi burada biriktirdim. Sana vermek istiyorum. Seninle ilgilenmek istiyorum. Başıma gelen terslikler senin başına da gelmesini istiyorum. Anladın mı?
2: Dövüş ayarlandı.
1: Beni dinle. Menajerin olmak istiyorum. Beni dinliyor musun?
2: Maç ayarlandı. Menajere ihtiyacım yok.
1: Sana vereceklerimi satın alamazsın evlat. Bende acı var. Tecrübe var.
2: Bende de acılar ve tecrübe var.
1: Beni dinle evlat. Ben...
2: Sen dinlemek.
1: Evet.
2: Bak, 10 yıl önce yardımına ihtiyacım vardı ama evet, bana yardım etmedin, umursamadın.
1: Yardım isteseydin. Yardıma ihtiyacım vardı da neden söylemedin, neden yardım istemedin?
3: Söyledim ama duymak istemedin.
1: Dinle. Ben artık 76 yaşındayım. Ve lanet olsun. Şapkam nerede?

Gelmen uzun sürdü. 10 yıldır evime gelmedin. Ne oldu, evi beğenmedin mi yoksa? Evim kokuyor mu? Doğru, kokuyor. Senden iyilik filan istemedim. Bana bunları söyleme. Gençliğinden bahsettin. Peki ya benim gençliğim Mick? En azından gençliğini yaşadın sen. Ben yaşamadım. Hiçbir şeyim olmadı. Bacakları kırılır, her şeye devam eder. Adam maç istedi. Çok önemliymiş. Dövüşmek ister miyim? Evet, maça çıkacağım. Gideceğim ve o maçta dövüşeceğim. Dayak yiyeceğim. Dayak yiyeceğim, evet. Ringin kenarından izlemek ister misin? Ha? Orada yardım etmek ister misin? Yüzümün nasıl dağıldığını görmek ister misin? Ama bir işe yaramaz. Hem de hiç. Şampiyonla dövüş diyorlar. Evet, dövüşeceğim. Yüzümü dağıtmasına izin vereceğim. Buraya geldin. Yanıma taşınmak ister misin? Hadi gel, güzel evdir. Ciddiyim. Gel taşın. Ama kokuyor. Burada her yer kokuyor. Yardım etmek mi istiyorsun? Tamam, yardım et. Hadi. Hadi yardım et. Burada bekliyorum seni.

0: Eksi 2 derece. Hava tahminine birazdan tekrar bakacağız. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Arabamda deri koltuklar var. Bu sabah koltuğa oturunca bir anda oh dedim. Düşünüyorum da. Ben ayaktaysam, Delaware Valley'de herkes ayakta olmalı. Ne dersiniz? Sabahı gördüğünde başka ne yapacaksınız?
1: Alo.
0: Günaydın Bayan Kramer, WEBG, Philadelphia'dan Don Cannon. Bu sabah
1: anlamadım.
0: Nasıl? Bayan Kramer.
1: Ne var? Sabahın köründe beni aramaya nasıl cesaret edersiniz? Hoşçakalın.

Müzakirine sarılmam gerekiyor. Hava -2 derece. Dışarısı buz gibi. Bunu hak ettik. Son birkaç haftadır çok şanslıydık. Bugün en yüksek sıcaklık yaklaşık 14 derece olacak. Akşam yine -7 dereceyi göreceğiz.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabalı arabam.com'a
2: değerinde trimsat. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Pensilvanya Mezbaha Derneği.
1: Hadi ama. Burası berbat kokuyor, farkında mısın?
2: Evet, biliyorum.
1: Hepsini sen mi kestin?
2: Hayır, sokağın karşısındakiler.
1: Burası hayvan morguna benziyor.
2: Burası soğuk değil mi?
1: Evet. Bunları kim öldürdü?
3: Delirdin mi Poli?
4: Bay Gazo'ya borcunu ödemeyenleri buraya asıyorlar.
1: Ya, Gazo'nun iyi biri olduğunu biliyorsun.
4: Sakin ol. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Bu yüzden ona benden bahsetmeni istedim. Bu kokulu yerden kurtulmak istiyorum.
1: Kendine bir iyilik yap ve işine devam et. Daha iyi kazanırsın. Burada kar yağıyor mu?
4: Kız kardeşimle işler iyi gidiyor mu?
1: Sence?
4: Memnun değilim Rock. Anlat bakalım ha.
1: Ne anlatayım?
4: Olay ne? Neler oluyor? Ondan hoşlanıyor musun?
1: Tabii ki hoşlanıyorum.
4: Anlamıyorum. Nesi çekici geliyor?
1: Bilmem. Boşluklarımı dolduruyor.
4: Boşluklar mı?
1: Evet öyle. İkimizin de boşlukları var. Birbirimizinkileri dolduruyoruz. Hı.
4: Birlikte oluyor musunuz?
1: Hey. Hey, kardeşin hakkında böyle sorular sorma.
4: Birlikte oluyor musunuz?
1: İşte bu yüzden seni Gazo'ya götürmüyorum Poli. Koca bir ağzın var ve de çok konuşuyorsun. Burası soğudu, eve gidiyorum ben.
4: Soğuk mu? Burası kokuyor. Sen de kokuyorsun.

Kaburgaları kırıyorsun.

0: Dereceyi yükselttim.
1: Teşekkür ederim. Aslında kardeşin iyi biri ama bazen şartları zorluyor.
0: Masaj yapayım mı?
1: Yok yok, çok ağrıyor ama şurada biraz otursam
0: yeter. Emin misin?
1: Evet, eminim. Dur, yapma yapma, yaramazlık yok ama. Yorgunum. Edrin, çok ciddiyim. Maç öncesinde böyle şeyler yok. Gücümü korumalıyım.
0: Sen ciddiysin.
1: Evet, ciddiyim.
0: Emin misin?
1: Evet, eminim. Neden gidip eti pişirmiyorsun?
0: Tamam, ben eti hazırlayayım.

0: Bak.
1: Sorun değil.
0: Özür dilerim. Hey. Gel buraya. Sokul.

0: Sağ, sol, sağ, sol. Aşağı çalış. Aşağı çalış. Karaciğerine doğru. Böyle devam et. Evet, dizlerini kullan. Ağırlığını dizine ver. Dizinden güç al. Dizinden yükle. Devam et.
1: Sana dur diyorum. Beni deli ediyorsun. Dengen yok. Hadi, aptal işte gibisin. Böyle.
2: Gel buraya, şunu deneyelim. Şu ipi al, iki bileğine de bağla, tamam mı?
3: Ayaklarım hiçbir zaman iyi olmadı.
1: Nasıl olsun, dengen yok ki. Marsiano gibisin. Onda da aynı sorun vardı ve işi bu ip çözdü. İpi koparmadan hareket edip yumruk atabilirsen dengeni bulursun. Tehlikeli biri olursun. Tehlikeli, anladın mı?
3: Anladım.
0: İyi gidiyorsun Rock.
3: Sağ ol.
0: İşte böyle, aşağıdan, aşağıdan, evet aşağıdan.
4: Hey Rock, bir imza ver.
1: Defolun buradan. İş yaparken beni bir daha asla rahatsız etmeyin. Hadi ikileyin bakayım, ikileyin.
2: Dinle evlat. O kızdan da uzak duracaksın. Kadınlar bacakları zayıflatır.
3: Evet ama o kızdan hoşlanıyorum ben.
1: O zaman o çalıştırsın.
3: Tamam, kimseyle takılmak yok.
2: Tamam, vurmaya başla.
3: Demek kadınlar bacakları zayıflatır ha?
5: Merhaba Rocky.
4: Merhaba Rocky.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Muhteşem görünüyorsun.
4: Ciddi misin?
3: Evet evet. Harikasın. Bu halinde çok can yakarsın. Caddede böyle yürürsen trafiği tıkayacağına eminim.
4: Sana bir sürprizim var.
3: Neymiş? Ey putkuz, ey putkuz, bir öpücük ver bana. Gel buraya, gel, gel.
4: Koşarken arkadaşlık eder.
3: Gel de yeni ailenle tanış. Sahibi geri istemez değil mi ha?
4: İstiyorsan artık senin.
3: İstemez olur muyum? Peki bu köpek ne yer?
4: Genellikle küçük kaplumbağaları.
3: Gel bakalım putkuz.

0: Ne oldu Butkus ha? Bu kimin arabası? Gel bakalım.
1: Bir telefonla ünlü biri olacaksın. Kendini göstermen gerekiyor.
0: Şunu üstüme üfleme Poli.
1: Büyük an geldi. Bu işleri bilirim.
0: Bak ben anlamıyorum. Biraz. Tamam. Bu adamlar benden ne istiyor Poli?
1: Çalışırken seyredecekler.
0: Söylesene derdin ne senin? Bu özel bir şey.
1: Sana iyilik
0: Hayır,
1: yapıyorum.
0: Hayır, beni rezil edeceksin. Herkesin, hatta kardeşinin önünde utandıracaksın. Şunu da kulağına sok ve bir daha böyle bir şey yapma. Bunu bana önceden haber vermen gerekirdi, tamam mı? Bir daha sakın yapma.
1: Kız kardeşim senden çok hoşlanıyor.
0: Bu yüzden bir gün elimde kalacaksın
1: Hadi
0: benim.
1: Hadi bebeğim. Hadi gidelim.
0: Bebeğim mi?
1: Karşınızda yeni ağır siklet şampiyonu Rocky Balboa.
2: Geliyorum. Rocky Balboa, seninle kısa bir röportaj yapmak istiyoruz.
1: Ben ne olacağım?
2: Sen de kimsin?
1: Evet, sorumlusu.
2: Güzel, geride dur. Dinle, sakin olmanı istiyorum, rahatla. Bu değişik yöntemle ilgili birkaç soru sormak istiyoruz. Seni merak eden insanlara bunu anlatacaksın. Nasıl başladığını bilmek isterler. Böyle şeyler her zaman olmuyor. Hazır mısın Jimmy? Rocky, şimdi bu tarafa dön.
0: Ucuz numaralar yapmayın yeter.
2: Asla yapmam, sakin ol Rocky. Bugün ağır siklet dünya şampiyonluğu adayı Rocky Balboa ile birlikteyiz.
3: Hey, buraya gelme sebebimiz... Şuradaki ahmak görüntüye giriyor.
2: Tekrar deneyelim Rocky. Ağır siklet dünya şampiyonu adayı Rocky Balboa ile birlikteyiz. Evet, sıradan, buraya Balboa'nın bu soğuk hava deposundaki ilginç antrenmanını görmek için geldik. Için bir dakika sonra size bu işi nasıl yaptığını gösterecek. Yani, söylesene Rocky, et dolabında çalışmaya nasıl başladın?
4: Arkadaşım, yani şuradaki adam bir gün beni içeri aldı. Ete vurdum ve hoşuma gitti. Maça çıkacağım için de sahibi bir şey demiyor.
2: Bu bilinen bir yöntem mi? Boksörler çiğ et yumruklar mı?
4: Hayır, galiba ben buldum.
2: Bize biraz gösterir misin?
5: Kenarında elbette. Ayırmayı unutma. Berberimin de gelmesini sağla. Geleceğinden emin ol. Kapalı devre reklamların ne kadar ajanslara gidecek ha?
6: 300 bin.
5: 450 olsun. Valinin evine de 200 gül yolla. Ve gazeteler için resim al, tamam mı?
7: Midwest'te 15 spor reklamı var. Ama paranı Kanada reklamlarına harcarsan daha iyi.
8: Toronto'da dostlarım var. Onlar sayesinde vergi indirimi alabilirsin.
5: Senin dostlarını seviyorum.
9: Hey şampiyon. Dövüşeceğin adam televizyona çıkmış. İşi ciddiye alıyor gibi.
5: Evet evet, ben de öyle. Hey Shirley, kahve alabilir miyiz?
10: Aa, elbette Bay Creed, hemen getiriyorum.
5: Bu dövüşten sonra emekli olup imparatorluk kuracağım.
7: Arena'nın yayın hakkı ve brüt kira gelirine 400 görevli de dahil.
5: Evet, bu işten zengin olacağız.
2: Ben Diana Lewis, et deposunda solak boksör Rocky Balboa ile birlikteydik.
11: Muhabirleri o mu çağırdı?
4: Evet, antrenmanlara başladım.
11: Ona kızma, yardım etmeye çalışıyor.
4: Kızmadım Edrin. Ama gazeteciler oradayken kendimi veremiyorum. Ucuz numaralar yapıyorlar. Poli biliyor. Poli beni iş için sıkıştırıp duruyor. Ama boks hakkında hiçbir şeyi bilmiyor.
11: Onunla konuşacak mısın?
4: Ne diyeceğim? Benden ne istiyor bilmiyorum ki.
1: Senden bir şey istemiyorum. Senden de bir şey istemiyorum. Burası hayır kurumu değil. Hemen çık evimden.
11: Sadece senin evin değil.
1: Artık arkadaşım değil. Sana çık evimden dedim.
11: Onunla böyle konuşma.
1: İkiniz de çıkın evimden.
4: Poli. Dışarısı soğuk dostum.
1: Ona bulaşmanı istemiyorum. Seni bu serseriyle takıl diye büyütmedim. Ne oldu ha? Hadi vurmak mı istiyorsun? Vur hadi. İki kolunu da kırarım. Demek gazoyla çalışmak için yeterli değil. Püh. Al sana gazo. Artık öne açık büyük bir boksörsün ve hiçbir şey koklatmıyorsun. Her sabah gidip sana et aldım. Hatta sana kardeşime bile verdim.
12: Ancak pislikler böyle konuşur.
1: Pislik o pislik senin için çalıştı. Zavallının tekiyim. Senin yüzünden evlenmedim. Kendi başına yaşayamıyorsun. İkinizi ben bir araya getirdim. Bunu unutmayın. Bana borçlusunuz. Bana borçlusun.
12: Sana ne borçluyum?
1: Bana iyi davranman gerekiyordu.
12: Sana ne borçluyum Poli? Sana ne borcum var? Sana iyi davrandım. Yemek pişirdim, temizlik yaptım, kirlilerini yıkadım. Asıl ben sana baktım Poli. Sana bir şey borçlu değilim. Bana sürekli ezik biriymişim gibi davrandın. Ama ben ezik değilim.
1: Artık işim bitti.
12: Ne? Ne demek?
1: Sen makine değilsin. Seni kullanmasına izin verdin. Artık o depoda çalışamam.

0: Ev arkadaşı ister misin?
1: Kesinlikle.
2: Egera, dünyanın bir numarasının karşısına o ringe çıktığında hazır olacaksın. Değil mi evlat? Neden mi? Çünkü seni hazırlamak için tam 50 yıl bekledim. Çıkacaksın çivi gibi evlat. Ne demişler? Yıldırımı yutup gök gibi gürleyeceksin. Ringe çıktığında çok tehlikeli bir adam olacaksın.
3: Merhaba Mickey.
2: Merhaba. Rock. İlk yardımcımızla tanışmanı istiyorum. El Salvani. Gözüne bir bak.
1: Ne durumda El?
2: Şimdi söyler.
3: Fena değil, kaplan gibi.
1: Sen de fena değilsin.
3: Merak etme, iyi gideceğim.
1: Üstüne rahat bir şey giy.
2: Hadi git tamam. De duşunu al evlat, hadi.
1: Tamam, yarın görüşürüz.
2: Tamam. Evet, anlat bakalım El. Whitmore'a sen kazandırdın değil mi?
3: Beni bu yüzden çağırdın.
2: Bak, burada bir şampiyon var. Bir şansı olabilir. Onu gibi saldıran birini görmemişsindir. Destek olursan kazanabiliriz.
4: Hey Rock, biraz konuşabilir miyiz?
1: Evet, konuşabilirsin. Dinliyorum.
4: Adından para kazanmanın bir yolunu buldum.
1: Adımdan mı? Nasıl olacakmış?
4: Reklamla. O işleri iyi bilirim.
1: Sen ne anlarsın reklamcılıktan? Adımla para kazanabiliyorsan kazan. Ben duş alacağım. Şunları çıkarmama yardım et.
4: Elbette. Elbette.

0: is with me.
1: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
10: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Budur.

0: Fisti.
1: Yeni Fisti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Rocky, seni buraya hangi rüzgar attı?
1: Bay Jorgens, poster yanlış.
0: Nasıl yanlış?
1: Beyaz üstüne kırmızı çizgili şort giyeceğim.
0: Öyle olsa da fark etmez, değil mi? Sonuçta harika bir gösteri olacak. Biraz dinlenmeye çalış evlat. İyi geceler.

0: Yapamam.
1: Ne?
0: Onu yenemem.
1: Apollo'yu mu?
0: Evet. Biraz yürüdüm ve düşündüm. Kiminle uğraşıyorum? Adamın liginde bile değilim.
1: Ne yapacağız?
0: Bilmiyorum.
1: Çok çalıştın.
0: Evet ama fark etmez. Önceden de bir hiçtim.
1: Böyle konuşma.
0: Yapma Adrian. Bu doğru. Ben bir hiçim. Aslında bunun da önemi yok. Düşünüyorum da... Dövüşü kaybetsem de bir şey fark etmeyecek. Kafamı patlatsa da sonuç değişmeyecek. Sadece maçı bitirmek istiyorum. Kimse ona 15 round dayanamadı. Bunu başarabilirsem, gong çaldığında ayakta kalırsam eğer... Hayatım boyunca ilk kez sokak serserisi olmadığımı anlayacağım.

0: Vakit geldi evlat, gidelim.
1: Burada bekleyeceğim.
2: Ben beklesem sen dövüşsen nasıl olur? Bugün çok güzel göründüğünü biliyor musun? Hı? Neyse artık gideyim. Şehri terk etmezsin değil mi? Şans dile ihtiyacım olacak.
1: Bol şans.
2: Adrian, bu bornoz çok bol değil mi?
1: Bol şans.
2: Şehri terk etme.
3: Bu gece dostum Steve Hansen de bizimle olacak.
4: Teşekkürler Bill Baldwin. Şu anda her yerde heyecan var. Rocky Balboa.
0: Hey, sırtındaki ne senin? Boksör olacaktır, reklam panosu değil.
2: Bir arkadaş için yaptım.
0: Bundan çıkarın ne?
2: Poli 3.000 dolar aldı. Ben de bornoz aldım.
4: Bu geceki boksörlerin tarzları birbirinden farklı. Bir dergi mağara adamına karşı şövalye dedi. Tezahüratlara bakılırsa boksörlerden biri geliyor Bill. Birazdan hangisi olduğunu anlayacağım.
5: Rocky! Kız arkadaşıma bak. Bana 200 dolara
1: mal oldu. Nasılsın?
2: Gitmeliyim, dövüşeceğim. Biraz bol.
0: Yere!
4: Baştan sona kül kedisi masalı gibi. Dünyanın her yerinden insanların hayallerini süslüyor.
1: Seni seviyoruz Rocky.
6: Hey şampiyon.
2: Çin teşekkür ederim sana.
4: Sağ ol. Kariyerinde 38'i nakavtta 44 zafer var. 20 kez de kaybetmiş.
3: Ne kadar dayanabileceğini merak ediyorum. Bu cesaret ve yetenekli 3 round dayanır mı? Las Vegas bahisçileri hayır diyor.
4: Rocky Balboa şimdi ringe çıkıyor.
3: İtalyan aygırının bornozunda et reklamı var. Gördün mü? Shamrock et şirketi.
4: Shamrock et şirketi. Tezahürat giderek yükseliyor. Bu ses insanı sağır edebilir. Bana doğru gördüğümü söyle.
3: Galiba Apollo geliyor.
4: Bu dünya ağır sıklet şampiyonu Apollo Creed mi?
3: Bir tekne de üstünde süsürüyor ve George Washington kılığına girmiş.
4: Kesinlikle öyle. Şu şapkaya bak. Kafasındakini gördün mü?
3: Evet, doğrulandı. Gelen dünya şampiyonu Apollo Creed ve George Washington'u canlandırıyor.
4: Paraları savuruyor.
3: George Washington'ın dolar savurmasını konuşmuştuk, hatırladın.
4: Evet ama havaya para savrulan günler çoktan geçti bile.
3: Şuraya bakın, şapka çıktı, beyaz peruk çıktı.
4: Evet, artık sıra geldi bornozuna.
6: Hepinizi istiyorum.
3: Kalabalık bu gösteriye bayıldı. Şuraya bakın.
4: İşte dünya ağır sıklet şampiyonu. Apollo Creed sizin için George Washington gibi giyinmiş.
6: Hepinizi istiyorum. Hadi İtalyan aygırı.
4: Ha, işte bornozunu da çıkarıyor. Şuna bak.
3: Sam amca gibi parmağıyla işaret.
4: Bu özel günde gerçekten harika bir giriş yaptı.
2: Bayrak gibi dalgalanıyor.
6: Seni istiyorum. Seni.
2: Bana mı söylüyor?
0: Konuşuyor işte.
2: Bana mı söylüyor?
0: Bırak istediği
6: seni
0: kadar konuşsun.
6: İstiyorum. Aygırı istiyorum.
4: Aygırı istiyorum diyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin her yerinde Sam amcanın bir resmi vardı. Parmağıyla gösterirdi. Orduya katılmaları için gençlere seslenirdi. Afişte seni istiyorum yazardı. Sanırım onu taklit ediyor. Creed gerçekten çok heyecanlı ve hevesli.
6: Hadi.
2: Bornozu servete mal oldu.
7: Hanımlar, beyler. İyi akşamlar ve hepinize mutlu yıllar. Philadelphia'ya hoş geldiniz.
4: Aklınıza gelen herkes bu gece burada.
7: Bu gece bizimle burada olan politikacıları, gösteri ve spor dünyasından ünlüleri tanıtmaya vaktimiz yok. Onun yerine boks tarihinin efsanelerinden birini takdim etmek istiyorum. Öyle bir sporcu ki ringin içinde ve dışında şampiyon. Karşınızda Philadelphia'lı Smoking Joe ya da diğer adıyla sevgili Joe Frazier.
8: Nasılsın dostum?
2: İyiyim. Ya sen?
8: Canını fazla yakma, tamam mı? Yavaş
2: ol. Elimden geleni yaparım.
3: Bir boksör olarak kariyerinde en
9: önemli andı. Merhaba Duke, nasılsın?
3: Şimdi de şampiyonla konuşacağım.
10: Merhaba Joe.
8: Beni uzun zaman atlattın.
10: Sıra sende Joe. Sıra sende Joe.
8: Ne zaman
10: sonra
8: istersen.
10: Kaçamazsın. Kaçamayacaksın.
2: Galiba arkadaşlar.
8: Geldiğin için sağ ol.
6: Joe Frazier.
10: Seni
4: dünyanın her yerinden gelen boks severler yerlerini aldı. Maç başlamak üzere.
7: Ve işte herkesin beklediği an. Sol tarafında ağır siklet şampiyonluğu adayı,
9: beyaz şortlu, 90 kilo ağırlığında Philadelphia'nın gururu ve favorisi,
7: İtalyan aygırı Rocky Balboa. Sağ tarafında ise kırmızı, beyaz ve mavi renklerdeki şortuyla 95 kilo ağırlığında 46 maçtır hiçbir şekilde yenilgi yüzü görmemiş, felaketlerin ustası lakabıyla tartışmasız dünya ağır siklet şampiyonu Apollo Creed.
10: Seni istiyorum, seni de, seni de, seni de. En serseri. Seni de
11: İkiniz
10: istiyorum.
11: De bu şehirde dövüştünüz, kuralları biliyorsunuz. Belden aşağı vurmak, ısırmak, kafa atmak yok. Şimdi el sıkışın ve maça başlayın.
10: Kaldır elini istersen.
11: Şimdi köşelerinize.
10: Hadi, hadi, hadi.
4: Maç öncesi küçük bir gösteri yapıyorlar. Rocky yine de dikkatli davranıyor.
3: Buradan gördüğümüz kadarıyla üstesinden geliyor ve sakin. Apollo'nun şapkası çıkıyor.
4: Saçına bu kadar düşkün bir boksör görmemiştim. İlk round için gong çaldı. Boksörler ringin ortasına doğru ilerleyip birbirlerine bakıyorlar. Heyecan başladı. Şampiyon Creed ünlü sol yumruklarından birini atıyor. Doğruca kafaya. Şampiyon yavaş yavaş rakibine yaklaşıyor. Rocky'nin şampiyonun yumruklarını yüzüyle engellemekten başka şansı yok ki. İlk round için gong çaldı. Boksörler ringin ortasına doğru ilerleyip birbirlerine bakıyorlar. Heyecan başladı. Şampiyon Creed ünlü sol yumruklarından birini atıyor. Doğruca kafa.

0: rakibini zorluyor ve onu harekete geçirmeye çalışıyor.
1: Hadi, hadi.
0: Creed bu adamı yola getirmeye kararlı.
2: Gördün mü onu böyle kaçırdı?
0: Şampiyon şimdi peşinde.
2: Creed etrafta dans etmeye başladı. İşte bak görüyorsun.
0: Creed yeri öpüyor.
2: İşte buna inanamıyorum. Şampiyon yerde. Creed yerde. Bu ne sürpriz? Şuna bakın. Şampiyon ilk kez yere yıkılıyor.
3: 5, 6, 7, 8.
2: İyi görünüyor. Etrafına bakıyor.
4: Aferin Rock. Kaburgalara çalış. Bitir şunun işini Rock.
0: Rocky geri geliyor. Kırmızı görmüş boğa gibi. Kazanmayı gerçekten istiyor. Apollo şaşırmış durumda. Tamam, şampiyon geri dönüyor. Hızla ilerliyor ve Rocky'yi köşeye sıkıştırıyor.
2: Bir sağ, bir sol, bir sağda. Rocky'nin yüzüne çalışıyor. İşte tanıdığımız Apollo.
3: Ayrılın.
0: Şampiyon Rocky'yi çağırıyor. Yakalayıp daha çok vuracak. Sol.
2: Çok güzel.
0: Bir sol daha. Rocky gerçekten sarsıldı. Olamaz. Rocky hata geçti. Sol sağ, sol sağ. Rocky onu iple
3: ayrılın
0: dayadı.
3: Dedim size.
2: Hakem onları ayırıyor. Birbirlerine girdiler ve ayrılmıyorlar.
0: Hadi. İnanılmaz bir dayanıklılık. Şampiyon karşısında kesinlikle böyle bir güç beklemiyordu.
2: Haklısın, beklemiyordu ama şampiyonun yani Apollo'nun yeteneği ortada.
0: Apollo yükleniyor. Rocky iplere doğru gitmeye başladı. Şampiyondan sert bir direk geliyor. Rocky iplere yakıştı. Gong çalıyor. Onu köşesine geri gönderiyorlar. Rocky yolunu zor buluyor.
5: Hadi köşene geç hadi.
6: Sonunda burnu kırıldı.
7: Nasıl görünüyor?
6: Eskisine daha iyi.
5: Oyun oynamayı bırak direkt bir. Geri kaç tamam mı?
6: Burgalara çalış. Nefes almasına izin verme onun.
7: Adam müthiş.
5: Gösteri olduğunu bilmiyor. Gerçek maç sanıyor. İşini bitir ve eve dönelim.
8: Tamam. Vücuda yoğunlar. Sağına yüklen. Hadi.
0: Başlıyor. İkinci round. Creed üçüncü roundda yenerim demişti. Creed ilk roundda yere yıkıldı ama sonunda kendini
2: şimdi
0: buldu.
2: Şimdi çalışıyor.
0: Keskin bir sol ardından sıkı bir sağ. Hızla devam ediyor ve Rocky yine köşeye götürüyor. Rocky yeniden köşede. Sol sağ yumruklar köşeye sıkıştırdı ve yumrukları indiriyor.
2: Balboa kötü dayak yemeye başladı.
0: Onu kum torbası gibi dövüyor.
2: Onu ayakta tutan ne?
7: Bak bak, bu gösteri dövüşü. Israr edersen deviririm. Elinden geleni yap. Hadi.
2: Daha hadi. Çok istiyor. Televizyonlarınızın başındakiler gerçek bir savaş izliyorsunuz.
0: Balboa karşılık vermeye çalışıyor. Tanrım, müthiş bir sol kroşe. Şampiyon kendini kurtarmaya çalışıyor ama başaramıyor.
2: Üst üste sağ ve sol yumruklar alıyor.
0: Hakem araya girecek.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Doritos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.

0: Rocky şampiyonun yüzüne üst üste yumruklar indirmeye başladı. Evet, dolanıyor ama Rocky devam etmek istiyor. Şuna bakın. Evet, hakem araya girdi. Ayırmaya çalışıyorlar. Ayrıldılar.
1: Zorlu bir maç olacak.
0: Sıkı bir sağ-sol kombinasyonu. Onu ayakta tutan şey ne bilmiyorum Bill. Kendini korumak için eldivenlerini bile kaldırmıyor. Arka arkaya kombinasyonlar. Hala nasıl dayandığını anlayamıyorum Bill. Apollo Rocky'yi darmadağın etti. Rocky sallanıyor.
2: Hadi Rocky. Hadi yapabilirsin. Kalk. Kalk Rocky. Kalk dostum.
3: Yerde kal. Hadi. Kalkma, yerde kal.
0: Hadi Apollo Rocky. Kolları havada dans ediyor.
2: Hadi. Kalk. Kalk dostum. Kalk. Kalk. Hadi Rocky. Lütfen dostum.
4: 5.
2: Bundan fazlasısın Rocky. Hadi.
4: 6. 7. 8. 9.
2: İşte bu Rock.
5: Tamam.
2: Hadi.
5: Gel hadi.
0: Apollo buna inanamıyor.
5: Evet.
0: Şampiyon sağ kaburgalarına sağlam bir sol yumruk yedi. Durumu iyi görünmüyor.
4: İyi misin şampiyon?
5: Tamam, iyiyim. İyi. Hiçbir şey göremiyorum. Gözümü aç. Kes şunu.
3: Bunu yapmak istemiyorum.
5: Kes şunu. Kes.
3: İşte bu hiç hoşuma gitmedi.
6: Bak, iç kanamam. Maçı durduracağım, tamam mı?
5: Maçı durdurmayacaksın dostum. Durdursan öldür. Onu yenebilirim, biliyorum. Ağzını ver.
7: Beni dinle Rock. Sol yumruğunla karaciğerine çalış. Alttan vurup nefesini kes. Sana yaklaşmasına izin verme. Kombine yumruklarla devam et. Hadi.
0: Gong çaldı. 15. ve son round başlıyor.
1: 15. ve son round. İkisi de büyük bir savaşta gibi görünüyor Stu.
5: Gel bakalım.
0: Şampiyon yeniden zorlanmaya başladı. Bu arada sağ tarafını ve kaburgalarını koruduğu açıkça belli oluyor. Olamaz. Rocky'den sert bir sol ve sağ. Ağzından gelen kana bakın. Şampiyon kan tükürmeye başladı. Rocky'den muazzam bir sağ yumruk. Rocky seriye aldı sanki. Devam ediyor. Vuruyor. Hala vuruyor. Kalabalığın sesini dinleyin. Kaburgalara bir sol, bir sağ. En sonunda yumruğu çenesine indirdi. Şampiyonu iplere dayadı.
5: Asla rövanş olmayacak. İstemiyorum.
8: Rocky, zoru başardın ve 15 round dayandın. Nasılsın?
5: Çok iyiyim.
8: 15. roundda gong çalınca ne hissettin? Round sonuna geldiğinde neler düşündün? Bize anlatabilir misin lütfen?
9: Rocky!
0: Hanımlar, beyler!
9: Rocky!
0: Lütfen dikkatle dinleyin!
9: Rocky!
0: Az önce izlediğiniz maçta boks tarihinde görülmüş en büyük cesaret ve dayanma gücüne hep birlikte tanık olmuş durumdayız. Bu inanılmazdı!
9: maç sonucunu oy çokluğuyla aldı. Hakemlerin kararına göre Apollo Creed 8 bu maçın galibi oluyor.
1: Yoksa ben nasıl devre maç istiyorum? Ne diyorsun?
10: Gecenizde yumruk yedim ben, görmüyorum.
7: Peki neden? Onu duydunuz sevgili
5: seyirciler. Rocky giremezsin dostum.
7: Bırak. O benim arkadaşım Rocky.
5: Arkadaşı.
7: Dikkatimi yırtıyorsun.
11: Oli.
5: Buradan gidiyoruz.
11: Oli.
9: Teşekkürler.
10: Ebrahim.
11: Rocky.
9: Bu muhteşem.
11: Seni seviyorum.
9: Olduğunuz için çok teşekkür ederim.
10: Seni seviyorum.
11: Seni seviyorum.
10: Seni seviyorum.
11: Seni seviyorum. Seni seviyorum.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Benim bankam iş bankası.
4: İş bankası Elif'le sunar.
5: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
4: Yani.
5: Sunalım.
4: Tabii. Buyurun.
5: İş cepten akıllı mı akıllı? Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları iş cepten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
4: O zaman ne diyoruz?
5: Ben isterim. İş cebim yapar.
4: Harika.
3: İş bankası.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
8: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
7: bak, televizyon hazır.
8: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
7: Kahraman!
8: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
7: Kahraman, kahraman bak televizyon hazır, uyan artık.
8: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
9: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
10: Programa davet ettim bir kerelik ve sen
9: evet.
10: Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
11: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
2: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
11: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
10: Kemik iliği yedin mi?
9: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
10: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler. Bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
11: Doğru.
10: Senin bununla yaptığınsa...
11: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyin.
9: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
11: Ketçaptan nefret ederim.
9: Neler olduğunu
11: gerek
9: bile
11: yok.
9: Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi
10: biliyorum,
9: biliyorsun
10: senin
9: dostum. Ketçap
10: etme,
9: benim olayım.
10: Sonra ketçap yemeği götürür.
11: Tamam. Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
10: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
9: Çok güzel.
11: Biraz batır.
10: Lezzetli.
9: Evet, çok iyi.
11: Bizim çeşnimiz bu.
10: Kendime not. Anladım.
11: Evet, ketçap yerine.
10: Biraz sıkıştır. Soğutucuya bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
11: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
10: Seninle bir konuşmalıyız.
9: Şef kavgası.
11: Taze patatesleri kesiyoruz.
10: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
9: Tamam.
10: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya 1 saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl
9: evet,
10: olduğunu görebilirsin değil
9: inanılmaz.
10: Mi?
9: Evet, bu inanılmaz.
10: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
11: Evet.
10: Otla beslenmiş burger
11: etim. Göğüş ve kol karışımı.
10: Olağanüstü.
11: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
9: Skopski patatesler.
11: Evet, biraz Skopski ilik.
9: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
10: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
11: Yaklaşık 225 gram.
10: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
11: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
10: Bu çok acayip olacak.
11: Evet dostum.
10: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
11: Raklet peyniri.
10: Şuna bakın.
9: Ah dostum.
10: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
9: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
10: Sadece bir şeye ihtiyacım var.
9: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
10: İçeri gizlice ketçap soktum. Daha söyleme.
9: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
10: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
9: Alabilir miyim?
10: Evet.
9: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
10: İçindeki etin zenginliği.
9: Aa, evet.
10: Bu arada ekmek de bomba
11: harika
10: gibi.
11: Harika. Glutensiz ekmek.
10: Hayır, değil.
11: Öyle.
10: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
12: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
13: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
12: Çok sulu.
14: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
15: Ekmek harika.
10: Glutensiz.
15: Vay.
10: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
15: Kesinlikle.
13: Yer burası.
10: Yo, harikaydın.
9: Beni ağırladığın için sağ ol.
10: Ne zaman istersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
11: Teşekkür ederim.
9: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
10: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedim.

0: 25 Kasım 1975 Philadelphia.
1: Sarılmayın, ayrılın, ayrılın, ayrılın. Dövüşün.
2: Kız gibi dövüşüyorsun. Hadi, bir tane. Hadi,
3: sen paramı sana
2: yedin. Paramı sen de. Oğlum ayaklarına dikkat et.
3: Hadi, hadi, hadi.
2: Hadi, hadi.
4: Çenesine çalış, devam et.
1: Ayrılın, size ayrılın diyorum. Ayrılın.
3: Hadi, hadi. Helal olsun.
2: Çok iyi. Helal olsun.
3: Helal olsun.
5: Hadi, topla kendini biraz. Dans etmeye bırak. Şuna biraz hareket göster. Aptal gibi dövüşüyorsun. Tavsiye ister misin?
6: Süper.
7: Rock, 3 round daha dayanacak gücün var mı?
6: Evet.
5: Tavsiye ister misin?
6: Ağzını
5: göster ona gülme.
1: Bir daha yaparsan maçı durdururum bana göre.
7: Kavm yaptı, yenik sayılır.
1: Gongu çal, gongu çal. Ayrılın, tak. Kazanan?
7: Evet, işte bu kadar.
8: Tamam, pekala. Sırada 6 roundluk hafif siklet dövüşü var. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
9: Tebrikler evlat, çok iyiydin.
6: Hey.
10: Evet, ne istiyorsun?
6: Fazla var mı?
10: Yok ama bunu alabilirsin.
11: Adam gibi dövüşün. Güzel bir maç seyredelim. Hadi. Göster şuna gününü.

0: İtalyan aygırı.
1: Hey. Bu akşam çok şanslıydın.
2: Örümcek, yenildiğin için 40 dolar alacaksın. 15 dolar dolap, duş, havlular ve köşe adamı için. %7 vergi düşünce 17 dolar kalıyor. Bu gece iyi dövüştün örümcek. Balboa, galip geldiğin için 65 dolar alacaksın. 15 dolar dolap, duş, havlular ve köşe adamı için. %7 vergi düşünce 40 dolar 50 sent kalıyor.
3: Ne zaman dövüşeceğim?
2: 2 hafta sonra olabilir. Beni mutlaka ara. Doktor 20 dakika içinde burada olur.

0: Take it back like before. I don't call it a reason. I just call it believing.
1: Ver şundan bir yudum. Giderek daha iyi söylemeye başladınız.
2: Evet.

Hey, babanız bu akşam çok iyiydi. Neden gelmedin ha? Görmeliydin. Aç mısın? Tamam. Al bakalım. Biraz daha al. Dostun Moby Dick'i görmek ister misin? Nasılsın Moby Dick? Beni özledin mi ha? Hı? Ha? Pekala, selamlaşın bakalım. Güzel güzel oynayın işte. Hadi bakalım.

Ha, burada kaplumbağa yemi yazıyor. İçinde sinek olması lazım ama bir sürü güve var. Sinek yerine güve. Neyse, kimin umurunda?

0: Bugün nasılsın? Keyfin yerinde mi?
1: İyiyim.
0: Sen nasılsın ahbap? Kaplumbağa yemleri nasıl?
1: Güzel.
0: Bu konuda kafam karışık.
1: Üzüldüm.
0: Senin suçun değil ama. Anlatmamı ister misin?
1: Ha? Burada kimse dinlemek istemiyor.
0: Merhaba Gloria, nasılsın?
1: İyiyim.
0: Aldığım son yemde sinekten çok güve vardı, biliyor musun? Güveler kaplumbağamın boğazına takıldı ve öksürmeye başlayınca kafasına vurdum. Peki ne oldu? Ha? Tahmin et. Hadi. Ters döndü.
1: Ne?
0: Ters dönüverdi. İnanabiliyor
1: kötü
0: musun?
1: Kötü esprileri erken başlamış.
0: Her zaman iyi espri bulamıyorum. Ne yapayım?
1: Bu da zaten espri değildi.
0: Merhaba Butkus. Nasılsın oğlum bugün?
1: Kontrol
0: Merhaba
1: edecek Butkus. Zamanım olmadı.
0: Oh. Ver bakayım bir öpücük.
1: Adrian aşağı inip kafesleri temizle. Hepsi pislik içinde.

0: Bey, patronun nasıl?
1: İyi.
2: Hala dövüşüyor musun?
1: Ara sıra.
2: Yakında çok para kazanacaksın.
1: Evet, en az 1 milyon. Bekle. Nereye kaçıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye kaçacaksın ha? Gel buraya.
3: İmdat. İmdat.
1: Gel buraya.
3: Dur. Sakın yüzüme
1: kapa
3: vurma.
1: Çeneni. Yüzüm Gazdo, olmaz. Parasını hemen istiyor.
3: Ha? Hiç param yok. Çulsuzum.
1: Gazdo, ya 200 doları al ya da parmağını kır dedim.
3: Lütfen. Ha? Yapma. Parmağımı kırma.
1: Adın neydi senin?
3: Bab.
1: Bab. Dinle Bab. Dinle. Dans edeceksen müziğin parasını ödeyeceksin. Borç alınca da geri vereceksin. Hey, bu işin duyguyla ilgisi yok. Bab. Anladın mı? Şimdi bana parayı ver. Hadi. 130 dolar var.
3: Dedim ya, param yok.
1: Dinle bak, dinle bak. Hala 70 dolar borcum.
3: Parmağımı kırmana gerek yok. Palpama. En az 50-60 dolar eder.
1: Al şu baltayı, bırak şimdi.
3: Aklını
1: baştan plan yapmalıydın, tamam mı?
3: Hayır, hayır.
1: Düşünmeliydin.
3: Dur, bekle. Onu kandıralım, elimiz sarar.
1: Baştan düşünecektin.
3: Gazonun bilmesi gerekmez. Farkına bile varmaz. Ona kırdım dersin, lütfen. Ona kırdım de. Lütfen.

0: 130 doları vardı. Gerisini de haftaya öder Bay Gazol.
1: Haklısın Rocky, Bob borcunu öder. Bugünlük bu kadar. Yarın Del Rio'dan topla. 3 hafta gecikti bu kötü.
0: Yarın 3 hafta Del Rio. Anladım. Del Rio nasıl yazılıyor?
1: Dünkü maç nasıldı?
0: Oldukça iyiydi.
2: Rocky.
0: Evet.
2: Plakasını aldın mı?
0: Neyin?
2: Yüzünü bu hale getiren kamyonun.
1: Saçmalamayı kes buddy. Şurada dur. Rocky ile dışarıda konuşacağım bir şeyler var.

0: Parmağını neden kırmadın söyle.
1: Kırmadığımı nereden biliyorsun?
0: Ne, duymaz mıyım sandın? Bu sabah sana bir iş verdim değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Ama söylediğim şeyi yapmadın Rocky. Sen verdiğim işi yapmayınca ben kötü duruma düşüyorum.
1: Bak, düşündüm ki parmağını kırsam işsiz kalacaktı ve sana borcunu
0: düşünme
1: ödemek için de...
0: Düşünme işlerini sen bana bırak Rocky, olur mu?
1: Evet.
0: Sadece benim dediğimi yap. Bak, bu adamlar bizi hayır cemiyeti sanıp borçlarını ödemiyorlar sonra. Hı-hı. Bundan böyle sadece söylediğim yap, diğer türlü şöhretim yerle bir oluyor, anladın mı? Anladım de.
1: Tamam, tamam. Del Rio nasıl yazılıyordu?
0: İmla kılavuzuna bak Rock.
1: Hadi ama. Parmak konusunda aynı hatayı tekrarlamam. Merak etme.
2: Görüşürüz serseri.
1: Senin parmağını kırmalıydım.

0: Hey Rock, dün iyi dövüşmüşsün.
1: Evet, görmeliydin.
0: Dinlenmen gerekmiyor mu yani?
1: Ya, tamam, belim ağrıyor.
0: Belin mi?
1: Söyledim ya. Sağır mısın?
0: Hayır, cüceyim.

0: Söylesene Mike. Ne oldu dolabıma? Bu eşyalar kimin?
1: Artık senin dolabın değil. Onlar Dipper'ın.
0: Bana bak, bu dolap 6 yıldır benimdi. Eşyalarım nerede?
1: Mickey torbaya koyup astırdı.
0: Acemilerin yerine mi astın? Eşyalarımı 6 yıllık dolabımdan alıp oraya mı astın?
1: Bak, Mickey söyleyince asmak zorunda kaldım dostum.
0: O nerede?
1: Dipper'ı çalıştırıyor.
0: Ha.
1: Keyfi yerinde değil.
0: Benim de öyle.
2: Ellerini kaldır. Evet, işte böyle. Dirsekleri yukarıda tut. Tamam.
0: Emin.
3: Kes sesini.
2: Böyle devam et. Karaciğerine çalış.
3: Şüre. Şüre. Ara verin. Ne istiyorsun?
0: Nasılsın bugün?
3: Ne dedin?
0: Nasılsın dedim.
3: Şimdi de doktor mu oldun?
0: Bir derdin mi var?
3: Beni boş ver, senin derdin ne?
0: Bak, Michael'la konuştu mu? Dolabımı niye elimden aldın?
3: Dipper'ın ihtiyacı vardı. Çalışkan ve mücadeleci. Sen nesin biliyor musun?
0: Neyim?
3: Domates.
0: Domates mi?
3: Evet, anla artık. Burası iş yeri, aşevi değil. Dün gece dövüştün mü?
0: Evet.
3: Kazandın mı?
0: Evet, 2. round'tu.
3: Kiminle dövüştün?
0: Örümcek Rico'yla.
3: Serseri tek.
0: Sana göre dövüştüğüm herkes serseri.
3: Değiller mi? Yüreğim var ama aptal bir maymun gibi dövüşüyorsun. Bu işe göre değilsin. Daha burnun bile kırılmadı. Bırak böyle kalsın ve beynin pelteye dönmesin.
0: Şimdi gidip güzel bir duş alacağım Mickey. Hmm. Dün gece harika dövüştüm. Görmeliydin.
4: Güle beni gör.
0: Asıl sen beni gör.
3: Evlat. Emekli olmayı düşündün mü?
0: Hayır.
3: Düşünsen iyi olur. Peki, başlıyoruz.
4: Hey hey, serseri.
0: Ne var?
4: Dolabın çok hoşuma gitti.
3: Dirseklerini yukarıda tut.

0: çok soğuk. Dışarıda zatürre havası var.
1: Hı hı.
0: Kafes için yardım lazım mı? Bu gece Spektrum'da güzel bir maç var. Basket maçına gidelim mi? Merhaba Butkus, nasılsın evlat? Zor bir gündü. Dolabımı aldılar. 6 yıldır benimdi ama umurumda değil. Dolap kötüdür. Hırsızlar kolayca açar. 6 yıl içinde en az 20 dolarımı çalmışlardır. Öyle büyük bir para değil ama benim için önemliydi tabii. Harbi soğuk. Hey kuşlar, bakın kim varmış. Bak ne var. Koca bir solucan. Bu kuşlar sana da şekerleme gibi görünmüyor mu? Uçan şekerler. Benimle eve uçar mısın? Seninle eve yürümemi ister misin? Hı?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Dışarısı acayip soğuk. Yerinde olsam taksi tutardım. Tabii param varsa. Sokaklar serseri kaynıyor. Çok tehlikeliler. Neyse artık ben gideyim. Sonra görüşürüz, tamam mı? Ayağa kalkın kuşlar. Kafeste zor bir gün geçirdiniz. Eve gidip espri hazırlayacağım. Yarın mutlaka anlatırım sana. İyi geceler Adrian.
1: Sana da.

0: Hey Lu.
1: Ben de ona öyle dedim. Tabii anlıyorum.
0: Sana bir arkadaş getirdim. Artık yalnız kalmazsın.
1: Rock.
0: Merhaba, ne haber? Polly'yi gördün
2: evet,
0: mü?
2: Evet, tuvalete gitti.
0: Harika.
3: Hey Rocky, gözüne ne oldu?
0: Dövüştüm.
3: Umarım kazanmışsın.
0: Görmeliydin, harika dövüştüm.
4: Ağır sıklet şampiyonu boksörün menajeri.
5: Bundan merhaba Rocky, kiminle dövüştün?
0: Örümcek bir kuyla.
5: Ciddi misin? O hala buralarda
0: mı? Evet, buralarda. Senden daha iyi iş çıkartıyor. Hey Polly, kapıyı kilitledin mi? Hey Polly.
6: Aynayı kıran serseriyi bir elime geçirirsen.
0: Bak ne diyeceğim Polly. Her sabah her akşam kız kardeşinin yanından geçiyorum, bana hiç yüz vermiyor.
6: Unut gitsin.
0: Unutamam.
6: Daha iyisini bulursun.
0: Asla unutamam. Her sabah her akşam espri yapıyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Öylece bana bakıp duruyor işte.
6: Bakıyor mu?
0: Evet, artan yemeğe bakar gibi. Ne? İlgisini çekmek için lüks araba mı lazım yani? Tipimde bir şey mi var benim?
6: O kız normal değil.
0: Hey.
6: Bazen beni de deli ediyor. Kafasını koparabilirim.
0: Olur mu öyle şey? Boş boş konuşma.
6: Şu anda hiç keyfim
0: her
6: yok.
0: Her zaman keyifsizsin.
6: Adrian normal değil. Tam bir ezik.
0: Hey.
6: Neredeyse 30 yaşına geldi ama dikkatli olmazsa tek başına ölüp gidecek.
0: Ben de 30 yaşındayım.
6: Sen de yalnız öleceksin.
0: Senin de etrafın insan kaynamıyor, farkında
6: aynı
0: mısın?
6: Aynı kran yani? O serseriyi geberteceğim.
0: Hadi çıkalım şu pis yerden, hadi yürü.
6: Seninle konuşmak istiyorum.
0: Hangi konuda?
6: Hala gazo için mi çalışıyorsun?
0: Evet.
6: Neden benden bahsetmiyorsun?
0: Bugünlerde birini işe alacağını sanmıyorum.
4: Evet,
0: çaktın
4: şampiyonu
0: mı
4: karşılayan Philadelphia'lılar şehirlerine gelen şampiyondan yeni maçlar bekliyor. Biliyorsunuz.
6: Kız kuruyor.
0: Kim?
6: Kız kardeşim hayatını yaşayamazsa kuruyup gidecek. Yarın şükran günü. Yarın gelip onunla konuş.
0: Sahi mi? Bir tane daha.
6: Yarın akşam yemeğe gel. Tamam mı?
0: Gelirim. Gelmez olur muyum? Şu anda
6: gitmem gerekiyor. Gecikince hastaneyi arıyor.
2: Hesabın.
0: Tamam, ben öderim.
4: Dinleyelim şunu. Apollo Creed'le görüşüyor. Mikrofonun diğer tarafında Apollo Creed var.
7: Herkes buradaki maçın öneminden bahsediyor. Haklılar, ülke tarihindeki en önemli spor olayı. McLee denen adamı yaramaz bir çocuk gibi döveceğim.
2: Şu adamın haline bakar mısın? Artık gerçek boksör kalmadı. Hepsi havalı şeyler giyip ortalıkta soytarı gibi geziniyorlar. Maçı büyük bir heyecanla
0: bekliyor. Soytarı mı?
2: Öyle görünüyor.
7: Tarihimizdeki en önemli olaylardan biri olan özgürlük çanının kırılmasını Green'in kafasını kırarak yineleyeceğim.
0: Apollo'ya soytarı mı demiştin sen?
2: Şunun haline baksana.
7: Okuluna devam edip kafanı kullan. Doktor ol, avukat ol, deri bir çanta taşı. Profesyonel sporu unut. Spor insanı ter kokutur. Düşünen biri ol. Kokarca gibi gezme.
4: Teşekkür ederiz şampiyon.
0: Deli misin elimizi sen be? Adam dünya şampiyonu. Şampiyon olup en büyük başarıyı yakaladı. Ha? Sen şimdiye kadar ne başardın?
2: Tamam Rocky. Hayatından memnunsan sorun yok. Benim bir işim var. Görünüşe göre ve risk almak zorunda değilim.
4: Bir maç olacak. Bugüne kadar kimse
2: ne oldu?
4: Şampiyonuna 12 rounddan fazla dayanamadı.
0: İşi varmış. Herkes öyleyse işine bak. Bekliyor.
2: Beğenmedin
4: bakalım
2: mi?
4: Bakalım neler olacak.
2: Başarına mı içeyim yani? He?
4: Büyük heyecan için gel.
2: Tamam, hemen içerim.
8: Hey Rocky, bize içecek alsana.
0: Ya, içecek
8: hadi
0: olmaz.
8: Ama cimrilik etme, bir
3: yeni
8: sürü para kazanıyorsun.
3: Var.
8: Sadece bir şişe.
3: Geçmeden bir şey olmaz.
0: Mary, abin nerede olduğunu biliyor mu?
3: Sana ne
9: işine
3: serseri,
9: bak dostum, bize karışma.
3: Bak.
9: Tamam.
0: Böyle konuşmayı
9: bize
0: bundan
9: karışma
0: mı öğretti sana?
3: Yürü bana karışamazsın.
0: Hey, böyle
9: hey,
0: konuşma.
9: Sen, ne oluyor?
3: Yürü canın hadi. Cehenneme serseri.
9: Bana bak.
3: Bırak. Beni rahat bırak artık. Hey. Buna hakkın yok.
0: Senin yaşındayken mahallede böyle konuşan bir kız vardı. Tek bir kız. O kadar, tamam mı?
3: Evet.
0: Ne yapıyorsun? Dişlerin sapsarı olacak.
3: Ben sarı diş severim.
0: Nefesin de çöp gibi kokar.
3: Çöpü de severim.
0: Kimse çöpleri sevmez. Neyse, o kız güzeldi ama erkekler onu hiç ciddiye almadı, anladın mı? Kimse onunla çıkmak istemiyordu.
3: Neden?
0: Küfrettiğinde erkekler güler, şirin olduğunu düşünür ama adın çıkarsa saygı görmezsin, tamam mı? Saygı duymazlar. Arkandan kötü konuşurlar. Sana kötü kadın derler. Sürekli küfredersen adın kötü kadına çıkar. Çaktın mı?
3: Rocky, daha 12 yaşındayım.
0: 12 yaşında olman fark etmez. Kötü biri olmana da gerek yok. Bir an için öyleymiş gibi davransan yeter. Bam! Adın bir anda kötüye çıkar, anladın mı? 20 yıl sonra biri hey Mary'i hatırlıyor musun dediğinde hayır kimdi o diyecekler. Köşede takılan kız vardı ya deyince de aa şimdi hatırladık diyecekler. Yani kim olduğunu değil, sanat taktıkları adı hatırlayacaklar. Anladın mı şimdi? Erkek arkadaşın var mı? Hayır, yok öyle biri. Neden biliyor musun? Çünkü tüm vaktini o köşede çakallarla geçiriyorsun. Serserilerle takılırsan yerinde sayarsın. O oğlanların hepsi ahmak. İyi insanlarla takıl, düzgün arkadaşların olsun. Düzgün insanlara takılırsan sen de düzgün olursun. Kötü arkadaşlardan kötülük gelir. Umarım demek istediğimi anlamışsındır.
3: Anladım.
0: Yani ne yapacakmışsın?
3: Kötü kızlar gibi davranmayıp iyi biri olacağım.
0: Evet, onun gibi bir şey.
3: İyi geceler Rock.
0: Sana da Mary. Kendine dikkat et.
3: Hey Rock.
0: Ne?
3: Canın cehenneme serseri.
0: Kız haklı. Sen kim oluyorsun da öğüt veriyorsun? Ne sanıyorsun kendini?

0: Doktorlar raporu doğruladı mı?
1: Kesinlikle. Green'in sol elinin 3. tarak kemiğinde kırık varmış. Tabii bu durumda Green'le yapacağın maçı iptal edebiliriz.
2: Konu sadece Green değil. Apollo bu iş için çok emek harcadı.
1: Bir çözüm bulacağımıza eminim.
0: Çözüm yok. Bana hemen başka bir rakip bulacaksın Charles.
3: Müşterimle oyun oynama. $1 milyon reklam aldı ve kontratı da son derece bağlayıcıdır. Onu utandıramazsın yani.
1: Ernie Roman'ın menajerini aradım. O hafta Fransa'da maçı varmış.
0: Body Show olsun, 5. sırada.
1: 25 kilo aldı ve Kaliforniya'ya gitti. İyi boksörlerin hepsiyle görüştüm. 5 haftalık sürenin forma girmek için yeterli olmayacağını söylüyorlar.
0: Forma ilgisi yok, korkuyorlar. Herkesin seyredeceğini ve beni yenemeyeceklerini biliyorlar. Türlü bahaneler bulup dünyanın gözü önünde dayak yemekten kurtuluyorlar.
1: Ben bu sektördeki en iyi organizatörüm. Dünyanın her yerinde dövüş organize ettim. Bu iş için de deli gibi çalıştım. Başka ne yapılır bilmiyorum.
0: Ben biliyorum. Sıradan bir boksör bulursak maça renk getirir. Burası fırsatlar ülkesi değil mi? Yani Apollo Creed 1 Ocak'ta sıradan yerel bir boksöre şans verecek. Tanınmamış bir boksör, posterde ikimizin de resmi olacak. Neden biliyor musun? Bu ülkedeki pek çok kişi gibi ben de duygusal bir insanım. Herkes buna bayılacak. Apollo Creed ülkenin önemli bir gününde Philadelphia'lı bir boksöre dünya şampiyonu olma şansı veriyor. Böyle olmasını istiyorum. Ve kesinlikle böyle olacak.
1: Apollo, bu hoşuma gitti. Çok Amerikan vari.
0: Hayır Jergens. Sadece akıllıca.
4: Ya,

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Festçiler geldi.
4: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte cappuccino.
3: Lezzeti de. Ha?
5: Bravo! Bravo!
3: Italiano.
4: Festi.
5: En festi.
6: Ama ne otel.
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Budur. Sönmüş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur, boş ver sen bu reklamı. Kendinlere uzadı, ilk
15: yudumda sen de söyle. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartı
10: mı? Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
14: Vermek istediğin mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut

0: Ne kadar?
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Evet, ne oldu?
9: Sadece bir kontrol edeyim dedim. Snyder'dan 200, Capoli'den de 1000
8: hayır,
9: dolar.
8: Hayır, Capoli'den 200 alacaksa Snyder'dan 1000 dolar.
9: Şimdi otel anladım. Unutma, tam tamam tersi mı? Olacak. Tamam, çaktım.
8: Yarın akşam hangi kızla yemektesin?
9: Kimden duydun?
8: Bildiğin gibi benim kulaklarım deliktir. Kuşlar haber verir.
9: Foley'nin kardeşiyle yiyeceğim.
10: Hey serseri.
9: Ne?
10: Kız gerizekalıymış.
9: Hayır, sadece utangaç canım.
10: Bak ne diyeceğim. Onu hayvanat bahçesine götür. Gerizekalılar bayılır.
9: Ne diyor bu aptal? He?
10: Bana
8: tamam,
10: aptal mı dedin?
9: Evet, sana aptal dedim.
8: Bugünlerde body'nin hiç keyfi yok. Prostatı kötü durumda. Dikkat
9: ne zaman
8: alma.
9: Keyfi oldu ki? Hala sağlıklı olduğun için şükret ve tadını çıkar body.
10: Suratını
9: ben
10: sevmiyorum.

0: anlat suratını.
1: Canın cehenneme.
2: Tamam.
1: Gel de ben sana göstereyim.
2: Sakin olun. Siz ikiniz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Dinle. Bacı senden hoşlanmıyor.
0: Evet.
2: Kimileri sebepsiz yere nefret eder. Kapış.
0: Evet.
2: Al şunu. $50. Hadrian'la güzel vakit geçirin. Tamam mı?
0: Adını nereden biliyorsun?
2: Kulaklarım deliktir demiştim.
0: Doğru.
1: Herak.
0: Ne?
1: Söylediğimi unutma.
0: Ne demiştin?
1: Hayvanat bahçesine götüreceğim.
0: Seni bir yakalarsam.
3: Bir kahve daha alır mısınız?
4: Hayır, sağ ol şöyle. Billy Shaw'a ne diyorsun?
2: Berbat.
4: Peki ha. Koca Chuck Smith?
5: Olur. Hayır, hayır. Yaşlı ve ahmak. Şu Bobby Judge fena sayılmaz.
4: Olmaz, ismini beğenmedim.
2: Joseph iyi bir aday. Tam olarak ne arıyorsun Apollo?
4: İşte aradığım bu. İtalyan aygırı.
2: Rocky Balboa mı? Hiç duymadım.
4: O değil, adı dostum. İtalyan aygırı. Medya buna bayılır. Amerika'yı bir İtalyan keşfetti, değil mi? Aynı soydan gelen birinden daha iyi kimse olamaz.
5: Adam solak. Solaklara bulaşmanı istemiyorum. Her şeyleri terstir.
4: Onu boş ver. Üçüncü roundda deviririm. Apollo Creed, İtalyan aygırıyla karşı karşıya. Gerilimli canavar filmi gibi değil mi?
0: Hey, o sopayla ne yapıyorsun?
6: Oyun oynuyorum.
0: O oyunda eskiden iyiydim.
6: Hadi.
0: Kardeşin geleceğini biliyor musun?
6: Yavaş at.
7: Çok heyecanlı. Ellerimin halini gördün.
0: Evet.
7: Buzdolabında et taşımaktan eklemlerim taş gibi oldu.
0: Öyle mi?
7: Bu iş eklem katili.
0: Doktora gitmelisin.
7: Doktor değil, başka iş gerekiyor.
0: Tamam, başka iş. Bu arada hindi büyük mü küçük mü?
7: Gazoya benden bahset. İyi tamam. Adamdır o. Korkusuz biridir de. Benden harika tahsilatçı olur.
0: Evet.
7: Kemik kırmaktan asla
0: neyse,
7: çekinmem.
0: Bak, hindi büyük müydü? Ha? Dinle bak, gazoyu unut. Pis bir iş, sana göre değil. Neyse.
7: Bak, kibritim bir iyilik var yap. Ve benim için onunla konuş.
0: Tamam, olur. Hindiyi en son 3 yıl önce $2 özel indirimle marketten almıştım. Tadı büyük annemin ayakkabısı gibiydi. Geleceğimi biliyor değil mi?
7: Evet, biliyor.
0: Çok heyecanlanacak. Bu gece çok iyiyim. Şu gazoyu unut artık.
7: Kimseden iki kere istemem.
0: İstemediğine eminim. Biz geliyoruz bebeğim. Hey, kardeşin geleceğimi biliyor değil mi?
7: Evet, biliyor ve çok heyecanlı.
0: Sahi mi?
6: Polly, geç kaldın.
7: Hastaneyi aradın mı? Geç kalınca orayı arıyor.
0: Merhaba, nasılsın?
7: Heyecanlandı demiştim.
6: Onu getireceğini neden söylemedin? Hiçbir hazırlığım yok.
7: Hazırlansan ne fark eder? Bir arkadaş seni dışarı çıkarıyor.
6: Bir yere gidemem.
7: Artık o mutfaktan çıkmanı istiyorum.
6: Çıkmayacağım.
7: Hey! Hey! Hey! Sözümü dinle ve hemen dışarı çık. Etrafta böcek gibi dolaşmandan sıkıldım. Dışarı çıkıp eğlen, hayatını yaşa.
6: Bir yere gidemem Polly.
7: Dediğimi yapmaya ne dersin? Ezik davranmandan sıkıldım.
6: Bana öyle deme Polly.
8: Apollo Creed, yıl dönümü dövüşü için...
7: Hadi çık.
8: ...senin yerini alabilecek bir kurban peşinde. Ancak işi kolay görünmüyor. Şampiyona yakın kaynaklar
6: onu
8: yerel bir boksör peşinde olduğu...
7: Planlamadım, bir anda oldu.
6: Bir yere gitmiyorum, gidemem ve gitmeyeceğim.
7: Neden?
8: Ancak tabii bu bir merhamet...
6: Polly, şükran günü ve fırında Apollo hindi Creed var.
8: Önemli olan tek şey...
7: Ringdeki fırında hindi değil, mi var?
8: Manşetler, reytingler ve dolup taşan salonlar. Rakibi kim olursa olsun bu gecenin yıldızı yine kendisi olacak.
6: Ne yapıyorsun?
8: Creed'in planı basit. Avrupa'dan kanıtlamış ama aç bir dövüşçü bulmak. Ona hayatının fırsatını sunmak.
7: Hindi mi istiyorsun?
8: Milyonların önünde onu mağlup.
7: Sokağa çıkıp hindini orada ye.
6: Aa Polly.
8: Fakat gözden kaçan bir...
7: Buradan gitmeni istiyorum. Evden hemen dışarı çık. Tamam, odan da istediğini yap.
6: Kaderlerini
8: yeniden yazarlar. Ve bu kez seçilecek kişi sadece bir...
7: Aç mısın Rak?
8: Apollo dişine göre birini bulamasa da bokseverler bu maçı kaçırmayacak gibi görünüyor. Apollo'nun
0: bak Polly,
8: olan tek
0: belki
8: şey
0: de bu işi unutsak iyi olacak ha.
7: Unutulacak bir şey yok.
5: Hadi bakalım, bir espri yap.
0: Bak yapacak esprim yok. İkimizin de keyfi yerinde
5: değil. Bir sürü komik şey biliyorsun. Kardeşimle çıkmak istiyor musun?
0: Evet.
5: O zaman?
0: Ne diyeceğim ben şimdi?
5: Komik olsun.
0: Merhaba Adrian, benim Rocky. Bildiğin Rocky işte. Bak, daha önce kapı arkasından konuşmadım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İnsan bir kapıya ne diyebilir ki zaten?
5: Hadi hadi neyse, devam boşver, et. Boşver. İyi gidiyorsun.
0: İyi gitmiyorum, aptal gibiyim.
5: Komik şeyler söylemeye devam et. Bu işleri bilirim.
0: Bir serseri gibiyim. Hı? Merhaba Adrian, yine benim Rocky. Bak, şu anda pek mutlu olmadığını biliyorum. Bana bir iyilik yapar mısın? Şükran gecemi birlikte geçireceğim kimse kalmadı. Kim bilir, belki dışarı çıkıp birlikte bir şeyler yeriz diyorum. Yani belki biraz güleriz. Acaba benimle... Bilmiyorum yani, benim de bu gece çıkıp bir yerlere bir şeyler... İyi vakit geçireceğiz. Gerçekten iyi vakit geçireceğiz. Hindi için sağ ol.
5: Başım ağrıyor. Televizyonu kapatacağım.
8: Şayet şartlar Apollon'un istediği gibi gelişirse bu unutulmaz bir maç olacağı benziyor.
0: Kardeşin ne yapmayı sever?
5: Buz pateni. Acele et Etrin, ev soğuyor. Faturaları ben ödüyorum.
0: Artık canım hindi istemiyor.
6: Ama şükran günündeyiz.
0: Ne dedin?
6: Şükran günüydü.
0: Evet, senin için öyle ama benim için perşembe.

0: Biraz sessiz gibi sanki.
1: Bence kapalı.
0: Sanmam, bence biraz erken geldik o kadar.
2: Hey!
0: Hey!
2: Kapalıyız.
0: Ne?
2: Kapalıyız dedim.
0: Anladım. Bak, adamı ikna edeceğim. Burada biraz bekle. Hemen döneceğim ben.
1: Başka
0: tamam
1: bir yere gidebiliriz.
0: Merak etme, sorun yok. Söylesene, herkese mi kapalı yoksa özel kişiler girebiliyor mu?
2: Dinle, saat 6'yı geçti ve bugün Şükran günü. O yüzden kimse yok. Sizin de burada olmamanız lazım. Bir iyilik yapıp gider misiniz?
0: Sen bana bir iyilik yapsan.
2: Hadi ama, çalışmıyoruz.
0: Bak, kız kendini iyi hissetmiyor. Doktor da egzersiz yap dedi. En iyi yöntem buz pateniymiş, anlıyor musun?
2: Benden ne istiyorsun?
0: Bir iyilik yapacaksın işte. Kız kendini kötü hissediyor. Kaymasına izin verirsen sana borcum olur.
2: 10 dakikası 10 dolar.
0: 10 mu? 8 dolara ne dersin?
2: Yapma, Şükran günündeyiz.
0: Peki hala 9 dolara anlaşalım.
2: Pist sizin olacak, 10 dolar.
0: Patenleri getir.
1: Sen kaymıyor musun?
0: Hayır, 15 yaşımdan beri kaymadım. Dövüşmeye de o günlerde başladım. Kaymak bileklerime iyi gelmiyor.
1: Anladım.
0: Ama sen güzel kayıyorsun. Gelirken söylediğim gibi dövüşmek o zaman benim için çok önemliydi ama artık değil. Tek istediğim serseri olmadığımı kanıtlayıp profesyonel olabileceğimi göstermek.
1: Fırsatın olmadı mı?
0: Şikayet etmiyorum, hala dövüşebiliyorum. Bir tür hobi gibi. Tek sorun solak olmam.
1: Nasıl yani?
0: Yani sol yumruğum güçlü ama solaklar zamanlamayı mahveder. Karşındaki beceriksiz gibi görünür ama kimse öyle görünmek istemez. Bize neden Güneyli derler biliyor musun?
1: Hayır.
2: 9 dakika.
0: Bak, yüzyıllar önce bir dövüşçü varmış. Galiba Philadelphia'da yaşıyormuş ve solakmış. Gardı New Jersey'ye doğru dönükmüş. New Jersey güneyde olduğu için adama Güneyli demeye başlamışlar. Anladın mı? Güneyli. Mesela Güney Jersey'li, Güney Camden'lı, Güneyli boksör. Çaktın mı? Bence güzel bir özellik. Ne dersin?
1: Demek solak olduğun için iyi bir fırsat bulamadın.
0: Evet, ha? Aslında gerçek sebep bu. Dikkat et, dikkat et. Galiba parmağım çıktı. Baksana şuna. Hayır, bekle. Senin hatan değildi. Bak, gördün mü eski bir yara? Gördün mü? Bak. Kötü değil, kıvrılıyor. Bak, baştan yapıyorum şimdi, düğmeye bas. Dong, düzeldi. Senin hatan değildi. Dur da
2: 7 göstereyim. 7 dakika.
0: Biliyor musun, dövüşmeye başladığım günden beri maçların fotoğraflarını saklıyorum. Bu Bebek Crenshaw maçında oldu, gördün mü? Dev gibi bir adamdı, iki elimi de kırdı. Maçı kaybettim ama bu iyi bir resim. İyi vakit geçiriyor musun? Neyse. Gördüğün gibi zarif biri değilim. Kibarlık edemem ama gerçekten iyi vururum. Çok sert yumruk atarım, solağım. Ve kimse benimle dövüşmek istemiyor. Dövüşmeye nasıl başladım biliyor musun? Nasıl başladığımı biliyor musun? Ha?
1: Hayır.
0: Çok mu bağırıyorum ben?
2: Hayır.
0: Babam ihtiyar bir adamdı ve pek zeki biri de sayılmazdı. Bana kafam fazla çalışmıyor, o yüzden vücudunu kullanmaya başla dedi. Ben de boksör oldum işte. Ne dediğimi anladın mı? Neden gülüyorsun peki?
1: Annem bana bunun tam tersini söylerdi.
0: Ne derdi? Neyin tersini söylerdi?
1: Vücudun işe yaramaz, kafanı geliştir derdi.
0: Öyle mi derdi?
2: Vaktiniz doldu.
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Sor tabii.
1: Neden dövüşüyorsun?
0: Şarkı söyleyemiyorum. Oho. Aman düşme, düşme. Bak şuraya bak, bu konuda çok iyiyim. Kayma tarzımı beğendin mi? Son maçta rakibim Örümcek Rico diye biriydi.
1: Öyle mi?
0: Resmen kafamı kırdı. Şu izi görüyor musun? Ringde işler zordur yani. Biliyor musun, bazı insanlar doğuştan utangaçtır.
1: Galiba öyle.
0: Bence sen de öyle insanlardansın.
1: Evet, sanırım.
3: Merhaba.
0: Merhaba. Kurtul o limandan. Kendine iyi bir iş bul. Bazıları utangaçlığın hastalık olduğunu söylüyor ama bence öyle değil.
1: Benim için de değil.
0: Bu konuyu neden açtım? Çünkü aptalın tekiyim. Bence tuhaf bir çift olduk. Ben aptal, sen de utangaç.
1: Bir insan neden boksör olmak ister anlamıyorum.
0: Sonuçta aptal olman lazım. Boksör olmak istediğine göre aptalın teki olmalısın. Bu yolun sonunda mutlaka serseri olursun.
1: Bence serseri değilsin.
0: Yarı serseriyim denebilir. Bak ne diyeceğim. Dövüşün zararları ertesi sabah çıkar. Ha?
1: Bunu bilmiyordum.
0: Evet,
1: ciddi
0: ertesi
1: misin?
0: Ertesi sabah kalktığında koca bir et parçasından farksızsındır. Bazen her yerim acır. Yataktan banyoya gidebilmek için taksi çağırmam gerekir. Saçların, gözlerin, yüzün, her yerin ezilir, acır, ellerin mahvolur. 64 dövüş sonra şu surata baksana, şu burnuna bak, gördün mü? Nasıl görünüyor? 64 dövüştür burnum kırılmadı. Adamlar burnumu ezdi, ısırdı, yumruklar attı. Hiç acımadan defalarca burnumun üstüne vurdular. Ama kırılmadı işte. Onunla gurur duyuyorum.
1: Peki neden yapıyorsun?
0: Sence neden?
1: Dansçı ya da şarkıcı olamıyorsun.
0: Evet, öyle de söylenebilir tabii. İçeri gelmek ister misin?
1: Hayır, ben gideyim.
0: Hadi gel, hadi gel. İçeride hayvanlarım var. Nadir bulunur canlılar. Girip görmen lazım.
1: Hayır,
0: hadi.
1: Gitmem lazım.
0: Benim de gitmem lazım. Çok sıkıştım. Gel.
1: Olmaz, gitmem
0: şu
1: gerekiyor.
0: Şu surata bakar mısın? Bu güvenebileceğim bir yüz değil mi ha? Haksız mıyım? Pula basılacak bir yüz değil tabii ama. Ne diyorsun? Hadi gel içeri. Hey, gel.

0: Klik. Aç mısın Adrien?
1: Hayır.
0: Şurada bir şeyler olacaktı. Soda ve biraz çörek filan. Birkaç dilim de kek mi? Hayır mı? Biraz da çikolata olacak. Hayır mı? İçerisi çok sıcak tabii. Pekala, müzik dinleyebiliriz. Bak Adrien, bunlar sözünü ettiğim egzotik hayvanlar. Dostlarım Kaf ve Link.
1: Onları ben sattım.
0: Evet, senden aldığımı biliyorum. Evcil hayvan dükkanında çalışıyordun. İşe başladığın ilk günde ve bunları almıştım. Tabii ki hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Bu çan abi hayvanları da almıştım. Tabii yemlerini ve altlarındaki dekorları da aldım. Bana sattığın dağı hatırladın mı? Onu çıkartmam gerekti. Üstünden düşüp duruyorlardı çünkü, o yüzden yani. Niye gelip oturmuyorsun burada? Hı? Güzel bir kanepe canım. Orada kocaman böcekler var. Burası daha güvenli. Oturmak istemez misin?
1: Annenle baban mı?
0: Evet evet, onlar.
1: Bu sen misin?
0: Evet, 8 yaşındaki halim. İtalyan aygırının bebeklik hali. Gel şöyle canım, gel rahatına bak.
1: Telefonun var mı?
0: Yok, telefonum yok. Sürekli birileri arıyordu. Söküp attım ben de. Rahatsız edilince biraz sinirleniyorum tabii, doğal olarak. Kimi arayacaksın?
1: Abime yerimi söyleyecektim.
0: Neden?
1: Merak edeceğini düşündüm.
0: Tek sorun buysa ona söylerim ben. Hey Polly! Kardeşin yanımda. Seni sonra ararım. Görüşürüz. Burayı beğenmedin değil mi?
1: Güzel bir yer.
0: Geçici bir yer canım.
1: Sorun o da değil.
0: Sorun ne peki? Benden mi hoşlanmadın? Yoksa kaplumbağalarından mı?
1: Buraya ait değilim.
0: Sorun değil.
1: Bana göre değil.
0: Sorun yok. Sonuçta misafirimsin benim.
1: Seni pek tanımıyorum. Ayrıca daha önce hiçbir erkeğin evinde tek başıma kalmadım. Hiç.
0: Ben kaldım. Aslında hepsi aynı.
1: Seni yeterince tanımıyorum. Hiç rahat değilim.
0: Bir sır vereyim mi sana? Ben de rahat değilim.
1: Gitmem lazım.
0: Lütfen gitme. Kal, burada kal. Dur, sakın gitme. Gitme. Bir iyilik yap.
1: Ne?
0: Gözlüğünü çıkart. Gözlerin çok güzel, biliyor muydun? Şimdi bir iyilik daha yap. Şapkanı da çıkar. Güzel olduğunu biliyordum.
1: Benimle alay etme.
0: Etmiyorum. Ama seni öpmek istiyorum. İstemezsen öpmek zorunda değilsin. Ama ben istiyorum.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Mobilyalar özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
14: Sana yakışanı tak. Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
16: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
6: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Hey Von, yakında dövüşeceğini duydum.
1: Evet, önümüzdeki ay güzel bir
2: maçın var. Bakalım forma girebilecek misin? Olacak.
0: Salona gel de seni forma sokalım dostum. Şu anda kaç kilosun bakalım?
1: 90 kilo civarı.
0: Selam, nasıl gidiyor dostum?
3: Hepinize merhaba.
0: Miki her yerde seni arıyordu.
3: Beni mi?
0: Evet.
3: Emin misin?
0: Evet evet, kesinlikle eminim. İçeri girince onu mutlaka gör.
3: İçeride mi?
0: Evet evet, kapı açık değil mi ha?
3: Evet evet.
0: O zaman git de gör onu ha.

0: Benim için bir şey mi var?
1: Evet, Miles Jorgensen adamı seni arıyordu. Creed'i antrenman boksörü.
0: Kabul eder deseydin.
1: Kartor.
0: Ne zaman geldi?
1: Bir saat önce.
0: Creed'e iki ayaklı kum torbası lazım olmuştur.
1: Sana başka bir işe yaramazsın demiştim.
0: 6 yıldır gelip gidiyorum, sürekli aşağılıyorsun. Sebebini merak ediyorum.
1: Bilmek istemezsin.
0: Hayır, bilmek istiyorum.
1: İstiyor musun?
0: Evet, istiyorum.
1: Tamam, söyleyeceğim. İyi bir boksör olacak yeteneğin var ama bunun yerine ikinci sınıf ucuz bir tefeci için kemik kırıyorsun.
0: Hayatımı kazanıyorum.
1: Hayatını harcıyorsun.

0: Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Oo, Rocky Balboa olmalısınız. Bay Jorgen sizi bekliyor. Bir dakika. Rocky Balboa sizi görmek istiyor. Tamam. Girebilirsiniz.
1: Ben de kalabilirim.
0: Ah, elbette.
1: Teşekkür ederim.
2: Ha Balboa. Nasılsın? George Jorgens. Otur lütfen.
1: Teşekkür ederim.
2: Bay Balboa.
1: Rocky diyebilirsin.
2: Rocky. Söylesene Rocky, temsilcin ya da menajerin var mı senin?
1: Hayır, kimsem yok.
2: Rocky, sana güzel bir şey teklif etmek istiyorum.
1: Antrenman için mi?
2: Anlamadım.
1: Antrenman için adam aradığınızı biliyorum ve bu işe uygun adamım.
2: Bundan eminim.
1: Kesinlikle. Onur duyarım ve asla numara yapmam.
2: Ne numarası?
1: Antrenmanlar için gerçekten harika bir ring partneri olurum.
2: Beni anlamadın Rocky. Benim teklifim şu. Dünya Arsik'te şampiyonluğu için Apollo Creed'le dövüşmek ister misin?
1: Hayır.
2: Dinle Rocky. Apollo dövüşünü seyretti. Senden hoşlandı. Ve seninle dövüşmek istiyor.
1: Sorun şu ki ben sadece kulüplerde dövüşürüm. Gerçekten vasat bir boksörüm. O adamsa en iyisi. Yine de teklifinize teşekkür ederim.
2: Rocky, Amerika'nın fırsatlar ülkesi olduğuna inanıyor musun?
1: Evet.
2: Apollo Creed de inanıyor. Tanınmamış birine ünvan şansı verip bunu dünyaya kanıtlayacak. Tanınmamış o boksör de sensin. Seni seçti Rocky. Bu hayatının fırsatı Rocky. Böyle bir fırsatı kaçıramazsın. Ne diyorsun?
3: Pekala, bu kadar fotoğraf yeter. Apollo'ya bir iki soru sormak istiyoruz. Apollo, kardeşlik şehrini nasıl buldun?
4: Evet, Philadelphia'lı olmak vatanseverlik duygularımı kabarttı. Bu şehrin güzel insanları benim için her şeyin en iyisini diliyor. Philadelphia'yı seviyorum. Amerikalı olmaktan gurur
5: Apollo,
4: duyuyorum.
5: Apollo, kazanma şansı olmayan sıradan bir boksörle dövüşmeyi neden kabul ettin?
4: Dinle, tarihin bize gösterdiği bir şey. Amerikan tarihi herkesin kazanma şansı olduğunu dünyaya kanıtlamıştır. Foch Vadisi'ni ya da Bunker Tepesi'ni duymadınız mı hiç?
6: Apollo, Amerikan tarihinin en önemli gününde beyaz bir adama karşı dövüşecek olman tesadüf mü?
4: Bilmem. Onun aynı gün siyah biriyle dövüşecek olması tesadüf mü?
7: Devam et, gerçeği söyle kardeşim.
6: Apollo, rakibin hakkında ne düşünüyorsun?
4: Ne mi düşünüyorum?
6: Evet.
4: Buraya gel Rak. İşte Rocky. İtalyan asıllısın değil mi?
8: Evet, öyleyim.
7: Peki bunun anlamı ne?
4: Eğer dövüşemiyorsa iyi yemek pişir.
9: Bana bir iyilik yap ve onun ciğerini sök.
1: Boş ver.
10: Bir soru daha.
7: Rocky, Apollo Creed'le dövüşmeye nasıl cesaret ettin?
8: Creed en iyisi. Ben de elimden geleni yapacağım tabii.
7: Söylesene Rocky, aramızda kalacak. İtalyan aygırı adını nasıl aldın?
8: 8 yıl önce yemek yerken uydurmuştum bunu.
5: Rocky, bu işten 150 bin dolar alacaksın. Buna ne diyorsun?
7: Sanırız yorum yapmayacaksın evet. Rocky. Pekala. Anladığım kadarıyla yorum yapmıyor.
8: Arkadaşıma selam göndermek istiyorum.
5: Aa, tabii elbette.
8: Hey Adrian, benim Rocky. Şuna bak. Bunlara inanabiliyor musun? Önümde mikrofonlar
11: çok
8: var.
11: Çok yakışıklısın.
7: Pekala Rocky, bize
8: sözümü
7: o kadar
8: kesmesene.
7: Yeter.
8: Hala konuşuyordum.
7: Teşekkür ederiz Rocky.
9: Seni aptal gibi göstermesine kızmadın mı? Kafasını kırardın. Bunlar ucuz numaralar.
1: Beni ilgilendirmiyor.
9: Dinle Rak. Sanırım sana yardım etmesi için birine ihtiyacın olacak.
1: Ne yardımı?
9: Temiz bir hayat sürmen için.
1: Sorun yok, böyle iyiyim.
9: Seni çalıştıracak biri gerekiyor. Havlu tutacak, ayak işlerini yapacak adamlara ihtiyacın olacak.
1: Dün beni hiç kimse önemsemiyordu. Sanırım şimdi de tek başıma çalışacağım.
9: Etrafında yardım edecek iyi adamlar yoksa fazla şansın olmaz.
11: Einstein sınıfta kalmış 2 kez.
9: Ciddi misin?
11: Evet. Beethoven sağırmış. Helen Keller körmüş. Bence Rocky'nin şansı var.
9: Hmm.
11: Sana içecek getireyim mi?
9: Pekala. Bir anlaşma yapalım mı? Hayatımdan uzak dur.
11: Ne yaptım ki?
1: Hiçbir şey.
11: Ben bir şey mi söyledim?
1: Hayır, bir şey söylemedin.
9: Evet, hiçbir şey söylemedim. Hem de hiç.
1: Ben gideyim.
11: Tamam.
9: Kahrolası, yemek nerede? Boş ver yemeği. Evde içecek hiçbir şey kalmamış. Çıkmışken içecek bir şeyler al, tamam mı?
1: Adını televizyonda duyma koşuna gitti mi?
11: Çok şaşırdım. Bunu neden yaptın?
1: Dalga geçiyorsun değil mi?
11: Kesinlikle. Ne zaman geleceksin?
1: Saat 7 gibi.

0: Hey. Televizyonda söylenenler umurumda değil demiştim ya.
1: Evet.
0: Umurumda.
2: Dinle, seni buraya getirmemin nedeni belli. Sen masraflar için onlardan para aldın mı?
0: Birkaç dolar biriktirmiştim.
2: Birkaç dolar mı? Eldiveninin içine koy.
0: Bu da ne?
2: 500 dolar, parayı düşünme sen. Bugüne kadar şanssızdın Rak. Ama şans meleği artık köşende olabilir. Ne dersin?
0: Kim bilir? Belki. Para için teşekkürler Tani.
2: Sorun değil, kafanı takma. Görüşürüz. Dur bir dakika.
0: Ne oldu?
2: Artık eğitimdesin ha? Hadi.
0: Tamam. Hey Tony.
2: Evet.
0: Maça gelecek misin?
2: Ring kenarındayım.
0: Hey. Görüşürüz.

0: Evet.
1: Ne haber evlat? Işığını gördüm, girebilir miyim?
2: Tabii elbet.
1: Güzel. Hey, evin fena değilmiş. Her neyse, sana bir şey söylemeye geldim. Başına gelen şey gerçekten büyük bir şans.
2: Gerçekten öyle, haklısın.
1: Bence de diğer boksörlere bak. İyi dövüşçüler, renkliler, kariyerleri çok iyi. Bu yolda canlarını dişlerine takıyorlar ama sen ünvan fırsatı yakaladın.
2: Kesinlikle büyük şans.
1: Evet, bence de. Oturabilir
2: Elbette.
1: Miyim? Bunlar da ne böyle?
2: Evcil kaplumbağalar. Üsttekinin adı Kaf, diğeri de Link. Mermerde dinlenirler.
1: Öyle mi? Güzel çorbası olur. Her neyse. Bak, seni uyarmaya geldim. Ünvan için yakaladığın bu fırsat konusunda dikkatli olmalısın. Çünkü İncil'de yazdığı gibi ikinci bir şansın olmayacak.
2: Evet, haklısın.
1: Demek bunu düşündün. İhtiyacın olan şey iyi bir menajer. Bir menajer, dinle beni. Biliyorum, çünkü 50 yıldır bu işlerin içindeyim. 50 yıl, tanrım, kimler, neler gördüm, neler yaptım biliyor musun?
2: Ne?
1: Başımdan her şey geçti. Sen beni Gene Russell'ı ringin dışına fırlattığım zaman görmeliydin. Tek yumrukla uçuverdi. 14 Eylül 1923. O gece Firpo'da Dempsey'i ringin dışına attı. Aynı gece oldu ama herkes kimi tanıdı.
2: Dempsey.
1: Peki neden sence?
2: Çünkü o şampiyondu.
1: Hayır. Çünkü bir menajeri vardı. Benimse hiçbir şeyim yoktu. Sana bir şey göstereceğim. Yüzüme bak. Sol göz kapağımın üstünde 21 dikiş var. 34 tane de sağ tarafta. Ayrıca burnum maçlarda 17 kez kırıldı. Son maçta denizci Mike'la dövüşüyordum. Şurada maçla ilgili bir haber olacaktı. Güzel maçtı. Okusana. Neyse, önemli değil. Kulağımdaki sağlık da o maçtan kaldı zaten. Ah, Rocky Marciano. Biliyor musun, bana biraz onu hatırlatıyorsun.
2: Böyle mi düşünüyorsun?
1: Kesinlikle. Onun gibi hareket ediyorsun ve onun gibi yüreklisin.
2: Öyleyim ama hala dolabım yok, değil mi Mick?
1: Ah, her neyse. Bu işe başladığımda evlat. Bekle biraz. Dövüşten önce şu zıkkımı içmemen gerekiyor. Senin için hiç iyi değil. Tabii bu benim fikrim. Neyse, bu işlere başladığımda bizim gibileri köpekler gibi eğitirlerdi. $10 için birinin boğazını parçalardın. Ama hiç menajerim olmadı. Bir seferinde dövüştüğüm serseri tam buraya çivi sapladı.
2: Elinde miymiş?
1: Eldivenin içindeymiş. Yumruklarıyla yüzümde bir sürü delik açtı. Tükürüğüm yanaklarımdan sıçrıyordu. Düşünebiliyor musun? Gençken neye benzediğimi anlatırken bir şeye bakmanı istiyorum. Şuna bir göz at. O adamlar beni dövmeden önce böyle biriydim.
2: Yakışıklıymışsın.
1: Evet.
2: Ama iyi poz verememişsin.
1: Dövüştüğüm günlerde, o günlerde hiç menajerim olmadı. Benim sorunum buydu işte. Her şeyi burada biriktirdim. Sana vermek istiyorum. Seninle ilgilenmek istiyorum. Başıma gelen terslikler senin başına da gelmesini istiyorum. Anladın mı?
2: Dövüş ayarlandı.
1: Beni dinle. Menajerin olmak istiyorum. Beni dinliyor musun?
2: Maç ayarlandı. Menajere ihtiyacım yok.
1: Sana vereceklerimi satın alamazsın evlat. Bende acı var. Tecrübe var.
2: Bende de acılar ve tecrübe var.
1: Beni dinle evlat. Ben...
2: Sen dinle Mick.
1: Evet.
2: Bak, 10 yıl önce yardımına ihtiyacım vardı ama evet. Bana yardım etmedin, umursamadın.
1: Yardım isteseydin. Yardıma ihtiyacım vardı da neden söylemedin, neden yardım istemedin?
3: Söyledim ama duymak istemedin.
1: Dinle. Ben artık 76 yaşındayım. Ve lanet olsun. Şapkam nerede?

Gelmen uzun sürdü. 10 yıldır evime gelmedin. Ne oldu, evi beğenmedin mi yoksa? Evim kokuyor mu? Doğru, kokuyor. Senden iyilik falan istemedim. Bana bunları söyleme. Gençliğinden bahsettin. Peki ya benim gençliğim Mick? En azından gençliğini yaşadın sen. Ben yaşamadım. Hiçbir şeyim olmadı. Bacakları kırılır, her şeye devam eder. Adam maç istedi. Çok önemliymiş. Dövüşmek ister miyim? Evet, maça çıkacağım. Gideceğim ve o maçta dövüşeceğim. Dayak yiyeceğim. Dayak yiyeceğim, evet. Ringin kenarından izlemek ister misin? Ha? Orada yardım etmek ister misin? Yüzümün nasıl dağıldığını görmek ister misin? Ama bir işe yaramaz. Hem de hiç. Şampiyonla dövüş diyorlar. Evet, dövüşeceğim. Yüzümü dağıtmasına izin vereceğim. Buraya geldin. Yanıma taşınmak ister misin? Hadi gel, güzel evdir. Ciddiyim. Gel taşın. Ama kokuyor. Burada her yer kokuyor. Yardım etmek mi istiyorsun? Tamam, yardım et. Hadi. Hadi yardım et. Burada bekliyorum seni.

0: -2 derece. Hava tahminine birazdan tekrar bakacağız. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Arabamda deri koltuklar var. Bu sabah koltuğa oturunca bir anda oh dedim. Düşünüyorum da. Ben ayaktaysam Tel Aviv Valley'de herkes ayakta olmalı. Ne dersiniz? Sabah dördünde başka ne yapacaksınız?
1: Alo.
0: Günaydın Bayan Kramer, WEBG, Philadelphia'dan Don Cannon. Bu sabah
1: anlamadım. Nasılsın?
0: Bayan Kramer.
1: Ne var? Sabahın köründe beni aramaya nasıl cesaret edersiniz? Hoşçakalın.

Dikkatlerine sarılmam gerekiyor. Hava -2 derece. Dışarısı buz gibi. Buna hak ettik. Son birkaç haftadır çok şanslıydık. Bugün en yüksek sıcaklık yaklaşık 14 derece olacak.

0: stays. It stays with me.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tatlı yiyelim.
6: Tatlı konuşalım.
5: Nasıl di festi?
7: Enfes mi? Sana çekersin videonu şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bu salı binde Güven Asa Riviera zeytinyağı 465 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı 495 lira.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
0: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı.
8: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Pensilvanya Mezbaha Derneği.
1: Hadi ama. Burası berbat kokuyor, farkında mısın?
2: Evet, biliyorum.
1: Hepsini sen mi kestin?
2: Hayır, sokağın karşısındakiler.
1: Burası hayvan morguna benziyor.
2: Burası soğuk değil mi?
1: Evet. Bunları kim öldürdü? Delirdin mi Poli?
3: Bay Gazo'ya borcunu ödemeyenleri buraya asıyorlar.
1: Gazo'nun iyi biri olduğunu biliyorsun.
3: Sakin ol. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Bu yüzden ona benden bahsetmeni istedim. Bu kokulu yerden kurtulmak istiyorum.
1: Kendine bir iyilik yap ve işine devam et. Daha iyi kazanırsın. Burada kar yağıyor mu?
3: Kız kardeşimle işler iyi gidiyor mu?
1: Sence?
3: Emin değilim Rock. Anlat bakalım ha.
1: Ne anlatayım?
3: Olay ne? Neler oluyor? Ondan hoşlanıyor musun?
1: Tabii ki hoşlanıyorum.
3: Anlamıyorum. Nesi çekici geliyor?
1: Bilmem. Boşluklarımı dolduruyor.
3: Boşluklar mı?
1: Evet öyle. İkimizin de boşlukları var. Birbirimizinkileri dolduruyoruz.
3: Birlikte oluyor musunuz?
1: Hey, kardeşin hakkında böyle sorular sorma.
3: Birlikte oluyor musunuz?
1: İşte bu yüzden seni Gazo'ya götürmüyorum Poli. Koca bir ağzın var ve de çok konuşuyorsun. Burası soğudu, eve gidiyorum ben.
3: Soğuk mu? Burası kokuyor. Sen de kokuyorsun.

kaburgaları kırıyorsun.

0: Dereceyi yükselttin.
1: Teşekkür ederim. Aslında kardeşin iyi biri ama bazen şartları zorluyor.
0: Masaj yapayım mı?
1: Yok yok, çok ağrıyor ama şurada biraz otursam
0: yeter. Emin misin?
1: Evet, eminim. Dur, yapma yapma, yaramazlık yok ama. Yorgunum. Edrin, çok ciddiyim. Maç öncesinde böyle şeyler yok. Gücümü korumalıyım.
0: Sen ciddiysin.
1: Evet, ciddiyim.
0: Emin misin?
1: Evet, eminim. Neden gidip eti pişirmiyorsun?
0: Tamam, ben eti hazırlayayım.

0: Sağ, sol, sağ, sol. Aşağı çalış, aşağı çalış. Karaciğerine doğru. Böyle devam et. Evet, dizlerini kullan. Ağırlığını dizine ver. Dizinden güç al. Dizinden yükle. Devam et.
1: Sana dur diyorum. Beni deli ediyorsun. Dengen yok. Hadi, aptal işte gibisin. Böyle.
2: Gel buraya, şunu deneyelim. Şu ipi al, iki bileğine de bağla, tamam mı?
3: Ayaklarım hiçbir zaman iyi olmadı.
1: Nasıl olsun? Dengen yok ki. Marsiano gibisin. Onda da aynı sorun vardı ve işi bu ip çözdü. İpi koparmadan hareket edip yumruk atabilirsen dengeni bulursun. Tehlikeli biri olursun. Tehlikeli, anladın mı?
0: Anladım. İyi gidiyorsun Rock.
4: Sağ ol.
0: İşte böyle. Aşağıdan. Aşağıdan. Evet, aşağıdan.
5: Hey Rock. Bir imza ver.
1: Defolun buradan. İş yaparken beni bir daha asla rahatsız etmeyin. Hadi ikileyin bakayım, ikileyin.
2: Dinle evlat. O kızdan da uzak duracaksın. Kadınlar bacakları zayıflatır.
4: Evet, ama o kızdan hoşlanıyorum ben.
1: O zaman o çalıştırsın.
4: Tamam, kimseyle takılmak yok.
2: Tamam, vurmaya başla.
4: Demek kadınlar bacakları zayıflatır ha?
6: Merhaba Raki.
5: Merhaba Raki.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Muhteşem görünüyorsun.
5: Ciddi misin?
4: Evet, evet. Harikasın. Bu halinde çok can yakarsın. Caddede böyle yürürsen trafiği tıkayacağına eminim.
5: Sana bir sürprizim var.
4: Neymiş? Ey Butkus, ey Butkus, bir öpücük ver bana. Gel buraya, gel. Gel.
5: Koşarken arkadaşlık eder.
4: Gel de yeni ailenle tanış. Sahibi geri istemez değil mi ha?
5: İstiyorsan artık senin...
4: İstemez olur muyum? Peki bu köpek ne yer?
5: Genellikle küçük kaplumbağaları.
4: Gel bakalım Butkus.

0: Ne oldu Butkus ha? Bu kimin arabası? Gel bakalım.
1: Bir telefonla ünlü biri olacaksın. Kendini göstermen gerekiyor.
0: Şunu üstüme üfleme Poli.
1: Büyük an geldi. Bu işte ne bilirim.
0: Anlamıyorum. Biraz. Tamam. Bu adamlar benden ne istiyor Poli?
1: Çalışırken seyredecekler.
0: Söylesene derdin ne senin? Bu özel bir şey.
1: Sana iyilik
0: Hayır,
1: yapıyorum.
0: Hayır beni rezil edeceksin. Herkesin hatta kardeşinin önünde utandıracaksın. Şunu da kulağına sok ve bir daha böyle bir şey yapma. Bunu bana önceden haber vermen gerekiyordu tamam mı? Bir daha sakın yapma.
1: Kız kardeşim senden çok hoşlanıyor.
0: Bu yüzden bir gün elimde kalacaksın
1: Hadi
0: benim.
1: Hadi bebeğim. Hadi gidelim.
0: Bebeğim mi?
1: Karşınızda yeni ağır siklet şampiyonu Rocky Balboa.
2: Geliyorum. Rocky Balboa, seninle kısa bir röportaj yapmak istiyoruz.
1: Ben ne olacağım?
2: Sen de kimsin?
1: Et sorumlusu.
2: Güzel, geride dur. Dinle, sakin olmanı istiyorum, rahatla. Bu değişik yöntemle ilgili birkaç soru sormak istiyoruz. Seni merak eden insanlara bunu anlatacaksın. Nasıl başladığını bilmek isterler. Böyle şeyler her zaman olmuyor. Hazır mısın Jimmy? Rocky, şimdi bu tarafa dön.
0: Ucuz numaralar yapmayın yeter.
2: Asla yapmam, sakin ol Rocky. Bugün ağır siklet dünya şampiyonluğu adayı Rocky Balboa ile birlikteyiz.
3: Hey, buraya gelme şuradaki sebebimiz... ahmak görüntüye giriyor.
2: Tekrar deneyelim Rocky. Ağır siklet dünya evet, şampiyonu adayı ayarlandı. Rocky Balboa ile birlikteyiz. Evet, sıradan, buraya Balboa'nın bu soğuk hava deposundaki ilginç antrenmanını görmek Göstere için geldik. Için bir dakika sonra size bu işi nasıl yaptığını gösterecek. Yani, söylesene Rocky, et dolabında çalışmaya nasıl başladın?
4: Arkadaşım yani şuradaki adam bir gün beni içeri aldı. Ete vurdum ve hoşuma gitti. Maça çıkacağım için de sahibi bir şey demiyor.
2: Bu bilinen bir yöntem mi? Boksörler çiğ et yumruklar mı?
4: Hayır galiba ben buldum.
2: Bize biraz gösterir misin?
5: Kenarında Elbette. Yer ayırmayı unutma. Berberimin de gelmesini sağla. Geleceğinden emin ol. Kapalı devre reklamların ne kadar ajanslara gidecek ha?
6: 300 bin.
5: 450 olsun. Valinin evine de 200 gül yolla ve gazeteler için resim al, tamam mı?

0: Midwest'te 15 spor reklamı var. Ama paranı Kanada reklamlarına harcarsan daha iyi.
1: Toronto'da dostlarım var. Onlar sayesinde vergi indirimi alabilirsin.
2: Senin dostlarını seviyorum.
3: Hey şampiyon. Dövüşeceğin adam televizyona çıkmış. İşi ciddiye alıyor gibi.
2: Evet evet, ben de öyle. Hey Shirley, kahve alabilir miyiz?
4: Aa, elbette Bay Creed, hemen getiriyorum.
2: Bu dövüşten sonra emekli olup imparatorluk kuracağım.
0: Arena'nın yayın hakkı ve brüt kira gelirine 400 görevli de dahil.
2: Evet. Bu işten zengin olacağız.
5: Ben Diana Lewis. Et deposunda solak boksör Rocky Balboa ile birlikteydik.
6: Muhabirleri o mu çağırdı?
7: Evet, antrenmanlara başladım.
6: Ona kızma, yardım etmeye çalışıyor.
7: Kızmadım Adrian. Ama gazeteciler oradayken kendimi veremiyorum. Ucuz numaralar yapıyorlar. Polly biliyor. Polly beni iş için sıkıştırıp duruyor. Ama boks hakkında hiçbir şey bilmiyor.
6: Onunla konuşacak mısın?
7: Ne diyeceğim? Benden ne istiyor bilmiyorum ki.
8: Senden bir şey istemiyorum. Senden de bir şey istemiyorum. Burası hayır kurumu değil. Hemen çık evimden.
6: Sadece senin evin değil.
8: Artık arkadaşım değil. Sana çık evimden dedim.
6: Onunla böyle konuşma.
8: İkiniz de çıkın evimden.
7: Polly. Dışarısı soğuk dostum.
8: Ona bulaşmanı istemiyorum. Seni bu serseriyle takıl diye büyütmedim. Ne oldu ha? Hadi vurmak mı istiyorsun? Vur hadi. İki kolunu da kırarım. Demek gazoyla çalışmak için yeterli değil. Püh! Al sana gazo. Artık öne açık büyük bir boksörsün ve hiçbir şey koklatmıyorsun. Her sabah gidip sana et aldım. Hatta sana kardeşime bile verdim.
9: Ancak pislikler böyle konuşuyor.
8: Pislik miyim? O pislik senin için çalıştı. Zavallının tekiyim. Senin yüzünden evlenmedim. Kendi başına yaşayamıyorsun. İkinizi ben bir araya getirdim. Bunu unutmayın. Bana borçlusunuz. Bana borçlusun.
9: Sana ne borçluyum?
8: Bana iyi davranman gerekiyordu.
9: Sana ne borçluyum Polly? Sana ne borcum var? Sana iyi davrandım. Yemek pişirdim, temizlik yaptım, kirlilerini yıkadım. Asıl ben sana baktım Polly. Sana bir şey borçlu değilim. Bana sürekli ezik biriymişim gibi davrandın. Ama ben ezik değilim.
8: Artık işim bitti.
9: Ne? Ne demek?
8: Sen bakire değilsin. Seni kullanmasına izin verdin. Artık o depoda çalışamam.

0: Ev arkadaşı ister misin?
1: Kesinlikle.
2: Egera, dünyanın bir numarasının karşısına o ringe çıktığında hazır olacaksın. Değil mi evlat? Neden mi? Çünkü seni hazırlamak için tam 50 yıl bekledim. Çıkacaksın çivi gibi evlat. Ne demişler? Yıldırımı yutup gök gibi gürleyeceksin. Ringe çıktığında çok tehlikeli bir adam olacaksın.
3: Merhaba Miki.
2: Merhaba. Rock. İlk yardımcımızla tanışmanı istiyorum. El Salvani. Gözüne bir bak.
1: Ne durumda El?
2: Şimdi söyler.
3: Fena değil. Kaplan gibi.
1: Sen de fena değilsin.
3: Merak etme, iyi gideceğim.
1: Üstüne rahat bir şey giy.
2: Hadi git de duşunu al evlat hadi.
1: Tamam, yarın görüşürüz.
2: Tamam. Evet, anlat bakalım El. Whitmore'a sen kazandırdın değil mi?
3: Beni bu yüzden çağırdın.
2: Bak, burada bir şampiyon var. Bir şansı olabilir. Onun gibi saldıran birini görmemişsindir. Destek olursan kazanabiliriz.
4: Hey Rock, biraz konuşabilir miyiz?
1: Evet, konuşabilirsin. Dinliyorum.
4: Adından para kazanmanın bir yolunu buldum.
1: Adımdan mı? Nasıl olacakmış?
4: Reklamla. O işleri iyi bilirim.
1: Sen ne anlarsın reklamcılıktan? Adımla para kazanabiliyorsan kazan. Ben duş alacağım. Şunları çıkarmama yardım et.
4: Elbette.

0: otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
2: Takoma. Değerinde trim sat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al. 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
7: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Akbank.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank,
9: kartıma din. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bucky, seni buraya hangi rüzgar attı?
1: Bay Jorgens, poster yanlış.
0: Nasıl yanlış?
1: Beyaz üstüne kırmızı çizgili şort giyeceğim.
0: Öyle olsa da fark etmez, değil mi? Sonuçta harika bir gösteri olacak. Biraz dinlenmeye çalış evlat. İyi geceler.

0: Yapamam.
1: Ne?
0: Onu yenemem.
1: Apollo'yu mu?
0: Evet. Biraz yürüdüm ve düşündüm. Kiminle uğraşıyorum? Adamın liginde bile değilim.
1: Ne yapacağız?
0: Bilmiyorum.
1: Çok çalıştın.
0: Evet ama fark etmez. Önceden de bir hiçtim.
1: Böyle konuşma.
0: Yapma Adrian. Bu doğru. Ben bir hiçim. Aslında bunun da önemi yok. Düşünüyorum da... Dövüşü kaybetsem de bir şey fark etmeyecek. Kafamı patlatsa da sonuç değişmeyecek. Sadece maçı bitirmek istiyorum. Kimse ona 15 round dayanamadı. Bunu başarabilirsem, gong çaldığında ayakta kalırsam eğer, hayatım boyunca ilk kez sokak serserisi olmadığımı anlayacağım.

0: Vakit geldi evlat, gidelim.
1: Burada bekleyeceğim.
2: Ben beklesem sen dövüşsen nasıl olur? Bugün çok güzel göründüğünü biliyor musun? Hı? Neyse artık gideyim. Şehri terk etmezsin değil mi? Şans dile, ihtiyacım olacak.
1: Bol şans.
2: Hey Adrian, bu bornoz çok bol değil mi?
1: Bol şans.
2: Şehri terk etme.
3: Bu gece dostum Steve Hansen de bizimle olacak.
4: Teşekkürler Bill Baldwin. Şu anda her yerde heyecan var. Rocky Balboa.
0: Hey, sırtındaki ne senin? Boksör olacaktır, reklam panosu değil.
2: Bir arkadaş için yaptım.
0: Bundan çıkarın ne?
2: Poli 3000 dolar aldı. Ben de bornoz aldım.
4: Bu geceki boksörlerin tarzları birbirinden farklı. Bir dergi mağara adamına karşı şövalye dedi. Tezahüratlara bakılırsa boksörlerden biri geliyor Bill. Birazdan hangisi olduğunu anlayacağım.
5: Rocky! Kız arkadaşıma bak. Bana 200 dolara mal oldu.
1: Nasılsın?
2: Gitmeliyim, dövüşeceğim.
0: Bornozla çekil.
2: Biraz bol.
0: Yere!
4: Baştan sona kül kedisi masalı gibi. Dünyanın her yerinden insanların hayallerini süslüyor.
1: Seni seviyoruz Rocky.
6: Hey şampiyon.
2: Kim teşekkür ederim. İyisin.
4: Sağ ol. Kariyerinde 38'i nakavtta 44 zafer var. 20 kez de kaybetmiş.
3: Ne kadar dayanabileceğini merak ediyorum. Bu cesaretle yetenekli 3 round dayanır mı? Las Vegas bahisçileri hayır diyor.
4: Rocky Balboa şimdi ringe çıkıyor.
3: İtalyan aygırının bornozunda et reklamı var. Gördün mü? Shamrock et şirketi.
4: Shamrock et şirketi. Tezahürat giderek yükseliyor. Bu ses insanı sağır edebilir. Bana doğru gördüğümü söyle.
3: Galiba Apollo geliyor.
4: Bu dünya artistle şampiyonu Apollo Creed mi?
3: Bir tek de üstünde süzülüyor ve George Washington kılığına girmiş.
4: Kesinlikle öyle. Şu şapkaya bak. Kafasındakini gördün mü?
3: Evet, doğrulandı. Gelen dünya şampiyonu Apollo Creed ve George Washington'u canlandırıyor.
4: Paraları savuruyor.
3: George Washington'ın dolar savurmasını konuşmuştuk, hatırladın mı?
4: Evet ama havaya para savrulan günler çoktan geçti bile.
3: Şuraya bakın, şapka çıktı, beyaz peruk çıktı.
4: Evet, artık sıra geldi bornozuna.
7: Hepinizi istiyorum.
3: Kalabalık bu gösteriye bayıldı. Şuraya bakın.
4: İşte dünya ağır sıkta şampiyonu. Apollo Creed sizin için George Washington gibi giyinmiş.
7: Hepinizi istiyorum. Hadi İtalyan aygırı.
4: İşte bornozunu da çıkarıyor. Şuna bak.
3: Sam amca gibi parmağıyla işaret.
4: Bu özel günde gerçekten harika bir giriş yaptı.
2: Bayrak gibi dalgalanıyor.
7: Seni istiyorum. Seni.
2: Bana mı söylüyor?
0: Konuşuyor işte.
2: Bana mı söylüyor?
0: Bırak istediği
7: seni
0: kadar
7: konuşsun. İstiyorum. Aygırı istiyorum.
4: Aygırı istiyorum diyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin her yerinde Sam amcanın bir resmi vardı. Parmağıyla gösterirdi. Orduya katılmaları için gençlere seslenirdi. Afişte seni istiyorum yazardı. Sanırım onu taklit ediyor. Creed gerçekten çok heyecanlı ve hevesli.
7: Hadi.
2: Bornozu servete mal oldu.
8: Hanımlar, beyler. İyi akşamlar ve hepinize mutlu yıllar. Philadelphia'ya hoş geldiniz.
4: Aklınıza gelen herkes bu gece burada.
8: Bu gece bizimle burada olan politikacıları, gösteri ve spor dünyasından ünlüleri tanıtmaya vaktimiz yok. Onun yerine boks tarihinin efsanelerinden birini takdim etmek istiyorum. Öyle bir sporcu ki ringin içinde ve dışında şampiyon. Karşınızda Philadelphia'lı Smoking Joe ya da diğer adıyla sevgili Joe Frazier.
9: Nasılsın dostum?
2: İyiyim. Ya sen?
9: Canını fazla yakma, tamam mı? Yavaş
2: ol. Elimden geleni yaparım.
3: Bir boksör olarak kariyerinde en önemli andı.
10: Nasılsın?
3: Şimdi de şampiyonla konuşacağım.
11: Merhaba Joe.
9: Beni uzun zaman atlattın.
11: Sıra sende Joe. Sıra sende Joe.
9: Ne zaman
11: sonra
9: istersen.
11: Kaçamazsın. Hadi. Kaçamayacaksın.
2: Galiba arkadaşlar.
9: Geldiğin için sağ ol.
11: Joe Frazier.
7: Senin
4: dünyanın her yerinden gelen boks severler yerlerini aldı. Maç başlamak üzere.
8: Ve işte herkesin beklediği an. Sol tarafımda ağır siklet şampiyonluğu adayı
10: beyaz şortlu 90 kilo ağırlığında Philadelphia'nın gururu ve favorisi
8: İtalyan aygırı Rocky Balboa. Sağ tarafındaysa kırmızı, beyaz ve mavi renklerdeki şortuyla 95 kilo ağırlığında 46 maçtır hiçbir şekilde yenilgi yüzü görmemiş felaketlerin ustası lakabıyla tartışmasız dünya ağır siklet şampiyonu Apollo Creed.
7: Seni istiyorum, seni de, seni de, seni de. Ey serseri, seni de
12: İkiniz
7: istiyorum.
12: De bu şehirde dövüştünüz, kuralları biliyorsunuz. Belden aşağı vurmak, ısırmak, kafa atmak yok. Şimdi el sıkışın ve maça başlayın.
7: Kaldır elinizi sersem.
12: Şimdi hadi, köşelerinize.
7: Hadi, hadi, hadi.
4: Maç öncesi küçük bir gösteri yapıyorlar. Rocky yine de dikkatli davranıyor.
3: Buradan gördüğümüz kadarıyla üstesinden geliyor ve sakin. Apollo'nun şapkası çıkıyor.
4: Saçına bu kadar düşkün bir boksör görmemiştim. İlk round için gong çaldı. Boksörler ringin ortasına doğru ilerleyip birbirlerine bakıyorlar. Heyecan başladı. Şampiyon Creed ünlü sol yumruklarından birini atıyor. Doğruca kafaya. Şampiyon yavaş yavaş rakibine yaklaşıyor. Rocky'nin şampiyonun yumruklarını yüzüyle engellemekten başka şansı yok gibi.
3: Şampiyon pek formda görünmüyor ama yine de iyi gidiyor.
4: Evet, şampiyon şimdi gülmeye başladı. O adamla resmen
7: hadi,
4: oynuyor.
7: Hadi.
4: Hayranlarının ödediği paranın karşılığını veriyor.
3: Resmen şov yapıyor.
4: Rakibini zorluyor ve onu harekete geçirmeye çalışıyor.
7: Hadi, hadi.
4: Creed bu adamı yola getirmeye kararlı.
3: Gördün mü onu böyle kaçırdı.
4: Şampiyon şimdi peşinde.
3: Creed etrafta dans etmeye başladı. İşte bak görüyorsun.
4: Oh. Creed yeri öpüyor.
3: İşte buna inanamıyorum. Şampiyon yerde. Creed yerde. Bu ne sürpriz? Şuna bakın. Şampiyon ilk kez yere yıkılıyor.
12: 5, 6, 7, 8.
3: İyi görünüyor, etrafına bakıyor.
13: Aferin Rock. Kaburgalara çalış. Bitir şunun işini Rock.
4: Rocky geri geliyor. Kırmızı görmüş boğa gibi. Kazanmayı gerçekten istiyor. Apollo şaşırmış durumda. Tamam, şampiyon geri dönüyor. Hızla ilerliyor ve Rocky'yi köşeye sıkıştırıyor.
3: Bir sağ, bir sol, bir sağda. Rocky'nin yüzüne çalışıyor. İşte tanıdığımız Apollo.
12: Ayrılın.
4: Şampiyon Rocky'yi çağırıyor. Yakalayıp daha çok vuracak. Sol.
3: Çok güzel.
4: Bir sol daha. Rocky gerçekten sarsıldı. Olamaz. Rocky hata geçti. Sol sağ, sol sağ. Rocky onu iple
12: ayrılın
4: dayadı.
12: Ayrılın dedim size.
3: Hakem onları ayırıyor. Birbirlerine girdiler ve ayrılmıyorlar.
4: Hadi. İnanılmaz bir dayanıklılık. Şampiyon karşısında kesinlikle böyle bir güç beklemiyordu.
3: Haklısın, beklemiyordu ama şampiyonun yani Apollo'nun yeteneği ortada.
4: Apollo yükleniyor. Rocky iplere doğru gitmeye başladı. Şampiyondan sert bir direk geliyor. Rocky iplere yapıştı. Gong çalıyor. Onu köşesine geri gönderiyorlar. Rocky yolunu zor buluyor.
14: Hadi köşene geç hadi.
13: Sonunda burnu kırıldı.
7: Nasıl görünüyor?
13: Eskisine daha iyi.
14: Oyun oynamayı bırak direkt. Geri kaç, tamam mı?
13: Burgalara çalış. Nefes almasına izin verme onun.
7: Adam müthiş.
14: Gösteri olduğunu bilmiyor. Gerçek maç sanıyor. İşini bitir ve eve dönelim.
15: Tamam. Vücuda yoğunlaş. Sağına yüklen. Hadi.
4: Başlıyor. İkinci round. Creed üçüncü roundda yenerim demişti. Creed ilk roundda yere yıkıldı ama sonunda kendini
3: buldu. Şimdi çalışıyor.
4: Oo, keskin bir sol, ardından sıkı bir sağ. Hızla devam ediyor ve Rocky yine köşeye götürüyor. Rocky yeniden köşede. Sol sağ yumruklar köşeye sıkıştırdı ve yumrukları indiriyor.
3: Balboa kötü dayak yemeye başladı.
4: Onu kum torbası gibi dövüyor.
3: Onu ayakta tutan ne?
16: Al bak, bu gösteri dövüşü. Israr edersen deviririm.
12: Elinden geleni yap. Hadi.
3: Daha hadi. Çok istiyor. Televizyonlarınızın başındakiler gerçek bir savaş izliyorsunuz.
4: Balboa karşılık vermeye çalışıyor. Tanrım, müthiş bir sol kroşe. Şampiyon kendini kurtarmaya çalışıyor ama başaramıyor.
3: Üst üste sağ ve sol yumruklar alıyor.
4: Hakem araya girecek.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım Net, sigortam Net.
19: Sana alkış yok, önce finger snap.

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Ey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarık ola canım o.
8: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Budur.

0: değil.
1: Yeni füstiği şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
4: tak. Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
6: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Rocky şampiyonun yüzüne üst üste yumruklar indirmeye başladı. Evet, dolanıyor ama Rocky devam etmek istiyor. Şuna bakın. Evet, hakem araya girdi. Ayırmaya çalışıyorlar. Ayrıldılar.
1: Zorlu bir maç olacak.
0: Sıkı bir sağ-sol kombinasyonu. Onu ayakta tutan şey ne bilmiyorum Bill. Kendini korumak için eldivenlerini bile kaldırmıyor. Arka arkaya kombinasyonlar. Hala nasıl dayandığını anlayamıyorum Bill. Apollo Rocky'yi darmadağın etti. Rocky sallanıyor.
2: Hadi Rocky. Hadi yapabilirsin. Kalk. Kalk Rocky. Kalk dostum.
3: Yerde kal. Hadi. Kalkma, yerde kal.
0: Hadi Apollo Rocky. Kolları havada dans ediyor.
2: Hadi. Kalk. Kalk dostum. Kalk. Kalk. Hadi Rocky. Lütfen dostum.
4: Beş.
2: Ondan fazlasısın Rocky. Hadi.
4: Altı. Yedi. 8, 9.
2: İşte bu Rock.
5: Tamam. Hadi. Gel, gel hadi.
0: Apollo buna inanamıyor.
5: Gel.
4: Ayrılın, ayrılın.
0: Şampiyon sağ kaburgalarına sağlam bir sol yumruk yedi. Durumu iyi görünmüyor.
4: İyi misin şampiyon?
5: Tamam, iyiyim, iyiyim. İyiyim. İyi.
4: Hiçbir şey göremiyorum. Gözümü aç. Kes şunu.
6: Bunu yapmak istemiyorum.
4: Kes şunu. Kes.
6: İşte bu hiç hoşuma gitmedi.
7: Bak, iç kanamam. Maçı durduracağım, tamam mı?
5: Maçı durdurmayacaksın dostum. Durdursan öldür.
4: Onu yenebilirim, biliyorum. Ağzını ver.
8: Beni dinle Rock. Sol yumruğunla karaciğerine çalış. Alttan vurup nefesini kes. Sana yaklaşmasına izin verme. Kombine yumruklarla devam et. Hadi.
0: Gong çaldı. 15. ve son round başlıyor.
1: 15. ve son round. İkisi de büyük bir savaşta gibi görünüyor Stu.
5: Gel bakalım.
0: Oho, şampiyon yeniden zorlanmaya başladı. Bu arada sağ tarafını ve kaburgalarını koruduğu açıkça belli oluyor. Olamaz. Rocky'den sert bir sol ve sağ. Ağzından gelen kana bakın. Şampiyon kan tükürmeye başladı. Rocky'den muazzam bir sağ yumruk. Rocky seriyi aldı sanki. Devam ediyor. Vuruyor. Hala vuruyor.
9: Bitir işini Rock.
0: Kalabalığın sesini dinleyin. Kaburgalara bir sol, bir sağ. En sonunda yumruğu çenesine indirdi.
4: Hey.
0: Şampiyonu iplere dayadı.
5: Asla rövanş olmayacak. İstemiyorum.
10: Rocky zoru başardı ve 15 round dayandı. Nasılsın?
4: Çok iyiyim.
10: 15. roundda gong çalınca ne hissettin? Round sonuna geldiğinde neler düşündün? Bize anlatabilir misin lütfen?
11: Rocky!
0: Hanımlar, beyler!
11: Rocky!
0: Lütfen dikkatle dinleyin.
11: Rocky!
0: Az önce izlediğiniz maçta boks tarihinde görülmüş en büyük cesaret ve dayanma gücüne hep birlikte tanık olmuş durumdayız. Bu inanılmazdı.
9: beyler.
11: Hakim!
9: Hakemler maç sonucunu oy çokluğuyla aldı. Hakemlerin kararına göre Afornefrit 8 metre bu maçın galibi oluyor.
1: Yoksa ben aslında rövanş istiyorum. Ne diyorsun?
12: Bak geçenim de yumruk yedim ben görmüyorum.
10: Peki neden?
9: Onu duydunuz sevgili seyirciler.
7: Giremezsin dostum.
10: Bırak o benim arkadaşım.
7: Herkesin arkadaşı o.
10: Dikkatimi yırtıyorsun.
11: Oli!
7: Buradan gidiyoruz.
11: Oli!
9: Teşekkürler.
12: Ebrahim.
11: Rocky! Rocky!
9: Bu muhteşem.
11: Ben seni seviyorum.
9: Olduğunuz için çok teşekkür ederim.
12: Seni seviyorum.
11: Seni seviyorum.
12: Seni seviyorum.
11: Seni seviyorum.
12: Seni seviyorum.
11: Seni seviyorum.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
7: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil.

0: Yaklaşık 5000 yıl önce Nil kıyısında tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri ortaya çıkmıştır. Antik Mısır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici uygarlığın gücüne tanıklık ediyor. Ancak Mısır kültürü bugün bile tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını ve tebaalarının günlük yaşamını anlamaya uğraşıyorlar. Mısır İmparatorluğu 3000 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Nil Nehri üzerindeki bu gelişmiş uygarlığın başarısının sırrı nedir? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Firavunların diyarında insanlığın en eski ve en büyük şehirlerinden bazıları inşa edilmekte. Uzun zamandır pek fazla incelenmeyen bir kentsel devrim. Çünkü etkileyici taş tapınakların aksine yerleşim izlerinin çoğu bugün yok olmuş durumda. Yine de araştırmacılar eski Mısırlıların kent yaşamı ve konut kültürüne dair daha derin bilgiler ediniyor. Nil kıyısındaki Memphis ve Tep'ten Akdeniz kıyısındaki İskenderiye'ye karşınızda Mısır'ın metropollerinin öyküsü. Metropoller. Nil, Mısır'ın ana arteridir. Aktığı her yerde tarım ve trafik vardır. Kudretli nehir böylece büyük şehirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bugünkü başkent Kahire gibi. Yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla Afrika kıtasının en büyük metropol bölgesi ve Mısır'da kentsel devrimin başladığı en önemli yer. Her şey neredeyse 5000 yıl önce bir yaratılış efsanesiyle başlıyor. Eski Mısırlılara göre ilksel höyük bugün Kahire'nin bulunduğu konumdaki ilksel denizden yükseldi. Dünyanın efsanevi yaratılışı. İlksel höyük Mısır mimarisi için her zaman bir model oldu. Bugün araştırmacılar yerini tam olarak tespit edebiliyor. İlksel höyüğün bir zamanlar Mısır'ın en büyük tapınak bölgesi olan Heliopolis'teki güneş tanrısının görkemli din merkezinin bulunduğu yerde yükseldiği söyleniyor. Yine de antik tapınak kentinin izini sürmek oldukça zor. Çünkü bir zamanlar Heliopolis'in bulunduğu yerde bugün Kahire'nin bir semti olan El Matarya'nın Moloku uzanıyor. Mısır-Alman ortaklığındaki bir araştırma ekibi antik din alanının kalıntılarını kurtarmaya ve değerlendirmeye çalışıyor.
1: Bu en zor ve zorlu kazılardan biri. Burada evlerin ve insanların arasında çalışıyoruz. Her şeyden önce arkeolojik ve bilimsel çalışmalarımız geliyor ama aynı zamanda insanlarla birlikte yaşamak, iyi bir etkileşim kurmak, onları kontrol etmek ve çalışmalarımızı kabul etmelerini sağlamak zorundayız.
0: Buluntular Heliopolis'in nasıl geliştiğine dair ilk izlenimi vermektedir. Milattan önce 4. bin yılın başlangıcından bu yana bu bölge orijinal tapınağın etrafında kademeli olarak genişletildi. Şimdiye kadarki en sansasyonel keşif, bir taş levhanın parçaları. Bu, sonra gelen birçok Mısır şehrinde bulunanlara benzer şekilde bir tapınağın antik zemin planıdır. Mabedin tam olarak ne zaman inşa edildiği artık belirlenemiyor. Ancak plan, her biri dört bayrak direğiyle süslenmiş en az üç görkemli geçit olduğunu gösteriyor.
2: Heliopolis çok yakın zamanlara kadar bir bilinmezlik içindeydi. Tapınağın etrafında klasik büyük bir çevre duvarı olan bir bölge olduğunu biliyoruz. Bilinen en eski dikili taşlardan bazıları Orta Krallık döneminden kalma. Ama bir Mısır Alman ekibi çok yakın zamanda burada kazılar yapmaya başladı. Ve kendi başına fantastik bir dikili taş şehri olması muhtemel bu yerden gelen önemli parçalar buluyor.
0: Devasa dikili taşlar bir zamanlar Güneş şehri Heliopolis'in tapınak bölgesinde duruyorlardı. 3. bin yıldan çağımızın başlangıcının kısa bir süre öncesine kadar Heliopolis, güneş tanrıları Atum ve Ra için başlıca din merkeziydi. İlkel tepe efsanesi aksini düşündürse de, Heliopolis Mısır'ın en eski şehri değildir. İlk büyük metropollerin izlerini arayanlar, Nil'in daha yukarılarına gitmelidirler. Yukarı Mısır'ın antik başkenti Nekene. Milattan önce 3500 yıllarında birkaç köyün bir araya gelerek Mısır'ın bilinen en eski kentsel yerleşimini oluşturmasıyla ortaya çıkmıştır. Neken 500 yıl boyunca Yukarı Mısır'ın dini ve siyasi merkezi olarak kalır. Mısırlıların en önemli yapı malzemesi olan çamurdan inşa edilmiş bir şehir. Tuğlalar, Nil çamuru, kum ve samandan yapılır. Karışım ahşap bir kalıba bastırılır ve elle düzeltilir. Sonra da basitçe güneşte kurumaya bırakılır.
2: Antik Mısır'daki yapıların çoğu piramit ve tapınakların aksine taştan değil. Kralların sarayları bile büyük ölçüde çamur tuğlalardan inşa edilmişti. Nil'in alüvyonları eski Mısırlılara günlük yaşam yapıları, evleri, köyleri ve kasabaları için yapı malzemeleri sağlamıştır.
0: Kil, Nil'in bir armağanıdır. Ama nehir armağanını geri de almaktadır. Taş tapınakların aksine toprak binalar ebediyen dayanacak şekilde inşa edilmemişti. 5000 yıl sonra eski başkentten geriye sadece az sayıda iz kaldı. Kil, Nil'in bir armağanıdır. Ama nehir armağanını geri de almaktadır. Taş tapınakların aksine toprak binalar ebediyen dayanacak şekilde inşa edilmemişti.

0: onlar için bir şans olabilir.
1: Burası bizim şansımıza. Evini kendi fırınıyla birlikte yakan bir çömlekçinin evi. İnanılmaz bir şekilde korunmasını sağlamış. Çünkü doğal toprağın içine oyulmuş. Tersi olsaydı erozyona uğrayacaktı ama onu yaktığı için ve pişirme yöntemi nedeniyle şimdi çömlek gibi kırmızı görünüyor. Çünkü ateş onu rüzgara ve hava olaylarına karşı korumuş. Böylece eski Mısırlıların o dönemde gerçekte nasıl yaşadıklarını görebiliyor ve anlayabiliyoruz.
0: Çömlek atölyesi, kerpiç yapılardan oluşan büyük bir yerleşimin parçası. Burada bulunan evlerde neredeyse 10 bin kişi yaşıyordu. Yaklaşık 5 bin yıl önce Neken bir kent merkezi, bir mega kentti. Buradaki en yüksek bina Şahin başlı Tanrı Horus'un tapınağıdır. Şahin şehir, Mısır tarihinde kilit bir rol oynamaktadır. Kral Narmer, M.Ö. 3100 yıllarında buradan ülkenin kuzeyini fethederek yukarı ve aşağı Mısır'ı birleştirir. Ve tarihteki ilk bölgesel devleti kurar. Narmer'le birlikte Mısır'ın tarih öncesi dönemi sona erer ve erken dönem olarak adlandırılan dönem başlar. Bu dönem ilk iki hanedanlığı kapsar. İlk hanedanın yöneticileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu döneme ait taş oymalarda komşu halklarla yapılan savaşlar anlatılmaktadır. Mısır'da toplam 31 hanedan hüküm sürmüştür. Antik kral listeleri, ikinci hanedanlık döneminde ülkenin yeniden yukarı ve aşağı Mısır olarak ikiye ayrıldığını göstermektedir. Ta ki ikinci hanedanlığın son kralı Keskenvay imparatorluğu yeniden birleştirene kadar. Üçüncü hanedanlığın ikinci firavunu Kral Zoser'le erken dönem sona erer ve çok daha iyi araştırılmış olan eski krallık başlar. Eski krallık döneminde yukarı ve aşağı Mısır arasındaki sınırda tapınak şehri Heliopolis'in yakınında yeni bir güç merkezi ortaya çıkar. Memphis. Yaklaşık 3000 yıl boyunca bu yeni yerleşim alanı ülkenin en önemli siyasi merkezlerinden biri haline gelir. Adı eski Mısır dilindeki Menefes, sabit ve güzel teriminden gelmektedir. Yine de antik ihtişamından geriye çok az şey kalmıştır. Yetersiz kalıntılar kuruluş döneminden kalma değildir ve şu anda Kahire'nin güney banliyölerinden biri olan Mitrahina'da yer almaktadır.
2: Memphis gibi bir kente arkeolojik açıdan yaklaşırken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de Nil'in her yıl tortu karada tortu biriktirmesidir. Dolayısıyla 3000 yıllık katmanlar yüzeyin onlarca metre altında olabilir. Dahası Nil düzenli olarak yatağını doğudan batıya ve batıdan doğuya kaydırmıştır. Bu yüzden antik yerleşimin bazı aşamaları Nil tarafından tamamen yok edilmiş bile olabilir.
0: Nil Deltası'nın güney ucunda, Nil Vadisi'nin girişinde yer alan bu özel konum, Memphis'in büyümesine olanak sağlamıştır. Mısırlı tarihçi Moneto, burada beyaz duvarlı bir kale inşa edildiğini aktarmaktadır. Şehir tanrısı Ptah'a ait büyük bir tapınak olduğuna dair kalıntılar da vardır. Ptah, yaratmanın ve sanatın koruyucusu olarak kabul edilir. Ama Ptah tapınağının neredeyse tek bir taşı bile dik durmuyor. Yine de bugün arkeologlar antik Memphis'in bir resmini çizebiliyorlar.
2: Çok sayıda yazılı kaynak bulunmakta. Örneğin hem Memphis hem de Teb için var olan şehir ilahileri diyebileceğimiz buluntular. Ayrıca bize Memphis şehrini, önemli binalarını anlatan antik Yunan yazarlarımız da var. Böylece bugün artık korunmasa bile antik kentin kabaca bir resmini elde edebiliriz.
0: Milattan önce 1300 civarında çok sayıda kutsal alan şehrin kalbindeki büyük tapınak kompleksini oluşturmaktaydı. Zafer alayları, kurban festivalleri ve taç giyme törenleri burada gerçekleşiyordu.

0: Tanrı Pıtağın ana tapınağının Yunanca adı olan Agiptos, daha sonra ülkenin adı olan Mısır'a dönüşmüştür. 30 bine varan nüfusuyla Memphis, o dönemde dünya üzerindeki en büyük şehir olabilir.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
6: din. Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hanedan öncesi dönemlerde, yani eski krallıktan önce, Mısırlı yöneticiler mezar höyüklerinin altına gömülürdü. Bunlar cenneti ve dünyayı birbirine bağlayan ilksel höyüye atıfta bulunurlar. Onların devamı olarak ilk taş höyükler ve nihayetinde piramitler ortaya çıkar. Zamanla daha da mükemmel hale gelirler. Ta ki Giza'daki Kufu piramidinin inşasıyla zirveye ulaşana kadar. Firavun'un mezarı böylece tüm ülke için bir simge haline gelir ve öyle de kalır.
1: Piramitlerin inşası Mısır toplumunu bir araya getiren büyük projelerdi. İşçiler ülkenin dört bir yanından, güneyden ve kuzeyden geliyordu. Bu büyük proje için bir araya geliyorlardı. Mısırlı olmaktan ve çalışmaktan gurur duyuyorlardı.
0: Piramitlerin inşası devasa bir çabaydı ve yıpratıcı bir işti. Antik Yunan tarihçisi Herodot, Büyük Giza piramidinin inşasının 100 bin adamın 20 yılını aldığını düşünmektedir. Bugün inşaat alanında, yakındaki taş ocağında ve yerleşim yerlerinde her gün 20 binden fazla kişinin çalıştığı düşünülmektedir.
2: Taş ustaları, pek çok başka konuda uzman olan binlerce insan vardı. Onlar hakkında bilgi sahibiyiz. Yaşadıkları yerleri keşfetmeyi başardık. Giza'da, Giza platosu yakınlarında evlerini bulduk. Yemek yedikleri mekanları bulduk. Biraları yaptıkları yerlerini bulduk. Ekmeklerini pişirdikleri yerleri bulduk. Suların taşındığı kanalları bulduk. Bu muhteşem bir şey.
0: Vilayetlerde ayrıntılı şehir planlamasına dair işaretler de vardır. Dev imparatorlukları başkentten düzgün bir şekilde yönetilemediği için Mısırlılar ülkelerini nomadı verilen daha küçük birimlere bölmüşlerdi. Bu bölgesel merkezlerden biri de Edfu'dur. Nil'in batı kıyısındaki şehir bugün hala varlığını sürdürüyor. Burada 200 bin kişi yaşıyor. Tarihi bölümünde Yunan döneminden kalma olsa da, Mısır'daki en iyi korunmuş tapınak komplekslerinden biri olan Horus Tapınağı bulunmaktadır. Edfu, 2005 yılından beri kazılmaktadır ve Mısır'daki en iyi araştırılmış yerleşim yerlerinden biridir. 3700 yıllık tahıl silolarının temel duvarları dışında şehir planlamasına dair açık kanıtlar var.
3: Firavun dönemi Mısır'ında şehirler ya da yerleşim yerleri için kullanılan çeşitli terimler vardır. Hiyeroglifler bazı ipuçları vermektedir. Sözcüğün sonundaki belirleyici, içinde ızgaralı bir sistem bulunan yuvarlak bir yerleşimi göstermektedir.
0: Şehir için kullanılan hiyeroglif ve köy için kullanılan hiyeroglif. Her ikisi de bugün hala yaygın olan ve iki ana trafik ekseni boyunca yönlendirilen bir yerleşim modelini göstermektedir. Bu dört yönlü bölünmeden şehir mahallesi terimi türemiştir.
3: Dolayısıyla şehirler için ızgara sistemi Yunanlılar tarafından değil, yaklaşık 2000 yıl önce Firavunluk dönemi Mısır'ında icat edilmiştir.
0: Ama Edfu gibi bölgesel güç merkezlerinin yükselişiyle Firavun'un imparatorluğu üzerindeki kontrolü kaybolur. Yaklaşık 800 yıl sonra merkezi hükümet çöker ve eski krallık sona erer. Bunu birinci ara dönem olarak adlandırılan dönem izler. Güney ve kuzey arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı kısa bir süre. Yukarı Mısır'da Teb yeni güç merkezi haline gelir. Burada M.Ö. 2000 civarında yukarı Mısır'ın beyaz tacını aşağı Mısır'ın kırmızı tacıyla birleştirmeyi başaran 2. Mentuhotep hüküm sürer. Artık Orta Krallık dönemi başlamıştır ve Teb siyasi ve kültürel bir merkez haline gelir. Ancak M.Ö. 1500 civarında yeni krallık kurulana kadar Teb bir metropol haline gelmez. O dönemde kentte yaklaşık 20 bin, çevresindeki bölgede ise tahminen 1 milyon kişi yaşamaktadır.
1: Tebin birçok ismi vardır. İlyada da Yunanistan'da aynı adı taşıyan şehirden ayrı bir yer olduğunu belirtmek için yüz kapılı Teb adı verilmiştir. Öte yandan Tebe, Güney Heliopolis anlamına gelen Güney İyunu da denmiştir. Teb'de Amon-Ra için yapılan tapınaklar bu tapınakları taklit ediyordu.
0: Teb çevresinde Antik Mısır'ın en büyük ve en ünlü anıtlarından bazıları yer almaktadır. Karnak Tapınakları. Kraliçe Hatshepsut'un Mezar Tapınağı. Krallar Vadisi'ndeki Firavun Mezarları. Ve Luxor Tapınağı. Bunlar bizi tarih boyunca Heliopolis'in mimari modeliyle tekrar tekrar karşılamaktadır. Bu özellikle büyük dikili taşlarda görülmekte. Cennet ve dünyayı birbirine bağlayan taş semboller. Eski Mısırlılar için dikili taşların hareket eden gölgesi, Güneş Tanrısı'nın doğudan batıya yaptığı günlük yolculuğu sembolize eder. Ayrıca bunu zamanı ölçmek için de kullanırlar. Güneşli gün, akşam ve sabah için eklenen iki alacakaranlık saatiyle 10 bölüme ayrılır. Dikili taşlar temel alınarak ilk güneş saatleri M.Ö. 1500 civarında tasarlanmıştır. Dikili taşların nasıl üretildiğini anlamak için, ki hepsi tek bir kaya parçasından oluşmaktadır, Asvan yakınlarındaki Nil'de bir ada olan Elefatin'e girmek gerekiyor. Eski Mısırlılar için burası kutsal bir yerdi. Eski krallık döneminin başlarında, hayat veren Nil taşkınlarının koruyucusu Tanrıça Satis için burada bir tapınak inşa etmişlerdi. Firavunlar için ayrılmış gül graniti sadece burada bulunabilir. Bu tamamlanmamış dikili taş da bu değerli malzemeden yapılmıştır. 42 metre uzunluğunda ve 1100 ton ağırlığındaki bu dikili taş, Antik Mısır'ın en büyük taş sütunu olacaktı. Muhtemelen çatlaklar nedeniyle tamamlanmadan bırakılmıştır. Bu yüzden eski Mısırlıların çalışma yöntemlerini incelemek hala mümkün.
1: Dikili taşın altında bazı boşluklar açtıklarını görüyoruz. Ve sonra ahşap kirişler yerleştiriyorlardı. Bu kirişleri ıslatıyorlardı ve sonra kalaslar suyla genişliyordu ve böylece tüm dikili taş, taş ana kayadan ayrılıyordu. Daha sonra granitten çok daha sert olan bir tür taş kullanıyorlardı. Bu durumda dikili taşın yüzeyini düzeltmek için diorit kullanıyorlardı.
0: Sadece dikili taşın etrafındaki hendeklerin oyulması bile 130 adamın tam bir yılını almış olmalı. Yine de süreci hızlandırmak için işçiler muhtemelen doğal ayrışma ve çatlaklardan yararlandılar.
1: Sonra da halatlarla Nil kıyısına kadar çamur tuğlalardan inşa edildiğini bildiğimiz bir rampa üzerinde çekilmesi gerekiyordu. Sonra bu dikili taşları Nil'den aşağıya, Luxor'a ya da daha da aşağıya, Kahire'ye taşıyacak olan devasa teknelere yerleştiriyorlardı.
0: Tamamlanan dikili taşlar 80 metre uzunluğundaki nakliye gemilerine yüklenir ve ardından Asvan'dan Tebe kadar kayalıklarla Nil'den aşağısına doğru taşınırlar. Sahaya vardıklarında çekilirler. Sonra ekipler onları kumla dolu bir temelin içine kaydırır.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana
8: yakışanı tak. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Nil'de ihtişam ve görkem. Her firavun, Mısır tapınaklarını büyütmeyi ve süslemeyi kendi görevi olarak görür. Böylece Teb çevresinde giderek daha etkileyici binalar inşa edilir. Korunmuş tapınakların en büyüğü olan Karnak gibi. ...134 sütun... Bir zamanlar ahşap çatısını destekliyordu. Gerçek bir taş ormanı. ...24 metre yüksekliğinde, 104 metre uzunluğunda ve 52 metre genişliğindeki büyük sütunlu salon aşırılığın tanımıdır. Diğer uygarlıkların Firavun İmparatorluğu'nun bu başarılarıyla boy ölçüşebilmesi için neredeyse 1000 yıl geçmesi gerekecekti. Teb'in taş tapınakları 1000 yıl boyunca ayakta kalmayı başarmıştır. Antik kerpiç binalardan geriye hiçbir şey kalmamış olsa bile, araştırmacılar bugün şehrin şaşırtıcı derecede doğru bir resmini çizebiliyor. Yerleşim bölgeleri Nil'in doğu kıyısı boyunca uzanıyor. Sakinlerini sıcaktan korumak için modern zamanlara kadar geleneksel Kuzey Afrika binalarında yaygın olduğu gibi evlerin çoğunda az sayıda pencere vardı. Düz çamur tuğla evlerden oluşan sokakların ötesinde rahiplerin ve memurların villaları yer alıyordu. Bu zengin üst sınıfın günlük yaşamı çok sayıda arkeolojik buluntuyla yeniden inşa edilebilmektedir. Evlerinin mobilyaları lüks ve konforluydu. Arkalıklı ahşap sandalyeler sadece soylular ve yüksek memurlar tarafından karşılanabiliyordu. Taş klozetli banyolar mevcuttu. Açıklığın altında düzenli olarak boşaltılan kum dolu bir kap bulunuyordu. Eski bir Mısır duruşunun kalıntıları, girintili kireç taşı levhası ve su gideri olan küçük bir oda. Boş zaman aktivitelerine dair izler bile var. Tavlanın öncüsü olan senetin yanı sıra sopa ekskreminin de popüler bir eğlence olduğu görülüyor.
13: Şüphesiz üst sınıflar alt sınıfların sahip olmadığı bazı lükslere sahip. Bence çok zenginler ve çok fakirler arasında büyük bir uçurum vardı. Ancak seçkinler sıradan insanlardan tamamen ayrı olsaydı, antik Mısır'ın bir kültür toplumu ve bir medeniyet olarak işleyebileceğini sanmıyorum. Bence Mısır hanelere göre örgütlenmişti. Lordunuza emek borçluydunuz. Ama lordunuz da size güvenlik, rızık, yiyecek ve koruma borçlu. Alt sınıflar ve üst sınıflar sadece üst sınıf ya da seçkinler terimi kullandığımızda düşündüğümüzden daha fazla iç içe geçmiş ya da daha fazla bütünleşmiş durumdaydı.
0: Antik başkentler Memphis ve Teb'in dışında, Nil'in doğu kıyısında, güneşin ufukta göründüğü yerde Akhetaton şehri yükselecek. Yönetimini yeni bir dinsel kavram üzerine kurmak isteyen Akhenaton'un dileği üzerine.
2: Akhenaton, eski Mısır'ın en iyi bilinen karakterlerinden biridir. Akhenaton, güneş tanrısı Aton'u çok önemli ve belirgin bir konuma getirmiştir. Amun rahiplerine ve Amun kültüne tamamen karşıydı. Çünkü çok zengin, çok önemli, çok güçlü hale gelmişlerdi. Bariz bir şekilde krala, krallığa meydan okudukları belli oluyordu. Belki de dini bir vahiy aldı. Artık onlardan kurtulması gerektiğine karar verdi. Doğru yanıtı bilemeyeceğiz.
0: Bu, Mısırlılar için şimdiye kadar yüce ve kutsal olan her şeyden bir kopuştur. Akhenaton'un altında sadece tek bir hükümdar olacak. Ve sadece tek bir tanrı. Aton, her şeyin üzerinde duran güneş diski. Akhenaton radikal bir yeni başlangıç ister. Tasarladığı başkent bile mevcut bir yerleşime dayanmıyor. Kelimenin tam anlamıyla yeni bir temel atıyor. Kaya kabartmaları, antik şantiye tabelaları gibi buluntular bu iddialı projeyi anlatıyor. Akhenaton'u güneş doğduğu tarafa inşa ediyorum. Tanrı Aton'un kendisi tarafından seçilmiş bir yer.
2: Aslında bize bu yeri neden ve nasıl seçtiğini anlatan tüm bu taş yazıtları bırakmış. Aslında basit olarak güneşin ufkun önünde çok özel bir şekilde doğduğu bir yerdi. Ayrıca buranın bakir bir yer olduğunu söylüyordu. Başka tanrılara ait bir geçmişi yoktu. Bu yüzden başkentini burada inşa etti. Aton'a adadı. İşin aslı bu bölgeyi bir daha asla terk etmeyeceğim dedi.
0: Sadece 3 yıl içinde koca bir şehir inşa edilir. Akhetaton. 50 bin nüfuslu yeni bir başkent. Çalışmalar Akhenaton'un saltanatının 5. yılında başlar ve aktarıldığına göre tahttaki 8. yılında tamamlanır. Merkezde yeni kutsal alan Aton Tapınağı yükselir. Yanında hükümdarın büyük sarayı. Duvarlardaki kabartmalar kraliyet çiftini dua ederken göstermektedir. Yine de yeni din pek kalıcı olmaz. Ölümünün ardından Akhenaton bir sapkın olarak yasa dışı ilan edilir ve başkenti tamamlandıktan sadece 12 yıl sonra terk edilir. Araştırmacılar için bu büyük bir fırsat. Memphis ve Teb'in aksine Akhetaton'un üzerine hiçbir şey inşa edilmemiştir. Güneş kültünün merkezi olduğu için mimari açıdan olağanüstüdür. Ve eski Mısır'ın kentsel gelişimine dair eşsiz bilgiler sunmaktadır.
3: O zamana kadar Firavun dönemi Mısır'ında konutlar çamur tuğlalardan inşa edilirdi. Ama burada büyük villalarda, önemli ve zengin insanların evlerinde tuğlaların yerini nasıl taşa bıraktığını görebiliyoruz. Muhteşem girişler, ana kabul odalarındaki sütunlar veya pencere ızgaraları taştan yapılmıştır. Böylece bu özellikle evler daha basit insanların evlerinden açıkça ayrılmıştır.
2: Soylular için kendi küçük tapınakları, kuyuları, göletleri, dokumacılık ve kendilerine ait sığırları için daha başka faaliyetler ayrılmış, özel mekanları olan harika villalar vardı. Neredeyse bir köye benzeyen kocaman binalar. Tabii biraz küçültülmüş. Bunların arasında ana evle bağlantılı kişilere ait olduğu düşünülen daha küçük evler var. Önemli biri ve onun etrafını saran, bakmakla yükümlü olduğu kişiler fikri ortaya çıkıyor. Her seviyeden insan olduğunu biliyoruz. Evlerinin yanı sıra atölyeleri de olan heykeltıraşlar, kasaplar, fırıncılar, polis memurları ve o evdeki elitlerin kendilerine ait evleri var.
0: İnşaatlarda artan taş kullanımı Akhetaton'daki inşaatçılar için bir meydan okumaydı. Şimdiye kadar evler ya havayla kurutulmuş kerpiç tuğlalardan inşa ediliyordu ya da piramitler gibi tek tek eşleştirilmiş büyük taş bloklardan. Ancak Akhenaton'un acelesi vardı, bu yüzden yeni, devrim niteliğinde bir inşaat yöntemine ihtiyaç duyuyordu. Akhetaton'da taşları eşleştirmek gibi zaman alan bir süreç yerine, talatat adı verilen, herkese uyan tek boyutlu bloklar kullanıldı. İstiflenmesi ve taşınması kolaydı. Günümüzün endüstriyel tuğlalarının bu eski Mısır öncüleri sayesinde yeni şehir rekor sürede inşa edilebildi. Akhenaton'un zamanından kalan talatat yapı malzemesi olarak rağbet görüyordu ve böylece Tep tapınaklarında dolgu malzemesi olarak geri dönüştürülüyordu. Yeni bir başkent inşa edilmesini emrederek kendi için bir anıt yaratmak isteyen tek firavun Akhenaton değildir. Ölümünden 50 yıldan fazla bir süre sonra tüm firavunların en ünlülerinden biri onun yerini alacak.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, Sigortam Net.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
19: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
21: basit, hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
22: Bu ne böyle?
23: Böyle olmaması gerekiyor.
21: Ama sahipleri onları çok seviyor.
24: İlk arabamdı.
25: Fansi'den vazgeçemem.
21: Geriye tek bir soru kalıyor.
26: Kalsın mı?
27: Kalsın mı?
26: Yoksa atsın.
28: Esas heyecan şimdi başlıyor.
21: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
25: Başıma ne gelecek acaba?
29: Bakmaya cesaret edemiyorum.
27: Ta-ta.
21: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: İkinci Ramses. ...66 yıl gibi etkileyici bir süre boyunca diğer firavunlardan daha uzun süre hüküm sürmekle kalmaz. Aynı zamanda eski Mısır'ın tartışmasız en büyük inşaatçısı olur. Tep'teki Ramesum'la sonsuza kadar kalacak bir abide yaratır. Ve onun hükümdarlık döneminde ünlü kaya tapınağı Ebu Simbel inşa edilir. Yine de M.Ö. 13. yüzyılda Nil Deltası'nda inşa edilen başkentinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştır. Piramis şehri esas olarak eski ahit sayesinde bilinir. Musa'nın halkını Mısır esaretinden kurtarıp buraya getirdiği söyleniyor.
3: Piramis sadece bir halk için değil, öncelikle askeri bir yerleşim yeri olarak kurulmuştur. Burada son derece iyi bir stratejik konumda, Nil'in en doğu kolundaki bir adada, Akdeniz'den yaklaşık bir günlük uzaklıkta bulunuyordu. Böylece şehir düşmanlara karşı çok daha iyi korunabiliyordu. Ve şayet düşman denizden yaklaşacak olursa, ordusunun şehre ulaşmadan önce yaklaşık bir günlük süreleri oluyordu.
0: İyi korunuyordu ve aynı zamanda komşu krallıklara yapılacak seferler için ideal bir konumda bulunuyordu. İkinci Ramses burayı bu şekilde planlamıştı. Bir animasyonda Piramis birbirine yakın duran küçük kulübeler, ayrı ayrı evler ve görkemli villalardan oluşan geniş yerleşim bölgeleriyle gösterilmektedir. Kuzey kıyısında devasa bir tapınak bölgesi bulunmaktadır. Ve surların içinde güçlü bir ordunun kampı mevcuttur.
3: Kazılarımızın da gösterdiği gibi şehirde çok sayıda askeri tesis bulunmaktaydı. Savaş arabalarının atları için ahırlar, aynı zamanda savaş arabacıları için bir tür talim alanı ve ordunun ihtiyaç duyduğu şeylerin üretimiyle ilgili olan atölyeler bulunmaktadır.
0: Antik kaynaklar şehrin askeri önemini doğrulamaktadır. Pirames piyadeler için bir toplanma yeri, savaş arabaları için bir garnizon ve donanma için bir liman görevi görür. Yine de sadece 200 yıl sonra, yaklaşık M.Ö. 1100'de şehir terk edilir. Sebepleri bilinmemektedir ama bazı ipuçları var.
3: Akla yatkın bir açıklama, Nil'in Pirames'in bulunduğu kolunun alivyonlarla dolmuş olmasıdır. Nil, eski Mısır'ın can damarı ve ana trafik yolu olduğu için Nil'le bağlantısı kesilmiş bir yerde başkent olması imkansız bir şeydi.
0: İkinci Ramses yönetimindeki Mısır neredeyse 50 yıl boyunca iç barışın tadını çıkarır. Ancak Firavun'un imparatorluğu dışarıdan tehdit altındadır. Güçlü kale kentleri güneyde Nil Vadisi'ni güvence altına alırken yabancı istilacılar kuzeyde tehlikeli bir şekilde faaliyet göstermektedir. Milattan önce 1600 civarında Mısır dilinde Hiksos olarak adlandırılan yabancı hükümdarlar Nil Deltası'nı ilk kez kontrolleri altına alırlar. Bundan yaklaşık 1000 yıl sonra sıra Perslere gelir. Aşağı Mısır'ı imparatorluklarının bir eyaleti haline getirirler. Sonra M.Ö. 332'de Kuzey Yunanistan'dan gelen bir fatih yeni bir çağ başlatır. Büyük İskender. Babası öldükten sonra 20 yaşındaki prens tahta oturur. Ve aynı yıl ilk seferine liderlik eder. Sonra Pers İmparatorluğu'na karşı harekete geçer ve Pers kralını yener. Mısır'a giden yol açılmıştır. Anıtsal kabartmalarda İskender Perslere karşı zafer kazanmış ve Mısır tanrıları tarafından kutsanmış, Mısır'ın haklı hükümdarı olarak ölümsüzleştirilir.
1: İskender bilinçli bir şekilde kendini yerel geleneklere yerleştirerek Mısır üzerindeki Pers egemenliğine karşı bir imaj yansıtmaya çalıştı. Ve bu da Mısırlılar tarafından bir tür kurtarıcı olarak görülmesine neden oldu.
0: Adı sonsuza dek Akdeniz'de yeni bir şehrin kuruluşuyla birlikte anılacaktı. İskenderiye, Yunan modellerine göre dama tahtası şeklinde inşa edilir. Çok geçmeden antik Atina'yı bile gölgede bırakır. İsa'nın doğumu sırasında 300 bin kişilik tahmini nüfusuyla Roma'dan sonra dünyanın ikinci büyük kentidir. Şehrin simgesi çok uzaklardan görülebilir. İskenderiye Feneri. Dünyanın 7 harikasından biri burada antik tanımlamalara göre gösterilmektedir.
1: Yüksekliğine ilişkin tahminler 110 ila 160 metre arasında değişmektedir. İkinci doğru olsaydı fener pek çok gotik katedralden bile daha yüksek olurdu. Akla sığmayacak bir ölçek. Bu imkansız değil. Ancak muhtemelen doğrusu yaklaşık 110 metre olmalı.
0: Yine de İskenderiye kurulduğunda özel bir yer değildir. Akdeniz'deki pek çok şehir gibi tipik bir Yunan koloni şehridir. Bu durum İskender'in ölümünden sonra değişir. Generallerinden Batlamyus, kralın naaşını İskenderiye'ye naklettirir ve kendini hükümdarlık tahtının varisi olarak meşrulaştırır. Böylece Batlamyus, eski Mısır'ın son firavun hanedanlığını kurar. Büyük İskender'in ebedi istirahatgahının bulunduğu varsayılan İskenderiye'de resmen bir nüfus patlaması yaşanır. Çok sayıda Yunan ve Makedonyalı şehre gelip yerleşir. Entelektüel antik çağın en popüler isimleri dünya ünlü kütüphanede toplanır. İskenderiye, Batlamyus döneminde kültürlerin kaynaştığı bir potaya dönüşür. Mısırlılar ve Yunan fatihler arasındaki alışverişten yeni bir şey ortaya çıkar. aynı zamanda yeni bir inanç da. Serapeum'un kalıntıları buna tanıklık ediyor. Burası Yunan tanrılarının babası Zeus'la Mısırlı ölüler tanrısı Osiris'in birleşmiş hali olan Serapis'e tapınmanın merkeziydi.
1: Serapeum'da nihai mimari ifadesini bulan Serapis inancı, Büyük İskender'in Mısır'ı fethinden önce de halk arasında yaygındı. Bu kültü yeni başkent İskenderiye taşıyan Batlamyuslar olmuştur. Birinci Batlamyus özünde Mısırlı olan bu kültü ele geçirir ve ona Yunan kıyafetleri giydirir. Bu kültün heykeli sanki Yunanistan'dan ithal edilmiş gibi tamamen Yunan görünümündedir. Bu onun başlıca özelliklerindendir.
0: İskender'in kendisi bir tanrı statüsüne yükseltilir. Mezarı bugüne kadar bulunamamıştır. Yoğun nüfuslu bir metropolde arkeolojik araştırma yapmak muhtemelen samanlıkta iğne aramaya benzer. Çünkü antik İskenderiye sadece modern gelişmenin kurbanı olmadı. Kıyılar da bugün 2300 yıl öncesinden çok farklı görünüyor. Fener Adası'na giden antik geçidin üstü, amansızca büyüyen şehir tarafından tamamen işgal edilmiştir. Antik İskenderiye'nin diğer kısımları, milattan sonra 365 yılında bir deprem ve ardından gelen tsunami'nin ardından denize gömüldü. Antik Kraliyet Mahallesi'nin bazı bölümlerinin de bulunduğuna inanılan modern kent, bugün bile su altında yatıyor. 1990'larda sualtı arkeoloğu Frank Godio bir araştırma başlattı. Bulduğu muhteşem eserler Batlamyus Hanedanı'nın ihtişamını gözler önüne seriyor. Sayısız amfora ve sert taş bloklar hala denizin dibinde yatıyor. Deniz fenerinin temeli sürekli aranmış ama asla bulunamamıştır. Yine de sonsuza dek kaybolsa bile İskenderiye feneri Mısır şehir kültürünün başka hiçbir yapıya benzemeyen gelişmişliğini gösteriyor.
13: İskenderiye benim için antik Mısır'ın 3000 yıl boyunca geçirdiği değişim ve gelişimi aktaran büyük bir buluşma noktası gibi. Ama İskenderiye ve Batlamyus Hanedanı bunu Roma dünyasına ve dolayısıyla Avrupa'ya aktarmıştır.
0: Makedon Hanedanı Mısır'ı 300 yıl boyunca yönetir. Firavun tahtındaki son Batlamyus aynı zamanda en ünlüsüdür. 7. Kleopatra. Yine de Nil kıyısındaki ülke uzun süredir Romalılara bağımlıdır. Kleopatra, zekası ve becerisiyle fatihlere üstün gelir. Ama başarısı kısa sürer. Kleopatra ile Nil üzerindeki imparatorluk sona erer. Mısır bir Roma eyaleti haline gelir. Ancak halkının eylemleri ve başarıları zamanın ötesine geçer ve bugüne kadar tarihi şekillendirir. Mısır metropolleri bir kentsel devrimin başlangıç noktalarıdır. Modern şehir planlamasının öncüleri olan Mısırlılar, 3000 yılı aşkın bir süre boyunca anıtsal yapılarıyla standartları belirlediler. Paris'teki Louvre gibi kültürel tapınaklardan, Las Vegas'taki kumar tapınaklarına kadar, antik Mısır'ın mimari mirası yaşamaya devam ediyor.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma din.
6: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
10: Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
12: Fansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
16: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
8: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
17: Yaklaşık 5000 yıl önce Nil kıyısında tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri ortaya çıkmıştır. Antik Mısır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici uygarlığın gücüne tanıklık ediyor. Ancak Mısır kültürü bugün de tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını ve tebaalarının günlük yaşamını açıklıyor. Mısır İmparatorluğu 3000 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Nil Nehri üzerindeki bu ileri uygarlığın başarısının sırrı nedir? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Ölümden sonra yaşam inancı ve ölü kültü eski Mısırlıların inanç dünyasının tam merkezinde yer alır.
18: Mumya kelimesi neredeyse antik Mısır'la eş anlamlıdır.
17: Mumyalar bu binlerce yıllık dünyaya ve onun gizemlerine tanıklık ediyorlar.
19: Eski Mısırlıların ölüme dair bir saplantıları olduğu söylenir. Aslında sahip oldukları şey yaşama dair bir saplantıydı.
17: Eski Mısırlıların ölüm kültü hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, onların yaşamlarını o kadar iyi anlarız. Ölü kültü. Yedi bin yıl önce, insanlar Nil boyunca uzanan dar yeşil şeride yerleşir. Buradan köyler ve metropoller ortaya çıkar. Ölülerini yerleşim yerlerinin verimli topraklarının ötesinde, aşırı kuraklığın ve sıcaklığın hüküm sürdüğü çölün kumlarına gömerler. Sonra Mısır çölünün düşmanca ikliminin ölüler üzerinde büyüleyici bir etkisi olduğunu keşfederler. Ceset çürümek yerine sıcak, tuzlu kum tarafından kurutulur ve güzel bir şekilde korunur. Bu binlerce yıldır süregelen bir ölü kültünün başlangıç noktasıdır. Ahiretteki sonsuz yaşamın ancak bu dünyada korunmuş bir bedenle mümkün olabileceği inancına dayanan bir kült.
9: Çöl Mısırlıların her şeyin sonsuza dek süreceğine dair umutlarının yeşerdiği mezarlıklara yer sağlıyordu. Mezara sonsuzluk evi anlamına gelen Perdet adı verildi. Nil Vadisi'nde alüvyonun olduğu hiçbir yerde bunun mümkün olmayacağını biliyorlardı. Vadi her yıl Haziran sonundan Eylül, Ekim sonuna kadar sular altında kalırdı. Her yer suyla kaplandığı için Nil Vadisi'nde cesedi muhafaza etmenin hiçbir yolu yoktu. Bu yüzden çöl mezarlıklar için ideal koşulları sağlıyordu.
17: 19. yüzyılın sonunda Luxor'un 40 kilometre güneyinde, o zamanki adıyla Teb'de kazı yapanlar olağanüstü bir şeyle karşılaşır. Antik Gebeleng köyünde yaklaşık 5400 yıllık altı mumya bulurlar. Mısır bilimciler için bu mumyalar, mumyalama sanatının kökenine dair ilk işarettir. Arkeologlar uzun bir süre boyunca mumyaların neredeyse kusursuz bir şekilde korunmuş olmalarını cesetleri kurutup sonra da muhafaza eden tuzlu çöl kumuna bağlamışlardır. Ancak yeni bulgular da var.
13: Gebeleng mumyaları çok ilginçtir. Gebeleng mumyaları için söyleyebileceğimiz şey sıcak ve kuru kumun bu bireylerin korunmasında kesinlikle kilit bir rol oynadığıdır. Buna hiç şüphe yok. Ancak bunların en azından bir kısmının sıcak ve kuru kumun koruma etkilerinin yanı sıra vücudun korunmasında rol oynayan antibakteriyel ağaç reçineleri içeren ketenlere sarıldığını da biliyoruz. Yani Mısırlılar için bedenin korunması ölümsüzlük için kesinlikle gerekli bir şeydi.
17: Eski Mısırlıların ebedi yaşam arzusu piramitlerden çok daha eskidir. Nil boyunca uzanan büyük şehirlerin yakınlarında ölülerin şehirleri, nekropoller inşa etmişlerdir. Bunların en önemlilerinden biri Sakkara'da bulunuyor. 150 yılı aşkın bir süredir bu bölge arkeologlar için bir hazine niteliğindedir. Ve mumyalama sanatı, ölü kültü hakkında onlara daha fazla bilgi veriyor. Yaklaşık 10 kilometre karelik bir alanda çok sayıda mezar var ve araştırmacılar hala yenilerini keşfetmeye devam ediyor. Kraliyet mezarları bir tür çekirdek görevi görüyor. Ölüm anında bile krala yakınlık çok önemlidir. Her ne kadar tamamen hiyerarşiye göre olsa da. Yakın çevrede hükümdarların akrabaları, onların ötesinde de yüksek rütbeliler yer alır. Daha uzaktaysa alt düzey memurlar ebedi istirahatgahlarını bulabilirler. 2003 yılında arkeologlar, M.Ö. 3000 yıllarında ilk firavun olarak kabul edilen Kral Narmer zamanından kalma 20 memur mezarı buldular. Memurlardan biri tahta bir tabutun içine gömülmüştü. Bu tabut, zengin seçkinler için bir statü sembolü. Ancak bu yeni gömme yöntemi, mumyalayıcılar için yeni zorluklar doğuruyor.
13: Hanedanlık öncesi dönemde sıcak, kuru kum ve kesinlikle bu vakaların bazılarında mumyalama reçetesi cesetleri oldukça iyi korudu. Ve seçkinlerin seçkin olduklarını göstermeleri gerekiyordu. İşte o zaman gömü ortamı yani mezarlar değişime uğradı. Ceset artık sıcak ve kuru kumla doğrudan temas halinde değildi. Ve bu da cesetlerin artık çok daha hızlı çürüyeceği anlamına geliyordu. Ve bu nedenle daha ayrıntılı bir mumyalama sürecine ihtiyaçları vardı.
17: Eski krallığın başlarında mumyalayıcılar çürüme sürecini yavaşlatmak için antibakteriyel reçinelere güveniyordu. Keten sargının bedeni hayata yakın tutması bekleniyordu. Erkek cinsel organları ve kadınlarda göğüsler ustalıkla modellenmiştir. Kulaklar, burun, ağız ve gözler de öyle. Yine de bu dönemden günümüze sadece birkaç mumya ulaşmıştır. Bunlardan biri Almanya'nın Hildesheim'de bir müzededir. 1914 yılında Alman kazı bilimciler Giza piramitlerinin yakınında bir tabut bulurlar. Bu tabut 6. hanedandan bir yetkiliye aittir. Adı İdu'ydu. Bu onun için maceralı bir yolculuğun başlangıcıdır.
14: Arkeologlar bir mastabanın molozlarının altında bir yeraltı mezar odasına açılan giriş bacası keşfettiler. Açtıklarında harika bir sedir tabut gördüler. Mumya hala içindeydi. O dönemde bulunan en eski Mısır mumyasıydı. Karayoluyla Kahire'ye ve oradan da İskenderiye'ye getirildi. Daha sonra deniz yoluyla Almanya'ya taşındı. Ne yazık ki bu uzun yolculuk sonrasında vardığında çok kötü bir durumdaydı.
17: Araştırmacılar ancak 2016 yılında son teknoloji ve bir heykeltıraşın yardımıyla İdu'nun başını yeniden yaratabildiler. Mısırlı memur 4000 yıl önce büyük ihtimalle böyle görünüyordu. İdu, Firavun 2. Pepi'ye kahyay ve katip olarak hizmet etti. Modern teknoloji sayesinde bilim insanları onun dönemindeki cenaze törenleri hakkında çok daha fazla şey öğreniyor.
14: İdu'nun mumyası, mumyalama anlayışımızda bir devrim yaratmıştır. Bu mumya, sodyum bikarbonatın sadece iç organları kurutmak için değil, tüm vücuttaki nemi almak için kullanıldığını kanıtlayabildiğimiz en eski Mısır mumyasıdır. Yani Mısırlılar çok erken dönemlerde bile insan bedenlerini ellerinden geldiğince korumaya çalışmışlardır. Bir insanın fiziksel olmayan bileşeninin ancak bu dünyada fiziksel bir dayanak noktası varsa yaşayabileceğine inanılıyordu. Bunun için de bedenin korunması gerekiyordu.
17: Dolayısıyla tüm vücudu korumak vazgeçilmezdir. İmparatorluğun birleşmesinden önce bile ölenler hala Tuzlu Çöl Kumu tarafından mumyalanırken Nil halkı reçineye batırılmış keten bandajlarla vücut korumayı daha da geliştirmeye uğraşıyordu. Eski krallık mezarlarının çöl kumuyla doğal mumyalamayı engellemesi, Mısırlıların ölülerinin yaşamasına izin vermek için tekniklerini geliştirmek zorunda kalmalarına neden oldu. Binlerce yıl boyunca Mısırlılar öbür dünya hakkındaki fikirlerini süslemeye devam ettiler. Eski krallık döneminin başlarında bile uygun mumyalama ve uygun defin törenlerinin gerçekleştirilmesi vazgeçilmezdi. Firavun ancak bunlar aracılığıyla cennete yükselebilir, orada diğer tanrılarla birlikte hüküm sürebilir ve tebaasının da ölümden sonra var olmaya devam etmesini sağlayabilir. Onlar için güzel batı olan yerde tasasız bir yaşam sürerler. Bu herkesin verimli bir toprak parçasına sahip olduğu, bol miktarda ekmek, kek ve bira bulunan paralel bir dünyadır. Ölülerin tanrısı Osiris'in hüküm sürdüğü bir cennet. Ölü kültünün Mısırlıların bu hedefe ulaşmalarına yardımcı olduğu düşünülüyor. Bu kültün ana merkezi Sakkara'nın 400 kilometre güneyindeki Abidos'tur. Arkeologlar burada 650'den fazla mezar ortaya çıkardı. Eski Mısırlıların inancına göre burası aynı zamanda Osiris'in gömülü olduğu yerdir. Mısırlılar her yıl Osiris'in onuruna düzenlenen kutlamalara katılmak için buraya hacı olarak gelirler. Ölümünün yanı sıra dirilişini de anarlar. Osiris'in bir zamanlar Mısır'ı yönettiği söylenir. Kardeşi Set onu öldürüp kalıntılarını ülkenin dört bir yanına dağıtana kadar. Ama Osiris'in eşi ve kız kardeşi Tanrıça Isis onun bedenini yeniden bir araya getirmeyi ve diriltmeyi başarır. O zamandan beri Osiris, sonsuzluğun hükümdarı ve yeniden doğuşun tanrısı olarak hüküm sürer. Güzel batıya girmek isteyen hiçbir günahkar onu geçemeyecektir.
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Net!
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
5: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Orada tanrılarla birleşen bir kralın bu dünyada bir tür karşı kutbu olması gerekir. Bu kralın yönetimi altında yaşamış olan insanlar yeni bir kral olsa bile bir iletişim aracı olarak eski krala ihtiyaç duymaya devam ederler. Bu dönemde yüzyıllar boyunca Mısır'da önemli bir rol oynayacak olan yepyeni bir dizi kavram ve ritüel gelişir.
1: Bu yüzden Mısırlılar erken hanedanlık dönemlerinde bile Abidos'taki kraliyet mezarlarına ölen ruhlar için bir esenlik vaası olarak görürler. Büyük mezar odalarında ruhların mezarı terk etmesini sağlayan merdivenler ve sahte kapılar vardır. O zamana kadar ruhların refahına dikkat edilmelidir. Ekmek ve şarabın yanı sıra silahlar ve mobilyalar bile onlarla birlikte gömülür. Mezar mühürlendiğinde üzerine büyük bir toprak yığını yığılır. İlksel höyüğü sembolize eden bir yığın. Mısırlıların yaratılış efsanesine göre İlksel höyük, ilksel denizden yükselmiş ve tüm yaşamın temeli olmuştur. Zamanla sembolik höyük daha soyut biçimlere bürünerek piramitle doruğa ulaşır. Özellikle Sakkara mezarlarında çok net görüldüğü gibi. Burada yeraltı galerilerinin yanı sıra mastabalar, yani dikdörtgen mezar yapıları da bulunur. Nekropolün tepesinde Mısır piramitlerinin en eskisi, Firavun Zoser'in yaklaşık 4700 yıllık basamaklı piramidi yer alır. Yine de Mısır mezar mimarisinin baş tacı olan yapılar Giza piramitleridir. Dünyanın 7 antik harikasından hala ayakta kalan tek harikadır. 4500 yılı aşkın bir süredir onu yapanların görkemine tanıklık eden anıtlar. Yine de firavunlar için piramitler sadece gösterişli mezarlar değildi. Bir piramit, aynı zamanda ölen firavunların tanrılar arasındaki yerlerini almalarını sağlayan bir tür diriliş makinesi işlevi görür. Eski krallığın kralları öbür dünyaya yolculuklarına buradan başlar. Ruhları bundan böyle yaşamların dünyasıyla ölülerin dünyası arasında geçiş yapabilir. Piramitleri de her iki tarafa açılan bir kapı görevi görür. Bu dünyada Mısırlılar ölen kralları için görkemli mezar tapınakları inşa ederler. Rahipler burada kurbanlar sunar ve tanrısal kralların anısını korurlar. Ölen firavunların ruhlarının Mısır'ın kaderini koruyup kollaması umuduyla. Firavun 1. Seti'nin Abidos'taki mezar tapınağı özellikle etkileyici bir yapıdır. Ölenlerin tanrılarla birleşmesini abideleştiren bir yer. Eski Mısırlılar ruhani varlıklarının bir değil, üç ruhtan oluştuğuna inanırlar. Ka, Ba ve Ak ya da Aku. Yukarı doğru uzatılmış iki kol Ka'yı sembolize eder. Ölen kişinin ruhani ikizi, onu insan yapan parçasıdır. Bu yüzden Ka her zaman cesedin yanında kalır. Bağının dışında özgür olarak görülen bu ruh, bu dünya ile ahiret arasında dolaşabilen parçadır. Bu nedenle genellikle insan başlı bir kartal olarak tasvir edilir. Üçüncü ruh, Ak, ancak ölümden sonra yaratılır. Ölüler için yapılan ritüellerin en önemli amacı onun uyandırılmasıdır. Çünkü ancak sembolü bir ibis olan Ak aracılığıyla ölen kişi öbür dünyada dirilebilir. Katolik Kilisesi'nin azizlerine benzer şekilde ölülerin ruhları da insanlar ve tanrılar arasında aracı bir rol üstlenir. Bunu sağlamak için akrabalar ölünün yiyecek stoğunu düzenli olarak yenilemeli ve mezarına özen göstermelidir. Cesedin çürümesi, saygısızlığa uğraması ya da ihmal edilmesi ruhları uzaklaştıracak ve böylece ölünün yaşamı sonsuza dek sona erecektir. Ruh, dünyalar arasında bir elçidir. Orta Krallık döneminin başlarında Mısırlılar, ruhun bu dünyada cesedini bulacağından emin olmak için ölüm maskeleri kullanırlardı. Daha sonra tabut kapakları ölen kişinin bedenini taklit eder. ve bugüne kadar bir Mısır tabutunun tipik görüntüsü akıllara yer etti.

0: etmiştir. Altında giderek daha fazla keten katmanı bedeni sarar. Tüm bunlar cesedi mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmek içindir. Orta Krallık döneminde sodyum bikarbonat koruma amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanır.
1: Mumyalar yumuşak kısımları ya da en azından bazı kısımları korunmuş cesetlerdir. Bu da bize tırnak içinde bir iskeletten daha fazlasını sağlar. Bir insanın yaşamı ve sağlık durumu hakkında, hatta belki de tıbbi tedaviler hakkında bir şeyler öğrenmemizi sağlar. Tıbbın ve sağlığın evrimi hakkında bilgi edinmek istiyorsak bu önemli bir bilgidir.
0: Mumyalar eşsiz yaşam arşivleridir. Bugünlerde yapılan araştırmalarda normalde canlı hastalar üzerinde kullanılan ekipmanlar da kullanılıyor. Son teknoloji tomografi taramaları, araştırmacıların mumyalara zarar vermeden içlerine bakabilmelerini sağlıyor. Bu incelemede araştırmacılar, ölen kişinin 30 yaşındayken ölmüş bir erkek olduğunu öğreniyor. İyi beslenmiş ve görünüşe göre ağız hijyenine dikkat etmiş. Çağdaşlarının çoğunun aksine diş durumu mükemmeldi. Frank Rulli ve ekibi 3000'den fazla mumyanın tıbbi kayıtlarını değerlendirdi. Ve o dönemde Mısırlıların hangi hastalıklardan muzdarip olduğunu söyleyebiliyorlar.
1: Eski Mısırlılarda bizim de bildiğimiz pek çok hastalık vardı. İnanılmaz sayıda damar kireçlenmesi var. Ayrıca bazıları fiziksel olarak çok ağır çalışmak zorunda kaldıkları için çok sayıda dejeneratif hastalık görüyoruz. Bugünle kıyaslandığında çok daha az tümör ya da kanser görüyoruz. Sözde üst sınıflara gelince enfeksiyonların veya diş hastalıklarının oldukça yaygın olduğu söylenmelidir. Hayatın oldukça farklı olduğunu ve üst sınıfında bu tür şeylerden muzdarip olduğunu görüyoruz.
0: Kahire'deki Mısır Uygarlığı Ulusal Müzesi 2021 yılından bu yana 18 firavun ve 4 kadın firavunun mumyalarına ev sahipliği yapıyor. Aralarında en ünlüsü de 2. Ramses'in mumyası. 1976'da Paris'te bilimsel olarak incelenmişti. O sıralarda 2. Ramses bir devlet başkanı gibi karşılanmıştı. Mumyanın incelenmesi, olağanüstü bir firavunun yaşamı hakkında bir dizi bilgi ortaya çıkardı. 2. Ramses'in o zamanlar çok nadir görülen 90 yaşın üzerinde ileri bir yaşa ulaştığına inanılıyor. Tebaası onu ölümsüz bir tanrı gibi görmüş olmalı. Sertleşmiş beli, Ramses'in muhtemelen ancak acı içinde ve bir baston yardımıyla yürüyebildiğini söylüyor. Saçının rengi bile belirlenebilmişti, kızılımsıydı. Yaşlandıkça ağaran saçlarını kınayla boyamıştı. Yine de gösteriş sadece firavunların ayrıcalığı değildi. Yaklaşık 3000 yıl önce ölen rahip Nesyamun, tabutunun üzerine bir gün sesinin tekrar duyulmasını umduğunu yazdırmıştı. 2016 yılında İngiltere'nin Leeds kentinde bir grup araştırmacı bu dileği yerine getirmek için çalışmaya başladı.
2: Başarabildiğimiz şey, modern bireylerin konuşmalarının yeniden yaratılmasıyla aynı yöntemleri kullanarak ses yolunun tomografi ile taramasını yapmak ve bunu yeniden yaratmaktı. 3 boyutlu bastık. Ve bununla elektronikler kullanarak yalnızca o ses yolunun çıkaracağı sesi yeniden yarattık. Çünkü her ses yolu benzersizdir.
0: İyi korunmuş mumya ve son teknoloji sayesinde solunum yolu, gırtlak ve ses yolunun kopyası Nesyamun'un sesinin yeniden duyulmasını mümkün kılıyor. Yalnızca bir tek ses çıkarsa bile. Mumyalama nedeniyle gırtlak küçüldüğü için ses çok ince çıkıyor. Yine de Nesyamun'un dileği gerçekleşti.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdor'dan bir dünya tatlılık.
14: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
17: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Başlangıçta çöl kumuyla doğal mumyalama süreci vardı. Ölülerini mezarlara gömmek Mısırlıları doğal mumyalamayı yapay yollarla taklit etmeye zorladı. Cesetler reçineyle yağlanır ve çürümeyi durdurmak için keten bandajlarla sarılır. Orta Krallık'ta cesetleri kurutmak için sodyum bikarbonat kullanılır. Yeni Krallık'ta mumyalama sofistike teknikler sayesinde nihayet zirvesine ulaşmayı başarır. Bunun bir örneği de birinci Seti'nin mumyasıdır. Seti yaklaşık 3300 yıl önce 11 yıl Mısır'ı yönetmiştir. Bugün bile kendine özgü yüz hatları en küçük kırışıklığına kadar kolayca tanınabilmektedir. 70 gün süren bir sürecin sonucu. Ceset temizlendikten sonra mumyalayıcılar işe beyni çıkarmakla başlar. Onlar için bunun bir önemi yoktur. Aklın ve kişiliğin merkezi olarak kabul edilen asıl organ kalptir. Yeni krallıktan itibaren beyin düzenli olarak çıkarılır. Yine de cesedin şeklinin bozulmamasına büyük özen gösterilir. Çünkü ruh bedeni tanımazsa, ahirette yaşam imkansızdır. Bu yüzden mumyalayıcılar burun boşluğundan bronz bir kancayı beyne sokar, onu ezip parçalarını dışarı çıkarırlar. Kullandıkları aletlerin çoğu günümüze kadar korunmuştur. Bunun nedeni mumyalama sırasında cesetle temas eden tüm nesnelerin de mezara gömülmüş olmasıdır. Aletler mumyalayıcıların ve hekimlerin uzmanlıklarına dair kanıtlar sunduğundan arkeologlar için bir nimettir.
1: Eski Mısırlı hekimler gerçekten çok iyiydi. Bazıları gerçekten o kadar iyiydi ki Mısır sınırlarının ötesinde bile çok ünlü olmuşlardı. Eski Mısırlılar insan bedeninin ölümden sonraki ikinci yaşam için korunması konusunu çok önemsiyorlardı. Bedenin çürüyüp parçalanmasını engellemek için bağırsakları çıkarmalarının nedenlerinden biri de işte buydu.
0: Ölümden 4 gün sonra asıl mumyalama işlemi başlar. Rahipler cesedi sol tarafından açar ve aksi takdirde çürümeyi hızlandıracak organları çıkarır. Cesedin içi ve dışı su ve şarapla temizlenir, reçine ve sodyum karbonatla kaplanır. Sonra kuruması için 40 gün boyunca tuz kabuğunun içinde bekletilir. Mumyalayıcılar daha sonra aynı işlemi organlara uygular. 52. günde ceset tekrar temizlenir ve giydirilir. Çıkarılan organlar kanopik kavanoz denilen özel kaplarda saklanır. Genellikle kapakları Şahin Tanrı Horus'un oğullarını temsil eden 4 kap vardır. Akciğerler, karaciğer, bağırsaklar ve mide için birer tane. Ancak mezara sadece organlar ve tıbbi aletler gömülmez. Kurutucu maddeler, merhemler ve kumaşlar, hatta saç ve tırnak kalıntıları da ayrı kaplar içinde mezardaki yerlerini alırlar. Ama bundan önce mumyalamanın son aşaması başlar. Mumyalayıcılar merhem ve reçine sürerler. Antik Mısır'da pahalı olan malzemeler. Cesedi çürüten bakterileri durdurmak söz konusu olduğunda mumyalayıcılar hiç de cimri davranmazlar. Sonra ceset baştan ayağa keten sargılarla sarılır. Eklemler, cinsel organlar ya da kalp gibi vücudun kilit bölgeleri özenle hazırlanmış koruyucu muskalarla örtülür. Bazı durumlarda mumya bir kez daha reçine ve yağlarla ıslatılır.
2: Yeni krallık döneminde mumyalama sanatı Mısır mumyacılığında ilginç bir dönemdir. Çünkü bu dönemde mumyacılığı gerçekten mükemmelleştirdiler. Ve temel malzemeler elbette sodyum karbonat kullanıyorlardı. Ama aynı zamanda reçineler, yağlar ve Hindistan'dan gelen baharatlar da vardı. Örneğin İncil'de de bahsedilen tarçın.
0: Mumyalama pahalı ve vakit alan bir işlemdir. Mısırlıların hayvanlarını mumyalamak için de ne masraftan ne de çabadan kaçınmış olmaları daha da şaşırtıcıdır.
3: Pek çok farklı türde hayvan mumyası var. Çünkü elbette evcil hayvanınızı seviyorsanız ve o öldüyse onu mumyalayıp bir mezara koyarsınız. Bir de aslında kutsal olarak görülen hayvanlarımız var. Buradaki fikir, her tanrının totemik bir hayvanı olduğu ve bazen tanrının dünyada hayvan formunda göründüğüdür. Gördüğümüz en yaygın hayvan mumyası biçimi adak mumyalarıdır. Ve bunlar hacıların seçtikleri, tanrıya sundukları adaklardır.
0: Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon hayvan mumyası bulunmuştur. Yine de bu mumyaların 1/3'ü tam bir hayvan bedeni içermemektedir. Görünüşe göre o dönemde talep o kadar büyüktü ki, mumyalayıcılar bir hayvan cesedinden birkaç mumya üretmek için dolgu malzemeleri kullanıyorlardı. Genellikle hayvan mumyaları tapınaklarda kurban olarak sunulur ve nadiren mumyalandıktan sonra bir alay halinde ebedi istirahatgahlarına götürülen ölülerle birlikte gömülürdü. Alaya rahipler, merhumun yakınları ve profesyonel yas tutucular eşlik eder. Cenaze törenine mobilyalar, dini objeler, mücevherler, mumyalanmış evcil hayvanlar ve hatta yemekler getirilir. Ölen kişi öbür dünyada hiçbir şey istememelidir. Mezara varıldığında yeniden canlanma ritüeli başlar. Bir ilahi bedensel fonksiyonları için söylenir. Burnunu aç ki nefes alabilesin. Gözlerini aç ki görebilesin. Ağzını aç ki yemek yiyebilesin. Belki de zamanında Ushabti'nin de tabi olduğu bir ritüel. Heykelciklerin öbür dünyada ölünün dublörü olarak hizmet etmesi ve hoş olmayan işlerle ilgilenmesi beklenir. Tabii ki merhum oraya ulaşabilirse. İlk olarak yeraltı dünyası için rehberlerde kaydedilen birkaç testi geçmesi gerekir.
18: Piramit metinleri Orta Krallık'ta birçok soylu insanın tabutunun içinde bulunan tabut metinlerine dönüşür. Ve bunlar öbür dünyaya yolculuğun çeşitli versiyonları olan Ölüler Kitabı haline gelir. Ancak geç döneme gelindiğinde aslında pek çok oldukça sıradan ve düşük statülü gömüde bir tür Ölüler Kitabı ya da Öbür Dünya kitaplarının bazı bölümleri, Yeraltı Dünyası Kitabı, Kapılar Kitabı vardı. Bunların farklı versiyonları vardı aslında. Eskiden sadece kraliyete ait olan bu metinler artık sıradan bir mumyayla birlikte gömülüyordu.
0: Yahudilik, Hristiyanlık ya da İslam'ın aksine antik Mısırlılara göre ahiret hayatı sonsuza dek sürmeyecektir. Ölüler kitabı öbür dünyada hayatta kalmayı sağlayan büyüler de içerir. Ölüler diyarında bedenin çürümesini engellemeyi amaçlayan büyü gibi.
19: Ölüler kitabı öbür dünya için bir rehberdi ve orada neler yaşayabileceğinizi ayrıntılı bir şekilde anlatıyordu. Mezarınıza giderken böyle bir kitabı yanınızda götürebilmeniz önemliydi. Çünkü Mısırlıların inandığı gibi bir şey yazıya döküldüğü ve yanınızda taşıdığınız anda gerçeğe dönüşüyordu. Böylece tam emin olamasanız da elinizde Ölüler Kitabı olduğu için nasıl doğru davranacağınızı bilir ve böylece yaşamaya devam edebilirdiniz.
0: Ölüler Kitabı, Mısırlıların mumyalama sırasında kalbi neden bedende bıraktıklarını da açıklar. Cennete girmeden önce kalbin saflığı ruhun terazisi kullanılarak test edilmelidir. Bu amaçla Anubis ölüyü son hakikatin salonuna götürür. Burada Ölüler Mahkemesi, Ölüler Tanrısı Osiris'in yönetimi altında toplanır.
19: Ruh terazileri Ölüler Mahkemesi'nde önemli bir araçtır. İnsanlar Maat'a göre yaşadıklarını, kendilerine öngörülen etik standartlara uyduklarını kanıtlamak zorundaydılar. Negatif günah itirafı olarak adlandırabileceğimiz açık kurallar vardı. Bu da tam olarak ne yapmanıza izin verilmediği anlamına geliyordu.
0: 42 tanrı Ölüler Mahkemesi'nde yargıç olarak oturur. Her biri ölüyü bir günah için sınar. Yalan söylemek, zina yapmak ya da cinayet işlemek gibi. Hatta isyan etmek ve yiyecekleri yok etmek. Eğer ölen kişi hiçbir günah işlemediğini doğrularsa, kalbi tanrıça Maat'ın kalemiyle tartılır. Kalp daha ağır gelirse günahla doludur ve büyük yiyici Amit tarafından yutulur. O zaman ruh ebediyen yok olmuştur. Terazinin kefeleri dengede kalırsa testi geçtiği kabul edilir. Ölen kişi cennete gidebilir. Bu Hristiyanlıkta da bulunan bir kavramdır. Baş melek Mikail, ruh terazisiyle ölünün kaderini tartar. Ruh terazisi, eski Mısırlıların her şeyi dengede tutma çabasını temsil eder. Dindar Mısırlılar yaşamlarını ve eylemlerini bu son sınava odaklarlar. Eski Mısır'ın ruhani merkezlerinde ölülerin yargılanması inancı insanların zihninde canlı tutulmaktadır. Tıpkı şimdi Luxor olan Teb'de olduğu gibi.

0: Yeni krallığın başkenti hem turistleri hem de akademisyenleri kendine çekiyor. Orta Mısır'daki en önemli mumya buluntularından bazıları burada yapılmıştır. En ünlüleri Luxor'un batısındaki bir vadiden geliyor. Krallar Vadisi. İkinci Ramses gibi efsanevi hükümdarlar burada gömülüdür. Yine de mezar odalarının çoğu boştur. Modern mezar soyguncuları tarafından değil, çağdaşları tarafından yağmalanmışlardır. O günlerde bir mezara, özellikle de bir firavunun mezarına saygısızlık etmek, ölüyü sonsuza dek mahkum etmek anlamına geldiği için günah sayılırdı.
1: Arapçada hamiha haramiha diye bir deyiş vardır. Bu da şu anlama gelir. Onun koruyucusu onun hırsızıdır. Mezar hırsızlığı, papirüsleri, örneğin altın eşyaları alıp geri dönüştürmek için bir ekonomi olduğunu gösteriyor. Tüccarlar, Shutiyu adı verilen insanlar vardı. Bunlar mezar eşyalarını alır ve genellikle teknelerle kaçırırlardı. Bilirsiniz, altını ve diğer değerli şeyleri ekonomiye yeniden dağıtırlardı.
0: Bu nedenle M.Ö. binli yıllarda Mısırlılar Krallar Vadisi yakınlarında mumya depoları kurdular. Göze çarpmayan ve erişilmesi zor olan bu galerilere kaşet deniyordu. Mezarları soyguncuların hedefi haline gelen firavunların ve ileri gelenlerin cesetleri buraya yeniden gömülürdü. Sadece Deyrül Bahri Kraliyet kaşetinde bile 40'tan fazla lahit bulunmaktadır. Bunların arasında Firavun 3. Ramses'in mumyası da bulunuyor. Yeni krallık döneminde hüküm sürmüştü. Ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair hikaye bir dedektif romanı gibi okunuyor ve araştırmacıları hala şaşırtıyor. Boynuna bağlanmış bir bez dikkat çekiyor. Aynı odada kimliği bilinmeyen genç bir adamın mumyası da vardı. Ağzı çığlık atarken donmuş gibi göründüğü için çığlık atan mumya olarak adlandırılır. Milattan önce 12. yüzyıla ait papirüsler 3. Ramses'in bir komploya kurban gittiğini anlatır. Fail, kaynakların Pentaver olarak adlandırdığı kendi oğlu. Sebebi iktidar hırsı. Annesi Ramses'in hareminden bir cariye olduğu için oğlunun tahta çıkma şansının azaldığını gördüğü iddia edilir. Yoksa yerine geçmek için babasını öldürdü mü? Yeni araştırmalar bu eski Mısır dedektiflik öyküsünün karanlığına ışık tutabilir ve Firavun'un boyun atkısının gizemini çözebilir.
2: Yakın zamanda 3. Ramses mumyası üzerinde yapılan çalışmalarda mumyanın CT taraması yapılmış, boynunda bir kesik olduğu, öldürüldüğü ve mumyalayıcıların onu ekstra bandajlar ve reçinelerle yamamaya çalıştıkları, hatta öbür dünyaya eksiksiz gidebilmesi için özel muskalar koydukları tespit edilmiştir.
0: Papirüsler ayrıca Pentaver'in cinayet davasını da aktarmaktadır. Diğer bazı komplocuların isimleri açıkça belirtilmiştir. Yine de sözde failin adı söz konusu olduğunda kaynaklar hiç yardımcı olmuyor. Çünkü Pentaver sadece diğer ismi taşıyan kişi anlamına gelmektedir. Protokole göre kral katilinin isminin kimse tarafından hatırlanmaması gerekiyor ve katil intihara zorlanıyor. Peki bu çığlık atan mumya 3. Ramses'in katili olabilir mi? Özensiz mumyalama tekniği bu teoriyi destekliyor. İç organları çıkarılmamış, elleri ve ayakları bağlı ve gömülüşünde alışılmadık bir şeyler var.
2: Görünüşe göre bir koyun postuna sarılmıştı. Gerçekten görmediğiniz bir şeydir. Eski Mısırlılar koyun yünü kullanmazlar.
0: Koyun postu Mısırlılar tarafından kirli kabul edilir ve bu nedenle pentaver için ek bir cezadır. 3. Ramses'in öldürülmesinden 3100 yıl sonra araştırmacılar suçluyu tespit etmiş olabilirler. Ellerindeki en önemli ipucu mumyalama standartlarından sapma. Milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren mumyalama işçiliğinde aniden bir düşüş görülür. Mumyalama artık daha çok montaj hattı işine benzemektedir. Mısır'ı da içine alan Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesiyle birlikte eski Mısır mumyalama uygulamalarından uzaklaşılır. 7. yüzyılda İslam'ın yayılmasıyla tamamen durur. Müslüman ritüelleri bir cesedin bir gün içinde gömülmesini gerektirir. Antik Mısır ve dünyası uzun süre unutulur. Antik Mısır sanatının 19. yüzyılda Avrupa'nın elitleri arasında popüler hale gelmesine kadar. Ardından 1922'de bu hayranlık tüm sınıflara yayılır. Howard Carter, Tutankhamun'un mezarını keşfeder. Buluşu tüm dünyayı heyecanlandırır. Kral Tut'un saf altından ölüm maskesi Antik Mısır'ın simgesi haline gelir. Mezarının keşfi ve mezar eşyalarının ihtişamı bir furyayı tetikler. Tutmanya. Ancak bu heves, Tutankhamun'un mumyasının eski Mısır mumyalama sanatının en iyi örneği olmadığı gerçeğini gölgede bırakır.
2: Mezardaki en önemli şeylerden biri kralın cesediydi. Tutankhamun'un mumyası çok iyi mumyalanmamıştı. Üzeri koyu bir maddeyle kaplıydı. Mumyalama kesiği çok büyük. Kalbi bedeninde değildi. Yani bu çok sıra dışı bir mumyalama.
0: Carter ve finansörü Lord Carnarvon, London Times'la özel bir sözleşme imzalar ve okuyuculara buluntularla ilgili son haberleri sunar. Diğer gazeteler de kısa süre içinde yeni manşetler için yarışa katılır. Yaşam tarzı endüstrisi de tepki gösterir. Artık her şeyin Mısır ya da mumyalarla bir ilgisi olmalıdır. Parfümler, mücevherler, giysiler ve çok daha fazlası. Hollywood'da mumyaları farklı bir şekilde benimser. Ölümsüz olarak keten bandajlarla ekranda yürürler ve dikkatsiz macera perestlerin öbür dünyaya gitmesine yardımcı olurlar.
2: Bir müzede eski Mısır koleksiyonu olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Çünkü insanlar mumyaları görmek için akın eder. Özellikle de çocuklar. Çünkü buna karşı ürkütücü bir ilgileri vardır. Bence insanlarda şöyle bir düşünce var. Uzun zaman önce ölmüş insanlara bakmanın tuhaf ve çekici bir yanı var. Mumyalar o kadar iyi korunmuşlar ki neredeyse canlı gibi görünüyorlar. Bu size geçmişle bir bağlantı hissi veriyor.
0: Nisan 2021'de dünya 22 kraliyet mumyasının Kahire'den geçit töreniyle geçişini büyülenmiş bir şekilde izledi. Gidecekleri yer Mısır Uygarlığı Ulusal Müzesi'ndeki yeni sergi odaları. Peki ama mumyalar sergilenmeli mi? Bu ölümle buldukları huzuru bozmak değil mi?
2: İkinci Ramses gibi biri karakteri hakkında bildiklerimize göre sergilenmeyi isterdi. İnsanların önünde eğilmelerini ve aman tanrım bu bir firavun demelerini isterdi.
0: Eski Mısır çalışmaları için ölülerin dünyası da yaşayanların dünyası kadar önemlidir. Mısırlılar binlerce yıl boyunca ölülerini ahiret yolculuğuna hazırlamak için hiçbir çabadan kaçınmamışlardır. Sonsuz yaşam inancından esinlenerek, ölülerin hatırlanacağını umarak, aslında bunu gerçekleştirmeyi başardılar. Belki de hayal ettiklerinden fazlasını.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Dünyanın sonuna gidiyormuşuz gibi hissediyorum.
1: Eğer cildine temas ederse soğuk ısırı olabilirsin. Burası Antarktika'dan bile daha soğuk.
0: Pekala. Tek bildiğimiz şey 60 yıl önce o çadırdan çıkmış olmaları.
1: Delilik, kaos ve cinayet olduğunu biliyoruz.
0: Bu hiç mantıklı değil.
2: Okudukça daha da tuhaflaşıyor.
0: Daha önce hiç bu kadar soğuk ve medeniyetten bu kadar uzak bir yere gelmemiştim. Kıyafetlerinde radyasyona rastlanıldı. Kızağı kaybettik. 15 Şubat, bu olmaması gereken bir belge.
2: İkisinin gözleri ve bir tanesinin dili yoktu.
1: Bu çılgınlık. Ayakları çıplaktı.
3: Aa, yardım edin.
0: İyi misin?

0: Bugün modern zamanların en büyük çözülmemiş gizemlerinden birini inceleyeceğiz. Ama önceden uyaralım. Bu aynı zamanda şimdiye kadarki en korkunç gerçek hikayelerden biri. Dehşet verici Dyatlov geçidi vakasından bahsediyorum. Yıl 1959. Soğuk Savaş'ın en hareketli zamanlarında ve kara kışın ortasında 9 Sovyet üniversite öğrencisi Sibirya'nın dondurucu doğasında bir keşif gezisine çıkıyorlar ve geri dönmüyorlar. Bölgeye bir arama ekibi gönderiliyor ve Ölüm Dağı olarak bilinen gizemli bir dağın yamaçlarında terk edilmiş bir kamp bulunuyor. Tırmanışçıların cesetleri kampın çevresine dağılmış halde bulunuyor. Bazılarının kemikleri kırık, bir tanesinin gözleri ve dili yok ve ikisinin kıyafetlerinde yüksek oranda radyasyon tespit ediliyor. En tuhafı ise tırmanıcıların hiçbirinin soğuk havaya uygun giyinmemesi. Kıyafetlerin hepsi içeriden kesilip açılmış gibi görünen çadırlarının içinde bulunuyor. Bu vaka çok gizli bir silah testinden cinayeti örtbas etmeye, hatta UFO ve Yeti saldırısına kadar birçok çılgın teoriye ilham veriyor. Araştırmacılar resmi ölüm nedenini bilinmeyen zorlayıcı bir kuvvet olarak kaydediyorlar. Ama bugün bile kimse tırmanışçıların nasıl veya neden öldüğünü bilmiyor. Şimdi tırmanışçıların ölümünün 60. yıl dönümünde Amerikalı bir doğa sporcusu sonunda cevabı bulduğunu düşünüyor. Ve konu üzerinde dünyanın önde gelen uzmanlarından biri bunun bir kaza olmadığını kanıtlayabileceğine inanıyor. Birlikte cevap bulmak için bir keşif gezisine çıkacaklar ve ben de onlara katılmak istiyorum. Bu bilinmeyene yolculuk tarihinin en uzak yolculuğu olacak. Kolay olmayacak ve sıcak da olmayacak. Ama bittiğinde belki de tüm zamanların en büyük gizemini çözmüş olacağız. Benim adım Josh Gates. Ay ay ay ay, bir kaşif, macera perest. Aman tanrım! Ve kendini oldukça tuhaf durumlara düşüren biriyim. Buralarda bir yerde durmam gerek. Arkeoloji diplomamdan aldığım yetki ve bilinmeyene olan tutkumla tarihin en büyük efsanelerini araştırmak için dünyayı dolaşıyorum. Tamam, başlıyoruz. Bilinmeyene yolculuğa hoş geldiniz. Araştırmama tırmanışçıların başladığı yerden başlıyorum. Rusya'nın Yekaterinburg adındaki bu ücra şehrine ulaşmak için iki uzun uçak yolculuğu yapmak gerekiyor. Burası Ural Dağları'ndan Pasifik Okyanusu'na kadar yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bir alanı kaplayan Sibirya'nın uçsuz bucaksız kuzey bölgesinin batı geçidi. Batıdaki çoğu insan muhtemelen burayı duymamıştır bile ve bunun iyi bir nedeni var. Yekaterinburg, 1990 yılına kadar yabancılara tamamen kapalıydı. Çünkü burası Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği askeri endüstriyel kompleksinin merkeziydi. Soğuk Savaş terimi dışarıda, hava eksi 10 derece olunca daha da önem kazanıyor tabii. Aman tanrım, ay ay ay ay ay ay. Dışarıda hava soğuk olabilir ama burasının yalnızca bir ileri karakol şehri olduğu anlamına gelmiyor. Rusya'nın ve tüm Romanov hanedanlığının son imparatoru Çar Büyük Petro şehri 1723 yılında kurdu ve 1918 yılında yine burada öldürüldüğünde hükümdarlığı kanlı bir şekilde sona erdi. Bugün Rusya'nın en büyük dördüncü şehri olan bu şehir yaklaşık Dallas, Texas boyutlarında bir nüfusa ev sahipliği yapıyor ve batıda Avrupa ve doğuda Asya'yı birbirinden ayıran çizginin üstünde duruyor. Avrupa, Asya, Avrupa, Asya, Avrupa, Asya, Avrupa, Asya. Neredeyse iki kıta arasında düşecektim. Avrupa'da karları çok daha iyi temizliyorlar değil mi? Aynı zamanda komik bir not düşelim. Her iki yerde çok soğuk. Gidelim. İnanması güç olabilir ama burası aynı zamanda bu keşif gezisinde ziyaret edeceğimiz en sıcak yer. Ki bu kafamı biraz daha sıcak tutmam gerektiği anlamına geliyor. Aman tanrım, şuna bak. Ruslar şapkayı çok ciddiye alıyorlar. Eğer dondurucuda yaşasaydınız siz de alırdınız. Vahşi doğada bir hafta geçireceğim için sanırım daha dikkatli seçimler yapsam iyi olacak. Sanırım biraz abartı oldu. Bu ne?
1: Kızıl tilki.
0: Kızıl tilki mi? Seni koca olan! Eski bir şakadır ama kullanma fırsatını hiç kaçırmam. Mad Hatter'la Pret Woman arası bir şey oldu değil mi? Şuna bak, ben kediyim. Sen pumasın. Sonunda bir tane seçiyorum. Mükemmel.
1: Mükemmel.
0: Mükemmel oldu. Baştan söyleyeyim, kürk kullanımına karşıyım. Ama aynı zamanda donarak ölmeye de karşıyım. O yüzden Sibirya'da küçük bir istisna yapacağım. Şapka işini hallettikten sonra şehrin diğer tarafındaki Ural Devlet Üniversitesi'ne doğru yürüyorum. 1959 yılında Igor Dyatlov adındaki genç bir mühendislik öğrencisi, Oturtun olarak bilinen 1200 metrelik bir dağa keşif gezisi düzenlemek için burada bir spor kulübü kurdu. Grup 23 Ocak 1959'da Yekaterinburg'dan trenle ayrıldı. 8 gün sonra biri dışında hepsi ölecekti. Ekip ve gezi hakkında daha fazlasını öğrenmek için Yuri Kantsevich ile buluşmaya gidiyorum. Kendisi tırmanışçıları onurlandırmak için Dyatlov Vakfı'nı kuran ve vakaya ait kritik kanıtları toplayan bir tarihçi. Biraz öğrencilerden bahsedelim. Nasıl insanlardı?
2: Bazıları daha yeni mezun olmuştu ve bazıları hala öğrenciydi. Mühendislik ve fizik bölümlerinde okuyorlardı. Ama aslında hepsi daha çocuk sayılırdı.
0: Toplamda 9 kişi öldü. Sonradan geçide ismi verilen Igor Dyatlov, Yuri Doroshenko, Ludmila Dubinna, Yuri Krivanoshenko, Alexander Kolevatov, Zinida Kolomogrov, Rustem Slobodin, Nikolay Tibody Brignol ve Semyon Zolotaryov. 2010. üyesi Yuri Yudin gezinin başında geri döndüğü için hayatta kaldı. Peki bu genç tırmanışçılar Sibirya'nın vahşi doğasının derinliklerinde ne yapıyorlardı?
2: Çoğu genç insan gibi onlar da doğa sporlarını seviyorlardı. O yüzden bir kulüp kurdular. Kamp, tırmanış ve kayak kulübü. Üniversiteden sertifika kazanmak istiyorlardı ve bunu yapmak için 3. kategori olarak bilinen bir doğa turunu tamamlamaları gerekiyordu.
0: Yuri, sen bu hikayeyle ilk ne zaman ilgilenmeye başladın?
2: Tırmanışçılar öldüğünde 12 yaşındaydım. Çoğunun gömüldüğü mezarlığın hemen yanında yaşıyordum. Hikaye tüm şehrin ilgisini çekmişti ama gazetelerde veya radyoda hiçbir şeyden söz edilmiyordu.
0: Ya utançtan ya da bir şeyleri örtbas etmek istediklerinden tırmanışçıların tuhaf ölümleri Sovyet hükümeti tarafından gizlendi. Ve hatta polis öğrencileri cenazeler hakkında bilgilendirmek için kampüste dağıtılan broşürleri yırttı.
2: Sovyetler Birliği çöktükten sonra birçok dava dosyası açıldı ama büyük bir kısmı hala kayıp.
0: Resmi soruşturma o kadar gizli yürütülüyordu ki olayla ilgili hiçbir haber Sovyetler Birliği dağılana kadar Sovyetler Birliği'nin dışına çıkmadı. Günümüze kalan dosyalar tamamlanmamış bir araştırmayı ortaya çıkarıyor. Yetkililer tırmanışçıların bilinmeyen zorlayıcı bir kuvvet yüzünden öldüğüne karar verdiler ve dosyayı kapattılar. Yuri cevap arayışında bulabildiği tüm kanıtları topladı. Bunlar geçitten toplanan malzemeler değil mi?
2: Evet, üniversite tüm yolculuğu belgeleme konusunda ısrarcı davrandı. Ve bunu kanıtlamak için kameraları ve günlükleri getirttiler.
0: Bu gerçek kameralardan biri mi?
2: Evet, evet.
0: Grup yanına 10 kamera almıştı ve bunlardan yalnızca 5 tanesi kurtarılabildi. Araştırmacılar keşif gezisinden 120 fotoğrafı başarılı bir şekilde işlediler. Bu fotoğraflar öğrencilerin vahşi doğada yaptıkları yolculuğun görsel kanıtlarını oluşturuyor. Ama daha da önemlisi ekip tarafından özenle yazılan günlükler. Bunlar gerçek günlükler değil mi? Günlüğe her gün yazdılar ta ki 1 Şubat 1959 tarihine kadar. Bu vakayı uzun zamandır araştıran biri olarak teorin nedir? Sence bu öğrencilerin başına ne geldi?
2: Kesin olarak bilmiyorum. Askeri testlerle bir bağlantısı olabilir. Belki bir roket veya füze testi olabilir.
0: Füze mi? Peki füze teorisi nedir?
2: Bazıları Dyatlov grubunun bölgede patlayan bir silah yüzünden öldürüldüğünü öne sürdü veya görmemeleri gereken gizli bir teste tanık oldular ve yetkililer tarafından öldürüldüler.
0: Artık vakayla bağlantılı olan iki teorimiz var. Tırmanışçıları ya Rus ordusu öldürdü ya da bölgedeki bir silah testi yüzünden hayatlarını kaybettiler. Bazı araştırmacılar tırmanışçıların ücra bir çalışma kampından kaçan bir mahkum tarafından öldürülmüş olabileceğini de öne sürdüler. Diğerleri bölgenin yerlilerinden şüpheleniyor. Ve bir de olayın çığ gibi doğal bir olay sonucunda oluştuğunu düşünenler de var. Geçide gittiğimde bu teorilerin hepsini ve fazlasını araştıracağım. Bu arada Yuri'nin elinde bu vakayı inceleyen kimsenin elinde olmayan bir şey var. Ve bu fiziksel kanıtların kilit parçası olabilir.
2: Geçide ziyaret edenler bana bir şey getirdiler ve bunun grubun başına gelenleri çözmek için çok önemli bir parça olduğuna inanıyorum.
0: Yuri izin isteyip başka bir odaya giriyor. Ve elinde tarihin bir parçasıyla geri dönüyor.
2: Bu da ne? Bazıları bunun bir roketin yakıt tankının parçalarından biri olduğuna inanıyor. Dyatlov geçidinde grubun kamp yaptığı bölgenin yakınlarında bulundu.
0: Küçük bir parçasını alıp test edebilir miyiz?
2: Evet, kesinlikle.
0: Bu mümkün mü?
2: Evet, daha fazlasını öğrenmeyi çok isteriz.
0: Tamam, güzel. Yuri gizemli metal parçanın küçük bir bölümünü kesip almamıza izin veriyor. Yaşını, kompozisyonunu ve üzerinde patlayıcı kalıntısı olup olmadığını belirlemek için test ettireceğiz. Eğer bu parça 1950'lerden kalma bir Sovyet roketine aitse çok geçmeden öğreneceğiz.
2: Josh, sana yolculuğunda yardımcı olabilecek birkaç şey vermek istiyorum. Öncelikle ekibin fotoğrafları.
0: Bunlar negatiflerden alınan fotoğraflar mı?
2: Evet, ve bir de bu.
0: Günlüklerin kopyası.
2: Evet, İngilizceye çevrilmiş. Sözleri sana rehberlik edebilir.
0: Çok teşekkür ederim.
2: İyi şanslar.
0: Yuri, vakayla ilgili yeni belgeleri ve bilgileri ortaya çıkarmak için araştırmaya Yekaterinburg'da devam edecek. Bense ilk teorileri ve öğrencilere dair hayati ipuçlarını sahada araştırma fırsatı bulacağım. Yuri'nin ofisinden yeni okuma materyalleriyle ayrılıyorum ve yolculuk şimdi başlıyor. Bu üniversite öğrencilerinin Ural Dağları'na yaptıkları yolculuğun başlangıç noktasıydı. Hatta Yuri'nin bana verdiği fotoğraflarda 9 tırmanışçıdan birinin Luyuda'nın tam bu noktada oturduğunu görebiliyoruz. Onların keşif gezisinin başlangıcıydı. Asla geri dönmeyecekleri bir keşif gezisi. Ve şimdi bunun nedenini öğrenmek için adımlarını takip edeceğim. Yolculuklarının ve şimdi bizim yolculuğumuzun ilk ayağı tren. Ekibimle birlikte kimsenin yaşamadığı bir dünyanın kıyısına yapacağımız bir gecelik yolculuk için malzemelerimizi arıyoruz. Orada Dyatlov geçidine bir keşif gezisi düzenleyen iki araştırmacıyla buluşacağım.
1: Tamam millet, hadi şunları yükleyelim. Bir film ekibinin her zaman bir sürü malzemesi vardır. Bir sürü çanta, bir sürü bavul.
3: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Malzemeleri trene yükleyip kabinlerimizi bulmak için trene biniyoruz. Burası benim. Pekala, iyi haber. İçerisi sıcak. Kötü haber, yolculuk 10 saat sürecek. Başlıyoruz. Tren istasyondan ayrılıyor ve pencereden baktığımda medeniyetin yittiğini değil, resmen yok olduğunu görüyorum. Kabinimin sıcak ve güvenli ortamında günlükleri okuyarak Dyatlov keşif gezisinin üyeleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Şu anda trendeyiz. Bildiğimiz tüm şarkıları söyledik ve yazdıklarını okuyunca aslında bunların yalnızca çocuk olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorsun. Hepsi üniversite öğrencisiydi ve yolculukları boyunca şu anda üzerinde ilerlediğimiz raylardan geçtiler. Herkese bilet alacak paraları yoktu. O yüzden bazıları kondüktör geldiğinde koltukların altına saklandılar. Her ne kadar kendime ait bir kabinim olsa da Trans-Sibirya Demiryolu şirketi tam olarak konforuyla tanınıyor diyemem. Örneğin kahve içmek istiyorsanız size iyi şanslar. Evet, hallettim. Güzel kahve. Verdiğimiz kısa molada trenimizin Provotnitsa'sı ile tanışıyorum. Merhaba. Bunlar yatakları yapan, çaydanlıkları dolduran ve biraz bacaklarını açmak isteyen başıboş yolcuları azarlayan kadınlar.
3: Evet.
0: Trene mi bineyim?
3: Evet.
0: Tamam. Tamam. Çok nazikti. Tren gece yolculuğuna devam ederken kuzeye 520 kilometre uzaklıktaki Ücra İvdel kasabasına gidiyoruz. Şafak sökmeden önceki saatlerde kasabaya varıyoruz. Tamam hadi. Bu küçük sınır kasabasında 17 bin kişi yaşıyor. Ancak ben, benim gibi başka bir ziyaretçiyle buluşmak için buradayım. Araştırmacı Theodora Haczyski. Teddy!
3: Josh, seni görmek ne güzel.
0: Arkadaşlar ona Teddy diyor ve Teddy kucaklaşmayı seviyor.
3: Biraz ısınalım.
0: Evet.
3: Daha çok kucaklaşacağız.
0: Tamam. Daha çok kucaklaşacağız. Bana
3: evet. Uyar.
0: Hava çok soğuk zaten. Theodora aynı zamanda Dyatlov geçidi vakasının dünyada önde gelen uzmanlarından biri. Vakayla bağlantılı olan bilinen tüm belgeleri toplayıp çevirdi ve sonra herkesin incelemesi için internete yükledi. Bu vakayla ilgili yazdığın her şeyi okudum. Harika bir iş çıkarmışsın.
3: Aman tanrım, onur duydum.
0: Bence bu vakayla ilgili her şeyi biliyorsun.
3: Kimse bu vakayla ilgili her şeyi bilmiyor Josh, buna emin olabilirsin.
0: Teddy, Amerikalı doğa sporcusu ve kaşif, Mike Libacci önderliğindeki Dyatlov geçidi keşif gezisinin bir parçası olarak burada. Mike ekibiyle birlikte hazırlıklar yapıyor ve ben onlara katılmak için buradayım. Tamam, hadi toparlanalım. Uzun bir yolculuk bizi bekler. Vahşi doğanın içine doğru yapacağımız bu yolculukta bize ilk olarak 1964 yılında üretilen Sovyet askeri aracı Gaz eşlik edecek. Aracın önü iki kişilik ve arkası mobil şömineyle birlikte tüm film ekibini alacak kadar büyük. Gaz 51 dereceden eksi 51 dereceye kadar tüm hava koşullarında çalışabiliyor.
3: Josh, bunu kullanmayı biliyorsun değil mi?
0: Evet. Evet, tabii. Eski Sovyet kamyonlarının en güzel tarafı kullanıcı dostu olmaları. Örneğin vites nerede? Evet, arkanda. Tam olması gereken yerde. Hemen arkamda. Tamam, pekala. Sanırım bu birinci vites değil mi?
3: Bence öyle, evet.
0: Evet. Hadi deneyelim.
3: Aman tanrım. Doğal yeteneksin.
0: Hey, şuna bak, gidiyoruz. Pekala, nereye gidiyoruz?
3: Bir köye gidiyoruz. Adı Vijay.
0: Vijay. Peki ne kadar uzakta?
3: Yaklaşık 3 saat.
0: 3 saat. Tamam, o zaman gidelim. Bu hikayeyle ilk ne zaman ilgilenmeye başladın Teddy?
3: Tam olarak neler olduğunu anlayabilmek için okumaya başladım ve beni delirtiyordu.
0: Aslında bu çok üzücü ve trajik bir hikaye. Bir kıyım ama aynı zamanda çok gizemli bir şeyler de var.
3: Ve araştırdıkça daha da tuhaflaşıyor.
0: Doğru. Kimse böyle bir tuhaflığa hazır olamazdı. Kurtarma ekipleri olaydan haftalar sonra Dyatlov geçidine vardıklarında keşfettikleri ilk şey grubun boş çadırı ve soğuk hava kıyafetleri oldu. Yemeklere ve malzemelere dokunulmamıştı. Daha da ilginci, ortadan kayboldukları gece hava sıcaklığı tahminen eksi 35 derece olmasına rağmen soba kurulmamıştı. Çadır tespit edildikten sonra İlk iki ceset bir sedir ağacının yakınlarında bulundu. Ayakkabıları yoktu. Üstlerinde yalnızca iç çamaşırları vardı. Takip eden günlerde tuhaf yaralanmalarla birlikte farklı çıplaklıklarda daha fazla ceset ortaya çıkarıldı. Bazılarının göğüs kemikleri kırılmıştı ve bazılarınınsa dili ve gözleri yoktu. Tüm dağcıları bulmak aylar sürdü. Ve sonunda soruşturmacılar neler olduğuna dair hiçbir açıklama yapamadılar. Beni yolculuklarının bu bölümü hakkında bilgilendirir misin? İvdel'e benim yaptığım gibi gittiler trenle. İvdel'den şu an bizim gittiğimiz yere nasıl ulaştılar? Yolculukları nasıldı?
3: İvdel'den otobüse bindiler. Otobüste başka insanlar ve gruplar olduğu için...
0: Aha.
3: Çok kalabalıktı. Hatta otobüsün içinde sıkış tıkış durdukları bir fotoğrafları da var. Hepsi orada ve yüzleri...
0: Doluşmuşlar.
3: Evet, doluşmuşlar.
0: Arkadaki ekibim gibi.
3: Kesinlikle.
1: Kapağı çıkmış.
0: Acaba arkada rahatlar mı merak ediyorum. Yolda tümsekler var. Sıkı tutunun arkadakiler, size diyorum.
1: Araba kullanmayı biliyor musun Gates?
0: Affedersiniz. Yuri ile tanıştığımda günlüklerden birini elime alma şansı buldum. Ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü olayın gerçek olduğunu kavradım. Sanki o andan önce gerçek değildi. Günlüğü elime aldığımda... bunlar gerçek insanlarmış dedim. Yaşamları trajik bir şekilde kısa kesilen insanlar... Dehşet verici bir şekilde hem de. Bu inanılmazdı. Güneş doğmadan önce ürpertici görünüyordu ama şimdi çok güzel,
3: değil mi?
0: Olağanüstü.
3: El değmemiş.
0: Evet, harikalar diyarı gibi büyüleyici. Gerçekten çok güzel. Geçide kaç kez gittin?
3: Henüz geçide gitmedim Josh.
0: Hiç gitmedin mi?
3: Evet, gitmedim. Bu gezi bölgeyi kendi gözlerimle görmek için ilk şansım olacak. Ve şu anda 60. yıl dönümündeyiz. Yolculuğa tam olarak bu hafta çıkmışlardı.
0: Doğru. Sence geçide gittiğinde vakayla ilgili düşüncelerin değişecek
3: evet,
0: mi?
3: Evet. Oradan geri döndüğümde bambaşka biri olacağımı düşünüyorum.
0: Üç saatin ardından keşif gezimizin lideri Mike'la buluşmak için Vijay adındaki küçük kasabaya varıyoruz. Demek burası.
3: Vijay.
0: Burası Vijay. Nüfus pek az. Şu anda tanıdığım mahalleden yaklaşık 6500 kilometre uzaklıktayım. Ve Mike hiçbir yerde görünmüyor. Köpekler de pek sıcakkanlıymış. Dyatlov grubu 25 Ocak 1959'da Vishay kasabasından geçti. Üniversitelerindeki doğa sporcularından oluşan başka bir grupla bölgedeki misafir evinde öğle yemeği yediler. Diğer grup farklı bir yere tırmanışa gitmeden önce birlikte fotoğraf çektirdiler. Burası mı?
3: Evet Josh, buradan dön.
0: Tamam. Sonunda yolculuğumuzun ana ayağı için hazırlanma bölgesi olarak kullanacağımız küçük yerleşkeyi tespit ediyoruz. Burada rehberimiz ve Dyatlov araştırmacısı Mike'la buluşuyoruz. Merhaba.
4: Nasılsın, nasıl gidiyor?
0: Mike.
4: Evet Mike.
0: Ben Josh, memnun oldum. Nasılsın?
4: Ben de öyle.
0: Bir sürü kar aracı görüyorum sanırım. Yeni ulaşım aracımız bu.
4: Evet, bir sürü kar aracı var ve bir an önce harekete geçsek iyi olur. Çünkü yakında hava kararacak ve 2 günlük yolumuz var dostum.
0: Mike Lebecki dünyaca ünlü bir dağcı ve Borneo'dan Afganistan'a kadar birçok dağa ilk tırmanan kişilerden biri. Ekip olarak Dyatlov geçidine giderken bilgisi ve deneyimi bizim için çok önemli olacak. Ve tabii ki sağ salim geri dönmek için de aynı şey geçerli. Geçit buradan ne kadar uzakta?
4: Yaklaşık 130 kilometre. Kar aracıyla 2 günlük yolculuk yapacağız.
0: Tamam.
4: Şunu unutma, 60 yıl önce aynı yolu 10 günde gittiler.
0: Eski usul bir yolculuğunda
4: hava kararacak ve 2 günlük yolumuz var dostum.
0: Mike Lebecki dünyaca ünlü bir dağcı ve Borneo'dan Afganistan'a kadar birçok dağa ilk tırmanan kişilerden biri. Ekip olarak Dyatlov geçidine giderken bilgisi ve deneyimi bizim için çok önemli olacak. Ve tabii ki sağ salim geri dönmek için de aynı şey geçerli. Geçit buradan ne kadar uzakta?

0: ve önderlik etmesinin en önemli nedeni. Orada başlarına her ne geldiyse Mike, bunun bir kazadan çok daha fazlası olduğuna inanıyor. Tamam, bana biraz güvenlikten bahset.
1: Burada en büyük endişe kaynağı soğuk. Eğer parmakların üşüyorsa bana haber vermeni istiyorum. Eğer ayak parmakların üşümeye başladıysa bana haber ver. Eğer sen üşümeye başladıysan bunu bilmem gerek. Durup ısınmalıyız çünkü eğer fazla üşürsen hipotermi olabilirsin. Bir hata yaparsan
0: tamam.
1: Fazla üşüme. Eğer soğuk cildine temas ederse soğuk ısırı olursun. Burası Antarktika'dan bile
0: peki.
1: Daha soğuk. Evet, yani bayağı soğuk.
0: Tamam, kamyonlardan çıkarmamız gereken bir sürü malzeme var. Gerçek soğuğa karşı dayanıklı kıyafetlerimizi giyeceğiz ve sonra malzemeleri bağlayıp gideceğiz.
1: Tamam, ekibi toplayalım, malzemeleri yükleyelim. Karanlık olmadan buradan çıkmak istiyorum.
0: Tamam, başlayalım. Hadi çocuklar. Batan güneşle birlikte hava sıcaklığı da giderek düşerken önümüzdeki uzun yolculuk için tüm malzemelerimizi hızlıca kar araçlarına ve kızaklara yüklüyoruz. Çok basit bir şekilde açıklamak gerekirse bu makineler bizim can simidimiz. Tüm malzemeler yüklendikten sonra araçlara binip gaza basıyoruz ve vahşi doğaya doğru yolculuğumuza başlıyoruz.
1: Josh, telsiz kontrol. Beni duyuyor musun?
0: Duyuyorum. Karanlık çökmeden önce mümkün olduğunca zaman kazanmak için kar araçlarımızı ormanın içine sokmadan doğrudan donmuş nehrin üzerinde ilerliyoruz. Endişelenmem gereken şeyler listesine artık boğulmayı da ekleyebilirim. Teddy, grup buradan geçti. Bu nehrin üstündeydiler, değil mi?
2: Doğru. Burada açıkta kayakla ilerlemek ağaçların arasından gitmekten çok daha kolay.
0: Tamam Mike, cevap ver. Nereye gidiyoruz?
3: Geçidin yakınlarındaki bir köye doğru ilerliyoruz. Koca ayağa dikkat et. Biliyorsun, buralarda görüldü.
0: Mike şaka yapıyor, sayılır. Grubun kameralarından çıkarılan son fotoğraflar bazı Dyatlov araştırmacılarını vakayla ilgili daha sıra dışı teoriler üretmeye itti. Birden fazla fotoğraf karesinde görülen tuhaf ışıklar yüzünden bazı insanlar grubun bir UFO ile karşılaşmış olabileceğini iddia ettiler. Diğerleri ise grubun bilinmeyen bir canavara rastladığını öne sürüyorlar. Rusya'da yüzyıllardır koca ayak benzeri bir yaratıkla ilgili hikayeler anlatılıyor. Bazı bölgelerde bu yaratık elmas olarak biliniyor. Burada ise Menk olarak tanınıyor. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olan bu yaratığın vücudunun kızıla çalan kahverengi bir küple kaplı olduğu söyleniyor. Birçok kişi kanıt olarak grubun kameralarından çıkarılan bir fotoğrafı gösteriyor. Bu karede birinin veya bir şeyin ağacın arkasından çıkan bulanık görüntüsü yer alıyor. Acaba bu onları öldüren yaratık olabilir mi? Halk hikayelerine göre bu yaratık gece yarısı köylerden ve kamplardan insanları çalıyordu. Ama bence grubun pek de ciddiye almadığı bir konuda önemli bir kanıta sahibiz. Grup Menk hakkında şakalaşıyordu ve hatta yazdıkları bültende ondan alaycı bir şekilde bahsetmişlerdi. Fotoğrafa gelirsek, incelediğimizde Menk'in aslında gruptan biri olduğunu kanıtlayabiliyoruz. Her ne kadar güzel bir koca ayak hikayesi hoşuma gitse de bu teorinin çürütüldüğünü söyleyebilirim. Bu yolculukta attıkları adımları takip etmek çok tuhaf. Özellikle sonucunun nasıl olduğunu düşünürsek. Dyatlov grubu 26 Ocak'ta Vişay'dan ayrıldıktan sonra kuzeydeki bir kampa doğru yola çıktı. İşte burada gruptakilerden biri Yuri Yudin'in beli ağrımaya başladı ve daha fazla ilerleyemedi. Grup Yudin'in gözü yaşlı vedasını çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Bu birbirlerinin son görüşleri olacaktı. Çünkü Yudin verdiği geri dönme kararı sayesinde 2013 yılında 75 yaşında vefat edene kadar sağlıklı bir yaşam sürdü. Dyatlov grubunun geri kalanı kayaklarını taktılar ve sık ormanların içinde ilerlemeye çalıştılar. Bir teori bitti ve daha bir sürü kaldı. Akşam karanlığında yolumuza hızla devam ediyoruz. Sıcaklık düşmeye devam ediyor ve bir an önce barınacak bir yer bulmazsak soğuğa maruz kalabiliriz. Ama nehir rotasından sapmayarak aynı zamanda kendimizi başka tehlikelere de açmış olduk. Oh, oh, oh, oh. Dur, kızak düştü. Hey! Nehrin buzun ince olduğu bölümlerinden birinde malzemelerimizi taşıyan kızaklardan birine düşürdük. Bu malzemeler hayatta kalmamız için önemli. Kızak neredeyse nehrin içine düşmek üzere ve risk alıp ona yakınlaşmak zorundayız. Çok ağır, o yüzden ip

0: bağlayıp çekmeyi deneyeceğiz çünkü her an düşebilir. Sadece o değil, hepimiz nehre düşebiliriz. Kızağı bir kar aracına daha bağlayıp buzdan çıkarmak için yeterince çekme gücüne sahip olacağımızı umuyoruz. Tamam, başlıyoruz. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, evet. Tamam, başardık. Hadi, nehre düşmeden önce gidelim buradan. Mümkün olduğunca hızlı olmamız çok önemli çünkü çok geçmeden güneş batacak ve battığı zaman o kadar soğuk olacak ki bu makineleri donmadan kullanabilmek imkansız olacak. Çok zor bir yolculuk bu. Nehrin bu bölümüne daha fazla güvenemediğimiz için karadan devam etmemiz gerekecek. Burası kesinlikle çok tehlikeli. Ağaç dalları karın ağırlığı altında eğilmiş. Ve eğer dikkatli olmazsan gözünün içine bile girebilir. Kafanıza dikkat edin. Oh. Bugün uzun olduğuma çok pişmanım. Ağaçlar bizi yavaşlatıyor ve güneş neredeyse batmak üzere. Mike, hava kararmaya ve soğumaya başladı. Köyün nerede olduğunu bildiğinden emin misin?
1: Evet. İsmi Ushma. Mansi olarak bilinen yerlilerin yaşadığı bir köy.
0: Doğruya Mansi. Bir yerlerde potansiyel şüphelilerden biri olduklarını okumuştum.
1: Evet. İlk soruşturmacılar onları vakanın ilk şüphelileri olarak görmüşlerdi.
0: Grup aynı bizim gibi geçide doğru giden eski bir Mansi yolunu takip ediyordu. Hatta ağaçlardaki Mansi sembollerinin fotoğraflarını bile çektikleri için bazıları bir tapınağın kutsallığını bozduklarını ve yerel nüfusu sinirlendirdiklerini iddia etti.
1: Fazla yolumuz kalmadı.
0: Yolu daha rahat görebilmek için farlarımızı yakıyoruz. Ve ardından Ushma adlı Mansi köyü ıssız bir mucize gibi karanlığın içinde beliriyor.
1: Pekala, Ushma'ya geldik. Bu gece burada kamp yapacağız. Hadi malzemelerimizi içeri taşıyıp biraz ısınalım.
0: Evet, tamam, iyi fikir.
1: Pekala.
0: Ekip malzemelerimizi indirirken Mansi köylülerinden biri çay ısıtıyor ve beni içeri davet ediyor. Bana sobanın yakınındaki bir koltuğu gösteriyor. Ve Dyatlov vakası hakkında bilgi sahibi olup olmadığı için ona birkaç soru sormak istiyorum. Ölen tırmanışçılarla ilgili bir hikayeyi araştırıyoruz. Bu hikayeyi biliyor musunuz?
2: Herkes Dyatlov geçidi hikayesini bilir. Büyük babam olay olduğunda yaşıyordu. İnsanlar Mansileri sorumlu tuttular. Dedektifler gelip sorular sordu ama elbette Mansilerin bu olayla hiçbir ilgisi yoktu.
0: Bu bölgede yaşayan Mansiler kurtarma çalışmalarına yardımcı oldular.
2: Evet, yardım etmek istediler.
0: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mansiler dış dünyadan soyutlanmış bir yaşam sürüyorlar. Utangaçlar ama aynı zamanda misafirperverler ve barışçıl insanlar. Bazı insanlar Dyatlov vakasından onları sorumlu tutsa da vaka dosyaları Mansilerin kayıp tırmanışçıların yerini tespit etmeye çalışan soruşturmacılara ilk katılanlar arasında olduklarını gösteriyor ve onları bu olaya bağlayan hiçbir fiziksel kanıt yok. Bu vakayla ilgili hiçbir sorumluluklarının olmadığı kanıtlandı ve ekibime yuvalarını ve kalplerini açan bu insanların suçlu olmadıkları çok açık bir şekilde belli oluyor. İyi geceler dedikten sonra kulübemize doğru kısa ama dondurucu bir yürüyüşe çıkıyorum. Oh, sıcak. Oda 7 kişilik ama bu gece 10 kişi uyuyacak. Herkese iyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Ushma köyünde sabah oldu. Sizin de muhtemelen anlayabileceğiniz gibi pek sıcak sayılmaz. Ama herkes uyandı ve biraz yemek yedik. Biraz da kahve içtik. Birazdan kar araçlarımızı hazırlayacağız. Bugün büyük gün çünkü bugün geçide doğru gitmeyi planlıyoruz. Ekip her şeyi yeniden kızaklara yüklüyor ve geçide doğru yola çıkıyoruz. Hazır mıyız? Tamam, gidelim. Orman anında bizi yutuyor. Burada bizden başka kimse yok. Bu yolculuğun her adımı bizi bilinmeyene doğru götürüyor. Trende çok yalnız hissetmiştim. Kamyon yolculuğu çok ıssızdı. Ama burada Kendimi dünyanın sonundaymışım gibi hissediyorum. Çok geçmeden bazı binaların yanından geçmeye başlıyoruz. İşte o binaları görüyorsunuz. Ormandan çıktığımızda köy benzeri bir yere giriyoruz. Ama burada hayaletlerden başka kimse yok. Teddy, burası neresi?
2: Burası eski bir Gulag'ın bölümlerinden biri.
0: Vay canına. Gulaglar 30'lu yıllardan 50'li yıllara kadar Stalinci Rusya'da isimleri duyulmamış milyonlarca siyasi muhalefet ve suçlunun gönderildiği ağır çalışma kamplarıydı. Buraya gönderilen insanlar ülkenin en tehlikeli işleri olan ormancılık ve madencilik alanlarında çalışmaya zorlanıyordu. Bunlar kaçmanın sadece imkansız değil, düşünülemez olduğu açık hava hapishaneleriydi. Vay canına, şuraya bak. En popüler Dyatlov teorilerinden birine göre grup, bu gulaktan kaçan çaresiz bir mahkum tarafından öldürüldü. Mahkumların neden bu kadar çaresiz olabileceğini anlamak için binaların içine bir kez bakmak yeterli. Şuna bak, bot. İnanılmaz. Bir zamanlar birinin çizme hastalığıymış.
2: Buna Valenki deniyor. Eskiden Rusya'nın bu bölümünde kış aylarında çok sık kullanılıyor.
0: Evet.
2: Altındaki el yapımı dikişi görüyor musun bak?
0: Evet, şuna bak. Elle dikilmiş.
2: Tırmanışçılardan biri buna benzer bir şey giymiş halde bulundu.
0: Vay canına.
2: İç çizme gibi.
0: İç çizme. Bugünkü ismiyle astar. Evet. Şuna bak, konserve kalıntıları. Yani burası bir çeşit arkeoloji alanı sayılır. Burada bir medeniyetin kalıntıları var. Aslında gerçekten çok hüzünlü bir hikaye. Olağanüstü. Bir zamanlar burada birilerinin yaşamış olması şu an o kadar imkansız geliyor ki. Yaşamak için çok ama çok zor bir yer olmalı. Çünkü Gulag deyince aklıma büyük resmi bir hapishane geliyor. Ama aslında Gulaglar böyle yerlerdi. Daha çok çipiye benziyorlardı, kırsal yerleşkelerdi. Bu gulakların büyük bir kısmı kimsenin kaçmaması için böyle yerlere inşa edilmişti. Çünkü eğer buradan kaçarsan ölürdün. Ve insanların bu kış şartlarında burada yaşayıp çalıştıkları düşüncesi gerçekten çok üzücü. Değil mi? Çok korkutucu. Hadi etrafa bakalım ve bulduğumuz gibi bırakalım.
1: Tamam o zaman.
0: Evet, hadi. Teddy, Sovyet soruşturmasının vaka dosyasını tüm ayrıntılarıyla inceledi. Beklenildiği üzere tırmanışçılar ölü bulunduklarında soruşturmacılar cevap bulmak için buraya bakmışlardı. Şu konuyu biraz irdeleyelim. Burada bir gulag var, yani bir kısmı tutuyor. Peki bu teori hakkında ne düşünüyorsun? Olaydan kaçan bir mahkumun sorumlu olduğunu düşünmek için bir neden var mı?
2: Hiç vakit kaybetmeden bunu araştırmaya başladılar. O dönemde kaçan mahkum olup olmadığını kontrol ettiler.
0: Peki var mıydı?
2: Hiç yoktu. Şunu unutmayalım. Grubun çadırdaki hiçbir eşyası kayıp değildi.
0: Doğru.
2: Buna para, alkol, yemek, çizmeler, kıyafetler de dahil. Yani kaçan bir mahkumu mutlu edebilecek her şey.
0: Evet, yani bence bu teoriyi de listeden silebiliriz.
2: Kesinlikle.
0: Ne dersin?
1: Evet, yani bayağı soğuk.
0: Teddy, Mike ve ben aynı fikirdeyiz. Grubu gulaktan biri öldürmedi. Hadi araçlarımıza binip yola devam edelim. Dyatlov geçidine varmamıza az kaldı ve kar araçlarımıza son bir kez daha biniyoruz. Hava bugün bizim yanımızda. Güneşli bir gün, en azından şimdilik. Ama gökyüzü sakin bile olsa Sibirya'nın vahşi doğasında gerçek anlamıyla güvende olmanız imkansız.
3: Josh, konvoyun arkasında bir sorun var.
0: Anlaşıldı. Durmamız mı gerekiyor?
3: Birimiz durdu bile.
1: İyiyim, iyiyim.
3: Aiden ağaca çarptı.
0: Ağaca mı çarptı? Tamam, geri dönüyorum. Bekleyin. Teknik müdürümüzün kar aracını doğru yöne çevirmek için uğraşıyoruz. Şu anda önemli olan tek bir soru var. Bir daha çalışacak mı? Ekibimizin yerli üyelerinden biri işi şansa bırakmak istemiyor ve Dağ'ın gitmemize izin vermesi için adak olarak biraz vodka döküyor. Kar aracı mucizevi bir şekilde çalışıyor ve grubumuzun arka bölümü çok geçmeden yeniden yola dönüyor. Tamam, çok az kaldı. Gidiyoruz. ...60 yıl önce... Dyatlov grubu, Oturtin'a giden bir yolda aynı ağaçları izlediler. Grubun günlüğündeki son yazı 31 Ocak 1959'a ait. Ertesi gün o dönemde ismi olmayan bir dağ geçidine ulaşmak için yamacı tırmanmayı planlıyorlardı. Igor Dyatlov'un son yazdığı şey şuydu. Çadırın içinde yemek yedik. Burası sıcak. İnsan yerleşkelerinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki bu rüzgarlı yamacın üzerinde böyle bir konforu hayal etmek zor. Igor yazdıklarıyla trajik bir şekilde sanki geleceğini öngörmüştü. Grup ertesi gün 1 Şubat'ta delici bir rüzgar eserken yamacın altında kamp yapacaktı. Ve hiçbiri 2 Şubat'ı göremeyecekti. Şuna bak, ilk defa ağaç hattının üzerine çıktık. Ve buradan içinden geçtiğimiz orman sanki sonsuza kadar uzanıyormuş gibi görünüyor. Bu olağanüstü. Çok ıssız. O kadar sessiz ki inanılmaz. Rüzgarın bir kamçı gibi estiği yüksek irtifalı bu tundurada hava koşullarına karşı tam anlamıyla savunmasızız. Yamaç bundan sonra kar araçlarıyla geçemeyeceğimiz kadar dikleşecek. Neyse ki Mike yolun geri kalanı için hazır olmamızı sağladı. Tamam, geldik. İşte burası.
1: Kamp burası.
0: Güzel. Çadırlar iyi görünüyor.
1: Karavaşları için yol burada bitiyor. Geçide yürüyerek gideceğiz.
0: Tamam, harika. Hadi eşyaları içeri taşıyalım çocuklar.
1: Tamam, hadi.
0: Hadi gidelim. Buradan itibaren geçide yürüyerek gideceğiz. Arazi dik olduğu için bunu yapmak biraz zor. Özellikle son bir kilometre oldukça zorlu bir tırmanışı gerektiriyor. Bu çok acımasız bir soğuk. Yüzünü ancak birkaç dakika açabiliyorsun. Çok çok zor. Donuyorum, donuyorum. Onca zaman ve onca yoldan sonra ilk defa şu an Dyatlov 9'lusuna bu kadar yakın hissediyorum. Daha önce hiç bu kadar soğuk ve medeniyetten bu kadar uzak bir yere gelmemiştim. Buraya gelmek için yaptığımız şeyleri düşünmek bile ürpermeme neden oluyor. Medeni dünyadan o kadar uzaktayız ki. Burada bir ayağı diğerinin önüne atabilmek bile bir hayatta kalma mücadelesi. Yaptığımız tüm yolculuk bu an içindi. Uçaklarda, trenlerde ve kar araçlarında geçirdiğimiz günlerden ve aynı yamaçtan tırmanan 9 genç idealist Rus'tan 60 yıl sonra Dyatlov geçidi görünüyor işte. Bu kafa karıştırıcı gizemin çözümü belki de hemen önümüzde yatıyor. Sibirya'daki araştırmamız devam ediyor.
2: İkisinin gözleri ve bir tanesinin dili yoktu.
0: Rusya'nın Dyatlov geçidindeki 60 yıllık gizemi ortaya çıkarken...
1: Ölüm Dağı!
0: Burası! Yeni kanıtlarla birlikte...
2: 3 kıyafette radyoaktif izler bulundu.
0: İşte her şey burada tuhaflaşıyor. Yeni teoriler...
1: Delilik, kaos ve cinayet olduğunu biliyoruz.
0: Ve şok edici bir keşif. 15 Şubat 59, bu olmaması gereken bir belge.
4: Yardım edin!
0: İyi misin?
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Fansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı?
2: Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Günlük hayatta kullandığınız birçok eşyanın tesadüf eseri ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Durun da göstereyim. Bu bölümde neden sofra takımlarını parlatmakla uğraştığımızı öğreneceğiz.
1: Kendi kendini iyileştiren bir metal gibi.
0: Tony'nin neden böyle giyindiğini göreceğiz.
2: Denizler aşkına.
0: Bir de avuç dolusu toprağın neden uzun yaşamanın sırrı olduğunu öğreneceğiz.
3: Bilim insanları bir farenin 140 insan yaşına kadar yaşamasını sağladılar.
0: Sürpriz buluşlar başlıyor. Burası Everest Dağı, dünyanın zirvesi. Dağcılar yıllarca zirvesine çıkmaya çalışıp başarısız oldular. Ancak 1953'e gelindiğinde Yeni Zelandalı Edmund Hillary ve Nepal Hindistan asıllı Tenzing Norgay nihayet başardılar.
4: Açıkçası zirveye ulaşmak beni huzura erdirdi.
5: Zirveye çıkmaları yeni teknolojik buluşlar sayesinde mümkün olmuştu.
2: Bu oldukça güzel tarzdaki çalkalama kabı sizlere bir sürü güzel içecek hazırlar.
0: Çalkalama kabı mı? Hadi canım oradan.
1: Paslanmaz çelik şüphesiz son yüzyılın en önemli metal buluşlarından biri.
0: Tabii ya, paslanmaz çelik.
6: İsminden de anlaşılacağı üzere paslanmaz çelik lekelenmez, paslanmaz. Aşırı derecede sıcaklık değişimine maruz kalsa bile mekanik özelliklerini korumaya devam eder.
0: İşte bunu bu kadar harika yapan şey de bu. Dünyanın en yüksek dağına tırmanmak.
6: İşte bu sebepten dolayı Hillary ve Norgay'in kullandığı oksijen tankları paslanmaz çelikten yapıldı.
2: Süzmemi istediğiniz bir şey var mı?
0: Paslanmaz çeliğin tesadüfi icadının hikayesini anlatmak için 20. yüzyılın başına dönmeliyiz.
2: Birinci Dünya Savaşı öncesindeki hararetli yıllarda silah üretiminin hızlandığı çok barizdi. Cephaneliklerdeki toplu namlularında sorunlar bulunuyordu. Ateşleme sırasında maruz kaldıkları yüksek ısılardan dolayı aşırı derecede yıpranıyormuş. Bu yüzden daha dayanıklı bir metal istiyorlar.
0: Eğer 1913'te yeni bir metal arıyorsanız bunun için İngiltere gibisi yoktur.
2: Kuzey İngiltere'deki Sheffield'da demir ocakları, demir yolu ve silah sektörü için çelik imal ediyorlardı. Hatta o kadar ki yarım asır kadar kısa bir sürede Sheffield'ın nüfusu 135 binden 400 bine çıkıyor.
0: Avrupa'daki çeliğin yarısını bu şehir üretiyordu. Ve bu işçilerin arasında hikayemizin kahramanı da yer alıyor. Harry Brearley.
2: Harry çocukken metal atölyelerinde mekik dokuyarak çelik üretim sürecini izlermiş. Ancak 12 yaşına geldiğinde artık o da işe girebilmiş ve o da gidip çelik atölyesi laboratuvarında şef kimyagerin yanında yardımcı olarak işe başlamış. Olağanüstü bir metal bilimci olarak başarı basamaklarını hızla tırmanıp büyük ün kazanmış ve istenen metali de ondan başkası bulamazmış.
1: Brearley, krom eklemenin işlerini göreceğini düşünmüş. Kromun erime noktası yüksektir. Bu yüzden çeliği ısıya